0: Yaptıkları mütabakat metnini bu sözlerle savundu. Trump, süreçte pürüz yaratan İsrail'in Lübnan saldırılarına da değindi. Başbakan Benjamin Netanyahu ile anlaşmazlık yaşadıklarını belirten Trump, Lübnan halkı için üzgün olduğunu söyledi.
1: Netanyahu'ya biraz daha yumuşak bir yaklaşım sergileyebileceğini söylüyorum. Harika bir ortaklığımız var ama çölde iki drone düştü diye Beyrut'taki binaları yıkmanıza gerek yok. Daha düzgün davranabilirler.
0: Trump, Suriye'nin de Hizbullah'a karşı daha isabetli adımlar atmayı çok isteyeceğini ifade etti. Dolara olan küresel güven nedeniyle İran'ın dondurulan varlıklarının iade edilmesi gerektiğini de vurguladı.
1: Onların çok miktarda parasını dondurmuştuk. Bu bizim paramız değil, onların parası. Sanırım bunu geri vermek zorunda kalacağız. Şayet vermezsek dünyada kimse bir daha dolara yatırım yapmaz.
0: İran'ın yeniden imarı için planlanan 300 milyar dolarlık fona da değinen Trump, biz para koymuyoruz dedi. Basın toplantısında savaşın ilk günü Minab kentinde 175'ten fazla çocuğun öldürüldüğü okul saldırısı da gündeme geldi. Amerikan başkanı kimse bunu bilerek yapmadı. Savaş çirkindir ve hatalar yapılır. Konu şu an soruşturuluyor ifadelerini kullandı. Körfez ülkeleriyle paralel bir süreç yürüterek Tahran'ın balistik füzeleri ve vekil güçleri konularını masaya yatıracaklarını da belirtti. Trump, Rusya ve Çin liderlerini de andı. Vladimir Putin'le Xi Jinping'e İran konusunda tarafsız kalması nedeniyle teşekkür etti.
2: ABD ile İran arasında varılan anlaşma İsrail basınında yoğun eleştiri almaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump İsrail'e ihanet etmekle suçlandı.
3: Trump ve Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri İsrail ilişkilerine sarsabilecek bir kopuşa doğru hızla ilerliyor. İsrail'de Haaretz gazetesinde çıkan bir makalede bu başlık kullanıldı. Makalede Netanyahu'nun bugüne kadar Trump'ı herkesten daha iyi tanıdığını düşündüğü ve buna karşın İsrail'in şimdi oynadığı kumarın bedelini ödemeye başladığı belirtildi. Haaretz gazetesinin haberinde Trump'ın geçen hafta Netanyahu'yu hedef alan sert eleştirileri hatırlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşmasının ardından Trump ve Netanyahu'nun hem kendi ülkelerinde hem de dünya sahnesinde dramatik sonuçlar doğurabilecek kopuşa doğru hızla ilerlediği yorumunda bulunuldu. Trump'ın tabanının Netanyahu yanlısı şahinler ve İsrail'in Trump'ı çatışmalara dahil etmesinden hoşnut olmayan cumhuriyetçiler arasında daha da bölüneceği değerlendirmesine de yer verildi. Netanyahu'nun da ya tamamen itaatkar olarak görüleceği ya da Trump'a karşı gelmeye ve İsrail'i daha da izole etmeye zorlanacağı belirtildi. Bir başka İsrail gazetesi Yediot Aronot ise Trump'ın İsrail'in müzakereleri baltaladığı sonucuna varmasının ardından Netanyahu ile ilişkilerinin bozulduğunu yazdı. Bu durumun iki lider arasında giderek genişleyen uçurumu ortaya koyduğu vurgulandı. Yediot Aronot'ta çıkan bir başka analizde ise Trump İsrail'e ihanet etti. Netanyahu geri adım atmadı başlığı kullanıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın İran konusunda geri adım atmasının sadece İsrail'e değil, İranlılara, Arap müttefiklerine ve Amerika'nın kendi itibarına da ihanet olduğu ileri sürüldü. Netanyahu'nun İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki kritik mevzilerden geri çekilmeyeceğini açıkça ilan etmesi gerektiği savunuldu. Makalede Trump'a yönelik sert ifadelerde dikkat çekti. 80 yaşındaki çocuk oyuncağa olan ilgisini kaybetti. Daha kolay bir işe geçmek istiyor ifadeleri kullanıldı. Makalede artık yeni İbrahim anlaşmaları olmayacak. Çünkü Suudi Arabistan ve diğer ülkeler Washington'daki çürük tahtaya bel bağlayacak kadar deli dinler değerlendirmesinde de bulunuldu.
2: Rusya'da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazan şehrinde Rusya lideri Vladimir Putin'le bir araya geldi. Fidan öncesinde Rusya Devlet Güvenlik Sekreteri Sergey Shoigu ile görüştü. Hakan Fidan'a Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü tarafından Fahri Doktora unvanı da verildi.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Görüşme Tataristan'ın başkenti Kazan'da gerçekleşti. Kremlin'den yapılan açıklamada görüşmede Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov'un da yer aldığı belirtildi. Putin yaptığı açıklamada Türkiye ile ilişkilere değindi. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler istikrarlı şekilde gelişiyor. Bundan çok memnunuz. Temaslarımız artık resmi çerçevenin ötesine geçmiş ve dostane bir nitelik kazanmıştır, dedi. Rus lider ilişkilerin ilerlemesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarına vurgu yaptı. Dışişleri Bakanı Fidan da Putin'e Erdoğan'ın selamlarını ileterek bölgemizde ve dünyada çok yoğun bir gündem var. Bu konudaki deneyimimiz son derece önemli. İstişare etmemiz gereken çok konu var, değerlendirmesinde bulundu.
4: Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını size iletmek istiyorum.
0: Bakan Fidan Putin'e görüşmesi öncesi Rusya Devlet Güvenlik Sekreteri Sergey Shoigu ile de bir araya geldi. Hakan Fidan Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde Fahri Doktora törenine de katıldı. Fidan'a enstitü rektörü Anatoli Turkunov tarafından Fahri Doktora unvanı verildi. Bakan Fidan Rusya ziyareti kapsamında mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya gelmişti. Fidan, ABD ve İran arasında imzalanan mütabakat zaptını son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak nitelendirmiş, ancak İsrail'in olası provokasyonlarına karşı uyarılarda bulunmuştu.
2: MİT, DAEŞ terör örgütünün medya yapılanması sorumlusunu yakaladı. Ahmet Kazancı isimli terörist Türkiye'ye getirildi. Terörist Ahmet Kazancı'nın Afganistan-Pakistan alanında Horasan vilayetinde görev aldığı, kod adının ise Abu Ubeyde olduğu öğrenildi. Kazancı'nın DAEŞ'in Türk medya sorumlusu Özgür Altun'un yine MİT tarafından yakalanmasının ardından yerine geçtiği tespit edildi. Teröristin hava saldırısından kurtulduğu ve kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaparak örgüt faaliyetlerine devam edeceği istihbarata alındı. Ve düzenlenen operasyonla da sınır hattında yakalandı. Siyaset başlığından gelişmelerle devam ediyoruz. Mutlak butlan tartışmasının devam ettiği CHP'de önemli gelişmeler yaşandı. CHP Merkez Yönetim Kurulu ihraç için yeni bir adım attı. 3 il başkanıyla 3 eski il başkanı disipline sevk edildi. Ayrıca bazı il başkanları da görevden alındı. Özgür Özel kanadı ise delegeden olağanüstü kurultay için topladığı imzaları genel merkeze teslim etti.
5: 3 il başkanımız ve 3 eski il başkanımız tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş bulunuyoruz.
3: CHP'de disipline sevkler sürüyor. 3 il başkanı ile 3 eski il başkanı tedbirli olarak ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
6: O il başkanlarımızı seçilmemiş bir yönetim alıyor. Bu karar gayrimeşrudur.
3: CHP MYK'da alınan karara göre Erzurum İl Başkanı Serhat Caneş, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya disipline sevk edildi. Eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, eski Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıç Arslan ve eski Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar da disipline sevk edilen isimler arasında. CHP yönetimi ayrıca Gaziantep, Adana, Malatya ve İzmir İl Başkanlarıyla Ankara İl Başkan Vekilini de görevden alarak yerlerine yeni isimler atadı. Özgür Özel cephesi ise olağanüstü kurultay için delegelerden topladığı 833 imzayı genel merkeze teslim etti.
6: Tamamı noter huzurunda usulüne uygun olarak verilmiş bu imzalarla ilgili bir de dosya teslim ettik kendilerine. Verilmiş olan tedbir kararı kesinlikle olağanüstü kongreyi engellemez.
5: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin olağanüstü kurultayla ilgili tavrı konusunda içerikle ilgili bir değerlendirme yaparak kamuoyuyla paylaşılacak.
3: Özel kanadı olağanüstü kurultay için imzaları verdi ama CHP yönetimi olağan kurultayda ısrarlı. Olağan kurultay takviminin belirlenmesi için CHP MYK üyesi 6 isimden oluşan bir komisyon oluşturuldu. CHP'de daha önce disipline sevk edilen 9 milletvekiliyle ilgili de yeni bir gelişme var. Bu isimlerin Yargıtay sistemindeki CHP üyeliklerinin silindiği ortaya çıktı. Ancak 9 milletvekili meclisin sitesinde halen CHP grubunda yer alıyor. Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti. Özdemir istifa dilekçesinde gördüğü lüzum üzerine partiden ayrıldığını bildirdi.
2: Yaklaşık 15 aydır cezaevinde tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptaline ilişkin davada İstinaf Mahkemesi'nin red kararını Danıştay'a taşıdı. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesi'nin istinaf başvurusunu reddeden kararını Danıştay'a taşıdı. İmamoğlu'nun avukatları tarafından Danıştay'a sunulan temyiz dilekçesinde diploma iptali kararının hukuka aykırı olduğu savunuldu. Dilekçede kararın hukuk güvenliği ilkesini, idari istikrarı ve kazanılmış hakları ihlal ettiği öne sürüldü. Diploma iptaline ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması da istendi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu seçim tarihiyle ilgili tartışmaları bir satranç oynanıyor diyerek değerlendirdi. Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu.
7: Böyle seçimden 10 gün 20 gün önce yapılacak seçime erken seçim diyerek milleti kandırmaya çalışacak bir algı operasyonla bu milletin rıza göstermeyeceği kanaatini taşıyor. Yine bir satranç oynanıyor yani.
3: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu seçim tarihiyle ilgili tartışmalara bu cümlelerle katıldı. Süreci yeni bir satranç oyunu olarak tanımladı. Dervişoğlu'ndan bu açıklamalar grup toplantısı sonrasında geldi. Grup toplantısında ise DEM Parti'nin Abdullah Öcalan'la ilgili yapacağı mitinglere tepki gösteren Dervişoğlu, Türk milleti adına bayrak açıyorum dedi.
7: İşte bunlara karşı baş kaldırıyorum, bayrak açıyorum. Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe bayrak açıyorum.
2: İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddiasıyla operasyon düzenlendi. Aralarında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
3: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla eş zamanlı baskınlar yapıldı. Aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan, İnşaat firması yetkilileri ve kamu görevlilerinin de olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyale el konuldu. Soruşturma dosyasında inşaat ve imar işlemleriyle ilgili usulsüzlükler karşılığında toplam 6 milyon lira rüşvet alındığı yönünde tespitler bulunduğu öne sürüldü. Belediye ve özel sektör bağlantılı bazı isimlerin rüşvet ağı içerisinde yer aldığı iddia edildi. Gözaltına alınan isimler arasında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı olduğu belirtilen Özlem Akyılmaz da var. Akyılmaz'ın rüşvet olarak değerlendirilen 500 bin liralık ödemeyi Veli Ağbaba'ya gönderdiği iddialar arasında yer aldı. Özlem Akyılmaz'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinde büro memuru olarak görev yaptığı ve Ankara'da ikamet ettiği belirtildi.
2: Özel okul öğretmenlerinin Ankara'daki eylemi sürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Çankaya kapısında basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahale etti. Müdahale sonrası aralarında Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali ve Örgütlenme Sekreteri Hüseyin Aksoy'un da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Öğretmenler taban ücret uygulamasının geri getirilmesi ve mülakatın kaldırılması gibi taleplerle eylemlere başlamışlardı. AKOM İstanbul genelinde sağanak yağış beklendiğini duyurdu. AKOM'dan paylaşılan haftalık hava tahmin raporuna göre İstanbul genelinde yarın gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Rüzgarsa şiddetini artırarak hafta boyunca yerini fırtınaya bırakacak. Öte yandan hava sıcaklıklarının hafta genelinde 26 ila 30 derece aralığında seyredeceği de tahmin ediliyor. Ankara'da düzenlenen inşaat zirvesinde gündem İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaşın sektöre yansımalarıydı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin bölgede güven veren ülkeler arasında olduğunun altını çizdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da alternatif ulaşım koridorlarının önemine vurgu yaptı.
8: ABD ile İran arasında oluşan barış bu anlamda çok memnuniyet verici. Yıkanları değil, inşa edenleri görmek istiyoruz. Şehirlerin üzerine bomba yağdırıldığını değil, şehirlerin imar edildiğini, inşa edildiğini görmek istiyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatını değerlendirdi. Ankara'daki inşaat zirvesinde konuşan Yılmaz, bölgemizde istikrar ve güven veren ülkeler arasında yer alıyoruz vurgusu yaptı. Ticaret Bakanı Ömer Bulat da savaşın pek çok sektör için alternatif güzergahlara ihtiyacı bir kez daha gösterdiğini belirtti.
8: Körfez'de yaşanılan savaşın gösterdiği şekilde alternatif koridorların oluşturulması müteahhitlik sektörü için çok önemli vizyon göstermektedir.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da yeni projelerde Türk müteahhitlerin yer alması için çaba sarf ettiklerini söyledi.
9: Ürdün ve Suriye tarafında yapılacak işler var ve bunların hem yapılmasını hem de bizim müteahhitlerimizin tarafından yapılması noktasında ciddi gayretlerimizin olduğunu özellikle söylemek isterim.
3: Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren de Türk firmalarının yurt dışı kapasitesine dikkat çekti.
10: Son 50 yılda 138 ülkede yaklaşık 13 bin projeyi başarıyla tamamlamış, üstlenilen projelerin tutarı 562 milyar doları aşmıştır.
2: Bolu'da maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında mahsur kalan bir işçiyi kurtarma çalışması sürüyor. Mengen ilçesi Gökçesu beldesindeki özel bir kömür maden ocağında göçük oluştu. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Göçüğü fark eden iki işçi kendi imkanlarıyla ocaktan çıktı. Bir işçi ise mahsur kaldı. Ekipler göçükteki işçinin kurtarılması için çalışma başlattı. Bu esnada maden ocağında yangın çıktı. Zonguldak'tan sevk edilen tahliye ekipleri dumanı tahliye etmek için çaba sarf ediyor. İşçiyi kurtarma çalışmaları da dumanın tahliye edilmesinin ardından devam edilecek. Bolu Valiliği 22 Ocak'ta madendeki faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Beş yıl önce evlenen görme engelli öğretmen çift yarı yıl tatilinde gittikleri Adana'da kaza geçirdi. Otobüsün çarptığı 4 aylık hamile Gülşen Mut iyileşti ve geçen hafta doğum yaptı. Ancak durumu ağır olan eşi Ediz Mut 143 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Gülşen öğretmen eşinden gelecek iyi haber için oğluna Umut adını vermişti.
11: Allahu Ekber.
3: Engel tanımayan çifti kaza ayırdı. Edebiyat öğretmeni 6 aylık yaşam mücadelesini kaybetti. Yeni doğan oğluna dokunamadı.
11: Allah için namaza, peygamber için namaza.
3: Kocaeli'de yaşayan rehberlik öğretmeni Gülşen Mut'la edebiyat öğretmeni Ediz Mut 2019 yılında evlendi. Görme engelli çift yarı yıl tatili nedeniyle Ocak ayında memleketleri Adana'ya gitti. Yoldan karşıya geçtikleri sırada Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs çarptı. 39 yaşındaki Gülşen Mut 4 aylık hamileydi. 2 haftalık tedavinin ardından taburcu edildi. Ancak beyin kanaması geçiren eşinin durumu ağırdı. 6 aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. İstanbul'da ailesinin yanına giden Gülşen Mut bir hafta önce doğum yaptı. Eşinden gelecek iyi bir haber için oğluna Umut adını verdi. Ancak Ediz öğretmen 143 günlük yaşam savaşını kaybetti. Oğluna dokunamadan hayata veda eden Ediz Mut, Adana'da gözyaşlarıyla son yolculuğa uğurlandı.
2: Aksaray'da 16 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismar davasında dosyaya giren DNA raporuna rağmen sanığın tutuksuz yargılanması kararı tepki topladı. Mağdur kızın avukatı tutuklama tedbirinin hem hukuki hem de vicdani bir gereklilik olduğunu savundu.
0: Adli tıp raporu ve DNA testi sonuçlarında cinsel istismar iddiasını doğrulayan bulgular elde edildi. Buna rağmen 16 yaşındaki kızı istismar ettiği öne sürülen sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.
12: Olayda mağdur bir çocuk olması, gelen somut verilerin mağdur çocuğun anlatımlarını birebir destekler mahiyette olması, gelen adli tıp raporundaki biyolojik örneklerin uyumluluğu dikkate alındığında tutuklama tedbirinin hem hukuki hem vicdani olduğu kanaatindeyiz.
0: Aksaray'da geçen yıl Ağustos ayında yaşadığı öne sürülen istismar olayıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Bu süreçte mağdur çocuğun kıyafetleri kriminal incelemeye gönderildi. DNA testi yapıldı. Elde edilen biyolojik örneklerin sanık Murat D'nin DNA profiliyle uyumlu olduğu tespit edildi. Sanık hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan 36 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. DNA raporlarına rağmen sanık hakkında tutuklama kararı çıkmaması mağdur kızın ailesi ve avukatının tepkisini topladı.
12: Adli raporda biyolojik uyumluluk tespit edilmiş ve uyumluluk neticesinde müvekkilimizin anlatımları doğru bir hale gelmiştir.
0: Dava önümüzdeki günlerde Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edecek.
2: Bu hafta sonu 2,5 milyona yakın aday üniversite sınavına

0: Devam ediyorum.
1: 20-21 Haziran'da yapılacak sınav için eğitimciler derin çalışmaya girilmeden hap bilgilere bakılmasını öneriyor.
2: Özellikle son 1-2 günün psikolojisini çok iyi yönetmeleri gerekiyor. Çünkü öğrenciler çok fazla stres oldukları zaman bu sınav performansına yansıyor. Daha rahat, daha az bilgi odaklı çalışırlarsa daha verimli geçeceğini düşünüyorum.
1: Uzmanlar sınav heyecanını yenebilmek için stresi yönetebilmenin önemine vurgu yapıyor.
2: Öğrenciler turlama tekniğini güzel kullanırlarsa, nefes egzersizlerini güzel yaparlarsa, özellikle soru köklerini daha dikkatli okuyup, olumlu kökte artı işareti, olumsuz kökte sorunun yanına eksi işareti koyup, dikkat hatasını minimuma indirgeyebilirlerse çok daha başarılı bir sınav geçireceklerini düşünüyorum.
3: Giresun'da yaşayan Elmalı ailesi iki evlatlarını ender görülen bir hastalıktan kaybetti. Aile filme de konu olan Lorenzo yağıyla tedavi ettikleri çocuklarını hayatta tutmayı başardı. Şimdi 30 yaşında olan Kadir Elmalı dünya evine girdi.
4: İki çocuklarını aynı hastalıktan kaybettiler. Yurt dışından getirdikleri Lorenzo yağını kullanıp kızlarının iyiliğiyle diğer hasta çocuklarını hayata tutundurdular. Elmalı ailesinin yıllar önce yaşadığı o zorlu günler geride kaldı.
5: Ailemle birlikte en büyük sıkıntılıklara, en şeyleri açtık. Zorluğumuz çok oldu. Ama gerektiği gibi Allah'ın izniyle birlikte bugünüme geldim. Artık evleniyorum.
4: Giresun'da yaşayan Ali ve İmat Elmalı çiftinin iki çocuğu 30 yıl önce ALD hastalığına yakalandı. Beyin ve böbrek üstü bezlerinde hasara yol açan genetik hastalık nedeniyle çocuklar 3 sene arayla hayatını kaybetti. O sırada çiftin diğer çocukları Kadir'de de aynı hastalık tespit edildi. Doktorlar yurt dışından getirilen Lorenzo yağı ilacının düzenli kullanılmasını önerdi. Ancak Kadir'in hayata tutunabilmesi için kız kardeşten iyilik nakline de ihtiyaç vardı. Bunun üzerine aile bebek sahibi olmaya karar verdi ve bir kız çocukları dünyaya geldi. Güldeniz 5 yaşına geldiğinde ondan alınan iyilik o dönem 11 yaşında olan abiyi Kadir'e nakledildi.
6: O zaman çok küçüktüm, çok bir şey hissedemiyordum. Ama şimdi eğer ben olmasaydım abim de olmayacaktı. O şu anda bana bir dayanak. Hani her ne olursa olsun hemen arkamda bitiyor.
4: Kadir Elmalı geçirdiği zorlu yılların ardından sağlığına kavuştu. Ailenin yaşadığı mücadele 1992 yapımı ödüllü Lorenzo'nun Yağı filmini andırdı. Gerçek bir hikayeden uyarlanan film, ALD hastalığına yakalanan çocuklarını kurtarmak isteyen ailenin mücadelesini anlatıyor. Zorlu hastalıktan kurtulan Kadir Elmalı şimdi 30 yaşında. Ailenin yıllar süren acısı Kadir Elmalı'nın dünya evine girmesiyle yerini mutluluğa bıraktı.
3: Kocaeli'de geçen yıl Tanzanya bandıralı kuru yük gemisi karaya oturmuştu. Kefken adasına çekilen gemi o günden bu yana bekliyor. Aylardır bölgede duran gemi turizm sezonunun gelmesiyle bölge halkının da tepkisini çekiyor.
4: 9 ay önce karaya oturmuştu. O günden bu yana kurtarıldıktan sonra çekindiği bölgede bekliyor. Kocaeli'nin Kandırı ilçesinde geçen yıl 18 Eylül'de Tanzanya bandırılı 81 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi fırtınada karaya oturdu. Gemideki 7 mürettebat helikopterle kurtarıldı. Gemi daha sonra Kefken Adası'ndaki güvenli bölgeye çekildi. Sahibi de gemiyi terk etti. Bunun üzerine Kefken Liman Başkanlığı tarafından hukuki süreç başlatıldı. Geminin satışa çıkarılması ve buradan elde edilecek gelir de kamu alacaklarıyla borçların karşılanmasına yönelik yazı ilgili ülke makamlarına gönderildi. Yazıya olumlu yanıt geldi. Geminin satışına ilişkin işlemler başladı. Aylar boyunca dalga ve rüzgarın etkisiyle bulunduğu noktada sürüklenen gemi, turizm sezonunun gelmesiyle birlikte bölge halkının tepkisini çekti. Bir bölümü su altında kalan geminin çevre açısından risk oluşturmadığı belirtildi.
3: ABD ve İran arasındaki barış mutabakatının etkisiyle petrolde başlayan düşüş devam ediyor. İran'a yönelik petrol ambargosunun kalkacağına dair haberlerle birlikte fiyatlar 80 doların altına indi. Yabancı bankalar da petrole dair fiyat tahminlerini düşürmeye başladı.
4: Petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakatla birlikte fiyatlar gerilemeye başladı. İran'a yönelik ambargonun kalkacağı

0: ve dünyadaki petrol arzının artacağı beklentisiyle fiyat 80 doların altına indi. Mart'tan bu yana en düşük seviyeye geldi.
1: İran'ın petrol altyapısıyla alakalı yaptırımların da kaldırılacağına ilişkin açıklama ekstra bir doping oluşturdu petrol fiyatlarındaki düşüşe. Yarın öbürsü gün biz Ukrayna-Rusya savaşıyla alakalı da bazı süreçler yaşayabiliriz. Ya da Rus petrolüne ilişkin yaptırımların esnetilebileceğine yönelik bazı adımlar da gelebilir. Enflasyona ilişkin beklentilerin mutlaka aşağı doğru çekilmesi gerekiyor.
0: Yabancı kuruluşlar petrole ilişkin tahminlerini düşürüyor. Hem Goldman Sachs hem de Morgan Stanley anlaşma haberinin ardından fiyat tahminlerini revize etti. Goldman Sachs yıl sonu beklentisini 90 dolardan 80 dolara indirdi. 2027 tahminini ise 75 dolar olarak açıkladı. Morgan Stanley ise 3. çeyrek Brent tahminini 100 dolardan 90 dolara, 4. çeyrek tahminini ise 95 dolardan 80 dolara indirdi.
1: Çok fazla kalıcılık sağlamama ihtimali var. Şu an bütün tuşlara basan, atılması gereken bütün adımları atarak petrol fiyatlarını olabildiğince aşağı doğru çekmeye çalışan bir Trump görüyoruz.
0: Petrol, savaş sürecinde yaşanan yükselişi neredeyse sindi. Haftalık düşüş %18'e yakın, bir aylık düşüş ise %30'a ulaştı.
2: Geçtiğimiz hafta halka arz olan Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, dünyanın en değerli şirketleri sıralamasında dördüncüye yükseldi. Şirketin hisse senetleri arzdan bu yana hızla yükselirken toplam değeri de 3 trilyon doları geçti.
0: Elon Musk'ın uzay, havacılık ve yapay zeka devi SpaceX, gerçekleştirdiği tarihi halka arzın ardından yükselişini sürdürüyor. 12 Haziran'da hisse başına 135 dolar fiyatta borsaya merhaba diyen şirket, yatırımcıların yoğun ilgisiyle kısa sürede piyasa değerini hızla yukarı taşıdı. İşlem görmeye başladığı günden bu yana ivmesini kaybetmeyen hisseler kısa süre içinde 210 dolara aştı. Halka arz sonrası hisseler %54'ün üzerinde prim yaptı. Tek günde Apple ve Tesla gibi devlerin işlem hacmini aştı. Şirketin halka arz sürecinde ek satış opsiyonlarının kullanılmasıyla elde edilen toplam brüt gelir 85 milyar dolara aştı. Bu artışla SpaceX değerleme açısından 3 trilyon dolara geçerek Amazon'un yaklaşık 300 milyar dolar, Microsoft'un ise yaklaşık 20 milyar dolar üzerine çıktı. Dünyanın en değerli 4. halka açık şirketi oldu. Dünyanın en değerli şirketi 5 trilyon dolara aşan değeriyle Nvidia. SpaceX'in Nvidia'yı geçmesi için hisse fiyatının 395 dolara yükselmesi gerekiyor. Hisse fiyatı 300 dolar seviyesine erişmeyi başarırsa şirket değeri yaklaşık 4 trilyon dolara yaklaşacak. 333 dolara gördüğünde ise Apple'ı geride bırakacak.
2: Ahbap Derneği'nin kurucusu ünlü sanatçı Haluk Levent, insani yardım çalışmalarında görev almak üzere Birleşmiş Milletler'den davet aldı. Levent, farklı ülkelerdeki kriz bölgelerinde yürütülen yardım çalışmalarında yer alacak.
3: Sanat kariyerinin yanı sıra yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da geniş kitlelere ulaşan Haluk Levent, uluslararası alanda önemli bir görev üstlenmeye hazırlanıyor. Ahbap Derneği'nin kurucusu olan ünlü sanatçının Birleşmiş Milletler tarafından insani yardım faaliyetlerine katkı sunmak üzere davet edildiği öğrenildi. Levent, Birleşmiş Milletler bünyesinde gerçekleştirilen küresel insani yardım organizasyonlarına katkı sağlayacak. Ayrıca farklı ülkelerde gerçekleştirilecek sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak kriz bölgelerinde yürütülen yardım faaliyetlerine de destek verecek.

0: Birleşmiş Milletler'den gelen davetin kendisi için büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayan sanatçı, "Bu görevden onur duydum. Barışın ve dayanışmanın sesi olmaya çalışacağım" ifadesini kullandı. Daha önce Hollywood yıldızı Angelina Jolie ile İngiliz futbolcu David Beckham da benzer misyonlar üstlenmiş, kriz bölgelerini ziyaret ederek mağdur toplulukların sorunlarını küresel kamuoyunun gündemine taşımıştı.
1: Bültenimizin sonuna geldik. Yayınımız yakın planla devam edecek.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Yakın plan başlıyor.

0: Yakın plan başlıyor.
1: Yeniden merhaba. NTV'de ana haber bültenini paylaştık ve ana haberde paylaştığımız haberler arasında iki başlık dikkat çekiyordu. Biri Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bugünkü gelişmeler, diğeri de İran ve Amerika arasında varılan mutabakat, varılan anlaşma, yarın veya hafta sonu atılması olası imzalar ve yapılan açıklamalar. Zira biz ana haber bültenindeyken bulunduğumuz süre boyunca Donald Trump G7'de Fransa'da konuşmaya devam etti. Ve söylediği her cümle flash haber olarak, son dakika haberi olarak uluslararası haber ajansları tarafından bütün dünyaya servis edildi. Önemli açıklamaları oldu elbette. Biz de programımızda yakın planda bu akşam hem içeride Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşacağız, hem de dışarıda Amerika ile İran arasında varılması umulan artık anlaşmaya ilişkin son gelişmeleri değerlendireceğiz. Stüdyoda benimle beraber Merve Şebnem Oruç burada, gazeteci. Hoş geldiniz. Profesör Doktor Şakir Dinç Şahin, siz de hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş
1: İstanbul
2: bulduk.
1: Gedik Üniversitesi öğretim üyesi. Ankara stüdyomuzda da Sayın Doktor Murat Yılmaz var, siyaset bilimci. Sayın Yılmaz, hoş geldiniz. Oradasınız. O halde sizinle başlayalım. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde aralarında Ankara ve İzmir'in de olduğu il başkanları görevden alındı. Toplam 8 il başkanı görevden alındı. Dikkat çeken isim Özgür Çelik oldu. Disipline sevk edilen isimdi. Ki Özgür Özel'in hemen yanı başındaki isimler arasında sayabiliriz. Özgür Çelik'i de öne çıkan. Yani ihraç için bir adım daha atılmış oldu. Bir de tabii hatırlatalım, Özgür Özel tarafı da 833 imza vardı ellerinde. Delege imzası. Onlar da genel merkeze imzaları götürdüler ve oradan olağanüstü kurultayı zorluyorlar. Bir yandan da Kılıçdaroğlu tarafı olağan kurultay sürecini başlattıklarını duyurdu. Şimdi iki başlık halinde konuşalım bunu. Hem ihraçlar meselesi hem de Özgür Özel'in ve ekibinin izleyeceği yol üzerinden gidelim. Önce ihraçları konuşalım. Bugün Ankara ve İzmir. Bu ihraçların devamının da geleceğini düşünüyor musunuz? İlk etapta alınan bu kararlarla ilgili yorumunuz nedir?
3: Teşekkür ederim Seda Hanım. İyi akşamlar diliyorum Şakir Hoca'ya, Merve Hanım'a. Şimdi daha önce de konuşmuştuk. Bu tedbirli mutlak mutlan kararı ile beraber Kemal Kılıçdaroğlu hizbi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim bakımından kurullarına sahip olmuştu. İşte genel başkanlık, Yüksek Disiplin Kurulu, bu arada Merkez Yürütme Kurulu'nu atamıştı Genel Başkan ve onların teklifiyle beraber de hatırlayacaksınız, önce 9 milletvekilinin tedbirli kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevki söz konusu oldu. Dolayısıyla oradaki, hatırlayacaksınız, editörler bakmıştı, 4 milletvekilinin parti meclisinde olmasıyla beraber böyle adeta cerrahi bir müdahale ile parti meclisinde de Kemal Kılıçdaroğlu'nun çoğunluğu teşkil ettiği bir kompozisyon oluşturuldu. Nitekim onu takiben de önce 28'den de sonra 27 oldu. Parti meclisindeki Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na yakın olan isimlerin istifaları açıklandı. Ama bu istifalar hani nasıl oldu, işte çünkü mahkeme tarafından tebliğ edildiği için oraya mı verildi vesaire falan, henüz o konularda bir bizim bilmediğimiz en azından bir muğlaklık var. Onu mütakiben iki tane belediye başkanı yine aynı usulle ihraç edildi. Bugün de parti meclisini de kontrol altına almış olan Kemal Kılıçdaroğlu teşkilatlara, CHP'nin ifadesiyle örgütlere döndü ve örgütlerde kimi bu şaibeli veya yolsuzluk, yozlaşma çerçevesinde soruşturulan isimler, kimi de bu süreç zarfındaki takındıkları tavırlar sebebiyle il başkanları, İçlerinde eski il başkanı da var, partiden yine aynı usulle tedbirli kesin ihraç talebiyle ihraç yolu açılmış oldu. Böylece Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına, milletvekillerine ve nihayet örgüte de parti tüzüğünün işte makamının ve bahsettiğim kontrolü altındaki kurulların verdiği imkanla neşter atmış oldu. Böylece arındırma çerçevesinde, çizdiği çerçeve içerisinde ileri adımlar atmış olmakla beraber aynı zamanda parti disiplini bakımından kendisinin göreve iade süreciyle ilgili de buradaki arınma meselesiyle ilgili de bunları beraber mütalaa ederek bir disiplin sürecini başlatmış oldu. Bu arada yine hatırlayacaksınız, geçen hafta Salı günü yapılması düşünülen grup toplantısından son anda çekilerek, meclise gitmeyerek orada bir yüz yüze gelmeyi engellemişti Kılıçdaroğlu. Ama bu bahsettiğim hamlelerle beraber mahkemenin kararıyla geldiği makamın, parti ele geçirdikleri parti kurullarının hakimiyetini, avantajını kullanarak parti içinde disiplin marifetiyle bir hakimiyet kurmaya yöneldiler. Karşı cephe, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel cephesi ise siz girerken ifade ettiniz. Hem delegelerin imzasıyla, bunların il başkanları marifetiyle, takdimiyle Kılıçdaroğlu'nun üzerinde başlangıçtan itibaren kurmaya çalıştıkları kamuoyu baskısını, parti iç delegasyonunun baskısını hissettirmeye ve böylece kurultay istemeye devam ettiler. Aynı şeyin muhtemelen parti meclisi üyelikleri üzerinden de gerçekleşmesini bekleyebiliriz. Orada da parti meclisinin düştüğünü iddia edecekleri bir hamle yapacaklardır. Bunların genel merkez tarafından kabul edilmemesi halinde de mahkeme marifetiyle ilerlemeyi deneyeceklerdir. Buradaki hedef de 26 Temmuz'a kadar bunları tamamlayıp bu tarihten sonra anlaşıldığı kadarıyla yapılan açıklamaların sıklığına, çerçevesine de baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girme imkanı kalmadığı iddiasıyla, çünkü bunu iddia ediyorlar ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nde buna bağlı olarak genel başkanın, kurulların işte yürüttüğü bu disiplin soruşturmaları sebebiyle siyaset yapma imkanı kalmadığı gerekçeleriyle mümkün olduğunca fazla Cumhuriyet Halk Partiliği, bunlar grup, örgüt ve Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri de dahil olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren kesimleri ikna ederek yeni parti veya yeni partiler, yani bunu daha sonra açarız, yeni partiler kurulacak bir süreçten bahsediyoruz. Peki. Bunun neredeyse İmamoğlu'nun yaptığı her açıklamada yeni parti vurgusunun olduğunu altını çizerek ben tamamlamış olayım.
1: Evet, çünkü konularımız arasında elbette o olası yeni parti konusu da var. Şakir Dinçay'ın şimdi kurultay için, olağanüstü kurultay için delege imzaları gitti. Bir hafta içerisinde genel merkezin bu konuyla ilgili bir karar açıklaması bekleniyor. Galiba da cevap vermesi, yani bu bir gereklilik, bir hafta içinde cevap vermesi gerekliliği var. Yani cevap çıkacak oradan tahmin etmek zor değil. Yargı süreci başlayacak. Oradan sonuç alabilir mi Özgür Özel?
2: Özgür Özel bu süreçlerden sonuç alamayacak gibi görünüyor.
1: Bir de ama çok özür diliyorum. Diyor ki bugün daha yeni başlıyoruz biz parti için mücadeleye. Sokakta bana yeni parti kur demek diyorlar ama ondan daha çok partiyi bırakma diyorlar ifadesini kullanıyor.
2: Doğru. Partiyi bıraktığında...
1: Yani bir mücadele alanı daha sürecek gibi parti içinde.
2: Şöyle bir durum söz konusu. Özgür Özel'i destekleyenler ya da bir başka ifadeyle CHP'ye şimdiye kadar oy vermiş olanlar, yani Sayın Kılıçdaroğlu'na şimdiye kadar oy vermiş olanlar olup biteni içlerine sindiremiyorlar. Ve Özgür Özel'in partiyi mücadele etmeden, sonuna kadar bu işi takip etmeden bırakmasını da istemiyorlar. Özgür Özel de anladığım kadarıyla böyle bir yol izleyecek ve parti içerisinde ve parti dışında da hukuki bütün yolları denemek suretiyle artık gittiğinde küsüp gitmiş birisi değil, her şeyi denemiş, elinden geleni yapmış ama parti dışına atılmış, yani partiyi terk eden değil, partinin dışında kalmak zorunda kalmış bir grup olarak partinin dışına çıkacaklar ya da çıkmak durumunda kalacaklar.
1: Yani hukuken bütün seçenekleri denemiş olmak mı istiyor?
2: Hukuken ve siyaseten bütün seçenekleri denemiş olmak istiyorlar çünkü seçmen bunu istiyor. Çünkü seçmen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığını içine sindirmiyor. Bu hukuki olabilir, düzelteyim, kanuni olabilir, kanuna uygun olabilir. Mahkemenin verdiği bir hüküm olabilir. Ama özellikle insanların, özellikle de CHP'ye oy vermiş insanların vicdanını yaralayan, haksız buldukları, kabul edilemez buldukları bir karar olarak duruyor. O bakımdan da Özgür Özel'in bu karara karşı direnmesini öncelikle bekliyorlar. Ve eğer giderse de direnmiş biri, elinden geleni yapmış biri olarak gitmesini bekliyorlar. Yani eğer bunu bir evliliğe benzetecek olursak, bir işte ilk kavgada eşini terk eden, evini terk eden bir baba ya da anne değil de sonuna kadar elinden bir arada kalmak için, ailesini bir arada tutmak için, ayrılmamak için elinden geleni yapmış bir eş olmak olmasını bekliyor Özgür Özel'e ve hatta Sayın Kılıçdaroğlu'na şimdiye kadar oy vermiş olanlar. O bakımdan Özgür Özel parti içinde de dışında da, yani mahkemelerde de elinden geleni yapıp en sonunda da zannediyorum bir parti kurmak zorunda kalacak gibi görünüyor. Ama bu partiyi kurduğunda seçmenle birlikte bir çıkış söz konusu olacaktır diye tahmin ediyorum ben. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu şu anda partisinden geriye ne kaldıysa arındırıyor. Ve bizim siyasi partiler kanunu genel başkanlara bu yetkiyi büyük ölçüde veriyor. Yani benzer süreçleri biz daha önce Milliyetçi Hareket Partisi'nde de gördük, hala da görüyoruz aslında. İl başkanlarını görevden almak, yönetimleri kapatmak suretiyle genel merkez, genel başkan aslında bir hayli muktedir konumda parti içerisinde. Ve parti içi siyaseti, ne diyelim, parti örgütünü belirleyici bir rolü var genel başkanın. Bilmiyorum, partiyi tekrardan dizayn etmek için bir ne diyelim, parti mühendisliği yapmak için yeterince kadro bulabilecek mi Sayın Kılıçdaroğlu, bundan emin değiliz. Çünkü ben CHP genel merkezine yakın insanlarla konuştuğumda Kılıçdaroğlu ekibinin akıllarına gelen tüm insanları aradıklarını, akademisyenleri, işte ne bileyim il başkanlarını, olası muhtemel il başkanlarını ve onlara vaatlerde, tekliflerde bulunduklarını işitiyoruz. Duyduğumuz kadarıyla hemen herkes olumsuz cevap veriyor. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu bu arındırma sürecinde, oysa bu arındırma, eğer bir arındırma olacaksa, bir kirli insanlar varsa, bunu tespit etmek ve gereğini yapmak aslında mahkemelerin görevi. Yani suçlular mahkemede hüküm giyerler. Ondan sonra biz de anlarız ki zaten ister istemez o insanlar siyasetin dışına düşerler. Hapse girerler, hüküm giyerler ve partinin dışında kalırlar. Ama bu süreci Kılıçdaroğlu kendi eliyle şimdi yapıyor. Yapma fırsatı buldu. Ve partisini yeni kadrolar bulamadan arındıracak, anlaşılan o ki. Peki arındırdığında, yeni bir parti tesis ettiğinde, yeni bir teşkilat tesis ettiğinde kendisine oy verecek insanları orada bulabilecek mi? Bundan hiç emin değiliz. Şimdiye kadar yapılan, yani şu süreçte yapılan anketlerde daha önce Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermiş insanların bu süreci desteklemediklerini ve Kılıçdaroğlu'na bir sonraki seçimde oy vermeyeceklerini, hatta kuvvetle muhtemel, şimdi böyle bir şey söylemek çok erken olur, belki yanlış olur ama yine de söyleyeceğim, muhtemelen baraj altında kalması söz konusu olabilir. Tıpkı bir zamanlar Demokratik Sol Parti'nin başına geldiği gibi, yerel seçimlerde birinci gelmiş olan Cumhuriyet Halk Partisi bir sonraki seçimde, hangi seçim olursa olsun bu, kuvvetle muhtemel baraj altında da kalabilir. bunu da şimdiden söylemiş olabilirim. Yani partiyi temizlemek, partiyi arındırmak, hele hele kendi getirdiğiniz insanlardan arındırmak, kaybettiğiniz genel seçimleri bırakalım, kurultayları dikkate alırsak sadece Özgür Özel en azından 3 ya da 4 kere tekrar seçildi. O bakımdan bunların görmezden gelinmesi CHP seçmeninin vicdanında ciddi bir yara açıyor. Demokrasimiz açısından da büyük bir sorun yaratıyor. Çünkü demokrasinin demokrasi olabilmesi için güçlü ve iktidar olma olasılığı olan bir muhalefet partisinin varlığı gerekir. Böyle bir muhalefet partisinin varlığını riske sokmuş oldu. Peki. Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşları partilerini ciddi bir sorunla, sadece partilerini değil demokrasimizi büyük bir sorunla karşı karşıya bıraktılar. Osmanlı tarihinden örnek verelim. Osmanlı tarihinde hiçbir padişah...
1: Örnek vermek biraz popüler bugünlerde.
2: Hiçbir padişah, belki Fatih Sultan Mehmet'in babası hariç, o da 2. Mehmet tarafından, eğer ben padişahsam geri geleceksin, değilsem o zaman sen padişahsan tahta gene geleceksin demek suretiyle davet edilmiştir. Ama kalkan bir padişah geri ben tahta oturayım dememiştir. İkinci Abdülhamit bile Selanik kaybedildikten sonra İstanbul'a döndüğünde ben geri geldim, benden sonra da memleketi ne hale getirdiniz, geri padişah olacağım dememiştir. Kılıçdaroğlu'nun yaptığını padişahlar yapmadı.
1: Peki Merve Şebnem Oruç, bu Sayın Din Şahin'in de söylediği, Kemal Bey'in ve ekibinin son zamanlarda işte finans dünyasından akademisyenlere çok sayıda kişiye teklif götürdüğü ama hepsinden de red aldığı gibi ifadeler. Bugün Mustafa Balbay da yanılmıyorsam Cumhuriyet Gazetesi'nde yazmıştı benzer bir konuyu. Böyle bir kadro sıkıntısı çekeceğini düşünüyor musunuz?
4: Olasılık dahilinde tabii. Çünkü zamanında Kemal Kılıçdaroğlu'na, hatta Özgür Özel'le Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda karşı karşıya geldiği 2023 kurultayında da Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemiş olsalar bile bugün ki kavgada diyelim, Özgür Özel'in cephesinde duranlar ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun geliş şeklini, geriye dönüş şeklini çok da içine sindiremeyenlerin olduğunu görüyoruz. Hakeza ortada duranlar var. Bunlar da gerçekten önemli bir kesim. Özgür Özel'le çok da yakın olmamasına rağmen yine de Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok hızlı bir şekilde kurultaya gitmiyor olmasını, önlerinde engel, partiye de zarar veriyor diye görenler var. Finans dünyası nasıl bakar bilmiyorum ama mesela Özgür Özel tarafının da yeni partiye doğru böyle çoğunlukla kapıları kapatıyor gibi görüyoruz. Orada da sonuçta bu tarz işler biraz finansmana da bakar. Orada da sanki finans dünyası çok da yakın durmuyor gibi. Akademik çevrelerden belki olabilir ama bence ciddi bir hukuki çıkmaza girmiş vaziyette CHP. Biraz herkes açıkçası bu kilidin ya da bu sisin kalkmasını, bu kilidin hangi yöne doğru açılacağını görmek istiyorlar. Ama süreç uzadıkça daha da bence parti içerisinde zarar artıyor. Şöyle ki, siz de açılışta söylediniz, iki tarafta bugün bir hamle yaptı. MYK tarafında her hafta muhtemelen benzerlerini göreceğiz. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu bu tasfiye sürecinde, örgüt tasfiyelerinde yeni bir liste açıkladı. Muhtemelen her hafta bunun devamı gelecek. Yani arınma eşittir tasfiye oldu. Bu bir arınma mı, tasfiye mi diye sorarsak bence ikisi de. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözündeki arınma tasfiyelerle gerçekleşiyor. Disiplin kuruluna gidiyor. Şimdi bunlarla ilgili Zeynel Emre'nin de galiba bir açıklaması vardı. Onlar da hukuk yoluna başvuracaklarını söylemişlerdi. Yani tamam, disipline sevk ediliyorlar ve üyelikleri tamamen atılıyorlar, ihraçtan falan bahsediyor ve bununla ilgili bir yargı süreci. Yani mutlak bıdanla gelmiş olan, hukukla, yargıyla gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kararlarına karşı bir yargı süreci. Özgür Özel cephesi de farklı farklı, hepsi muhtemelen kendileri bireysel olarak başvuracaklar. Kurultay meselesinde de muhtemelen böyle olacak Seda Hanım. Evet. Çünkü olağanüstü kurultay için yeterli, hatta yeterlinin de üzerinde bir oy sayısına ulaşıldı. Bugün itibariyle 2018'deki tüzük geçerli. Çünkü 2023'ten sonrakilerin hepsi yok hükmünde. Orada da yeterli çoğunluk varsa seçim yapılabilir deniyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu cephesi muhtemelen tedbiri ortaya koyacak ya da başka bir gerekçeyle evet geri adım atacak. Bu sefer onlar tekrar, yani Özgür Özel cephesi muhtemelen bu konuyu yargıya taşıyacak.
1: Musavat Dersoğlu bugün dedi ya, bir yargı satrancı diye.
4: Evet, yargı satrancı ama aslında bir de kilitlenme. Parti içinde de kilitlenme. Parti içinde hani her gün konuştuğumuz konular, artık CHP bölünüyor mu? CHP içeride bölünüyor ama bu dışarıya çıkmıyor. Yani gidip henüz yeni bir parti kurulmuş değil, alternatif partiler üzerine konuşuluyor vesaire ama CHP'nin içerisinde ayrılanlar da çok büyük bir yapı. Yani kendi iddia da öyle. İsim olarak da ağırlıkları da bence her geçen gün bu meseleyle giderek Özgür ağırlıkları daha da artıyor. Onların yeni bir partiye geçmesi demek yeni bir partiyi absorbe etmeleri de demek. Yani her parti buyurun bize katılın demiyor. Çünkü katıldıkları anda kendileri yeni katılanların içerisinde erinme riskiyle de karşı karşıya kalacaklar. Dolayısıyla bir parti içerisi mücadele artıyor ama bu bence CHP'nin çeperine zarar veriyor. Kemal Kılıçdaroğlu için ise en büyük handikap kurultaya, ister olan kurultay olsun ister olağanüstü kurultay, bütün bu tür kapıları olabildiğince uzun süre kapatmaya çalışmak ve öyle yaptığı müddetçe de aslında sandıktan kaçıyor, korkuyor gibi gözüküyor. Her ne kadar işte aslında delege yapısıyla ilgili endişesi olsa da bunu çok net anlatamadığı için giderek popüler oyu, yani kendisine ister sandıkta olsun ister gönüllerde olsun CHP
1: zaman onun aleyhinemişler.
4: Evet, bence şu anda öyle bir durum var. Çünkü çoğunluk aslında gördüğümüz kadarıyla CHP'de sandık konsun, kim olacak ona bakılsın. Ha hoş, bu arada yani ben mutlak butlan kararının bir olağanüstü kurultaya engel olduğunu düşünmüyorum. Olan kurultay sürecinin başlamasına da o tedbirin engel olduğunu düşünmüyorum. Ama şöyle bir durum söz konusu. Diyelim ki mahkeme, Yargıtay Üst Mahkeme istinafın kararını reddetti. Geçersiz buldu. Doğru değil dedi ve kaldırdı. Bu sefer her şey başa dönecek. Yani bu kurultayın da geçersiz olması durumu söz konusu olacak. Her halükarda ciddi bir hukuk karmaşasının içerisine düşmüş durumda CHP.
1: Peki devam edeceğiz. Programımızın ilk reklam arasını verelim. Kısa bir aradan sonra yeniden buradayız.

0: Yakın Plan devam edecek. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Bugün şiddetli rüzgarla yağış geliyor. İstanbul bulutlanacak. Kuvvetli Poyraz'da hissedilen sıcaklık 19 dereceye kadar inecek. Gece ise 13 derece. Ankara'da yine şiddetli yağmur bekleniyor. Tedbirli olunmalı. İzmir'de de bazı ilçelerde yağmur şiddetli yağacak. Ankara 30, İzmir rüzgarlı 31, Bursa parçalı bulutlu 26, Antalya parçalı bulutlu 28 derece. Marmara'da kuvvetli Poyraz'la hava bulutlanırken hissedilen sıcaklık rüzgarlı alanlarda öğle 18, akşam 13 dereceye kadar inecek. İç Anadolu'da Eskişehir-Konya arasında sel ve dolu tehlikesi var. Kayseri 30 derece, Cuma yağış tüm bölgeyi etkileyecek. Ege'de Aydın, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli boyunca geniş alanda yağış kısa sürede çok şiddetli yağacak. Sel ve dolu riski yüksek. Poyraz'da kuvvetli ve serin esecek. Akdeniz'de bugün Isparta'da, yarın bölge genelinde gök gürültülü şiddetli yağış var. Adana 32 derece. Karadeniz'de Bolu, Karabük ve Kastamonu kesiminde de yağışlar su baskını yaratabilecek kadar çok şiddetli. Samsun'sa parçalı bulutlu 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı kesiminde sağanak yağış var. Erzurum 27, Malatya 33 derece. Güneydoğu Lodos'la sıcak. Sıcaklık gölgede 37-38 derecelerde. Hava durumu.
2: Gazeteci Mete Çubukçu konuşulması gerekenleri NTV Radyo'da gündeme taşıyor.
3: Genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Nasıl buldunuz genel? Bölgede hava nasıl? Şunu sormak istiyorum.
2: Konuklarına merak edilenleri soruyor.
4: İkinci aşama hızlı başlar mı?
5: Türkiye'nin uzun süredir üzerinde durduğu bir
4: dersiniz. Avrupa, NATO askerlerini biraz...
3: Buralarda nelere dikkat etmek gerekiyor?
2: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
4: Gördüğümüz kadarıyla yeni yönetim bu konuda...
3: Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı.
6: Önümüzdeki hafta farklı bir konuda kayıttayız da buluşmak üzere. Hoşçakalın.
2: Her cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da kayıttayız.
7: Burası NTV Radyo.

0: Mutlu geceler. Saat 4. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. ABD Başkanı Donald Trump Paris'te, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise Tahran'da ABD-İran mutabakatını imzaladılar. Böylece savaşı bitiren 14 maddelik anlaşma, liderlerin uzaktan elektronik ortamda attığı imzalarla yürürlüğe girmiş oldu. Anlaşmanın maddeleri de ortaya çıktı. Yarın İsviçre'de resmi bir imza töreni olup olmayacağı ile ilgili ise çelişkili bilgiler geliyor. İran ve ABD arasında 107 günlük savaş bu görüntülerle sona erdi. Amerikan Başkanı Donald Trump Paris'ten dönerken anlaşmayı imzaladığını duyurdu. ABD ve İran arasındaki mutabakat İran tarafında da Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın imzalamasıyla yürürlüğe girdi. Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve İran Parlamento Sözcüsü Bakır Garibaf anlaşmayı elektronik ortamda imzalamıştı. Trump da G7 toplantıları için bulunduğu Versailles Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yemekte resmi belgeye imzasını attı. Anlaşma bir süredir İran medyası tarafından duyurulara oldukça benzer. İlk olarak Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdiği teyit ediliyor. Bir diğer madde ise İran ve ABD'nin birbirlerine müdahale etmeyecekleri ifade ediliyor. Mutabakat zaptında 60 gün içerisinde müzakerelerin tamamlanacağı da yer alanlar arasında. Hürmüz Boğazı'na ilişkinse detaylı maddeler yer alıyor.
1: İlk metinde ticari gemilerin geçişinin kalıcı olarak eskiye döndürülmesi hedeflenmişti. İran'ın hatta bu mayınları temizlemesi gerektiği not düşülmüştü. Yeni metinde İran'a yeni bir takım diplomatik yükümlülükler de getirilmiş. Ticari gemilerin güvenli geçişini sağlaması konusunda İran'a, ki ücretsiz deniliyor ve 60 gün için ifadesi yer alıyor.
0: Metinde İran'ın bazı kazanımları korunuyor ancak ekonomik taleplerde farklılıklar var. İran'ın yeniden inşası için 300 milyar dolar ödenmesi bulunuyor. Tüm yaptırımların kaldırılması önceki iddialarda yer alsa da metinde yaptırımların kaldırılması için görüşmelerin derhal başlayacağı ifade ediliyor. İran'ın petrol ve petrokimya ürünleri satışının kolaylaştırılması ve donmuş varlıkların serbest bırakılması mutabakat metninde yer alıyor.
1: Neştirilmiş uranyum stoğunun Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetiminde saha içinde seyreltilmesi yöntemi açıkça ifade ediliyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump anlaşmaya imza atmadan dakikalar önce Fransa'daki G7 zirvesi kapanışında İran mutabakatını değerlendirdi. Orta Doğu'da büyük bir barış dalgası hedefleyen Trump anlaşmaya uyulmaması halinde yeniden bombalama tehdidinde bulundu. Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya da Beyrut'taki binaları yıkmanıza gerek yok diyerek sitem etti.
2: Bazı şeyler anlaşmada zikredilmedi bile. Bu bir mutabakat zaptı. Ama belirli konular üzerinde bir anlayış birliğimiz var. Eğer buna uymazlarsa muhtemelen uyana kadar onları yeniden bombalayacağız. Bilirsiniz, bombaların neler yapabildiği inanılmazdır.
3: Fransa'daki G7 Liderler Zirvesi'nin kapanışında kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump, İran'la imzalanan mutabakat zaptına dair açıklamalarda bulundu.
2: Görmek istemediğim tek şey ekonomik bir felaketti. Eğer bu savaşı devam ettirseydiniz bu felaket gerçekleşebilirdi. Ama ne zaman barış olasılığından bahsetsek, borsa bir roket gibi fırladı.
3: Trump, İran'la vardıkları mutabakat metnini bu sözlerle savundu. Trump, süreçte pürüz yaratan İsrail'in Lübnan saldırılarına da değindi. Başbakan Benjamin Netanyahu ile anlaşmazlık yaşadıklarını belirten Trump, Lübnan halkı için üzgün olduğunu söyledi.
2: Netanyahu'ya biraz daha yumuşak bir yaklaşım sergileyebileceğini söylüyorum. Harika bir ortaklığımız var ama çölde iki drone düştü diye Beyrut'taki binaları yıkmanıza gerek yok. Daha düzgün davranabilirler.
3: Trump, Suriye'nin de Hizbullah'a karşı daha isabetli adımlar atmayı çok isteyeceğini ifade etti. Dolara olan küresel güven nedeniyle İran'ın dondurulan varlıklarının iade edilmesi gerektiğini de vurguladı.
2: Onların çok miktarda parasını dondurmuştuk. Bu bizim paramız değil, onların parası. Sanırım bunu geri vermek zorunda kalacağız. Şayet vermezsek dünyada kimse bir daha dolara yatırım yapmaz.
3: İran'ın yeniden imarı için planlanan 300 milyar dolarlık fona da değinen Trump, biz para koymuyoruz dedi. Basın toplantısında savaşın ilk günü Minab kentinde 175'ten fazla çocuğun öldürüldüğü okul saldırısı da gündeme geldi. Amerikan başkanı kimse bunu bilerek yapmadı. Savaş çirkindir ve hatalar yapılır. Konu şu an soruşturuluyor ifadelerini kullandı. Körfez ülkeleriyle paralel bir süreç yürüterek Tahran'ın balistik füzeleri ve vekil güçleri konularını masaya yatıracaklarını da belirtti. Trump, Rusya ve Çin liderlerini de andı. Vladimir Putin'le Xi Jinping'e İran konusunda tarafsız kalması nedeniyle teşekkür etti.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 ülkeyle Avrupa Birliği delegasyonu büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde AB Delegasyonu Büyükelçisi Aybo Orav'la Kore Cumhuriyeti, Kuveyt, Malezya ve Moğolistan Büyükelçileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Böylece büyükelçiler resmen Ankara'daki görevlerine başladılar. Büyükelçiler Erdoğan'la hatıra fotoğrafı da çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü. Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor. Toplantının ana gündem başlığı ABD-İran arasında imzalanan mutabakat olacak. MGK'nın Haziran ayı olan toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. MGK'da Amerika ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için atılan dijital imzalarla kalıcı barış için sürdürülecek müzakereler ve bu müzakerelere Türkiye'nin sağlayacağı katkıların değerlendirilmesi bekleniyor. MGK toplantısında terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde sahadaki son durum istihbari bilgiler ışığında masaya yatırılacak. Süreçte çıkarılması planlanan yasal düzenlemelerde ele alınacak maddeler arasında. Toplantının bir diğer gündem başlığı da Doğu Akdeniz. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin İsrail'de yaptığı askeri anlaşmalara ve Rum yönetiminin daimi Fransız üssü için attığı imzaya Ankara tepki göstermişti. Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilen 2025 yılı Türkiye raporuna Ankara'dan ardı arda tepkiler geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Türk yargısına yönelik ithamlara yer verilen raporu, başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan sert sözlerle eleştirdi.
3: Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilen 2025 yılı Türkiye raporuna Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Raporda bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülmekte olan hukuki süreçlerin çarpıtılarak Sayın Adalet Bakanımızın mesnetsiz ithamlarla hedef alınmasını kesin bir dille reddediyoruz denildi.
4: Devletimizin egemenliğinin temel saç ayaklarından biri olan Türk yargısı hiçbir uluslararası kurumun, dış aktörün veya siyasi çevrenin müdahalesine açık değildir. Yargı süreçlerini siyasi sayıklarla hedef alan ve yargı bağımsızlığı ilkesiyle de çelişen girişimlerin kabul edilmesi mümkün değildir.
3: AP raporuna bir tepkide Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. İdeolojik yaklaşımlar ve çarptırılmış bilgilerle hazırlanan raporu reddettiklerini belirten Duran, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Türk yargısına yönelik ithamların da kabul edilemez olduğunu söyledi.
5: Türkiye Cumhuriyeti, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yargı süreçlerini kendi kurumları eliyle yürütmektedir. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin ortak çıkarlar temelinde ilerlemesine katkı sunması beklenen çevrelerin, ön yargılar yerine gerçekleri, siyasi sayıklar yerine hakkaniyeti esas alan yapıcı bir yaklaşım benimsemesi en doğru yol olacaktır.
3: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, raporun mesnetsiz iddialar ve gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmelere dayandığını söyledi. Türkiye ile AB arasında olumlu ve yapıcı bir diyalog ortamının hakim olduğu günlerde söz konusu raporun verimli atmosfere hedef aldığını ifade etti. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnansa, Türkiye raporlardan icazet alacak bir ülke değildir dedi. Milletimizin iradesine, bağımsız yargıya ve egemenlik haklarımıza ayar vermeye çalışan hiçbir girişimin bizim nazarımıza hükmü yoktur ifadesini kullandı.
0: Avrupa Parlamentosu'nun 2025 yılı Türkiye raporu çerçevesinde ortaya atılan yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti iddialarına yalanlama geldi. Konuya ilişkin açıklama Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi. Açıklamada söz konusu raporda yeşil pasaport sahiplerinin vizesiz seyahat haklarını kısıtlayan ya da ortadan kaldıran herhangi bir kararın bulunmadığı belirtildi. Bu çerçevede de yeşil pasaporta sahip olunan vizesiz seyahat haklarında hiçbir değişiklik yaşanmadığı vurgulandı. Ortaya atılan iddiaların tamamen asılsız olduğu altı çizilirken, kamuoyunu manipüle etmeyi, dezenformasyon yaymayı ve vatandaşlarımız arasında asılsız bir endişe yaratmayı amaçlayan içeriklere itibar edilmemesi önemli rica olunur denildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank davası resmen düştü. Mahkeme bu konudaki kesin kararını da açıkladı. Reuters'ın haberine göre Manhattan bölge yargıcı Richard Berman'ın kararıyla dava düştü. Dava Halkbank aleyhine 2019 yılında açılmış, İran'a yönelik yaptırımların delindiği iddia edilmişti. Mart ayında yargılamadan vazgeçilmesi için de anlaşmaya varılmıştı. Aradan geçen 90 günde herhangi bir uyumsuzluk tespit edilememişti. Bu nedenle savcılar mahkemeden ceza davasının düşürülmesini talep etmişti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Ankara'da AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi. Sahipsiz sokak köpeklerine ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Çiftçi, 51 ilde tüm sahipsiz sokak hayvanlarının toplandığını, 31 büyük şehirde ise bu oranın %83'e ulaştığını söyledi.
6: Sahipsiz sokak hayvanlarının 81 ilimizi bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman %83'ü şu anda tamamen toplanmış. Yıl sonuna kadar da tamamını barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almış olacağız.
7: Sahipsiz sokak hayvanları toplanıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi son durum hakkında bilgi verdi. 51 ilde toplama işlemlerinin tamamlandığını, 30 büyük şehirde ise toplama oranının %74 olduğunu söyledi. Çiftçi Ankara'nın %99'luk toplama oranıyla ilk sırada yer aldığını belirtti. İçişleri Bakanı AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi. Gündeminde trafik denetimleri ve kazaları da vardı. 2026'nın ilk 5 ayında yapılan denetim sayısında bir önceki yıla göre 5 milyondan fazla artış olduğunu söyledi. 74 milyon denetim yapılmasına rağmen ceza oranında %16,4'lük azalma olduğunu da belirtti. İçişleri Bakanı trafik düzenlemesiyle birlikte İhlallerde düşüş yaşandığını da anlattı. Verilere göre makas atma %93, hız ihlali %55, direksiyonda cep telefonu kullanımı %32,6, kırmızı ışık ihlali %12, alkollü araç kullanımı ise %10,3 oranında azaldı. Bakan Çiftçi, yılın ilk 5 ayında 415 kişinin hayatını kaybettiğini, bir önceki yılın aynı döneminde bu sayının 480 olduğunu söyledi.
0: İstanbul'a yeni metro hattı geliyor. Halkalı-Arnavutköy arasında 22 kilometrelik yeni bölüm yarın hizmete girecek. Böylece İstanbul Havalimanı'na hem Halkalı'dan hem de Gayrettepe'den metroyla ulaşım sağlanacak. Ve 69 kilometrelik mesafeyle de bu Türkiye'nin en uzun metrosu olacak.
7: Halkalı-Marmaray istasyonuyla İstanbul Havalimanı arası metroyla birleşiyor. 31,5 kilometre hatla Marmaray'dan inen bir yolcu 30 dakikada havalimanına gidebilecek. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy arasındaki metro 22 kilometre daha uzayacak. Halkalı-Arnavutköy arasındaki kısım 19 Haziran Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Halkalı-Arnavutköy arasındaki bölümün tamamlanmasıyla 5 istasyon daha hizmete girecek. Böylece metronun toplam uzunluğu 69 kilometreye çıkacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Gayrettepe'den metroya binen bir yolcunun kesintisiz olarak 57 dakikada Halkalı Marmaray istasyonuna ulaşabileceğini söyledi.
8: Bu kesimdeki çalışmalarımızı sonuçlandırarak tamamı yer altında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olan 69 kilometrelik ring hattını tamamladık. Bu kapsamda Halkalı-Arnavutköy arasında İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarımızı hizmete alacağız.
7: Yeni metro Kayaşehir'de Bakırköy metrosuyla, Olimpiyat Stadı'nda Ataköy metrosuyla entegre olacak. Gayrettepe Havalimanı metrosu da sinyalizasyon çalışmaları nedeniyle geçici olarak hizmete kapatıldı. Cuma günü yapılacak törenle birlikte o hatta yeniden devreye girecek.
9: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş'i kabul etti. Ersoy, görüşmeye ilişkin sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Yayıncılık alanındaki güncel gelişmeler, yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler hakkında değerlendirmelerde bulunduklarını bildirdi. Ersoy, RTÜK'ün faaliyetleri konusunda Mehmet Daniş'ten bilgi de aldı. Bakan Ersoy açıklamasında, kültür ve iletişim alanında nitelikli üretimi destekleyen çalışmalarımızı kurumlarımız arasındaki güçlü eşgüdüm ve işbirliğiyle sürdürmeye devam edeceğiz ifadesine yer verdi. Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem, gözyaşları içerisinde Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprağa verildi. Kalp krizi sonucu öldüğü değerlendirilen Ece İrtem'in cenazesine yakınları, arkadaşları ve meslektaşları katıldı.
10: Çok gökyüzüne bakıp ağlamışlığım vardır mesela.
7: Bir gece önce doğum gününü kutlamıştı. Genç yaşta hayatını kaybetti. Oyuncu Ece İrtem gözyaşları içinde toprağa verildi.
11: Kalbi sevgi dolu, enerji dolu, mutluluk dolu bir insandı.
7: 35 yaşında hayata veda eden Ece İrtem, çocukluk ve ilk gençlik yıllarında atletizmle uğraştı. Yaşar Üniversitesi Opera Şan bölümünden dereceyle mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimini yaşadığı 2012 yılını NTV'de Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programında anlatmıştı.
10: Her şeyi Allah'a emanet ediyorum yani. Yani bir kul olarak çok fazla şeyi kafaya takıyoruz.
12: Gideriz tabii kızım.
13: Ay ben doğum günümü kutlayacağım desem adetimiz değil falan dersin.
7: Son dönemde Kızılcık Şerbeti'ndeki Işıl karakteriyle seyirci karşısına çıkan oyuncu vefat etmeden bir gece önce doğum gününü kutlamıştı. Ece İrtem için Aydın Kuşadası'nda tören düzenlendi. Cenazeye aile yakınları, genç oyuncunun arkadaşları, sevenleri ve meslektaşları katıldı.
14: Abi çok iyi. Vallahi benim bir 3 gün önce bir mesajlaştı, bir audition çekmişti bir iş için. Onunla ilgili öyle bir mesajlaşmıştık. Ondan bir hafta önce de bir yerde görüşmüştük öyle arkadaşlarımızla.
11: Benim üniversiteden sınıf arkadaşım. Beraber büyüdük denilebilir. Biz de arkadaşlar olarak son görevimizi yapmaya geldik ama çok şoktayız.
7: Anne Nuriye İrtem güçlükle ayakta durabildi.
15: Allah
7: 35 yaşında hayata veda eden Ece İrtem, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
9: İstanbul Sarıyer'de otogaleri sahibini silahla bacağından vuran 16 yaşındaki saldırganın sosyal medyada bir sohbet kanalından tetikçi olarak kiralandığı ortaya çıktı. İddiaya göre çocuk tetikçiye saldırı için 200 bin lira para verildi.
16: Kafede oturan iş insanını silahla bacağından vurdu. 16 yaşındaki çocuk saldırganın tetikçi olarak kiralandığı ortaya çıktı. Saldırı için 200 bin lira aldığı iddia edildi. İstanbul Sarıyer'de 13 Haziran'da yaşanan olay sonrası yakalanan çocuk şüpheli polisteki ifadesinde azmettiricilerin kendisine sosyal medyada üye olduğu İnfaz Grubu isimli bir sohbet kanalından ulaştığını öne sürdü. Yurt dışı numaraları üzerinden kendisiyle iletişim kurulduğunu anlatan şüpheliye iddiaya göre saldırı düzenlenecek iş insanının fotoğrafları, kullandığı araç ve konum bilgileri gönderildi. Soruşturma kapsamında şüphelinin iddialarının doğruluğu, olası bağlantılar ve saldırının arkasındakilerin kimlikleri araştırılıyor. Yaşanan olay çocuk suçlularla ilgili korkunç gerçeği bir kez daha gündeme getirdi. Sosyal medyadaki tetikçi siteleri, iş yeri kurşunlamadan adam öldürmeye sosyal medya tetikçi ilanlarıyla dolu.
17: Üstad, ufak bir gözdağı vermek için iş yeri kurşunlama işi gerek. Yardımcı olur musun? Kaç liraya patlar bana?
16: Çocuk tetikçilerin kullanıldığı bu karanlık düzenin arkasındansa genellikle yeni nesil suç örgütleri çıkıyor.
18: Hırsızlıktan gaspa, uyuşturucu satışından cinayete yeni nesil suç örgütleri açıkçası suç yelpazelerini her geçen gün daha da genişletiyor. Ve aynı zamanda suça yönelik cüretkarlıkları da artıyor. Öyle ki çok rahatlıkla sosyal medya grupları üzerinden suç pazarlıkları bile yapabiliyorlar. İşte o örneklerden biri, bakın, tetik işi yapılır, işi olan yazsın demiş buraya.
12: Yönetici kadrosu var. Bu yönetici kadrosu X bir iş adamına çökmek istiyor. Size ceza kestik, bize 10 milyon dolar vereceksiniz diyor. Fakat sosyal medyadan devşirilen gençler o kafa takımının yönlendirmesiyle bu iş adamının iş yerine, evine, arabasına, yani buna ulaşabilecekleri alanlara silahlı eylem yapıyorlar.
16: Çocuk yaştakilerin tetikçi olarak kullanılmasının özel bir nedeni var.
12: Türk Ceza Kanunu kişiyi çocuk sayıyor ve onun işlemiş olduğu suçtan dolayı cezayı 4/3 oranında indiriyor. Yani siz bir cezadan 4 yıl hapis alsanız 1 yıl size ceza geliyor. O 1 yılın da infaz kanuna göre yatar süresine bakarsak yok.
4: Vergi Denetim Kurulu 4 milyon araç sahibine inceleme başlatıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Kuruldan yapılan açıklamada riskli görülen bazı işlemlere yönelik risk analizine dayalı çalışmalar yapılabildiği belirtildi. Ancak bazı haberlerde yer aldığı şekilde 2021-2024 yıllarında gerçekleşen yaklaşık 4 milyon araç satışının tamamını veya bu dönemde sıfır araç satın alan tüm vatandaşları kapsayan geniş çaplı bir inceleme başlatıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır ifadesi kullanıldı. Ortak Türk alfabesi hedefi doğrultusunda Kazak ve Kırgız Türkçeleri için alfabe önerileri onaylandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu bu adımın ortak dil mirasının korunması ve gelecek nesiller arasındaki iletişimin kolaylaştırılması bakımından önemli olduğunu söyledi.
7: Türk dünyasında ortak alfabe çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi. Kazak ve Kırgız Türkçeleri için hazırlanan alfabe önerileri resmen kabul edildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, ortak alfabenin kullanımının Türk dünyasındaki kültürel ve insani bağları güçlendireceğini belirtti. Türk halklarının ortak dil mirasının korunması ve gelecek nesiller arasındaki iletişimin kolaylaştırılması bakımından önemli bir araç teşkil etmektedir, dedi. Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu'nun 4. toplantısı 15 Haziran'da Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlendi. Toplantıda 2024'te ortak mutabakatla kabul edilen ortak

0: Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ikinci ön eleme turlarının kurası çekildi.
1: Türk kulüplerinin Avrupa kupalarındaki rotası belli oldu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Polonya'dan Górnik Zabrze ile eşleşti. İlk maç 21 veya 22 Temmuz'da Kadıköy'de, rövanşı 28 veya 29 Temmuz'da Polonya'da oynanacak. Górnik Zabrze'nin sahibi tanıdık bir isim. Türkiye'de Galatasaray ve Antalya Spor formaları giyen Lukas Podolski, Polonya ekibinin büyük hissedarı. Polonya asıllı eski Alman futbolcu, geçen sezon sonunda futbolu bıraktığı Górnik Zabrze'nin çoğunluk hissesini satın aldı. Geçen sezon liginde ikinci olan takım Polonya Kupası'nı da müzesine götürmeyi başardı. Beşiktaş Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda Midtjylland'le eşleşti. İlk maç 23 Temmuz'da İstanbul'da, rövanşı 30 Temmuz'da Danimarka'da oynanacak. Midtjylland geçen sezon Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 3. sırada tamamladı, son 16'da bir önceki turda Fenerbahçe'yi eleyen Nottingham Forest'a elendi. Rams Başakşehir Konferans Ligi ikinci ön eleme turunda Sarajevo Inter Turku eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Süper Lig şampiyonu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılacak. Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turu oynayacak.
0: Noktaladık. Yayınımız yakın planla devam edecek.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın.

0: Yakın Plan devam ediyor.
1: Murat Yılmaz'la birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün atılan bazı adımlar vardı. Onlardan yola çıkarak konuştuk ilk turda. Hem ihraçlar hem onlara verilen tepkiler hem de delege imzalarının genel merkeze teslimi. Dolayısıyla Özgür Özel tarafının olağanüstü kurultayı bir şekilde parti içinde sonuna kadar hukuki anlamda zorlaması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aynı kararlılığı arınma başlığı altında göstermesi ilk bölümümüzün başlıklarından oldu. Şimdi Sayın Yılmaz, size şöyle sormak isterim. Bir şekilde Sayın Özgür Özel'in açıklamalarından da yola çıkarak bu parti konusuna girelim. Ayrı bir parti kurmamız, partiden ayrılmamız öyle görülüyor ki birilerinin A planı, bizim motivasyonumuz ayrılmak değil, partimizi geri almak diyor. Bana sokakta partiyi bırakma diyorlar diyor. Bu anlamda ne kadar süre içeride yeni parti kurmadan Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yönetim değişikliğini zorlayabileceğini düşünüyorsunuz Özgür Özel'in?
2: Şimdi Seda Hanım, dün Nefes gazetesinde gazeteci Aytunç Erkin bir yazı kalem aldı. Araya isimli bir şirketin yaptığı araştırma üzerine Murat Kara'nın burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin den ayrılma ihtimalini sormuşlar. Böyle olduğunda Cumhuriyet Halk Partisi ayrılmamış. Cumhuriyet Halk Partisi 30 küsur oy alıyor. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu grup ayrılır, yeni parti kurarsa o soruya verilen cevapta yeni parti 19.8 nispetinde oy alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ise 13.4 nispetinde oy almaya devam ediyor. Yani hatta burada şu da görülüyor. Dışarıdan da bu yeni partiye, yani Cumhuriyet Halk Partisi oy havuzunun dışından da 1-2 puan da olsa katılanlar var. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin havuzunda kalmaya devam eden ciddi bir oy oranı da var. Yani 13.4 nispetinde. Orada yine soruluyor. Cumhuriyet Halk Partili seçmenler, genel seçmenler...

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmayı isteyenler üçte bir nispetinde gibi, ama ayrılmadan parti içinde bir mücadeleyi isteyenler daha fazla. Yani dolayısıyla burada hani girişte söylemiştik, diğer arkadaşlar da işaret etti. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ikilisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden bana kalırsa ayrılmaya karar vermişler. Hani ayrı parti ihtimalde değil. Özgür Özel söylüyor, ayrı partilerden birisi kurulmuş durumda. Ayrıca yeni, yani hazır mevcut bir takım partileri almak istiyorlar. İki partiden bahsediyor Sayın Özgür Özel. Dolayısıyla o zihinlerinde gerçekleşmiş onların. Fakat bu bahsettiğim anketteki durumu Özgür Özel ekibi de görüyor. O yüzden de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bana kalırsa, bu hani ben şimdi seçmen düzeyinde kamuoyu anketiyle bir örnek verdim ama sadece onlar düzeyinde değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin teşkilatları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri arasında da evet biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişinden rahatsızız diyenler var, ama yeni parti kurulmasına da karşıyız diyenler var. Yani Kılıçdaroğlu'nun yanında durmuyorlar, ama yeni parti kurulursa partiden ayrılmak kararında da değiller. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu hizmini bence zorlayan ve hani şimdi de işte her hukuki yolu, siyasi yolu tüketmek konusunda onları mecbur kılan husus bu. O kesimi ikna etmek durumundalar. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem seçmen kitlesi hem de milletvekili ve bilhassa teşkilatlarında görev yapan insanların parti sadakati yüksek. Bunun tarihi, ailevi, hani aileden gelen bir partililik kimliği olduğu için ve ideolojik, sembolik bir takım yönleri var. O yüzden de partiden ayrılmak konusunda zorlukları var. Sadece bu değil, bir de yeni parti kurulması halinde Seda Hanım, siz eski partinizdeki, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki konumunuzu, bu konum derken sadece şahsi hani hiyerarşideki yerinizi kastetmiyorum, kendinizi ideolojik olarak anlamlandırdığınız yer itibariyle de konumunuzu hani sarsılmış görebilirsiniz. Çünkü yeni partinin Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp Cumhuriyet Halk Partisi 2.0 adı altında kurulsa bile farklı bir parti olacağı açık. Kaldı ki burada Cumhuriyet Halk Partisi 2.0'ın dışında Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açıklamalara bakılırsa bunun ötesinde bir partiye, farklı bir partiye dönüşme eğiliminde olduğu anlaşılıyor. En azından bu hareketin lideri pozisyonunda olan Ekrem İmamoğlu'nun verdiği mesajlar, koordinatör bu istikamette. O yüzden de yeni partiye geçecek bu kesimler atılacak her adımda bir mütereddittik, bir itiraz, bir tartışma içine girebilirler. Kaldı ki aynı zamanda örgüt geleneği de güçlü olduğu için bu yapının teşkil edilmesinde de bir takım problemler olabilir. O bahsettiğim konum bu sefer örgütün içindeki hiyerarşide oluşabilir. Buna bağlı olarak bir de hani bu hizbin asıl lideri Ekrem İmamoğlu, ama o Silivri cezaevinde. Dolayısıyla bir tür tırnak içerisinde emanetçi bir lider gibi bir isme ihtiyaç olacak. Bu şimdilik hani Özgür Özel'miş gibi görünüyor, ama o mu olacak? Bir de benim hani değerli yorumcuların da dikkatine sunmak istediğim, fikirlerini almak için istediğim bir husus var. Israrla bir partiden bahsedilmiyor Seda Hanım. Yani en az 3 partiden bahsediliyor. Acaba neden böyle? Yani 3 parti kurulma, sanki kurulacak ve ayrılacak olanlar bu 3 partiye dağılacak mı? Yani bu bahsettiğim o ideolojik konumlanma, sorgulanma sebebiyle mesela hani bu Yeni Yol diye bir parti oluştu biliyorsunuz. Hani Saadet Partisi, Deva, Gelecek. Bunlar 3 ayrı partiler ama ortak bir grup oluşturdular. Bu seçimin mantığı da hani %50 artı 1'i yakalamak, seçim ittifakına izin vermek anlamında bir çerçeve sunduğu için, bir de Avrupa'da son olarak Macaristan'da mesela Orban'ın yenildiği seçimde, daha önce Macron'un ortaya çıktığı, başarılı olduğu seçimde, hani bir kişi etrafında odaklanan ya da bir kişiye karşı da odaklanan bir ittifak sistemi düşünülüyor. Şimdi bu ittifak sistemini, bahsettiğim endişeleri gidermek için üç farklı parti kurarak, mesela hani Kemalist CHP'li bir parti, sol sosyalist bir parti, bir de daha merkeze hitap edecek bir partiyle mi tamamlamak istiyorlar? Yoksa mesela ayrılacaksanız bir partiyi hedeflersiniz, onu kurmaya yönelirsiniz. Şimdi neden mesela iki tane böyle bir, yani bir parti kurmak, bir de iki tane yedek, hani hazır parti oluşsun diye görüşmelerin devam ettiğini de biliyoruz. Ben orada hani o partilerdeki, Merve Hanım söyledi, o partilere girdiklerinde o partideki insanların kalmasını istediğini düşünmüyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Orada adeta hani Genç Parti'nin Yeniden Doğuş Partisi vardı, hatırlayacaksınız. Yeniden Doğuş Partisi'ni seçimlere giremediği için devralmışlardı ve dönüştürmüşlerdi. Yeni Genç Parti teşkilatları Yeniden Doğuş Partisi'nin teşkilatlarına dönüşmüştü. Buna benzer bir model oluşturacaklardır. Ellerinde hazır bir sistem yok ama aldıkları, teslim aldıkları partiyi eriteceklerdir. Dolayısıyla onun bir şahsiyeti olacağını zannetmiyorum. Belki işte bu merkez parti kurulması düşünülüyorsa, hani Demokrat Parti bunun için uygun bir parti adı olarak düşünülebilir. Ama bana kalırsa yeni bir parti adını tercih edeceklerdir. Hani buradaki bu birden fazla partiden ısrarla bahsedilmesi Özgür Özel tarafından, benim hani bu partiler mi olacak? Bu partilerle bir hani ittifak sistemini baştan kurup bu farklı yelpazeye, siyasi yelpazeye hitap edebilecek. Dolayısıyla hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılacak bu parti sadakati, ideolojik hassasiyeti yüksek kesimleri tatmin edecek, hani onlarla merkez sağa açılma gibi bir hal olursa, biliyorsunuz Kılıçdaroğlu zamanında da altılı masa etrafında dahi olsa, peki, bu bir rahatsızlık meydana getirdi Cumhuriyet Halk Partisi içinde. Bu soru aklımda, diğer konuşmacılar da hani katkıda bulunursa memnun olurum. Peki.
1: Şimdi zaten burada da yeni parti olasılıklarını konuşacağız. Farklı bir parti mi, yoksa Cumhuriyet Halk Partisi işte 2-0 dedi Sayın Yılmaz, öyle bir parti mi? Bunu şöyle soruyorum. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu grubunun tercihi ne yönde olacak? Ama bunu bir de ne yönde olmalı diye sizin kanaatinizi de sormak isterim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden bağımsız bir parti, hatta çağrıştırmayacak bile bir parti mi olmalı? Yoksa olmamalı.
2: Yani Murat Bey'in sorusuyla başlayayım ama size de cevap vereceğim.
1: Olur.
2: Üç parti düşünmelerinin nedeni, benim anladığım kadarıyla kurulabilecek herhangi bir partinin ya da başka bir partiyle yapılacak olan ittifakın bozulma ihtimali. Başka bir yargı süreci ortaya çıkabilir yahut da bir şekilde kurulabilecek o parti sabote edilebilir. Onun için bir zamanlar selametçilerin diyelim, Selamet Partisi çizgisindeki partilerin nasıl kendilerini, yani kapatılma ihtimaline karşı yedekliyorlar idiyse, şimdi de buna karşı, yani herhangi bir yargı sürecine yahut da siyasal sabotaja, tırnak içerisinde, hazırlık yapma gayreti. Yoksa bir Kemalist parti, işte bir şey partisi, solda parti, bir daha işte merkezde parti kurmak, şimdiden öyle bir seçim ittifakını tasarlamak, dizayn etmek, tahmin etmek, bu çok mümkün değil. Üstelik siyaseten çok da doğru olmaz. Çünkü seçmen sadece Türkiye'de değil, dünyada karşılaştırmalı olarak baktığımızda seçmenleri artık harekete geçiren şey parti örgütü ya da partinin kendisi değil. 80'lerden bu yana bir siyasi partilerin öldüğünden ve aslında sessiz bir devrim gerçekleştiğinden bahsediyoruz. Peki siyasi partiler, parti teşkilatları ölüyorlar ya da eski etkinliklerini yitiriyorlar da kim bu görevi devralıyor? Liderler. Liderler tek başlarına...
0: Ona da işaret ettim hocam. Çok özür dilerim.
2: Lütfen, lütfen Murat
0: Bey. Orban karşıtlığını o yüzden ifade ettim. Haklısınız.
2: Ne diyordum? Liderler bu teşkilatların bir zamanlar yaptığı seçmeni harekete geçirme işini tek başlarına yapabiliyorlar. Çünkü eskiden, şimdi de bir ölçüde böyle ama eskiden daha bir böyleydi 60'larda, 70'lerde. İşte kapı kapı dolaşmak, oy istemek, onlarla çay içmek, sohbet etmek seçmenlerle bu çok önemliydi. İnsanlara dokunmanın, temas etmenin başka yolu yoktu. Ama siyasi liderler özellikle televizyonun çıkmasından itibaren miting yaptıklarında sadece miting alanındaki insanlara ulaşmıyorlar. Ya da meclis kürsüsünden konuştuklarında grup konuşması niye bu kadar mesele oluyor? Orada 120 tane milletvekili var. Bunları mı etkileyecekler? Hayır, grup konuşmasındaki söyledikleri aslında hem seçmen kitlesine, hı-hı, kendi seçmen tabanına hem de diğer insanlara ulaşmış olacak. O bakımdan liderin neyi nasıl söylediği, hitabetinin ne kadar kuvvetli olduğu, karizmasının olup olmaması, bunlar ya da liderin, söyleyelim mi, etnik kökeni, kimliği, seçmenin genelini harekete geçirme konusunda tek başına, hı hı, parti örgütü kadar etkili. O bakımdan kuracakları partiye değil de bu partinin başına lider olarak kimi koyacaklarına bakmak lazım. İmamoğlu içeride eğer Özgür Özel olacaksa, Özgür Özel yine CHP'de yaptığı gibi bir genel başkanlık mı yapar bu kurulacak partide? Tabii spekülasyon yapıyoruz, olmamış bir şey üzerine konuşuyoruz ama fikir jimnastiği diyelim. Ama kazanacak adaylar bir önceki seçimde olduğu gibi İmamoğlu ile Mansur Yavaş. Eğer İmamoğlu içerideyse Mansur Yavaş nerede olacak? CHP'nin içerisinde mi kalacak yoksa bu grupla hareket edecek mi? Çünkü seçmenin Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmaya yetecek kadar ekser çoğunluğunu harekete geçirme potansiyeli olan İmamoğlu eğer hapishanede olacaksa ve diplomasının iptal edilmesi süreci hala devam ediyor. Bir üst mahkemeye, Danıştay'a taşımışlar. Eğer diploması iptal edilirse ve kesinleşirse o zaman geriye ellerinde Mansur Yavaş kalıyor. Böyle bir lider olmaksızın sadece yeni bir parti kurmak bu partinin kitleleri harekete geçirebileceği anlamına gelmez. Tabii bir de şey meselesi var. Karşılaşacakları bir başka sorun. Organize olarak hareket edebilecekler mi? Yani bu kopuş Kemal Kılıçdaroğlu'na bırakılacak bir kopuş mudur? Yani bu CHP'lilerin partiden ayrılması işini eğer Sayın Kılıçdaroğlu'na havale edeceklerse ve onun kovduklarından bir parti, arındırdıklarından bir parti kuracaklarsa ve geriye kalan CHP'liler bu ayrılanlara ya da ayrılmak zorunda kalanlara katılmayacaksa o zaman bir parçalanma meydana gelir. Ama
1: gönüllü bırakanların da olması gerek diyorsunuz.
2: Tabii.
1: Haricinde zaten.
2: Tabii. Hı-hı. Yani Kılıçdaroğlu'nun partiden attıkları, kovdukları, mağdur ettikleri ya da haklı bir şekilde dışarı çıkarttıklarıyla birlikte parti içerisindeki dokunulmamış ve kalması arzu edilen insanlar da yok bu iş olmadı, içimize sinmedi, hadi bize eyvallah deyip öbür gruba katılırlarsa Murat Hoca'nın söylediği o rakamlar gerçekleşmez. Organize bir kopuş meydana gelmiş olur. Seçmen de bu insanlarla birlikte kopabilir. Ama tekrar altını çizeyim.
1: Gider diyorsunuz.
2: Gider. Tekrar altını çizeyim. Önemli olan parti teşkilatının kopması değil. Önemli olan seçmeni harekete geçirebilecek bir liderin etrafında kopması ve tekrar doğması. O bakımdan mesela Selamet Partisi'nden örnek verdik. Selamet Partisi, ben bu sıralar Erbakan Hoca'yı çalışıyorum yine. her kapanışında bir kez daha kurulmuş ve biraz daha büyümüştür seçmen desteği olarak. Ne zamana kadar? 2001'e kadar. 2001'de kapatıldığında Fazilet Partisi, yani işte Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi, Refah Partisi, Fazilet Partisi, her seferinde bir oy artışı var. Fazilette biraz düşüş var. Ama parti kendini tekrardan reenkarne edebiliyor. Lideriyle beraber seçmeni de diğer partiye geçiyor. Hı hı. Ne zaman geçmiyor? AK 2001'de. Neden? Çünkü yeni kurulan Saadet Partisi'nin başında Erbakan yok artık. Öbür tarafta geniş toplum kesimlerini harekete geçirebilecek Erdoğan var. AK Parti'nin başında. Hı hı. Ve seçmen bu sefer ilk defa diyelim Erbakan'ın desteklediği partiye değil, hı hı, kendi partisini bırakıp yeni kurulmuş bir partiye gidiyor. O bakımdan sadece teşkilatın göçmesi değil, sadece bir ruh ve ideoloji göçü değil, aynı zamanda bu yeniden doğuşu tetikleyecek, buna ebelik yapacak ya da annelik yapacak bir liderin de olması gerekiyor. Bilmiyorum, bakalım. Yani bilinmedik pek çok şey var.
1: Evet.
2: Ama bu süreç CHP'ye oy vermiş olanlara büyük haksızlığa uğradıklarına dair bir hissiyat yaşatıyor.
1: Peki.
2: Durdum.
1: Teşekkür ederim.
2: Tamam, sağ ol. Peki.
1: Sağ olun.
0: Merve, çok özür dilerim. Bir cümle ekleyebilir miyim? Bir cümle.
1: Olur.
0: Yani bu verdiğim rakamlar, hani yanlış anlaşılmasın, hoca öyle söylemedi ama hani benim bulduğum rakamlar değil, bir araştırmaya istinaden. Hani dinleyiciler açısından söyledim hocam, yani belki sonradan takip etmiş olanlar olabilir. Dün Aytunç Erkin'in köşesinde yazıldı Area şirketinin verdiği rakamlar. Bir de şunu söylemek isterim, henüz Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimine giremeyeceğini gösterir. Ama bir mahkumiyet olmazsa milletvekili seçimine girebilir ve bir şey daha söyleyeyim. Mesela kurulacak bir partinin genel başkanı da olabilir.
1: Peki.
2: Diploma da Danıştay'da hocam bu arada.
0: Yani şöyle, hani Danıştay'dan bu onaylansa bile milletvekili seçimliğinde biliyorsunuz diploma şartı yok. Ona girebilir veya parti genel başkanı olabilir. Bu hani opsiyonlara işaret etmek için söyledim.
2: Tamam. Peki. Son sözümü söyleyeyim.
1: Buyurun
2: az önce
1: lütfen,
2: söyleyeyim.
1: Tabii ki.
2: Seçmen kendine yapılanı unutmaz. Eninde sonunda bunu yapanlardan intikamını alır. Unutmamak lazım. Son sözü seçmen söyler.
1: Benim de bu bölümde son sözüm bu olsun diyorsunuz. Evet, peki.
2: Evet.
1: Sayın, o zaman Sayın Dinç Şahin'in söylediğinden yola çıkacak olursak, bu yeni parti mevzusunda Özgür Özel tarafının Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı da beraber komple düşündüğümüzde düşünmeli miyiz? Bazı işte Ekrem İmamoğlu'nun yargı süreci devam ediyor vesaire. Bir lider sorunu var mı o tarafın?
3: Yani böyle orada bir rol paylaşımı var idi. Yani şöyle, tabii çıktı bir dönem, hatırlayın Cumhurbaşkanı adaylığı meselesinde. Henüz daha Ekrem İmamoğlu ile ilgili bu meseleler yok iken Mansur Yavaş bir bayağı tepkisini göstermişti. Bu işte yapılan iç seçim miydi neydi, aday seçme süreci yapıldı ya, ona bile yani adını koymadı en basitinden, yani reddetti, böyle saçma şey mi olur dedi özetle. Ama sonrasında tutuklamalar falan, kendi adaylığına ilgili konuyu askıya alıyorum dedi. Çoğunlukla Mansur Yavaş çok temkinli gidiyor, mantıklı da, ama hiçbir zaman tamamen geri çekilmiş durumda değil. Evet, Özgür Özel'le bir fotoğraf vermiş olsa da onu da ben daha ziyade ortada görüyorum. Yani ortada derken kurultaya bir an önce gidilmeli ve partinin tüzel kişiliğinin, CHP'nin tüzel kişiliği, o tabela korunmalı diye düşünenlerden. Ekrem İmamoğlu meselesi açıkçası bir iki gün öncesine kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun esas tasfiye etmek istediği isim olduğunu söyleyebilirdim. Hala bireysel olarak öyle olduğunu düşünmekle beraber Müslüm Sarı'ya şey soruldu. Sanırım bugündü. Berhan Şimşek'in bir açıklaması oldu.
1: O ya. Ekrem İmamoğlu adayımız değildir demiş.
3: Evet, o adayımız değildir dedi. Bu soru soruldu Müslüm Sarı'ya. Sanırım o da şey dedi. Yani şu anda CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin adayıdır. Adayıdı CHP'nin Cumhurbaşkanı adayıdır demedi de CHP'nin Cumhurbaşkanı adayıdır. Durum şimdilik bu dedi. Yani dokunulmadığını gösteriyor. Bakın Salı grup toplantısı olmayınca da acaba bir uzlaşma mı var falan diye konuşuldu ya iki tarafta bundan vazgeçince. Ben bir yumuşama mı var diye düşünüyorum. Ya da bugün itibarıyla olmasa da bu bir parti için mücadele olarak kalsın diyen Özgür Özel cephesi. Çünkü biz olabildiğince parti içinde mücadele edeceğiz diyenler popüler oyun seçmen kitlesinin kendilerinin yanında olduğunu gören Kılıçdaroğlu tarafının acaba bu kan davasından zaman içerisinde vazgeçip yumuşayacağını mı düşünüyor diye sormuyor değilim.
2: O kadar makul değiller. Vazgeçmezler.
3: Bence de öyle. Bence de öyle. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ama şu olabilir. Tabii mesela Murat Hocam'ın verdiği rakamlar önemli. Mantıklı rakamlarda. Çünkü tahminlere baktığınız zaman çoğunlukla duygusal tahminler yapılıyor. CHP'nin oyu ne olur eğer bölünürse.
0: Rakamlar şeklinde. Bana ihale edilecek Merve Hanım. Yani
1: yok bir rahatsızlığı var.
3: Benim tekrar söyleyeyim. Tekrar söyleyeyim hocam. Murat Hocamızın aksettirdiği evet, evet. Aytunç, meslektaşımız Aytunç Erkin'in köşesinde yazdığı evet. Areya'nın araştırması da diyelim. Evet, yani yavaş yavaş aslında araştırmaların sonuçları da böyle farklılaşmaya başladı. Mesela bir daha öncesinde bir iki hafta önceki bir araştırmada şirketi hatırlamıyorum ama görece itibar ettiğim şirketlerden bir tanesiydi. Kararsızların sayısı daha fazlayken biraz daha yayılmaya başladı. Elbette ki bu davranışlar da önemli. Ama ben hani böyle bazıları %1 bile alamaz Kemal Kılıçdaroğlu falan diyorlar ya çok böyle duygusal bu duruma öfkeli olanlar. Öyle olduğunu düşünmüyorum. CHP'nin böyle çok değişik bir kitlesi. Atatürk'ün partisi deyip hiç genel başkanı olmasa bile oy verecek bir kitle var. Yani tabelalar hakikaten önemlidir. Tabela, marka, kurumsal kimlik, partinin yani Atatürk'ün kurduğu parti olmasının bazılarının gönüllerinde hakikaten çok önemli bir yeri var. Kemal Kılıçdaroğlu olsa da istemese de günün sonunda sandığa gittiğinde yani o alışkanlıktır. Onu yapacak çok insan var. Bunu hafife alamazsınız. O yüzden parti içerisinde de ceketimi alır çıkarım, bu iş burada bitti, biz de size küstük, oynamıyoruz falan demek o kadar kolay değil. Ama Murat Hocam'ın söylediğini de düşündüm. Evet, farklı farklı isimler çünkü bir grup mesela yani mesela Ekrem İmamoğlu dahi sol kitleye çok hitap eden bir isim değil. Ama bir böyle survivor çıkarmaya çalışıyor, bir kahraman çıkarılmaya çalışıyor. Onun böyle çekeceği, sürükleyeceği bir parti olabilir mi? Alternatif partiler 3 tane de oy bölmek demek. Zaten ikiye bölünüyor oy. Yani tamam dışarıdan %1, %2 İYİ Parti'den gelsin. Hadi Cumhur İttifakı'ndan.
0: İttifak yapacaklar sonra.
3: Evet ama seçime girdiğinizde bir Türkiye'de seçim barajı var %7 olsa bile gün sonunda ve yani o 3'e ayrılan kısımda tamam bir böyle kamuoyu yoklaması gibi şimdilik geliyor ama günün sonunda şuna gidebilir. Yarışta daha arkadan geldiğini düşündüğünüz parti diğerlerinin listesine girecek. İttifak edecekler. Altılı masa ya bayağı Kemal Kılıçdaroğlu formülüyle seçime girmek zorunda kalacaksınız aslında. Ve değişim dediğiniz şeyin bu olmaması. Yani neden Kemal Kılıçdaroğlu formülü dedim? Hatırlayın işte Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi milletvekillerine her ne kadar altılı masa kurulmuş olsa da CHP'nin listelerinden milletvekillerine aday gösterdi ve mecliste bu grubu sonunda kurabildi. Bunu yapabilmeniz için yani içeride bir grup oluşturabilmeniz için farklı farklı partilerden böyle bir hani Türkiye formülü oluşturabilmeniz için bile o sandıktan o %7 barajını aşarak gelmeniz lazım. O yüzden bir matematiksel engelle karşılaşırlar bence. Oyu bölerler. Mekanikte bir engel var. Eğer sıfırdan kuruyorlarsa teşkilatlanma, yani o minimum teşkilatlanma kapasitesi bile Türkiye genelinde varılması gereken oranlar bile hep bir finansman demek, hep bir maliyet demek, hep bir insan kaynağı ve ciddi bir organizasyon demek. Eğer ama birilerinin kafasında bu varsa, ben o zaman durumun vahim olduğunu düşünürüm. Aksine formüllerde tüm tuşlara basmaktır. Yani solcuları kaçırmayalım, sağcıları da kaçırmayalım, modernistleri falan da kaçırmayalım. Bu çok tutacak bir şey değil. Yani bunu bir parti çatısı altında formüle edemiyorsanız zaten, hani biz değiştik demenin bir anlamı yok. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na göre değişiminiz, Kemal Kılıçdaroğlu CHP'sine göre değişiminiz, sadece yeni olmanız ve bütün riskleri alabiliyor olmanız ise, tamam statüko karşıtısınız ama sadece tüm tuşlara basıyor gibi görünürsünüz. Ben hala tek bir parti formülünün doğru... Ha, bu arada şu olabilir. Yani biz ayrılalım. %10, %20 ne kadarsa alalım ama yine altılı masa formülündeki bir ya da Millet İttifakı'ndaki gibi farklı bir ya da iki partiyle ittifak edelim seçimde düşüncesi olabilir. Yani işte bu İYİ Parti olabilir, bu A Partisi, B Partisi olabilir. Ama tabii ya günün sonunda, çünkü bu kadar iddialıysanız sadece meseleniz parti kurmak değildir. Özgür Özel aslında şunu söylemiyor muydu? Yani biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçimde yenebilecek kadroyuz, ekibiz. Bizi o yüzden bu noktaya getirdiler, sürüklediler. Bütün bu savaşın arka planında bu var derken, siz sadece parti kuralım da %3-5 alalım, %7'yi de ucu ucuna alalım iddiasına düşecekseniz zaten sorun var demektir. Ama ben biraz daha CHP'nin markasının o ağırlığını o kadar kolay ellerinin tersiyle itebildiklerini düşünmüyorum. İtebileceklerini düşünmüyorum. Çoğunluğun atılacak noktaya gelene kadar bekleyeceğini ve sonunda da CHP seçmenine biz bu partiye sırtımızı dönmedik, gitmedik. Bütün mücadelemizi içeride verdik. Ama bakın bizi attılar. Bu da bir mağduriyettir. Bundan faydalanacaklarını düşünüyorum. Ama tabii Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde de tamam, hocama katılıyorum ben. Gerçekten de bir ciddi bir öfke var. Arınmaların ve tasfiyenin gücü oranında, şiddeti oranında geliyor ama mesela Özgür Özel'i içeride tutmaya devam ettiğiniz müddetçe
1: Ekrem İmamoğlu.
3: Ekrem İmamoğlu değil, Özgür Özel'in.
1: İçeride derken?
3: Parti içinde.
1: Parti içinde.
3: Parti içinde. İçeriler karıştı.
1: Evet.
3: Parti içinde tutmaya devam ettiğiniz müddetçe bir hizip oluşmuş oluyor. Hatta bir parti içerisindeki o çift başlık. Bakın, önüne geçemediniz. Grup başkanlığını alamadınız o gün, bir önceki hafta salı grup toplantısında. Yani bu çift başlığı bitirmeye kararlıyız dediniz ama bitiremediniz.
1: O zaman Özgür Özel'in ihracı değerlendirmesi,
3: evet, o listede yoktu. Evet. Tamam, grup başkan vekilleri alındı. Grup başkan vekilleri tayin edilecek. Bir sonraki hafta belki Kemal Kılıçdaroğlu getirecek. Ama bütün bunların hepsi içeride Özgür Özel'in mağduriyetini daha da artıran. Ve bence şöyle bir şey söyleyeyim. Özgür Özel bütün bu süreç ete kemiğe bürünmeden önce, istinaf mahkemesinin kararı, yargı kararı, mutlak mutlak kararı çıkmadan önce daha tedirgindi. Konuşmalarında bence verdiği mesajlar çok böyle farklı farklıydı. İlk günlerde de öyleydi ama Özgür Özel daha tutarlı bir çizgiye doğru geliyor. Ve bence son bir yıldır böyle şehir şehir gezerek, sokak sokak adeta gezerek, belki tüm vatandaşlara değil, hoş tüm vatandaşlara sesleniyormuş gibi davransa da özellikle CHP'lilere seslenerek ciddi bir tecrübe, liderlik tecrübesi edinmiş durumda. Peki. Ve Kemal Kılıçdaroğlu tarafının bunu anlaması da bence anlamsız.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Bugün şiddetli rüzgarla yağış geliyor. İstanbul bulutlanacak. Kuvvetli Poyraz'da hissedilen sıcaklık 19 dereceye kadar inecek. Gece ise 13 derece. Ankara'da yine şiddetli yağmur bekleniyor. Tedbirli olunmalı. İzmir'de de bazı ilçelerde yağmur şiddetli yağacak. Ankara 30, İzmir rüzgarlı 31, Bursa parçalı bulutlu 26, Antalya parçalı bulutlu 28 derece. Marmara'da kuvvetli Poyraz'la hava bulutlanırken hissedilen sıcaklık rüzgarlı alanlarda öğle 18, akşam 13 dereceye kadar inecek. İç Anadolu'da Eskişehir-Konya arasında sel ve dolu tehlikesi var. Kayseri 30 derece. Cuma yağış tüm bölgeyi etkileyecek. Ege'de Aydın, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli boyunca geniş alanda yağış kısa sürede çok şiddetli yağacak. Sel ve dolu riski yüksek. Poyraz'da kuvvetli ve serin esecek. Akdeniz'de bugün Isparta'da, yarın bölge genelinde gök gürültülü şiddetli yağış var. Adana 32 derece. Karadeniz'de Bolu, Karabük ve Kastamonu kesiminde de yağışlar su baskını yaratabilecek kadar çok şiddetli. Samsun'sa parçalı bulutlu 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı kesiminde sağanak yağış var. Erzurum 27, Malatya 33 derece. Güneydoğu Lodos'la sıcak. Sıcaklık gölgede 37-38 derecelerde.
0: Hava durumu.
2: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
3: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
4: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
5: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
4: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.

0: Burası NTV Radyo. Saat 5.
1: Mutlu günler, saatler 5'i gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Günün haberiyle başlayalım. ABD ile İran liderleri arasında mutabakat imzalandı artık. ABD Başkanı Donald Trump Paris'ten, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da Tahran'dan imzalarını attılar. Böylece savaşı bitiren 14 maddelik anlaşma liderlerin uzaktan attığı imzalarla yürürlüğe girmiş oldu. Anlaşmanın maddeleri de belli. Yarın İsviçre'de resmi bir imza töreni olup olmayacağı ile ilgili ise çelişkili bilgiler geliyor. İran ve ABD arasında 107 günlük savaş bu görüntülerle sona erdi. This was not easy. I can tell you. Amerikan Başkanı Donald Trump Paris'ten dönerken anlaşmayı imzaladığını duyurdu. ABD ve İran arasındaki mutabakat İran tarafında da Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın imzalamasıyla yürürlüğe girdi. Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve İran Parlamento Sözcüsü Bakır Galibaf anlaşmayı elektronik ortamda imzalamıştı. Trump da G7 toplantıları için bulunduğu Versailles Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yemekte resmi belgeye imzasını attı. Bravo. Anlaşma bir süredir İran medyası tarafından duyurulara oldukça benzer. İlk olarak Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdiği teyit ediliyor. Bir diğer madde ise İran ve ABD'nin birbirlerine müdahale etmeyecekleri ifade ediliyor. Mutabakat zaptında 60 gün içerisinde müzakerelerin tamamlanacağı da yer alanlar arasında. Hürmüz Boğazı'na ilişkinse detaylı maddeler yer alıyor.
2: İlk metinde ticari gemilerin geçişinin kalıcı olarak eskiye döndürülmesi hedeflenmişti. İran'ın hatta bu mayınları temizlemesi gerektiği not düşülmüştü. Yeni metinde İran'a yeni bir takım diplomatik yükümlülükler de getirilmiş. Ticari gemilerin güvenli geçişini sağlaması konusunda İran'a, ki ücretsiz deniliyor ve 60 gün için ifadesi yer alıyor.
1: Metinde İran'ın bazı kazanımları korunuyor ancak ekonomik taleplerde farklılıklar var. İran'ın yeniden inşası için $300 milyar ödenmesi bulunuyor. Tüm yaptırımların kaldırılması önceki iddialarda yer alsa da metinde yaptırımların kaldırılması için görüşmelerin derhal başlayacağı ifade ediliyor. İran'ın petrol ve petrokimya ürünleri satışının kolaylaştırılması ve donmuş varlıkların serbest bırakılması mutabakat metninde yer alıyor.
2: Zenginleştirilmiş uranyum stoğunun Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetiminde saha içinde seyreltilmesi yöntemi açıkça ifade ediliyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakatın önemli maddelerinden biri de Tahran'ın dondurulmuş varlıklarına ilişkin. Müzakerelerin durumuna göre bu varlıkların serbest bırakılması planlanıyor. Amerikan basını Tahran'ın dondurulmuş varlıklarının ülkelere göre dağılımını da yazdı. Buna göre Tahran'ın en büyük petrol ihracatı yaptığı Çin'de 20 ila 50 milyar dolarlık varlığı var.
3: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakat saptının şartlarından biri, İran'ın yurt dışında dondurulmuş varlıklarının müzakereler doğrultusunda serbest bırakılması. Tahran yönetimine göre İran'ın yurt dışında dondurulan varlıkları $100 milyar buluyor. Uzmanlara göre ise bu miktar daha az. Bazı varlıklar o kadar eski ki 1979 devrimine kadar uzanıyor. Amerikan The Wall Street Journal gazetesi, bu varlıkların büyük bölümünün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesiyle uygulanmaya başlanan yaptırımlara dayandığını yazdı. İran petrolün ana alıcısı Çin, Tahran'ın burada dondurulmuş varlığının 20 ila 50 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Washington, Pekin yönetiminin ödeme yapmasını engelleyebiliyor. Çünkü tüm ödemelerin para birimi Amerikan doları. Böylece Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, finans kuruluşlarını dolar sisteminden bloke edebiliyor. Irak ise İran'dan büyük çapta elektrik ve doğalgaz satın alıyor. Ancak Washington'ın yaptırımları Bağdat'ı uzun süredir ödeme yapmaktan alıkoydu. Burada da Tahran'ın 15 milyar dolar dondurulmuş varlığı bulunuyor. Trump, Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmadan çekinmeden önce Hindistan'da İran'dan en çok petrol satın alan ikinci ülkeydi. Yaptırımlarla birlikte Yeni Delhi'de 7 milyar dolar dondurulmuş oldu. Güney Kore'de Hindistan'la benzer durumdaydı. Ancak daha sonra Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yapılan esir takası kapsamında dondurulan 7 milyar doların büyük bölümü Katar'a transfer edildi. Transfer edilen varlıkların büyük bölümünün İran için temel insani amaçlarda kullanılması planlanıyordu. Washington'ın bu tutumunu değiştiren İran destekli Hamas'ın İsrail'e düzenlediği 7 Ekim saldırısı oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yürütülen müzakerenin büyük bölümü de Katar'daki dondurulmuş varlıkları kapsıyor. İran'ın Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Lüksemburg ve Umman'da da toplamda 8 milyar dolar dondurulmuş varlığı bulunuyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump anlaşmaya imza atmadan dakikalar önce Fransa'daki G7 zirvesi kapanışında İran mutabakatını değerlendirdi. Orta Doğu'da büyük bir barış dalgası hedefleyen Trump, anlaşmaya uyulmaması halinde yeniden bombalama tehdidinde bulundu. Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya da Beyrut'taki binaları yıkmanıza gerek yok sözleriyle sitem etti.
4: Bazı şeyler anlaşmada zikredilmedi bile. Bu bir mutabakat zaptı. Ama belirli konular üzerinde bir anlayış birliğimiz var. Eğer buna uymazlarsa muhtemelen uyana kadar onları yeniden bombalayacağız. Bilirsiniz bombaların neler yapabildiği inanılmazdır.
5: Fransa'daki G7 Liderler Zirvesi'nin kapanışında kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump, İran'la imzalanan mutabakat zaptına dair açıklamalarda bulundu.
4: Görmek istemediğim tek şey ekonomik bir felaketti. Eğer bu savaşı devam ettirseydiniz bu felaket gerçekleşebilirdi. Ama ne zaman barış olasılığından bahsetsek, borsa bir roket gibi fırladı.
5: Trump, İran'la vardıkları mutabakat metnini bu sözlerle savundu. Trump, süreçte pürüz yaratan İsrail'in Lübnan saldırılarına da değindi. Başbakan Benjamin Netanyahu ile anlaşmazlık yaşadıklarını belirten Trump, Lübnan halkı için üzgün olduğunu söyledi.
4: Netanyahu'ya biraz daha yumuşak bir yaklaşım sergileyebileceğini söylüyorum. Harika bir ortaklığımız var ama çölde iki drone düştü diye Beyrut'taki binaları yıkmanıza gerek yok. Daha düzgün davranabilirler.
5: Trump, Suriye'nin de Hizbullah'a karşı daha isabetli adımlar atmayı çok isteyeceğini ifade etti. Dolara olan küresel güven nedeniyle İran'ın dondurulan varlıklarının iade edilmesi gerektiğini de vurguladı.
4: Onların çok miktarda parasını dondurmuştuk. Bu bizim paramız değil, onların parası. Sanırım bunu geri vermek zorunda kalacağız. Şayet vermezsek dünyada kimse bir daha dolara yatırım yapmaz.
5: İran'ın yeniden imarı için planlanan 300 milyar dolarlık fona da değinen Trump, biz para koymuyoruz dedi. Basın toplantısında savaşın ilk günü Minab kentinde 175'ten fazla çocuğun öldürüldüğü okul saldırısı da gündeme geldi. Amerikan başkanı kimse bunu bilerek yapmadı. Savaş çirkindir ve hatalar yapılır. Konu şu an soruşturuluyor ifadelerini kullandı. Körfez ülkeleriyle paralel bir süreç yürüterek Tahran'ın balistik füzeleri ve vekil güçleri konularını masaya yatıracaklarını da belirtti. Trump, Rusya ve Çin liderlerini de andı. Vladimir Putin'le Xi Jinping'e İran konusunda tarafsız kalması nedeniyle teşekkür etti.
1: ABD ve İran arasında varılan anlaşma İsrail basınında yoğun eleştiri almaya devam ediyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, İsrail'e ihanet etmekle suçlandı.
3: Trump ve Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri-İsrail ilişkilerine sarsabilecek bir kopuşa doğru hızla ilerliyor. İsrail'de Haaretz gazetesinde çıkan bir makalede bu başlık kullanıldı. Makalede Netanyahu'nun bugüne kadar Trump'ı herkesten daha iyi tanıdığını düşündüğü ve buna karşın İsrail'in şimdi oynadığı kumarın bedelini ödemeye başladığı belirtildi. Haaretz gazetesinin haberinde Trump'ın geçen hafta Netanyahu'yu hedef alan sert eleştirileri hatırlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşmasının ardından Trump ve Netanyahu'nun hem kendi ülkelerinde hem de dünya sahnesinde dramatik sonuçlar doğurabilecek kopuşa doğru hızla ilerlediği yorumunda bulunuldu. Trump'ın tabanının Netanyahu yanlısı şahinler ve İsrail'in Trump'ı çatışmalara dahil etmesinden hoşnut olmayan cumhuriyetçiler arasında daha da bölüneceği değerlendirmesine de yer verildi. Netanyahu'nun da ya tamamen itaatkar olarak görüleceği ya da Trump'a karşı gelmeye ve İsrail'i daha da izole etmeye zorlanacağı belirtildi. Bir başka İsrail gazetesi Yediot Aronot ise Trump'ın İsrail'in müzakereleri baltaladığı sonucuna varmasının ardından Netanyahu ile ilişkilerinin bozulduğunu yazdı. Bu durumun iki lider arasında giderek genişleyen uçurumu ortaya koyduğu vurgulandı. Yediot Aronot'ta çıkan bir başka analizde ise Trump İsrail'e ihanet etti. Netanyahu geri adım atmadı başlığı kullanıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın İran konusunda geri adım atmasının sadece İsrail'e değil İranlılara, Arap müttefiklerine ve Amerika'nın kendi itibarına da ihanet olduğu ileri sürüldü. Netanyahu'nun İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki kritik mevzilerden geri çekilmeyeceğini açıkça ilan etmesi gerektiği savunuldu. Makalede Trump'a yönelik sert ifadelerde dikkat çekti. 80 yaşındaki çocuk oyuncağa olan ilgisini kaybetti. Daha kolay bir işe geçmek istiyor ifadeleri kullanıldı. Makalede artık yeni İbrahim anlaşmaları olmayacak. Çünkü Suudi Arabistan ve diğer ülkeler Washington'daki çürük tahtaya bel bağlayacak kadar deli dinler değerlendirmesinde de bulunuldu.
1: Amerika ve İran arasındaki barış mutabakatının etkisiyle de petrolde başlayan düşüş devam ediyor. İran'a yönelik petrol ambargosunun kalkacağına dair haberlerle birlikte fiyatlar 80 doların altına indi. Yabancı bankalar da petrole dair fiyat tahminlerini düşürüyor.
3: Petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakatla birlikte fiyatlar gerilemeye başladı. İran'a yönelik ambargonun kalkacağı ve dünyadaki petrol arzının artacağı beklentisiyle fiyat 80 doların altına indi. Mart'tan bu yana en düşük seviyeye geldi.
6: İran'ın petrol altyapısıyla alakalı yaptırımların da kaldırılacağına ilişkin açıklama ekstra bir doping oluşturdu petrol fiyatlarındaki düşüşe. Yarın öbürsü gün biz Ukrayna-Rusya savaşıyla alakalı da bazı süreçler yaşayabiliriz. Ya da Rus petrolüne ilişkin yaptırımların esnetilebileceğine yönelik bazı adımlar da gelebilir. Enflasyona ilişkin beklentilerin mutlaka aşağı doğru çekilmesi gerekiyor.
3: Yabancı kuruluşlar petrole ilişkin tahminlerini düşürüyor. Hem Goldman Sachs hem de Morgan Stanley anlaşma haberinin ardından fiyat tahminlerini revize etti. Goldman Sachs yıl sonu beklentisini 90 dolardan 80 dolara indirdi. 2027 tahminini ise 75 dolar olarak açıkladı. Morgan Stanley ise 3. çeyrek Brent tahminini 100 dolardan 90 dolara, 4. çeyrek tahminini ise 95 dolardan 80 dolara indirdi.
6: Çok fazla kalıcılık sağlamama ihtimali var. Şu an bütün tuşlara basan, atılması gereken bütün adımları atarak petrol fiyatlarını olabildiğince aşağı doğru çekmeye çalışan bir Trump görüyoruz.
3: Petrol, savaş sürecinde yaşanan yükselişi neredeyse sindi. Haftalık düşüş %18'e yakın, bir aylık düşüş ise %30'a ulaştı.
1: Rusya'da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazan şehrinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Fidan öncesinde ise Rusya Devlet Güvenlik Sekreteri Sergey Shoigu'yla görüştü. Hakan Fidan'a Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü tarafından Fahri Doktora unvanı da verildi.
5: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Görüşme Tataristan'ın başkenti Kazan'da gerçekleşti. Kremlin'den yapılan açıklamada görüşmede Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov'un da yer aldığı belirtildi. Putin yaptığı açıklamada Türkiye ile ilişkilere değindi. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler istikrarlı şekilde gelişiyor. Bundan çok memnunuz. Temaslarımız artık resmi çerçevenin ötesine geçmiş ve dostane bir nitelik kazanmıştır, dedi. Rus lider ilişkilerin ilerlemesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarına vurgu yaptı. Dışişleri Bakanı Fidan da Putin'e Erdoğan'ın selamlarını ileterek bölgemizde ve dünyada çok yoğun bir gündem var. Bu konudaki deneyimimiz son derece önemli. İstişare etmemiz gereken çok konu var değerlendirmesinde bulundu.
7: Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını size iletmek istiyorum.
5: Bakan Fidan Putin'e görüşmesi öncesi Rusya Devlet Güvenlik Sekreteri Sergey Shoigu ile de bir araya geldi. Hakan Fidan Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde Fahri Doktora törenine de katıldı. Fidan'a enstitü rektörü Anatoli Turkunov tarafından Fahri Doktora unvanı verildi. Bakan Fidan Rusya ziyareti kapsamında mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya gelmişti. Fidan, ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat zaptını son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak nitelendirmiş, ancak İsrail'in olası provokasyonlarına karşı uyarılarda bulunmuştu.
1: Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor. Toplantının ana gündem başlığı da ABD-İran arasında imzalanan mutabakat. MGK'nın Haziran ayı olan toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. MGK'da Amerika ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için atılan dijital imzalarla kalıcı barış için sürdürülecek müzakereler ve bu müzakerelere Türkiye'nin sağlayacağı katkıların değerlendirilmesi bekleniyor. MGK toplantısında terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde sahadaki son durum istihbari bilgiler ışığında da masaya yatırılacak. Süreçte çıkarılması planlanan yasal düzenlemeler ele alınacak. Toplantının bir diğer gündem başlığı ise Doğu Akdeniz. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin İsrail'e yaptığı askeri anlaşmalara ve Rum yönetiminin daimi Fransız üssü için attığı imzaya Ankara tepki göstermişti. Mutlak butlan tartışmasının devam ettiği CHP'de önemli gelişmeler yaşandı dün. CHP Merkez Yönetim Kurulu ihraç için yeni bir adım attı. 3 il başkanıyla 3 eski il başkanı disipline sevk edildi. Ayrıca bazı il başkanları da görevden alındı. Özgür Özel kanadı ise delegeden olağanüstü kurultay için topladığı imzaları genel merkeze teslim etti.
8: 3 il başkanımız ve 3 eski il başkanımız tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş bulunuyoruz.
3: CHP'de disipline sevkler sürüyor. 3 il başkanı ile 3 eski il başkanı tedbirli olarak ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
9: O il başkanlarımızı seçilmemiş bir yönetim alıyor. Bu karar gayrimeşrudur.
3: CHP, MYK'da alınan karara göre Erzurum İl Başkanı Serhat Caneş, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya disipline sevk edildi. Eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, eski Mardin İl Başkanı Mehmet Kıdıç Aslan ve eski Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar da disipline sevk edilen isimler arasında. CHP yönetimi ayrıca Gaziantep, Adana, Malatya ve İzmir İl Başkanlarıyla Ankara İl Başkan Vekilini de görevden alarak yerlerine yeni isimler atadı. Özgür Özel cephesi ise olağanüstü kurultay için delegelerden topladığı 833 imzayı genel merkeze teslim etti.
9: Tamamı noter huzurunda usulüne uygun olarak verilmiş bu imzalarla ilgili bir de dosya teslim ettik kendilerine. Verilmiş olan tedbir kararı kesinlikle olağanüstü kongreyi engellemez.
8: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin olağanüstü kurultayla ilgili tavrı konusunda içerikle ilgili bir değerlendirme yaparak kamuoyuyla paylaşılacak.
3: Özel kanadı olağanüstü kurultay için imzaları verdi ama CHP yönetimi olağan kurultayda ısrarlı. Olağan kurultay takviminin belirlenmesi için CHP MYK üyesi 6 isimden oluşan bir komisyon oluşturuldu. CHP'de daha önce disipline sevk edilen 9 milletvekiliyle ilgili de yeni bir gelişme var. Bu isimlerin Yargıtay sistemindeki CHP üyeliklerinden silindiği ortaya çıktı. Ancak 9 milletvekili meclisin sitesinde halen CHP grubunda yer alıyor. Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti. Özdemir istifa dilekçesinde gördüğü lüzum üzerine partiden ayrıldığını bildirdi.
1: Yaklaşık 15 aydır cezaevinde tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu diplomasının iptaline ilişkin davada İstinaf Mahkemesi'nin red kararını Danıştay'a taşıdı. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesi'nin istinaf başvurusunu reddeden kararını Danıştay'a taşıdı. İmamoğlu'nun avukatları tarafından Danıştay'a sunulan temiz dilekçesinde diploma iptali kararının hukuka aykırı olduğu savunuldu. Dilekçede kararın hukuk güvenliği ilkesini, idari istikrarı ve kazanılmış hakları ihlal ettiği öne sürüldü. Diploma iptaline ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması da istendi. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddiasıyla operasyon düzenlendi. Aralarında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
3: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla eş zamanlı baskınlar yapıldı. Aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan, İnşaat firması yetkilileri ve kamu görevlilerinin de olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyale el konuldu. Soruşturma dosyasında inşaat ve imar işlemleriyle ilgili usulsüzlükler karşılığında toplam 6 milyon lira rüşvet alındığı yönünde tespitler bulunduğu öne sürüldü. Belediye ve özel sektör bağlantılı bazı isimlerin rüşvet ağı içerisinde yer aldığı iddia edildi. Gözaltına alınan isimler arasında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı olduğu belirtilen Özlem Akyılmaz da var. Akyılmaz'ın rüşvet olarak değerlendirilen 500 bin liralık ödemeyi Veli Ağbaba'ya gönderdiği iddialar arasında yer aldı. Özlem Akyılmaz'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinde büro memuru olarak görev yaptığı ve Ankara'da ikamet ettiği belirtildi.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu seçim tarihiyle ilgili tartışmaları bir satranç oynanıyor diyerek yorumladı. Dervişoğlu partisinin grup toplantısından mesajlar verdi.
10: Böyle seçimden 10 gün 20 gün önce yapılacak seçime erken seçim diyerek milleti kandırmaya çalışacak bir algı operasyonuna bu milletin rıza göstermeyeceği kanaatindeyim. Yine bir satranç oynanıyor yani.
3: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, seçim tarihiyle ilgili tartışmalara bu cümlelerle katıldı. Süreci yeni bir satranç oyunu olarak tanımladı. Dervişoğlu'ndan bu açıklamalar grup toplantısı sonrasında geldi. Grup toplantısında ise DEM Parti'nin Abdullah Öcalan'la ilgili yapacağı mitinglere tepki gösteren Dervişoğlu, Türk milleti adına bayrak açıyorum dedi.
10: İşte bunlara karşı baş kaldırıyorum, bayrak açıyorum. Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe bayrak açıyorum.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile görüştü. Tanrıkulu görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Sayın Devlet Bahçeli ile memleket meseleleri üzerine hasbihal ettik. Kürt meselesinin barışçıl çözümü konusundaki çabaları dolayısıyla şahsım ve vekili olduğum Diyarbakır adına teşekkürlerimi ilettim dedi. Kabulü ve gösterdiği ilgi için de yine teşekkür ettiğini ifade etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başkentin Haymana ve Gölbaşı ilçelerinin CHP'li belediye başkanlarıyla görüştü. Bakan Kurum, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Haymana Belediye Başkanı Sayın Levent Koç ve Gölbaşı Belediye Başkanı Sayın Yakup Odabaşı'nı bakanlığımızda kabul ettik dedi. İlçelerin ihtiyaçlarını ve yürütülen çalışmaları değerlendirdiklerini söyleyen kurum, Ankara'mızın gelişimi için yerel yönetimlerimizle işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz mesajını paylaştı. Ankara'nın yoğun bir tepki gösterdiği o haberle devam edelim. Avrupa Parlamentosu

0: La hedef alınmasını kesin bir dille reddediyoruz denildi.
1: Devletimizin egemenliğinin temel saç ayaklarından biri olan Türk yargısı hiçbir uluslararası kurumun, dış aktörün veya siyasi çevrenin müdahalesine açık değildir. Yargı süreçlerini siyasi sayıklarla hedef alan ve yargı bağımsızlığı ilkesiyle de çelişen girişimlerin kabul edilmesi mümkün değildir.
0: AP raporuna bir tepki de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. İdeolojik yaklaşımlar ve çarptırılmış bilgilerle hazırlanan raporu reddettiklerini belirten Duran, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Türk yargısına yönelik ithamların da kabul edilemez olduğunu söyledi.
2: Türkiye Cumhuriyeti, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yargı süreçlerini kendi kurumları eliyle yürütmektedir. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin ortak çıkarlar temelinde ilerlemesine katkı sunması beklenen çevrelerin, ön yargılar yerine gerçekleri, siyasi sayıklar yerine hakkaniyeti esas alan yapıcı bir yaklaşım benimsemesi en doğru yol olacaktır.
0: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, raporun mesnetsiz iddialar ve gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmelere dayandığını söyledi. Türkiye ile AB arasında olumlu ve yapıcı bir diyalog ortamının hakim olduğu günlerde söz konusu raporun verimli atmosfere hedef aldığını ifade etti. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnansa, Türkiye raporlardan icazet alacak bir ülke değildir dedi. Milletimizin iradesine, bağımsız yargı ve egemenlik haklarımıza ayar vermeye çalışan hiçbir girişimin bizim nazarımıza hükmü yoktur ifadesini kullandı.
3: Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Avrupa Parlamentosu'nun 2025 yılı Türkiye raporuna tepki gösterdi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Kılıç, rapor dengeli ve objektif bir değerlendirmeden ziyade Türkiye'ye ilişkin yerleşik önyargıların ve siyasi reflekslerin etkisi altında kalmıştır dedi. Türk yargısının yürüttüğü hukuki süreçlere ilişkin mesnetsiz ve siyasi nitelikte yorumların Avrupa Parlamentosu'nun yapıcı ve güvenilir yaklaşım ortaya koyma kapasitesini ciddi olarak zedelediğini ifade etti. Adalet Bakanı Akın Gürley'i de hedef alan raporun Türkiye'nin bağımsız yargısı ve iç hukuk süreçlerini etkilemeye yönelik kabul edilemez bir siyasi müdahale girişimi olduğunu söyledi. Eğitim Birse'nin düzenlediği İstanbul Edunon Forum 2026 toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Memur Sen ve Eğitim Birse'n Genel Başkanı Ali Yalçın, İsrail'in Filistin'in Uluslararası Çalışma Örgütü geçici üyeliğine ilişkin girişimi vardı. İsrail'in talebine karşı sendikaların ortaya koyduğu direnişine değinen Yalçın, sendika liderlerinin gösterdiği heybetli duruş, umudu kaybetmeme konusunda çok güzel bir örnek ortaya koydu dedi.
0: 55 ülkeden 67 eğitim sendikası İstanbul Edunion Forum 2026 toplantısında bir araya geldi. Eğitim Birse'nin düzenlediği toplantı küresel belirsizlikler çağında eğitim ve emek, ortak sorunlar, ortak çözümler temasıyla gerçekleşti. Toplantıda Memur Sen ve Eğitim Birse'n Genel Başkanı Ali Yalçın da bir konuşma yaptı. Gündeminde Cenevre'de düzenlenen Uluslararası Çalışma Konferansı'nda İsrail'in Filistin'in geçici üyeliğinin iptaline yönelik girişimi vardı.
4: Girişimleriyle Filistin'in geçici gözlemci statüsünü kaldırmaya çalışanlara uluslararası emek hareketi liderlerinin beraber ortaklaşa gösterdiği heybetli duruş, insan onur ve haysiyetine ilişkin umudu kaybetmeme, dayanışmayı büyütme konusunda hepimize çok güzel bir örneklik ortaya koydu.
0: Yalçın belirsizliklerin arttığı bir dönemde güveni yeniden inşa edecek olan şeyin güç siyaseti değil, dayanışma, hukuk ve insanlık değerleri olduğunu da söyledi.
4: Sendika başkanlarımızla başlattığımız protestonun salonun tamamında karşılık bulmasından dolayı duyduğum mutluluğu burada ifade ederken umudumuzu büyütmemiz gerektiği konusunda bir kez daha hepinize buradan saygılarımı sunuyor ve Filistinli arkadaşlarım burada, onları da bu konuda yalnız değilsiniz diyerek bir kez daha alkışlamayı tavsiye ediyorum.
3: 55 ülkeden 67 eğitim sendikası İstanbul'da buluştu. Eğitim Birse'nin düzenlediği uluslararası toplantıda eğitim alanında küresel sorunlar, çözüm önerileri ele alındı, tecrübe paylaşımı yapıldı.
5: 55 ülkeden 67 eğitim sendikası, 132 sendikacı bir araya geldi. Eğitim hayatındaki değişiklikler, sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Eğitim Birse'nin düzenlediği İstanbul Edunion Forum 2026 toplantısı Küresel belirsizlikler çağında eğitim

0: ve emek, ortak sorunlar, ortak çözümler temasıyla gerçekleşti. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Cihat Demirli kürsüdeydi.
1: Küresel sorunların çözümü de nihayetinde eğitimden geçmektedir. Teknolojiyi insanlığın ortak yararına kullanacak olan da yine iyi yetişmiş insandır.
0: Eğitim Birsen ve Memursen Genel Başkanı Ali Yalçın, eğitimde insan merkezli çalışmalar yürüttüklerini anlattı.
2: Bu tecrübeyi uluslararası emek ve eğitim hareketleriyle paylaşmayı doğrusu bir sorumluluk olarak görüyor. Onlarla her şekilde karşılıklı dayanışmayı merkeze koymayı bu anlamda önemsiyoruz.
0: Yalçın toplantılar kadar uluslararası katılımcıların bir arada olabilmesinin de dikkate değer olduğunu belirtti.
2: Bu buluşma küresel kapitalizmin çarklarına ezilen insanın emeğinin ve onun geleceğini kuracak olan eğitimin merkeze alındığı bir buluşma olsun iddiasında ve idarindeyiz.
3: Özel okul öğretmenlerinin Ankara'daki eylemi sürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Çankaya kapısında basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahale etti. Müdahale sonrası aralarında Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali ve Örgütlenme Sekreteri Hüseyin Aksoy'un da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Öğretmenler taban ücret uygulamasının geri getirilmesi ve mülakatın kaldırılması gibi taleplerle eyleme başlamışlardı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yapılandırma tebliği resmi gazetede yayımlandı. Vergi borcu yapılandırmasında faiz oranı %29'a indi. Esnaf bu oranın sıfır olmasını istiyor.
4: Borçlu olanların beklentisi sıfır faizli bir ödeme planını eğer Sayın Cumhurbaşkanı yaparsa insanlar hem mutlu olacak hem bütün firmalar borç yükünden kurtulacak.
0: Esnaf faizsiz yapılandırma istiyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yapılandırmada faiz oranı sıfır olmalı dedi.
4: Faiz zor ödenebilecek miktarlar. Borçluların beklentisi yapılandırmanın amacına uygun. Borcumuzu ödeyelim ama devlet baba da bizim bu borçlarımızı faiziyle değil, ödeyebileceğimiz ana parayla bu işi bitirelim istiyorlar.
0: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi gazetede yayımlanan tebliğiyle vergi borçlarında yapılandırma şartları kolaylaştırıldı. Buna göre vatandaşlara 48 ay, şirketlere 72 ay taksitlendirme yapılacak. Vergi borcu yapılandırmasında faiz oranı da %29'a indi. Bu adımı değerlendiren Palandöken, esnafın sırtındaki faiz yükü tamamen kaldırılmalı ifadesini kullandı.
4: Hiç faizsiz olsa yapılanmanın zaten ana amacı da bu. Borçların ödenmesiyle ilgili o insanların ekonomik güçlerine de bir bakılması lazım.
3: Amerikan Merkez Bankası beklentiler dahilinde faizi değiştirmedi. Yeni başkan Kevin Warsh, enflasyonun hedeflerinden belirgin şekilde yüksek olduğunu söyledi. Fed politika faizine %3,50 3,75 aralığında sabit tuttu. Fed'in 19 üyesinden 9'u bu yıl faiz artırımı öngördü. Bir üye indirim beklerken bir üye ise tahminde bulunmadı. Bu sonuçla bankanın bu yıl faiz artışına gitme ihtimali de yükseldi. Warsh yaptığı ilk basın toplantısında ekonomik aktivite güçlü seyrediyor değerlendirmesinde bulundu. Fiyat istikrarını sağlayacakları mesajını verdi. Warsh, bankanın %2'lik enflasyon hedefine sadık kalacaklarını da dile getirdi. İkinci el otomobil pazarı bayram öncesi hareketlenmişti ancak buna rağmen satışlar Mayıs'ta %20'ye yakın azaldı. Fiyatlarsa yerinde seyrediyor.
0: İkinci el otomobil piyasasında daralma bekleniyor. Otomobil pazarları bayram öncesi hareketlendi, satışlar arttı. Ancak ilgi kısa sürdü. Sektör yetkililerine göre satışlar durağan seyrediyor. Bu durumun en büyük nedeni ise yüksek faiz oranları.
5: İkinci el tarafına biz yılbaşından bu yana özellikle ilk çeyrekte artışlarla başlamıştık. Savaşın da bence etkisiyle birlikte Nisan ayında %4,1'lik bir geri çekilme olmuştu. Ama Mayıs ayı devri yapılan araç adetlerine yani ikinci eldeki resmi satış rakamlarına baktığımızda yaklaşık %21'lik bir geri çekilme söz konusu. Haziran itibariyle durum nasıl diye değerlendirdiğimizde ilan sayıları bize yine biraz yavaş giden bir piyasayı işaret ediyor.
0: Mayıs ayında resmi tatillerin sayısı fazlaydı. Kurban Bayramı da 9 güne uzatılmıştı. Bu da satışlardaki düşüşün önemli sebeplerinden biri olarak gösteriliyor. İkinci elde olduğu gibi sıfır otomobil satışlarında da yavaşlama görülüyor. Talep düşük olunca fiyatlar da yerinde sayıyor.
5: Haziran öncesinde Haziran ayı için belirli fiyat düzeltmelerinin olması bekleniyordu. Ama görüyoruz ki otomobil markaları özellikle bu düşüş sonrasında fiyat seviyelerini biraz daha koruyarak yine alıcılara avantajlı hatta kampanyalarla da desteklenen bir satış imkanı sunmayı hedefliyor.
3: Bazı tavuk üreticilerine yönelik açılan soruşturma kapsamında 13 şirkete denetim kayyumu atanmıştı. Mahkemeye yapılan itiraz sonucu 5 şirkete yönelik karar kaldırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında denetim kayyumu atanan Gedik Piliç, El Piliç, Lezita, Bambit ve Keskinoğlu'nun itirazı yerinde bulundu. Kayyum kararları iptal edildi. Benzer bir itirazın soruşturmada yer aldığı diğer şirketler tarafından da yapıldığı biliniyor. Ancak onlarla ilgili henüz bir karar çıkmadı. 12 Haziran'da başlayan soruşturmada 13 tavuk üreticisi firmanın yüksek fiyat uygulamalarıyla haksız kazanç elde edildiği iddia ediliyor. Bu kapsamda bazı şirket sahipleri ve yöneticiler gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Romanya'da nükleer güç santralini ziyaret etti. Santralde inceleme yapan Bayraktar, Türkiye'nin rekabetçi fiyatlarla en güvenli teknolojiye sahip olmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
6: Ülkemize çok yakın mesafede komşumuz diyeceğimiz ve çok iyi ilişkilerimizin olduğu Romanya'da kurulmuş iki reaktörü görme fırsatımız oldu. 20 bin megawattlık 2050 yılına kadar bir nükleer kapasiteye sahip olma hedefimiz var. 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için nükleer bizim için olmazsa olmaz bir husus.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Romanya'nın Köstence kentinde bulunan nükleer güç santralini ziyaret etti. Santralde incelemelerde bulundu. Türkiye'nin nükleer enerji alanındaki hedefleri de anlattı.
6: Türkiye hem rekabetçi fiyatlarla nükleere sahip olmak istiyor, bu yatırımları yapmak istiyor. Hem de aynı zamanda en güvenli teknolojiye sahip olmak istiyor. Nükleer yakıt tedariği ile alakalı da daha kapsamlı, daha kapsayıcı, daha bütüncül bir yaklaşımla inşallah önümüzdeki ikinci, üçüncü projeleri hayata geçireceğiz.
0: Bayraktar, Akkuyu nükleer santrali sonrası yapılacak santrallerle ilgili çalışmaların sürdüğünü de söyledi.
6: Şu anda kritik bir süreçte Türkiye. Biz bu noktada özellikle Akkuyu sonrasında yapacağımız santrallerde birlikte çalışacağımız teknolojiler ve ülkelerle alakalı çalışmaları yürütüyoruz. Çin'le yürüttüğümüz, uzun yıllardır yürüttüğümüz bir müzakere süreci ve bir çalışma var. Güney Kore ile çok yakın zamanda yine daha yoğun bir şekilde çalışmaya başladı. Kanada'daki nükleer teknolojiyle alakalı da son aylarda özellikle çok yoğunlaşan bir çalışma sürecimiz oldu.
3: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmit Körfezi'nde yapılan dip çamuru temizliği sonrası çamurun dere yatağına bırakıldığı iddiasını yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada dip çamuru temizliği çalışmasının her aşamasının bilimsel temele dayandığı belirtildi. Körfez'den alınan dip çamurunun yapılan analizlerle tehlikesiz atık olarak nitelendirildiği duyuruldu. Açıklamada dip çamurları iddia edildiği gibi dere yataklarına değil orman vasfının yitirmiş çorak bir alana depolanmıştır. Bu çorak alan dip çamuru depolama çalışmalarımızla birlikte rehabilite edilip ağaçlandırılarak ormana dönüşmüş olacaktır ifadesine yer verildi. İstanbul Boğazı bir kez daha dev bir deniz aracının geçişine sahne oldu. Denizlere boru döşeme amacıyla kullanılan Saipem isimli vinç gemisi sabah saatlerinde İstanbul'un Marmara açıklarına geldi. Römorkörlerin eşlik ettiği geminin geçişi sırasında İstanbul Boğazı deniz trafiğine kapatıldı. 198 metre boyunda, 135 metre yüksekliğindeki vinç gemisi 118 bin gross ton ağırlığa da sahip. Bahama bayraklı gemi kendi alanında dünyanın en büyük 3. deniz vinci olma özelliğini taşıyor. 2000 metreden derin sulara boru döşeyebiliyor. Libya'dan gelen gemi Romanya'nın Köstence Limanı'na gitmek üzere Karadeniz'e açıldı. Önce aktivist, sonra aktivisti. Hayvan hakları savunuculuğuyla bir döneme damgasını vurdu. Türkiye onu Panter Emel olarak tanıdı. Emel Yıldız 85 yaşında hayatını kaybetti. Dün İstanbul'da cenaze töreni vardı. Sinemayla tanıştırdığı Türkan Şoray da onu son yolculuğuna uğurlamak için oradaydı.
7: Öldürmenin öngörüldüğü yerde yaşam yeşermez.
0: Yeşilçam oyuncularından biriydi. Ama esas ününü hayvan sevgisi sayesinde kazandı. Aktivistliği oyunculuğunun önüne geçti. Hayvan hakları için tavizsiz mücadelesini anlatan bir lakapla anıldı ömrü boyunca. Panter Emel olarak bilinen Emel Yıldız 85 yaşında hayatını kaybetti.
8: Helal olsun.
0: Emel Yıldız için İstanbul Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Yeşilçam'a adım atmasına vesile olduğu sanatçı Türkan Şoray da katıldı. Yıldız'ın tabutuna beyaz günler bıraktı.
9: Yani beni sinemayla tanıştıran Emel abladır. Bu mesleğimi onun sayesinde sevdim. Onun için yani o başkadır benim için. Her zaman ölene kadar da kalbimde yeri başka yerde olacak.
0: Emel Yıldız, Türkan Şoray'ın Karagümrük'te oturduğu evin sahibinin kızıydı. Şoray bir gün Yıldız'ın rol aldığı film setine gitti ve sinema sektörüne böyle adım attı.
9: Çok değer verdiğim bir ablamdı. Hayatımda yani bir dönem gitti gibi onunla birlikte. Yıllardır hiç kopmadık. Evlat acısını kaldıramadı.
0: Yakınları, sevenleri, hayvanseverler onun son yolculuğuna uğurladı.
10: Bir adam çölde susayan bir köpeğe sadece bir ayakkabısına su koyup verdiği için efendim Rabbimiz onu cennette müjdelemiştir. O hayat boyunca bu şekilde mücadele etti.
0: Yaklaşık 40 gün önce kızı Elif Sofya'yı kaybetmişti.
11: Çok küçüktüm, ilk onun eylemiyle hayvan denen şeyin hakkı olduğunu öğrendim. Bu ülkeden Panter Emel geçti. Hepimize yol açtı.
0: Emel Yıldız'ın kedilerini sık sık ziyaret ettiği Yedikule Hayvan Bakım Evi koruma altına alındı.
12: Hayvan korumacılıkta ilk aktivistlerden biri, hepimize örnek oldu. Barınağa sık sık gelirdi. Evindeki 3 kediye de sahip çıktık.
0: 60'lı yıllarda kamera karşısında, 90'larda ise sokaklardaydı. Hayvanlara karşı şiddete en sert şekilde karşı çıkanlardan biriydi. Hayvan hakları deyince ilk akla gelenlerdendi. Öfkesi, cesareti ve duruşu onu Panter Emel yaptı. O da bu lakabı hiç reddetmedi. Çünkü hayvan isimlerinin hakaret olarak kullanılmasına da karşıydı. Köpek Emel deseler de mutlu olurum demişti. Emel Yıldız, Kilyos mezarlığında kızının yanında toprağa verildi.
3: İstanbul'un uzak noktalarından araçlarıyla Levent ve Maslak'taki işlerine yetişmeye çalışanlar sabahın 5'inde evlerinden çıkıyor. İş yerlerinin önünde park yeri bulup mesai saatine kadar uykuya dalıyorlar. Levent ve Maslak'taki plazaların çevresi sabahın erken saatlerinde araçlarının ön koltuğunda uyuyanlarla doluyor.
13: Her zaman yastığımız burada ya. Yastığımız hep yanımızda. Ben 5.30'da çıkıp 2 saat burada bekliyorum. Trafiğe kalmamak için gece yarısı çıkıyoruz yani yola. Hani ne kadar erken gelebilirsek o kadar iyi, gelip burada arabada uyuyoruz.
0: Sabah saat 6.30 ve İstanbullular çoktan iş yerlerinin önünde. Kimi araçların içinde uyuyor, kimi telefonundan bir şeyler izliyor, kimi de makyaj yaparak güne hazırlanıyor. Sayıları giderek artan çalışanlar trafiğe yakalanmamak için çalıştıkları yere saatler öncesinden gidiyor ve dışarıda mesainin başlamasını bekliyor.
14: Köprü trafiği çok şiştiğinden dolayı biraz erken gelmemiz gerekiyor. Erken geldiğimde sabah telefonumda haberleri okuyorum. Burada kahve içmeye arkadaşlarımla birlikte çıkıyorum. O şekilde zamanı değerlendirmeye çalışıyorum.
15: Kaçta geldiniz Levent'e?
14: 6 gibi. Çok fazla trafik oluyor. Büyükçekmece'den geliyorum. Trafiksiz bir ortamda yaklaşık olarak 35-40 dakika falan sürüyor. 7-7.30'dan sonra falan yola çıkarsanız yaklaşık olarak 1 saat 50 dakika, 2 saati bulabiliyor. Burada yürüyüş yapıyorum sokaklarda.
16: İstanbul trafiğinde yetişemiyoruz yani. O yüzden erken çıkmak zorunda kalıyoruz.
0: Araçlarında yastık battaniye bulunduruyorlar. Mega kentte milyonlarca çalışanın hayatı artık saate göre değil, trafiğe göre şekilleniyor.
15: Bölgemde Levent, Beşiktaş, Taksim bölgesi. Kendimle Bahçeli'den Yenibosna'da oturuyorum. O yüzden çok erken çıkmak zorundayım. Birazcık geç kalırsam işime geç kalacağım. Bazen de işlerim varsa onları hallediyorum. Makyaj yapmak gibi, günü planlamak gibi.
16: Ben 7'den beri buradayım. 7'den önce burada olmam gerekiyor. Geri kalan bir saati de arabada geçiriyorum. Ya uyuyarak ya YouTube'dan maç özetlerini seyrediyorum. Ben buraya 25-30 dakikada geliyorum ama geç çıkarsam 1,5 saati bulur. Yani yolda ekstradan bir saat daha kaybetmiş olurum.
0: Trafik İstanbulluları sıra dışı çözümler üretmeye zorluyor.
3: ABD-İran arasında uzlaşmaya varılan mutabakat zaptının 14 maddeden oluşan ayrıntıları açıklandı. Anlaşmanın getirdikleri NTV'de Yakın Plan programında değerlendirildi. Bu yorumlarla da saati kapatıyoruz.
17: Bu madde Netanyahu'yu, İsrail'i zor durumda bırakacak. Burada da bir anketten bahsedeceğim. Bu sefer İsrail'de yapılan bir ankette şu ana kadar savaştaki neticelerden İsrail kamuoyunun %37'si memnun, sonuçlara ulaşıldığını düşünüyor. Geri kalanı İsrail'in savaşta arzu ettiği sonuçlara ulaşamadığını düşünüyor. O yüzden de Netanyahu da bir İsrail'de seçime gideceği için bu geri kalan kamuoyu tarafından ağır bir şekilde eleştirilecek. Yani Netanyahu zaten durumdan memnun değil. Bilhassa Lübnan'ın işin içine dahil edilmesi onu fevkalade zor durumda bırakacak. Çünkü bu çatışma dolayısıyla İran'la başlayan çatışma ve Hizbullah'ın da İsrail'in saldırılarıyla ve aynı zamanda İran'daki saldırılara cevap verme düşüncesiyle bu çatışmaya dahil olması yüzünden İsrail'in Lübnan'a komşu bu Hizbullah etrafındaki yerlerinde bir nüfus birkaç zamandır, birkaç hani bu savaş zamanından itibaren evlerine dönemiyor. Onların meydana getirdiği İsrail kamuoyu bu savaşlarla zaman içerisinde çok radikalleşti. Dolayısıyla buradaki evlerine dönemeyen İsrail vatandaşlarının, yani İsrail'de oturmakla beraber roket tehdidi altında hissettikleri için evlerine dönemiyorlar. Bundan rahatsızlar. Dolayısıyla İsrail kendisi açısından hem İran'da ortaya koyduğu stratejik hedeflere ulaşamamış bir yerde olacak, hem de Lübnan'da bu hedeflere ulaşamamış bir noktada olacak. Hele eğer geri çekilme şartları da varsa Lübnan'da, o bakımdan zor durumda kalacaktır. İsrail'i buna ikna etmek ve zaman içerisinde de yeni saldırganlıklarını engellemek Amerika Birleşik Devletleri'nin bu anlaşmanın geçerliliği bakımından temel problemlerinden birisi olacağı anlaşılıyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri de İsrail'in teklif ve tahrikleriyle girdiği bu savaşın daha da uzamasını istemiyor. Çünkü bir defa ortaya koydukları ulusal güvenlik strateji belgesiyle Orta Doğu'dan, sonsuz savaştan çekilmek istediklerini bütün dünyaya deklare etmişlerdi. Önceliğin Amerika Birleşik Devletleri'nin yer aldığı Batı Yarımküre olduğunu söylemişlerdi. Dolayısıyla oraya odaklanmak istiyor. Bu bölgede de savaş dolayısıyla ciddi bir maliyet ödedi Hürmüz Boğazı üzerinden, hem dış alemde hem de Amerika Birleşik Devletleri ülkenin içinde bir maliyet ödedi. Onlar da seçime gidecekler. Seçim dolayısıyla seçim baskısını hissediyor Trump. Bu seçim baskısının dolayısıyla da yeni, yani İran'daki olup biteni bir başarı olarak anlatmaya ihtiyacı var. Şimdi onu yapmaya çalışıyor. Stratejik kimi hedeflere İsrail ulaşamadıysa bile o bunları bir başarı olarak anlatacak. Bir de Körfez ülkelerindeki tırnak içerisindeki müttefikleriyle Amerika Birleşik Devletleri arasında ki açı açıldığı bir rahatsızlık var. Onların da bu savaş dolayısıyla yeni maliyetler ödemesini, aralarının daha da açılmasını istemiyor. Bir de seçime giderken muhtemelen bu biraz spekülatif olacak ama bu anlaşmayı tesis ettikten sonra Küba'da daha net Amerikan halkına daha gösterebileceği bir başarı sergilemek isteyecektir.
18: Burada gördüğümüz şey şu. İki tarafta bir iyi kötü barışa ihtiyaç duyuyor. Farklı nedenlerle. Yani İran tekrardan toparlanması için işte ekonomisini, işte kendisine ne diyelim, toplumsal desteği tekrardan sağlamak için. Çünkü İran halkı bir taraftan Molla rejimi altında eziliyor. Onların yarattığı ekonomik zorluklar altında daha birkaç ay önce, savaş öncesinde insanlar sokaklara çıkmıştı. Ve devlet tarafından, Molla rejimi tarafından sert bir şekilde bastırıldılar. Ve bu insanlar kendi hükümetlerine, kendi rejimlerine karşı duyduğu öfkeyi ifade edemeden başka bir devletin gelip kendilerine saldırdığını gördüler ve hem rejimden korkularından hem de böyle bir durumda devletleri savaş içerisindeyken rejimlerine karşı muhalefet etmeyi geçici olarak diyelim bıraktılar, ara verdiler. Ama rejimin bizim gördüğümüz kadarıyla, uzaktan hissettiğimiz kadarıyla, İranlı meslektaşlarımla konuştuğumda rejime toplumsal destek zayıf. Zaten savaş öncesinde de zayıftı. Hı hı. Savaştan sonra da zayıf. Rejimin bunu bir şekilde tesis etmesi lazım. Rızayı tekrardan üretebilmesi için rejimin halkın gönlünü kazanması lazım. Nasıl yaptı bunu? Halkın üzerine silah sıkarak yaptı. Yaylım ateşi açarak yaptı, tankıyla yaptı, topuyla yaptı, vinçte insanları sallandırarak yaptı. Sopayla insanları rejimin doğru rejim olduğuna ikna edemezsiniz uzunca süre. İkna etmeniz lazım, gönüllerini kazanmanız lazım. Henüz bu rejim onu yapabilmiş değil. Bunu yapabilmek için ekonomik olarak toparlanması, halkın elini cebine attığında, sokağa çıktığında huzur içerisinde, güven içerisinde, refah içerisinde yaşadığını hissetmesi lazım. Rejimin bir an önce bunu tesis etme ihtiyacı vardı. Bu barış iyi kötü bu ihtiyacı karşılayabilir. Yaparlarsa, yapabilirlerse, yapmaya niyet ederlerse. Üstelik bunu yapmak için de ekonomilerini çalıştırmaları, işte kuyulardan çıkan petrolü bir şekilde piyasalara ulaştırması gerekiyordu. Yani Amerikalılar kadar İranlıların da, İran rejiminin de Hürmüz'ün açılmasına ihtiyaçları vardı. Petrol piyasasının rahatlamasına ihtiyaçları vardı. Bunu İran'a sağlıyor bu. Ve bunu yaparken İran'ın yüzünü düşürmüyor. Ne diyelim, onurunu kırmıyor. Gizli maddeler var diyorlar. Çünkü burada İran'ı incitecek bir madde görmüyoruz. Baştan sona okuduğumuzda İran'a evet. 300 milyar dolar, İran'a işte yaptırımların kalkması vesaire. Hatta balistik füzeler olsa ne olacak?
19: Serbest gibi. Bırakılması, dondurulmuş varlıkların.
18: Amerikalıların da buna ihtiyacı vardı. Neden? Özellikle Trump yönetiminin Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde. Bakın biz orayı gittik işte... Binlerce füze attık, İran'a cezasını verdik. İşte İsrail'le birlikte Molla rejiminin en önde gelenlerini birer birer öldürdük. Böyle bir zafer kazandık. Sonra da Hürmüz'ü de aslında kendileri kapattırdılar. Hürmüz'ü de işte açtırdık onlara diye. Her iki tarafta sahte bir zafer hikayesi anlatacak. İki tarafta aslında kayıp içerisinde ama kendi halkına dönüp anlatabilecekleri bir zafer hikayesi bu 14 madde içerisinde ya da gizli maddelerde eğer varsa bir şekilde almış oluyorlar, edinmiş oluyorlar. Bu sürer mi? Umutlu muyuz? Maalesef değiliz. Maalesef değiliz çünkü Netanyahu'ya döneceğiz ya da İsrail'e döneceğiz ama Amerikalılara da bu konuda çok güvenebileceğimizi düşünmüyorum ben. Kasım ayında seçimler biter, savaş yeniden başlar.
20: Nükleer o kadar ucundan kenarından geçerek yazılmış ki. Öncelikli maddeler dediği 13. maddede
19: 1, 4, 5, 10, 11.
20: Onların içerisinde öncelikli maddelerde nükleer de yok.
19: Evet, nükleer 8'de.
20: Yani dönüp dolaşıp konuştuğumuz şey petrol, yaptırımlar ki bankacılık sektörü vesaire. Ve o zaman eğer gizli bir anlaşma varsa bu petrol üzerine diyebiliriz diye düşünüyorum. Ha bu başından beri böyle miydi yoksa Hürmüz, zaten açık olan Hürmüz'de oluşan fiili durum sonucunda mı buraya varıldı bilmiyorum. Ama şöyle, şimdi Murat Hoca'ya da sordunuz ya birinci maddeye, Lübnan konusu.
19: Evet.
20: Şimdi mesela ciddi bir soru işareti, sadece İsrail'in rahat durup durmamasıyla alakalı değil. İsrail imzacı değil. İsrail imzacı değilse Lübnan'da müttefiklerin adına senin imzacı olman yeterli mi? Uluslararası hukukta böyle bir şey yok.
19: Evet, mutabakat zaptının bir örneğini gönderdik diyor ama imzacı değil.
20: Evet,
19: yani
20: imzacı
19: hani okuyun, bilginiz olsun diye gönderdik.
20: Bu yani evet. Tamam, evet, bunu şöyle diyebilirsiniz. Amerika olmadan İsrail giremez falan diyebilirsiniz de bayağı patron vekil asimetrisi koyuyorsunuz açık açık uluslararası toplumun önünde Amerika İsrail ilişkisine ve İsrail'in senin içindeki o derinlerinin bunu çok kabul edeceğini düşünmüyorum. Yani daha da öfkelendirecek bir durum. O 300 milyar dolar meselesi en çok dikkat çeken. Aslında şöyle gibi anlaşılıyor. İran'ın savaş tazminatı istedi ya.
19: Evet.
20: Ya buna karşılık bir şey mi, ama tarafların hiçbiri bunu söylemiyor, kabul etmiyor. Tazminat kelimesi
19: geçmiyor.
20: İran aslında bunu söyleyebilir, buna tazminat diyebilir ama onlar da demiyor farkındaysanız. Çünkü zaferini perçinleyici, bu arada bir zaferdir İran için bu, gerçekten öyle. Ama tazminat dese İran, bu gerçekten onun zaferini perçinleyecek, bak bu istediğimi de aldım demesine sebep olacak bir şey. Hiçbir yerde bu söylemle de karşılaşmıyorsunuz. Şöyle bir açıklama yapıldı özellikle J.D. Vance tarafından, işte Körfez ülkeleri bunu sağlayacak. Körfez ülkeleri bunu ne için sağlayacak? Hadi diyelim ki mesela Katar çok ciddi anlamda arabulucuydu ve hani verelim bu parayı, işte yeniden inşası falan diyelim de Birleşik Arap Emirlikleri verir mi? Bahreyn verir mi? Hani Bahreyn zaten görece daha finansman konusunda daha böyle şeydir ama Dubai gibi bir yer bu kadar bombalandıktan sonra, ki İran'ın parasını falan da tutan bir yer, buna tamam diyecek mi? Benim aklıma başka bir soru geliyor burada. Birisi de şöyle dedi, yine Amerikalı yetkililerden de sanırım, tam ismini hatırlayamadım, emin olamadığım için şey yapmayayım, tahminde bulunmayayım, ama şirketlerin bu fonu sağlayacağı yönünde. Yani ülkeler, devletler değil de şirketler. Yani o zaman ülkeler bana haraç, ya beni bombalama, beni vurma, benim güvenliğimi sağla diye bir haraç mı verecekler sorusunun da üstünü çiziyorum. Şirketler işin içine giriyorsa. Ben bu 300 milyar dolar ifadesini 10. maddeyle beraber okumamız gerektiğini düşünüyorum. Bu fonun aynı anda, çünkü yaptırımlar tamamen kalkana kadar İran'ın petrol, petrokimya ihracatı ve bankacılık, sigorta ve taşımacılık hizmetlerine yaptırım muafiyetinin kapısının açılmasından bahsediyor ve bu da öncelikli maddelerden bir tanesi. Bence arka planda yazıya dökülüyor mu dökülmüyor mu bilmiyorum ama İran'ın petrolünün uluslararası sisteme girişinden bahsediyoruz. Esas konuşulan konu bu. Sadece Hürmüz'ün açılması değil. 300 milyar dolar eğer şirketler tarafından gelecekse İran'ın petrol ve doğalgaz sektörüne gelecek gibi gözüküyor.
21: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
22: Bale kendini vücut deneyim.
21: Anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
23: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
21: Gerçekten öyle mi?
23: Serum malzemesi çamur.
21: Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
23: Siz yoksanız sanat da yok.
21: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, cumartesi 12.30, pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
24: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
21: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
1: İstanbul bulutlanıyor. Kuvvetli Poyraz'da hissedilen sıcaklık 19 dereceye kadar iniyor. Marmara bölgesinde hissedilen sıcaklık bölge genelinde rüzgarlı alanlarda 18, akşam 13 dereceye kadar iniyor. Ankara'da şiddetli yağmur bekleniyor. Tedbirli olunmalı. Sıcaklık 30 derece. Ege'de Aydın, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak boyunca geniş alanda yağış kısa sürede şiddetli yağacak. İzmir 31 derece. Akdeniz'de özellikle Cuma günü bölge genelinde gök gürültülü şiddetli yağış bekleniyor. Antalya parçalı bulutlu 28 derece. Karadeniz'de Bolu, Karabük, Kastamonu kesiminde yağışlar şiddetli yağacak. Samsun parçalı bulutlu 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars kesiminde yağış var. Erzurum 27, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da ise sıcaklık gölgede 37-38 derecelerde.
21: Hava durumu.

0: Mutlu sabahlar, saat 6, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Dünya ABD-İran krizinden gelen iyi haberle umutlandı. 107 gündür süren bir kriz vardı Orta Doğu'da. ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian artık liderler olarak da mutabakat anlaşmasına imzalarını attılar. Trump Paris'teydi, Pezeşkian da ülkesi başkenti Tahran'dan imzalarını attılar. Böylece savaşı bitiren 14 maddelik anlaşma liderlerin uzaktan attığı imzalarla da artık yürürlüğe girmiş oldu. Anlaşmanın maddeleri de içerikleri de önemli. Bunlar da artık kamuoyuna duyuruldu. Yarınsa İsviçre'de resmi bir imza töreni olup olmayacağıysa belirsiz. Bu konuda taraflardan çelişkili bilgiler geliyor.
1: Yes.
2: Bravo.
0: İran ve ABD arasında 107 günlük savaş bu görüntülerle sona erdi.
1: This was not easy. I can tell you.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump Paris'ten dönerken anlaşmayı imzaladığını duyurdu. ABD ve İran arasındaki mutabakat İran tarafında da Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın imzalamasıyla yürürlüğe girdi. Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve İran Parlamento Sözcüsü Bakır Galibaf anlaşmayı elektronik ortamda imzalamıştı. Trump da G7 toplantıları için bulunduğu Versailles Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yemekte resmi belgeye imzasını attı.
1: Yes.
2: Bravo.
0: Anlaşma bir süredir İran medyası tarafından duyurulara oldukça benzer. İlk olarak Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdiği teyit ediliyor. Bir diğer madde ise İran ve ABD'nin birbirlerine müdahale etmeyecekleri ifade ediliyor. Mutabakat zaptında 60 gün içerisinde müzakerelerin tamamlanacağı da yer alanlar arasında. Hürmüz Boğazı'na ilişkinse detaylı maddeler yer alıyor.
3: İlk metinde ticari gemilerin geçişinin kalıcı olarak eskiye döndürülmesi hedeflenmişti. İran'ın hatta bu mayınları temizlemesi gerektiği not düşülmüştü. Yeni metinde İran'a yeni bir takım diplomatik yükümlülükler de getirilmiş. Ticari gemilerin güvenli geçişini sağlaması konusunda İran'a ki ücretsiz deniliyor ve 60 gün için ifadesi yer alıyor.
0: Metinde İran'ın bazı kazanımları korunuyor ancak ekonomik taleplerde farklılıklar var. İran'ın yeniden inşası için $300 milyar ödenmesi bulunuyor. Tüm yaptırımların kaldırılması önceki iddialarda yer alsa da metinde yaptırımların kaldırılması için görüşmelerin derhal başlayacağı ifade ediliyor. İran'ın petrol ve petrokimya ürünleri satışının kolaylaştırılması ve dolmuş varlıkların serbest bırakılması mutabakat metninde yer alıyor.
3: Zenginleştirilmiş uranyum stoğunun Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetiminde saha içinde seyreltilmesi yöntemi açıkça ifade ediliyor.
0: İran-ABD anlaşmasının arabulucusu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif anlaşmaya ilişkin detayları açıkladı. Şerif yarın Cenevre'de resmi imza töreninin ise yapılacağını duyurdu. Aralarında Türkiye'nin de olduğu ülkelere teşekkür etti. Şerif anlaşmanın atılan imzalarla yürürlüğe girdiğini ve Hürmüz Boğazı'nın derhal açılacağını belirtti. Pakistan Başbakanı eş arabulucu Katar'ın desteğiyle teknik düzeydeki görüşmeleri başlatmak üzere planlandığı gibi yarın İsviçre'de resmi imza töreni yapılacağını söyledi. Şerif, Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır liderlerine bu konudaki vazgeçilmez rolleri ve paha biçilmez katkıları nedeniyle büyük takdirlerimi sunarım ifadelerine de yer verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya'da diplomasi faaliyetlerindeydi. Kazan şehrinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelen Fidan, öncesinde ise Rusya Devlet Güvenlik Sekreteri Sergey Shoigu'yla görüştü. Hakan Fidan'a Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü tarafından Fahri Doktora unvanı da verildi.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Görüşme Tataristan'ın başkenti Kazan'da gerçekleşti. Kremlin'den yapılan açıklamada görüşmede Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov'un da yer aldığı belirtildi. Putin yaptığı açıklamada Türkiye ile ilişkilere değindi. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler istikrarlı şekilde gelişiyor. Bundan çok memnunuz. Temaslarımız artık resmi çerçevenin ötesine geçmiş ve dostane bir nitelik kazanmıştır, dedi. Rus lider ilişkilerin ilerlemesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarına vurgu yaptı. Dışişleri Bakanı Fidan da Putin'e Erdoğan'ın selamlarını ileterek bölgemizde ve dünyada çok yoğun bir gündem var. Bu konudaki deneyimimiz son derece önemli. İstişare etmemiz gereken çok konu var değerlendirmesinde bulundu.
5: Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını size iletmek istiyorum.
4: Bakan Fidan Putin'e görüşmesi öncesi Rusya Devlet Güvenlik Sekreteri Sergey Shoigu ile de bir araya geldi. Hakan Fidan Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde Fahri Doktora Töreni'ne de katıldı. Fidan'a enstitü rektörü Anatoli Turkunov tarafından Fahri Doktora unvanı verildi. Bakan Fidan Rusya ziyareti kapsamında mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya gelmişti. Fidan, ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat zaptını son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak nitelendirmiş, ancak İsrail'in olası provokasyonlarına karşı uyarılarda bulunmuştu.
0: Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor. Toplantının ana gündem başlığı da ABD-İran arasında imzalanan mutabakat olacak. MGK'nın Haziran ayı olan toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılıyor. MGK'da Amerika ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için atılan dijital imzalarla kalıcı barış için sürdürülecek müzakereler ve bu müzakerelere Türkiye'nin sağlayacağı katkıların değerlendirilmesi bekleniyor. MGK toplantısında ayrıca terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde sahadaki son durum istihbari bilgiler ışığında masaya yatırılacak. Süreçte çıkarılması planlanan yasal düzenlemeler de ele alınacak. Toplantının bir diğer gündem başlığı ise Doğu Akdeniz. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin İsrail'le yaptığı askeri anlaşmalara ve Rum yönetiminin daimi Fransız üssü için attığı imzaya Ankara tepki göstermişti. Mutlak butlan tartışmasının devam ettiği CHP'de önemli gelişmeler yaşandı. CHP Merkez Yönetim Kurulu ihraç için yeni bir adım attı. 3 il başkanıyla 3 eski il başkanını disipline sevk etti. Ayrıca bazı il başkanları da görevden alındı. Özgür Özel kanadı ise delegeden olağanüstü kurultay için topladığı imzaları genel merkeze teslim etti.
6: 3 il başkanımız ve 3 eski il başkanımız tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş bulunuyoruz.
7: CHP'de disipline sevkler sürüyor. 3 il başkanı ile 3 eski il başkanı tedbirli olarak ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
8: O il başkanlarımızı seçilmemiş bir yönetim alıyor. Bu karar gayrimeşrudur.
7: CHP MYK'da alınan karara göre Erzurum İl Başkanı Serhat Caneş, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya disipline sevk edildi. Eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, eski Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıç Aslan ve eski Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar da disipline sevk edilen isimler arasında. CHP yönetimi ayrıca Gaziantep, Adana, Malatya ve İzmir İl Başkanlarıyla Ankara İl Başkan Vekilini de görevden alarak yerlerine yeni isimler atadı. Özgür Özel cephesi ise olağanüstü kurultay için delegelerden topladığı 833 imzayı genel merkeze teslim etti.
8: Tamamı noter huzurunda usulüne uygun olarak verilmiş bu imzalarla ilgili bir de dosya teslim ettik kendilerine. Verilmiş olan tedbir kararı kesinlikle olağanüstü kongreyi engellemez.
6: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin olağanüstü kurultayla ilgili tavrı konusunda içerikle ilgili bir değerlendirme yaparak kamuoyuyla paylaşılacak.
7: Özel kanadı olağanüstü kurultay için imzaları verdi ama CHP yönetimi olağan kurultayda ısrarlı. Olağan kurultay takviminin belirlenmesi için CHP MYK üyesi 6 isimden oluşan bir komisyon oluşturuldu. CHP'de daha önce disipline sevk edilen 9 milletvekiliyle ilgili de yeni bir gelişme var. Bu isimlerin Yargıtay sistemindeki CHP üyeliklerinin silindiği ortaya çıktı. Ancak 9 milletvekili meclisin sitesinde halen CHP grubunda yer alıyor. Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti. Özdemir istifa dilekçesinde gördüğü lüzum üzerine partiden ayrıldığını bildirdi.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye yönelik dış politika eleştirilerine sosyal medyadan tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu paylaşımında dış politika iç siyasette oy devşirmek için tribünlere oynanacak bir şov alanı değil, bu kadim devletin varlık, gelecek ve saygınlık makamıdır dedi. CHP'nin Türk milleti ve Türk devletinin bağımsızlık iradesi olduğunu da belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin köklü devlet geleneğini ve dış politika hafızasını yok sayıp ülkeyi bölgesel krizlerin mezesi haline getirenlerin bu millete ödetecek bir tek kuruşluk faturası kalmamıştır ifadesine de yer verdi. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddiasıyla operasyon düzenlendi. Aralarında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
7: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla eş zamanlı baskınlar yapıldı. Aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan, İnşaat firması yetkilileri ve kamu görevlilerinin de olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyale el konuldu. Soruşturma dosyasında inşaat ve imar işlemleriyle ilgili usulsüzlükler karşılığında toplam 6 milyon lira rüşvet alındığı yönünde tespitler bulunduğu öne sürüldü. Belediye ve özel sektör bağlantılı bazı isimlerin rüşvet ağı içerisinde yer aldığı iddia edildi. Gözaltına alınan isimler arasında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı olduğu belirtilen Özlem Akyılmaz da var. Akyılmaz'ın rüşvet olarak değerlendirilen 500 bin liralık ödemeyi Veli Ağbaba'ya gönderdiği iddialar arasında yer aldı. Özlem Akyılmaz'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinde büro memuru olarak görev yaptığı ve Ankara'da ikamet ettiği belirtildi.
0: Avrupa Parlamentosu'nun 2025 yılı Türkiye raporu çerçevesinde ortaya atılan yeşil pasaportta seyahat dönemi bitti iddialarına yalanlama geldi. Konuya ilişkin açıklama Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi. Açıklamada söz konusu raporda yeşil pasaport sahiplerinin vizesiz seyahat haklarını kısıtlayan ya da ortadan kaldıran herhangi bir kararının bulunmadığı belirtildi. Bu çerçevede yeşil pasaportta sahip olunan vizesiz seyahat haklarında hiçbir değişiklik yaşanmadığı vurgulandı. Ortaya atılan iddiaların da tamamen asılsız olduğunun altı çizilirken, kamuoyunu manipüle etmeyi, dezenformasyon yaymayı ve vatandaşlarımız arasında asılsız bir endişe yaratmayı amaçlayan içeriklere itibar edilmemesi önemli rica olunur denildi. Sırada bir uyarı var. Ankara Valiliğinden vatandaşlara bugün için kuvvetli yağış ve sel uyarısı geldi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre bugün öğle saatleri itibarıyla il genelinde kuvvetli yağışların etkili olacağı belirtildi. Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir denildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi. Sahipsiz sokak köpeklerine ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Çiftçi, 51 ilde tüm sahipsiz sokak hayvanlarının toplandığını, 31 büyük şehirde ise bu oranın %83'e ulaştığını söyledi.
9: Sahipsiz sokak hayvanlarının 81 ilimizi bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman %83'ü şu anda tamamen toplanmış. Yıl sonuna kadar da tamamını barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almış olacağız.
7: Sahipsiz sokak hayvanları toplanıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi son durum hakkında bilgi verdi. 51 ilde toplama işlemlerinin tamamlandığını, 30 büyük şehirde ise toplama oranının %74 olduğunu söyledi. Çiftçi, Ankara'nın %99'luk toplama oranıyla ilk sırada yer aldığını belirtti. İçişleri Bakanı AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi. Gündeminde trafik denetimleri ve kazaları da vardı. 2026'nın ilk 5 ayında yapılan denetim sayısında bir önceki yıla göre 5 milyon daha fazla artış olduğunu söyledi. 74 milyon denetim yapılmasına rağmen ceza oranında %16,4'lük azalma olduğunu da belirtti. İçişleri Bakanı trafik düzenlemesiyle birlikte ihlallerde düşüş yaşandığını da anlattı. Verilere göre makas atma %93, hız ihlali %55, direksiyonda cep telefonu kullanımı %32,6, kırmızı ışık ihlali %12, alkollü araç kullanımı ise %10,3 oranında azaldı. Bakan Çiftçi, yılın ilk 5 ayında 415 kişinin hayatını kaybettiğini, bir önceki yılın aynı döneminde bu sayının 480 olduğunu söyledi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank davası resmen düştü. Mahkeme bu konudaki kesin kararını da açıkladı. Reuters'ın haberine göre Manhattan bölge yargıcı Richard Berman'ın kararıyla dava düştü. Dava Halkbank aleyhine 2019 yılında açılmış, İran'a yönelik yaptırımların delindiği iddia edilmişti. Mart ayında yargılamadan vazgeçilmesi için anlaşmaya varılmıştı. Aradan geçen 90 günde herhangi bir uyumsuzluk tespit edilememişti. Bu nedenle savcılar mahkemeden ceza davasının düşürülmesini talep etmişti. Ekonomiden haberlerle devam edelim. Amerikan Merkez Bankası beklentiler dahilinde faizi değiştirmedi. Yeni başkan Kevin Warsh enflasyonun hedeflerinden belirgin şekilde yüksek olduğunu söyledi. Fed politika faizini %3,50, %3,75 aralığında sabit tuttu. Fed'in 19 üyesinden 9'u bu yıl faiz artırımını öngörürken bir üye indirim bekledi, bir üye ise tahminde bulunmadı. Bu sonuçla da bankanın bu yıl faiz artışına gitme ihtimali yükseldi. Warsh yaptığı ilk basın toplantısında ise ekonomik aktivite güçlü seyrediyor dedi, fiyat istikrarını sağlayacakları mesajını verdi. Warsh, bankanın %2'lik enflasyon hedefine sadık kalacaklarını da dile getirdi. Fransa'daki G7 Liderler Zirvesi'nde gündemde oldukça çetrefilli ve ciddi konular vardı. İran en çok konuşulan konuların başında geliyordu. Ama zirveden renkli anlar da kameralara yansıdı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni sigarayı bıraktığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da liderlerin karşısına geçip "Patron benim" diyerek şaka yaptı.
7: G7 liderleri bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump salona giriyor. Trump yerine doğru ilerlerken bir an duraksıyor ve liderlere dönerek espri yapıyor.
10: Hello, I'm the boss.
7: How are you? Trump esprilerine yerine geçtikten sonra da devam etti. Fransa Cumhurbaşkanı konuşmasına başladığı sırada basın mensuplarının hala salonda olduğunu görünce Trump gazetecilere seslendi.
10: Would you like to stay for the meeting?
11: Yes.
10: Okay with me.
7: Trump'ın G7'de öne çıkan anlarından biri de liderlerin teknoloji şirketlerinin CEO'larıyla buluştuğu yapay zeka toplantısı öncesi yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı oturduğu sandalyeyi beğenmedi. O sırada kayıtlı olan mikrofonlara Trump'ın "Ne oldu? Tüm odadaki en alçak sandalye bende" dediği yansıdı. Kısa süre sonra Kanada Başbakanı müdahil oldu, kendi sandalyesini Trump'ınkiyle değiştirdi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le ayaküstü yaptığı sohbette kameralara takıldı. Meloni'nin bu diyaloğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la 2025'te Şarm El Şeyh'teki sohbetini hatırlattı.
12: İyi gördüm.
13: Oh, you look great. Oh, thank you.
12: Ama sigarayı bıraktırmam lazım.
13: I know. I don't want
12: This
13: to feel
12: impossible.
13: So bad.
12: Yeah.
7: Zirvede bir başka ilginç görüntü, liderler ve eşleriyle aile fotoğrafı çekiminde kameralara yansıdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yanında podyumda duran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron dengesini kaybetti. Hafif sendeleyen Fransa First Lady'si Trump'tan destek aldı. Daha sonra eşi Emmanuel Macron'un koluna girerek objektiflere diğer liderlerle birlikte poz verdi.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki barış mutabakatının etkisiyle petrolde başlayan düşüş devam ediyor. İran'a yönelik petrol ambargosunun kalkacağına dair haberlerle birlikte fiyatlar 80 doların altına indi. Yabancı bankalar da petrole dair fiyat tahminlerini düşürmeye başladı.
7: Petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakatla birlikte fiyatlar gerilemeye başladı. İran'a yönelik ambargonun kalkacağı ve dünyadaki petrol arzının artacağı beklentisiyle fiyat 80 doların altına indi. Mart'tan bu yana en düşük seviyeye geldi.
11: İran'ın petrol altyapısıyla alakalı yaptırımların da kaldırılacağına ilişkin açıklama ekstra bir doping oluşturdu petrol fiyatlarındaki düşüşe. Yarın öbürsü gün biz Ukrayna-Rusya savaşıyla alakalı da bazı süreçler yaşayabiliriz. Ya da Rus petrolüne ilişkin yaptırımların esnetilebileceğine yönelik bazı adımlar da gelebilir. Enflasyona ilişkin beklentilerin mutlaka aşağı doğru çekilmesi gerekiyor.
7: Yabancı kuruluşlar petrole ilişkin tahminlerini düşürüyor. Hem Goldman Sachs hem de Morgan Stanley anlaşma haberinin ardından fiyat tahminlerini revize etti. Goldman Sachs yıl sonu beklentisini 90 dolardan 80 dolara indirdi. 2027 tahminini ise 75 dolar olarak açıkladı. Morgan Stanley ise 3. çeyrek Brent tahminini 100 dolardan 90 dolara, 4. çeyrek tahminini ise 95 dolardan 80 dolara indirdi.
11: Çok fazla kalıcılık sağlamama ihtimali var. Şu an bütün tuşlara basan, atılması gereken bütün adımları atarak petrol fiyatlarını olabildiğince aşağı doğru çekmeye çalışan bir Trump görüyoruz.
7: Petrol, savaş sürecinde yaşanan yükselişi neredeyse sindi. Haftalık düşüş %18'e yakın, bir aylık düşüş ise %30'a ulaştı.
0: Geçen hafta halka arz olan Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, dünyanın en değerli şirketleri sıralamasında dördüncülüğe yükseldi. Şirketin hisse senetleri de arzdan bu yana hızla yükselirken toplam değer 3 trilyon doları aştı.
7: Elon Musk'ın uzay, havacılık ve yapay zeka devi SpaceX, gerçekleştirdiği tarihi halka arzın ardından yükselişini sürdürüyor. 12 Haziran'da hisse başına 135 dolar fiyatta borsaya merhaba diyen şirket, yatırımcıların yoğun ilgisiyle kısa sürede piyasa değerini hızla yukarı taşıdı. İşlem görmeye başladığı günden bu yana ivmesini kaybetmeyen hisseler kısa süre içinde 210 dolara aştı. Halka arz sonrası hisseler %54'ün üzerinde prim yaptı. Tek günde Apple ve Tesla gibi devlerin işlem hacmini aştı. Şirketin halka arz sürecinde ek satış opsiyonlarının kullanılmasıyla elde edilen toplam brüt gelir 85 milyar dolara aştı. Bu artışla SpaceX değerleme açısından 3 trilyon dolara geçerek Amazon'un yaklaşık 300 milyar dolar, Microsoft'un ise yaklaşık 20 milyar dolar üzerine çıktı. Dünyanın en değerli 4. halka açık şirketi oldu. Dünyanın en değerli şirketi 5 trilyon dolara aşan değeriyle Nvidia. SpaceX'in Nvidia'yı geçmesi için hisse fiyatının 395 dolara yükselmesi gerekiyor. Hisse fiyatı 300 dolar seviyesine erişmeyi başarırsa şirket değeri yaklaşık 4 trilyon dolara yaklaşacak. 333 dolara gördüğünde ise Apple'ı geride bırakacak.
0: ABD'nin Texas eyaletinde özel bir jet otoyola düştü. Kaza Texas'a bağlı Laredo kentinde meydana geldi. Cessna Latitude tipi özel jetin otoyola düşmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. 5 kişi de yaralandı. Düşen jetin yoldaki bir araca çarptığı açıklandı. Araç sürücüsünün hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu bildirildi. Kazanın nedenini araştırmak üzere Amerikan Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu ve Federal Havacılık İdaresi soruşturma başlattı.

0: başlayamadığınız zamanlar biraz daha fazla oluyor.
1: Yazın gelmesiyle birlikte kene vakaları da sık görünmeye başlandı. Özellikle Sivas'taki tablo endişe verici. Kentte bu yıl Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle 26 kişi tedavi gördü. Bunlardan 5'i bir ay içinde hayatını kaybetti. 9 kişinin tedavisi ise devam ediyor. Uzmanlar bu yıl fazla yağışlardan dolayı kene sayısında artış olduğunu, bunun da vakalara yansıyabileceğini söyledi. Uzmanlar kene vakalarına karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.
0: Otların çok olduğu yere gitmemelerini öneriyoruz. Tabii gittikleri zaman da özellikle pantolon paçalarını çorabın içine vermelerini, daha kapalı kıyafetler giymelerini ve kenenin fark edilmesini sağlayan açık renkli kıyafetler giymelerini öneriyoruz.
2: Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında bir karetta ayağına parke taşı bağlanmış halde bulundu. Balıkçılar kurtardıkları hayvanı denize bıraktı. Kuşadası'nda yaşayan amatör balıkçılar Ahmet Şahin ve Haluk Turgut avlanmak için tekneyle denize açılmıştı. Kıyıdan yaklaşık 900 metre kadar uzaklaştıktan sonra ise su yüzeyinde çırpınan bir hayvan fark ettiler. Yanına gittiklerinde bir karetta olduğunu fark ettiler. Hareket etmekte zorlanan hayvanın sağ arka bacağına parke taşı bağlanmış haldeydi. İpi kesip hayvanı kurtardılar. Olaya tepki gösteren Ahmet Şahin, "Böyle bir vicdansızlığı kim yapar gerçekten bilmiyorum. Lütfen deniz canlılarına saygı duyup koruyalım." dedi. Önce aktivist, sonra aktivisti. Hayvan hakları savunuculuğuyla bir döneme damgasını vurdu. Türkiye onu Panter Emel olarak tanıdı. Emel Yıldız 85 yaşında hayatını kaybetti. Dün İstanbul'da cenaze töreni vardı. Sinema ile tanıştırdığı Türkan Şoray da onu son yolculuğuna uğurlamak için oradaydı.
3: Öldürmenin öngörüldüğü yerde yaşam yeşermez.
1: Yeşilçam oyuncularından biriydi. Ama esas ününü hayvan sevgisi sayesinde kazandı. Aktivistliği oyunculuğunun önüne geçti. Hayvan hakları için tavizsiz mücadelesini anlatan bir lakapla anıldı ömrü boyunca. Panter Emel olarak bilinen Emel Yıldız 85 yaşında hayatını kaybetti.
4: Helal ediniz.
5: Helal olsun.
1: Emel Yıldız için İstanbul Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Yeşilçam'a adım atmasına vesile olduğu sanatçı Türkan Şoray da katıldı. Yıldız'ın tabutuna beyaz güller bıraktı.
6: Yani beni sinemayla tanıştıran Emel abladır. Bu mesleğimi onun sayesinde sevdim. Onun için yani o başkadır benim için. Her zaman ölene kadar da kalbimde yeri başka yerde olacak.
1: Emel Yıldız, Türkan Şoray'ın kara gümrükte oturduğu evin sahibinin kızıydı. Şoray bir gün Yıldız'ın rol aldığı film setine gitti ve sinema sektörüne böyle adım attı.
6: Çok değer verdiğim bir ablamdı. Hayatımda yani bir dönem gitti gibi onunla birlikte. Yıllardır hiç kopmadık. Evlat acısını kaldıramadı.
1: Yakınları, sevenleri, hayvanseverler onu son yolculuğuna uğurladı.
7: Bir adam çölde susayan bir köpeğe sadece bir ayakkabısına su koyup verdiği için Efendim Rabbimiz onu cennette müjdelemiştir. O hayatı boyunca bu şekilde mücadele etti.
1: Yaklaşık 40 gün önce kızı Elif Sofya'yı kaybetmişti.
8: Çok küçüktüm, ilk onun eylemiyle hayvan denen şeyin hakkı olduğunu öğrendim. Bu ülkeden Panter Emel geçti, hepimize yol açtı.
1: Emel Yıldız'ın kedilerini sık sık ziyaret ettiği Yedikule Hayvan Bakım Evi koruma altına alındı.
9: Hayvan korumacılıkta ilk aktivistlerden biri, hepimize örnek oldu. Barınağa sık sık gelirdi. Evindeki 3 kediye de sahip çıktık.
1: 60'lı yıllarda kamera karşısında, 90'larda ise sokaklardaydı. Hayvanlara karşı şiddete en sert şekilde karşı çıkanlardan biriydi. Hayvan hakları deyince ilk akla gelenlerdendi. Öfkesi, cesareti ve duruşu onu Panter Emel yaptı. O da bu lakabı hiç reddetmedi. Çünkü hayvan isimlerinin hakaret olarak kullanılmasına da karşıydı. Köpek Emel deseler de mutlu olurum demişti. Emel Yıldız, Kilyos mezarlığında kızının yanında toprağa verildi.
2: Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök'ün de aralarında bulunduğu bir grup avukat gözaltına alınmıştı. 12 kişi sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu kullanmak suçlamasıyla Ufuk Kök ve 11 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda operasyon düzenleyen İl Jandarma Komutanı

0: Tanlı ekipleri Denizli Baro Başkanlığı binası ve belirlenen adreslerde arama yaptı. Gözaltına alınan Baro Başkanı Kök ve 11 avukat jandarma sorgularının ardından serbest bırakıldı. İstanbul Sarıyer'de otogaleri sahibini silahla bacağından vuran 16 yaşındaki saldırganın sosyal medyada bir sohbet kanalından tetikçi olarak kiralandığı ortaya çıktı. İddiaya göre çocuk tetikçiye saldırı için 200 bin lira verildi.
1: Kafede oturan iş insanını silahla bacağından vurdu. 16 yaşındaki çocuk saldırganın tetikçi olarak kiralandığı ortaya çıktı. Saldırı için 200 bin lira aldığı iddia edildi. İstanbul Sarıyer'de 13 Haziran'da yaşanan olay sonrası yakalanan çocuk şüpheli polisteki ifadesinde azmettiricilerin kendisine sosyal medyada üye olduğu İnfaz Grubu isimli bir sohbet kanalından ulaştığını öne sürdü. Yurt dışı numaraları üzerinden kendisiyle iletişim kurulduğunu anlatan şüpheliye iddiaya göre saldırı düzenlenecek iş insanının fotoğrafları, kullandığı araç ve konum bilgileri gönderildi. Soruşturma kapsamında şüphelinin iddialarının doğruluğu, olası bağlantılar ve saldırının arkasındakilerin kimlikleri araştırılıyor. Yaşanan olay çocuk suçlularla ilgili korkunç gerçeği bir kez daha gündeme getirdi. Sosyal medyadaki tetikçi siteleri, iş yeri kurşunlamadan adam öldürmeye sosyal medya tetikçi ilanlarıyla dolu.
2: Üstad, ufak bir gözdağı vermek için iş yeri kurşunlama işi gerek. Yardımcı olur musun? Kaç liraya patlar bana?
1: Çocuk tetikçilerin kullanıldığı bu karanlık düzenin arkasındansa genellikle yeni nesil suç örgütleri çıkıyor.
3: Hırsızlıktan gaspa, uyuşturucu satışından cinayete yeni nesil suç örgütleri açıkçası suç yelpazelerini her geçen gün daha da genişletiyor. Ve aynı zamanda suça yönelik cüretkarlıkları da artıyor. Öyle ki çok rahatlıkla sosyal medya grupları üzerinden suç pazarlıkları bile yapabiliyorlar. İşte o örneklerden biri, bakın, tetik işi yapılır, işi olan yazsın demiş buraya.
4: Yönetici kadrosu var. Bu yönetici kadrosu X bir iş adamına çökmek istiyor. Size ceza kestik, bize 10 milyon dolar vereceksiniz diyor. Fakat sosyal medyadan devşirilen gençler o kafa takımının yönlendirmesiyle bu iş adamının iş yerine, evine, arabasına, ya buna ulaşabilecekleri alanlara silahlı eylem yapıyorlar.
1: Çocuk yaştakilerin tetikçi olarak kullanılmasının özel bir nedeni var.
4: Türk Ceza Kanunu kişiyi çocuk sayıyor ve onun işlemiş olduğu suçtan dolayı cezayı 4/3 oranında indiriyor. Yani siz bir cezadan 4 yıl hapis alsanız 1 yıl size ceza geliyor. O 1 yılın da infaz kanuna göre yatar süresine bakarsak yok.
0: Aksaray'da 16 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismar davasında dosyaya giren DNA raporuna rağmen sanığın tutuksuz yargılanması kararı tepki topladı. Mağdur kızın avukatı tutuklama tedbirinin hem hukuki hem de vicdani bir gereklilik olduğunu savundu.
5: Adli tıp raporu ve DNA testi sonuçlarında cinsel istismar iddiasını doğrulayan bulgular elde edildi. Buna rağmen 16 yaşındaki kızı istismar ettiği öne sürülen sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.
6: Olayda mağdur bir çocuk olması, gelen somut verilerin mağdur çocuğun anlatımlarını birebir destekler mahiyette olması, gelen adli tıp raporundaki biyolojik örneklerin uyumluluğu dikkate alındığında tutuklama tedbirinin hem hukuki hem vicdani olduğu kanaatindeyiz.
5: Aksaray'da geçen yıl Ağustos ayında yaşadığı öne sürülen istismar olayıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Bu süreçte mağdur çocuğun kıyafetleri kriminal incelemeye gönderildi. DNA testi yapıldı. Elde edilen biyolojik örneklerin sanık Murat D'nin DNA profiliyle uyumlu olduğu tespit edildi. Sanık hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan 36 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. DNA raporlarına rağmen sanık hakkında tutuklama kararı çıkmaması mağdur kızın ailesi ve avukatının tepkisini topladı.
6: Adli raporda biyolojik uyumluluk tespit edilmiş ve uyumluluk neticesinde müvekkilimizin anlatımları doğru bir hale gelmiştir.
5: Dava önümüzdeki günlerde Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edecek.
0: 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi ve sonrasındaki gelişmeler kamuoyunda geniş yer tutmuştu. Tutuklu bulunan baba Yusuf Ziya Gümüşel tahliye edildi. Kamuoyunda HKG davası olarak da bilinen küçük yaştaki kız çocuğunun evlendirilmesi ve cinsel istismarına uğradığı iddiasıyla açılan davada tutuklu sanık baba Yusuf Ziya Gümüşel için mahkeme heyeti değerlendirmede bulundu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi Gümüşel'in sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmesine karar verdi. Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem gözyaşları içinde Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprağa verildi. Kalp krizi sonucu öldüğü değerlendirilen İrtem'in cenazesine yakınları, arkadaşları ve meslektaşları katıldı.
7: Çok gökyüzüne bakıp ağlamışlığım vardır mesela.
8: Bir gece önce doğum gününü kutlamıştı. Genç yaşta hayatını kaybetti. Oyuncu Ece İrtem gözyaşları içinde toprağa verildi.
9: Kalbi sevgi dolu, enerji dolu, mutluluk dolu bir insandı.
8: 35 yaşında hayata veda eden Ece İrtem, çocukluk ve ilk gençlik yıllarında atletizmle uğraştı. Yaşar Üniversitesi Opera Şan bölümünden dereceyle mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimini yaşadığı 2012 yılını NTV'de Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programında anlatmıştı.
7: Her şeyi Allah'a emanet ediyorum yani. Yani bir kul olarak çok fazla şeyi kafaya takıyoruz.
10: Gidiyoruz tabii kızım.
11: Ay ben doğum günümü kutlayacağım desem adetimiz değil falan dersin.
8: Son dönemde Kızılcık Şerbeti'ndeki Işıl karakteriyle seyirci karşısına çıkan oyuncu vefat etmeden bir gece önce doğum gününü kutlamıştı. Ece İrtem için Aydın Kuşadası'nda tören düzenlendi. Cenazeye aile yakınları, genç oyuncunun arkadaşları, sevenleri ve meslektaşları katıldı.
12: Abi çok iyi. Valla benim bir 3 gün önce bir mesajlaştı, bir audition çekmişti bir iş için. Onunla ilgili öyle bir mesajlaşmıştık. Ondan bir hafta önce de bir yerde görüşmüştük öyle arkadaşlarımızla.
9: Oh. Benim üniversiteden sınıf arkadaşım. Beraber büyüdük denilebilir. Biz de arkadaşlar olarak son görevimizi yapmaya geldik ama çok şoktayız.
8: Anne Nuriye İrtem güçlükle ayakta durabildi.
13: Allah
8: 35 yaşında hayata veda eden Ece İrtem gözyaşlarıyla toprağa verildi.
0: 5 yıl önce evlenen görme engelli öğretmen çift yarı yıl tatilinde gittikleri Adana'da kaza geçirdi. Otobüsün çarptığı 4 aylık hamile Gülşen Mut iyileşti ve geçen hafta doğum yaptı. Ancak durumu ağır olan eşi Ediz Mut 143 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Gülşen öğretmen eşinden gelecek iyi haber için oğluna Umut adını vermişti.
14: Allahu Ekber.
8: Engel tanımayan çifti kaza ayırdı. Edebiyat öğretmeni 6 aylık yaşam mücadelesini kaybetti. Yeni doğan oğluna dokunamadı.
14: Allah için namaza, peygamber için namaza.
8: Kocaeli'de yaşayan rehberlik öğretmeni Gülşen Mut'la edebiyat öğretmeni Ediz Mut 2019 yılında evlendi. Görme engelli çift yarı yıl tatili nedeniyle Ocak ayında memleketleri Adana'ya gitti. Yoldan karşıya geçtikleri sırada Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs çarptı. 39 yaşındaki Gülşen Mut 4 aylık hamileydi. 2 haftalık tedavinin ardından taburcu edildi. Ancak beyin kanaması geçiren eşinin durumu ağırdı. 6 aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. İstanbul'da ailesinin yanına giden Gülşen Mut bir hafta önce doğum yaptı. Eşinden gidecek iyi bir haber için oğluna Umut adını verdi. Ancak Ediz öğretmen 143 günlük yaşam savaşını kaybetti. Oğluna dokunamadan hayata veda eden Ediz Mut, Adana'da gözyaşlarıyla son yolculuğa uğurlandı.
0: İzmir'de 2 yıl önce Servet Polat yediği kumpir sonucu hayatını kaybetmişti. Malzemelerde ölümcül salmonella bakterisi tespit edilmişti. Mahkeme ölen kişinin çocuklarına 50'şer bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.
8: Kumpir yedikten 2 gün sonra hayatını kaybetmiş, malzemelerde ölümcül bakteri tespit edilmişti. Ölen kişinin çocuklarına 50'şer bin lira tazminat verilecek. Annesini kaybeden iki kardeş karara tepki gösterdi.
10: Bir insan ya, bir annenin hayatı 50 bin. Bizim rakam umurumuzda değil, biz rakam istemiyoruz. Zaten bana 1 milyon da 5 milyon da verseler benim annem bana geri gelmeyecek. Ama bu kadar da, ben adalet arıyorum ya.
8: Olay İzmir Burca'da 28 Aralık 2024'te meydana geldi. Bahar Zeyrek, annesi Servet Polat ve 11 yaşındaki oğlu Gökhan Zeyrek bir restoranda kumpir yedikten sonra rahatsızlandı. 60 yaşındaki Servet Polat 2 gün sonra evinde ölü bulundu. Aynı işletmede kumpir yiyen başka kişilerde de zehirlenme belirtileri vardı. Yapılan incelemelerde malzemelerde insan sağlığı açısından oldukça tehlikeli olan Salmonella bakterisine rastlandı. İşletme sahibi tutuklanmış, ardından tahliye edilmişti. Eşiyle birlikte 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Hayatını kaybeden Servet Polat'ın çocukları 500'er bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Mahkeme iki çocuğa 50'şer bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.
15: Verdikleri parayı ben kimsesiz çocuklara bağışlamak istiyorum. Hani annesi ölen çocuklara gitsin bu. Sonuçta bizim annemiz öldü. Hani bana 10 trilyon da verse benim annem geri gelmeyecek. Hani biz paradan değiliz.
8: Servet Polat'ın çocukları kararı istinafa taşıyacak.
0: Bu hafta sonu 2,5 milyona yakın aday üniversite sınavına girecek. Uzmanlar adayların kalan zamanda eksik gördükleri noktalara odaklanmalarını ve dinlenmelerini öneriyor.
16: Eksik konuların üzerinden geçiliyor, eğitmenler öğrencilere son tavsiyeleri veriyor. Yüksek öğretim kurumları sınavı öncesi adaylar heyecanlı.
17: Son haftalarda sabahları TYT seri denemelerine giriyorum. Öğlene doğru cevaplar çıkan sonra da yanlışlara bakıp onları kontrol ediyorum. Tekrar çözüyorum. Böyle akıyor son haftalar. Son bir gün kala falan belki çalışmayı bırakırım.
18: Sınavımı çözüyorum, odaklanıyorum. Çok eğer odağım kayarsa bir yudum su alıp devam ediyorum.
16: 20-21 Haziran'da yapılacak sınav için eğitimciler derin çalışmaya girilmeden hap bilgilere bakılmasını öneriyor.
19: Özellikle son 1-2 günün psikolojisini çok iyi yönetmeleri gerekiyor. Çünkü öğrenciler çok fazla stres oldukları zaman bu sınav performansına yansıyor. Daha rahat, daha az bilgi odaklı çalışırlarsa daha verimli geçeceğini düşünüyorum.
16: Uzmanlar sınav heyecanını yenebilmek için stresi yönetebilmenin önemine vurgu yapıyor.
19: Öğrenciler turlama tekniğini güzel kullanırlarsa, nefes egzersizlerini güzel yaparlarsa, özellikle soru köklerini daha dikkatli okuyup, olumlu kökte artı işareti, olumsuz kökte sorunun yanına eksi işareti koyup, dikkat hatasını minimuma indirgeyebilirlerse, çok daha başarılı bir sınav geçireceklerini düşünüyorum.
0: İstanbul Boğazı bir kez daha dev bir deniz aracının geçişine sahne oldu. Denizlere boru döşeme amacıyla kullanılan Saipem isimli vinç gemisi sabah saatlerinde İstanbul'un Marmara açıklarına geldi. Römorkörlerin eşlik ettiği geminin geçişi sırasında İstanbul Boğazı deniz trafiğine kapatıldı. 198 metre boyunda, 135 metre yüksekliğindeki vinç gemisi 118 bin gross ton ağırlığa sahip. Bahama bayraklı gemi kendi alanında dünyanın en büyük 3. deniz vinci olma özelliği de taşıyor. 2000 metreden derin sulara boru döşeyebiliyor. Libya'dan gelen gemi Romanya'nın Köstence limanına gitmek üzere Karadeniz'e açıldı. Ulaşımdan bir haber aktaralım. İstanbul'a yeni metro hattı geliyor. Halkalı Arnavutköy arasında 22 kilometrelik yeni bölüm yarın hizmete girecek. Böylece İstanbul Havalimanı'na hem Halkalı'dan hem de Gayrettepe'den metroyla ulaşım sağlanacak. Ve 69 kilometrelik mesafeyle de bu Türkiye'nin en uzun metrosu olacak.
8: Halkalı Marmaray istasyonuyla İstanbul Havalimanı arası metroyla birleşiyor. 31,5 kilometre hatla Marmaray'dan inen bir yolcu 30 dakikada havalimanına gidebilecek. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy arasındaki metro 22 kilometre daha uzayacak. Halkalı-Arnavutköy arasındaki kısım 19 Haziran Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Halkalı-Arnavutköy arasındaki bölümün tamamlanmasıyla 5 istasyon daha hizmete girecek. Böylece metronun toplam uzunluğu 69 kilometreye çıkacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Gayrettepe'den metroya binen bir yolcunun kesintisiz olarak 57 dakikada Halkalı Marmaray istasyonuna ulaşabileceğini söyledi.
20: Bu kesimdeki çalışmalarımızı sonuçlandırarak tamamı yer altında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı dünyanın da en uzunlarından biri olan 69 kilometrelik ring hattını tamamladık. Bu kapsamda Halkalı-Arnavutköy arasında İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarımızı hizmete alacağız.
8: Yeni metro Kayaşehir'de Bakırköy metrosuyla, Olimpiyat Stadı'nda Ataköy metrosuyla entegre olacak. Gayrettepe Havalimanı metrosu da sinyalizasyon çalışmaları nedeniyle geçici olarak hizmete kapatıldı. Cuma günü yapılacak törenle birlikte o hatta yeniden devreye girecek.
0: Yaz meyveleri bu yıl bol. Tezgahlarda da fiyatlar geriliyor. Geçen yıl kilosu 1000 lirayı bulan kiraz bazı illerde 100 liranın altına düştü.
8: Geçen yıl yok denecek kadar azdı. Kilosu 1000 liraya çıkmıştı. Bu yıl ucuzladı. Önceki sezon Zilaido'nun vurduğu kirazda verim yüksek. Fiyatı bazı inlerde 100 liranın altına düştü. Tekirdağ'da kiraz festivali sırasında 300 liraya satılan kiraz pazarda 70 liraya indi.
2: Şu an kiraz bollaştı. Çok bol kiraz.
21: Hallerde şu anda tüketim bölgelerinde 50 lira, 60 lira, 70 liraya da kiraz var. 250 liraya da kiraz var, 300 liraya da kiraz var. Ama normal hepimizin yediği orta karar düşünecek olursak gerçekten ürünler bu sene ucuz.
8: Sadece kirazda değil, diğer yaz meyvelerinde de verim yüksek. Bu sayede fiyatlar günden güne geriliyor. Sebzelerde de fiyatlar önceki haftalara göre düşüyor. Üretimin azaldığı, fiyatın yükseldiği az sayıda ürün var. Soğan ve patates de onların arasında.
21: Kuru soğan, patates biraz dikkat çekiyor bu sene. Kuru soğan 30 lira, patates 25-30 lira aralığında. Birkaç senedir soğan üreticisi, özellikle kuru soğan üreticisi çok zarar ediyor. Bu sene biraz daha nefes alacak durumdalar.
0: Son günlerde bazı sanatçıların eserlerinin ve icralarının siyasi etkinliklerde izinsiz kullanılması tartışma yaratmıştı. Konuyla ilgili Müzik Yorumcuları Meslek Birliği telif haklarını hatırlatan bir açıklama yayınladı.
22: Sanatçının izni olmadan eseri ve sesi kullanılamaz. Bu açıklama Müzik Yorumcuları Meslek Birliği'nden geldi. Son günlerde bazı sanatçıların eserlerinin ve icralarının siyasi etkinliklerde izinsiz kullanılması tartışma yaratmıştı. Müzik Yorumcuları Meslek Birliği, eserlerin kullanımında hak sahiplerinin iradesine uyulması gerektiğine dikkat çekti.
23: Bir müzik eseri, bestecisi, söz yazarı, yorumcusu ve yapımcısıyla birlikte çok katmanlı bir emek sürecinin ürünüdür. Müzik eserlerinin ve icraların kullanımı için gerekli izinlerin alınması ve telif yükümlülüklerinin yerine getirilmesi esastır. Bir eserin kamuya mal olmuş olması, o eserin serbestçe kullanılabileceği anlamına gelmez. Telif hakkı yalnızca hukuki bir prosedür değil, emeğin karşılığıdır.
22: Yapılan açıklamada şarkıların herhangi bir etkinlik, tanıtım ya da propaganda amacıyla kullanılmasının hak sahiplerinin mali ve manevi haklarını doğrudan ilgilendirdiği belirtildi. Meslek Birliği, kültür hayatının sürdürülebilirliği adına sanatçının iradesine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.
0: Dünyaca ünlü sinema ve sahne sanatçısı Judi Dench'in adı Londra'da bir tiyatroya verildi. 91 yaşındaki uslu oyuncunun uzun yıllar sahne aldığı tiyatro artık kendi adıyla anılacak.
22: That which we are, we are. James Bond'un M'i. Aşık Shakespeare'in Kraliçe Elizabeth'i. 91 yaşındaki İngiliz oyuncu Judi Dench'in kendi adını taşıyan bir tiyatrosu olacak. Londra'nın West End bölgesindeki Shaftesbury Theatre, sahne ve sinema efsanesinin onuruna Judi Dench Theatre olarak yeniden adlandırılacak. Haberi alan usta tiyatrocu, "Tiyatro, hikaye anlatmanın ve izleyicileri eğlendirmenin çok önemli bir yolu. Ben de tüm çalışma hayatım boyunca bunu yapmaya çalıştım," dedi. 1911'de inşa edilen tiyatroda isim değişikliğinin tiyatronun yenilenmesinin ardından 2027 Şubat'ında gerçekleşmesi planlanıyor. Onun hikayesi tiyatro sahnesinde başladı. Shakespeare'in Hamlet, Romeo ve Juliet ve Macbeth gibi kült oyunlarında başrolde yer aldı. 60'lı yıllarda sinema kariyeri başlasa da altın çağını 90'lı yıllarda yaşadı. Altın Göz'le başlayan James Bond serisinde hayat verdiği Ajan M karakteri milyonlar tarafından çok sevildi. 1998 çıkışlı Aşık Shakespeare filmindeki Kraliçe Elizabeth rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ını kazandı. 1960'ların sonunda geçen Belfast'taki rolüyle ve Filomena adlı bir kadının kaybolan oğlunu arayışını konu edinen Umudun Peşinde filmindeki performansıyla Oscar'a aday gösterildi. Kariyeri boyunca Oscar'ın yanı sıra 2 kez Altın Küre, 3 kez BAFTA, 6 kez Laurence Olivier ve Tony ödüllerini kazandı.
0: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir Avrupa Kupalarına Temmuz ayında başlayacaklar bu sezon. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde de ikinci öneleme turlarının kuralları çekildi.
1: Türk kulüplerinin Avrupa Kupalarındaki rotası belli oldu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci öneleme turunda Polonya'dan Górnik Zabrze ile eşleşti. İlk maç 21 veya 22 Temmuz'da Kadıköy'de, rövanşı 28 veya 29 Temmuz'da Polonya'da oynanacak. Górnik Zabrze'nin sahibi tanıdık bir isim. Türkiye'de Galatasaray ve Antalya Spor formaları giyen Lukas Podolski, Polonya ekibinin büyük hissedarı. Polonya asıllı eski Alman futbolcu, geçen sezon sonunda futbolu bıraktığı Górnik Zabrze'nin çoğunluk hissesini satın aldı. Geçen sezon liginde ikinci olan takım Polonya Kupası'nı da müzesine götürmeyi başardı. Beşiktaş Avrupa Ligi ikinci öneleme turunda Midtjylland'le eşleşti. İlk maç 23 Temmuz'da İstanbul'da, rövanşı 30 Temmuz'da Danimarka'da oynanacak. Midtjylland geçen sezon Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 3. sırada tamamladı, son 16'da bir önceki turda Fenerbahçe'yi eleyen Nottingham Forest'a elendi. Rams Başakşehir Konferans Ligi ikinci öneleme turunda Sarajevo Inter Turku eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Süper Lig şampiyonu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılacak. Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turu oynayacak.
0: Noktaladık, saat başında güne başlarken izleyebilirsiniz. Osman Girgin ekranlarınızda olacak. Hoşçakalın.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6 binden fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: NTV Radyo.

0: Eldardaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
2: Sevgili dostlar, olay demek dururken ille de Arapça karşılığı olan vaka sözcüğünü kullanmak isteyenler, nasıl söylendiği konusunda da biraz özen gösterseler fena olmaz mı? Vaka diyenler var, vaka diyenler var, hatta vaka diyenler var. Eskiden kesme imiyle yazılırdı. Evet, vaka olan, vuku bulan, ortaya çıkan her türlü durum, hadise, olay demek. O kadar çenesi düşük insanın arasında bu vaka nasıl saklanabilirdi ki? Osmanlı Devleti'nde zamanın olaylarını kaydetmekle görevli resmi devlet tarihçilerine vaka nüvis denirdi. Yarısı Arapça, yarısı Farsça bir sözcük. Bir de vaka sözcüğüyle karıştırmamak gerek. Vakanın anlamı olgu. Ne derseniz deyin, bu bir vakadır. İnkar edilemez. Gerçi her ne kadar anlamında da kullanılır. Vaka bütün bu olanlar asla unutulmayacaktır. Bugünkü ilk sözcüğümüz vaka. K ile ardından gelen A arasında kesme varmış gibi düşünüp söylenince sorun kalmıyor. Olay demek varken bu kadar sıkıntıya girmek istiyorsanız sorun yok. Kalan zamanımızda da bir başka sorun yaşanan sözcüğe göz atı verelim. Sizce perakende mi, perakende mi? İkisini de bol bol duyuyoruz. Malların toplu olarak değil de tek tek ya da birkaç parça durumunda satılmasına dayanan satış biçimi. Farsçadan girmiş dilimize ve A'yı uzatarak söylüyoruz. Perakende. Efendim, biz toptancıyız, perakende satış yapmıyoruz. Perakende yerine perakende demişken programın başındaki sözcüğümüzü de hatırlayalım. Vaka. Yaşamınızdaki vakaların hep olumlu olması dileğiyle hepinize iyi günler.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.

0: programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: İstanbul bulutlanıyor. Kuvvetli Poyraz'da hissedilen sıcaklık 19 dereceye kadar iniyor. Marmara bölgesinde hissedilen sıcaklık bölge genelinde rüzgarlı alanlarda 18, akşam 13 dereceye kadar iniyor. Ankara'da şiddetli yağmur bekleniyor. Tedbirli olunmalı. Sıcaklık 30 derece. Ege'de Aydın, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak boyunca geniş alanda yağış kısa sürede şiddetli yağacak. İzmir 31 derece. Akdeniz'de özellikle Cuma günü bölge genelinde gök gürültülü şiddetli yağış bekleniyor. Antalya parçalı bulutlu 28 derece. Karadeniz'de Bolu, Karabük, Kastamonu kesiminde yağışlar şiddetli yağacak. Samsun parçalı bulutlu 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars kesiminde yağış var. Erzurum 27, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da ise sıcaklık gölgede 37-38 derecelerde.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: İstanbul yol durumu.
3: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibarıyla %31'i gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere Avcılar arasında. Temde ise Esenyurt Tekirdağ arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu. Burası NTV Radyo. Saat 7.
4: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sunar.
3: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 18 Haziran Perşembe. Ben Zeynep Gülalp, haberlerle yayındayız. Amerikan Başkanı Donald Trump Paris'te, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'da Tahran'da Amerika-İran mutabakatını imzaladı. Böylece savaşı bitiren 14 maddelik anlaşma liderlerin uzaktan attığı imzalarla yürürlüğe girmiş oldu. İran'dan İsviçre'de herhangi bir imza töreninin olmayacağına dair açıklamalar geldi. Ancak anlaşmanın ara bulucusu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yarın Cenevre'de resmi imza töreninin yapılacağını duyurdu. Arasında Türkiye'nin de olduğu ülkelere teşekkür etti. Amerika ve İran arasında varılan anlaşma İsrail basınında yoğun eleştiri almaya devam ediyor. Amerikan Başkanı Donald Trump İsrail'e ihanet etmekle suçlandı. Haaretz gazetesinde çıkan bir makalede Trump ve Netanyahu Amerika-İsrail ilişkilerini sarsabilecek bir kopuşa doğru hızla ilerliyor başlığı kullanıldı. Amerika ve İran arasındaki mutabakatla birlikte fiyatlar gerilemeye başladı. İran'a yönelik ambargonun kalkacağı ve dünyadaki petrol arzının artacağı beklentisiyle petrol fiyatı 80 doların altına indi. Mart'tan bu yana en düşük seviyeye geldi. Yabancı kuruluşlar petrole ilişkin tahminlerini düşürüyor. Milli Güvenlik Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantının ana gündem başlığı Amerika-İran arasında imzalanan mutabakat olacak. Kalıcı barış için sürdürülecek müzakereler ve bu müzakerelere Türkiye'nin sağlayacağı katkıların değerlendirilmesi bekleniyor. Mutlak butlan tartışmasının devam ettiği CHP'de önemli gelişmeler yaşandı. CHP Merkez Yönetim Kurulu ihraç için yeni bir adım attı. Aralarında Özgür Çelik'in de olduğu 3 il başkanı ve 3 eski il başkanını disipline sevk etti. Ayrıca Gaziantep, Adana, Malatya ve İzmir il başkanlarıyla Ankara il başkan vekili de görevden alındı. Yerlerine yeni isimler atandı. Özgür Özel kanadı delegeden olağanüstü kurultay için topladığı imzaları genel merkeze teslim etti. Özel verilen tedbir kararı kesinlikle olağanüstü kurultayı engellemez dedi. Kılıçdaroğlu yönetimi ise olağan kurultayda ısrarlı. Yaklaşık 15 aydır cezaevinde tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptaline ilişkin davada İstinaf Mahkemesi'nin red kararını Danıştay'a taşıdı. İmamoğlu'nun avukatları tarafından Danıştay'a sunulan temyiz dilekçesinde diploma iptali kararının hukuka aykırı olduğu savunuldu. Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilen 2025 yılı Türkiye raporuna Ankara'dan tepkiler ard arda geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Türk yargısına yönelik ithamlara yer verilen raporu, başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan sert sözlerle eleştirdi. 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesine yönelik açılan davada tutuklu bulunan baba Yusuf Ziya Gümüşel tahliye edildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi Gümüşel'in sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmesine karar verdi. İstanbul'a yeni metro hattı geliyor. Halkalı Arnavutköy arasında 22 kilometrelik yeni bölüm yarın hizmete girecek. Böylece İstanbul Havalimanı'na hem Halkalı'dan hem de Gayrettepe'den metroyla ulaşım sağlanacak ve bu 69 kilometrelik mesafeyle Türkiye'nin en uzun metrosu olacak. Portekiz Dünya Kupası'na istediği gibi başlayamadı. Kırmızı Yeşilliler K grubu ilk maçında Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kaldı. Kupanın çekişmeli maçı L grubu açılış maçında oynandı. 6 gollü maçta İngiltere Hırvatistan'ı 4-2 yendi. L grubunda Gana-Panama karşılaşmasında da 1-0'lık üstünlük elde etti Gana. Filenin Sultanları Milletler Ligi Ankara etabına galibiyetle başladı. Milli takım Belçika'yı 3-0 yendi. Ankara'da 3 maç daha oynanacak. Filenin Sultanları bir sonraki maçında bugün Fransa ile saat 19.30'da karşılaşacak. Milli takım etabın devamında 20 Haziran'da Almanya, 21 Haziran'da ise Çin'le oynayacak.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.

0: Sabah gazetesiyle başlıyoruz. FETÖ'cü hainlere adalet kıskacı manşetini görüyoruz sabahta. Türkiye FETÖ'nün yurt dışındaki kaçak beyin takımını yakalayıp getirmek için düğmeye bastı. Adalet Bakanlığı 119 ülkede saklanan 52 hain için iade dosyalarını güncelledi ve ilgili ülkelere göndermeye başladı diyor. Bugün Sabah gazetesi bu manşetle çıkıyor. Erdoğan'ı dinledi, sigarayı bıraktı bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigarayı bırakmasını tavsiye ettiği İtalya Başbakanı Meloni çağrıya uydu. Bugüne kadar birçok kişiye sigarayı bıraktıran Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 ay önce Mısır'daki zirvede İtalya Başbakanı Meloni'ye de aynı tavsiyede bulundu. Seni iyi gördüm ama sigarayı bıraktırmam lazım diyen Erdoğan'ı dinleyen Meloni geçen ay sigarayı bıraktığını açıkladı diyor bugün Sabah gazetesi. Milliyet'le devam edelim. Görevimiz Türkiye manşetini görüyoruz Milliyet gazetesinde. Yurt içinde ve yurt dışında hem sahada hem de masada ard arda büyük başarılara imza atan MİT bu kez DAEŞ'in medya sorumlusunu sınır bölgesinde yakalayarak Türkiye'ye getirdi diyor Milliyet. Süreç için gözler MGK'da bir diğer haber. MGK'nın bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapacağı toplantıda terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde terör örgütünün silah bırakması konusunda yapılacak tespit ve değerlendirmelerle yasal çerçeve konusunda atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor. Türkiye'de ikinci kez düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi için hazırlıklar da masada olacak deniliyor bugün Milliyet gazetesinde. İlişkilerimizden çok memnunuz bir diğer başlık. Dışişleri Bakanı Fidan dün Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından Kazan'da kabul edildi. Putin, ülkelerimiz arasındaki ilişkiler istikrarlı şekilde gelişiyor. Bundan çok memnunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en güzel dileklerimizi iletmenizi istiyorum dedi. Fidan da Putin'e Erdoğan'ın selamlarını iletti diyor bugün Milliyet gazetesi. Hürriyet'e bakalım. O röportaj hız verdi manşetini görüyoruz Hürriyet'te. Hürriyet'e konuşan Bartolomeos'un Atina'ya Türk azınlığı rahat bırakın çağrısı yapması Ankara'ya olumlu yansıdı. Ankara'nın Heybeliada Ruhban Okulu ile ilgili süreci hızlandırdığı iddia edildi deniliyor. Bugün yine Hürriyet gazetesi de bu manşetle çıkıyor. CHP'de 6 ile ihraç talebi bir diğer başlık. Kılıçdaroğlu başkanlığında dün toplanan CHP MYK 3'ü mevcut, 3'ü eski 6 il başkanını ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti. 8 il yönetimiyle kadın kolları yönetimi feshedildi. Feshedilen yerlere yeni isimler atandı deniliyor. Bugün yine Hürriyet gazetesi de bu haberi ilk sayfadan veriyor. Olağanüstü kurultay için 833 imza bir diğer başlık. Özgür Özel yönetimi CHP'de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzasını genel merkeze teslim etti. İmzaları teslim eden heyette Grup Başkan Vekili Murat Emir'le birlikte 74 il başkanı ve il başkanı bulunmayan illerin delege temsilcileri yer aldığı genel merkez imzaları inceleyip yanıt verecek diyor bugün yine Hürriyet gazetesi. Yeni Şafak'a bakalım. Sanayicinin karı faize yetmedi manşetini görüyoruz. Sanayici faiz yükünü taşıyamıyor. İstanbul Sanayi Odası'nın 500 büyük sanayi kuruluşuyla ilgili araştırması sanayicinin 2025 yılındaki her 100 liralık karının yaklaşık 85 lirasını faize kaptırdığını ortaya koydu. Zarar eden şirket sayısı 152 ile 2001 krizinden sonraki en yüksek seviyede kaldı diyor Yeni Şafak. Cumhuriyet gazetesi saray oyununu kurultay bozar manşetiyle çıkıyor. CHP'de partinin seçilmiş yönetimini destekleyen 74 il başkanı ve 81 il örgütünün delegeleri dün olağanüstü kurultay talebini içeren 833 imzayı CHP Genel Merkezi'ndeki Mutlak Butlan yönetimine teslim etti. Butlan yönetimi 10 gün içinde kurultay kararı almazsa partinin seçilmiş yönetimi kurultay yapılması için yargıya başvuracak diyor Cumhuriyet gazetesi. Akşama bakalım. Savaş suçlusu manşetini görüyoruz akşamda da. Musk'ın sahibi olduğu yapay zeka platformu Grok'un 3000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği İran'a yönelik saldırılarda aktif olarak kullanıldığı ortaya çıktı deniliyor. Posta gazetesinde ise manşette vicdansızlatan tazminat kararı başlığını görüyoruz. Yediği kumpirden zehirlenip yaşamını yitiren Servet Polat için mahkemenin verdiği iki çocuğuna 50'şer bin lira şeklindeki tazminat kararı aileyi perişan etti. Çocukları bir annenin hayata 50 bin lira mı? Para bizim umrumuzda değil. Ama bu işin sorumluları adalet karşısında hak ettikleri cezayı almalı dedi diyor. Posta gazetesi de bugün bu manşetle çıkıyor. Gazetelerin ilk sayfalarına ve manşetlerine baktık. Şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Ardından ayrıntılarla burada olacağız.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar. Maç takvimi.
2: Dünya Kupası'nda bugün grup aşamasının ikinci maçları başlayacak. Program şöyle. A grubunda ilk maçlarını kaybeden iki ekip Çekya ve Güney Afrika ilk 3 puanlarını almak için karşı karşıya gelecek. Bu maç saat 19'da başlayacak. Saat 22'de B grubunda İsviçre ve Bosna Hersek, ardından gece 1'de Kanada ve Katar maçları oynanacak. Günün son maçı sabah 4'te. A grubunda avantaj elde etmek isteyen Meksika ve Güney Kore karşılaşacak.
1: Maç takvimi. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Antalya-Isparta yolunun 0-3. Kilometrelerinde ve Afyon-Karahisar-Uşak yolunun 44-45. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
7: Ardento, Ardento.
8: Mobile Systems.
9: Reklam.
10: Başın ağrır. Hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
11: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da.
12: Borusan Next.
13: Bankam Tombank kartıma gir.
14: Canlı izleme ve geriye dönük kayıt imkanı sunan Mobiliz araç içi mobil kamerayla filonuz her an kontrolünüz altında. Mobiliz araç içi mobil kamera. Aracınızın dijital gözü. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.

0: Pet'te bulacaksın.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
3: Mobile Systems.
4: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Amerikan Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın imzasıyla İran anlaşması yürürlüğe girse de taraflar bu kez de tören konusunda anlaşamadı. Anlaşma ise daha önce iddia edilenlere çok yakın ancak farklılıklar var. Şimdi anlaşmanın detaylarını ve tartışmalı konuları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezler sözden dinleyeceğiz.
5: Elektronik mi, dijital mi, yoksa uzaktan mı imzalar atılacak derken Fransa'dan gelen bu görüntülerle ve fotoğraflarla herkesin kafasındaki soru işareti gitmiş oldu. Bir kafa karışıklığı yaşanmıştı gün içerisinde. Şimdi ABD Başkanı Donald Trump Fransa'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la birlikte akşam yemeği yerken Versailles Sarayı'nda anlaşmaya imzayı attı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da Tahran'da anlaşmaya imzayı attı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yardımcı oldu Trump'a. Görüntülerden anlaşılacağı üzere Trump kolay olmadı onu söyleyebilirim dedi. İmzayı attıktan sonra da Macron hemen bravo dedi. Sonrasında da alkış geldi. ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da Oval Office'te kararname ya da yasa tasarısı imzaladıktan sonra yaptığı gibi yine anlaşma metnini şöyle bir kaldırıp kameralara basın mensuplarına gösterdi. Hem metni hem de imzasını. Dolayısıyla bu imzaların atılmış olmasıyla birlikte anlaşma resmen yürürlüğe girmiş oldu. Tabii cuma günü aslında imzaların atılması bekleniyordu. Hala o gün bir toplantı yapılacak ama resmi imza töreni görecek miyiz, görmeyecek miyiz? Ser kaynak başka bir şey söylüyor ama arabulucu Pakistan istiyor o törenin yapılmasını cuma günü. ABD Başkanı Donald Trump Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in orada olacağını söylemişti. Şimdi üst düzey Amerikalı yetkililer İran'la yapılan bu anlaşmayı bir centilmenlik anlaşması olarak değerlendiriyor. Yani önümüzdeki süreçte yine bir takım konular ayrıntılı müzakerelerle ele alınacak. ABD Başkanı Donald Trump da Fransa'da yaptığı açıklamada eğer anlaşmaya uymazsa İran muhtemelen biz de bombalamaya geri döneriz anlaşmaya uyana kadar dedi. Peki şunu biliyor muyuz? Yani 60 gün boyunca ateşkes geçerli olacak ve bu esnada müzakereler tabii devam edecek ama 60 gün acaba Trump açısından katı bir deadline mi, yani esnek olmayan bir acaba süre mi, mühlet mi? Trump öyle olmadığını söyledi. Dolayısıyla bakalım şimdi imzaların atılmış olmasıyla anlaşma resmen yürürlüğe girmiş oldu. Biraz daha erken aslında yürürlüğe girmiş oldu çünkü cuma günü imzalar atıldıktan sonra yürürlüğe girecekti anlaşma ama Hürmüz Boğazı'nın bir an önce açılması ve anlaşma maddelerinin de bir an önce yürürlüğe girmesi için erkene alındığı da ifade ediliyor.
4: Begüm Dönmez Ersöz aktardı Washington'dan. Amerika ve İran arasındaki barış mutabakatının etkisiyle petrolde başlayan düşüş devam ediyor. İran'a yönelik petrol ambargosunun kalkacağına dair haberlerle birlikte fiyatlar 80 doların altına indi. Yabancı bankalar da petrole dair fiyat tahminlerini düşürmeye başladı.
6: Petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakatla birlikte fiyatlar gerilemeye başladı. İran'a yönelik ambargonun kalkacağı ve dünyadaki petrol arzının artacağı beklentisiyle fiyat 80 doların altına indi. Mart'tan bu yana en düşük seviyeye geldi.
7: İran'ın petrol altyapısıyla alakalı yaptırımların da kaldırılacağına ilişkin açıklama ekstra bir doping oluşturdu petrol fiyatlarındaki düşüşe. Yarın öbürsü gün biz Ukrayna-Rusya savaşıyla alakalı da bazı süreçler yaşayabiliriz. Ya da Rus petrolüne ilişkin yaptırımların esnetilebileceğine yönelik bazı adımlar da gelebilir. Enflasyona ilişkin beklentilerin mutlaka aşağı doğru çekilmesi gerekiyor.
6: Yabancı kuruluşlar petrole ilişkin tahminlerini düşürüyor. Hem Goldman Sachs hem de Morgan Stanley anlaşma haberinin ardından fiyat tahminlerini revize etti. Goldman Sachs, yıl sonu beklentisini 90 dolardan 80 dolara indirdi. 2027 tahminini ise 75 dolar olarak açıkladı. Morgan Stanley ise 3. çeyrek birer tahminini 100 dolardan 90 dolara, 4. çeyrek tahminini ise 95 dolardan 80 dolara indirdi.
7: Çok fazla kalıcılık sağlamama ihtimali var. Şu an bütün tuşlara basan, atılması gereken bütün adımları atarak petrol fiyatlarını olabildiğince aşağı doğru çekmeye çalışan bir Trump görüyoruz.
6: Petrol, savaş sürecinde yaşanan yükselişi neredeyse sindi. Haftalık düşüş %18'e yakın. Bir aylık düşüş ise %30'a ulaştı.
4: Amerikan Merkez Bankası beklentiler dahilinde faizi değiştirmedi. Yeni başkan Kevin Warsh enflasyonun hedeflerinden belirgin şekilde yüksek olduğunu söyledi. Fed politika faizini %3,50-%3,75 aralığında sabit tuttu. Fed'in 19 üyesinden 9'u bu yıl faiz artırımı öngördü. Bir üye indirim beklerken bir üye ise tahminde bulunmadı. Bu sonuçla bankanın bu yıl faiz artışına gitme ihtimali yükseldi. Warsh yaptığı ilk basın toplantısında ekonomik aktivite güçlü seyrediyor dedi. Fiyat istikrarını sağlayacakları mesajını verdi. Warsh bankanın %2'lik enflasyon hedefine sadık kalacaklarını da dile getirdi. Rusya'da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazan şehrinde Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi. Fidan öncesinde ise Rusya Devlet Güvenlik Sekreteri Sergey Shoigu'yla görüştü. Hakan Fidan'a Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü tarafından Fahri Doktora unvanı da verildi.
8: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Görüşme Tataristan'ın başkenti Kazan'da gerçekleşti. Kremlin'den yapılan açıklamada görüşmede Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov'un da yer aldığı belirtildi. Putin yaptığı açıklamada Türkiye ile ilişkilere değindi. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler istikrarlı şekilde gelişiyor. Bundan çok memnunuz. Temaslarımız artık resmi çerçevenin ötesine geçmiş ve dostane bir nitelik kazanmıştır dedi. Rus lider ilişkilerin ilerlemesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarına vurgu yaptı. Dışişleri Bakanı Fidan da Putin'e Erdoğan'ın selamlarını ileterek bölgemizde ve dünyada çok yoğun bir gündem var. Bu konudaki deneyimimiz son derece önemli. İstişare etmemiz gereken çok konu var değerlendirmesinde bulundu.
9: Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını size iletmek istiyorum.
8: Bakan Fidan Putin'e görüşmesi öncesi Rusya Devlet Güvenlik Sekreteri Sergey Shoigu ile de bir araya geldi. Hakan Fidan Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde Fahri Doktora törenine de katıldı. Fidan'a enstitü rektörü Anatoli Turkunov tarafından Fahri Doktora unvanı verildi. Bakan Fidan Rusya ziyareti kapsamında mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya gelmişti. Fidan, ABD ve İran arasında imzalanan mütabakat zaptını son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak nitelendirmiş, ancak İsrail'in olası provokasyonlarına karşı uyarılarda bulunmuştu.
4: Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor. Toplantının ana gündem başlığı Amerika-İran arasında imzalanan mutabakat olacak. MGK'nın Haziran ayı olağan toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. MGK'da Amerika ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için atılan dijital imzalarla kalıcı barış için sürdürülecek müzakereler ve bu müzakerelere Türkiye'nin sağlayacağı katkıların değerlendirilmesi bekleniyor. MGK toplantısında terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde sahadaki son durum istihbari bilgiler ışığında masaya yatırılacak. Süreçte çıkarılması planlanan yasal düzenlemeler de ele alınacak. Toplantının bir diğer gündem başlığı Doğu Akdeniz olacak. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin İsrail'e yaptığı askeri anlaşmalara ve Rum yönetiminin daimi Fransız üssü için attığı imzaya Ankara tepki göstermişti. Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilen 2025 yılı Türkiye raporuna Ankara'dan tepkiler ard arda geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Türk yargısına yönelik ithamlara yer verilen raporu başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadri İnan sert sözlerle eleştirdi.
8: Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilen 2025 yılı Türkiye raporuna Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Raporda bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülmekte olan hukuki süreçlerin çarpıtılarak Sayın Adalet Bakanımızın mesnetsiz ithamlarla hedef alınmasını kesin bir dille reddediyoruz denildi.
10: Devletimizin egemenliğinin temel saç ayaklarından biri olan Türk yargısı hiçbir uluslararası kurumun, dış aktörün veya siyasi çevrenin müdahalesi

0: Siyasi sayıklar yerine hakkaniyeti esas alan yapıcı bir yaklaşım benimsemesi en doğru yol olacaktır.
1: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, raporun mesnetsiz iddialar ve gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmelere dayandığını söyledi. Türkiye ile AB arasında olumlu ve yapıcı bir diyalog ortamının hakim olduğu günlerde söz konusu raporun verimli atmosfere hedef aldığını ifade etti. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnansa, Türkiye raporlardan icazet alacak bir ülke değildir dedi. Milletimizin iradesine bağımsız yargı ve egemenlik haklarımıza ayar vermeye çalışan hiçbir girişimin bizim nazarımıza hükmü yoktur ifadesini kullandı.
2: NTV Radyo.
3: Mutlak mutluluğun tartışmasının devam ettiği CHP'de önemli gelişmeler yaşandı dün. CHP Merkez Yönetim Kurulu ihraç için yeni bir adım attı. 3 il başkanıyla 3 eski il başkanını disipline sevk etti. Ayrıca bazı il başkanları da görevden alındı. Özgür Özel kanadı ise delegeden olağanüstü kurultay için topladığı imzaları genel merkeze teslim etti.
4: 3 il başkanımız ve 3 eski il başkanımız tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş bulunuyoruz.
5: CHP'de disipline sevkler sürüyor. 3 il başkanı ile 3 eski il başkanı tedbirli olarak ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
6: O il başkanlarımızı seçilmemiş bir yönetim alıyor. Bu karar gayrimeşrudur.
5: CHP MYK'da alınan karara göre Erzurum il başkanı Serhat Caneş, Bursa il başkanı Nihat Yeşiltaş ve Bitlis il başkanı Metin Güzelkaya disipline sevk edildi. Eski İstanbul il başkanı Özgür Çelik, eski Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıç Arslan ve eski Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar da disipline sevk edilen isimler arasında. CHP yönetimi ayrıca Gaziantep, Adana, Malatya ve İzmir İl Başkanlarıyla Ankara İl Başkan Vekilini de görevden alarak yerlerine yeni isimler atadı. Özgür Özel cephesi ise olağanüstü kurultay için delegelerden topladığı 833 imzayı genel merkeze teslim etti.
6: Tamamı noter huzurunda usulüne uygun olarak verilmiş bu imzalarla ilgili bir de dosya teslim ettik kendilerine. Verilmiş olan tedbir kararı kesinlikle olağanüstü kongreyi engellemez.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin olağanüstü kurultayla ilgili tavrı konusunda içerikle ilgili bir değerlendirme yaparak kamuoyuyla paylaşılacak.
5: Özel kanadı olağanüstü kurultay için imzaları verdi ama CHP yönetimi olağan kurultayda ısrarlı. Olağan kurultay takviminin belirlenmesi için CHP MYK üyesi 6 isimden oluşan bir komisyon oluşturuldu. CHP'de daha önce disipline sevk edilen 9 milletvekiliyle ilgili de yeni bir gelişme var. Bu isimlerin Yargıtay sistemindeki CHP üyeliklerinin silindiği ortaya çıktı. Ancak 9 milletvekili meclisin sitesinde halen CHP grubunda yer alıyor. Öte yandan CHP İstanbul milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti. Özdemir istifa dilekçesinde gördüğü lüzum üzerine partiden ayrıldığını bildirdi.
3: Yaklaşık 15 aydır cezaevinde tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptaline ilişkin davada İstinaf Mahkemesi'nin red kararını Danıştay'a taşıdı. İmamoğlu'nun avukatları tarafından Danıştay'a sunulan temiz dilekçesinde diploma iptali kararının hukuka aykırı olduğu savunuldu. Dilekçede kararın hukuk güvenliği ilkesini, idari istikrarı ve kazanılmış hakları ihlal ettiği öne sürüldü. Diploma iptaline ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması da istendi. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddiasıyla bir operasyon düzenlendi. Aralarında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyale el konuldu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu seçim tarihiyle ilgili tartışmaları bir satranç oynanıyor diyerek değerlendirdi. Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu.
7: Böyle seçimden 10 gün 20 gün önce yapılacak seçime erken seçim diyerek milleti kandırmaya çalışacak bir algı operasyonuna bu milletin rıza göstermeyeceği kanaatindeyim. Yine bir satranç oynanıyor yani.
5: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu seçim tarihiyle ilgili tartışmalara bu cümlelerle katıldı. Süreci yeni bir satranç oyunu olarak tanımladı. Dervişoğlu'ndan bu açıklamalar grup toplantısı sonrasında geldi. Grup toplantısında ise DEM Parti'nin Abdullah Öcalan'la ilgili yapacağı mitinglere tepki gösteren Dervişoğlu, Türk milleti adına bayrak açıyorum dedi.
7: İşte bunlara karşı baş kaldırıyorum, bayrak açıyorum. Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe
2: Bayram.

0: parmak açıyorum.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile görüştü. Tanrıkulu görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Sayın Devlet Bahçeli ile memleket meseleleri üzerine hasbihal ettik. Kürt meselesinin barışçıl çözümü konusundaki çabaları dolayısıyla şahsım ve vekili olduğum Diyarbakır adına teşekkürlerimi ilettim dedi. Kabulü ve gösterdiği ilgi için teşekkür ettiğini de söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank davası resmen düştü. Mahkeme bu konudaki kesin kararını açıkladı. Reuters'ın haberine göre Manhattan bölge yargıcı Richard Berman'ın kararıyla dava düştü. Dava Halkbank aleyhine 2019 yılında açılmıştı. İran'a yönelik yaptırımların delindiği iddia edilmişti. Mart ayında yargılamadan vazgeçilmesi için anlaşmaya varılmıştı. Aradan geçen 90 günde herhangi bir uyumsuzluk tespit edilememişti. Bu nedenle savcılar mahkemeden ceza davasının düşürülmesini talep etmişti. 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesine yönelik açılan davada tutuklu bulunan baba Yusuf Ziya Gümüşel tahliye edildi. Kamuoyunda HKG davası olarak da bilinen küçük yaştaki kız çocuğunun evlendirilmesi ve cinsel istismara uğradığı iddiasıyla açılan davada tutuklu sanık baba Yusuf Ziya Gümüşel için mahkeme heyeti değerlendirmede bulundu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi Gümüşel'in sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmesi karar verdi. Bazı tavuk üreticilerine yönelik açılan soruşturma kapsamında 13 şirkete denetim kayyumu atanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında denetim kayyumu atanan Gedik Piliç, Er Piliç, Rezita, Banvit ve Keskinoğlu'nun itirazı yerinde bulundu. Kayyum kararı iptal edildi. Benzer bir itirazın soruşturmada yer alan diğer şirketler tarafından da yapıldığı biliniyor. Ancak onlarla ilgili henüz bir karar çıkmadı. 12 Haziran'da başlayan soruşturmada 13 tavuk üreticisi firmanın yüksek fiyat uygulamalarıyla haksız kazanç elde ettiği iddia ediliyor. Bu kapsamda bazı şirket sahipleri ve yöneticiler gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakıldı. İzmir'de 2 yıl önce Servet Polat yediği kumpir sonucu hayatını kaybetmişti. Malzemelerde ölümcül salmonella bakterisi tespit edilmişti. Mahkeme ölen kişinin çocuklarına 50'şer bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.
2: Kumpir yedikten 2 gün sonra hayatını kaybetmiş, malzemelerde ölümcül bakteri tespit edilmişti. Ölen kişinin çocuklarına 50'şer bin lira tazminat verilecek. Annesini kaybeden iki kardeş karara tepki gösterdi.
3: Bir insan ya, bir annenin hayatı 50 bin. Bizim rakam umurumuzda değil, biz rakam istemiyoruz. Zaten bana 1 milyon da 5 milyon da verseler benim annem bana geri gelmeyecek. Ama bu kadar da ben adalet arıyorum ya.
2: Olay İzmir Buca'da 28 Aralık 2024'te meydana geldi. Bahar Zeyrek, annesi Servet Polat ve 11 yaşındaki oğlu Gökhan Zeyrek bir restoranda kumpir yedikten sonra rahatsızlandı. 60 yaşındaki Servet Polat 2 gün sonra evinde ölü bulundu. Aynı işletmede kumpir yiyen başka kişilerde de zehirlenme belirtileri vardı. Yapılan incelemelerde malzemelerde insan sağlığı açısından oldukça tehlikeli olan salmonella bakterisine rastlandı. İşletme sahibi tutuklanmış, ardından tahliye edilmişti. Eşiyle birlikte 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Hayatını kaybeden Servet Polat'ın çocukları 500'er bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Mahkeme iki çocuğa 50'şer bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.
4: Verdikleri parayı ben kimsesiz çocuklara bağışlamak istiyorum. Hani annesi ölen çocuklara gitsin bu. Sonuçta bizim annemiz öldü. Hani bana 10 trilyon da verse benim annem geri gelmeyecek. Yani biz paradan değiliz.
2: Servet Polat'ın çocukları kararı istinafa taşıyacak.
1: Ankara Valiliği'nden bugün için kuvvetli yağış ve sel uyarısı var. Valilikten yapılan yazılı açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre bugün öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli yağışların etkili olacağı belirtildi. Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir denildi. AKOM'da İstanbul genelinde sağanak yağış beklendiğini duyurdu. AKOM'dan paylaşılan haftalık hava tahmini raporuna göre İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Rüzgar ise şiddetini artırarak hafta boyunca yerini fırtınaya bırakacak. Diğer yandan hava sıcaklıklarının hafta genelinde 26 ila 30 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'a yeni metro hattı geliyor. Halkalı Arnavutköy arasında 22 kilometrelik yeni bölüm yarın hizmete girecek. Böylece İstanbul Havalimanı'na hem Halkalı'dan hem de Gayrettepe'den metro ile ulaşım sağlanacak ve bu 69 kilometrelik mesafe ile Türkiye'nin en uzun metrosu da olacak.
2: Halkalı Marmaray istasyonuyla İstanbul Havalimanı arası metro ile birleşiyor. 31,5 kilometre hatla Marmaray'dan inen bir yolcu 30 dakikada havalimanına gidebilecek. Gayrettepe İstanbul Havalimanı Arnavutköy arasındaki metro 22 kilometre daha uzayacak. Halkalı Arnavutköy arasındaki kısım 19 Haziran Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Halkalı Arnavutköy arasındaki bölümün tamamlanmasıyla 5 istasyon daha hizmete girecek. Böylece metronun toplam uzunluğu 69 kilometreye çıkacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Gayrettepe'den metroya binen bir yolcunun kesintisiz olarak 57 dakikada Halkalı Marmaray istasyonuna ulaşabileceğini söyledi.
0: Bu kesimdeki çalışmalarımızı sonuçlandırarak tamamı yer altında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olan 69 kilometrelik ring hattını tamamladık. Bu kapsamda Halkalı Arnavutköy arasında İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarımızı hizmete alacağız.
2: Yeni metro Kayaşehir'de Bakırköy metrosuyla, Olimpiyat Stadı'nda Ataköy metrosuyla entegre olacak. Gayrettepe Havalimanı metrosu da sinyalizasyon çalışmaları nedeniyle geçici olarak hizmete kapatıldı. Cuma günü yapılacak törenle birlikte o hatta yeniden devreye girecek.
1: Son günlerde bazı sanatçıların eserlerinin ve icralarının siyasi etkinliklerde izinsiz kullanılması tartışma yaratmıştı. Konuyla ilgili Müzik Yorumcuları Meslek Birliği telif haklarını hatırlatan bir açıklama yaptı.
5: Sanatçının izni olmadan eseri ve sesi kullanılamaz. Bu açıklama Müzik Yorumcuları Meslek Birliği'nden geldi. Son günlerde bazı sanatçıların eserlerinin ve icralarının siyasi etkinliklerde izinsiz kullanılması tartışma yaratmıştı. Müzik Yorumcuları Meslek Birliği, eserlerin kullanımında hak sahiplerinin iradesine uyulması gerektiğine dikkat çekti.
6: Bir müzik eseri, bestecisi, söz yazarı, yorumcusu ve yapımcısıyla birlikte çok katmanlı bir emek sürecinin ürünü. Müzik eserlerinin ve icraların kullanımı için gerekli izinlerin alınması ve telif yükümlülüklerinin yerine getirilmesi esastır. Bir eserin kamuya mal olmuş olması, o eserin serbestçe kullanılabileceği anlamına gelmez. Telif hakkı yalnızca hukuki bir prosedür değil, emeğin karşılığıdır.
5: Yapılan açıklamada şarkıların herhangi bir etkinlik, tanıtım ya da propaganda amacıyla kullanılmasının hak sahiplerinin mali ve manevi haklarını doğrudan ilgilendirdiği belirtildi. Meslek Birliği, kültür hayatının sürdürülebilirliği adına sanatçının iradesine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.
7: Haber Radyosu. İstanbul Yol Durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibarıyla %49'u gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamca-Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ataşehir-Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere Küçükçekmece, Etem'de ise Esenyurt Altınşehir arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
7: İstanbul Yol Durumu.
8: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
9: Mobile Systems.
10: Reklam.
11: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tvbu.com.tr'de.
9: NTV Radyo.
10: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
12: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.

0: ihtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
2: Baba büyüksün!
1: Diyerek babasına sarılıyor.
3: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: Yakışanı yapar.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
7: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
8: Mobiliz dijital takograf çözümü TakoWise'la sürücülerinizin anlık, günlük, haftalık ve iki haftalık sürüş sürelerini takograf göstergesi yanınızdaymış gibi izleyin, ihlal bildirimi tanımlayın. Mobiliz, yolun ötesinde.
9: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
10: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.
11: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
12: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
2: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Amerikalı bestseller yazarı Jodi Picoult'un yeni romanı Adını Sen Koy, April Yayıncılık'tan çıktı. Romanı dilimize Mehmet Deniz Öcal çevirmiş. Jodi Picoult, 1966 New York doğumlu, Princeton, Harvard gibi parlak üniversitelerde eğitim görmüş. Bugüne değin 30'a yakın roman ve kısa öyküsü yayımlanan Picoult, meşhur Wonder Woman'ın birkaç sayısının da yazarı. Dünyada kitaplarının ulaştığı baskı sayısı 34 dilde yaklaşık 40 milyon. Türkçede de epey romanı var Picoult'un. Bazılarını hatırlayalım. Ayrılık Vakti, Işığın İki Yüzü, Kız Kardeşim İçin, Küçük Muazzam Şeyler, Abrakadabra, Keşke Burada Olsaydın, Kamburu Balina'nın Şarkıları. Jodi Picoult'un yeni romanı Adını Sen Koy, kadınların görünürlük mücadelesini iki farklı zaman diliminde bir araya getiriyor. Önce günümüz. Genç yazar Melina Green, İngiltere'de 16. yüzyılın ikinci yarısında ya da başka bir ifadeyle Elizabeth döneminde yaşamış Emilia Bassano'nun hayatından ilhamla bir oyun yazar. Ancak kadınlar için rollerin eşit olmadığı tiyatro dünyasında bu oyunun sahnelenmesi pek olası görünmemektedir. Geri çevrilmekten bıkan Melina, bir arkadaşının önerisiyle bu kez oyununu festivale bir erkek ismiyle gönderir. Ve geçmişe gidiyoruz. Yıl 1581. Emilia Bassano adında genç bir kadın, İngiliz aristokratlarının himayesinde entelektüel dünyaya dahil olur. Diller ve tarih üzerine aldığı dersler ona keskin bir zeka ve hikaye anlatma yeteneği kazandırır. Fakat çoğu kadın gibi kendi sesini duyurmasına izin verilmez. İngiltere'deki tüm tiyatro yapımlarını denetleyen Lord Chamberlain'in metresi olmaya zorlanan Emilia, sonunda yazdığı oyunu sahneye taşımanın yolunu bulur. Romanın bombası da bu. Emilia, William Shakespeare adında yeni yetme bir oyuncuya para ödeyerek eserinin yüzü olmasını sağlar. Harper's Bazaar'da yer alan bir yazıda şöyle denilmiş: tarihi kurmaca ile günümüzü bir araya getiren kusursuz bir karışım. Birbirine sarılıp okuru şaşırtan farklı hikayeler. Bu roman kesinlikle Shakespeare hayranları için. Picoult araştırmasını hakkıyla yapmış. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: FIFA 2026 Dünya Kupası'nda grup maçları K ve L gruplarında oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Portekiz öne geçtiği maçta Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kalarak organizasyona puan kaybıyla başladı. K grubunun sabah seansında yapılan maçta ise Kolombiya, Özbekistan'ı 3-1 mağlup etti ve ilk maçlar sonunda liderliğe yerleşti. L grubunda 6 gollü maçta İngiltere, Hırvatistan'ı 4-2 yendi. Aynı grubun bir diğer mücadelesinde Gana, Panama'yı tek golle geçti. Dünya Kupası gruplarında ikinci maçlar A ve B gruplarında bugün ve yarın yapılacak 4 karşılaşmayla başlayacak. Program şöyle: saat 19'da organizasyona puansız başlayan Çekya ve Güney Afrika takımları karşı karşıya gelecek. Saat 22'de İsviçre, Bosna Hersek'le ilk 3 puanını almak için sahaya çıkacak. Gece saatlerinde ise ev sahiplerinden Kanada, Katar'la karşı karşıya gelecek. Saat 4'te ise bir diğer ev sahibi ülke Meksika, kendisi gibi ilk maçını kazanan Güney Kore ile karşılaşacak. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ikinci ön eleme turlarının kurası çekildi. Maçlar Temmuz ayında yapılacak. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Polonya'dan Górnik Zabrze ile eşleşti. Beşiktaş, Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda Midland'la karşılaşacak. Rams Başakşehir ise Konferans Ligi ikinci ön eleme turunda Sarajevo Inter Turku eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. İkinci eleme turu maçları Şampiyonlar Ligi'nde 21-22 ve 28-29 Temmuz, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ise 23 ve 30 Temmuz'da oynanacak. Süper Lig şampiyonu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılacak. Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turu oynayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko öne geçti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda dün oynanan maçta Fenerbahçe Beko soyunma odasına 43-40 önde girdi. Maçın kalanında da üstünlüğünü sürdüren Sırlaş Fertiler, Beşiktaş Geyini 82-71 yenerek seride 2-1 öne geçti. Beşiktaş'ta Dunstan ve Anthony Brown'un 22'şer sayısı galibiyete yeterli olmadı. 3 galibiyet alanın şampiyonluğa ulaşacağı serinin 4. maçı yarın saat 20'de Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Filenin Sultanları Milletler Ligi Ankara etabına galibiyetle başladı. Milli takım Belçika'yı 3-0 yendi. Ay Yıldızlılar rakibi karşısında setleri 25-14, 25-13 ve 25-23 aldı. Milliler 5. maçlar sonunda 3. galibiyetini almış oldu. Ankara'da 3 maç daha oynayacak olan Filenin Sultanları bir sonraki maçında bugün Fransa ile 19.30'da karşılaşacak. Milli takım etabın devamında 20 Haziran'da Almanya, 21 Haziran'da ise Çin'le karşılaşacak.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa konuşmaları.
6: Bitki türlerinin geçmişten bugüne görsel olarak nasıl taşındığını hiç düşündünüz mü? Fotoğrafın, kameraların, belgesel çekimlerinin olmadığı zamanlarda bitki türleri resmedilerek başka nesillere anlatıldı. Peki bir bitki ressamı nasıl çalışır? Eserlerini hangi disiplinle ortaya çıkarır? Bitki ressamı akademisyen Gülnur Ekşi Bona'ya sorduk.
7: Bitki ressamları bitkiyi olduğu gibi yansıtmak üzere disiplinli bir gözlemle bitkiyi bilim insanlarıyla ve ilgi duyan insanlarla paylaşmayı, onlara görsel olarak sunmayı hedefleyen bir bilim sanat dalı. Bitkiyi ta araziden herbaryuma, yani bitkileri sakladığımız ve muhafaza ettiğimiz alana, oradan da bir kağıt üzerine aktararak bütün bilgileri sunmayı hedeflediğimiz, tıpkı yazınsal olarak bitkiyi nasıl anlatıyorsak görsel olarak da bir anlatım yapabilmeyi ve karşıdakine hangi dili konuşursa konuşsun aynı dili paylaşan bir iletişim aracıyla ulaşmayı hedefler. Ben akademisyen olduğum için, yani ben aynı zamanda botanikçi olduğum için, bitkiyi arazide gördüğümde, incelediğimde bunda bir farklılık olabilir dediğimde onu hemen mikroskop altında detaylı bir şekilde inceler, yeni bitki olup olmadığına karar veririm. Bitki ressamlarımız bu aşamayı bir botanikçi eşliğinde yapabilir. Yani botanikçi bunun arazideki diğer bitkilerden, yakın türlerinden ayrı bazı özellikleri olduğunu fark eder ve bir bitki ressamıyla bağlantıya geçer. Biz bu aşamada devreye gireriz ve bitkiyi diğer yakın türlerinden ayırabilecek özellikleri disekte ederek, bitkinin iç kısmındaki farklılıkları görmeye çalışarak ve bunları aktarmaya çalışarak, tabii bunu yaparken de botanikçiyle birlikte ortak bir anlatım dilini kullanabileceğimiz yöntemleri birlikte belirleyerek nerelerini nasıl öne çıkarmamız gerektiği hakkında önce detaylı bir görüşme yaparız. Eğer arazide bitkiyi görmemişse bitki ressamı, ressamdan bazı fotoğraflarla onun doğal ortamındaki duruşunu, görüntüsünü ve benzeri özelliklerini duymayı, aynı zamanda varsa yazınsal bir betimini almaya ihtiyaç duyar. Bunları inceledikten sonra ve önündeki bitkiye baktıktan sonra, öndeki bitki diyorum, o nasıl bir bitki? Aldığımız bitkiyi arazide presleriz ve uzun süreli olarak, az önce de söylediğim gibi, herbaryumlarda saklamak üzere böceklerinden ya da diğer ona kontamine olmuş olabilecek her şeyden arındırarak raflara kaldırırız. Ressam eğer bitkiyi siyah beyaz dediğimiz teknik kalem çizimle yapacaksa, bunları mikroskop altında inceler, detaylarını, dediğim gibi, öğrendiği bilgileri, aldığı botanikçiden aldığı bilgilerle birleştirerek kendi sanatsal gücüyle, tabii disiplinli bir çizim dememizin nedeni bitkinin özüne sadık kalarak doğru bir şekilde aktarmaya çalışır. Tabii bu her zaman teknik çizim şeklinde olmaz. Arazide bazen hocalarımız ressamı bu farklı bir bitki olabilir diyerek yanında tek tekrar götürebilir. Ressam bu durumda bitkiyi arazide yerinde inceler. Çok daha tavsiye edilen, çok daha hepimizin istediğidir aslında. Kendimiz bitkiye dokunur, arkasını, önünü, yaprağını, çiçeğini, içini, her yerini yerinde inceleriz ve ardından notlarımızı alırız. Kimi zaman hemen bitkinin başında renklerini şöyle hızlıca alırız ama açık havada değil de bunu daha çok kapalı havada yapıp bitkinin renklerini doğru görebilmeyi hedefleriz ve ardından son eserimizi oluştururuz.
8: Doğa konuşmaları.
5: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
9: Mobile Systems.
10: Reklam.
11: Garanti BBVA.
12: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
13: DTS uğraşır.
12: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
13: DTS ile ödenir.
12: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
13: DTS kovalar.
12: Güzel de ne bu ya DTS?
13: Dinleyelim.
14: DTS yani doğrudan tahsilat sistemi.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: ol. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, sigortam Net.
7: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılma

0: rahatlığı belirsizliğine son. Mobiliz araç içi mobil kamerayla her an kayıt altında, filonuz her koşulda güvende. Kanıtınız cebinizde. Mobiliz, yolun ötesinde.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
2: güzeli. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
0: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: El Niño nedir? İspanyolca bir kelime olduğundan El Niño değil, El Niño olarak telaffuz edilir. Pasifik Okyanusu'nda Peru açıklarındaki suların her zamankinden daha sıcak olması durumudur. Bu yüksek sıcaklık dünya iklimini etkiler. En fazla etkilediği yerler Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Filipinler ve Doğu Afrika. Türkiye ise direkt değil, dolaylı olarak etkiler. Her
1: mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 8.
3: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
4: Mobile Systems.
5: Saat 8 olduğu NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkanlara ve gazetelerin ilk sayfalarına yansımalarına bakacağız. Ben Zeynep Gül Alp, haber turuyla başlayalım. Amerikan Başkanı Donald Trump, Paris'te İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'sa Tahran'da Amerika-İran mutabakatını imzaladı. Böylece savaşı bitiren 14 maddelik anlaşma, liderlerin uzaktan attığı imzalarla yürürlüğe girmiş oldu. İran'dan İsviçre'de herhangi bir imza töreninin olmayacağına dair açıklamalar da geldi. Ancak anlaşmanın arabulucusu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, yarın Cenevre'de resmi imza töreninin yapılacağını duyurdu. Arasında Türkiye'nin de olduğu ülkelere teşekkür etti. Amerika ve İran arasında varılan anlaşma İsrail basınında yoğun eleştiri almaya devam ediyor. Amerikan Başkanı Donald Trump İsrail'e ihanet etmekle suçlandı. Haaretz gazetesinde çıkan bir makalede Trump ve Netanyahu Amerika-İsrail ilişkilerini sarsabilecek bir kopuşa doğru hızla ilerliyor başlığı kullanıldı. Amerika ve İran arasındaki mutabakatla birlikte petrol fiyatları gerilemeye de başladı. İran'a yönelik ambargonun kalkacağı ve dünyadaki petrol arzının artacağı beklentisiyle fiyat 80 doların altına indi. Mart'tan bu yana en düşük seviyeye geldi. Yabancı kuruluşlar da petrole ilişkin tahminlerini düşürüyor. Milli Güvenlik Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantının ana gündem başlığı Amerika-İran arasında imzalanan mutabakat olacak. Kalıcı barış için sürdürülecek müzakereler ve bu müzakerelere Türkiye'nin sağlayacağı katkıların değerlendirilmesi bekleniyor. Mutlak mutlağın tartışmasının devam ettiği CHP'de önemli gelişmeler yaşandı dün. CHP Merkez Yönetim Kurulu ihraç için yeni bir adım attı. Aralarında Özgür Çelik'in de olduğu 3 il başkanıyla 3 eski il başkanını disipline sevk etti. Ayrıca Gaziantep, Adana, Malatya ve İzmir il başkanlarıyla Ankara il başkan vekili de görevden alındı. Yerlerine yeni isimler atandı. Özgür Özel kanadı ise delegeden olağanüstü kurultay için topladığı imzaları genel merkeze teslim etti. Özel verilen tedbir kararı kesinlikle olağanüstü kurultayı engellemez dedi. Kılıçdaroğlu yönetimi ise olağan kurultayda ısrarlı. Yaklaşık 15 aydır cezaevinde tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu diplomasının iptaline ilişkin davada İstinaf Mahkemesi'nin red kararını Danıştay'a taşıdı. İmamoğlu'nun avukatları tarafından Danıştay'a sunulan temyiz dilekçesinde diploma iptali kararının hukuka aykırı olduğu savunuldu. Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilen 2025 yılı Türkiye raporuna Ankara'dan tepkiler ard arda geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Türk yargısına yönelik ithamlara yer verilen raporu başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan sert sözlerle eleştirdi. 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesine yönelik açılan davada tutuklu bulunan baba Yusuf Ziya Gümüşel tahliye edildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi Gümüşel'in sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmesine karar verdi. İstanbul'a yeni metro hattı geliyor. Halkalı ve Arnavutköy arasında 22 kilometrelik yeni bölüm yarın hizmete girecek. Böylece İstanbul Havalimanı'na hem Halkalı'dan hem de Gayrettepe'den metroyla ulaşım sağlanacak. Portekiz Dünya Kupası'na istediği gibi başlayamadı. Kırmızı Yeşilliler K grubu ilk maçında Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kaldı. Kupanın çekişmeli maçı ise L grubu açılış maçında oynandı. 6 gollü maçta İngiltere Hırvatistan'ı 4-2 yendi. L grubunda da Gana Panama karşısında 1-0'lık üstünlük elde etti. Filenin Sultanları ise Milletler Ligi Ankara etabına galibiyetle başladı. Milli takım Belçika'yı 3-0 yendi. Ankara'da 3 maç daha oynayacak olan Filenin Sultanları bir sonraki maçta bugün Fransa ile saat 19.30'da karşılaşacak. Milli takım etabın devamında 20 Haziran'da Almanya, 21 Haziran'da ise Çin ile karşı karşıya gelecek.
0: NTV Radyo Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
5: Yeni Fed Başkanı ilk toplantısını yaptı. Beklentiler dahilinde faizi değiştirmedi. Şimdi Murat Ferman'ın yorumlarını dinleyelim. Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
4: Zeynep Gül Hanım günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Bilindiği üzere Fed sadece Amerika Birleşik Devletleri ve onun ekonomisi için merkez bankacılığı rolünü üstlenmiyor. Tam tersine daha ziyade dünyada karar ve aksiyonları yakından izleniyor. Çünkü rezerv para 2. Dünya Savaşı'nın sonundan beri yani yaklaşık 80 yıldır Amerikan doları dolayısıyla dünyanın ticaretini ağırlıkla yaptığı, zenginliklerini sakladığı, borçlandığı ve borcunu ödediği bir numaralı materyal, değer değişim aracı Amerikan doları. Yakın bir tarihte en azından 5 ila 10 yıllık bir erimde bunun değişmeyeceği %100 garantili bir durum. Ondan sonrası için zaten Keynes'in uzun vadede herkes ölür sözünü hatırlatmak gerekiyor. Hal böyle olunca dolara dair, Amerikan dolarına dair her türlü karar bütün dünyada yakından izleniliyor. Finansal piyasalarda ve finansal varlıklardaki değer hareketleri buna bağlı olarak gerçekleşiyor. Bir kısa örnekle hatırlatalım. Güçlü dolar politikası altında altın bütün dünyada senelerce güçlü dolar sopasının altında yatırımcısına saç baş yoldurmuştu. Ancak güçlü dolar politikası geriye çekilip Amerika Birleşik Devletleri borcunu dolar cinsinden iskonto edince altına ve yancısı gümüşe yol verildi. Sonra operasyon tamamlanınca altından tabure çekildi, tekrar serbest düşüşe geçildi. Peki bu Fed toplantısı niye önemliydi? Çünkü iki dönem başkanlık yapan Powell'dan sonra Kevin Warsh bu sefer Fed'in dümenine geçti. Kevin Warsh muhafazakar ve elit yönetici sınıfın mümtaz bir temsilcisi olarak tanınıyor. Kendisi de Powell gibi avukatlık formasyonuna, hukukçu formasyonuna sahip. Özel sektörün büyük oyuncularında tıpkı Powell ve diğer Fed başkanları gibi çalışmış. Akademik bir şapkası, kimliği de var. Büyük bir iş imparatorluğunun da damadı. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında aslında profile çok uyan bir tablo çiziyor. Dün aslında enteresan bir başlangıç yaptı. İngilizce'de fresh start derler, yeni bir başlangıç. Hani sil baştan demeyeceğiz ama yeni bir başlangıç yaptı. Ve örneğin Fed'in bugüne kadar adeta bir teamül haline gelmiş. İleriyi öngörme veya yönlendirme, forward guiding dediğimiz pratiğine son vereceğini açıkladı. Nitekim kendisi de bu Fed üyelerinin önümüzdeki döneme ait enflasyon ve faiz beklentileriyle ilgili nokta grafiklerinde ifade ve fikir belirtmekten kaçındı. Hatta bugün bir manşet atmak gerekti ki biraz sonra günlük makalemi yazmaya oturacağım. Orada da başlık 3 aşağı 5 yukarı kafamda oluştu. Sinerjici başkan veya başkan sinerji Fed'e hoş geldi. Çünkü diyor ki komitenin yaptığından daha fazlasını ben yapamam. Biz bir komite olarak hareket ediyoruz ve bu komite ne derse ben de başkan olarak yetki ve üyelik vasfım dahilinde bununla beraber yürüyeceğim. Enteresan bir şekilde yönetişim yani iletişim ve ortaklaşa hesap verilebilirlik, şeffaflık gibi kavramlardan bahsetti. Ve dedi ki aslında aksiyon alınabilir veri üzerinden hareket edeceğiz. gerçek zamanlı bilgiye dayanacağız. Zaten iş alemi de bunu bekliyor, piyasalarda bunu bekliyor dedi. Dedi de enteresan da bir...
5: Evet, zannediyorum küçük bir hata oldu. Hatta biz Murat hocamızla daha sonra bağlantı kurup size aktaracağız yorumlarını. Gazetelerle devam edelim. Sabahın manşetinde FETÖ'cü hainlere adalet kıskacı başlığını görüyoruz. Türkiye FETÖ'nün yurt dışındaki kaçak beyin takımını yakalayıp getirmek için düğmeye bastı. Adalet Bakanlığı 119 ülkede saklanan 52 hain için iade dosyalarını güncelledi ve ilgili ülkelere göndermeye başladı diyor Sabah gazetesi bugün manşetten. Erdoğan'ı dinledi, sigarayı bıraktı bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigarayı bırakmasını tavsiye ettiği İtalya Başbakanı Meloni çağrıya uydu. Bugüne kadar birçok kişiye sigarayı bıraktıran Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 ay önce Mısır'daki zirvede İtalya Başbakanı Meloni'ye de aynı tavsiyede bulundu. Seni iyi gördüm ama sigarayı bıraktırmam lazım diyen Erdoğan'ı dinleyen Meloni geçen ay sigarayı bıraktığını açıkladı diyor bugün Sabah gazetesi. Yemekte telefondan uzak durun bir diğer başlık. Araştırmalara göre ebeveynler de en az çocukları kadar aile yemeklerinde telefon veya tablet kullanıyor. Uzmanlara göre bu durum aile içi sohbetleri azaltıyor ve çocukların sosyal, duygusal ve dil gelişimini olumsuz etkiliyor diyor Sabah gazetesi. Milliyet gazetesi görevimiz Türkiye manşetiyle çıkıyor. Yurt içinde ve yurt dışında hem sahada hem de masada arda arda büyük başarılara imza atan MİT bu kez DAEŞ'in medya sorumlusunu sınır bölgesinde yakalayarak Türkiye'ye getirdi diyor Milliyet manşetten. Süreç için gözler MGK'da bir diğer başlık. MGK'nın bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapacağı toplantıda terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde terör örgütünün silah bırakması konusunda yapılacak tespit ve değerlendirmelerle yasal çerçeve konusunda atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor. Türkiye'de ikinci kez düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi için hazırlıklar da masada olacak deniliyor bugün Milliyet'in ilk sayfasında. İlişkilerimizden çok memnunuz. Bir diğer başlık, Dışişleri Bakanı Fidan dün Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından Kazan'da kabul edildi. Putin, ülkelerimiz arasındaki ilişkiler istikrarlı şekilde gelişiyor. Bundan çok memnunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en güzel dileklerimizi iletmenizi istiyorum dedi. Fidan da Putin'e Erdoğan'ın selamlarını iletti diyor Milliyet gazetesi. Hürriyet'in manşeti o röportaj hız verdi. Başlığı Hürriyet'e konuşan Bartolomeos'un Atina'ya Türk azınlığı rahat bırakın çağrısı yapması Ankara'ya olumlu yansıdı. Ankara'nın Heybeliada Ruhban Okulu ile ilgili süreci hızlandırdığı iddia edildi deniliyor bugün Hürriyet'in manşetinde. CHP'de 6 ile ihraç talebi bir diğer başlık. Kılıçdaroğlu başkanlığında dün toplanan CHP MYK 3'ü mevcut 3'ü eski il başkanını ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti. 8 il yönetimiyle kadın kolları yönetimi feshedildi. Feshedilen yerlere yeni isimler atandı deniliyor bugün Hürriyet'te. Olağanüstü kurultay için 833 imza bir diğer başlık. Özgür Özel yönetimi CHP'de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzasını genel merkeze teslim etti. İmzaları teslim eden heyette Grup Başkan Vekili Murat Emir'le birlikte 74 il başkanı ve il başkanı bulunmayan illerin delege temsilcileri yer aldı. Genel merkez imzaları inceleyip yanıt verecek diyor bugün Hürriyet gazetesi. Yeni Şafak manşetinde sanayicinin karı faize yetmedi başlığını görüyoruz. Sanayici faiz yükünü taşıyamıyor. İstanbul Sanayi Odası'nın 500 büyük sanayi kuruluşu ile ilgili araştırması sanayicinin 2025 yılındaki her 100 liralık karının yaklaşık 85 lirasını faize kaptırdığını ortaya koydu. Zarar eden şirket sayısı 152 ile 2001 krizinden sonraki en yüksek seviyede kaldı diyor. Yeni Şafak gazetesi de bu manşetle çıkıyor bugün. Cumhuriyet'e bakalım, saray oyununu kurultay bozar manşetini görüyoruz Cumhuriyet'te de. CHP'de partinin seçilmiş yönetimini destekleyen 74 il başkanı ve 81 il örgütünün delegeleri dün olağanüstü kurultay talebini içeren 833 imzayı CHP genel merkezindeki mutlak butlan yönetimine teslim etti. Butlan yönetimi 10 gün içinde kurultay kararı almazsa partinin seçilmiş yönetimi kurultay yapılması için yargıya başvuracak diyor. Bugün Cumhuriyet'te bu manşetle çıkıyor. İyi Parti bayrak açtı. Partisinin grup toplantısında Dervişoğlu, üniter yapımıza, kardeşliğimize, milli kimliğimize ve cumhuriyetimize saldıranlara bayrak açıyorum dedi. Dervişoğlu 27 Haziran'daki Tam Doğan mitingine de çağrı yaptı deniliyor bugün Cumhuriyet'te. Akşamın manşeti savaş suçlusu başlığı, Musk'ın sahip olduğu yapay zeka platformu Grok'un 3000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği İran'a yönelik saldırılarda aktif olarak kullanıldığı ortaya çıktı deniliyor bugün akşamda. AP'nin raporu mesnetsiz bir diğer başlık. Ankara Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporunu ülkemiz karşıtı çevrelerin temelsiz iddialarına ve yanlış bilgilere dayanıyor diye eleştirdi diyor akşam. Halkbank davası kapandı. Amerika'da 9 yıldır süren Halkbank davası Güney New York Bölge Mahkemesi'nin onayıyla kesin ve nihai olarak düştü diyor bugün akşam gazetesi. Postaya da bakalım. Vicdan sızlatan tazminat kararı manşetini görüyoruz. Yediği kumpirden zehirlenip yaşamını yitiren Servet Polat için mahkemenin verdiği iki çocuğuna 50'şer bin lira şeklindeki tazminat kararı aileyi perişan etti. Çocukları bir annenin hayatı 50 bin lira mı? Para bizim umrumuzda değil ama bu işin sorumluları adalet karşısında hak ettikleri cezayı almalı diyor. Postada bu sözleri bugün manşetten veriyor. İnternette tetikçi pazarı bir diğer başlık. İstanbul Ayasağ'daki bir AVM'nin kafeteryasında oturan galerici Barış Ağa yanına gelen ET tarafından silahla bacağından vuruldu. Yakalanan saldırganın 16 yaşında olduğu belirlendi. Verdiği ifade ise korkunç bir detayı ortaya koydu. ET mesajlaşma programı Telegram'da kurulan infaz grubunun üyesi olduğunu söyledi. Kendisiyle yurt dışı bir telefondan irtibata geçirdiğini, Barış Ağa'nın fotoğraflarının ve konum bilgisinin gönderildiğini belirtti. Bu iş için de 200 bin lira aldığını anlattı diyor bu haberde. Yine bugün Posta'nın ilk sayfasında yer buluyor.
0: NTV Radyo. Finans Bülteni.
5: Borsa İstanbul 100 endeksi günü 14.421 seviyesinde başlayacak. Dolar 46.44, Euro 53.50'den işlem görüyor. Altının onzu 4.317 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.446, çeyrek altın 10.930 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 77 dolar.
0: NTV Radyo.
6: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
7: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Bugün hava koşulları değişmeye başladı. Yeniden serin hava geliyor Marmara bölgesine. Rüzgarlar çok kuvvetli esmeye başladı. O nedenle hissedilen sıcaklıklar normal sıcaklıkların çok daha altında. İstanbul'da 24'e 25'e kadar çıkabilir. Ancak hissedilen sıcaklık 18-19 derecelerde öğle saatlerinde ve gece saatlerinde 13 dereceye kadar inecek. İstanbul bugün bulutlanıyor. Marmara genelinde de hava bulutlu olacak. Bu rüzgarların bu kadar serin esmesi yaklaşık 5 gün devam edecek. Ege'de de aynı şekilde tüm İzmir, Bodrum hattında rüzgar kuvvetli esiyor. Bugün yağış konusunda uyarmamız gereken kentler var. Çünkü burada yağışlar çok şiddetli olacak. Kısa sürede 20 dakikada, yarım saatte metrekareye 50 kilogram, 70 kilogram yağış düşebilir. Nereler buralar? Başta Ankara, Eskişehir, Bolu, Karabük, Afyon, Kütahya, Manisa, İzmir'in özellikle Manisa'ya yakın ilçeleri, Aydın, Denizli, Isparta. Buralarda yağışlar çok şiddetli olacak. Dere taşkını, sel ve doluya karşı tedbirli olmak gerekiyor bugün için, ki yarın Adana bölümünde de yağışlar çok şiddetlenecek. Ve bu serin hava, batıdaki serin hava özellikle 5 gün sürecek. Güneydoğu ise tam aksine Lodos'la çok sıcak. 38-39 derece sıcaklık var. Güneşin altında 45 dereceyi aşıyor bu sıcaklıklar.
6: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: NTV Radyo.
3: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento, Ardento. Mobile Systems.
0: Reklam.
8: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
10: Happy is

0: değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
1: Her zaman Kiyılı.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
4: Kale Kilit.
5: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
7: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
8: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.
9: Geçen!
8: Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
9: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
10: NTV Radyo.

0: Sildaroğlu Benim Peynir'in milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam. Radyo tiyatrosu.
2: Sağlık.
1: Yemek tarihi.
2: Doğa.
1: Gıda.

0: Tek reklam.
1: Keşifler coğrafyası Anadolu. Bereket, bilim, beceri markalaşıyor. Anadolu'dakiler dünyaya açılıyor. Döngüsellik günümüze taşınıyor. Anadolu'dakiler, dünle yarını birleştiren, geleneği yenilikle dokuyan yolculukta üreten herkese yer var.
0: Tek reklam.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems.
3: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Dünyaya rahat nefes aldıran imzalar atıldı. Amerikan Başkanı Donald Trump Paris'te, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise Tahran'da Amerika-İran mutabakatını imzaladı. İran anlaşması yürürlüğe girdi. Peki bundan sonra ne olacak? Konuya daha yakından bakacağız. Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin NTV'de Osman Girgin'in sorularını yanıtladı. Kulak veriyoruz.
4: Yarın biz bir buluşma ve anlaşmanın törenle imzalanmasını beklerken bununla ilgili dün geceden beri bazı haberler sızdırılıyor. İleri bir tarihe ertelendiği yönünde, fakat bu haberler yalanlandı. Kritik bir dönem. Bütün dünyanın gözü bu noktada. Anlaşmanın dijital olarak imzalanması bu noktada evet ciddi bir anlam ifade ediyor. Fakat liderlerin bir araya gelmesi, belki tokalaşması dünyaya önemli bir mesaj olabilir. Özellikle son dönemde bu savaştan ciddi şekilde olumsuz etkilenen piyasalara da bir moral verilmesi adına belki anlamlar içerebilir. Gerçi tam sizin de söylediğiniz gibi bunun Versailles Sarayı'nda Trump tarafından dijital yöntemlerle imzalanmış olması insanın aklına bazı geleceğe dönük soru işaretlerini getiriyor. Zira evet, Versailles dediğimizde Versailles Barışı belki gündeme gelir. Birinci Dünya Savaşı'nın bitirilmiş olması dolayısıyla. Lakin bunun sonu çok iyi olmamıştı. Yani savaşı gerçekten tam anlamıyla bitiren bir nokta değildi. Tabii Trump'ın anlaşmayı burada yapmış olması belki Fransız-Alman rekabeti için tabii daha ön plana çıkan sembolik bir mekan, ama işin teatral boyutunu ortaya koyuyor. Genelde barışı getiren, barışın imzalandığı mekan olarak hatırlanır, ama özünde yeni ve daha büyük bir savaşı getirmişti. Yani aslında kusurlu bir mirası var Versailles Sarayı'nın. O ihtişamlı aynalar salonunda Almanlar Fransızları yenip 1871'de imparatorluklarını bu salonda yine imzalamışlardı. Versailles Sarayı'nda ilan etmişlerdi. Ve bakıldığında bu Fransız tarihi için çok ulusal bir utanç kaynağıydı.
5: Şöyle diyebilir misiniz? Keza sizin anlattıklarınız biraz aklıma şunu da getirdi. David Fromkin'in Barış'a Son Veren Barış kitabını, aslında o Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında ortaya çıkan tabloyu çok net bir şekilde özetleyen, anlatan, araştıran bir durumdur. Tam bu eski görüntülerin üzerine Trump giderken de acaba şimdi yeni dünyada yeni soğuk savaşı vesaireyi konuşurken bu da Barış'a son veren bir barış mı acaba diye de sorayım size.
4: Bu ihtimal var. Özellikle çok güzel bir kitaptır. Öğrencilerime de sıklıkla tavsiye ederim. Birinci Dünya Savaşı'na nasıl gidildiğinin, özellikle Osmanlı'nın da bu bölgede son döneminin anlaşılması adına ve bakıldığı zaman aslında burada kusurlu bir barış imzalanmıştı. Yani bu barışın dünyayı gerçekten uzun süre barışa götüremediğini ve

0: disipline sevk edildi.
1: O il başkanlarımızı seçilmemiş bir yönetim alıyor. Bu karar gayrimeşrudur.
0: CHP MYK'da alınan karara göre Erzurum İl Başkanı Serhat Caneş, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya disipline sevk edildi. Eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, eski Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıç Aslan ve eski Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar da disipline sevk edilen isimler arasında. CHP yönetimi ayrıca Gaziantep, Adana, Malatya ve İzmir il başkanlarıyla Ankara il başkan vekilini de görevden alarak yerlerine yeni isimler atadı. Özgür Özel cephesi ise olağanüstü kurultay için delegelerden topladığı 833 imzayı genel merkeze teslim etti.
1: Tamamı noter huzurunda usulüne uygun olarak verilmiş bu imzalarla ilgili bir de dosya teslim ettik kendilerine. Verilmiş olan tedbir kararı kesinlikle olağanüstü kongreyi engellemez.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin olağanüstü kurultayla ilgili tavrı konusunda içerikle ilgili bir değerlendirme yaparak kamuoyuyla paylaşılacak.
0: Özel kanadı olağanüstü kurultay için imzaları verdi ama CHP yönetimi olağan kurultayda ısrarlı. Olağan kurultay takviminin belirlenmesi için CHP MYK üyesi 6 isimden oluşan bir komisyon oluşturuldu. CHP'de daha önce disipline sevk edilen 9 milletvekiliyle ilgili de yeni bir gelişme var. Bu isimlerin Yargıtay sistemindeki CHP üyeliklerinin silindiği ortaya çıktı. Ancak 9 milletvekili meclisin sitesinde halen CHP grubunda yer alıyor. Öte yandan CHP İstanbul milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti. Özdemir istifa dilekçesinde gördüğü lüzum üzerine partiden ayrıldığını bildirdi.
3: Yaklaşık 15 aydır cezaevinde tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu diplomasının iptaline ilişkin davada İstinaf Mahkemesi'nin red kararını Danıştay'a taşıdı. İmamoğlu'nun avukatları tarafından Danıştay'a sunulan temyiz dilekçesinde diploma iptali kararının hukuka aykırı olduğu savunuldu. Dilekçede kararın hukuk güvenliği ilkesini, idari istikrarı ve kazanılmış hakları ihlal ettiği öne sürüldü. Diploma iptaline ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması da istendi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank davası resmen düştü. Mahkeme bu konudaki kesin kararını açıkladı. Reuters'ın haberine göre Manhattan bölge yargıcı Richard Berman'ın kararıyla dava düştü. Dava Halkbank aleyhine 2019 yılında açılmıştı. İran'a yönelik yaptırımların delindiği iddia edilmişti. Mart ayında yargılamadan vazgeçilmesi için anlaşmaya varılmıştı. Aradan geçen 90 günde herhangi bir uyumsuzluk tespit edilememişti. Bu nedenle savcılar mahkemeden ceza davasının düşürülmesini talep etmişti. 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesine yönelik açılan davada tutuklu bulunan baba Yusuf Ziya Gümüşel tahliye edildi. Kamuoyunda HKG davası olarak bilinen küçük yaştaki kız çocuğunun evlendirilmesi ve cinsel istismarına uğradığı iddiasıyla açılan davada tutuklu sanık baba Yusuf Ziya Gümüşel için mahkeme heyeti değerlendirmede bulundu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi Gümüşel'in sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmesine karar verdi. Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök'ün de aralarında bulunduğu bir grup avukat gözaltına alınmıştı. Bu kapsamda operasyon düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Denizli Baro Başkanlığı binası ve belirlenen adreslerde arama yaptı. Gözaltına alınan Baro Başkanı Kök ve 11 avukat jandarma sorgularının ardından serbest bırakıldı. Özel okul öğretmenlerinin Ankara'daki eylemi sürüyor. Meclis Çankaya kapısında basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahale etti. Müdahale sonrası aralarında Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali ve Örgütlenme Sekreteri Hüseyin Aksoy'un da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Öğretmenler taban ücret uygulamasının geri getirilmesi, mülakatın kaldırılması gibi taleplerle eyleme başlamıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yapılandırma tebliği resmi gazetede yayımlandı. Vergi borcu yapılandırmasında faiz oranı %29'a indi. Esnaf bu oranın sıfır olmasını istiyor.
4: Borçlu olanların beklentisi sıfır faizli bir ödeme planını eğer Sayın Cumhurbaşkanı yaparsa insanlar hem mutlu olacak hem bütün firmalar borç yükünden kurtulacak.
0: Esnaf faizsiz yapılandırma istiyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yapılandırmada faiz oranı sıfır olmalı dedi.
4: Faiz zor ödenebilecek miktarlar. Borçluların

0: beklentisi. Yapılandırmanın amacına uygun borcumuzu ödeyelim ama devlet baba da bizim bu borçlarımızı faiziyle değil ödeyebileceğimiz ana parayla bu işi bitirelim istiyorlar.
1: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi gazetede yayınlanan tebliğiyle vergi borçlarında yapılandırma şartları kolaylaştırıldı. Buna göre vatandaşlara 48 ay, şirketlere 72 ay taksitlendirme yapılacak. Vergi borcu yapılandırmasında faiz oranı da %29'a indi. Bu adımı değerlendiren Talan Döken, esnafın sırtındaki faiz yükü tamamen kaldırılmalı ifadesini kullandı.
0: Hiç faizsiz olsa yapılanmanın zaten ana amacı da bu. Borçların ödenmesiyle ilgili o insanların ekonomik güçlerine de bir bakılması lazım.
2: Avrupa Parlamentosu'nun 2025 yılı Türkiye raporu çerçevesinde ortaya atılan yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti iddialarına yalanlama geldi. Konuya ilişkin açıklama Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapıldı. Açıklamada söz konusu raporda yeşil pasaport sahiplerinin vizesiz seyahat haklarını kısıtlayan ya da ortadan kaldıran herhangi bir karar bulunmadığı belirtildi. Bu çerçevede yeşil pasaportla sahip olunan vizesiz seyahat haklarında hiçbir değişiklik yaşanmadığı vurgulandı. Ortaya atılan iddiaların tamamen asılsız olduğunun altı çizilirken kamuoyunu manipüle etmeyi, dezenformasyon yaymayı ve vatandaşlarımız arasında asılsız bir endişe yaratmayı amaçlayan içeriklere itibar edilmemesi önemli rica olunur denildi. Sivas'ta son bir ayda kene ısırması nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti. Bazı hastalarınsa tedavisi sürüyor. Uzmanlar bu yıl fazla yağışlardan dolayı vakalarda da bir artış olabileceğini söylüyor.
1: Son bir ayda 5 kişi kene nedeniyle hayatını kaybetti. 9 kişinin tedavisi sürüyor. Uzmanlar yağışlardan dolayı kene sayısının arttığını belirterek vakalarda artış olabileceği konusunda uyarıda bulundu.
3: Bu ölümlerin bir nedeni de aslında biraz geç kalmaları hastaların, bize vaktinde gelmemeleri. Bu ölümler daha çok vaka geciktiği zaman, destek tedavisini erken başlayamadığımız zamanlar biraz daha fazla oluyor.
1: Yazın gelmesiyle birlikte kene vakaları da sık görünmeye başlandı. Özellikle Sivas'taki tablo endişe verici. Kentte bu yıl Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle 26 kişi tedavi gördü. Bunlardan 5'i bir ay içinde hayatını kaybetti. 9 kişinin tedavisi ise devam ediyor. Uzmanlar bu yıl fazla yağışlardan dolayı kene sayısında artış olduğunu, bunun da vakalara yansıyabileceğini söyledi. Uzmanlar kene vakalarına karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.
3: Otların çok olduğu yere gitmemelerini öneriyoruz. Tabii gittikleri zaman da özellikle pantolon paçalarını çorabın içine vermelerini, daha kapalı kıyafetler giymelerini ve kenenin fark edilmesini sağlayan açık renkli kıyafetler giymelerini öneriyoruz.
2: Yaz meyveleri bu yıl bol, tezgahlarda fiyatlar geriliyor. Geçen yıl kilosu 1000 lirayı bulan kiraz bazı illerde 100 liranın altına düştü.
1: Geçen yıl yok denecek kadar azdı. Kilosu 1000 liraya çıkmıştı. Bu yıl ucuzladı. Önceki sezon Zilaido'nun vurduğu kirazda verim yüksek. Fiyatı bazı inlerde 100 liranın altına düştü. Tekirdağ'da kiraz festivali sırasında 300 liraya satılan kiraz pazarda 70 liraya indi.
4: Şu an kiraz bollaştı. Çok bol kiraz.
5: Hallerde şu anda tüketim bölgelerinde 50 lira, 60 lira, 70 liraya da kiraz var. 250 liraya da kiraz var, 300 liraya da kiraz var. Ama normal hepimizin yediği orta karar düşünecek olursak gerçekten ürünler bu sene ucuz.
1: Sadece kirazda değil, diğer yaz meyvelerinde de verim yüksek. Bu sayede fiyatlar günden güne geriliyor. Sebzelerde de fiyatlar önceki haftalara göre düşüyor. Üretimin azaldığı, fiyatın yükseldiği az sayıda ürün var. Soğan ve patates de onların arasında.
5: Kuru soğan, patates biraz dikkat çekiyor bu sene. Kuru soğan 30 lira, patates 25-30 lira aralığında. Birkaç senedir soğan üreticisi, özellikle kuru soğan üreticisi çok zarar ediyor. Bu sene biraz daha nefes alacak durumdalar.
2: İstanbul'un uzak noktalarından araçlarıyla Levent ve Maslak'taki iş yerlerine yetişmeye çalışanlar sabahın 5'inde evlerinden çıkıyor. İş yerlerinin önünde park yeri bulup mesai saatine kadar uykuya dalıyorlar. Levent ve Maslak'taki plazaların çevresi sabahın erken saatlerinde araçların ön koltuğunda uyuyanlarla dolu.
6: Her zaman yastığımız burada yani. Yastığımız hep yanımızda. Ben 5.30'da çıkıp 2 saat burada bekliyorum. Trafiğe kalmamak için gece yarısı çıkıyoruz yani yola. Hani ne kadar erken gelebilirsek o kadar iyi, gelip burada arabada uyuyoruz.
1: Sabah saat 6.30 ve İstanbullular çoktan iş yerlerinin önünde. Kimi araçların içinde uyuyor, kimi telefonundan bir şeyler izliyor, kimi de makyaj yaparak güne hazırlanıyor. Sayıları giderek artan çalışanlar, trafiğe yakalanmamak için çalıştıkları yere saatler öncesinden gidiyor ve dışarıda mesainin başlamasını bekliyor.
7: Köprü trafiği çok şiştiğinden dolayı biraz erken gelmemiz gerekiyor. Erken geldiğimde sabah telefonumda haberleri okuyorum. Burada kahve içmeye arkadaşlarımla birlikte çıkıyorum. O şekilde zamanı değerlendirmeye çalışıyorum.
8: Kaçta geldiniz Levent'e?
7: 6 gibi. Çok fazla trafik oluyor. Büyükçekmece'den geliyorum. Trafiksiz bir ortamda yaklaşık olarak 35-40 dakika falan sürüyor. 7-7.30'dan sonra falan yola çıkarsanız yaklaşık olarak 1 saat 50 dakika, 2 saati bulabiliyor. Burada yürüyüş yapıyorum sokaklarda.
9: İstanbul trafiğinde yetişemiyoruz yani. O yüzden erken çıkmak zorunda kalıyoruz.
1: Araçlarında yastık, battaniye bulunduruyorlar. Mega kentte milyonlarca çalışanın hayatı artık saate göre değil, trafiğe göre şekilleniyor.
10: Bölgemde Levent, Beşiktaş, Taksim bölgesi. Kendimle Bahçeliler, Yenibosna'da oturuyorum. O yüzden çok erken çıkmak zorundayım. Birazcık geçe kalırsam işime geç kalacağım. Bazen de işlerim varsa onları hallediyorum. Makyaj yapmak gibi, günü planlamak gibi.
11: Ben 7'den beri buradayım. 7'den önce burada olmam gerekiyor. Geri kalan bir saati de arabada geçiriyorum. Ya uyuyarak ya YouTube'dan maç özetlerini seyrediyorum. Ben buraya 25-30 dakikada geliyorum ama geç çıkarsam 1,5 saati bulur. Yani yolda ekstradan bir saat daha kaybetmiş olurum.
1: Trafik İstanbulluları sıra dışı çözümler üretmeye zorluyor.
12: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
2: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %60'ı gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Libadiye Bağlantı Yolu Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetdere Florya arasında, Temde ise Esenyurt Altınşehir arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
12: İstanbul yol durumu. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems. Reklam.
13: Adile Sultan Ev Yemekleri. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
15: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
16: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın. Para

0: 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜVTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım net, SigortamNet. Umran Oto Ekspertiz.
4: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
6: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento, Arvento.
9: Mobile Systems.
10: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşuz sunar.
11: Merhabalar. Meyve salatası deyince ferah ferah hafif bir tatlı anlıyoruz. Şimdi hafif tatlı derken hafif tatlı bir lezzet, yani şekeri bol değil anlamında. Fakat bayağı tuzlu meyve salataları da var. Mesela Asya ülkelerinde, özellikle Tayland'da ham olan papayadan bir salata yapılır. Yeşil papaya salatası. İşte onun içine girmeyen kalmaz. Bayağı da tuzludur. Hatta karides ezmesi, karides özü bile kullanılır. Yani artık o bambaşka bir şey oluyor. Ama sonuçta salata mı salata. Yani aslında kabaktan, salatalıktan salata yapmak gibi bir lezzet. Papaya meyvesinin daha henüz tatlanmamış yemyeşil ham hali kullanılmış. Şimdi ama meyve salatalarının da geçmişine bakarsak böyle tuzlu meyve salataları görüyoruz. Ve tabii ki bu tür tuhaf icatların memleketi Amerika'ya gideceğiz. 1896 yılında Waldorf Astoria Oteli'nde New York'ta bir yemek veriliyor. Çocuk hastanesi için verilen, para toplanması için bir yemek. Orada bir salata yapılıyor. Yeşil üzüm, yeşil elma, kereviz sapı, mayonez ve ceviz. Sonradan Waldorf salatası olarak adlandırılan bu salata aslında tatlıyla tuzluyu son derece güzel birleştiriyor. Bu mayonez kullanımı Amerika'da gerçekten çok enteresan. Çünkü meyve salatalarına mayonez koymaya başlamışlar. Mayonezin yanı sıra onlarda paket olarak satılan jelatinler vardı. Bizde o zamanlar yoktu. Bazen böyle Ankara'da İzmir Caddesi'nde Amerikan pazarı vardı. Oradan bulurduk. Mesela Frank limonlusunu ben pek severdim. Yeşil yeşil. İşte meyve salatasını öyle jöle içinde dondurup servis yapmak çok modaydı. Fakat bir de bunun içine mayonez de koyarlardı. Mayonezi bir anlamda krema yerine. Yani tatlı tuzlu karışıyor. Mayonezin yağlı tadı var. Bir taraftan Jello diye satılan jelatinin tatlı tadı, taze meyveler, gerçekten de tatlıyla tuzluyu birleştirme adetleri o zamanlarda pek yoktu bizde. Halbuki tabii ki Osmanlı kültüründe yemeklere meyve kullanmak var. Meyve kullanımı aslında domates öncesi Osmanlı mutfağının gerçekten güçlü bir kalemi. Ama salata deyince birazcık daha böyle hafif şeyler anlıyoruz. Ve dolayısıyla meyve salatası deyince de onu böyle jöle içinde kalıplandırmak ve içine bilmem mayonez koymak falan gerçekten çok aykırı geliyor. Tatlıyla tuzlunun aslında uyumu var. Zaten salata kelimesinin içinde de tuz var. Latince kökenli İtalyanca salata, yani tuzlanmıştan aldığımız salata sözcüğü aslında gerçekten de içine tuz katılan bildiğimiz salatalardan oluşuyor. Evet, meyve salatasına da meyve salatası demişiz ama tuz koymuyoruz. Gerçi ben size bir ipucu vereyim. Özellikle çilek salatasına şöyle bir fiske tuz koyarsanız aslında bütün taze meyve salatalarına tuzla birlikte o meyvenin içindeki suları daha da ortaya çıkaracak. O bir fiskecik kaşık ucu kadar tuzun da o tatlılığa ciddi bir zıtlığı olacak ve çok hoş olacak. Takipte kalın, hoşça kalın.
10: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
9: NTV Radyo.
10: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sunar. Kupa Sözlüğü.
12: ...2026 Dünya Kupası'nda maç içinde bazı değişiklikler dikkatinizi çekti mi? Futbolda son yıllarda eleştirilen bazı durumlara FIFA'dan müdahale geldi. Kupa Sözlüğü'nde bugün Y harfindeyiz, yeni kuralları inceleyeceğiz. Yeni kurallar bir hayli radikal. Hedef zaman geçirmeleri ve saha içi kurnazlıkları bitirmek. Artık taç atarken ya da kale vuruşu kullanırken bilerek ağır davranan futbolcular için hakem elini kaldırıp 5 saniyelik bir geri sayım başlatıyor. Süre dolarsa taç rakibe geçiyor, ağır kullanılan kale vuruşundaysa rakip takım korner kazanıyor. Oyundan çıkan futbolcunun sahayı terk etmek için tam 10 saniyesi var. Ağır adımlarla yürürse yerine girecek arkadaşı kulübede tam 1 dakika ceza gibi bekliyor ve takım o an sahada 10 kişi kalıyor. Yeni kuralların belki de en dikkat çekicisi, olası ırkçı veya hakaret içeren söylemlere alınan önlemler. Saha içindeki gerginliklerde rakibiyle konuşurken kameraya veya hakeme yakalanmamak için ağzını eliyle ya da formasıyla kapatan futbolcuya anında kırmızı kart çıkıyor. Kısacası beklenti yeni kuralların futbola hem hız hem de disiplin getirmesi. Sonuçları futbolun oynanışını nasıl etkileyecek, bu turnuva bitince daha net göreceğiz.
9: Kupa Sözlüğü.
10: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
9: NTV Radyo.
13: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
14: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
15: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Darende Malatya yolunun 5-28. kilometrelerinde ve Çanakkale-Çan yolunun 25-29. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
13: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
14: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
8: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sundu.
16: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
17: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
18: Kışın sıcak kesin ferah, gürültü yok, kafan rahat. Bağplast'ta, oh ne rahat hayat.
19: Bağplast, hayat iyi pencereyle rahat.
20: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için... Bab-

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: NTV Radyo.

0: Eskildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa takvimi. Bugün 18 Haziran 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Sürdürülebilir gastronomi günü bugün. Gastronomi, dünyanın doğal ve kültürel çeşitliliğinin bir ifadesi. Yemek sanatı olarak da adlandırılır. Aynı zamanda yerel mutfağı, o mutfağa özgü pişirme tarzını anlatır. Sürdürülebilir gastronomi de bu kapsamda malzemelerin nereden geldiğini, nasıl yetiştirildiğini, pazarlarımıza ve nihayetinde tabaklarımıza nasıl ulaştığını dikkate alan bir mutfak anlamını taşır. Sürdürülebilir gastronomi önemli. Çünkü 2050 yılına kadar dünyada 9 milyardan fazla insanın beslenmesi gerekecek. Ancak üretilen tüm gıdaların 1/3 kayboluyor veya israf ediliyor. Bu yıl Sürdürülebilir Gastronomi Günü'nün teması yerel tohumlar, yerel yemekler. Bu hem o bölgenin ekonomisini canlandırmaya, çiftçilerini desteklemeye hem de gıda taşımacılığında kullanılan sera gazlarını azaltmaya yardımcı olur. Yerel yiyeceklere önem vermek mutfak köklerimizi de korumamızı sağlar. Böylece geleneksel ürünler, tarifler unutulmadan nesilden nesile aktarılır.
3: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Tek reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Tek reklam. NTV Radyo.
4: Her mevsimde, her havada.
5: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
6: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
7: El Niño nedir? İspanyolca bir kelime olduğundan El Niño değil, El Niño olarak telaffuz edilir. Pasifik Okyanusu'nda Peru açıklarındaki suların her zamankinden daha sıcak olması durumudur. Bu yüksek sıcaklık dünya iklimini etkiler. En fazla etkilediği yerler Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Filipinler ve Doğu Afrika. Türkiye ise direkt değil, dolaylı olarak etkiler.
4: Her mevsimde, her havada.
5: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
6: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 9.
8: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Amerikan Başkanı Donald Trump Paris'te, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise Tahran'da Amerika-İran mutabakatını imzaladı. Böylece savaşı bitiren 14 maddelik anlaşma liderlerin uzaktan attığı imzalarla yürürlüğe girmiş oldu. Anlaşmanın maddeleri de ortaya çıktı. Yarın İsviçre'de resmi bir imza töreni olup olmayacağıyla ilgili çelişkili bilgiler geliyor.
9: Amerikan Başkanı Donald Trump, Paris'ten dönerken anlaşmayı imzaladığını duyurdu. ABD ve İran arasındaki mutabakat, İran tarafında da Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın imzalamasıyla yürürlüğe girdi. Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve İran Parlamento Sözcüsü Bakır Galibaf anlaşmayı elektronik ortamda imzalamıştı. Trump da G7 toplantıları için bulunduğu Versailles Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yemekte resmi belgeye imzasını attı. Anlaşma bir süredir İran medyası tarafından duyurulara oldukça benzer. İlk olarak Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdiği teyit ediliyor. Bir diğer madde ise İran ve ABD'nin birbirlerine müdahale etmeyecekleri ifade ediliyor. Mutabakat zaptında 60 gün içerisinde müzakerelerin tamamlanacağı da yer alanlar arasında. Hürmüz Boğazı'na ilişkinse detaylı maddeler yer alıyor.
10: İlk metinde ticari gemilerin geçişinin kalıcı olarak eskiye döndürülmesi hedeflenmişti. İran'ın hatta bu mayınları temizlemesi gerektiği not düşülmüştü. Yeni metinde İran'a yeni bir takım diplomatik yükümlülükler de getirilmiş. Ticari gemilerin güvenli geçişini sağlaması konusunda İran'a ki ücretsiz deniliyor ve 60 gün için ifadesi yer alıyor.
9: Metinde İran'ın bazı kazanımları korunuyor ancak ekonomik taleplerde farklılıklar var. İran'ın yeniden inşası için $300 milyar ödenmesi bulunuyor. Tüm yaptırımların kaldırılması önceki iddialarda yer alsa da metinde yaptırımların kaldırılması için görüşmelerin derhal başlayacağı ifade ediliyor. İran'ın petrol ve petrokimya ürünleri satışının kolaylaştırılması ve donmuş varlıkların serbest bırakılması mutabakat metninde yer alıyor.
10: Zenginleştirilmiş uranyum stoğunun Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetiminde saha içinde seyreltilmesi yöntemi açıkça ifade ediliyor.
8: İran-Amerika anlaşmasının ara bulucusu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif anlaşmaya ilişkin detayları açıkladı. Şerif yarın Cenevre'de resmi imza töreninin yapılacağını duyurdu. Arasında Türkiye'nin de olduğu ülkelere de teşekkür etti. Şerif anlaşmanın atılan imzalarla yürürlüğe girdiğini ve Hürmüz Boğazı'nın derhal açılacağını belirtti. Pakistan Başbakanı eş ara bulucu Katar'ın desteğiyle teknik düzeydeki görüşmeleri başlatmak üzere planlandığı gibi yarın İsviçre'de resmi imza töreni yapılacağını söyledi. Şerif, Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır liderlerine bu konudaki vazgeçilmez rolleri ve paha biçilemez katkıları nedeniyle büyük takdirlerimi sunarım ifadelerini kullandı. Anlaşmaya İsrail basınından yoğun eleştiri gelmeye devam ediyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, İsrail'e ihanet etmekle suçlandı.
11: Trump ve Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri İsrail ilişkilerine sarsabilecek bir kopuşa doğru hızla ilerliyor. İsrail'de Haaretz gazetesinde çıkan bir makalede bu başlık kullanıldı. Makalede Netanyahu'nun bugüne kadar Trump'ı herkesten daha iyi tanıdığını düşündüğü ve buna karşın İsrail'in şimdi oynadığı kumarın bedelini ödemeye başladığı belirtildi. Haaretz gazetesinin haberinde Trump'ın geçen hafta Netanyahu'yu hedef alan sert eleştirileri hatırlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşmasının ardından Trump ve Netanyahu'nun hem kendi ülkelerinde hem de dünya sahnesinde dramatik sonuçlar doğurabilecek kopuşa doğru hızla ilerlediği yorumunda bulunuldu. Trump'ın tabanının Netanyahu yanlısı şahinler ve İsrail'in Trump'ı çatışmalara dahil etmesinden hoşnut olmayan cumhuriyetçiler arasında daha da bölüneceği değerlendirmesine de yer verildi. Netanyahu'nun da ya tamamen itaatkar olarak görüleceği ya da Trump'a karşı gelmeye ve İsrail'i daha da izole etmeye zorlanacağı belirtildi. Bir başka İsrail gazetesi Yediot Aronot ise Trump'ın İsrail'in müzakereleri baltaladığı sonucuna varmasının ardından Netanyahu ile ilişkilerinin bozulduğunu yazdı. Bu durumun iki lider arasında giderek genişleyen uçurumu ortaya koyduğu vurgulandı. Yediot Aronot'ta çıkan bir başka analizde ise Trump İsrail'e ihanet etti. Netanyahu geri adım atmalı başlığı kullanıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın İran konusunda geri adım atmasının sadece İsrail'e değil, İranlılara, Arap müttefiklerine ve Amerika'nın kendi itibarına da ihanet olduğu ileri sürüldü. Netanyahu'nun İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki kritik mevzilerden geri çekilmeyeceğini açıkça ilan etmesi gerektiği savunuldu. Makalede Trump'a yönelik sert ifadelerde dikkat çekti. 80 yaşındaki çocuk oyuncağa olan ilgisini kaybetti. Daha kolay bir işe geçmek istiyor ifadeleri kullanıldı. Makalede artık yeni İbrahim anlaşmaları olmayacak. Çünkü Suudi Arabistan ve diğer ülkeler Washington'daki çürük tahtaya bel bağlayacak kadar deli dinler değerlendirmesinde de bulunuldu.
8: Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor. Toplantının ana gündem başlığı Amerika-İran arasında imzalanan mutabakat olacak. MGK'nın Haziran ayı olan toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. MGK'da Amerika ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için atılan dijital imzalarla kalıcı barış için sürdürülecek müzakereler ve bu müzakerelere Türkiye'nin sağlayacağı katkıların değerlendirilmesi bekleniyor. MGK toplantısında terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde sahadaki son durum İstihbari bilgiler ışığında masaya yatırılacak, süreçte çıkarılması planlanan yasal düzenlemeler de ele alınacak. Mutlak mutlak tartışmasının devam ettiği CHP'de önemli gelişmeler yaşandı dün. CHP Merkez Yönetim Kurulu ihraç için yeni bir adım attı. 3 il başkanıyla 3 eski il başkanını disipline sevk etti. Ayrıca bazı il başkanları da görevden alındı. Özgür Özel kanadı ise delegeden olağanüstü kurultay için topladığı imzaları genel merkeze teslim etti.
12: 3 il başkanımız ve 3 eski il başkanımız tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş bulunuyoruz.
11: CHP'de disipline sevkler sürüyor. 3 il başkanı ile 3 eski il başkanı tedbirli olarak ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
13: O il başkanlarımızı seçilmemiş bir yönetim alıyor. Bu karar gayrimeşrudur.
11: CHP, MYK'da alınan karara göre Erzurum İl Başkanı Serhat Caneş, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya disipline sevk edildi. Eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, eski Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıç Aslan ve eski Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar da disipline sevk edilen isimler arasında. CHP yönetimi ayrıca Gaziantep, Adana, Malatya ve İzmir İl Başkanlarıyla Ankara İl Başkan Vekilini de görevden alarak yerlerine yeni isimler atadı. Özgür Özel cephesi ise olağanüstü kurultay için delegelerden topladığı 833 imzayı genel merkeze teslim etti.
13: Tamamı noter huzurunda usulüne uygun olarak verilmiş bu imzalarla ilgili bir de dosya teslim ettik kendilerine. Verilmiş olan tedbir kararı kesinlikle olağanüstü kongreyi engellemez.
12: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin olağanüstü kurultayla ilgili tavrı konusunda içerikle ilgili bir değerlendirme yaparak kamuoyuyla paylaşılacak.
11: Özel kanadı olağanüstü kurultay için imzaları verdi ama CHP yönetimi olağan kurultayda ısrarlı. Olağan kurultay takviminin belirlenmesi için CHP MYK üyesi 6 isimden oluşan bir komisyon oluşturuldu. CHP'de daha önce disipline sevk edilen 9 milletvekiliyle ilgili de yeni bir gelişme var. Bu isimlerin Yargıtay sistemindeki CHP üyeliklerinin silindiği ortaya çıktı. Ancak 9 milletvekili meclisin sitesinde halen CHP grubunda yer alıyor. Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti. Özdemir istifa dilekçesinde gördüğü lüzum üzerine partiden ayrıldığını bildirdi.
8: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile görüştü. Tanrıkulu görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Sayın Devlet Bahçeli ile memleket meseleleri üzerine hasbihal ettik. Kürt meselesinin barışçıl çözümü konusundaki çabaları dolayısıyla şahsım ve vekili olduğum Diyarbakır adına teşekkürlerimi ilettim dedi. Kabulü ve gösterdiği ilgi için teşekkür ettiğini söyledi. 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesine yönelik açılan davada tutuklu bulunan baba Yusuf Ziya Gümüşel tahliye edildi. Kamuoyunda HKG davası olarak da bilinen küçük yaştaki kız çocuğunun evlendirilmesi ve cinsel istismara uğradığı iddiasıyla açılan davada tutuklu sanık baba Yusuf Ziya Gümüşel için mahkeme heyeti değerlendirmede bulundu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi Gümüşel'in sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmesine karar verdi. Uyuşturucu satıcılarına yönelik 45 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen narkopars operasyonunda 352 şüpheli yakalandı. Operasyon Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi. 45 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin yurt dışından kargo yoluyla temin ettikleri uyuşturucu maddeyi ülke genelinde satışı yaptıkları tespit edildi. Ekipler 45 ilde saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetlerini büyük bir titizlikle gerçekleştirdi. Şüphelilerin teknik ve fiziki takiple izleyerek suç faaliyetlerini delillendirdi. Düzenlenen operasyonlarda ise 132 kilogram çeşitli uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi. Ankara Valiliği'nden bugün için kuvvetli yağış ve sel uyarısı geldi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre bugün öğle saatleri itibarıyla il genelinde kuvvetli yağışların etkili olacağı belirtildi. Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir denildi.
0: NTV Radyo. Finans Bülteni.
8: Borsa İstanbul Yüz Endeksi güne 14.421 seviyesinde başlayacak. Dolar 46.44, Euro 53.49'dan işlem görüyor. Altının onzu 4.306 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.422, çeyrek altın 10.890 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 77 dolar.
0: NTV Radyo. Reklam.
14: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istedim.

0: Bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. 1000 kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
2: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
3: Next. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
5: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Kupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: FIFA 2026 Dünya Kupası'nda grup maçları K ve L gruplarında oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Portekiz öne geçtiği maçta Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kalarak organizasyona puan kaybıyla başladı. K grubunun sabah seansında yapılan maçta ise Kolombiya, Özbekistan'ı 3-1 mağlup etti ve ilk maçlar sonunda liderliğe yerleşti. L grubunda 6 gollü maçta İngiltere, Hırvatistan'ı 4-2 yendi. Aynı grubun bir diğer mücadelesinde Gana, Panama'yı tek golle geçti. Dünya Kupası gruplarında ikinci maçlar A ve B gruplarında bugün ve yarın yapılacak 4 karşılaşmayla başlayacak. Program şöyle. Saat 19'da organizasyona puansız başlayan Çekya ve Güney Afrika takımları karşı karşıya gelecek. Saat 22'de İsviçre, Bosna Hersek ile ilk 3 puanını almak için sahaya çıkacak. Gece saatlerinde ise ev sahiplerinden Kanada, Katar'la karşı karşıya gelecek. Saat 4'te ise bir diğer ev sahibi ülke Meksika, kendisi gibi ilk maçını kazanan Güney Kore ile karşılaşacak. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ikinci ön eleme turlarının kurası çekildi. Maçlar Temmuz ayında yapılacak.
6: Türk kulüplerinin Avrupa kupalarındaki rotası belli oldu. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Polonya'dan Górnik Zabrze ile eşleşti. İlk maç 21 veya 22 Temmuz'da Kadıköy'de, rövanşı 28 veya 29 Temmuz'da Polonya'da oynanacak. Górnik Zabrze'nin sahibi tanıdık bir isim. Türkiye'de Galatasaray ve Antalya Spor formaları giyen Lukas Podolski, Polonya ekibinin büyük hissedarı. Polonya asıllı eski Alman futbolcu, geçen sezon sonunda futbolu bıraktığı Górnik Zabrze'nin çoğunluk hissesini satın aldı. Geçen sezon liginde ikinci olan takım Polonya Kupası'nı da müzesine götürmeyi başardı. Beşiktaş Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda Midtjylland'le eşleşti. İlk maç 23 Temmuz'da İstanbul'da, rövanşı 30 Temmuz'da Danimarka'da oynanacak. Midtjylland geçen sezon Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 3. sırada tamamladı, son 16'da bir önceki turda Fenerbahçe'yi eleyen Nottingham Forest'a elendi. Rams Başakşehir Konferans Ligi ikinci ön eleme turunda Sarajevo Inter Turku eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Süper Lig şampiyonu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılacak. Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turu oynayacak.
5: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko öne geçti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda dün oynanan maçta Fenerbahçe Beko soyunma odasına 43-40 önde girdi. Maçın kalanında da üstünlüğünü sürdüren Sarı Lacivertliler Beşiktaş Geyini 82-71 yenerek seride 2-1 öne geçti. Beşiktaş'ta Dunstan ve Anthony Brown'un 22'şer sayısı galibiyete yeterli olmadı. 3 galibiyet alanın şampiyonluğa ulaşacağı serinin 4. maçı yarın saat 20'de Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Filenin Sultanları Milletler Ligi Ankara etabına galibiyetle başladı. Milli takım Belçika'yı 3-0 yendi. Ay Yıldızlılar rakibi karşısında setleri 25-14, 25-13 ve 25-23 aldı. Milliler 5. maçlar sonunda 3. galibiyetini almış oldu. Ankara'da 3 maç daha oynayacak olan Filenin Sultanları bir sonraki maçında bugün Fransa ile 19-30'da karşılaşacak. Milli takım etabın devamında 20 Haziran'da Almanya, 21 Haziran'da ise Çin'le karşılaşacak.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
5: Bugün Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de kısa süreli ancak şiddetli yağış geçişleri bekleniyor. Sel, ani su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı. Marmara ve İstanbul'da çok kuvvetli Poyraz havayı soğutacak. Soğuk algınlığı riski var. Sert rüzgar deniz ulaşımını da olumsuz etkileyebilir. Güney illerinde ise Lodos'la birlikte gölgede 38 dereceyi bulacak aşırı sıcak hava nedeniyle özellikle güneşin en dik geldiği öğle saatlerinde dışarıda korunmasız kalmamaya dikkat edilmeli.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
7: Reklam. izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
2: NTV Radyo.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır.
3: Hayır.
4: Hesap işletim ücreti sıfır.
3: Hayır.
4: Saklama ücreti sıfır.
3: Hayır.
4: Canlı veri ücreti sıfır.
3: Hayır.
4: Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
6: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın.
7: Günün tasarruf ipuçları iyi finans bilgilendiriyor. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Günün tasarruf ipuçları iyi finans bilgilendirdi.
6: NTV Radyo. NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
8: Günaydın, geri sayıma hoş geldiniz. 18 Haziran Perşembe günündeyiz. Ekonomi gündemindeki ve piyasalardaki son durumu aktaracağız ve konuşacağız. Birazdan Pusula Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Pazı bizlerle birlikte olacak. Piyasalar için önemli bir gün. Hem dün Fed kararı açıklandı, mesajlar geldi. Hem de ABD ile İran elektronik imzaları attı. Bundan sonrasına ilişkin beklentiler neler? Birazdan tüm bunları konuşacağız ve bakliyat fiyatlarını da bugün konuşacağız geri sayımda. Dün sebze meyve fiyatlarına bakmıştık gün içerisinde. Orada rekolte bolluğuyla, yağışların getirdiği rekolte bolluğuyla gelen bir fiyat düşüşü var. Acaba aynı denklem bakliyat için de geçerli mi? Fiyatlar ne durumda? Bir düşüş var mı? Harran Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Rıza Öztürkmen'e soracağız. Önce dünden bugüne devraldığımız haber başlıklarına kısaca bir göz atalım. Fitch Ratings ekonomik büyümedeki yavaşlama beklentisini gerekçe göstererek Türkiye ve Orta Doğu bankacılık sektörlerinin görünümünü kötüleşen seviyesine indirdi. Fitch değerlendirmesinde büyüme hızındaki gerilemenin bankaların aktif kalitesi ve karlılık performansı üzerinde baskı oluşturabileceğine dikkat çekildi. Akaryakıt fiyatlarında düşüş sürüyor. Motorinde litre başına 1 lira 83 kuruşluk indirim uygulanırken Eşel Mobil sistemi nedeniyle indirimin 46 kuruşu pompaya yansıdı. Son indirimle birlikte 3 gündeki toplam fiyat düşüşü de 2 lirayı geçti. İstanbul'da motorinin litre fiyatı 64 lira 26 kuruşa indi. Diğer yandan benzine de bu gece indirim bekleniyor. 99 kuruşluk bir indirim beklentisi var. Ne kadar gerçekleşecek, ne kadar yansıyacak, gün içinde bunu da takip edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank aleyhinde 9 yıldır süren ceza davası mahkeme onayıyla son buldu. Halkbank'tan kamuyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada davanın düşürülmesine dair başvurunun kabul edildiği söylendi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Paris'te, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'sa Tahran'da ABD-İran mutabakatını imzaladı. Böylece savaşı bitiren 14 maddelik anlaşma liderlerin uzaktan attığı imzalarla yürürlüğe girmiş oldu. Anlaşmanın maddeleri de ortaya çıktı. Tüm yaptırımların kaldırılması önceki iddialarda yer almıştı ama metinde yaptırımların kaldırılması için görüşmelerin derhal başlayacağı ifade edildi. Amerikan Merkez Bankası beklentiler dahilinde faizi değiştirmedi. Yeni Başkan Kellen Walsh enflasyonun hedeflerinden belirgin şekilde yüksek olduğunu söyledi. Fed'in 19 üyesinden 9'u bu yıl faiz artırımı öngördü. Bu sonuçla bankanın bu yıl bir faiz artışına gitme ihtimali yükseldi. Apple CEO'su Tim Cook, Wall Street Journal'a verdiği röportajda ürünlerde fiyat artışına gitmeyi planladıklarını söyledi. Cook, artan bellek ve depolama çipi maliyetlerinin dengelenmesi gerektiğini ifade etti. Apple CEO'su, maalesef fiyat artışları kaçınılmaz, bize yansıtılan büyük maliyet artışlarını azaltmak için elimizden geleni yapıyoruz dedi. Evet, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaş imzalanan mutabakatla birlikte bitti. Az önce ayrıntılarını da aktardık. 14 maddelik bir mutabakat var. Her iki lider de uzaktan da olsa imzaları attılar ve aslında önemli bir eşikte geçilmiş oldu. Piyasalarda da bunun yansıması görüldü. Tabii önce gözler her zaman olduğu gibi petrole çevriliyor. Petrolde düşüş devam ediyor. Diğer yandan ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı da tabii fiyatlamalarda etkili. Petrol fiyatının son durumunu birazdan göreceğiz. Sabah saatlerinde 77 dolara kadar inmişti. Biz içeriyle başlayalım. Borsa İstanbul dün %0.50 düşüşle 14.421 puandan dün günü tamamladı. Dün biraz geri çekilme olsa da endekste

0: 7 dolar 14 sentte dünkü imzadan sonra düşüş petrolü buraya getirdi. Altının olsun da bir yükseliş var. Aslında FED kararında bir faiz artışı ihtimali de çok göz ardı edilmiyor. Ama altının onsu %1 civarında toparlandı. Birazdan konuşacağız. 4.303'e geldi. Euro dolar 1.1525'te. Ve onsdaki yükselişle birlikte içerideki açılışta benzer oranda primli gram altın 6.400 liranın üzerine çıktı. Çeyrek altında 10.520 liradan güne başlıyor. Bunlar bankalar arası piyasadaki fiyatlamalar. Evet, FED'in faiz kararı dedik. Bir kısaca üzerinden geçelim. Birazdan konuşacağız. Politika faizi %3,5-3,75 aralığında sabit kaldı. 9 FED üyesi bu yıl faiz artışı öngördü. Büyüme beklentisi %2,4'ten 2,2'ye indi. Ve FED'in enflasyon tahmini %2,7'den %3,6'ya çıktı. Başkanın mesajlarına bakalım. İlk toplantısında neler söyledi? Görevimiz fiyat istikrarını sağlamak dedi. Ekonomik aktivite güçlü seyrediyor. Enflasyon hedeflerimize göre çok yüksek şu anda. Ama biz %2 hedefine bağlıyız şeklinde açıklamalar ve mesajlar geldi yeni FED başkanından. Evet, bu özetten sonra hemen Serdar Pazı'ya dönelim. Pusula Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü bugün konuğumuz. Günaydın, hoş geldin yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Şimdi FED kararını şöyle bir madde madde üzerinden geçtik. Başkanın mesajlarına baktık ama sanki yani enflasyon hala bir tehdit diyor gibi geldi yeni FED başkanı. Siz bu mesajları nasıl okudunuz piyasalara yansıması açısından?
1: Evet, son 5-6 yıldır hemen hemen her sene merkez bankalarının, bizlerin, stratejistlerin öngördüğü şekilde yıl devam etmiyor. İşte bir sene Covid çıktı, bir sene Ukrayna-Rusya savaşı çıktı vesaire. Bu senenin de hikayesi Amerika-İsrail arasında ve İran'ın da işin içine dahil olduğu bir savaş sürecinin 2-3 aydır devam ediyor olması. Tabii enerji fiyatlarında hiç öngörmediğimiz yerlere geldi. Şimdi hani düşük diye sizin yayının başında paylaştığınız seviyeler yılın başında hani bizler rapor hazırlarken hiç hayal bile edemeyeceğimiz seviyelere işaret ediyor. Dolayısıyla bu yeni yüksek normal, yeni norma alışmaya çalışıyoruz. Tabii Hürmüz Boğazı'ndan geçiş sağlandıkça, tedarik zinciri yeniden normale dönmeye çalıştıkça bu fiyatların peyderpey geriye geldiğini göreceğiz. Ama enerji fiyatları tabii yılın ilk yarısına damga vurdu desek yeridir. Bunların katkısıyla da FED bakıldığında faiz indirim patikalarını çok daha öteleyip daha ziyade yakın vadede fiyat istikrarını ön planda tutmak adına bir faiz arttırımı da olabilir mi noktasına parmak bastı. Dolayısıyla petrol fiyatlarının 80 doların altında kalması tabii önemli. İşte İran'la Amerika arasında bir mutabakat zaptının imzalanması tabii önemli ama enflasyonu %2 olan FED'in orta uzun vadeli hedefine geri çekmek adına 70-80 dolar bandı da yeterli değil. Yani 60-70 dolar bandına yılın başındaki seviyelere doğru geri gelinmesi gerekiyor. O çok kısa vadede ufukta gözükmüyor çünkü stratejik rezervler de dahil olmak üzere işte Amerika'sı, Japonya'sı farklı ülkelerden ciddi şekilde kullanımlar oldu. Avrupa özellikle çok bağımlı Hürmüz Boğazı'ndan gelen enerjiye. Burada yeniden stokların güven verici, hani sanayide, havacılık sektöründe, ulaştırma tarafında artık bir kısıtlama olmadan tüm seferler, tüm aksiyonlar normale dönebilir. O algı oluşmadan, o da herhalde 1-2 ay sürer diye tahmin ediyorum, bu normalleşme devam edecektir.
0: Peki şimdi savaş ve getirdiği maliyet elbette söylediğin gibi fiyatlar öyle yerlere geldi ki petrolde artık o maliyetlere girdi bir kez ve bunun enflasyona yansımasının etkileri belki önümüzdeki süreçte aylar boyunca çok da yavaş gerçekleşecek. Şimdi bu Trump'la Pezeşkiyan'ın uzaktan da olsa attığı imzalarla ilgili bir haberimiz var. Bunu izleyip üzerine konuşalım. Çünkü 14 maddelik bir anlaşmadan söz ediliyordu. Bu maddeler arasında daha önce konuşulan hangileri var, hangileri yok? İsviçre'de bir resmi imza töreni olacak mı? Tüm bunlara ilişkin çelişkili haberler var. Bir bakalım üstüne konuşalım.
2: Yes. Bravo. Thank you. büyük detaylarız.

0: İran ve ABD arasında 107 günlük savaş bu görüntülerle sona erdi. This was not easy. I can tell you. Amerikan Başkanı Donald Trump Paris'ten dönerken anlaşmayı imzaladığını duyurdu. ABD ve İran arasındaki mutabakat İran tarafında da Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın imzalamasıyla yürürlüğe girdi. Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve İran Parlamento Sözcüsü Bakır Garibaf anlaşmayı elektronik ortamda imzalamıştı. Trump da G7 toplantıları için bulunduğu Versailles Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yemekte resmi belgeye imzasını attı. Yes. Bravo. Anlaşma bir süredir İran medyası tarafından duyurulara oldukça benzer. İlk olarak Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdiği teyit ediliyor. Bir diğer madde ise İran ve ABD'nin birbirlerine müdahale etmeyecekleri ifade ediliyor. Mutabakat zaptında 60 gün içerisinde müzakerelerin tamamlanacağı da yer alanlar arasında. Hürmüz Boğazı'na ilişkinse detaylı maddeler yer alıyor.
1: İlk metinde ticari gemilerin geçişinin kalıcı olarak eskiye döndürülmesi hedeflenmişti. İran'ın hatta bu mayınları temizlemesi gerektiği not düşülmüştü. Yeni metinde İran'a yeni bir takım diplomatik yükümlülükler de getirilmiş. Ticari gemilerin güvenli geçişini sağlaması konusunda İran'a ki ücretsiz deniliyor ve 60 gün için ifadesi yer alıyor.
0: Metinde İran'ın bazı kazanımları korunuyor ancak ekonomik taleplerde farklılıklar var. İran'ın yeniden inşası için 300 milyar dolar ödenmesi bulunuyor. Tüm yaptırımların kaldırılması önceki iddialarda yer alsa da metinde yaptırımların kaldırılması için görüşmelerin derhal başlayacağı ifade ediliyor. İran'ın petrol ve petrokimya ürünleri satışının kolaylaştırılması ve donmuş varlıkların serbest bırakılması mutabakat metninde yer alıyor.
1: Zenginleştirilmiş uranyum stoğunun Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetiminde saha içinde seyreltilmesi yöntemi açıkça ifade ediliyor. Evet, ayrıntılı olarak baktık anlaşmanın detaylarına. Tekrar dönelim Pusula Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Pazı'ya. Şimdi izledik ama bu mayınların temizlenmesi meselesi var. Petrol akışının tekrar normale dönmesini zaman alacağı zaten gözüküyor. Altyapı çok zarar gördü. Bunlar onarılacak. Belki aylar alacak. Uluslararası Enerji Ajansı'nın da dün uyarısı vardı. Yani pandemiden sonraki en düşük seviyeye inebilir petrol talebi. Çünkü büyük zarar gördü buradaki altyapı diye. Bu süreç içerisinde acaba merkez bankaları beklemeyi mi tercih eder? Faiz artırımları gündeme gelir mi? Yoksa savaşın sona ermesiyle artık o masadan kalktı mı? Özellikle biraz da bizim merkez bankamız üzerinden konuşursak nasıl bir süreç bizi bekliyor?
2: Evet, yani dün aslında Fed'in yaptığı açıklamalar dünya genelinde çoğu merkez bankası için, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için de benzer şekilde işte ülke ismi değiştirilerek çeşitli ülkenin kendine has sorunları ya da bir takım avantajları da eklenerek aynen kullanılabilir. Çünkü para politikasıyla işte faizleri arttırıp ya da düşürmekle üstesinden gelemeyeceğiniz bir arz kaynaklı şoku hep beraber yaşadık. Yani petrol fiyatlarının 60-70 dolardan işte 100-110 dolara Brent petrol varili fiyatı için söylüyorum gelmesi başka bir şey. O gelen fiyattan da istediğiniz miktarda enerjiye ulaşamamanız apayrı bir şey. Doğalgaz tarafı içinde oradan sağlanan bütün sevkiyat içinde bu geçerli. Dolayısıyla temkinli kalmayı, bu yaşanan kısa vadeli sert enflasyonda yükseliş sonrasında normalde para politikasında kılıçlar daha erken çekilir ama bu sefer dediğim gibi yani sizin elinizdeki ilaç seti ya da önlem seti bu sorunu kökten çözmeye yeterli değil. Dolayısıyla burada bir 60 günlükte olsa ateşkesi doğru gidilmesi, tabii Amerika ile İran arasında bu imzalandı ama İsrail buna ne kadar uyacak? İşte hafta sonu Lübnan saldırıları vesaire ile beraber İsrail'den gelen açıklamalar, yani Amerika'nın yaptığı anlaşma bizi tam anlamıyla bağlamaz, biz ayrı bir hakim devletiz, kendi kararlarımızı alırız, kendimizi savunma hakkımız bakidir vesaire şeklinde. Şimdi yani oradan öyle aksiyonların gelme riskini de piyasa bir taraftan iskonto etmek normal akışın içerisinde bunu da fiyatlara yedirmek durumunda. Yani her şey toz pembe, Amerika ile İran anlaştı, artık tüm silahlar rafa kalktı. Bundan sonra hiçbir bölgede jeopolitik risk olmayacak şeklinde maalesef düşünemiyoruz İsrail'in işin içinde olduğu bir senaryoda. O yüzden biraz da oradan aksiyonlar geliyor mu gelmiyor mu, oradan bir teyit görmek piyasa isteyecektir. Merkez bankaları dolayısıyla bu süreci, yani Şubat ayının sonundan işte Haziran ayının ortasına geldik. Yani 2-3 aylık bu süreci biraz daha bekle görle, çok sınırlı. İşte Avrupa Merkez Bankası faiz arttırdı, İşte FED indirir mi diyorduk, indirmedi. Bizim Merkez Bankamız politika faizini haftalıktan geceliğe çevirerek bir 300 bas puanlık örtülü faiz arttırımına imza attı. Yani politika faizini değiştirmemiş gözükerek aslında fiiliyatta daha yukarıdan %37 yerine %40'tan fonladı. Şimdi biraz bu bence 1-2 ay bekle gör modu korunacaktır. Eğer ki ateşkes tam anlamıyla devam etti, işte İran'ın altyapısı, bölgedeki enerji tesisleri, rafineriler vesaire, bunların tamiri, bunların yeniden sınırlı da olsa, yani tam kapasiteyle olmasa da çalışmaya başlamaları, buradan limanlardan tankerlerin yeniden sorunsuzca Avrupa'ya, diğer destinasyonlara gittiğinin görülmesiyle beraber merkez bankaları da bence 3. çeyrek ve yılın son çeyreğinde yılın başında öngördüğümüz faiz indirim patikasına dönebilecektir. Bunun için önümüzde en az bir 2 aylık bekleme, teyit alma, isteme süreci olacaktır diye düşünüyorum. Aksiyon almadan önce merkez bankaları, çünkü bir kere aksiyon almaya başladıktan sonra tersi bir şey olursa, işte bunu çok benzerini Covid'de yaşadık. Yani enflasyon geçicidir, buna önlem almaya gerek yok vesaire dendi. Ondan sonra enflasyonun gümbür gümbür devam ettiği görülünce, bu sefer faiz indiriminden faiz arttırımına döndüğünüz zaman o işte çok büyük bir tankerin, hani siz dümeni çevirmeye başlıyorsunuz ama tankerin yönünü gittiği yerden çevirmesi dakikalar alıyor. O yüzden ekonomiyi tahrip etmemek adına, reel sektörü, istihdamı bozmamak adına finansal taraftan, para politikası tarafından alınacak hamlelerin teyidinin alınmış olması gerekiyor. Biraz merkez bankaları bunun sıkıntısını yaşıyor diyebilirim yılın ikinci çeyreğinde.
1: Peki o zaman bu üçüncü çeyreğe kadar, yani önümüzdeki 2-3 ayı nasıl değerlendirmek, nasıl geçirmek gerekir? Yani fiyatlamalara bakınca petrolde sert bir düşüş anlık görebiliyoruz ama diğer yatırım araçlarına baktığımızda, yani mesela altındaki tepkiler biraz daha sınırlı. Bunun için altın için planlar daha çok FED'e mi bağlı, o mu biraz bozdu? Ya da borsaya baktığımızda yükselişin devam etmesini bekliyor musunuz? Hangi sektörler daha avantajlı olabilir? Ne önerirsiniz?
2: Evet, altın için şunları söyleyebilirim. Altın tabii ki dolar ile kote edilen bir bakıldığı zaman meta. Yani doların değeri arttığı zaman, dünyada jeopolitik bir risk yaşandığı zaman da doların değeri ister istemez artıyor. Yani bu yaşanan gelişmenin, jeopolitik riskin hani bir tarafında Amerika bile olsa ya da işte 11 Eylül vesaire de gördüğümüz gibi, yani saldırı bizatihi Amerika'ya bile yapılsa, dünyada bir dolara yönelim, yani mevcut finansal sistem, işte beğenelim beğenmeyelim, hani nedenleri değil sonuçları tartışıyoruz. Bu. Dolayısıyla dolar endeksinin böyle yüzün üstüne çıktığı, euro dolar paritesinin 1.14'lere doğru gerilediği bir ortamda dolar ile kota edilen emtia grubunun değerini koruması daha zor. Çünkü hani dolar zaten yukarı gidiyor. Onları almaya çalıştığınız şey belki elinizden gidiyor. Dolayısıyla altın gibi, gümüş gibi, diğer hani sanayide kullanılan bazı metal vesaire, onları da katabiliriz. Hani bunlar da önce bir dolar endeksinin bir noktada sakinleşmesi gerekiyor. İkincisi, başta Çin olmak üzere merkez bankalarının, Hindistan, işte ülkemiz buna dahil, Polonya'sı, Macaristan'ı, dünyada Brezilya'sı, altına yatırım yapan merkez bankalarının bu aksiyona devam ettiler. Şimdi bu birkaç ay savaş süreci onlara da bir sekte vurdu. Durun bakalım ne oluyor? Hani fiyatlar nerede şekillenecek? Onlar tekrar işin içine girdikten sonra yeniden altın fiyatlarında yükselişin, yani 4000'lere doğru bir geri çekilip güç toplama, ondan sonra bu faiz indirim süreciyle beraber, hani faiz kazandırmayan bir enstrüman olduğundan altın tabii ki faizin düştüğü ortamları daha çok sever. Üçüncü çeyrek, dördüncü çeyrek bunun da olacağı, yaşanacağı görüşündeyim. Yani tarihi zirveler bir daha görünür vesaire gibi çok iddialı söylemlerde bulunmak istemiyorum ama bugünkü yaşanan seyirden daha iyi noktalarda bir gidişat olacağını düşünüyorum. Borsaya ilişkin bakıldığı zaman da tabii ki işte başta ulaştırma olmak üzere işte turizm vesaire, hani çoğu tarafta acaba şimdi yüksek sezona giriyoruz, ikinci, üçüncü çeyrek. Nasıl geçecek bu dönem? İşte turist gelişinde, ülkedeki cari denge tarafında vesaire bir takım sorunlar olur mu olmaz mı diye düşünürken, şimdi bu mutabakat oraya ciddi bir doping etkisi yarattı. İşte dün özellikle havacılık ulaştırma vesaire tarafında ciddi kazanımlar borsada gördük. Bankalar tarafında bu faizlerin patikası da en fazla onların kaynak maliyetini aşağı çekeceğinden oraya yarayacak. Orada bir toparlanma gördük. Faiz indirimleri olacaksa şirketlerin finansman maliyeti aşağı doğru gelecek. Dolayısıyla sanayi sektöründe ciddi şekilde bunun kazanımlarının olmasını, yaşanmasını bekleyebiliriz. Bunların eşliğinde yabancı yatırımcının da biraz daha olumlu bakmasıyla TL varlıkları Borsa İstanbul'da yukarı yönde hareketin devam etmesi beklenebilir. Tabii işte bunları sayınca hani bankaların muhteviyatta bulunduran holdingler, işte yenilenebilir enerji tarafı tabii çok sıcak her zaman oradaki gelişmeler. Bunlar da eklenebilir Borsa İstanbul'da yükselişin öncüsü olabilecek sektörlere.
1: Pusula Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Paz'a çok teşekkür ediyoruz bu değerlendirmeler için ve kolay gelsin diyoruz. Evet, şimdi gıda fiyatlarına bir bakacağız. Önce bir haberimizi izleyelim. Çünkü yaz meyveleri bu yıl bol. Tezgahlarda fiyatlar geriliyor. Geçen yıl kilosu 1000 lirayı bulan kiraz bazı illerde 100 liranın altına düştü. Önce sebze meyveye bir bakalım, ardından bakliyatı konuşacağız.
0: Geçen yıl yok denecek kadar azdı. Kilosu 1000 liraya çıkmıştı. Bu yıl ucuzladı. Önceki sezon Zilaido'nun vurduğu kirazda verim yüksek. Fiyatı bazı inlerde 100 liranın altına düştü. Tekirdağ'da kiraz festivali sırasında 300 liraya satılan kiraz pazarda 70 liraya indi.
3: Şu an kiraz bollaştı. Çok bol kiraz.
4: Hallerde şu anda tüketim bölgelerinde 50 lira, 60 lira, 70 liraya da kiraz var. 250 liraya da kiraz var, 300 liraya da kiraz var. Ama normal hepimizin bir orta karar düşünecek olursak gerçekten ürünler bu sene ucuz.
0: Sadece kirazda değil, diğer yaz meyvelerinde de verim yüksek. Bu sayede fiyatlar günden güne geriliyor. Sebzelerde de fiyatlar önceki haftalara göre düşüyor. Üretimin azaldığı, fiyatın yükseldiği az sayıda ürün var. Soğan ve patates de onların arasında.
4: Kuru soğan, patates biraz dikkat çekiyor bu sene. Kuru soğan 30 lira, patates 25-30 lira aralığında. Birkaç senedir soğan üreticisi, özellikle kuru soğan üreticisi çok zarar ediyor. Bu sene biraz daha nefes alacak durumdalar.
1: Harran Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Rıza Öztürkmen konuğumuz olacak bu bölümde. Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
5: Günaydın, günaydın. İyi yayınlar diliyorum ben Hanım.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi sebze meyve ile ilgili haberimizi izledik. Bir yaz bolluğu söz konusu. Aynı durum hububat tarafında geçerli mi? Çünkü orada da rekoltenin bu yıl yüksek olduğu hep ifade edildi ama hangi ürünlerde bolluk var? Ve bu yüksek rekolte fiyatlara yansıdı mı, onu soralım.
5: Evet, şimdi normal koşullar altında geçmiş yıllarda sulu tarım ürünlerinin haricinde kuru tarım ürünlerinde gerek 3-4 yıllık süre için söylüyorum. El Nino etkisi, düzensiz yağışlar, kış kuraklığı nedeniyle özellikle hububatta ve bakliyatta ciddi verim kaybı yaşanıyordu. Bu da hasat dönemine girerken fiyatları spekülatif olarak da yukarı çekiyordu. Bu yılın farkı kış aylarındaki kar yağışları, toprağın nemliğini, yeraltı su rezervini önemli ölçüde arttırdı. Ve bahar yağmurlarının da tam zamanında gelmesi, özellikle kuru gıda ambarı olan İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde verimi arttırdı. Bu ürünler, hububatlar, baklagiller, tarla bitkilerinin birçoğunda bu verim artışını gördük biz.
1: Peki fiyatlara ne kadar yansıdı? Yansıdı mı? En çok hangi ürünler ucuzladı? Yani siz hububattan, arpa buğdaydan söz ettiniz ama hani bakliyat olarak evlerde tüketilen ürünlere bir yansıması oldu mu acaba?
5: Şimdi bakliyat olarak da Türkiye'de biliyorsunuz mercimek ve pirinç iyi bir pazara sahip. Aynı zamanda üretimimiz de gayet güzel. Şanlıurfa mesela üretimde mercimekte Türkiye birincisi bir il. Artan verim artışıyla beraber tabii ki masraf aynı, fiyat yine aynı kaldı. Belki biraz artış sağlandı bu yıl için ama rekortenin artışıyla beraber tüketimde bir farklılık olmadı. Dolayısıyla arz talep dengesi anlamında fiyatlar bu düzeyde, yani geçen yılki fiyatların biraz üzerine çıkarak aynı şekilde değerini korudu bu yıl.
1: Yani bir yıllık TÜFE oranının, ortalama enflasyon oranının altında mı artış kaydettiler? Fiyat düşmedi ama artış hızı mı ortalamaya göre?
5: Artış hızı enflasyon, tabii ki enflasyon oranında bir artış oldu tabii ki. Ama hani bizim geçmiş yıllara göre beklenilen fiyat daha yüksek olması biraz hayal oldu. Çünkü her ne kadar tarımda, üretimde bir artış sağlanıyorsa arz talep dengesinden dolayı ya da bir pazarın yokluğundan dolayı hiçbir şekilde fiyatın daha yüksek olacağı beklenmiyor gibi.
1: Evet. Peki sıcaklıkların mevsim normallerini geçmesi bekleniyor önümüzdeki haftalarda. Bu durum değiştirir mi bir şeyleri? Rekolteye etkiler mi? Önümüzdeki sezonda yüksek kalmaya devam eder mi rekolte?
5: Şimdi bizim en önemli unsurlarımızdan bir tanesi su, tabii ki sıcaklık da büyük etki burada. Geçmiş yıllara baktığımızda bir ülke tarımında ve meteorolojisinde yağış rezervinde, sıcaklıklarda her zaman bir denge söz konusu. Farklı zamanlarda pik yapan bir coğrafyamız var. Geçen yıl mesela kurak bir yıl yaşadık. Bu yıl oldukça yağışın ve suyun bol olduğu bir dönemdeyiz. Seneye ne olacağı belli olmaz ama şu anki rezervimiz, şu an yağan yağmurlar gösteriyor ki önümüzdeki günlerde herhangi bir şekilde problem yaşamayacağız. Ve bizim bu üretimle ilgili problemi yaşamayacağız ve bu tarımdaki çiftçilerimizin belki biraz olsun yüzünün güleceğini gösteriyor. Ama önümüzdeki yıl tahmin ediyorum ki yine bu şekilde bir yağış rejimi olmayacaktır. O yüzden daha duyarlı, daha dikkatli olmamız lazım su kaynaklarının korunması açısından.
1: Çok teşekkürler. Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Rıza Öztürkmen verdiğiniz değerli bilgiler için. Bir başka haberle devam edelim, bu bölümü tamamlayalım. Geçtiğimiz hafta halka arz olan Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX dünyanın en değerli şirketleri sıralamasında dördüncülüğe yükseldi. Şirketin hisseleri arzdan bu yana hızla yükseliyor ve 3 trilyon doları geçti.
0: Elon Musk'ın uzay, havacılık ve yapay zeka devi SpaceX, gerçekleştirdiği tarihi halka arzın ardından yükselişini sürdürüyor. 12 Haziran'da hisse başına 135 dolar fiyatta borsaya merhaba diyen şirket, yatırımcıların yoğun ilgisiyle kısa sürede piyasa değerini hızla yukarı taşıdı. İşlem görmeye başladığı günden bu yana iğmesini kaybetmeyen hisseler kısa süre içinde 210 dolara aştı. Halka arz sonrası hisseler %54'ün üzerinde prim yaptı. Tek günde Apple ve Tesla gibi devlerin işlem hacmini aştı. Şirketin halka arz sürecinde ek satış opsiyonlarının kullanılmasıyla elde edilen toplam brüt gelir 85 milyar dolara aştı. Bu artışla SpaceX değerleme açısından 3 trilyon dolara geçerek Amazon'un yaklaşık 300 milyar dolar, Microsoft'un ise yaklaşık 20 milyar dolar üzerine çıktı. Dünyanın en değerli dördüncü halka açık şirketi oldu. Dünyanın en değerli şirketi 5 trilyon dolara aşan değeriyle Nvidia. SpaceX'in Nvidia'yı geçmesi için hisse fiyatının 395 dolara yükselmesi gerekiyor. Hisse fiyatı 300 dolar seviyesine erişmeyi başarırsa şirket değeri yaklaşık 4 trilyon dolara yaklaşacak. 333 dolara gördüğünde ise Apple'ı geride bırakacak.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu.
7: Darende Malatya yolunun 5-28. kilometrelerinde ve Çanakkale-Çan yolunun 25-29. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Türkiye'nin aküsü
8: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
9: Reklam. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
11: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
12: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.

0: işte bulacaksın.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
7: NTV Radyo.

0: Sildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: İstanbul bulutlanıyor. Kuvvetli Poyraz'da hissedilen sıcaklık 19 dereceye kadar iniyor. Marmara bölgesinde hissedilen sıcaklık bölge genelinde rüzgarlı alanlarda 18, akşam 13 dereceye kadar iniyor. Ankara'da şiddetli yağmur bekleniyor. Tedbirli olunmalı. Sıcaklık 30 derece. Ege'de Aydın, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak boyunca geniş alanda yağış kısa sürede şiddetli yağacak. İzmir 31 derece. Akdeniz'de özellikle cuma günü bölge genelinde gök gürültülü şiddetli yağış bekleniyor. Antalya parçalı bulutlu 28 derece. Karadeniz'de Bolu, Karabük, Kastamonu kesiminde yağışlar şiddetli yağacak. Samsun parçalı bulutlu 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars kesiminde yağış var. Erzurum 27, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da ise sıcaklık gölgede 37-38 derecelerde.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: NTV Radyo. Burası NTV Radyo. Saat 10.

0: saatlerimiz artık onu gösteriyor. Haber Merkezi kuşağındasınız. Ben Zehra Küçük. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'den, dünyadan yansıyan sıcak gelişmelere birlikte bakacağız. Önce günü bir toparlayalım. Kısa kısa başlıklarda neler var bakalım sonra. Daha fazlası bu ekranda sizlerle olacak. Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşması yürürlüğe girdi. Dikkatler hürmüze çevrildi. Trump anlaşmayı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yemek verdiği Versailles Sarayı'nda imzaladı. Ayrıntıları ekranlarınıza taşıyacağız. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de toplanıyor. Toplantının öncelikli gündemi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve teröristsiz Türkiye süreci olacak. MGK toplantısında diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak. Ayrıntıları aktaracağız. Bir diğer gündem maddemiz CHP'de mutlak butlan kararı sonrası oluşan yönetimin Merkez Yönetim Kurulu toplantısında 5 ilde görevden alma ve atama kararı alındı. Gaziantep, Adana, Malatya ve İzmir il başkanlarıyla Ankara il başkan vekili görevden alınırken 3 mevcut ve 3 eski il başkanı da disipline sevk edildi. Başlıklarımız böyleydi. Çok daha fazlası için Haber Merkezi başladı. Bir bilgiyle başlayalım bültene. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekiplerince Edirne İfsala Gümrük Kapısı'nda yapılan operasyonda 4 ton 321 kilogram uyuşturucuya el konuldu. Önemli bir gelişme bu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere İfsala Gümrük sahasına gelen bir tırın giriş işlemlerinin ardından Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince detaylı arama için hangara alındığı belirtildi. Ekiplerce yapılan arama neticesinde 4 ton 321 kilogram uyuşturucu maddeye el konulduğu bildirilen açıklamada operasyonla ilgili soruşturmanın Edirne İfsala Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği ifade edildi. Açıklamada pregabalin cinsi uyuşturucu maddenin imha edildiği aktarıldı. Şimdi açılışta sizlere söylemiştim CHP'de yaşananları dün mutlak butlan tartışmasının devam ettiği CHP'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Merkez Yönetim Kurulu ihraç için yeni bir adım attı. 3 il başkanıyla 3 eski il başkanı disipline sevk etti. Ayrıca bazı il başkanları da görevden alındı. Ayrıntılar için hemen Ankara'ya bir dönelim gidelim Uğraş Bingöl'e sözü bırakalım. Uğraş.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün önemli bir toplantı var. Saat 11'de başlayacak. Yüksek Disiplin Kurulu toplanıyor. Gündeminde ihraçlar var. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftada 9 milletvekili, bunlardan ikisi grup başkan vekiliydi. Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti. Hemen kimler olduğunu hatırlatalım. Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup başkan vekilleriydi. Yine Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Nurhayat Altıca Kayışoğlu, Ensar Aytekin, Özgür Karabat ve Turan Taşkın Özer. Şimdi kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildikten sonra tabii itirazları görüşecek. Yani Yüksek Disiplin Kurulu'na yapılan itirazlar vardı. Bugün Yüksek Disiplin Kurulu bu itirazları görüşecek. Ama şunu söylemek de mümkün. Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinden aldığımız bilgiye göre bu kararlara, kesin ihraç taleplerine yönelik kararlara yapılan itirazların da bugün reddedilmesini bekliyoruz. Yine bu süreçte daha sonra tabii ki savunma süreci başlayacak ve savunmaları istenecek bu isimlerden. Eğer savunma yapılırsa da önümüzdeki aylarda yeniden Yüksek Disiplin Kurulu toplanacak ve bu isimler içindeki kesin ihraç kararı net diye kavuşmuş olacak. Hemen şunu da söylemekte fayda var. Yüksek Disiplin Kurulu bu kararı almadan önce Yargıtay üyeliğinde, Yargıtay'ın siyasi partiler sisteminde bu isimlerin üyelikleri de düşürülmüştü. Dün Ankara Milletvekili Umut Akdoğan da bu karara itiraz etmişti. Daha karara bağlanmadan bizim Yargıtay üyeliğimiz de Yargıtay sisteminde bizim Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimiz düşürüldü diye tepki göstermişti. Yine dün de hareketli bir gün yaşanmıştı hatırlanacağı üzere. Dün de ihraç kararları vardı. Onları da hatırlatmakta fayda var. Onlara ilişkin de şüphesiz ki aynı prosedür işleyecek ve bu kararlara itiraz gelecek. O itirazı da önümüzdeki hafta yine Yüksek Disiplin Kurulu masaya yatıracak, değerlendirecek. Onu da hatırlatmakta fayda var. Mevcut il başkanları Erzurum İl Başkanı kesin ilaç sistemiyle disipline sevk edilmişti. Bursa İl Başkanı, Bitlis İl Başkanı yine kesin ilaç sistemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Eski il başkanlarından da bazı isimler vardı. Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıçsan, İstanbul İl Başkanı Özgür Şelik ve Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar yine disipline, kesin ilaç sistemiyle disipline sevk edilen isimler arasındaydı. Bugün Yüksek Disiplin Kurulu toplanacak ve ardından da alınan kararları yazılı olarak açıklamalarını bekliyoruz.
0: Ayrıntıları Uraş Bingöl aktardı. Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor. Toplantının ana gündem başlığı Amerika Birleşik Devletleri İran arasında imzalanan mutabakat olacak. Hemen ayrıntılarına bir geçelim. MGK'nın Haziran ayı olağan toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. MGK'da Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için atılan dijital imzalarla kalıcı barış için sürdürülecek müzakereler ve bu müzakerelere Türkiye'nin sağlayacağı katkıların değerlendirilmesi bekleniyor. MGK toplantısında terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde sahadaki son durum istihbari bilgiler ışığında masaya yatırılacak. Süreçte çıkarılması planlanan yasal düzenlemeler de ele alınacak. Toplantının bir diğer gündem başlığı Doğu Akdeniz olacak. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin İsrail'le yaptığı askeri anlaşmalara ve Rum yönetiminin daimi Fransız üssü için attığı imzaya Ankara tepki göstermişti.

0: beklenen o imzalar nihayet atıldı. Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşması da böylelikle artık yürürlüğe girdi. Trump anlaşmayı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yemek yediği Versailles Sarayı'nda imzaladı. Trump anlaşmaya imza atmadan dakikalar önce Fransa'daki G7 zirvesi kapanışında İran mutabakatını değerlendirdi. Orta Doğu'da büyük bir barış dalgası hedefleyen Trump, anlaşmaya uyulmaması halinde yeniden bombalama tehdidinde de bulundu. Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya da Beyrut'taki binaları yıkmanıza gerek yok sözleriyle sitem etti.
1: Bazı şeyler anlaşmada zikredilmedi bile. Bu bir mutabakat zaptı. Ama belirli konular üzerinde bir anlayış birliğimiz var. Eğer buna uymazlarsa muhtemelen uyana kadar onları yeniden bombalayacağız. Bilirsiniz, bombaların neler yapabildiği inanılmazdır.
2: Fransa'daki G7 Liderler Zirvesi'nin kapanışında kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump, İran'la imzalanan mutabakat zaptına dair açıklamalarda bulundu.
1: Görmek istemediğim tek şey ekonomik bir felaketti. Eğer bu savaşı devam ettirseydiniz bu felaket gerçekleşebilirdi. Ama ne zaman barış olasılığından bahsetsek, borsa bir roket gibi fırladı.
2: Trump, İran'la vardıkları mutabakat metnini bu sözlerle savundu. Trump, süreçte pürüz yaratan İsrail'in Lübnan saldırılarına da değindi. Başbakan Benjamin Netanyahu ile anlaşmazlık yaşadıklarını belirten Trump, Lübnan halkı için üzgün olduğunu söyledi.
1: Netanyahu'ya biraz daha yumuşak bir yaklaşım sergileyebileceğini söylüyorum. Harika bir ortaklığımız var ama çölde iki drone düştü diye Beyrut'taki binaları yıkmanıza gerek yok. Daha düzgün davranabilirler.
2: Trump, Suriye'nin de Hizbullah'a karşı daha isabetli adımlar atmayı çok isteyeceğini ifade etti. Dolara olan küresel güven nedeniyle İran'ın dondurulan varlıklarının iade edilmesi gerektiğini de vurguladı.
1: Onların çok miktarda parasını dondurmuştuk. Bu bizim paramız değil, onların parası. Sanırım bunu geri vermek zorunda kalacağız. Şayet vermezsek, dünyada kimse bir daha dolara yatırım yapmaz.
2: İran'ın yeniden imarı için planlanan 300 milyar dolarlık fona da değinen Trump, biz para koymuyoruz dedi. Basın toplantısında savaşın ilk günü Minab kentinde 175'ten fazla çocuğun öldürüldüğü okul saldırısı da gündeme geldi. Amerikan başkanı kimse bunu bilerek yapmadı. Savaş çirkindir ve hatalar yapılır. Konu şu an soruşturuluyor ifadelerini kullandı. Körfez ülkeleriyle paralel bir süreç yürüterek Tahran'ın balistik füzeleri ve vekil güçleri konularını masaya yatıracaklarını da belirtti. Trump, Rusya ve Çin liderlerini de andı. Vladimir Putin'le Xi Jinping'e İran konusunda tarafsız kalması nedeniyle teşekkür etti.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan anlaşma İsrail basınında yoğun eleştiri almaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail'e ihanet etmekle suçlandı.
3: Trump ve Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri İsrail ilişkilerine sarsabilecek bir kopuşa doğru hızla ilerliyor. İsrail'de Haaretz gazetesinde çıkan bir makalede bu başlık kullanıldı. Makalede Netanyahu'nun bugüne kadar Trump'ı herkesten daha iyi tanıdığını düşündüğü ve buna karşın İsrail'in şimdi oynadığı kumarın bedelini ödemeye başladığı belirtildi. Haaretz gazetesinin haberinde Trump'ın geçen hafta Netanyahu'yu hedef alan sert eleştirileri hatırlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşmasının ardından Trump ve Netanyahu'nun hem kendi ülkelerinde hem de dünya sahnesinde dramatik sonuçlar doğurabilecek kopuşa doğru hızla ilerlediği yorumunda bulunuldu. Trump'ın tabanının Netanyahu yanlısı şahinler ve İsrail'in Trump'ı çatışmalara dahil etmesinden hoşnut olmayan cumhuriyetçiler arasında daha da bölüneceği değerlendirmesine de yer verildi. Netanyahu'nun da ya tamamen itaatkar olarak görüleceği ya da Trump'a karşı gelmeye ve İsrail'i daha da izole etmeye zorlanacağı belirtildi. Bir başka İsrail gazetesi Yediot Aronot ise Trump'ın İsrail'in müzakereleri baltaladığı sonucuna varmasının ardından Netanyahu ile ilişkilerinin bozulduğunu yazdı. Bu durumun iki lider arasında giderek genişleyen uçurumu ortaya koyduğu vurgulandı. Yediot Aronot'ta çıkan bir başka analizde ise Trump İsrail'e ihanet etti. Netanyahu geri adım atmalı başlığı kullanıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın İran konusunda geri adım atmasının sadece İsrail'e değil, İranlılara, Arap müttefiklerine ve Amerika'nın kendi itibarına da ihanet olduğu ileri sürüldü. Netanyahu'nun İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki kritik mevzilerden geri çekilmeyeceğini açıkça ilan etmesi gerektiği savunuldu. Makalede Trump'a yönelik sert ifadelerde dikkat çekti. 80 yaşındaki çocuk oyuncağa olan ilgisini kaybetti. Daha kolay bir işe geçmek istiyor ifadeleri kullanıldı. Makalede artık yeni İbrahim anlaşmaları olmayacak. Çünkü Suudi Arabistan ve diğer ülkeler Washington'daki çürük tahtaya bel bağlayacak kadar deli dinler değerlendirmesinde de bulunuldu.
0: Bu konuyu konuşalım istiyoruz. Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi Başkanı Doktor Tolga Sakman yayın konuğumuz. Sayın Sakman, yayına hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Zehra Hanım, iyi yayınlar.
0: Şimdi o beklenen imzalar nihayet atıldı ama bundan sonra ne olacak? Tabii bu çok önemli. Bu anlaşma gerçekten bir ateşkes uzatması mı yoksa işte kalıcı bir barış sürecinin başlangıcı olarak mı değerlendirilmeli? Ne dersiniz?
4: Şimdi bu bir mutabakat muhtırası olarak imzalandığı için aslında bu bir ateşkes, kalıcı ateşkes metni veya bir barış metni değil. İki tarafında birbirine karşı ve işte bu mevcut savaşa karşı olan niyetinin çerçevesini belirleyen ve olası daha sonra imzalanacak olan kalıcı ateşkes veya barış anlaşması, ki barış hala çok uzak olduğu kanaatindeyim, ama kalıcı ateşkes anlaşması içinde hangi konuların hangi çerçevede değerlendirileceği ve hangi sonucun çıkacağına yönelik bir metin, ki zaten metnin 14. maddesi de bir ateşkes anlaşması yapılması halinde bunu BMGK üzerinden onaylatmayı da öngörüyor. Yani evet, olumlu bir nokta, çünkü en azından hangi noktaya doğru gidileceği, iki tarafında önceliklerinin birbiri tarafından hangi aşamada kabul edildiğini gösteren bir metin, ama hala kırılganlık olduğunu unutmamak lazım. Yani bir 30 gün, 60 gün limitleri var metinde, bildiğiniz gibi. O 60 günde ateşkes anlaşmasının çerçevesinin tam anlamıyla bitmesi, 30 gün içerisinde Hürmüz'ün açılması vesaire gibi böyle zamansal limitler var. Bu limitler kırılganlığı devam ettiriyor. Ama sonuçta yani neye doğru gideceğimiz belli, kimin neyi kabul ettiği belli. Zaten az önce haberinizde belirttiğiniz o İsrail'in tepkileri vesaire de baktığınızda biraz bu yüzden.
0: Şimdi İsrail tepkileri demişken, İsrail'in tepkileri tabii çok konuşuluyor. Trump'ın aslında söylemlerini de sizden önce aktarmıştık, ekranlara getirmiştik. İsrail bu anlaşmaya karşı atabileceği yani olası adımlar nelerdir, ne yapabilir? Olağan gücüyle Lübnan'a zaten saldırıyor. Trump ihtarlarında bulunuyor ama sanki Benjamin Netanyahu çok da umursamıyor gibi. Biz bazen ayrı da düşünürüz zaten diyor. Ne dersiniz? Nasıl ihlallerde bulunabilir?
4: Şimdi bu çerçeve metnin, yani bu mutabakatın ilk maddesi Lübnan dahil bütün cephelerde saldırıların durması. Şimdi böyle dediğinizde otomatikman Lübnan'da İsrail'in saldırılarının durmasını bekliyoruz. Ama yani İsrail ile Amerika arasında böyle bir işbirliği, böyle bir fikir ortaklığının olmadığının kalın kalın altını çizdi İsrailli yöneticiler. Şimdi doğal olarak burada bu anlaşma metnin daha ilk maddesinde bir sakatlık olma durumu söz konusu olabilir. Burada Lübnan'a saldırılar devam ettiğinde bunu Amerika bir şekilde tolere etmesi lazım. Şimdi o yüzden zaten Trump birçok işte yani o G7 zirvesindeki basın toplantısında da İsrail ile arasının açık olduğunu gösteren, Lübnan konusunda aynı fikirde olmadığını gösteren açıklamaları sadece Netanyahu ile arasının ne kadar kötü olduğunu bütün dünyaya göstermek için değil. Bu anlaşma metninde Amerika'nın aslında ne kadar bu anlaşmaya bağlı, ne kadar istekli olduğunu, ama İsrail'in bu anlamda saldırılarına devam etme olasılığından da Amerika'nın da rahatsız olduğunu göstererek bir şekilde anlaşmayı engelleyecek veya anlaşmanın ardından işte uyulmadığı için İran'ı savaşa dönmeye motive edecek bir şeyde engellemeye çalışıyor Trump. Çünkü belli ki bir şekilde saldırılarına devam edecek İsrail. Ama şunu göz ardı etmemek lazım. Metinde söylenen işte Lübnan'ın toprak bütünlüğüne saygı, buradaki savaşın, Lübnan yönetimine, Lübnan topraklarına karşı yapılan saldırıların durması. Ama İsrail bunu terörle mücadele, Lübnan topraklarındaki Hizbullah'a karşı yapılan saldırı olarak sınıflandırdığı için burada bir böyle açıkta bırakılıyor ister istemez. Çünkü yani İsrail burada bütün açıkları kullanıyor ve terörle mücadele dediğinde Amerika da buna engel olamıyor. Konunun gerçeğini bilse dahi. O yüzden bunu bir şekilde Amerika ve İsrail kendi arasında çözmesi lazım. Yoksa burada İran'ın bu anlaşma metni üzerinde Hizbullah'a karşı yapılan saldırıları engellemesi çok mümkün değil gibi görünüyor. Ama şunu görüyoruz, yani İsrail metnin olabildiğince dışında. Yani nükleer konusunda İsrail'in istediği olmamış. Yani evet.
0: Ama zaten bu rahatsızlık da çok net bir şekilde ifade ediliyor değil mi?
4: Evet, evet, kesinlikle öyle. Zaten yani bu anlaşmanın tamamına karşı İsrail. Çünkü anlaşma hali zaten bir kere İsrail'in bölgede İran'da başlayan ama bölgeye yayılacak olan bu gerilim hattında Amerika'nın buradan çekilmesi İsrail'in bölge politikasıyla uyumlu değil. Amerika'da yani belli ki bu anlaşmayla tamamen her şeyi çözüp çıkmak istiyor. Yani herhangi bir açık bırakmak, Amerikan kuvvetlerini bölgede tutmak zorunda kalacak bir madde, bir ortam oluşturmak istemiyor. Ki maddelerden birinde de Amerika'nın tamamen askeri varlığını bölgeden çekeceğini işaret eden bir madde de var. Yani Amerika burada bu anlamda durmak istemiyor. Bu bir kere İsrail için kötü. Bir de anlaşma metni içerisinde nükleer konusunda dediğim gibi evet nükleer silah üretmesi üretmemesi noktası anlaşmada var ama bu zaten İran'ın daha önce söylediği noktada bir madde. Yani bunun üstüne çıkan bir şey yok. Üstelik uranyumun, zenginleşmiş uranyumun imhası vesaire noktasında da İran'a alan veriyor. Yani İran bunun imhasını kendisi yapacak. Evet, uluslararası gözetim vesaire olacak ama mesela üçüncü bir ülkeye çıkarılma şartı yok. Bu İsrail için çok zorlayıcı bir şey. Füzeler hakkında bir madde yok, vekil güçler hakkında bir şey yok. Yani bu tamamen İsrail'in İran özelinde istediği hiçbir şeyin gerçekleşmediğini gösteriyor. Doğal olarak Netanyahu buradan ve Netanyahu yönetimi, İsrail yönetimi bu savaştan hiçbir şey kazanmadı. Böyle baktığınızda bu savaşı Amerika'ya baskılayan, Amerika'nın bu savaşı çıkarmasını isteyen, sürdürmesi için elinden geleni yapan İsrail'in aslında hani belki birinci kaybeden olduğunu görüyoruz. Bu da hem İsrail iç siyasetinde bir karşılığı var. Yani biz yavaş yavaş duymaya başladık ama seçim, İsrail'de de seçim var biliyorsunuz.
0: Evet.
4: Ve bu seçim zamanında Netanyahu'nun karşısındaki muhalefet çok daha sert. Yani hem İran'da hem bölge politikalarında, İsrail'in dış politikasında daha şiddete yakın olan bir siyaset. Şimdi onların eli çok daha güçlendi. Yani İsrail'in bölgede tırnak içinde söylüyorum yalnız ve daha fazla güç kullanabileceği bir alan olması gerektiği yönünde İsrail yönetimi baskılanabilir. Hem İsrail muhalefet siyaseti anlamında hem de toplum anlamında.
0: Şimdi zaten İsrail'in bugüne kadar yaptıklarını uluslararası toplumun ne kadar sessiz ve hani tabiri caizse üç maymunu oynadığını maalesef üzülerek takip ettik. Şimdi bir Gazze anlaşması imzalandı ama sadece imzalandı ifade ediliyor. Hiçbir uygulama yok, görmüyoruz orada. O mesele ayrı ama şimdi İsrail'in yaptıklarından devam edecek olursak tabii oradaki seçimler bundan sonraki süreci çok belirleyecek. Şimdi Hürmüz'ü konuşuyorduk ilk baştan bu yana. Kimsenin beklemediği bir yerden vurdu İran belki de. Yeniden açılacak ama hep ekonomistler aslında bu savaş başladığından beri şu yorumları yapıyor. Yani bu Hürmüz açılsa bile bu ekonomik kayıplar geri döndürülmesi çok mümkün değil. Yani ayları bulacak küresel anlamda böyle bir etki yaptı. Şimdi açılacak ama nasıl bir etki doğurur?
4: Ben açıkçası evet yani sonuçta yüz küsür gün kapalı kalmış Hürmüz'ün etkisinin toparlanması zaman alacağı evet burada hemfikirim. Ama kalıcı bir hasar bıraktı mı? Yani ben kalıcı hasar bırakmaması için herkesin elinden geleni yaptığı kanaatindeyim. Ya yani İran ve Amerika dahil. Çünkü gelinen yerde evet petrol sevkiyatı kısıtlandı. Yani Hürmüz kapandı ama diğer noktalardan akmasa da sızdı o petrol dünyaya. Ama yani şu anda açıldığı anda yani körfezdeki gemilerin hepsi petrol dolu. Bunlar çok hızlı şekilde dünyadaki hedeflerine harekete geçecek. Evet, bunların yani yaklaşık bir 15 gün gibi bir limiti var. Hani dünyanın her yerinde bu petrol gemilerin hedefine ulaşması için. Yani bir 15 gün içerisinde, 15-20 gün içerisinde petrolle ilgili sıkıntının yavaş yavaş çözüleceğini düşünüyorum. Ama tabii ki bunun bugüne kadar üretimi kısan ülkelerde, ki Çin bunun içinde değil mesela. Yani Çin enerji, petrol ihtiyacı nedeniyle üretimi kısmadı. O yüzden mesela bu petrol gelmeye başladığında depolarını tekrar doldurmaya başlayacak. Yani psikolojik olarak özellikle çok büyük etkisi vardı. Uluslararası finansa, ekonomiye etkisi olacak, üretimi kısıtlayacak vesaire diye. Bunların toparlanacağını düşünüyorum. Ve yani burada zaten yani mutabakat içerisinde de olan çok hızlı şekilde normale dönmesi. Şimdi üretim tesislerinin vurmaktan çok imtina etti Amerika, biliyorsunuz. İşte Hark Adası'nda vesaire vurduğu yerler bile aslında oradaki güvenlik sahalarıydı. Yani üretim veya depo tesisleri vurulmadı. Birkaç kere İsrail vurdu ki ondan sonra da Amerika İsrail'in tabiri caizse kulağını çektiğini hatırlıyoruz bunları yapmaması yönünde. Çünkü Amerika aslında burada Körfez'deki petrolün dünyaya açılması için, yine metinde yer alan İran petrolü dahil, önlemler alacağını da biliyoruz. Yani çok hızlı burada normale dönmesini istiyor. İşte yani bir madde burada İran'ın petrolünün de dünyaya açılması için gerekli olan izinlerin verilmesinden bahsediyor mesela. Bu çok kritik. Çünkü İran şimdiye kadar sadece yani yasal olmayan yollardan, yani yasak demeyelim ama o yasal noktanın dışında olan noktalardan Çin'e vesaire satıyordu petrolü. Ama şimdi sanki bu alanda eli de rahatlayacak gibi görünüyor. Doğal olarak petrol sevkiyatı, petrol üretimi de artmış olacak. Doğal olarak buradan geçişler başlayınca rahatlar. Ama şunun altını çizmek lazım. Hürmüz, evet, iki ülke tarafından da kapalıydı. Özellikle İran'ı burada söylemek lazım. Ama burada bir demir zincir yoktu. Yani buradaki kapalılıktan kasıt, buradan geçerseniz vururum tehdidiyle gemilerin buradan geçmekten imtina etmesi. İşte şirketlerin veya sigorta şirketlerinin buradan geçmekten imtina etmesi veya geçen gemileri sigortalamaması. Şimdi bunun normale dönmesi için sadece metne imza koymak yetmez. Burada gerçekten buradan güvenli bir seyri sefer olduğuna kanaatin gelmesi lazım herkes için. Bunun için zaten belki başka bir devletin bölgeye gelip burada iki tarafında bir daha burayı kapatmayacağı, vurmayacağı vesaire gibi bir sigorta oluşturması gerekecek belki. Bu resmi olarak değil, metinde de böyle bir şey yok ama bu seyri seferin sağlanması için belki hani pratikte böyle bir şey yapılabilir. Bunu da neden söylüyorum? İngiltere ve Fransa'nın böyle bir niyeti olduğunu biliyoruz. İkisi de söyledi. Buranın ücretsiz ve devamlı açık kalması için elimizden geleni yaparız, gemilerimizi göndeririz vesaire demişti ki Fransa'nın bu sözünün ardından zaten anlaşmanın da Fransa'da imza edilmiş olması Macron tarafından, düzeltiyorum, Trump tarafından. Doğal olarak böyle bir sanki pratikte böyle bir alanda açmış gibi görünüyor.
0: Oradan bir mesaj da geliyor herhalde, değil mi?
4: Yani bana biraz öyle geldi. Yani çünkü masada zaten Trump'ın yanında Macron oturuyor. Yani burada biraz hiç arabuluculukla ilgisi olmayan, süreç boyunca hiç varlığını göstermemiş Fransa'nın imza masasında Macron'un oturması hani biraz abes oldu baktığınızda, ama bir yandan da mesaj verdi gibi geliyor bana.
0: Ama o yüzden yani bu de veriyor Macron bu süreçte. Hatta farklı konuşmaları da sızdı bu anlamda. Yine son noktada kendisini göstermiş olması da hem iç kamuoyuna hem dış kamuoyuna Macron'un bir başarısı olarak da adlandırılabilir mi?
4: Yani buradan öyle bir çabası var Macron'un. Yani büyük ihtimalle yarın öbür gün işte imzayı da attırdım falan diye konuşacak. Ki burada Trump'a karşı da bir zafer elde etmiş olması kıymetli. Yani Trump'a bir şey imzalatmış olması da kıymetli. Baktığınızda aralarındaki hani iyi gibi görünen ama çok da iyi olmayan ilişki var biliyorsunuz zaten. O yüzden yani bunu kullanacaktır Macron. Ama yani şu imza sahnesi gelmişken şunu da söyleyeyim. Şimdi bu metnin imza şekli bir kere daha önce hiç yaşanmamış bir şey gösterdi bize. Uluslararası anlaşmalarda, hukukta olmayan bir şey. Bir kere dijital imza dendi önce. Bu ilk kezdi. Tamam olabilir, zamanın ruhu sonuçta böyle bir şeye getirdi. Ama daha sonra Cenevre'de yapılması planlanan, yarın imzalanması planlanan anlaşma bir gün önce üstelik bir yemek masasında imzalandı Trump tarafından. Yani bunlar biraz bu kadar çetrefilli bir konuda, bu kadar önemli bir imzada ve belki de bir sonraki dönemin başlangıcı olarak kabul edilecek maddelerin olduğu bir metinde böyle bir imza şeklinin de sanki Trump da bu konuyu biraz küçültmek istemiş gibi de geliyor bana bir yandan. Yani büyük bir törenle atılacak olan imzalar bu anlaşmayı çok önemli göstereceğinden ve metnin içi de açıkçası Trump için çok parlak olmadığından böyle bir şeyden ziyade hemen yemek masasında imzalanmış bir anlaşma biraz sanki özellikle seçilmiş gibi geliyor bana.
0: Bu altın çizdiğiniz husus gerçekten de önemli. Pek çok kişi böyle düşünmemiş de olabilir elbette. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Şimdi önemli noktalardan biri 300 milyar dolarlık yeniden bir inşa evet. fonu var. Amerika Birleşik Devletleri'ne doğrudan katkısı olmasa da şimdi nasıl finanse edilebilir? Yani bu model ne kadar gerçekçi? Tam olarak bundan sonrasında biz bu çok büyük meblağdan bahsediyoruz. Ne göreceğiz bu anlamda?
4: Bir kere geçen yılın İran'ın yurt içi hasılası 350 milyar dolar. Yani 300 milyar doların İran için ne demek olduğunu anlamak için bu rakam önemli. Yani bir yıllık yurt içi gelirinden bahsediyoruz İran'ın. O yüzden bu İran'ı ayağa kaldırmak için gayet kıymetli bir para. Trump'ın söylediği ve işte metinde de olan, yani bunu Amerikan devleti vermeyecek ama bunun sağlanması için gerekli izinlerin verilmesi, işte alanın açılması vesaire gibi maddeler, yani şeyler, ifadeler var metinde. Şimdi şunu hatırlatacağım. Bu savaştan önce Amerikalı petrol şirketleriyle İran zaten görüşmeye başlamışlardı. Yani İran'daki petrol tesislerinin kullanılması, yani burada petrol tesislerinin kuvvetlendirilmesi, güçlendirilmesi, yenilenmesi üzerine ve buradan çıkacak olan petrolün de satılması üzerine bazı Amerikan şirketleriyle görüşüyorlardı zaten. Bu savaşla birlikte bu kesildi ve hatta yani şunu da söylüyorduk, yeniden bu görüşmelerin başlaması zaman alır çünkü sonuçta iki savaşmış devlette yeniden böyle bir anlaşma yapmak zor. Sanki Trump bu olası görüşmeye de bu şekilde bir alan açıyor. Yani 300 milyar doların içerisinde hani nakit bir para ödemesi olmayacaksa, işte fonlar olacaksa, işbirlikleri vesaire olacaksa bu şekilde olabilir. Yani işte

0: eleştiri noktası İran'a para verilmesiydi. İran'ın parasının verilmesiydi üstelik. Şimdi bu noktaya tekrar gündeme getirmiş olması önemli. Şimdi bu 24 milyar kendi parasını verecek. 300 milyar dolarlık bir lisanslama, izin vesaire şey başlayacak. Bu İran'ın ekonomisini kuvvetlendirecek bir şey. Bu önemli. Ben bunu çok önceden beri söylüyorum aslında. Trump İran'ı uzun süredir yaptırım altında kalmış ve birçok şeye, tırnak içinde söylüyorum, aç bir toplum olarak görüyor. Yani eğer bu para İran'a girerse, İran'a bir şeyler satmak, İran'la alışveriş yapmak, pazarlık yapmak vesaire Trump için daha kıymetli olacak. Yani parası olmayan bir İran'a bir şey satamaz Trump. Ama böyle bir parası olursa, bu para kimin olursa olsun, buradan İran pazarına daha rahat girecek ve bir şeyler satmaya başlayacak. Bu Trump kafasıyla düşündüğünüzde dış ticaretini geliştirmek, bölgeye ekonomik varlıkta bulunmak, ekonomik ilişkileri geliştirmek vesaire noktasında önemli. O yüzden bunu yapıyor olması biraz Trump'ın çok önceden gelen politikasıyla ilgili diye düşünüyorum. Ama hani bununla ilgili son şunu söyleyeyim. Yani bu her şey zaten hani 3 aşağı 5 yukarı İran'ın istediğine daha yakın gibi görünüyor, ama bu paranın verilmesi her ne çerçevede, her ne başlıkta olursa olsun İran'ın elini çok kuvvetlendirecek. Ne kadar Trump bunu istese de İran bunu kullanacak. Yani sonuçta yani savaş tazminatı denmiyor belki, ama İran bunu kendi toplumuna da, uluslararası topluma da bir tazminat olarak gösterecektir ve tazminat veren devletler savaşı kaybetmiş sayılır. Doğal olarak burada İran savaşı kazandığını sadece bu hükümle bile gösterebilir, anlatabilir.
1: Oradan devam edelim Tolga Sakma. Şimdi İran iç siyasetinde ve rejim karşıtı gruplar üzerinde şu anlaşma çerçevelerine bakacak olursak daha çok İran istediğini almış gibi görünüyor dediniz. Nasıl bir etki oluşturabilir?
0: Şimdi İran'ın içerisinde bu savaşın devam etmesine yönelik baskı çok vardı. Yani ne zaman siyaset savaşı bitirecek adım atsa, yumuşak adım atsa, diplomasiye dönelim, müzakere edelim vesaire dese, hemen böyle içeriden özellikle devrim muhafızlarının bir kısmı ya savaşta biz iyi gidiyoruz, savaşı kazanıyoruz, müzakereye gerek yok, biz saldırı, yani bu savaşa devam ettirelim ki tam bir zafer ilan edelim noktasında baskı yapıyordu. Bir de tabii mevcut savaş şartlarından faydalanan gruplar da vardı. Yani siyasetin güvenlikleştirilmiş olması bazı gruplara fayda sağladı İran içerisinde. Ve müzakereyi de bu anlamda engellemeye çalışanlar vardı. Ama yani bu müzakere devam etti. Hatta şunu söyleyeyim. Ne zaman ki işte Arakçı veya Galibaf böyle diplomatik bir şeyler söyleyecek olsa, hemen bunu düzeltme niyetiyle adımlar atıldığını gördük. Ama geldiğimiz yerde varılan anlaşma, yani bu metin, İran'ı zaten elini çok kuvvetlendiriyor. Doğal olarak yani bu haberler çıktığından beri İran içinden savaşı isteyen gruplardan da çok fazla ses duymuyoruz. Çünkü daha fazla zaten bir şey talep ettiğinizde Amerika daha fazla ne verebilir bu maddelerin dışında? Bunu daha fazla talep ederseniz bu sefer zaten savaş istiyor konumuna gelirsiniz. Devlet olarak savaş isteyen bir devlet, üstelik kendisine karşı yapılan saldırılara rağmen savaş isteyen bir devletin hem kendi toplumunda hem de uluslararası toplumda bunu anlatması da zor. Yani İran içerisinde şunu da unutmamak lazım. Evet, şu anda rejim karşıtlığından vesaire çok bahsetmiyoruz. Çünkü saldırı altında olan bir devlet var ve devletinin arkasında duran bir toplumdan, milletten bahsediyoruz. Ama bu savaşı işte kendi devleti uzatacak olursa vurulan da onlar olduğundan bu baskı oluşabilirdi siyasette rejime karşı. Yani yeter artık, daha fazla savaş istemiyoruz üzerinden bir baskı oluşabilirdi. Bunun emareleri de vardı açıkçası. Hatta yine İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai bu anlamda bir açıklama da yapmıştı. Yani İran toplumu devletine güvensin. Yaparsa işte toplum için, milleti için yapacak İran devleti. O yüzden burada hani yapılacak olan anlaşmadan da tedirgin olmasın vesaire diye daha birkaç gün önce açıklamada bulundu. Bu alttan kaynayan o durumu bize gösteriyor aslında. Ama gelinen yerde bu anlaşma metni sanki herkesi üç aşağı beş yukarı memnun etmiş gibi görünüyor İran için.

0: Hem toplumunda hem siyasette. O yüzden şimdi burada yani tabii ki yine şey söylemleri olacak. Yani anlaşmaya uyulmazsa şöyle yaparız, böyle yaparız. Özellikle İsrail üzerinden söylemler olacaktır burada. Çünkü orası işte ilk başta konuştuğumuz orası anlaşmanın yumuşak karnı. O yüzden orayı bir şekilde baskılamak da gerekecek İran tarafından. Amerika'da söylemler, yani Trump yine eğer işte savaşa devam etmek isterlerse vururuz vesaire diyecek, tehdit edecek. Sonuçta bu anlaşma dediğim gibi son bir ateşkes hükmü olmadığından o tehdidi böyle masanın üstünde tutmak isteyecek Amerikan tarafı. İran da bunun altında kalmayacak. O da daha üstünde işte bölgedeki dronlarını vesaire anlatacak. Yani bunları bir süre daha duyarız. Ama önemli olan bu tehditlerin sahaya yansımayacak olması ve toplumunda bu tehditleri devam ettirmek üzerine bir istekte bulunmayacak olması ve siyasetin de bu noktada talepkar olmayacak olması, bunlar önemli. O yüzden yani İran içinde de toplumsal ve siyasal olarak metnin iyi karşılandığını görüyorum ben şimdilik.
1: Peki, çok teşekkürler. Doktor Tolga Sakman bizlerle beraberdi. Atılan imzalar sonrası neler yaşanabilir? Etkileri ülkelere ne olabilir? Küresel anlamda nasıl rüzgarlar esebilir? Konuştuk kendisiyle. Uğurlayalım, anlatmayı sürdürelim. Rusya'nın başkenti Moskova'daki petrol tesisleri ve pek çok nokta Ukrayna saldırısının hedefi oldu. Ayrıntılarına bakalım. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Ukrayna dronlarının Moskova'da farklı noktaları vurduğu anlar görülebiliyor. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve kente yönelik yoğun drone saldırılarını püskürtüğünü iddia etti. Bazı dronların Moskova petrol rafinerisine ulaştığını aktaran Sobyanin, saldırının sonuçlarının giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Saldırı nedeniyle Moskova'daki havalimanlarında uçuşlara kısıtlamalar getirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gece boyunca Moskova'yı hedef aldıklarını duyurdu. Moskova petrol rafinerisini bu hafta ikinci kez vurduklarını kaydetti. Zelenski saldırıların Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına haklı bir misilleme olduğunu ifade etti. Haberleşme programları ve sosyal medya üzerinden tetikçi ilanı veren kişilere yönelik 54 ilde operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanlığı 258 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
2: Haberleşme programları üzerinden tetikçi ilanı verdiler. İş yeri kurşunlanır, adam vurulur gibi mesaj gönderip propaganda yaptılar. Polisin 54 ilde düzenlediği operasyonla yakalandılar. 278 kişinin gözaltına alındığı operasyon, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın koordinesinde gerçekleştirildi. Haberleşme programlarında kurulan gruplarla tetikçi temin etme ya da tetikçilik işi yapmaya yönelik paylaşımlar yapıldığı belirlendi. Kimlikleri belirlenen kişilerin sosyal medyada suç ve suçluyu öven paylaşımlarıyla tehdit ve hakaret içerikli paylaşımları olduğu belirlendi. Örgütsel faaliyetleri duyurmaya çalıştıkları, suç örgütleri arası husumet ve rekabeti sosyal medyaya taşıdıkları, sosyal medyadan eleman kazanmaya çalıştıkları da tespitler arasındaydı. Adresler belirlendi, operasyonun düğmesine basıldı. 54 ilde 278 kişi gözaltına alındı. Evlerdeki aramalarda tabanca ve pompalı olarak bilinen silahlar ele geçirildi.
1: Aksaray'a gidelim. 16 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismar davasında dosyaya giren DNA raporuna rağmen sanığın tutuksuz yargılanması kararı tepki topladı. Mağdur kızın avukatı tutuklama tedbirinin hem hukuki hem vicdani bir gereklilik olduğunu savundu.
3: Adli tıp raporu ve DNA testi sonuçlarında cinsel istismar iddiasını doğrulayan bulgular elde edildi. Buna rağmen 16 yaşındaki kızı istismar ettiği öne sürülen sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.
4: Olayda mağdur bir çocuk olması, gelen somut verilerin mağdur çocuğun anlatımlarını birebir destekler mahiyette olması, gelen adli tıp raporundaki biyolojik örneklerin uyumluluğu dikkate alındığında tutuklama tedbirinin hem hukuki hem vicdani olduğu kanaatindeyiz.
3: Aksaray'da geçen yıl Ağustos ayında yaşadığı öne sürülen istismar olayıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Bu süreçte mağdur çocuğun kıyafetleri kriminal incelemeye gönderildi. DNA testi yapıldı. Elde edilen biyolojik örneklerin sanık Murat D'nin DNA profiliyle uyumlu olduğu tespit edildi. Sanık hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan 36 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. DNA raporlarına rağmen sanık hakkında tutuklama kararı çıkmaması mağdur kızın ailesi ve avukatının tepkisini topladı.
4: Adli raporda biyolojik uyumluluk tespit edilmiş ve uyumluluk neticesinde müvekkilimizin anlatımları doğru bir hale gelmiştir.
3: Dava önümüzdeki günlerde Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edecek.
1: Bolu'nun Mengen ilçesindeki bir maden ocağında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan bir işçi hayatını kaybetti. Göçüğün meydana geldiği maden ocağının 6 ay önce faaliyetlerinin durdurulduğu ortaya çıktı.
3: Arama kurtarma çalışmaları saatlerce devam etti. Ekipler hayatını kaybeden işçinin cansız bedenine 12 saatten fazla süren uğraşlarla ulaştı. Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesindeki maden ocağında işçiler mesaideydi. Dün sabah henüz bilinmeyen bir sebeple çökme meydana geldi. 3 işçi göçük altında kaldı. İşçilerden ikisi kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. Diğer işçi Muhammed Özkul için AFAD, jandarma, itfaiye ve Türkiye Taş Kömürü Kurumu tahlisiye ekipleri harekete geçti. Arama kurtarma çalışmaları sürerken Muhammed Özkul'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ona ulaşma çalışmaları sırasında madende yangın çıktı. Çalışmalar aksadı. Ekipler uzun süre duman ve metan gazının temizlenmesi için bekledi. Özkul'un cansız bedenine 12 saatten fazla süren çalışmalar sonunda ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Göçün meydana geldiği maden ocağının 22 Ocak'ta yapılan denetimler sonrası faaliyetlerinin durdurulduğu ortaya çıktı.
1: Özel okul öğretmenlerinin de Ankara'daki eylemi sürüyor. Meclis Çankaya kapısında basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahale etti. Müdahale sonrası aralarında Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali ve Örgütlenme Sekreteri Hüseyin Aksoy'un da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Öğretmenler taban ücret uygulamasının geri getirilmesi, mülakatın kaldırılması gibi taleplerle eyleme başlamışlardı.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
6: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
7: Baba büyüksün!
6: Diyerek babasına sarılıyor.
8: Süvari'de Babalar Günü'ne özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
9: İyi akşam yapar.
10: Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf, Kökler konseriyle Haziran 2026'da Türkiye'de hayranlarıyla buluşuyor. Doğu ve Batı kültürü arasında kurduğu bağı eserlerine aktaran Sami Yusuf, İstanbul ve Ankara'da 4 gün boyunca eşsiz bir deneyim yaşatacak. Biletler, biletini al. Biletix ve bu bilette.
11: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Haziran ayında alışverişleriniz Bankkart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
14: NTV Radyo.

0: Tahsildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
3: Bugün Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de kısa süreli ancak şiddetli yağış geçişleri bekleniyor. Sel, ani su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı. Marmara ve İstanbul'da çok kuvvetli Poyraz havayı soğutacak. Soğuk algınlığı riski var. Sert rüzgar deniz ulaşımını da olumsuz etkileyebilir. Güney illerinde ise Lodos'la birlikte gölgede 38 dereceyi bulacak aşırı sıcak hava nedeniyle özellikle güneşin en dik geldiği öğle saatlerinde dışarıda korunmasız kalmamaya dikkat edilmeli.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
4: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
5: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Çağdaş Amerikan Edebiyatı'nın Nobel ödüllü yazarı William Faulkner'ın Askerin Payına Düşen adlı romanı Holden Kitap'tan çıktı. Romanı Türkçe'ye Emirhan Burak Aydın çevirmiş. William Faulkner 1897 Mississippi doğumlu. Güney geleneğinden fazlasıyla etkilendiği bir çocukluk geçirdi. Mississippi Üniversitesi'nde okuyan Faulkner sonrasında New York'ta yaşadı. 1925'te New Orleans'a giden Faulkner, burada Sherwood Anderson'la tanıştı ve deyim yerindeyse çırağı oldu. 1929'da yazdığı Sartoris'te, daha sonra da romanlarında hep rastladığımız hayali Güney kasabası, Yokna Patapa'yı ilk kez kullandı. Aynı yıl yayınlanan ünlü eseri Ses ve Öfke ile büyük bir başarı kazandı. Bir yıl sonra yine bir başka başyapıtı, Döşeğimde Ölürken geldi. Yaşadığı maddi sıkıntılar yüzünden zaman zaman Hollywood'da senaryo yazarlığı da yapan William Faulkner, 1949 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü, 1955'te ise Pulitzer Ödülünü kazandı. 1962'de hayata veda eden Faulkner, romanlarında bilinç akışı ve çoğul anlatı gibi teknikleri başarıyla kullandı. Temel meselesi, gelişen sanayi kapitalizmi karşısında Güney eyaletlerinde eski düzenin yıkılışı, sosyal ve kültürel çöküntü karşısında bireylerin çıkışı olmayan bir yola sürüklenişiydi. Türkçe'ye çevrilen eserlerinden bazılarını da hatırlayalım. Aşk ve Ölüm, Sartoris, Ses ve Öfke, Döşeğimde Ölürken, Doktor Martino, Ağustos Işığı, Abşalom Abşalom, Kurtar Halkımı Musa. Gelelim Askerin Payına Düşene. Roman William Faulkner'ın ilk romanı. Donald Mohan, Birinci Dünya Savaşı'nda ağır yaralanır ve evine geri döner. Artık konuşamamaktadır. Yüzü tanınmayacak haldedir. Hafıza kaybına uğramıştır. Georgia'nın o küçük kasabasında nişanlısı, ailesi, eski hayatı Donald'ı beklemektedir. Ama savaşa gidenle dönen kişi aynı değildir. Kasabalılar sevgi sandıkları şeyin ne kadarın alışkanlık olduğunu, fedakarlık dediklerinin ne kadarının gösteri olduğunu fark ederler. Savaş cephede bitmiştir fakat insanların içinde sürmektedir. Askerin payına düşen bir kahramanlık hikayesi değil, kahramanlardan geriye ne kaldığının hikayesi. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
4: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Bugün bayram.
2: Bankam, bank, kartıma gir.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
11: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bez Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen bezin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
12: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
13: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
2: Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam. NTV Radyo.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Bugün hava koşulları değişmeye başladı. Yeniden serin hava geliyor Marmara bölgesine. Rüzgarlar çok kuvvetli esmeye başladı. O nedenle hissedilen sıcaklıklar normal sıcaklıkların çok daha altında. İstanbul'da 24'e 25'e kadar çıkabilir. Ancak hissedilen sıcaklık 18-19 derecelerde öğle saatlerinde ve gece saatlerinde 13 dereceye kadar inecek. İstanbul bugün bulutlanıyor. Marmara genelinde de hava bulutlu olacak. Bu rüzgarların bu kadar serin esmesi yaklaşık 5 gün devam edecek. Ege'de de aynı şekilde tüm İzmir, Bodrum hattında rüzgar kuvvetli esiyor. Bugün yağış konusunda uyarmamız gereken kentler var. Çünkü burada yağışlar çok şiddetli olacak. Kısa sürede 20 dakikada yarım saatte metrekareye 50 kilogram 70 kilogram yağış düşebilir. Nereler buralar? Başta Ankara, Eskişehir, Bolu, Karabük, Afyon, Kütahya, Manisa, İzmir'in özellikle Manisa'ya yakın ilçeleri, Aydın, Denizli, Isparta. Buralarda yağışlar çok şiddetli olacak. Dere taşkını, sel ve doluya karşı tedbirli olmak gerekiyor bugün için, ki yarın Adana bölümünde de yağışlar çok şiddetlenecek ve bu serin hava, batıdaki serin hava özellikle 5 gün sürecek. Güneydoğu ise tam aksine Lodos'la çok sıcak, 38-39 derece sıcaklık var. Güneşin altında 45 dereceyi aşıyor bu sıcaklıklar.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 11.

0: Merhaba, saatlerimiz artık 11'i gösteriyor. Haber Merkezi Kuşağı'nın ikinci saatinde gelişmelerle birlikteyiz. İstanbul'da DAEŞ terör örgütünü öven paylaşımlarda bulunan şüphelilere yönelik bir operasyon düzenlendi. Ayrıntılarını getirelim ekranlarınıza. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DAEŞ terör örgütü mensubu olan ve El-Kaide terör örgütü yanlısı olarak sosyal medya üzerinden terör örgütlerini öven paylaşımlar yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Hakkari'deki bir kafede mutfak tüpü adeta bir bomba gibi patladı. İş yerinde hasar oluştu. Olay Yüksekova ilçesindeki bir kafede meydana geldi. Mutfak tüpü henüz bilinmeyen bir nedenle işte ekranlarınıza geldiği üzere patladı. Patlamanın şiddetiyle kafenin camları kırıldı. İçerideki malzemeler savrularak zarar gördü. İş yeri sahibi Yüksel Ova ve kafedekiler yara almadan kurtuldu. Patlama anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bir kez daha ekranlarınıza getirdik o anları. Osmaniye'den de yine bir dikkat çeken haber. Çınar ağacı halk otobüsünün üzerine devrildi. Bir kişi saniyelerle kurtuldu. Özel halk otobüsü yolcu almak için durağa geldi. Bu sırada durağın yanında bulunan ağaç kökünden sökülerek otobüsün üzerine devrildi. Ağacın devrilmeye başladığını fark eden bir kişi son anda bölgeden uzaklaşarak ağacın altında kalmaktan kurtuldu. Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında imzalanan mutabakat uzun bir süredir bekleniyordu. Ancak anlaşma Amerika Birleşik Devletleri'nde memnuniyetle karşılanmadı. Hem cumhuriyetçi hem de demokrat senatörler anlaşmaya sert tepki gösterdi. Amerikan basını da anlaşmanın İran için daha iyi olduğunu değerlendirdi.
1: Amerikan basını İran-ABD anlaşmasını imzaların ardından eleştiriyor. Amerikan Axios haber sitesi Trump verdiği sözlerin gerisinde kalan bir İran anlaşmasına razı oldu. Başlığıyla anlaşmayı duyurdu. New York Times Trump'ın kötü bir sürprizle karşılaştığını manşetine yansıttı. Washington Post ise Trump cumhuriyetçileri utandırmaya devam ediyor başlıklı bir analizle anlaşmayı eleştirdi. Amerikan CNN televizyonu da anlaşma İran'a iyi mi geldi başlığını kullandı. Now the Save America Act is supported by 71... ABD senatosunda da sert eleştiriler var. Cumhuriyetçi senatörler Bill Cassidy ve Ted Cruz tepki gösterdi. Cassidy, Reagan son 10 yılların en kötü dış politika hatası yüzünden mezarında ters dönüyor dedi. Cruz ise tarih bizi öldürmek isteyen teokratik çılgınlara milyarlarca dolar vermenin kötü bir fikir olduğunu öğretiyor ifadelerini kullandı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İran anlaşmasıyla ilgili eleştirildiği konuların başında Hürmüz Boğaz'a geliyor. Savaşın başında açık olan Boğaz'ın yeniden açılmasının anlaşmanın en önemli konusu haline geldiği ifade edildi. Bir diğer tartışma ise İran'ın elindeki balistik füzelere ilişkin. Trump, İran'la yapılacak anlaşmanın İran'ın elindeki silahları ve vekil güçlerine destek vermemesini kapsaması gerektiğini söylemişti. Ancak G7 zirvesindeki basın toplantısında bu kararından geri adım atarak İran'ın da füze sahibi olabileceğini açıkladı.
0: İran, Amerika Birleşik Devletleri Anlaşması'nın ara bulucusu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif anlaşmaya ilişkin ayrıntıları açıkladı. Şerif, yarın Cenevre'de resmi imza töreninin yapılacağını duyurdu. Arasında Türkiye'nin de olduğu ülkelere teşekkür etti. Şerif, anlaşmanın atılan imzalarla yürürlüğe girdiğini ve Hürmüz Boğazı'nın derhal açılacağını belirtti. Pakistan Başbakanı, eş ara bulucu Katar'ın desteğiyle teknik düzeydeki görüşmeleri başlatmak üzere planlandığı gibi yarın İsviçre'de resmi imza töreni yapılacağını söyledi. Şerif, Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır liderlerine bu konudaki vazgeçilmez rolleri ve paha biçilmez katkıları nedeniyle büyük takdirlerimi sunarım ifadelerini de kullandı. Rusya'da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazan şehrinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Fidan öncesinde ise Rusya Devlet Güvenlik Sekreteri Sergey Shoigu'yla görüştü. Hakan Fidan'a Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü tarafından Fahri Doktora unvanı da verildi.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Görüşme Tataristan'ın başkenti Kazan'da gerçekleşti. Kremlin'den yapılan açıklamada görüşmede Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov'un da yer aldığı belirtildi. Putin yaptığı açıklamada Türkiye ile ilişkilere değindi. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler istikrarlı şekilde gelişiyor. Bundan çok memnunuz. Temaslarımız artık resmi çerçevenin ötesine geçmiş ve dostane bir nitelik kazanmıştır, dedi. Rus lider ilişkilerin ilerlemesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarına vurgu yaptı. Dışişleri Bakanı Fidan da Putin'e Erdoğan'ın selamlarını ileterek bölgemizde ve dünyada çok yoğun bir gündem var. Bu konudaki deneyimimiz son derece önemli. İstişare etmemiz gereken çok konu var değerlendirmesinde bulundu.
3: Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını size iletmek istiyorum.
2: Bakan Fidan Putin'e görüşmesi öncesi Rusya Devlet Güvenlik Sekreteri Sergey Shoigu ile de bir araya geldi. Hakan Fidan Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde Fahri Doktora törenine de katıldı. Fidan'a enstitü rektörü Anatoli Turkunov tarafından Fahri Doktora unvanı verildi. Bakan Fidan Rusya ziyareti kapsamında mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya gelmişti. Fidan, ABD ve İran arasında imzalanan mütabakat zaptını son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak nitelendirmiş, ancak İsrail'in olası provokasyonlarına karşı uyarılarda bulunmuştu.
4: Problemi tetiklediğini gördük. Dolayısıyla bizim muhatap...
0: Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Avrupa Parlamentosu'nun 2025 yılı Türkiye raporuna tepki gösterdi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Kılıç, rapor dengeli ve objektif bir değerlendirmeden ziyade Türkiye'ye ilişkin yerleşik önyargıların ve siyasi reflekslerin etkisi altında kalmıştır dedi. Türk yargısının yürüttüğü hukuki süreçlere ilişkin mesnetsiz ve siyasi nitelikte yorumların Avrupa Parlamentosu'nun yapıcı ve güvenilir yaklaşım ortaya koymak kapasitesini ciddi olarak zedelediğini ifade etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek'i de hedef alan raporun Türkiye'nin bağımsız yargısı ve iç hukuk süreçlerini etkilemeye yönelik kabul edilemez bir siyasi müdahale girişimi olduğunu söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Arnavutköy Halkalı metro hattına ilişkin Halkalı metro istasyonunda basın açıklaması yapıyor.
5: Güçlendirecek en önemli projelerden birini daha başarıyla tamamlamanın inşallah gururunu yaşayacağız. Kıymetli çalışma arkadaşlarım, dünyanın büyük metropollerinde olduğu gibi İstanbul'umuzda da ulaşım sorununu kalıcı olarak çözmenin yegane yolu yeraltı raylı sistemlerini yaygınlaştırmaktır. Bakın, İstanbul gibi büyük metropoller milyonlarca insanın hayat ritmini, ticaret akışını, üretim gücünü ve ekonomik nabzını tek bir bedende birleştiren dev canlılar gibidir. Kent içi raylı sistemler de bu yaşayan sistemin en kritik ve vazgeçilmez parçasıdır. Raylı sistemler yalnızca yolcu taşıyan ulaşım modu olmanın çok ötesinde modern şehirlerin sürdürülebilir bünyesinin büyümesinin, dengeli gelişiminin ve geleceğe dönük vizyonunun temel direkleridir. Trafik keşmekeşini ortadan kaldırarak insanlara değerli zamanlarını geri vermektedir. Bu zaman sevdikleriyle daha kaliteli anlar yaşamalarına, aileleriyle daha sık bir araya gelmelerine ve kendilerine, hobilerine, sağlıklarına daha fazla vakit ayırmalarına imkan tanır. Çevreye duyarlı teknolojileriyle hava kirliliğini önemli ölçüde azaltır, karbon ayak izini küçültür ve çocuklarımızın, torunlarımızın yaşayacağı daha temiz bir doğaya katkı sağlar. Ayrıca yeni hatlar ve istasyonlar dokunduğu her bölgenin ekonomik canlılığını yükseltir, gayrimenkul değerlerini artırır, yeni istihdam alanları oluşturur ve ticareti de beraberinde canlandırır. Özetle raylı sistemler hız, güvenlik, konfor ve sürdürülebilirlik ekseninde 21. yüzyıl şehirlerinin olmazsa olmaz altyapısıdır. Bu anlayışla ve vizyonla da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizin dört bir yanında kent içi raylı sistem yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ülkemizde yarın açılışını gerçekleştireceğimiz Halkalı Arnavutköy kesimiyle birlikte 1058 kilometrelik kent içi raylı sistem ağının 452 kilometresini bakanlık olarak biz inşa ettik. Şu anda da 116 kilometrelik yeni hat yapımlarımız halen devam etmektedir. 283 kilometrelik yeni hattımız ise planlama aşamasındadır. Değerli basın mensupları, az önce de belirttiğim üzere İstanbul'un trafiğini kalıcı olarak rahatlatmanın yolu hiç şüphesiz güçlü bir raylı sistem ağı kurmaktır. Metro ağları, raylı sistem ağları kurmaktır. Bu doğrultuda bugüne kadar asrın projesi Marmaray ve Gebze Halkalı Banliyö hattı ile birlikte Gayrettepe, Kağıthane, İstanbul Havalimanı, Arnavutköy kesimi, Sirkeci, Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Levent, Hisarüstü metrosu, Pendik, Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu, Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kayaşehir metrosu, Bakırköy sahil, Bahçeli Evler, Güngören, Bağcılar, Kirazlı metrosu ve yarın açılışını gerçekleştireceğimiz 22 kilometrelik Halkalı Arnavutköy kesimiyle birlikte bakanlığımızca İstanbul'a kazandırılan toplam raylı sistem hattı uzunluğu 180 kilometreye ulaşmış olacak. Artık metro trenlerimiz bu kadim şehrin damarlarında güçlü, hızlı ve gururla akmakta, İstanbul'un kalbine, ruhuna ve geleceğine adeta kan taşımaktadır. Özetle İstanbul'un kent içi ulaşım ağını güçlendiren dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerini bir bir hizmete aldık ve yenilerini de hizmete sunmaya inşallah devam edeceğiz. Şu anda 4,5 kilometre uzunluğundaki Altunizade Çamlıca Camii Bosna Bulvarı metro hattımızla birlikte bu hattı Ümraniye Spor Köyü'ne kadar uzatacak 6,3 kilometrelik Yavuz Türk Kazım Karabekir Topağacı Ümraniye Spor Köyü raylı sistem hattı olmak üzere yaklaşık 11 kilometrelik hatta çalışmalarımıza halen devam ediyoruz. Bu hatlarımız da tamamlandığında İstanbul genelinde bakanlık olarak inşa ettiğimiz toplam hat uzunluğu yaklaşık 191 kilometreye ulaşmış olacak. Bildiğiniz üzere 16 istasyondan oluşan 69 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı Metro Projesi'ni İstanbul Havalimanı'nı merkeze alarak 37,5 kilometre uzunluğunda Gayrettepe İstanbul Havalimanı ve 31,5 kilometre uzunluğunda Halkalı İstanbul Havalimanı metrosu olarak iki ayrı koldan çalışmaya başlayarak hayata geçirdik. Gayrettepe'den Halkalı'ya kesintisiz bağlantı sağlayacak hattımızın Gayrettepe'den Arnavutköy'e kadar olan 47 kilometrelik kesimini geçtiğimiz yıllarda İstanbullu vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Şimdi biz yarın hizmete açacağımız Halkalı Arnavutköy kesimiyle 69 kilometre uzunluğuyla tamamı yer altından olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzun metro hatlarından birini tamamlamış olduk. Bu son kesimimiz 22 kilometre uzunluğunda olup 5 istasyon içermektedir. Bunlar Başakşehir sınırlarındaki İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir ve Olimpiyat Köy istasyonları ile Küçükçekmece sınırları dahilinde Halkalı Stadı ile Halkalı istasyonlarıdır. Bu istasyonlarımızın tamamlanması ile Kayaşehir istasyonunda Bakırköy, Kirazlı, Başakşehir, Kayaşehir metrosu ile Olimpiyat Köy istasyonunda Ataköy, İki Telli Olimpiyat metrosu ile Halkalı Stadı istasyonunda ise yapımı devam eden Kabataş, Mecidiyeköy, Mahmut Bey, Bahçeşehir, Esenyurt metrosu ile Halkalı istasyonunda yüksek hızlı tren hatları Halkalı Başakşehir Banliyö hattı, Yeni Kapı Kirazlı Halkalı metrosu ve Marmara ile entegrasyonu sağlamış olduk.
0: Ve Altyapı Bakanı'nın açıklamalarını taşıdık ekranlarınıza. Hemen bu habere gitmeden önce bir haber getirecektik ekranlarınıza, anonslayalım. Avrupa Parlamentosu'nun 2025 yılı Türkiye raporu çerçevesinde ortaya atılan yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti iddialarına yalanlama geldi. Konuya ilişkin açıklama Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi. Açıklamada söz konusu raporda yeşil pasaport sahiplerinin vizesiz seyahat haklarını kısıtlayan ya da ortadan kaldıran herhangi bir karar bulunmadığı belirtildi. Bu çerçevede yeşil pasaportla sahip olunan vizesiz seyahat haklarında hiçbir değişiklik yaşanmadığı vurgulandı. Ortaya atılan iddiaların tamamen asılsız olduğunun altı çizilirken, kamuoyunu manipüle etmeyi, dezenformasyon yaymayı ve vatandaşlarımız arasında asılsız bir endişe yaratmayı amaçlayan içeriklere itibar edilmemesi önemli rica olunur denildi.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
7: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
8: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
9: El Niño nedir? İspanyolca bir kelime olduğundan El Niño değil, El Niño olarak telaffuz edilir. Pasifik Okyanusu'nda Peru açıklarındaki suların her zamankinden daha sıcak olması durumudur. Bu yüksek sıcaklık dünya iklimini etkiler. En fazla etkilediği yerler Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Filipinler ve Doğu Afrika. Türkiye ise direkt değil, dolaylı olarak etkiler.
7: Her mevsimde, her havada,
10: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
8: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
6: Reklam.
11: Golleri istediğin yerden izlemek, go. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek,
12: go.
11: Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde, her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol, gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
6: NTV Radyo.
13: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
14: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
15: Sen ne istersen ol.
16: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
17: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
16: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
18: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
19: Hattalar yollayın. Sizi yönlendiriyorum.
20: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
21: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
22: Ay.
12: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
21: NTV Radyo.

0: Sildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Milli futbol takımı Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki San Jose kentine geçti. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar, millilerin burada yaptığı antrenmanı takip etti. Kritik Paraguay maçı öncesi takımla ilgili son bilgileri aktardı.
4: Milli takım sabah saatlerinde Arizona'dan San Francisco'ya geldi. Ardından da yerel saatte 18.30'da antrenman gerçekleştirdi. Yine ilk 15 dakikası basına açıktı antrenmanın. Tüm futbolcular antrenmana çıktı. Sakatlı olan, herhangi bir ağrısı olan futbolcu yok. Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda önce oyuncular kendi arasında ısındıktan sonra koşu çalışması ve istasyon çalışması gerçekleştirdiler. Dünkü basın toplantısında, Uğurcan ve Samet'in basın toplantısında öğrenmiştik, bir baskı vardı futbolcuların üzerinde. Bugün antrenmana baktığımızda biraz daha rahatlamış bir oyuncu grubu gördük. Vancouver'daki havayı aldık. Bir kere onu söyleyelim net bir şekilde. Daha gülen bir oyuncu grubu. Dün Arizona'daki o son basını açık antrenmanda gerçekten çok kötüydüler. İletişim yoktu kendi aralarında ama o ortadan kalkmış. Bugün daha rahat bir oyuncu grubu gördük, onu belirtelim. Onun dışında antrenmanda dikkatimizi çeken bir nokta. Teknik direktör Vincenzo Montella, Yunus Akgün'le özel bir görüşmesi oldu. Ona biraz daha taktikle ilgili olduğunu düşünüyoruz. Ya da özel de olabilir tabii ki ama Yunus'la yakından ilgilendi. Bunu da belirtelim. Buradan yola çıkacak olursak bir muhtemel 11 üzerinden de konuşalım. Kaleci Uğurcan. Defans dörtlüsünde solda Ferdi'yi göreceğiz. Stoperler Merih ve Abdülkerim. Sağ bekte Zeki Çelik. Ama bir de parantez açabiliriz. Oraya Mert Müldür'ü koyabiliriz. İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu önlerindeki o tandemi oluşturacak. Kenan Yıldız ilk 11'e geri dönüyor. Arda Güler 10 numara pozisyonuna geliyor. Yunus Akgün'ün hücumun sağ kanadında oynamasını bekliyoruz. Forvet attığında da Paraguay savunmasının o sert ve fiziki yapısını düşündüğümüzde Can Uzun'u bekliyoruz ama yine bir parantez açalım. Oraya Kerem Aktürkoğlu'nu da görebiliriz. 11'de 2-3 değişiklik olabilir. Bu bizim antrenmanda gördüğümüz ve yani Montella'nın son taktik çalışmada denediği 11'deki isimlere yakın isimler, onları belirtmiş olalım. Paraguay maçı ne kadar kritik olduğunu biliyoruz. Oyuncu grubu da bunun farkında. Hazırlıklarını ona göre yapıyor. Final maçımız, kazanmak zorundayız ama bir puan kötü mü değil, şansımızı son Amerika maçına taşımış olacak. Şunu da belirtelim, Amerika maçı Amerika Avustralya ile karşı karşıya gelecek ve o maç Türkiye maçından önce olacak. Onu bir kez daha hatırlatalım. Milli takıma dair son notlar bunlar.
3: FIFA 2026 Dünya Kupası'nda grup maçları K ve L gruplarında oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Portekiz öne geçtiği maçta Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kalarak organizasyona puan kaybıyla başladı. K grubunun sabah seansında yapılan maçta ise Kolombiya, Özbekistan'ı 3-1 mağlup etti ve ilk maçlar sonunda liderliğe yerleşti. L grubunda 6 gollü maçta İngiltere, Hırvatistan'ı 4-2 yendi. Aynı grubun bir diğer mücadelesinde Gana, Panama'yı tek golle geçti. Dünya Kupası gruplarında ikinci maçlar A ve B gruplarında bugün ve yarın yapılacak 4 karşılaşmayla başlayacak. Program şöyle. Saat 19'da organizasyona puansız başlayan Çekya ve Güney Afrika takımları karşı karşıya gelecek. Saat 22'de İsviçre, Bosna Hersek ile ilk 3 puanını almak için sahaya çıkacak. Gece saatlerinde ise ev sahiplerinden Kanada, Katar'la karşı karşıya gelecek. Saat 4'te ise bir diğer ev sahibi ülke Meksika, kendisi gibi ilk maçını kazanan Güney Kore ile karşılaşacak. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ikinci ön eleme turlarının kurası çekildi. Maçlar Temmuz ayında yapılacak.
5: Türk kulüplerinin Avrupa kupalarındaki rotası belli oldu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Polonya'dan Górnik Zabrze ile eşleşti. İlk maç 21 veya 22 Temmuz'da Kadıköy'de, rövanşı 28 veya 29 Temmuz'da Polonya'da oynanacak. Górnik Zabrze'nin sahibi tanıdık bir isim. Türkiye'de Galatasaray ve Antalya Spor formaları giyen Lukas Podolski, Polonya ekibinin büyük hissedarı. Polonya asıllı eski Alman futbolcu, geçen sezon sonunda futbolu bıraktığı Górnik Zabrze'nin çoğunluk hissesini satın aldı. Geçen sezon liginde ikinci olan takım, Polonya Kupası'nı da müzesine götürmeyi başardı. Beşiktaş, Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda Midtjylland'le eşleşti. İlk maç 23 Temmuz'da İstanbul'da, rövanşı 30 Temmuz'da Danimarka'da oynanacak. Midtjylland, geçen sezon Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 3. sırada tamamladı, son 16'da bir önceki turda Fenerbahçe'yi eleyen Nottingham Forest'e elendi. Rams Başakşehir, Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Sarajevo-Inter Turku eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılacak. Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turu oynayacak.
3: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko öne geçti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda dün oynanan maçta Fenerbahçe Beko soyunma odasına 43-40 önde girdi. Maçın kalanında da üstünlüğünü sürdüren Sırlaş Fertiler, Beşiktaş Geyini 82-71 yenerek seride 2-1 öne geçti. Beşiktaş'ta Dunstan ve Anthony Brown'un 22'şer sayısı galibiyete yeterli olmadı. 3 galibiyet alanın şampiyonluğa ulaşacağı serinin 4. maçı yarın saat 20'de Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Filenin Sultanları Milletler Ligi Ankara etabına galibiyetle başladı. Milli takım Belçika'yı 3-0 yendi. Ay Yıldızlılar rakibi karşısında setleri 25-14, 25-13 ve 25-23 aldı. Milliler 5. maçlar sonunda 3. galibiyetini almış oldu. Ankara'da 3 maç daha oynayacak olan Filenin Sultanları bir sonraki maçında bugün Fransa ile 19.30'da karşılaşacak. Milli takım etabın devamında 20 Haziran'da Almanya, 21 Haziran'da ise Çin'le karşılaşacak.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. NTV Radyo.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
1: Bitki ressamları yaptıkları çalışmalarla fotoğrafın, kameranın olmadığı zamanlarda da bitkileri resmederek bugüne gelmelerini sağlayan bilim ve sanat insanlarıdır. Peki bitkiler ilk ne zaman resmedilmeye başlandı? Neden böyle bir ihtiyaç gelişti? Bitki sistematiği ve koruma biyolojisi alanlarında çalışan biyolog Burçin Çıngay anlattı.
6: Aslında mağaralardaki çizimlere dayandırabiliriz bitki ressamlığını. Çünkü orada da ilk insanlar bitkileri birbirlerinden ayırt edebilmek amaçlı bazı çizimler yapıyorlar. Yani yenilebilir bitkiler, zehirli bitkiler, şifalı bitkiler şeklinde burada çizimleri görüyoruz. Tabii günümüzdeki modernize bitki ressamlığı mesleği şeklinde olmasa da bu şekilde bir ayrım var. O yüzden başlangıcı buradan alabiliriz. Ama daha sonrasında tabii Dioscorides'in eserleriyle birlikte birazcık daha gün yüzüne çıkma. Yani aslında tanımlamak için başlanan bir çalışma. Yani bir bitkinin sayfalar dolusu betimini yazabilirsiniz ama bir bitki ressamı tarafından bu bitkinin tüm özelliklerini yansıtan ve tek bir paftada ifade edilen görseli her şeyi daha aydınlatıcı bir şekilde ortaya koyar. O yüzden milattan öncesine dayanan kaynaklar mevcut. Tabii 16. yüzyıldan sonra bu çizimleri daha sık flora kaynaklarında, yani bir alanın bitkisel çeşitliliğinin ortaya koyulduğu kaynaklarda daha sık karşımıza çıktığını görüyoruz. Botanik bahçelerinin özellikle Avrupa'da gelişmesiyle birlikte, botanik bahçeleriyle birlikte yürütülen çalışmalarda da bu çizimleri görebiliyoruz. Sonra 17-18. Yüzyıllarda bu hızla devam ediyor. 20. yüzyıla geldiğimizde biraz daha modernize bir şekil alsa da çalışmalar temelde tanımlama, keşfetme ve bunu yakın akrabalarından ayırt edebilme özelliğini en iyi yansıtan sanat dalı. İşin içerisinde tabii bilimsel çalışmaların yer aldığı noktada doğayı en iyi yansıtan halde ya da o bitkiyi en iyi yansıtan halde sunulduğu için sanatla bilimin buluştuğu bir dal olarak da karşımıza çıkıyor.
2: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
2: NTV Radyo.
7: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
8: Merhabalar. Meyve salatası deyince ferah ferah hafif bir tatlı anlıyoruz. Şimdi hafif tatlı derken hafif tatlı bir lezzet, yani şekeri bol değil anlamında. Fakat bayağı tuzlu meyve salataları da var. Mesela Asya ülkelerinde, özellikle Tayland'da ham olan papayadan bir salata yapılır. Yeşil papaya salatası. İşte onun içine girmeyen kalmaz. Bayağı da tuzludur. Hatta karides ezmesi, karides özü bile kullanılır. Yani artık o bambaşka bir şey oluyor. Ama sonuçta salata mı salata. Yani

0: Kullanımı Amerika'da gerçekten çok enteresan. Çünkü meyve salatalarına mayonez koymaya başlamışlar. Mayonezin yanı sıra onlarda paket olarak satılan jelatinler vardı. Bizde o zamanlar yoktu. Bazen böyle Ankara'da İzmir Caddesi'nde Amerikan pazarı vardı. Oradan bulurduk. Mesela Frank limonlusunu ben pek severdim. Yeşil yeşil. İşte meyve salatasını öyle jöle içinde dondurup servis yapmak çok modaydı. Fakat bir de bunun içine mayonez de koyarlardı. Mayonezi bir anlamda krema yerine. Yani tatlı tuzlu karışıyor. Mayonezin yağlı tadı var. Bir taraftan Jello diye satılan jelatinin tatlı tadı, taze meyveler gerçekten de tatlıyla tuzluyu birleştirme adetleri o zamanlarda pek yoktu bizde. Halbuki tabii ki Osmanlı kültüründe yemeklere meyve kullanmak var. Meyve kullanımı aslında domates öncesi Osmanlı mutfağının gerçekten güçlü bir kalemi. Ama salata deyince birazcık daha böyle hafif şeyler anlıyoruz ve dolayısıyla meyve salatası deyince de onu böyle jöle içinde kalıplandırmak ve içine bilmem mayonez koymak falan gerçekten çok aykırı geliyor. Tatlıyla tuzlunun aslında uyumu var. Zaten salata kelimesinin içinde de tuz var. Latince kökenli İtalyanca salata yani tuzlanmıştan aldığımız salata sözcüğü aslında gerçekten de içine tuz katılan bildiğimiz salatalardan oluşuyor. Evet, meyve salatasına da meyve salatası demişiz ama tuz koymuyoruz. Gerçi ben size bir ipucu vereyim. Özellikle çilek salatasına şöyle bir fiske tuz koyarsanız aslında bütün taze meyve salata tuzla birlikte o meyvenin içindeki suları daha da ortaya çıkaracak. O bir fiskecik kaşık ucu kadar tuzun da o tatlılığa ciddi bir zıtlığı olacak ve çok hoş olacak. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoşu sundu.
2: NTV Radyo.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Kupa Günlüğü özel programını sunar.
3: Merhaba, Kupa Günlüğü'ne hoş geldiniz. Dünya Kupası heyecanı sürerken artık tüm gruplarda ilk maçları geride bıraktık ve oynanan 24 maçta aslında sürprizlerin ağırlıkta olduğu ilk maçlar şeklinde tarif edebiliriz. Yine tabii ki hem maçları konuşacağız hem milli takımdan son gelişmeleri de Emin Çağlar'dan alacağız. Öncelikle merhaba Bülent Kimbulek.
4: Merhaba.
3: Hızlıca başlayalım.
4: Başlayalım.
3: Süremiz çünkü çok fazla detay olduğu için bazen yeterli olmuyor. Emin Çağlar'la bağlantı yapacağız. Milli takımımızın tabii son durumunu özellikle çok merak ediyoruz. Maçımıza da 2 gün kaldı. Pazar sabahı bildiğiniz gibi, düzeltiyorum, cumartesi sabahı ayın 20'sinde milli takım sahaya çıkacak. Çok kritik bir maç bizim için. Emin Çağlar, nedir milli takımda son durum? Senden alalım.
5: Tamam. Gülkan Ak, Bülent Timurlenk yayınlar diyorum. Milli takımda hava biraz daha güzel. Yani güneşli diyelim. Bulutlar dağılmaya başladı. Arizona'nın o 50 derecelik sıcağından Kaliforniya'ya geçince hava değişti. O sıcaklık yarı yarıya düştü ama takımın sıcaklığı arttı. Bunu bugün bir kez daha gözlemledik. Basına açıktı antrenmanın ilk 15 dakikası. Montella, teknik direktör Montella, iki oyuncuyla yakından ilgilendi. Biri Kerem Aktürkoğlu, diğeri de Yunus Akgün'dü. Milli takımın Paraguay maçı 11'inde değişiklikler bekliyoruz. Montella'nın Kerem ve Yunus'la birebir konuşması 11'deki o değişikliklerin işareti. Birazdan bir muhtemel 11 paylaşacağım kimlerle oynayabilir diye. Antrenmana baktığımızda antrenman klasik oyuncuların bireysel çalışması, ardından istasyon ve koşuyla devam etti. Sonrasında biz dışarıya çıkarıldık. O bölümde Paraguay maçının bir taktik provası yapıldı. Yarın son antrenman olacak. Asıl orada şekillenecek. Yarın antrenman öncesinde Kaan Ayhan, Mert Günok ve Yunus Akgün'ün basın açıklamaları olacak diyelim. Geçen hafta Hakan İsmail Ozan yapmıştı. Yarın da bu üç ismi göreceğiz. Onlardan önce Yerel saatle 14.30'da teknik direktör Vincenzo Montella basın toplantısında soruları cevaplayacak. Avustralya maçına dair sorularımızı yine

0: diyeceğiz. Paraguay maçına dair hazırlıklarını soracağız. Kafasında nasıl bir oyun tarzı var onu öğrenmeye çalışacağız. Avustralya maçında çalıştığımız yerden gol yemiştik. Bunu oyuncular ifade etmişti. Paraguay maçına neleri daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor? Bunları kendisine soracağız ve öğrenmeye çalışacağız. Antrenmana tüm futbolcular çıktı. Herhangi bir sakatlığı olan futbolcu, ağrısı olan futbolcu yok. Yüzler gülmeye başlamış. Arizona'daki son antrenmanda yüzler çok asıktı, çok gergindi. Dün Samet antrenmanda bile basın mensuplarını karşımda gördüğümde put gibi durmak istiyorum ifadesini kullanmıştı. Onların yaşadığı baskıyı, baskının en net örneğiydi Samet'in bu açıklamaları. Ama bugüne geldiğimizde onları daha güler yüzlü, biraz daha rahatlamış gördük. Baskıyı demek ki kendi aralarında konuşarak atmaya çalışıyorlar ya da atmanın yollarını bulmuşlar. Milli takıma dair günün notları bu şekildeydi. Bir de son olarak size daha çok zaman bırakayım. Kısa bir, hızlıca bir 11 sayayım. Uğurcan'ın kalede olmasını bekliyoruz. Dörtlü bir defans attı Ferdi sol bekte. Merih Abdülkerim sağ bekte. Zeki'nin yerine bu sefer Mert Müldür'ü görebiliriz. Onların önünde kaptan Hakan ve İsmail olacak. Üçlü bir hücum hattı orta sahaya destek. Kenan Yıldız solda, Barış Alper sağda, 10 numara pozisyonunda Arda Güler ve hücum hattında Kerem Aktürkoğlu, yine oraya da bir parantez açalım, Can Uzun'u bekliyoruz. Paraguay defansının o sert tarafını, fiziki tarafını düşününce Can Uzun'un orada da milli takıma gol yollarında katkı sağlayabileceğini söyleyelim. Milli takıma dair günün notları bu şekilde.
1: Emin Çağlar, teşekkürler. Yine tabii ki maça doğru gelişmeleri senden an be an almaya devam edeceğiz. Paraguay basını da bu karşılaşmaya tabii ki merakla bekliyor ki manşetlerden görmüşler. Türk dizilerinde başka bir gün şeklinde. Nasıl okumak lazım?
2: Türk dizileri malum Güney Amerika'da çok izleniyor. Oraya bir vurgu var. İki tane oyuncu, biri orta sahadan Matias Galerze, diğeri Andres Cubas defans hattından. Bu ikisi o anda takımdan ayrı çalışıyor. Yani 11'de olabilme ihtimalleri var ama özellikle ona dikkat çekmişler. Ve tabii ki Amerika'da maçında yaşadıkları hayal kırıklığının ardından Paraguay'ın başka bir yüzünü göstermesi gerektiği dilekleri var. Yani Türkiye'nin Avustralya karşısındaki mağlubiyetini sadece biz değil, galiba bütün dünya sürpriz olarak nitelendiriyor. Karşılaşmanın hakemi Ivan Barton. Bildiğimiz üzere ilk karşılaşmada Paraguay 4000 taraftarı desteklemiş. Bu maçta biraz da bölge itibariyle daha fazla orada göçmen olduğu için, yani Güney Amerikalı, daha fazla taraftar gelmesini bekliyorlar Paraguay'dan ama biz daha kalabalık olacağımıza eminim. Maç biletleri de şu an günlerde 1000 euro ile 1000 dolarla 2000 dolar arasında değişiyor. Elbette onlar da kendi cephelerinden bizim gibi 0 puanda olan bir takım olarak kaybederlerse evlerine döneceklerini biliyorlar. Ama her şey biraz bizden 8 saat önce oynanacak olan Amerika-Avustralya karşılaşmasında da biraz daha netleşecek. Çünkü o maçı kazanan gruptan çıkmış olacak.
1: Evet, biz de merakla bekliyoruz. Umut ediyoruz istediğimiz sonuçlar alınır. Hem Amerika Birleşik Devletleri Avustralya maçında hem de bizim çocuklar Paraguay karşısında diyelim. Dün bence kupanın en güzel günlerinden biriydi. Bence futbol kalitesi anlamında en iyi maçı izledik dün. İngiltere-Hırvatistan L grubunda oynanan maç 4-2 tamamlandı ki Harry Kane yine sahne alan isimdi. Penaltı pozisyonu üzerine konuşuldu. Baturina'nın mükemmel bir golü vardı Hırvatistan'da. Yine ilk yarı bitti derken çok güzel bir organizasyon gösterdi Hırvatistan ve skoru 2-2'ye getirerek soyunma odasına girdi ama ikinci yarıda biraz daha kalite konuştu sanki. İngiltere'nin kadro kalitesi biraz daha üstünde.
2: Enerjide aynı zamanda.
1: Daha istekliydi ikinci yarıda İngiltere. Ve pas sayılarının birbirine çok yakın olduğu maçta bence turnuvanın en kaliteli futbolunu izledik diyebiliriz. Aynı görüşteyiz.
2: Aynı görüşteyim. Jude Bellingham kötü bir sezon geçirmiş olmasına rağmen İngiliz milli takımında birçok oyuncu, hani formda oyuncu kadroya alınmazken o biraz bu takımın marka ismi. Yani 100 milyona veya maddi transfer olmuş bir oyuncu. Onun da golü var. Ama turnuvanın tartışmasız bence en iyi santraforu. Harry Kane'in Bayern Münih'te oynadığı gibi bu derine gelmek, santroforun orta saha derine gelme meselesini biraz fazla abartıp defansından top çıkartan santrofor da aynı zamanda. Bence şu anda en mükemmel santrofor noktasında birçok takım santrofor biz dahil ihtiyacı çekerken İngilizlerin elinde böyle bir silah var. Klasik İngilizler biliyorsun her turnuvaya müthiş iddialı favori giderler. Hep bir yerde bir başlarına bir şey gelir. Çünkü 66'dan beri kupa kazanamadılar. Kupaya ev sahipliği de yapmadılar.
1: Doğru.
2: Ama iddialılar. Sonuçta son iki turnuvanın flaş takımı bir jenerasyonun sonuna doğru gelen ama tek adam konusunda da 8 senedir aynı hocayla çalışan Hırvatistan'ı bir futbol kültürüdür sonuçta Hırvatistan. Onu mağlup ederek başlamak İngilizler için şu anda İngiliz medyasında da mükemmel olarak karşılandı elbette. Aynı duyguyu dün de Fransızlar yaşamıştı. Ama ne İspanyollar ne de Portekizler ilk başının sonundan aynı bizim gibi iyi şeylerden bahsetmiyorlar.
1: Evet, Portekiz'e geleceğiz ama İngiltere'de evet, çok tartışılan bir konu vardı turnuva öncesinde. Cole Palmer ve Phil Foden gibi çok önemli iki oyuncu kadroya dahil edilmedi. Tuchel çok eleştirildi bu konuda. Ama sanki bu maça baktığımızda tercihlerin çok da yanlış olmadığını söyleyebiliriz. Yani kadro derinliği açısından da bu arada İngiltere müthiş bir takım.
2: Vallahi şöyle söyleyeyim. Her milli takım aday kadrosunun alınmayanlarıyla her zaman tartışılır. Hikayede tek direktör ne zaman haklıdır biliyor musun? Eğer kupa kazanırsa.
1: Doğru.
2: 44 yıldır Avrupa şampiyonu olmayan İspanya, Raul gibi bir golcüsünü evde bıraktı Luis Aragonés. Kupayı kazandılar. Ve hatta o,
1: o
2: yaz biliyorsun Fenerbahçe'ye gelmişti Aragonés. Ve burada da şimdi şöyle bir bakış açısı da var. Yani İngilizlerin geçmişte Eriksson, Capello gibi yabancı teknik adamları da oldu. Sonuçta bir Almanla çalışıyorsunuz. Yani kültürel, sosyolojik, tarihsel neresinden bakarsan bak tarihçilerin kafasını alt üst edebilecek bir şey bu. Ama evet yani İngiliz teknik adamlar açısından baktığın zaman belki orada daha empatiyle yaklaşabilirlerdi. Thomas Tuchel hep bir şüpheyle yaklaşıyorlar. Oyuncu tarafından bakabilen muhabirler, yazarlar da var hikayenin sonunda. Ama İngiliz milli takımının şöyle bir hatlarına baktığın zaman evet yani bir Premier Lig kadrosu. Zaten kadrosunun içinde en çok miktarda kendi liginden oyuncu bulunduran takımlar sıralamasında yanlış hatırlamıyorsam İngilizler 4. sırada falan. Bunun da sebebi hani Ürdün'ün, Katar'ın falan tamamının kendi ülkesinde Suudi Arabistan'ın oynuyor olmasından dolayı. Dışarıda çok az İngiliz var. İşte onlardan birisi Bellingham, onlardan birisi Harry Kane. Bu da her zaman rastlanan bir şey değil biliyorsun.
1: Doğru.
2: Hani İngiliz milli takımı santroforunun Almanya'da oynuyor olması bile bir olay yani sonuçta.
1: Evet, L grubunun diğer mücadelesi de Gana ile Panama arasında oynandı ki aslında turnuvaya az katılım gösteren ülkelerin ne kadar dirençli futbol oynadığını gördük.
2: Evet.
1: Panama da dün öyle bir oyun oynadı ki Gana karşısında daha fazla topa sahip oldu, daha fazla üretkendi, daha fazla şut çekti. Ama işte futbol hikayelerle doludur. Gana 90+5'te Yerenki'nin golüyle maçı kazandı. Yerenki de 20 yaşında, Nörşelen forması giyiyor bu arada. Bence büyük ihtimalle turnuva sonunda büyük bir transfer yapacak. Çok yetenekli bir isim.
2: Yani Dünya Kupası bir vitrin. Sonuçta milyarlarca insan seyrediyor. Dün programda bahsettik, sadece dünyadan seyredilmiyor.
1: Evet.
2: Uzay üstünden de seyrediliyor.
1: Doğru.
2: Bazı karşılaşmalar. Yani Amerika Paraguay karşılaşması izlenmiş. Muhtemelen şimdi Amerika'nın ikinci maçı da NASA üstünde seyredilecek. Dolayısıyla çok oyuncu var.
1: Evet. Peki L grubu nasıl şekillenmiş bir bakalım. İngiltere tabii avantajı cebine koydu Hırvatistan karşısında. Direkt rakibi olarak görülebilecek bir maçta. 3 puanı alarak şu anda da artı 2 averaj ve 3 puanla liderlik koltuğunda. Gana'nın da 3 puanı var. Onun içinde özellikle 3.lük yarışı içinde önemli bir galibiyet.
2: Gana Hırvatistan maçı grubun ikincisini belirler.
1: Değil mi? Yani ama evet, buradan Panama'nın bir sürpriz yapıp 3. olabilme ihtimali görünebilir mi? Çok zor artık.
2: Matematik olduğu sürece her şey
1: mümkün mü?
2: Doğru. İkinci maçları bir görelim.
1: Yeşilburun Adaları bunu bize ispatladı en azından.
2: Evet, evet.
1: Peki o halde Portekiz Demokratik Kongo maçına geçelim. K grubu ki artık Dünya Kupası'nın son grubu olarak adlandırabiliriz. İlk maçlarında yine bu grupta tamamlandığını aktaralım. birçok konu var aslında Portekiz maçıyla alakalı ama tabii evet. Bütün dünya tıpkı Arjantin'de olduğu gibi Messi üzerinden görmüştü. Burada da Cristiano Ronaldo üzerinden görüyor genelde. Nasıl bir maç izledin? Genel bir değerlendirme.
2: Yani belki turnuvanın en iyi orta sahası desem, belki bir iki takım yanına izleyenler yazabilirler. Böyle bir orta sahip bir takımın rakip kaleye hücum etmekte bu kadar zorlanması ancak futbolun böyle açıklanamaz büyüsüyle anlatılabilir diyeyim sana. Yani biz bile Avustralya karşısında iyi oynamadık, efektif oynamadık, akılcı oynamadık dediğimiz maçta 30 hücumumuz var. Ama Portekiz böyle değil.
1: Değil.
2: Portekiz çok kötü bir maç oynadı. Ve eğer Arjantin hat-trick yapan Messi'yi omuzlarında taşıyorsa, omuzlarında taşıyor bu takım Messi, Cristiano Ronaldo Portekiz milli takımında bir yük olarak duruyor omuzlarda.
1: Evet,
2: maalesef onların o rekabetinin içinde Ronaldo'nun bir de son turnuvalardaki son 10 işte büyük turnuvadaki maçlarda golün olmaması, Gonçalo Ramos'un onun yedek kaldığı maçta biliyorsun 3 gol attığı maç vardı şeyde Avrupa Şampiyonası'nda. Ama yani Portekiz dünkü imajından sonra bir Avrupa takımı olarak yarı final potansiyel adayı falan gibi hiç kenarından bile geçmedi.
1: Evet. Özellikle verdiği görüntü net olarak öyleydi. Aslında Abola da büyük hayal kırıklığı yaşıyor medyada. Evet. Ekrana da gelsin üzerine de konuşalım. Evet. Alt başlıkta şöyle denmiş. Benim daha çok dikkatimi çeken ne oldu? Evet. Çok yetenek, az fırsat, başarısızlıklar.
2: Yani çok güzel kısa kelimelerle, evet kısa kelimelerle o dilde acaba bir tablo hikayesini başka türlü mizampaş yapabilmek de kolay değil ama evet. Bence fotoğraf her şeyi anlatıyor.
1: Kesinlikle.
2: Fotoğraf çok vurucu yani Ronaldo'nun bu hali. Elbette Suudi Arabistan'da da biliyorsun gittiğinden beri hiçbir şey kazanamamıştı. Bu sene daha yeni kupa aldı. Oraya giden futbolcuların tempoları her zaman bir tartışma konusudur. Kante Fenerbahçe'ye gelirken de mesela öyle bir tartışma söz konusuydu ama Kante Fransız milli takımında düzenli olarak oynuyordu mesela o günlerde. Tabii. O yüzden Arabistan'da yapılan idman sayısı, Arabistan'daki maç tempoları ama adınız Cristiano Ronaldo'ysa yani 11'deki yeriniz biraz garanti oluyor. Çünkü Ronaldo'suz ilk maça çıkıp böyle bir puan kaybı yaşarsa takdir edersin medya başka türlü yaklaşıyor.
1: Tabii kesin.
2: Tek direktörlerin işleri de zor ama çok kötü. Portekiz adına çok kötü. Maçtan bir gün önceki manşet İtalyanlarda evet. Neydi?
1: Onu da getirelim ekrana. Houston Ronaldo'muz var. KR7 koduyla tabii ki.
2: Aslında ama orijinali neydi abi bunun? Houston we have a problem. Evet. Yani Houston bir problemimiz var diye uzaydan bir şey gelir. Ama maçtan bir gün sonra Ronaldo'nuz yok ve gerçekten eğer Portekizler bir şey söyleyecekse gerçekten bir problemleri var yani.
1: Bakalım nasıl toparlayacaklar. Tabii otoritelerin bir kısmı da şöyle yorumluyor. Ben dış basından da okuduğumda birkaç yorum. Evet. Eski futbolcular, futbol yorumcuları ilk maçları baz almamak lazım. Haksızlık etmemek lazım takımlara demişler ama bazı takımlardan ve oyunculardan beklentiler çok yüksek olduğu için bu kadar beklentinin altında kalınca ister istemez üzerine konuşuyoruz. Sen de değindin. %75 topa sahip olma sadece 7 şut çekebildi Portekiz. Peki grubun diğer maçı Özbekistan-Kolombiya maçına da bir bakalım. O da ilginç bir maçtı. Yine Özbekistan dirençli bir futbol oynadı aslında. Maçı 3-1 kaybetti ama yine burada kaliteli ayakların sahneye çıktığı Luis Diaz'ın önderliğinde bir maç izledik. Buradaki şansları nasıl görüyorsun? Yine puan durumunu da ekrana verelim, üzerine konuşalım.
2: Şimdi Özbekistan'ın başında Fabio Cannavaro var. Tam 20 yıl önce İtalya ile kupayı kaldırmış kaptan. Onun futbolcu stoperdeki savaşçı karakteri, tek direktörlerin karakterleri takımlarına da yansır. Dolayısıyla o maçı ben merak ediyordum. Ve sabah erken saatte olmasına rağmen izledim. Ama senin de söylediğin üzere Kolombiya'nın ikinci yarıda 1-1'den sonra İşte oradaki kalite farkı maçı koparmasına yetti Kolombiya'ya. Evet. Şimdi bu grupta kağıt üzerinde Portekiz ve Kolombiya sonuçta bir adım öndeydi. Portekiz'in beraberlikle başladığı bir yerde Kolombiya'nın yapacağı şey ikinci karşılaşma onu tam kontrol etmedim ama eğer Portekiz'de değilse Portekiz son maçsa ona bakarsak çünkü o çok önemli orada. ikinci karşılaşmayı Kolombiya kazanırsa kendini gruptan 6 puanla bir üst tura atmış olacak. Hı hı. Ama ikinci maç Portekiz maçıysa o noktada işte kıyamet bir maç bizi bekliyor. Çünkü Portekiz
1: Özbekistan'la oynayacak sırada. Son maç Kolombiya-Portekiz.
2: Evet. Tamam, stratejik olarak şöyle söyleyeyim. Şu anda Kolombiya'nın yapacağı Demokratik Kongo karşılaşmasını kazanıp kendini dışarı atmak olacak. Sonra da hani Portekiz'e tabiri caizse kendi başının çaresine bak demiş olacak. Çünkü son maçta 6 puan onlara yetmiş olacak yani.
1: Peki, son 2 dakikaya girdik. Messi Maradona her zaman kıyaslanır. Kıyas da devam ediyor. La Gazzetta dello Sport yine bu iki ismi karşı karşıya getirmiş ve aslında biraz da net ifadelere yer verildiğini de söyleyebiliriz. Kıyaslamak sanki şu anda biraz daha kolay şeklinde özetleyeyim ben manşetleri. Tabii turnuvalara katılma sayıları da burada önemli ama Messi'nin hat-trick ile birlikte bu konu biraz daha tartışılır hale geldi. Sen nasıl yorumluyorsun?
2: Rakamları karşılıklı bir okursak aslında biraz şey olur. 78'e götürmedi. Yani çok gençti Maradona'yı orada götürmediler. Hı hı. 1976'dan 1997'ye kadar süren bir kariyer. Ve bu kariyerin içinde işte 86'da meşhur Tanrı'nın eli olarak kabul edilen golle beraber o şeyde kazanılan kupa var. Hı hı. 82'de İspanya'da 2 gol atıyor. Meksika'da 5 gol atıyor. Hı hı. Sonra İtalya 90'da golü yok. Hı hı. Amerika 94'te biliyorsun doping vakası ortaya çıkmadan önce de sadece bir golü var. Milli takımda 1938 dakika oynamış. Hı hı. Messi 2395 Dünya Kupalarında.
1: Doğru.
2: Dünya Kupalarında. Messi tarafından bakıyoruz. 2006'da tam da 16 Haziran'da 20 yıl önce bugün dün olduğu gibi yine bir 16 Haziran günü golünü atmıştı Messi. Hı hı. Sonra geliyorsun Güney Afrika'da 0 gol. Brezilya'da 2014'te 4 gol. Çok eleştirildiği Rusya 1 gol. Son 16'da Fransa'ya elendikleri turnuva. Geliyorsun Katar. 35 yaşında 7 gol ve bu turnuvaya 3 golle başlangıç. Evet. Bence çok dikkat çekici. Maradona kariyeri boyunca 91 kez milli hı-hı takım formasını giyiyor.
1: Ben tabii daha detaylı.
2: Messi 200. Bakın. Burada son verirsek futbolda devamlılığın 20 yıl boyunca kulüp takımında oynarken milli takımda da 2-3 kere forma giymek çok en az yetenekten daha fazla tartışılması gereken şey.
1: Evet. Teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Bülent Yürlenk, tekrar görüşeceğiz kupa gününde. Hoşçakalın.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai kupa günlüğü özel programını sundu.

0: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
1: Bugün Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de kısa süreli ancak şiddetli yağış geçişleri bekleniyor. Sel, ani su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı. Marmara ve İstanbul'da çok kuvvetli Poyraz havayı soğutacak. Soğuk algınlığı riski var. Sert rüzgar deniz ulaşımını da olumsuz etkileyebilir. Güney illerinde ise Lodos'la birlikte gölgede 38 dereceyi bulacak aşırı sıcak hava nedeniyle özellikle güneşin en dik geldiği öğle saatlerinde dışarıda korunmasız kalmamaya dikkat edilmeli.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Reklam.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.

0: her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan korkma. Türk Kanser Derneği.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: NTV Radyo.

0: Fasıl Daroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam. Sonra sonra.
2: Herkes soru sorabilir. Ne? Nasıl?
3: Niçin?
2: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
4: geçmişe dönmek de lazım.
2: Netleştirelim. Bunu mu demek istedin?
4: Bu mesajın etkisi ne olacak?
3: Ve bu ikilemden hangisi gerçekten doğru?
2: Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
1: Deniz Kilislioğlu'yla Sonra Sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.
5: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
6: Bugün şiddetli rüzgarla yağış geliyor. İstanbul bulutlanacak. Kuvvetli Poyraz'da hissedilen sıcaklık 19 dereceye kadar inecek. Gece ise 13 derece. Ankara'da yine şiddetli yağmur bekleniyor. Tedbirli olunmalı. İzmir'de de bazı ilçelerde yağmur şiddetli yağacak. Ankara 30, İzmir rüzgarlı 31, Bursa parçalı bulutlu 26, Antalya parçalı bulutlu 28 derece. Marmara'da kuvvetli Poyraz'la hava bulutlanırken hissedilen sıcaklık rüzgarlı alanlarda öğle 18, akşam 13 dereceye kadar inecek. İç Anadolu'da Eskişehir-Konya arasında sel ve dolu tehlikesi var. Kayseri 30 derece, Cuma yağış tüm bölgeyi etkileyecek. Ege'de Aydın, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli boyunca geniş alanda yağış kısa sürede çok şiddetli yağacak. Sel ve dolu riski yüksek. Poyraz'da kuvvetli ve serin esecek. Akdeniz'de bugün Isparta'da, yarın bölge genelinde gök gürültülü şiddetli yağış var. Adana 32 derece. Karadeniz'de Bolu, Karabük ve Kastamonu kesiminde de yağışlar su baskını yaratabilecek kadar çok şiddetli. Samsun'sa parçalı bulutlu 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı kesiminde sağanak yağış var. Erzurum 27, Malatya 33 derece. Güneydoğu Lodos'la sıcak. Sıcaklık gölgede 37-38 derecelerde.
5: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 12.
6: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Yeni bir gelişmeyle başlıyoruz. CHP İstanbul Milletvekili ve partinin grup başkan vekili Gökhan Günaydın'ın tedbir kararı CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında kaldırıldı. Ayrıntıları NTV muhabiri Uğraş Bingöl aktarıyor.
7: ...sistemiyle disipline sevk edilen o 9 isimden biriydi. Bugün o 9 ismin itirazları Yüksek Disiplin Kurulu'nda görüşüldü. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaklaşık yarım saat sürdü o toplantı. Toplantı dakikalar önce bitti ve kararlar alındı. Bir tek olumlu karar bu noktada Gökhan Günaydın'ın itirazı oy birliğiyle kabul edildi. Diğer 8 ismin ise itirazları reddedildi. Önemli. 3'e karşı 10 ayla bu itirazlar yapıldı. 13 üyeden 10'u itirazların reddedilmesine karar verdi. 3 ise kabul edilmesine yönünde görüş beyan etti ama az önce de belirttiğim gibi Gökhan Günaydın Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili de önemli bir isimdi. 9 isimden biriydi. Diğer isimleri de hatırlatmakta fayda var. Ali Mahir Başarır itirazı reddedilen isimlerden biri. O da Grup Başkan Vekiliydi. Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Nurhayat Altıca Kayışoğlu, Ensar Aytekin, Özgür Karabat, Turan Taşkın, Özer'in itirazları reddedilmiş oldu Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Bundan sonra 15 gün içinde yazılı bir savunma yapması bekleniyor bu 8 ismin. Eğer yazılı savunma yapmazlarsa gelecekler Yüksek Disiplin Kurulu'nda sözlü savunma yapacaklar. Kendilerine yönelik eleştirilere sözlü yanıt verecekler. 15 günün ardından da nihai karar açıklanmış olacak. Evet, Yüksek Disiplin Kurulu'nun bugün önemli bir gündem maddesi vardı. Dün de hatırlanacağı üzere bazı kararlar almıştı. Kesin ihraç sistemiyle bazı isimler Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Onları da hatırlatmakta fayda var. Erzurum İl Başkanı Serhat Can, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya da Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimlerden de eski il başkanlarından da yine Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimler vardı. Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıçarslan, İstanbul İl Başkanı Özgür Şelik ve Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar da kesin ihraç sistemiyle disipline sevk edilmişti. YDK ilk dosyaları, ihraç dalgasında ilk dosyaları değerlendirdi. Tekrar etmek gerekirse Gökhan Günaydın hariç diğer isimlerin, diğer 8 ismin itirazları reddedildi.
6: Uğraş Bingöl Ankara'dan bildirdi. Türkiye'deki 4. NATO Hava Savunma Sistemi Konya'da konuşlandırıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısında da bu konuyla ilgili açıklama yapıldı. TUSAŞ'taki toplantıyı NTV'den Özden Erkuş takip etti.
8: O toplantıda önemli açıklamalar vardı. Önce ABD ile İran arasında savaşın sona erdirilmesi için yürütülen müzakerelere ilişkin yapılan açıklamayı aktaralım. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada mutabakatı memnuniyetle karşılıyor. Söz konusu mutabakatın bölgede kalıcı barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamasını temenni ediyoruz ifadesi kullanıldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada mutabakatın korunması ve sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi bakımından ilgili tüm tarafların sağduyulu, itidalli ve sorumlu bir tutum sergilemesi büyük önem taşımaktadır ifadesi yine kullanıldı. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin de yakından takip edildiği, Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde bu alanda yürütülecek çalışmalara katkı sağlamaya hazır olduğu bilgisi de paylaşıldı. Dün önemli bilgiyi açıklamıştık. NATO'nun savunma planı çerçevesinde Türkiye'ye bir hava savunma bataryası daha gönderildi. İtalyan Sante bataryası dün Türkiye'ye gönderileceği açıklanmıştı. Konuşlanmasının tamamlandığı açıklandı Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Bakanlık açıklamasında İtalya'ya ait bir adet SAMTE hava savunma sistemi bugün 3. Anajet Üst Komutanlığı'na konuşlandırılmıştır ifadesine yer verildi. Bugünkü açıklamada ayrıca yine geçtiğimiz günlerde Siper Blok 1 hava savunma sisteminin bir testi yapılmıştı bilindiği üzere. O testin ardından da yine Siper hava savunma sisteminin de tam harekat kabiliyetine kavuştuğu yine Milli Savunma Bakanlığı'nın basın bilgilendirme toplantısında altı çizilen noktalardan bir tanesiydi. Hemen belirtelim, Türkiye bilindiği üzere NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu çerçevede hava savunması açısından Siper Blok 1, Hisar gibi Türkiye'nin hava savunma ağına ait olan milli unsurlarda bu önemli zirve sırasında Türkiye'nin hava savunmasını gerçekleştirecek NATO unsurlarıyla birlikte bu bilgiyi de paylaşalım. Gelelim NATO zirvesi kapsamında alınan tedbirlere. Buna ilişkin de bir açıklama yapıldı Milli Savunma Bakanlığı'ndan. Bu çerçevede Cumhurbaşkanlığı'nın koordinasyonunda hazırlıkların devam ettiği belirtildi ve tüm güvenlik tedbirlerinin alındığı ilgili bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli çalışmaların sürdürüldüğü de vurgulandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada yine zirvenin gerçekleşeceği gün Ay Yıldız Karargahı bilindiği üzere inşaatı devam ediyor. Ama inşaatı devam eden o Ay Yıldız Karargahı'nın Yıldız bölümünde Milli Savunma Bakanı'nın zirveye katılacak olan Savunma Bakanları ve Dışişleri Bakanlarına bir resepsiyon vereceği bilgisi de bugün Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. TUSAŞ tesislerinde Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısında öne çıkan başlıklar bu şekildeydi.
6: Özden Erkuş aktardı. Rusya'da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazan şehrinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Öncesinde Rusya Devlet Güvenlik Sekreteri Sergey Shoigu ile görüştü.
9: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Görüşme Tataristan'ın başkenti Kazan'da gerçekleşti. Kremlin'den yapılan açıklamada görüşmede Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov'un da yer aldığı belirtildi. Putin yaptığı açıklamada Türkiye ile ilişkilere değindi. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler istikrarlı şekilde gelişiyor. Bundan çok memnunuz. Temaslarımız artık resmi çerçevenin ötesine geçmiş ve dostane bir nitelik kazanmıştır dedi. Rus lider ilişkilerin ilerlemesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarına vurgu yaptı. Dışişleri Bakanı Fidan da Putin'e Erdoğan'ın selamlarını ileterek bölgemizde ve dünyada çok yoğun bir gündem var. Bu konudaki deneyimimiz son derece önemli. İstişare etmemiz gereken çok konu var değerlendirmesinde bulundu.
10: Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını size iletmek istiyorum.
9: Bakan Fidan Putin'e görüşmesi öncesi Rusya Devlet Güvenlik Sekreteri Sergey Shoigu ile de bir araya geldi. Hakan Fidan Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde Fahri Doktora Töreni'ne de katıldı. Fidan'a Enstitü Rektörü Anatoli Turkunov tarafından Fahri Doktora unvanı verildi. Bakan Fidan Rusya ziyareti kapsamında mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya gelmişti. Fidan, ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat zaptını son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak nitelendirmiş, ancak İsrail'in olası provokasyonlarına karşı uyarılarda bulunmuştu.
6: ABD Başkanı Donald Trump, Paris'te İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'sa Tahran'da ABD-İran mutabakatını imzaladı. Böylece savaşı bitiren 14 maddelik anlaşma, liderlerin uzaktan attığı imzalarla yürürlüğe girmiş oldu. Anlaşmanın maddeleri de ortaya çıktı. Yarın İsviçre'de resmi bir imza töreni olup olmayacağı ile ilgili çelişkili bilgiler geliyor.
11: Amerikan Başkanı Donald Trump, Paris'ten dönerken anlaşmayı imzaladığını duyurdu. ABD ve İran arasındaki mutabakat, İran tarafında da Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın imzalamasıyla yürürlüğe girdi. Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve İran Parlamento Sözcüsü Bakır Galibaf anlaşmayı elektronik ortamda imzalamıştı. Trump da G7 toplantıları için bulunduğu Versailles Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yemekte resmi belgeye imzasını attı. Anlaşma bir süredir İran medyası tarafından duyurulara oldukça benzer. İlk olarak Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdiği teyit ediliyor. Bir diğer madde ise İran ve ABD'nin birbirlerine müdahale etmeyecekleri ifade ediliyor. Mutabakat zaptında 60 gün içerisinde müzakerelerin tamamlanacağı da yer alanlar arasında. Hürmüz Boğazı'na ilişkinse detaylı maddeler yer alıyor.
12: İlk metinde ticari gemilerin geçişinin kalıcı olarak eskiye döndürülmesi hedeflenmişti. İran'ın hatta bu mayınları temizlemesi gerektiği not düşülmüştü. Yeni metinde İran'a yeni bir takım diplomatik yükümlülükler de getirilmiş. Ticari gemilerin güvenli geçişini sağlaması konusunda İran'a, ki ücretsiz deniliyor ve 60 gün için ifadesi yer alıyor.
11: Metinde İran'ın bazı kazanımları korunuyor ancak ekonomik taleplerde farklılıklar var. İran'ın yeniden inşası için $300 milyar ödenmesi bulunuyor. Tüm yaptırımların kaldırılması önceki iddialarda yer alsa da metinde yaptırımların kaldırılması için görüşmelerin derhal başlayacağı ifade ediliyor. İran'ın petrol ve petrokimya ürünleri satışının kolaylaştırılması ve donmuş varlıkların serbest bırakılması mutabakat metninde yer alıyor.
12: Zenginleştirilmiş uranyum stoğunun Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetiminde saha içinde seyreltilmesi yöntemi açıkça ifade ediliyor.
6: Sosyal medya platformunda tetikçi temin etme ya da tetikçilik işi yapmaya yönelik paylaşımlarda bulunanlara yönelik operasyon düzenlendi. 54 ili kapsayan operasyonlarda 258 zanlı yakalandı. Hem bu operasyonun ayrıntılarını hem de son dönemde sık sık gündeme gelen sosyal medya üzerinden yapılan tetikçi pazarlıklarını NTV muhabiri Osman Terkan NTV yayınında anlatıyor.
13: İlanı görebiliyorsunuz. Sosyal medyadaki o özellikle de sohbet odaları üzerinden bu tetikçi ilanlarına ulaşabiliyorsunuz.
14: Evet.
13: Pazarlıklar yapılıyor, sıkı pazarlık. Şimdi aslında bu son operasyonun elbette ki teknik ve fiziki takibi bunun aylar sürüyor, günler sürüyor. Ama dün işte Sarıyer'de yaşanan bir olay var. Yani 13 Haziran'da bir tetikçi diyelim ve 16 yaşında Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde bir iş insanını kurşunluyor, bacağından vuruyor, yaralıyor. Ardından da yakalanıyor. İfadesinde de her şeyi itiraf ediyor. Diyor ki bana işte birileri sosyal medya üzerinden, bir sayfa üzerinden ulaştılar ve bu saldırıyı gerçekleştirmem için bana 200 bin lira teklif ettiler diyor. Yani 200 bin lira karşılığında.
14: Burada görüyoruz o yazışmaları.
13: Bunun gibi tabii birçok ilan var, birçok evet. Konuşma var. Bunu da daha önceden yaptığımız haberlerden yansıyan görüntüler bu. Evet. Yani tetikçilerle, tetikçi olduğunu söyleyenlerle direkt olarak sosyal medya hesapları üzerinden iletişim kurabiliyorsunuz. İşte son olayda bu Sarıyer'deki o iş insanını, galeri, otogaleri sahibini birisi kurşunladı, 16 yaşındaki çocuk. Sonrasında İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla bir operasyon düzenlendi. 54 ili kapsayan bir operasyon, kapsamlı bir operasyon ve 258 şüpheli gözaltına alındı. Ne dedin sen de, tetikçi temin etme ya da tetikçilik işi yapmaya yönelik paylaşımlarda bulunanlar gözaltında ifadelere alınıyor. Ama tabii son günlerde çok sık karşılaşmaya başladık bu ilanlarla. Ne tür ilanlar var? İşte hasmını öldürtmek isteyenler de var. İşte iş yeri kurşunlatmak isteyenler oluyor. Rakibini işte kurşunlatmak isteyenler oluyor. Bu tip giriyorsunuz ve fiyat skalası da diyeyim yani. Böyle yelpaze geniş. yani çok cüzi miktarlara bu işi yapabileceğini, gidip bir amiyane tabirle bir adam vurabileceğini söyleyen işte o tetikçiler söz konusu. Tabii bunların son olaydan sonra, Sarıyer'deki bu olaydan sonra bu tetikçiliği yapan kişinin de bağlantıları araştırılıyor. Arkasında kimler var? Ama genellikle bunların arkasında yeni nesil suç örgütlerinin olduğunu biliyoruz.
14: Peki tetikçilerin profillerini bize anlatır mısın? Mesela şimdi baktığımda o mesela ayrıntılara baktığımda sen de ifade ettin. Gözaltına alınan 258 kişi var. Mesela onların profilleri nasıl profiller? Mesela bu işi yapanlar nasıl profiller oluşturuyor?
13: Şimdi biz bu profilleri nerede gördük? Genellikle geçtiğimiz dönemde de haklarında soruşturma başlatılan yeni nesil suç örgütleri var. İşte hatırlıyorsun. Yani çizgi film kahramanlarıyla anılıyorlar. İsimleri onlardan alınmış. İşte Daltonlar var, Casper'lar var. İşte Şirinler çetesi var. Red Kitler çetesi var. Şimdi bunlar özellikle de İstanbul gibi büyük şehirlerde, yani Anadolu'dan gelmiş, işte şehrin banyolarında yaşayan küçük yaştaki çocuklara, 15 ila 24 yaş arasında yaşları değişen çocuk ve gençlere ulaşıyorlar. Nereden ulaşıyorlar? Sosyal medya ağı üzerinden genellikle. Yani suça özendirici paylaşımlarda bulunuyorlar. İşte lüks yaşamlar gösteriliyor. Lüks araçlar, lüks mekanlar, lüks kıyafetler. İşte silahlarla verilen pozlar. Ve bu çocuklar bir şekilde bu suç ağının içine çekiliyorlar. Ve kısa süre içinde de suç faaliyetlerinde kullanılmaya başlanıyorlar. Öncelikle işte onlara göre küçük suçlar, hırsızlık, gasp gibi suçlarda kullanılıyorlar. Sonrasından işte tetikçiliğe yönlendiriyorlar. Yani aslında bu, bakın, burada gördüğümüz ilanlardaki kişiler öyle münferit, kendi başlarına hareket eden şüpheliler değil. Tamamen suç örgütleri tarafından yönlendirilen şahıslar. Arkalarında o gücü hissederek bu işe giriyorlar. Ve işte suç örgütlerinin yönlendirmesiyle de dediğim gibi genellikle işte haraç alma konularında kullanılıyorlar. Gidiyorlar ki işte X iş adamına gideceksin, ondan para istiyorlar iş adamından. Eğer o iş adamı o parayı suç örgütüne sağlamazsa, vermezse, gidiyorlar iş yerini kurşunlatıyorlar. Ya da işi daha ileri boyuta taşıyıp işte Sarıyer'de olduğu gibi iş insanının direkt bacağından vurduruyorlar. Hatta suikastlar düzenletiyorlar. İşte çocuk yaştaki bu şüphelilere öyle ki 15 yaşında olan da var, işte 25 yaşında olan da var, ama görüyoruz genellikle çocuklar ve gençler, ki soruşturmalarda, haklarında açılan soruşturmalar var, görülen davalar var ve orada da bunlardan Z kuşağı mafya olarak bahsediliyor. Yani yeni nesil suç örgütleri ve suç kapsamları da her geçen gün açıkçası genişliyor. Yani uyuşturucu satışı, silah satışı, bunun dışında gasp, adam yaralama, işte suikastler, çok geniş bir yelpazeden bahsedebiliriz. Bu suç faaliyetlerin içinde yer alıyorlar. Bakın işte
14: şimdi özendirici silahlarla, hem özendirici o silahlarla poz veriyorlar. O silahları da internetten çok rahat temin edebiliyorlarmış Osman.
13: Tabii işin bir de bu tarafı var. Yani şimdi internette tetikçilik pazarlıkları dönüyor. Bunu normal bir işte, sohbet odasından işte o tetikçiye ulaşabiliyorsunuz. Ama aynı zamanda aynı sosyal medya sayfalarında ekrana da gelirse bir taraftan, yani silah satışı da var. Şimdi Türkiye'de ki bakın bu işte suç faaliyetlerinin, işte silahlı saldırıların çoğu da ruhsatsız silahlarla gerçekleştiriliyor. Türkiye'de 30 milyondan fazla ruhsatsız silah olduğu belirtiliyor. Ve şöyle de bir istatistik var. Umut Vakfı'nın verileri bunlar. Türkiye'de işlenen cinayetlerin %80'inden fazlasında ruhsatsız silahlar kullanılıyor. Bu ruhsatsız silahlar nereden temin ediliyor? Yine o da aynı şekilde sosyal medya sayfaları üzerinden rahatlıkla ulaşabiliyorlar. İşte giriyorsunuz, işte birçok fiyatta silah bulabiliyorsunuz. Yani hatta şöyle söyleyeyim, yani 15 bin lira, işte 200 bin lira arasında çeşitli silahlara ulaşabiliyorsunuz internet üzerinden. Bakın mesela fiyat 21 bin lira diyor, işte uzun namlulu silah, bunun gibi çok çeşitli bir yelpazeden bahsedebiliriz. İşte bunlar alınıyor, internetten bir şekilde temin ediliyor ve az önce işte ekrana gelen suç faaliyetlerinde de bu tip silahlar kullanılıyor ki dediğim gibi Türkiye'de işlenen cinayetlerin %80'inde bu silahların kullanıldığı, ruhsatsız silahların kullanıldığı biliniyor. Tabii şimdi güvenlik güçlerinde çok kapsamlı operasyonları var. Yani Adalet Bakanlığı bu konuyla ilgili alarma geçmiş durumda uzun zamandır. Hem yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlar yapılıyor. Hem de sosyal medya üzerinden yürütülen bu tip faaliyetler, silah satışı olsun, tetikçilik faaliyetleri
14: sosyal
13: olsun.
14: Sosyal medya üzerinden yürütüldüğü için aslında burada her paylaşım bir belge anlamı da taşıyor
13: tabii
14: değil mi?
13: Ki.
14: Ve bu soruşturmaya da büyük katkı sunuyor sanırım.
13: Tabii ki, yani bunlar birer delil, birer belge zaten. Soruşturmanın birçok soruşturmaya da delil oluşturuyor bu görüntüler. İşte buradan da polis ekipleri sosyal medya hesapları üzerinden de aslında iz sürüyorlar. Yani bu şahıslara ulaşıyorlar. Zaten bugünkü operasyonun aslında mahiyetinde de o var. Yani tetikçi temin etme ve tetikçilik işi yapma. Yani iki taraflı. Sadece tetikçilere yönelik operasyon, sözde tetikçilere yönelik operasyon düzenlenmiyor. Siz tetikçi arıyorsanız siz de bu suç çarkının içine girmiş oluyorsunuz. Size yönelik de operasyon düzenleniyor ve kapsamlı bir operasyon. İşte sosyal medyada bunun gibi sayısız sayfa var. Yani işte şu anda hani zikretmeyeyim ama işte Telegram hesapları üzerinden genellikle böyle bu tip sohbet
14: çok biliniyor zaten.
13: Bakın burada ufak bir gözdağı vermek için iş yeri kurşunlama işi gerekiyor. İstanbul içi mekan kurşunlama, kişi kurşunlama, kundaklama, bıçaklama, darp. Yani suç yelpazesi o kadar geniş ki ya buradan siz fiyat, yani suçu belirliyorsunuz. Diyorsunuz ki ben şu suçu işletmek istiyorum. Bunun karşılığında da fiyat alıyorsunuz. Hatta şöyle pazarlıklar görmüştüm bu haberleri yaparken. Yani eğer silahı siz temin ederseniz fiyatta indirim yaparız şeklinde de gerçekten de çarpıcı yazışmalarda var. Bakın 300 bin lira haraç istenecek ekip gerekiyor diyor. Bir iş var diyor. İşte genellikle de suç örgütleri haraç istedikleri iş adamlarına yönelik bu saldırıları gerçekleşiyor, yönlendiriyorlar.
14: Bunu çok sık konuşur hale geldik. Sosyal medyada bu suç örgütleri çok çeşitli kollarla, çok çeşitli yollarla bunu yapmaya da başladılar. Yöntemler de her geçen gün değişiyor sanırım Osman.
13: Şimdi tabii ki yani yöntemler değişiyor, tabii mücadelenin de yöntemi değişiyor açıkçası. Şunu belirteyim tekrardan, yani hem Adalet Bakanlığı hem de güvenlik güçleri göz açtırmıyor. Yani sosyal medya üzerinden iz sürüyorlar. Aynı zamanda şimdi yöntemler değişiyor dedik, buraya bir parantez açayım. Genellikle dikkat edersen işte motosikletli, son dönemde özellikle de çok gündeme geliyordu soruşturmalara konu olan bir detay. Motosikletli iki kişi, kask var kafalarında. Bu neden? Tanınmamak için. Motosiklet neden kullanılıyor? İşte kurşunlama işleminden sonra hızlıca olay yerinden uzaklaşmak için. Hem tanınmıyorlar hem de yakalanmamak için böyle bir yöntem kullanıyorlar. Bu özellikle de uzmanlar bunu işte Latin Amerika modeli olarak değerlendiriyorlar. Escobar türü, işte suikast timleri olarak geçiyor. Son yıllarda bu yöntemle silahlı saldırıların düzenlendiğini görebiliyoruz. Ama tabii işte Daltonlar, Casper'lar, Red Kit'ler, Şirinler bu tip operasyonlarda, yani bu suç örgütlerine yönelik operasyonlarda aralıksız devam ediyor. Davalar
14: daha da sürecek herhalde.
13: Sürecek, evet, hızlanıyor. Bu son operasyonda yine önemli operasyonlardan bir tanesi.
14: Peki mesela şimdi gözaltına alınanları tam olarak hangi suçlar yöneltiliyor Osman? Sen bu konulara çok vakıfsın, detaylı bir şekilde de inceliyorsun. Şimdi tetikçilik hem yapan hem yaptırana yönelik bir operasyonda ama tam olarak mesela hangi suçlamalar yöneltiliyor? Yaşları çok küçük, 15-24 yaş arası dedin. Çok çeşitli, orada gördüğümüz kadarıyla korkunç bir suç sırası listesi vardı.
13: Şimdi yaptırana da elbette ki azmettiricilik. Yani bir suça azmettiriyorsunuz. Bu tabii ki çok büyük bir suç. Diğer taraftan şimdi şuraya da bir parantez açmakta fayda var. Neden yeni nesil suç örgütleri ya da suç örgütleri diyelim çocukları tercih ediyorlar?
14: Evet.
13: İşlemlerde bu tip suç faaliyetlerinde. Çünkü işte ceza kanununa göre çok fazla ceza almıyorlar. Yani 18 yaşından küçük oldukları için örneğin aldıkları cezanın 1/3'ü siliniyor. Yani diyelim ki 4 yıl bir cezadan bahsediliyorsa bunun 1 yılını alıyor ve genellikle de cezaevine girmeden bu işten sıyrılmayı başarıyorlar.
14: Şimdi belki
13: o nedenle
14: şu ayrımı yapabiliriz. Sen daha iyi bilirsin muhakkak takip ettiğin için. Şimdi sadece paylaşım yapmak, hani bir işi yapmak bir boyutu, bir de gerçekten örgütün üyesi olmak da bir boyutu ya. Orada bir ayrım var sanırım.
13: Şimdi örgüt üyeleri var. Bir de örgütün devşirmeye çalıştığı çocuklar var. Hı hı. İşte az önce bahsettiğim konuda mesele de bu. Yani Anadolu'dan gelmiş İstanbul'a işte bir şekilde sokaklarda yaşam mücadelesi veren çocuklar var. Ailelerin ilgisini bırakmış artık. İşte okula gitmiyor. Ailesinden yeteri kadar ilgi görmüyor. Sahipsiz kalmış çocuklar olarak değerlendiriliyor. İşte bunlara da o boşluğa düşen çocuklara da işte suç örgütleri bir şekilde kanca atıyorlar ve kendi işlerine çekmeye çalışıyorlar. Sonrasında da kısa bir süre içinde de bu suç faaliyetlerinde o çocukları kullanıyorlar. Ve yaşları küçük olduğu için de dediğim gibi, hı hı, genellikle ceza almıyorlar. Her geçen günde işte bir taraftan suç örgütleri bu çocukları devşirmeye çalışırken bir taraftan da operasyonlarla bu çetelere ağır darbeler vuruluyor Zehra.
14: Peki Osman Tarkan'a teşekkür edelim. Şimdi sosyal medya platformlarında tetikçi ve temin etme ya da tetikçilik işi yapma yönelik paylaşımlarda bulunanlara yönelik bir operasyon düzenlendiğini ifade etmiştik. Önemli operasyonlar bunlarda elbette. Daha önce yapılmıştı. Belli ki bundan sonra da yapılmaya devam edecek. Osman'la konuştuk. Şimdi sıradaki haberimizi getirelim ekranlarınıza. Yaz meyveleri bu yıl bir hayli bol geçen yıla nispeten. Tezgahlarda da fiyatlar bu nedenle geriliyor. Geçen yıl kilosu 1000 lirayı bulan kiraz bazı illerde 100 liranın altına düştü.
15: Geçen yıl yok denecek kadar azdı. Kilosu 1000 liraya çıkmıştı. Bu yıl ucuzladı. Önceki sezon Zilaido'nun vurduğu kirazda verim yüksek. Fiyatı bazı inlerde 100 liranın altına düştü. Tekirdağ'da kiraz festivali sırasında 300 liraya satılan kiraz pazarda 70 liraya indi.
16: Şu an kiraz bollaştı. Çok bol kiraz.
17: Hallerde şu anda tüketim bölgelerinde 50 lira, 60 lira, 70 liraya da kiraz var. 250 liraya da kiraz var, 300 liraya da kiraz var. Ama normal hepimizin yediği orta karar düşünecek olursak gerçekten ürünler bu sene ucuz.
15: Sadece kirazda değil, diğer yaz meyvelerinde de verim yüksek. Bu sayede fiyatlar günden güne geriliyor. Sebzelerde de fiyatlar önceki haftalara göre düşüyor. Üretimin azaldığı, fiyatın yükseldiği az sayıda ürün var. Soğan ve patates de onların arasında.
17: Kuru soğan, patates biraz dikkat çekiyor bu sene. Kuru soğan 30 lira, patates 25-30 lira aralığında. Birkaç senedir soğan üreticisi, özellikle kuru soğan üreticisi çok zarar ediyor. Bu sene biraz daha nefes alacak durumdalar.
1: NTV Radyo. Reklam.
18: Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
19: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
20: Baba büyüksün!
19: Diyerek babasına sarılıyor.
21: Süvari'de Babalar Günü'ne özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
22: İyi akşamlar.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot. Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: NTV Radyo.

0: Sildaroğlu Benim Peynir'in milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadede tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi.
3: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Fenerbahçe'de heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Serdar Şertler yeni teknik direktörünü bugün açıklayacak. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe'mizin futbol A takımı teknik direktörü bugün saat 13'te Fenerbahçe TV ekranlarında açıklanacaktır. 120. yılımıza başlayacak yeni dönemin ilk adımını birlikte atıyoruz denildi. Fenerbahçe'de 7 Haziran'daki olağanüstü seçimle Aziz Yıldırım başkanlığa seçildi. 11 gündür Serdar Şertler'in yeni teknik direktörünün kim olacağı merakla bekleniyordu. Bugün yapılacak duyurunun ardından yeni transferlerin de peş peşe açıklanması bekleniyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ikinci ön eleme turlarının kurası çekildi. Maçlar Temmuz ayında yapılacak. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Polonya'dan Górnik Zabrze ile eşleşti. Beşiktaş, Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda Midland'la karşılaşacak. Rams Başakşehir ise Konferans Ligi ikinci ön eleme turunda Sarajevo Inter Turku eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. İkinci eleme turu maçları Şampiyonlar Ligi'nde 21-22 ve 28-29 Temmuz, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ise 23 ve 30 Temmuz'da oynanacak. Süper Lig şampiyonu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılacak. Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turu oynayacak. Türkiye Sigorta

0: 0 yendi. Ay Yıldızlılar rakibi karşısında setleri 25-14, 25-13 ve 25-23 aldı. Milliler 5. maçlar sonunda 3. galibiyetini almış oldu. Ankara'da 3 maç daha oynayacak olan Filenin Sultanları bir sonraki maçında bugün Fransa ile 19.30'da karşılaşacak. Milli takım etabın devamında 20 Haziran'da Almanya, 21 Haziran'da ise Çin'le karşılaşacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. NTV Radyo.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa takvimi. Bugün 18 Haziran 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Sürdürülebilir gastronomi günü bugün. Gastronomi, dünyanın doğal ve kültürel çeşitliliğinin bir ifadesi. Yemek sanatı olarak da adlandırılır. Aynı zamanda yerel mutfağı, o mutfağa özgü pişirme tarzını anlatır. Sürdürülebilir gastronomi de bu kapsamda malzemelerin nereden geldiğini, nasıl yetiştirildiğini, pazarlarımıza ve nihayetinde tabaklarımıza nasıl ulaştığını dikkate alan bir mutfak anlamını taşır. Sürdürülebilir gastronomi önemli. Çünkü 2050 yılına kadar dünyada 9 milyardan fazla insanın beslenmesi gerekecek. Ancak üretilen tüm gıdaların 1/3 biri kayboluyor veya israf ediliyor. Bu yıl Sürdürülebilir Gastronomi Günü'nün teması yerel tohumlar, yerel yemekler. Bu hem o bölgenin ekonomisini canlandırmaya, çiftçilerini desteklemeye hem de gıda taşımacılığında kullanılan sera gazlarını azaltmaya yardımcı olur. Yerel yiyeceklere önem vermek mutfak köklerimizi de korumamızı sağlar. Böylece geleneksel ürünler, tarifler unutulmadan nesilden nesile aktarılır.
3: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: NTV Ekonomi başlıyor.
5: Piyasa ekranıyla tekrar karşınızdayız. Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Konseyi bugün İstanbul'da toplandı. Konuşmalarda küresel ekonomi ve jeopolitik gelişmelere ilişkin değerlendirmeler öne çıktı. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, yaşanan küresel tabloyu daha kırılgan, parçalı ve belirsiz bir dünya olarak tanımladı. ABD ile Çin rekabeti her alanda daha da sertleşiyor ifadelerini kullandı. Dünya ekonomisinde yeni bir denge arayışı olduğunu belirten Aras, ama henüz bu denge kurulmuş değil dedi. Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Aras, Türkiye ekonomisinde büyümenin kalkınma yaratması çok önemli ifadelerini kullandı. Beyaz et sektöründe faaliyet gösteren 7 şirketin daha kayyum kararı kaldırıldı. Kayyum atanan 13 şirketten 4'ü için tedbir kararı önceden kaldırılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı haksız fiyat artışı gerekçesiyle beyaz et sektörünün en büyük şirketlerine yönelik soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında şirketlerin üst düzey yöneticileri gözaltına alınırken 13 şirkete denetim kayyumu atanmıştı. Şirketler kayyum kararına karşı yargı yoluna başvurmuştu. Bu şirketlerden 4'ünün kayyum kararı geçtiğimiz günlerde kalkmıştı. Bugün ise 7 şirketin daha kararı kaldırıldı. Böylece 13 şirketten 11'i için kayyum uygulaması durdurulmuş oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında savaşı bitiren imzalar atıldı. Piyasalarda barış fiyatlaması devam ederken petrol 78 doların altını gördü. Öte yandan İran'a yönelik yaptırımlara ilişkin belirsizlik ve bugüne kadar oluşan hasarlar petrole ilişkin senaryoları da çeşitlendirdi.
6: Petrolde barış fiyatlaması yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran savaşı bitiren anlaşmayı imzaladı. İran'a yönelik yaptırımların kalkacağı ihtimaliyle birlikte petroldeki düşüş devam etti. Brent petrol savaşla birlikte elde ettiği kazanımları geri verdi. 30 Nisan'da 120 dolara kadar yükselen Brent petrol 78 doların altına indi. Petrolde haftalık düşüş %18, aylık düşüş ise %30 oldu.
7: Hayal bile edemeyeceğimiz seviyelere işaret ediyor. Dolayısıyla bu yeni yüksek normal, yeni norma alışmaya çalışıyoruz. Tabii

0: Hürmüz Boğazı'ndan geçiş sağlandıkça, tedarik zinciri yeniden normale dönmeye çalıştıkça bu fiyatların peyderpey geriye geldiğini göreceğiz. Ama enerji fiyatları tabii yılın ilk yarısına damga vurdu desek yeridir.
1: Barış anlaşması yapılsa da petrole ilişkin belirsizlik hala sürüyor. Küresel Yatırım Bankası Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol akışının savaş öncesi seviyelerin yalnızca %70'ine kadar toparlanabileceğini öngördü.
0: Petrol fiyatlarının 60-70 dolardan işte 100-110 dolara Brent petrol varili fiyatı için söylüyorum gelmesi başka bir şey. O gelen fiyattan da istediğiniz miktarda enerjiye ulaşamamanız apayrı bir şey.
1: Uluslararası Enerji Ajansı ise petrol arzına ilişkin değerlendirmesini paylaştı. Ajansa göre bu yıl petrol arzı günlük 3,9 milyon varil azalacak. Ancak çatışmanın kalıcı olarak çözülmesiyle birlikte üretim artacak. Bu artışın etkisi ise 2027'de görülecek.
2: Evet, petrol fiyatları düştü. Son duruma da bir bakalım. Hala 77 dolar 8 sentte Brent petrol. Dünün önceki kapanışının %1'e yakın altında, 78 doların altındaki seyir devam ediyor. Gelişmeler takip ediliyor. Piyasalardaki diğer rakamlara bakarsak, borsadaki alımların hızlanması dikkat çekici bu dakikalarda. BIST 100 endeksindeki değer artışı %1,5'a yaklaştı ve endekste 14.622 puana çıktı ve 5 haftanın zirvesine geldi. Altının onsu 4.267 dolarda, 4.300'ün biraz altında. Hemen diğer rakamları da ekranlara taşıyalım. Dolar 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 31 kuruşta devam ediyor. Sabahki seviyelerinden çok da uzakta değiller. Euro dolar paritesi hala 1.15'in altında. Ve içeride altın fiyatlarında gramda 6.374 lirayı, çeyrekte de 10.418 lirayı takip ediyoruz bu dakikalar itibariyle. Bugün gelen önemli bir veriyle devam edelim. Konut satışları. Konut satışları Mayıs'ta 100 bin bandının altına indi, duraklamaya işaret etti. Son 2 yılın en düşük konut satışı yapıldı. Kredi kullanımında da gerileme var.
1: Konut piyasası Mayıs ayında durgunlaştı. Satışlar 2 yılın en düşük seviyesine indi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen ay 93.333 konut satışı gerçekleşti. Nisan ayında 126.808 konut satılmıştı. Böylece satışlar aylık bazda %26 gerilemiş oldu. Uzmanlara göre satışlardaki gerilemenin en büyük nedeni savaş nedeniyle artan faiz oranları. Bankalar %2,49'luk kredi kampanyalarını sona erdirdi. Faiz oranları yeniden %3'e yaklaştı. Kredili konut satışı aylık %30 düşerek 19.774 adede indi. Düşüşün bir diğer nedeni de geçen ay resmi tatillerin normal aylara oranla fazla oluşu. Bu durumunda satış işlemlerine yansıdığı düşünülüyor. Mayıs'ta iş yeri satışları da %27 düşüş kaydetti. Nisan'da 15.694 adet olan satış rakamı Mayıs'ta 11.434 adede indi.
2: Konut satış rakamlarını daha detaylı değerlendireceğiz. Nedenlerini konuşacağız. Satışlardaki düşüş fiyatlara etki eder mi ve nasıl devam eder önümüzdeki süreçte? TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya bizlerle. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, beni duyabiliyor musunuz Makbule Hanım?
3: Evet, duyuyorum.
2: Tamam, biz de şimdi sizi duyduk. Şimdi tamam. Satışlar dedik ki 2 yılın en düşük seviyesinde. Bayram etkisi, bayramların daha doğrusu etkisi, resmi bayramların ve diğer Kurban Bayramı'nın etkisi var deniyor. Ama sadece bu hani eksik güne bağlayabilir miyiz? Piyasada çünkü gözlemlere göre bir durgunluk olduğu da ifade ediliyor. Böyle bir durgunluk da var. Neden düşük satışlar?
3: Aslında Mayıs ayı rakamlarının temel nedeni iş günü eksikliği. Çünkü 15,5 gün vardı iş günü olarak. Tabii iş günü sayısı tapu satışları anlamında oldukça önemli. Çalışılan iş gününün başına baktığımızda 6.000 adetlik bir satış yapılmış yaklaşık. Nisan ayına baktığımızda da aslında yine 6.000 adetlik satış yapılmış. Dolayısıyla hani bu 15,5 iş gününe rağmen 93.333 adetlik satış aslında çok ciddi bir sert daralma anlamında okunmamalı diye düşünüyorum ben. Genel itibariyle konut kredisi faiz oranlarındaki işte 2.49'un 2.89'a çıkması Haziran ayı başında oldu. Dolayısıyla Mayıs ayındaki ipotekli konut satışları hani ilk 5 ay olarak baktığımızda %21 bandında. Hani bu aslında geçen yıla göre daha iyi. Geçen yıl %15'ti yıl ortalamasına baktığımızda. Dolayısıyla hani şu anda sadece Mayıs ayı verilerine bakarak bir durgunluğa işaret ediyor demek için ben erken olduğunu düşünüyorum açıkçası.
2: Peki kredi faizleri yükseldi dediniz. Yani 2.49'luk kampanyalar bitti sanırım. Kredi faizi kampanyaları sonlandırıldı mı? Neden sonlandırıldı? Bu kredi kullanımını nasıl etkiler?
3: Şöyle tabii orada BDDK'nın aldığı farklı kurallar var. Zaten çok ciddi bir kredi politikası olarak kısıt vardı konut kredisi özelinde. Ama tabii savaşın etkisi, rasyolar, bankaların rasyo hedefleri hepsini yan yana koyduğumuzda 6 Haziran itibariyle 2.49 kampanyası bitti ve artık en düşük 2.89'dan aylık bazda konut kredisi faiz oranı başlıyor. Bu mesela Haziran ayı itibariyle bir miktar yavaşlama getirebilir. Biz şimdi yaptığımız iş sayılarından baktığımızda evet bir miktar daha az hareket var ipotekli konut talebi tarafında. Bu ister istemez etkiliyor. Hani bu tamamen birazcık dünyadaki piyasa gelişmeleri, birazcık da Türkiye'nin bankacılık tarafındaki geliştirmeleri bu konut kredisi faizlerini tabii etkiliyor.
2: Peki altın fiyatları ne kadar etkili? Çünkü son dönemde konuştuğumuzda hem otomobil piyasası için hem konut piyasası için yani altın yükseldiğinde genelde satış yapılıp ev ya da araba alma tercihinde bulunabildiği vatandaşın ifade ediliyordu ve bu son savaş süreci boyunca altın fiyatının düşmesi, düşük seyretmesi hani kimse bozmak istemediği için altınını biraz buralardaki talebi de düşürdü deniyor. Doğru mudur? Katılır mısınız?
3: Tabii birkaç ay öncesine göre baktığınızda evet altındaki karını realize eden kesin konut yatırımı da yapmış olabilir. Çünkü konut fiyatları tarafına baktığımızda hani reel olarak negatif seyrim götürüyor, devam ediyor. Yani enflasyon kadar konut fiyatları artmıyor. Bu Şubat 2024'ten beri tek bir ay, Kasım 2025 haricinde hep aynı trend devam etmişti. Dolayısıyla o taraf evet Mayıs'tan sonra Haziran itibariyle bir yavaşlama yaşamış olabilir. Ama tabii bunu hani verilere bakarak net verilerle maalesef ki şey yapamıyoruz, değerlendiremiyoruz. Ben daha çok altından çok mevduat faizinin etkili olduğunu düşünüyorum konut alım satımlarında. Çünkü kişiler işte konut fiyatlarının artmadığı bir dönemde konut almak yerine parasını mevduat faizinde değerlendirip birkaç ay öteleyebiliyor konut alımını. Dolayısıyla birazcık mevduat faiz oranlarının evet. yüksekliği bence bu trendi etkili.
2: Peki yaz aylarında konut talebi canlanır mı, değişir mi? Özellikle fiyatlar açısından sormak istiyorum. Yani şimdi evet 2.49'dan 2.89'a gelen bir faiz var ama yine yüksekken de aslında talep vardı konuta ve o dönemde de konuştuğumuzda sizinle yani insanlar yüksek kiralardan artık çok fazla canları yandı ve faiz oranına çok da bakmayıp hani bu taksitleri ödedikten sonra ev sahibi olmayı tercih ediyorlar şeklinde konuşmuştuk. Bu açıdan bakıldığında yani bu hafta konut fiyat endeksi açıklandı. Reel düşüş devam ediyor konut fiyatlarında. Piyasadaki bu durumu da göz önüne aldığımızda ev almak için, ev almayı düşünenler için doğru zaman mıdır yoksa yaz aylarını beklemelerini mi önerirsiniz?
3: Yani doğru zaman trendi bence devam ediyor. Bu geçen yıl 2025 yarısından itibaren, Temmuz ayından itibaren başlamıştı. Buradaki en önemli neden de tabii ki dediğiniz gibi konut fiyatlarının artmıyor olması. Yani hatta konut fiyatları kendisini bir miktar düzeltmiş oldu. 2023-2024 yıllarındaki aşırı artışlar şu anda düzeltiliyor diye de okuyabiliriz. Almak için doğru zaman mı? Konut fiyatlarının artmadığı bir yerde tabii ki alıcı daha baskın. Dolayısıyla evet almak için daha doğru bir dönem olabilir. Genelde nakit ihtiyacı olan nakit sıkışanların sattığı dönemler olabiliyor böyle dönemler. Dolayısıyla alıcının eli güçlü ve fiyatta artmıyorken almak mantıklı olabilir. Yaz ayları etkisini biz daha çok yazlık bölgelerde görürüz. Yaz aylarında işte birazcık yazlık bölgelerde fiyatlar hafif şekilde artar. Ama genel büyük şehirlerdeki piyasa genel itibariyle daha sakin geçer işte yazlıklar, izinler, tatiller derken. Dolayısıyla hani yazında ben trend değişikliği olarak fiyatlar açısından çok ciddi bir değişiklik beklentisi içerisinde değilim, onu söyleyebilirim.
2: Peki, çok teşekkürler. TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya ile konuştuk. Konuttaki konut satışlarındaki gerilemeyi, ama Makbule Hanım bize iş günü eksikliğinin önemli bir faktör olduğunu söyledi. Hem Kurban Bayramı vardı, hem resmi bayramlar vardı Mayıs'ta ve sadece 15,5 iş günü vardı. Bu yüzden satış rakamlarını neredeyse ayın yarısına göre değerlendirmek gerekir. Bu da çok büyük bir düşüş anlamına gelmiyor dedi. Devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank davası resmen düştü. Mahkeme bu konudaki kesin kararını açıkladı. Kamuyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamaya göre Manhattan bölge yargıcı Richard Berman'ın kararıyla dava düştü. Dava Halkbank aleyhine 2019 yılında açılmıştı ve İran'a yönelik yaptırımların delindiği iddia edilmişti. Mart ayında yargılamadan vazgeçilmesi için anlaşmaya varılmıştı. Aradan geçen 90 günde herhangi bir uyumsuzluk tespit edilemedi. Bu nedenle savcılar mahkemeden ceza davasının düşürülmesini talep etti. Bu haberle veda ediyoruz. Öğleden sonra tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
1: DTS uğraşır.
0: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
1: DTS ile ödenir.
0: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
1: DTS kovalar.
0: Güzel de ne bu ya DTS?
1: Dinleyelim.
2: DTS yani doğrudan tahsilat sistemiyle siz işinizi yapın, bırakın ödemelerinizin vadelerini sizin yerinize DTS halletsin. Garanti.
3: Yılı da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için

Bursa'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak

0: İnternette bulacaksın.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Kale Kilit.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
4: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
5: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
4: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
6: Reklam.
7: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
8: Amerika Birleşik Devletleri'nde merkez bankacılığı fonksiyonunu üstlenen Fed'in karar ve aksiyonları sadece Amerikan dolarını değil ve fakat bütün dünyanın gidişatını, finansal varlıkların değerini ve piyasaların yönelişini doğrudan etkiliyor. Çünkü bilindiği üzere onlarca yıldır dünya ekonomisinin rezerv parası olma özelliğini Amerika Birleşik Devletleri doları taşıyor. Bu çerçevede Fed'in tüm kararları, parasal politikalara ilişkin tüm beklenti ve politikaları aslında bütün dünyada yakından izlenen bir ekonomik gösterge veya bir gidişat olarak karşımıza çıkıyor. Fed'in bu toplantısı gerçekten önemliydi çünkü iki dönem üst üste Fed başkanlığını üstlenen ve son dönemlerde deyim yerindeyse tırnak içinde Başkan Trump'tan dayak yiyerek görevini yapmaya çalışan Powell'ın yerine şimdi Amerikan kurulu veya müesses düzeninin tüm özelliklerini taşıyan bir aynı zamanda akademik şapkası da olan Kevin Warsh geçti. Kevin Warsh'un ilk toplantısı önemliydi. Gerçekten beklentileri boşa çıkartmayacak bir performans ve duruşla kamuoyunun karşısına çıkan yeni başkandan bahsediyoruz. Hatta bu konuda bir manşet atmak gerekse hiç şüphesiz sinerjici başkan göreve geldi veya görev başında diyebiliriz. Biliyorsunuz sinerji birliktelikten doğan güç demek. Çünkü Kevin Warsh aslında bir ve beraber hareket etmek, yetki ve otoriteyi paylaşmak temalarını ön plana çıkarttı. Hatta dedi ki komitenin yaptığından daha fazlasını ben yapamam. Dolayısıyla beraber hareket edeceğiz. Katılımcı bir yaklaşımla kararları alacağız ifadesinde bulundu. İlk toplantısında daha evvel biliyorsunuz oy birliği sağlanamıyordu. Oy birliğiyle pas geçme kararı alındı. Böylece 3,5-3,75'lik mevcut gösterge faiz oranı korundu. Genel olarak tabii bir yeni başlangıçta önemli değişikliklerin başında mesela 300 kelimelik karar metninin 131 kelimeye neredeyse 3'te 1'e indirilmesi, sade ve daha yalın bir duruşa geçilmesi ve en önemlisi de forward guidance denilen ileriye yönelik beklenti yönetimi ve tahmin paylaşımının artık gerçekleşmeyeceği konusunda en azından ilk önce dozunun düşürülüp sonradan gerçekçi veri ve bilgilerle, başkanın deyimiyle aksiyon alınabilir veri, gerçek zamanlı bilgi üzerinden hareket edileceği. Tabii bu enteresan bir ikilemi de karşımıza çıkarıyor. Merkez bankalarının en önemli fonksiyon ve vazifelerinden bir tanesi piyasaları yönlendirmek, geleceğe dair bir takım tercih ve yönlendirmelerde bulunmak. Anlaşılıyor ki Kevin Warsh bu konuda bir parça daha muhafazakar davranacak. Tabii bir başka çok önemli yenilik de Task Force dediğimiz 5 tane çok önemli aksiyon ekibi veya gücü kurulması. Biliyorsunuz Türkçe'de güzel bir söz var. Bir işin olmasını istemiyorsanız veya sürüncemede bırakmak istiyorsanız komiteye havale edin derler ama Bunlar daha farklı bir parça sonuç alıcı ve aksiyona yönlendirici gruplar olarak karşımıza çıkıyor. Başkanın anlatımıyla FED'in uzman kadrosu dışarıdan, akademik dünyadan ve iş dünyasından bu işin erbabı kişilerle bir araya gelerek oluşturulan 5 adet yeni çalışma gücüyle FED'in politikaları ve gidişatı tekrar adeta şekillendirilecek. İletişim faaliyetleri, bilanço politikası, mevcut veri kaynaklarının tekrar düzenlenmesi, özellikle istatistik ve enflasyon ölçümüyle ilgili yeni çalışmalar, güncelleme çalışmaları, dönüşüm çağında verimlilik, özellikle yapay zeka, tehdit ve faydalar konusunda ve nihayet FED'in aslında görev alanını oluşturan istihdam ve enflasyon konusunda arka plan çalışmaları. Tabii Şahin tınısı yüksek bir karar ve duruş olarak nitelendiriliyor. Ancak özellikle enflasyon ve büyüme bakımından yeni tahmin aralıkları ve öngörüleri de paylaşılmış durumda. Bu yıl için enflasyon %2.7'den önemli bir yukarı yönlü revizyonla %3.6'ya, 2027 yılı için %2.2'den %2.3'e çıkarılırken 2028 için %2'de sabit bırakıldı. Bilindiği üzere an itibariyle %2'lik bir enflasyon hedefi var. Bu çerçevede büyüme tahminine ilişkin revizyonlarda Şahin duruşu göremiyoruz. Bu yıl için %2.4'ten %2.2'ye geriye çekilen bir büyüme var. 2027 için sabit %2.3 bırakıldı. 2028 için ise %2.1'den %2.2'ye yükseltildi. Evet, güçlü dolar politikasına sanki bir dönüş var. Zaten 2 yıllık tahvillerde çok önemli artışlar oldu. Netice itibariyle bu yeni gelişme hiç şüphesiz Şahin tınısını ortaya çıkarıyor ama acaba Şahin duruşu olacak mı, bu korunacak mı? Onu hep beraber izleyerek göreceğiz. Nihayet şunu da vurgulamakta fayda var. Vücut lisanı açısından gene muhafazakar ve renk vermeyen tutumu devam ettiren bir Kevin Warsh profili gördük. Ancak Başkan Powell'dan farkı özellikle soru cevap kısmında soru soranın doğrudan yüzüne bakması ve ona dönmesi, yakın gözlük kullanmaması ve daha dik ve canlı duruşu da Fed'in enerjik ve yeni politikaları bakımından vücut lisanı mesajını bütünleştirmiş oluyor. Bugün mesajımıza ve Fed'le ilgili değerlendirmelerimize ilaveten bir temenniyle tamamlayalım. Türkiye'de işletme iktisadı alanının öncülerinden ve bu konuda çok hoca ve kişi yetiştirmiş olan kıymetli babam Profesör Doktor Cumhur Ferman'ı 100. doğum gününde saygı, minnet ve rahmetle bir kere daha anıyorum. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
7: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarından.
0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: El Niño nedir? İspanyolca bir kelime olduğundan El Niño değil, El Niño olarak telaffuz edilir. Pasifik Okyanusu'nda Peru açıklarındaki suların her zamankinden daha sıcak olması durumudur. Bu yüksek sıcaklık dünya iklimini etkiler. En fazla etkilediği yerler Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Filipinler ve Doğu Afrika. Türkiye ise direkt değil, dolaylı olarak etkiler.
0: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.

0: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Günlerden Perşembe, gündem yoğun. Hem içeride hem dışarıda dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Ekrana taşıyacağız bülten içerisinde. Önce birkaç başlıkla günü gündeme özetleyelim. Sonrasında da ayrıntıya geçeceğiz. Dünya yarına hazırlanıyor. ABD ile İran arasında varılan mutabakat zaptının imza töreni olacak. Sembolik bir tören. Gerçi olmaya da bilir. Çünkü iki ülke devlet başkanları imzayı attı bile. Trump ve Pezeşkian imzaladı mutabakat metnini ve anlaşma resmen yürürlüğe girdi. Metinde hangi maddeler var? Hatırlayın, ABD Başkanı bir süre önce İran'ın balistik füze programının durdurulmasını ya da sınırlandırılmasını istiyordu. Dün dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ne dedi? İsrail anlaşmaya nasıl bakıyor? Geniş bir paragrafla masaya yatıracağız öyle bülteninde. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananları da elbette takipteyiz. Dün MYK toplantısından yeni ihraç talepleri, daha doğrusu ihraç talebiyle disipline sevk kararları çıkmıştı. Bugün Yüksek Disiplin Kurulu toplandı Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve daha önce tedbirli sevk edilen 9 milletvekilinin itirazları değerlendirildi. Gökhan Günaydın hakkında tedbir kalktı, diğer isimlerin itirazı reddedildi. Özel tarafı ne diyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler yaşanıyor? Bakacağız. Akıllara durgunluk veren bir ameliyat haberi var. Rekor bir çapraz nakil ameliyatı. 8 hasta ve 8 donör aynı anda ameliyat masasındaydı. Karaciğer Nakli Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Sezai Yılmaz 150 kişilik bir ekiple 22 saat boyunca ameliyattaydı. Bu inanılması güç ameliyat serisini Melike Şahin'in özel haberiyle ekrana taşıyacağız. Ve son başlık Dünya Kupası. Kupada cumartesi sabahını bekliyoruz. Milliler Paraguay ile oynayacak. Maç için San Jose'ye geçtiler ve ilk antrenmanı da yaptılar. NTV ekibi de yanlarında Emin Çağlar'ın izlenimlerini ve Dünya Kupası güncesinden renkli anları ekrana taşıyacağız. Başlıyoruz bültene. ABD Başkanı Donald Trump Paris'te, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise Tahran'da savaşı bitiren mutabakatı imzaladı. 14 maddelik anlaşma liderlerin uzaktan attığı imzalarla yürürlüğe girmiş oldu. Anlaşmanın maddeleri de ortaya çıktı.
1: Yes.
2: Bravo.
3: İran ve ABD arasında 107 günlük savaş bu görüntülerle sona erdi. Amerikan Başkanı Donald Trump Paris'ten dönerken anlaşmayı imzaladığını duyurdu. ABD ve İran arasındaki mutabakat İran tarafında da Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın imzalamasıyla yürürlüğe girdi. Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve İran Parlamento Sözcüsü Bakır Galibaf anlaşmayı elektronik ortamda imzalamıştı. Trump da G7 toplantıları için bulunduğu Versailles Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yemekte resmi belgeye imzasını attı.
1: Yes.
2: Bravo.
3: Anlaşma bir süredir İran medyası tarafından duyurulara oldukça benzer. İlk olarak Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdiği teyit ediliyor. Bir diğer madde ise İran ve ABD'nin birbirlerine müdahale etmeyecekleri ifade ediliyor. Mutabakat zaptında 60 gün içerisinde müzakerelerin tamamlanacağı da yer alanlar arasında. Hürmüz Boğazı'na ilişkinse detaylı maddeler yer alıyor.
4: İlk metinde ticari gemilerin geçişinin kalıcı olarak eskiye döndürülmesi hedeflenmişti. İran'ın hatta bu mayınları temizlemesi gerektiği not düşülmüştü. Yeni metinde İran'a yeni bir takım diplomatik yükümlülükler de getirilmiş. Ticari gemilerin güvenli geçişini sağlaması konusunda İran'a ki ücretsiz deniliyor ve 60 gün için ifadesi yer alıyor.
3: Metinde İran'ın bazı kazanımları korunuyor ancak ekonomik taleplerde farklılıklar var. İran'ın yeniden inşası için 300 milyar dolar ödenmesi bulunuyor. Tüm yaptırımların kaldırılması önceki iddialarda yer alsa da metinde yaptırımların kaldırılması için görüşmelerin derhal başlayacağı ifade ediliyor. İran'ın petrol ve petrokimya ürünleri satışının kolaylaştırılması ve donmuş varlıkların serbest bırakılması mutabakat metninde yer alıyor.
4: Zenginleştirilmiş uranyum stoğunun Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetiminde saha içinde seyreltilmesi yöntemi açıkça ifade ediliyor.
0: Liderler imzayı attı. Peki yarın İsviçre'de bir imza töreni olacak mı? ABD ve İran İsviçre'de bir araya gelecek mi? Mutabakat zaptı ile ilgili İran'da neler konuşuluyor? İşte bu soruların yanıtlarını almak üzere Tahran'a döneceğiz. NTV muhabiri Ali Çabuk karşımızda. Ali, bu mutabakat zaptı İran'da nasıl karşılandı? Ve İran heyeti İsviçre'ye gidiyor mu?
5: İsviçre programı şu ana kadar iptal edilmedi. Tabii hangi isimler gidecek kamuoyuyla paylaşılmadı şu ana kadar. Ancak dün Dışişleri Sözcüsü Bekai açıklama yapmıştı ve İsviçre programında herhangi bir değişikliğin olmadığını söylemişti. Ve kaynaklar imza töreni olmasa dahi yani uzaktan imzalar atılsa dahi İsviçre programının yapılabileceğini aktarmışlardı. Yani İran'dan bir müzakere heyeti yarın İsviçre'ye gidebilir. Bu noktada bir program değişikliği yaşanmadı. Ancak şu ana kadar programın detayı da paylaşılmış değil. Eğer İsviçre'ye İran'dan bir heyet giderse Pakistan'ın arabuluculuğunda yine yeni bir müzakere turuna taraflar başlayabilir. Çünkü mutabakat metni bunu destekliyor Ahmet. Çünkü imzalanan bu mutabakata göre bugün itibariyle artık ABD-İran arasında 60 gün sürecek ve uzatılabilecek olan bir yeni müzakere turuna taraflar başlayacaklar. Bu mutabakat saatte tabii iki ülkenin devlet başkanları tarafından imzalandı. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da bunu imzaladı ve bir anlamda ispat içinde bir fotoğraf karesi bu imza anından, imza sonrasından paylaşıldı. Parça ve İngilizce olarak mutabakat metnin hazırlandığını biliyoruz. Taraflar her iki parça ve İngilizce olarak hazırlanan iki mutabakat metnine de imza attılar. Dışişleri Sözcüsü eğer metin yalnızca İngilizce olsaydı çeviri noktasında ve tercüme noktasında sıkıntılar yaşayabilirdik ifadesini kullandı ve bu sorunu giderebilmek için metnin parça olarak da hazırlandığını ve iki metnin de resmi olduğunu, iki ülke devlet başkanı tarafından imzalandığını söyledi. Bugün itibariyle artık bu mutabakattaki maddelerin yürürlüğe girmesi bekleniyor Ahmet. Dün İran'a ait 3 petrol tankeri ABD ablukasından geçtiği belirtilmişti. İran Dışişleri Sözcüsü yaptığı açıklamada bununla birlikte ABD ablukasının artık aşamalı bir şekilde kaldırıldığını söyleyebiliriz dedi ve yaklaşık olarak 5 milyon varil petrol taşıyordu söz konusu gemiler. Bekai bunu yapılan takip ve incelemelerde gemilerimizin sorunsuz bir şekilde İran limanlarına giriş çıkış yaptığını gördük ve böylece ABD'nin ablukayı kaldırmasına ilişkin taahhüdünü uygulamaya başladığını anladık ifadesini kullandı ve İran'a yönelik yaptırımların da petrol yaptırımlarının da bugün itibariyle tamamen kaldırılması gerektiğini söyledi Bekai. Yani anlaşma artık yürürlükte ve bu anlaşmanın takibini de yapacağız dedi. Karşılıklı olarak adımların atılacağını söyledi ve eğer ABD yönetimi taahhütlerini yerine getirmezse biz de taahhütlerimizi yerine getirmeyiz ifadesini kullanarak bir savaşa geri dönüş sinyali de verdi Ahmet. Ancak an itibariyle taraflar atmış durumdalar ve 60 günlük süre boyunca sadece nükleer konu, uranyum konusu ve yaptırımların kaldırılacağının müzakere edileceğini bir kez daha vurguladı Bekai. Şunu da belirtelim, maddeler arasında uranyum İran içerisinde seyretilmesi konuşuluyor. Bu normalde 60 günlük müzakere sürecinde netleşmesi gereken bir konu başlığıydı. Ancak şimdiden bu konuda da imzaların atıldığını görüyoruz Ahmet.
0: Ali Çabuk Tahran'dan aktardı. Mutabakata ilişkin haberlerimiz sürecek. Mete Çubukçu ile birazdan konuşacağız ama ekranda bir son dakika gelişmesi var. Önemli. Spor gündeminin manşetini belirledi şu saat itibariyle. Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi başladı. Fenerbahçe Spor Kulübü bugün yeni teknik direktörünü, futbol direktörünü açıkladı. Gürkan Ak'la konuşacağız. NTV Spor Servisinden Gürkan hoş geldin.
6: Merhaba.
0: Sürpriz mi? Aykut Kocaman bekliyordu Fenerbahçe taraftarı. Uzun uzun Aykut Kocaman analizleri yapılmıştı. Ama bugün İsmail Kartal açıklandı. Ne oldu?
6: Sürpriz. sürpriz olarak nitelendirebiliriz. Evet, doğru. Aykut Kocaman'la aslında Fenerbahçe'nin anlaşması bekleniyordu ama bazı konularda anlaşma sağlayamadılar diyelim. Şunu aktarmak lazım. Çok taze bir görüşme yapıldı. Dün gece Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal bir görüşme gerçekleştirdi. Zaten İsmail Kartal daha önceki dönemlerinde olduğu gibi Fenerbahçe'yi çalıştırmaya yönelik herhangi bir talebinin olmadığını, her zaman göreve hazır olduğunu aktardı Sayın Başkan'a. Ve görüşme de çok uzun sürmedi. İsmail Kartal Fenerbahçe'nin bugün itibariyle bir yıllığına teknik direktörü oldu.
0: O zaman şunun altını çizelim. Aykut Kocaman'la görüşülürken bir B planı olarak İsmail Kartal tutulmuyordu. Yani
6: vardı aslında.
0: Arka planda ama görüşme yapılmış mıydı?
6: Hayır, görüşme yapılmadı. Görüşme yapılmadı. Yani eş zamanlı yapılan bir görüşmenin olmadığını aktarmış olalım. Ama Aziz Başkan'ın her zaman aklında İsmail Kartal ismi olmuştur. Geçtiğimiz dönemlerde de başkanlık dönemlerinde İsmail Kartal'ın ne kadar önemli bir figür olduğunu hep vurguladı Aziz Yıldırım. Kürsüye çıkmıştı. Bu ekranlara gelen görüntüde de zaten İsmail Kartal kürsüde bir veda konuşması yapıyor geçtiğimiz dönemlerden.
0: Doğru.
6: Onun öncesinde de yine Başkan Aziz Yıldırım'ın da kendisiyle ilgili çok övgü dolu sözleri vardı. Fenerbahçe için birçok badire atlattığını, saldırıya uğradığını, Fenerbahçe'den asla görevden kaçmadığını vurgulayan ifadeleri vardı. Ve bugün de yine kendisine güvenmeyi tercih etti. Dördüncü kez gelecek İsmail Kartal göreve ki 2024 seçimini hatırlarlar. Aziz Yıldırım'ın yarıştığı bir seçimde Jose Mourinho dönemi Doğru. başlamıştı. Sonrasında yine aslında İsmail Kartal acaba gelir mi Fenerbahçe'ye soru işaretleri vardı. Yine hazırdı aslında. Fakat Domenico Tedesco'ya teslim edilmişti takım. Hı hı. O dönemde çok uzun sürmedi ve Zeki Murat Göl'e gemiyi limana yanaştırmıştı.
0: Doğru.
6: Sonrasında geldiğimiz noktada da evet Aykut Kocaman ismi çok daha ön plandaydı. Aslında Sayın Başkan'ın hatta ve hatta az önce yine açıklandı futbol direktörü Oğuz Çetin oldu. Doğru. Oğuz Çetin'in de önceliği aslında Aykut Kocaman'dı. Zaten hem çok yakın arkadaşı, çok iyi tanıyor, futbol felsefesine hakim, benzer görüşteler. Ama işte bazen olmuyor. Aykut Kocaman yakın dönemde verdiği birkaç röportajında çok yıprandığını da ifade etmişti. Sonrasında İbre İsmail Kartal'a döndü ve gelinen noktada da artık bir yıllığına Aziz Yıldırım'la birlikte Fenerbahçe'nin futboluna yön vermeye çalışacak.
0: İsmail Kartal tabii Oğuz Çetin'le birlikte de oynadı. Yani aslında hepsi aynı dönem futbolcuları. Şimdi teknik direktör oldu. Fenerbahçe taraftarının damağında da aslında hoş bir tat bırakmıştı Kesinlikle. İsmail Kartal. Yani baktığımızda dördüncü defa geliyor. Şöyle bir hatıraları geriye dönersek işte bir şampiyonluğa giderken o kurşunlama olayı var. Ondan sonra takım dağılmıştı. Sonrasında 99 puanında ikincilik geldi ki
6: 23-24 sezonu.
0: 23-24 sezonu iyi de bir futbol ortaya koyuyordu Fenerbahçe futbol takımı İsmail Kartal yönetiminde. Şimdiki hedef ne olacak?
6: Direkt olarak şampiyonluk. Başka bir hedef yazılmış değil kağıda. Hem Sayın Başkan Aziz Yıldırım hem yönetim kurulu hem de İsmail Kartal Fenerbahçe'nin eski günlerine, başarılı günlerine dönebilmek açısından şampiyonluğun olmazsa olmaz olduğunu düşünüyorlar. Aslında bu yönde de çalışmaların olduğunu da aktarmış olalım.
0: Gürkan, peki şu yani Aziz Yıldırım'ın bir önceki kongrede, yarıştığı kongrede şöyle bir ifadesi vardı. Bu da çok önüne gelecektir. Mourinho'yu önerirken artık camia evlatlarıyla bu iş olmaz. Büyük isimlerle Fenerbahçe yol yürümeli demişti. Şimdi Sayın Başkan'ın tercihlerine bakıyoruz. Önce Aykut Kocaman'da olmayınca İsmail Kartal'a döndü. Bu bakış açısı değişimini nasıl yorumlarsın?
6: Aziz Yıldırım aslında hep ifade eder. Dünle bugünü birbirine benzetemezsiniz, kıyaslayamazsınız diye. Bence fikri değişti. Jose Mourinho tecrübesi bence sadece mevcut yönetime değil, o dönemin mevcut yönetimine değil, camiadaki figürlere de bir fikir verdi. Ve en büyük parametrenin ben önümüzdeki sezon bir seçimin daha olmasına bağlıyorum. Yani Fenerbahçe'nin bu bir yıllık süre içerisinde uzun süreli bir kontrat yapıp dünya cünlü bir teknik adama çok yüklü miktarda paralar vermektense camiayı tanıyan, ligi tanıyan ve aynı zamanda gerektiğinde yollar ayrılabilecekken çok fazla talepte bulunmayacak bir isme yönelmesi daha mantıklıydı. Aziz Başkan'ın düşüncesi de bu. O eski ruhu geriye getirmeye çalışıyorlar. Temelinde yatan konu bu. Futbol direktörlüğüne Oğuz Çetin'in getirilmesinin, teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ın getirilmesinin sebebi de bu. Aynı zamanda Vedat Muriç transferinin de tamamlandığını aktarmış olalım. Yani kısa süre içerisinde resmi imzalar da atılacak. O eski Fenerbahçe ruhunu getirip Fenerbahçe'yi başarıya taşıyabileceklerini düşünüyor Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu.
0: Dediğin gibi ya bir sene için gelmiş bir yönetim. Çünkü önümüzdeki sene olağan kongre var. Bu olağanüstü kongreydi. Bu nedenle belki uzun süreli planlamadan daha çok ligi bilen, takımı bilen, kulübü çok iyi bilen bir isimle yol yürümek istedi Aziz Yıldırım ve ekibi. O isim de İsmail Kartal oldu. Hı hı. Transferler tabii çok konuşuluyor. Sayın Başkan 20'sine 21'ine hazır olacak transferler demişti. Birkaç gün kaldı. Muriç haberini sen verdin. Birazdan önümüzdeki saatlerde ya da günlerde açıklanacaktır. Başka isim var mı konuşulan?
6: İsim var. Açıkça şunu ifade etmek lazım. Evet, başkanın öyle bir söylemi oldu ama gelinen noktada Dünya Kupası'nın devam ediyor oluşu, hı hı, oyuncuların pazarlık konusunda çok yüksek taleplerde bulunmasına sebep oluyor. Aynı zamanda turnuvanın beklemesini isteyen temsilciler de var.
0: Doğru.
6: Oyuncuları için daha iyi kontratlar bulabileceğini düşündükleri için. Bu biraz transferi yavaşlatıyor. Sadece Fenerbahçe'de değil, tüm dünyada böyle. Ama yönetimin çalışması var. Kesin bir sol stoper alınacak. Kesin bir sağ kanat alınacak. Bir santrfor, dediğim gibi Vedat Muriç'le tamamlandı diyebiliriz artık ona. Bir santrfor da alınacak ki Girassi ismi ön planda. Bugün temsilcisiyle bir görüşme yapılacak Giresi'nin. Onun da beklentileri biraz yüksek aşamada. Bir de şu bilgiyi de verelim. Normalde bir serbest kalma maddesi var Giresi'nin Dortmund'da. Ama bu maddenin tüm kulüpler için geçerli olmadığını aktaralım. Dünyanın büyük kulüpleri için geçerli bu. Oyuncu tarafı böyle bir madde koydurmuş. Fenerbahçe'de benzer bonservis bedellerini yaklaşık 40 milyon, 35 milyon euro civarına bu transferi çekebilirse bitirecek. Oyuncu gelmeye hazır. Bu konuda herhangi bir problem yok. Ama Aziz Yıldırım ve yönetim kurulunun alternatifleri de çokça var. Şunun garantisini veriyorlar. En azından benim yaptığım görüşmelerde Fenerbahçe'ye yakışacak kadro kurulacak. İsmail Kartal'a, teknik direktörü, o zaman ismini telaffuz etmiyorlardı elbette ama güçlü bir kadro verilecek. Fenerbahçe'nin özüne dönmesi için buna da ihtiyaç var. Düşüncesi hakim yönetim kurulunda.
0: Peki nasıl bir Fenerbahçe izleyecek taraftar önümüzdeki sene? İsmail Kartal gerçi yaptıkları ya da oynattığı futbol, oynatacağı futbola da referans olarak alınabilir. Nasıl bir Fenerbahçe izleyeceğiz?
6: Az önce altını çizmiştin. 23-24 sezonu 99 puan. Hücum futbolu oynamıştı Fenerbahçe. Hem Sayın Aziz Yıldırım'ın düşüncesi bu yönde, hem Oğuz Çetin'in düşüncesi bu yönde. Oyunu hızlı oynayan ve sonuca hızlı giden bir takım yaratma düşüncesi var Fenerbahçe'de. Oyalanan ve zaman kaybeden, işte yan pasları tercih eden bir takımdansa direkt hücumu tercih eden bir Fenerbahçe hayali var. İsmail Kartal'ın felsefesi de buna uygun. 99 puan toplanan sezonda benzer bir oyun oynanmıştı. Kadroya yapılacak takviyeler de bu yönde yapılacak zaten. Hem ön alanda hızlı, hem merkezde fazla oyalanmadan hızlıca topu ayağından çıkarabilecek bir pas organizasyonu, hem de kanatların takviyeleriyle birlikte ben bol gollü bir sezon geçireceğini tahmin ediyorum Fenerbahçe'nin. Çünkü tamamen hücum odaklı olacak.
0: Peki transfer isteyecek midir sence? Şöyle bir oynattığı oyuna baktığında Fenerbahçe listesine yazılan oyuncuları şöyle gözden geçirdiğinde takviye isteyecek midir?
6: İsmail Kartal hiçbir döneminde ben şu oyuncu istiyorum diye talepte bulunmadı. Hı hı. Yine isim vererek talepte bulunmayacaktır. Belki mevki belirterek eksikleri belirleyebilir. Bunu Sayın Başkan'dan isteyebilir. Ancak şunu unutmayalım. Fenerbahçe'nin kadrosu çok kalabalık. Kiralıktan dönen birçok isim var. Yani ismini belki unutmaya yaklaştığımız Sofyan Amrabat bile Fenerbahçe'nin oyuncusu. Hı hı. Dün İngiltere karşısında izlediğimiz Dominik Livakovic bile Hırvatistan kalecisi, Fenerbahçe'nin 2028'e kadar oyuncusu.
0: 4 gol yedi ama fena kurtarışlar da yapmadı.
6: Evet, özellikle 50. dakika sekansları çok iyiydi. Geleceğim nokta şu, kamp sürecince ki 21 Haziran'da top başı yapacak Fenerbahçe, bütün oyuncuları görmek istiyor. Yönetim kurulu görmek istiyor en başta. Dolayısıyla karar sonrasında verilecek, kimler ayrılacak, nasıl bir gelir elde edilecek gidecek isimlerden, buna göre ekstra takviyeler de yapılabilir. Ama az önce ifade ettim, sol stoper, sağ kanat ve iki santrfor, biri Vedat Muriç, olmazsa olmaz olarak görülüyor şu anda.
0: İsmail Kartal gerek takım otobüsünün kurşunlandığı sezon, gerek 22-23 99 puanlık sezon bir şampiyonluk hak etmişti. Evet. Bir şans daha verdi Fenerbahçe. Bakalım nasıl bir sezon olacak. Teşekkür ediyorum Gürkan Ak yayına katkı için. Devam edelim tekrar. ABD ve İran arasında imzalanan mutabakata döneceğiz. Uzun süredir bekleniyordu elbette, ancak anlaşma Amerika Birleşik Devletleri'nde memnuniyetle karşılanmadı. Hem cumhuriyetçi hem de demokrat senatörler anlaşmaya sert tepki gösterdi. ABD basını da anlaşmanın İran için daha iyi olduğunu değerlendiriyor.
3: Amerikan basını İran-ABD anlaşmasını imzaların ardından eleştiriyor. Amerikan Axios haber sitesi, Trump verdiği sözlerin gerisinde kalan bir İran anlaşmasına razı oldu başlığıyla anlaşmayı duyurdu. New York Times, Trump'ın kötü bir sürprizle karşılaştığını manşetine yansıttı. Washington Post ise Trump, cumhuriyetçileri utandırmaya devam ediyor başlıklı bir analizle anlaşmayı eleştirdi. Amerikan CNN televizyonu da anlaşma İran'a iyi mi geldi başlığını kullandı. ABD senatosunda da sert eleştiriler var. Cumhuriyetçi senatörler Bill Cassidy ve Ted Cruz tepki gösterdi. Cassidy, Reagan son 10 yılların en kötü dış politika hatası yüzünden mezarında ters dönüyor dedi. Cruz ise tarih bizi öldürmek isteyen teokratik çılgınlara milyarlarca dolar vermenin kötü bir fikir olduğunu öğretiyor ifadelerini kullandı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İran anlaşmasıyla ilgili eleştirildiği konuların başında Hürmüz Boğaz'a geliyor. Savaşın başında açık olan Boğaz'ın yeniden açılmasının anlaşmanın en önemli konusu haline geldiği ifade edildi. Bir diğer tartışma ise İran'ın elindeki balistik füzelere ilişkin. Trump, İran'la yapılacak anlaşmanın İran'ın elindeki silahları ve vekil güçlerine destek vermemesini kapsaması gerektiğini söylemişti. Ancak G7 zirvesindeki basın toplantısında bu kararından geri adım atarak İran'ın da füze sahibi olabileceğini açıkladı.
0: İmzalanan mutabakat zaptını NTV Pasaport programı yapımcısı Mete Çubukçu ile konuşacağız. Hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk Ahmet.
0: Şimdi nihayet imzalar atıldı. Biz de metnin nihai halini görmüş olduk.
7: Bugün imzalar bir tanesi de aslında daha yarın şey yapacak ama bugün de önemli bir imza var. Biraz önce konuştunuz.
0: Doğru. İsmail Karta Fenerbahçe dönemi en az ABD-İran kadar konuşulacaktır. Türkiye gündeminde. Şimdi biz evet bir 14 maddeden bahsediyorduk. El Arabiya'ya ya da işte Amerikan basınına yansıyanlar vardı. Nihai metni gördükten sonra evet, en dikkat çekici öne çıkan başlıklar hangileri?
7: Bir iki tane var. Genel nasıl diyeyim, genel hatlarıyla aynı ama bir takım detayları söz konusu. Buradaki en önemli yani son metindeki paragraf özellikle nükleer meselede uranyumun seyreltilmesi, yani o işte silaha uzanacak olan derecenin aşağı doğru çekilmesi anlamına geliyor. %60'dan %3,5'lara, 3,7'lere indirilecek. Bu tartışma konusuydu. İşte İran'da mı yapılacak, üçüncü bir ülkeye mi gidecek? Bunun İran'da seyreltilmesi ve şu anda metinde yok, İran içinde kalması. Hı. Yani seyreltildikten sonra zaten o barışçıl nükleer çalışmaya geçiyor. Yani enerji olur, sağlık olur, diğer alanlar olur. Onu kabul ediyorlar burada. Ama tabii ki bu atom enerjisi kurumunun da bir şekilde gözetiminde, denetiminde ve eşliğinde olacak. Ve muhtemelen de İran dışına çıkmayacak. Şimdi bu kayıp mı kazanç mı nereden bakıldığına bağlı. Amerikan medyasında da eleştiriler var. Trump buna bir zafer olarak artık nükleere ulaşamayacaklar. Bu şekilde artık zenginleştirme de yapılmayacak. Zaten bunu İran'da taahhüt ediyor diyor. Bu bir zafer diyor.
0: Dikkatimi şu çekiyor. Şimdi daha önce işte basına sızan metinde, maddelerde nükleer müzakerelere atıf vardı. Yani böyle bir net açıklama, evet, işte uranyum seyreltilmesi konusunda net bir tarif yer almıyordu. Hı. Acaba ABD kamuoyundan gelen baskılar üzerine mi bu kadar net bir şekilde bu madde yazıldı?
7: Bence de öyle yazıldı ama Ahmet şimdi önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bu 60 günde sınırlanıyor. Tabii bu 60 gün daha çok daha fazla 60 güne.
0: Trump esnetilebilir diyor.
7: Esnetilecek çünkü bu 60 gün içinde bunun alt paragrafları, alt maddelerini bir anda hemen anlaşmak, yazmak ve onu hayata, alana geçirmek çok kolay bir şey değil. Yani bunun teknik ekipleri tabii ki var ama yani Trump ne kadar hakim ya da o görüşmeciler ne kadar hakim, İran konusu, İran orada hazır. Dolayısıyla biraz daha süre şey yapacak, uzayacak ama Trump bunu Amerika'ya bir şekilde satmaya çalışıyor. Çünkü şu anda yaptığı anlaşma yıllardır eleştirdiği, ağır sözlerle saldırdığı Obama'nın 2015'teki anlaşmasından genel anlamına baktığımız zaman çok daha geride. Şimdi Amerika'da bu eleştiriliyor ama kendi bir şekilde tarafı da bunu Amerikan halkına zafer olarak satmaya çalışıyor. Çünkü bütün derdi oydu.
0: Doğru.
7: Obama'nın anlaşmasından geriye düşmeyeceğiz diye. Bu bakıldığı zaman genel çerçeveyle o sadece bir nükleer anlaşmaydı. Şimdi burada İran'ın pozisyonunu da
0: güçlendiren değil mi?
7: Güçlendiren bir anlaşma söz konusu. Hem siyasi, görece askeri, hem de ekonomik olarak güçlendiren, hani ne derler, böyle bir armağan vermiş gibi görünüyor. Çünkü şunu araştırırken baktım, 2020'de Kasım Süleymani'yi Trump'ın emriyle öldürdükten sonra şöyle bir tweet, bunu başka alanlarda da kullandık, atmış. İran asla bir savaşı kazanamadı ama asla bir müzakere kaybetmedi. Şimdi onu öldürdük demişti o zaman 2000 şeyde. Müzakere kaybetmedi derken de Obama'yı eleştiriyordu. Sen müzakere ediyorsun, bunlar kaybetmiyor diye. Şimdi bunun ikisinin de
0: haklı çıktı.
7: Gerisine düştü.
0: Evet. Haklı çıktı.
7: Müzakere kısmı da haklı çıktı. Savaş kazanamadı dedi. Evet, yani fiilen kazanmadı ama kaybetmedi savaşı da. Sonuç olarak ayakta kaldı. Ve ne balistik füze var.
0: Orası da enteresan, dünkü açıklaması. Tabii. Yani balistik füze programını durduracak deniyordu.
7: Onlar zaten
0: şimdi o zaten metinde yok.
7: Trump'ta dün bir yoktu, burada da yok.
0: Trump bir açıklama yaptı. Ya herkeste balistik füze varken İran'da olmaması bana çok adil gelmiyor gibilerinden de bir açıklama yaptı. Herhalde en çok İsrail'i şaşırttı.
7: Ahmet, iş şuraya kadar vardı. Ya balistik olabilir, nükleer olmadıktan sonra ne önemi var? Yani işte herkeste var, atılabilir vesaire yapabilir. Tabii İsrail, ya Netanyahu inanılmaz öfkeli. Hem bu nedenle hem de aslında Lübnan meselesiyle. Buradaki bir diğer ayrıntı taslaklara göre Lübnan'ın egemenliğinin altı çok net olarak çiziliyor. Ve İran'ın egemenliği ve gücünün altı çok net olarak burada çiziliyor. Bu da şunu gösteriyor.
0: Lübnan'ın egemenliğinin altının çizilmesi demek işgal altındaki toprakları da boşaltın demek bir anlamda.
7: Yani öyle. Bu hani hayata geçer mi? Çok emin değilim o anlamda ama çünkü İsrail orada çok rahat at oynatmak istediği bir yer. Gidiyor, bombalıyor, insanları öldürüyor. Ve bu anlaşmayı da bozabilecek en kırılgan nokta o. Ama sonunda İran onu da içine soktu. Çünkü bir tek Hizbullah zaten kaldı. Şöyle de oldu. Şimdi Amerika'daki eleştiriler, Hizbullah da ayakta kalmış oldu. Yani bir yandan, çünkü onu da geçenlerde hatırlarsanız Şara onlarla uğraşsın gibi böyle tehlikeli bir cümle şey yaptı, kurdu. Yani evet, Hizbullah da zayıfladı ama yapı olarak orada kalmasını bir şekilde kabul etti. Biraz dolambaçlı bir yorumla bu da ortaya çıkıyor.
0: Hürmüz?
7: Hürmüz, evet, yani bence Hürmüz'deki statikosu da evet, eskiye dönülüyor.
0: Statüko var mı şu anda? Yeni bir statüko söz
7: konusu
0: yok
7: mu? Ama İran güçlü olarak çıktı. Yani savaş öncesindekine göre daha güçlü bir pozisyona geldi İran Hürmüz'de. Çünkü Hürmüz'de ticaret ve geçişler serbestti. Yani herhangi bir şey ödemeden, efendime söyleyeyim, günde 200 geminin girip çıktığı bir denetime, tabii denetim var ama daha rahat hareket ettiği bir statüko vardı. Şimdi burada görüldüğü gibi.
0: Okuyayım mı?
7: Evet.
0: İran, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere 60 gün boyunca ücretsiz ve güvenli geçiş sağlayacak. Mayınlar 30 günde temizlenecek. Boğaz'ın gelecekteki yönetimi için Umman ve diğer kıyıdaş ülkelerle diyalog yürütülecek. Şimdi ilk dikkatimi çeken, şu. Bir geri gelelim mi arkadaşlar? Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere 60 gün boyunca ücretsiz ve güvenli geçiş.
7: 60 günden
0: 61.
7: sonra.
0: Günden sonra o zaman ücretli mi bu
7: geçiş? Görüşecekler. Yani şöyle olacak. İran ve Umman, nasıl diyeyim, bir geçiş komitesi belki. Hürmüz Boğazı geçiş komitesi gibi bir şey. Umman'da bütün diğer ülkelerin koordinasyonunu, yani Irak'tı, Emirlikler, Katar, Kuveyt gibi kıyıdaş ülkelerin, çünkü o gemiler de girip oradan.
0: Körfez ülkelerinin temsilcisi olarak belki.
7: Temsilcisi gibi olacak. Tam şeyi bilmiyoruz. Yani şimdi nasıl olacağını, muhtemelen İran'a yakın geçecekler. İran'a bir ücret ödeyecek. Bunu çok fazla olacağını düşünmüyorum ama bir kontrol, bir denetim, engelleme, yani engelleme derken askeri anlamda demiyorum. Bir kontrol mekanizması kurulacak.
0: Bu, mesela kontrol mekanizması derken istediği gemiyi durdurup arama imkanı.
7: Değil yani o anlamda değil ama belli bir ücret, belli bir hizmet karşılığında. Çünkü hani savaş sırasında ne bazı işte Amerikan bayraklı, İsrail bandıralı vesaire ya da İsrail sahipli gemiler giremez falan, onların detaylarını bilmiyoruz. Anladım. Onlar konuşulacak. Abluka. Ama daha güçlü bir şekilde Hürmüz'e ve daha ileriki yıllarda sorun çıkaracak şekilde bence İran
0: hakim oluyor,
7: tabii ki Umman'la birlikte hakim oluyor. Bu daha önce böyle değildi.
0: Peki bir de ablukaya bakalım. Deniz ablukası ABD'nin.
7: Evet, kaldıracak.
0: Derhal kaldırıp deniz trafiğini 30 gün içinde normale döndürecek ve nihai anlaşmadan sonraki bir ay içinde de bölgeden güçlerini çekecek. Bölge güçten güçleri çekmek herhalde bu abluka için bölgeye getirdiği Amerikan gemilerinden bahsediyor.
7: Yani uçak gemisi ve işte Hürmüz'ün ağzını giriş tarafını tutan gemiler ve deniz kuvvetlerine ait güçler çekilecektir. Çünkü Körfez ülkelerinde çok sayıda asker üs ve asker var. Onlar içinde mi değil mi onu tam bilmiyoruz ama şöyle bir şey var. Kaybeden Körfez ve bence bundan sonra hani nasıl diyeyim daha fazla düşünmesi gereken Körfez haline geldi. İran buradan demin dediğim gibi siyasi, görece askeri ve ekonomik olarak kazançlı çıktı diyebiliriz. Kaybı yok mu? Çok var. Ama böyle bir savaş, böyle bir anlaşma sonrasında
0: ki çok tartışılacak. Bir özgüvenle çıkıyor. Bu özgüvenle çıktığı süreçten sonra bölgedeki sıkıntılı başlıklarda çok kolay ikna edilir yani, ülke olmayacaktır.
7: Şöyle bir şeydi. 7 Ekim sonrası çok tartışmıştık. İran'ın Orta Doğu siyasetindeki gücünün kaybolduğu, evet o vekil güçlerle alanları kaybetti, Suriye gibi, İzbullah gibi, Irak'taki güçler gibi, ama bununla birlikte yeniden Orta Doğu siyasetinin merkezine oturuyor gibi görünüyor özellikle Körfez ülkeleri karşısında.
0: Peki Mete Çubukçu, çok teşekkür ederim.
7: Ben teşekkür ederim.

0: rağbet aldı, farklı noktalarda yangınlar çıktı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Moskova üzerinde 190'dan fazla Ukrayna insansız hava aracının hava savunma sistemlerince vurulduğunu söyledi. Hava savunma sistemlerinin saldırıları püskürtmeye devam etmesine rağmen birkaç İHA'nın Moskova petrol rafinerisine ulaşmayı başardığını belirtti. Bazı sivil binalarında İHA saldırılarında zarar gördüğü açıklandı. Rusya Savunma Bakanlığı ülke genelinde 555, sadece Moskova hava sahasındaysa 180 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü açıkladı. Saldırı nedeniyle Moskova'daki havalimanlarında uçuşlara kısıtlamalar getirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gece boyunca Moskova'yı hedef aldıklarını duyurdu. Moskova petrol rafinerisini bu hafta ikinci kez vurduklarını kaydetti. Zelenski saldırıların Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına haklı bir misilleme olduğunu ifade etti.
1: İçeriye bakalım. Siyaset gündeminde elbette ilk başlık Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar, mutlak buklan kararı sonrası tartışmalar sürüyor. Genel Merkez dün yine ihraç ve görevden alma kararları verdi. Bugün toplanan Yüksek Disiplin Kurulu ise Gökhan Günaydın'ın tedbir kararını kaldırdı. Özgür Özel'den de yeni parti iddialarına ilişkin açıklamalar var. Ayrıntıları Uraş Bingöl'den alacağız. Uraş, önce Yüksek Disiplin Kurulu toplantısıyla başlayalım. 9 milletvekilinin itirazları görüşülmüştü. Nasıl bir karar çıktı, neler yaşandı Yüksek Disiplin Kurulu'nda?
2: İhraç dalgalarının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün önemli bir toplantı vardı. Saat 11'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı ve özellikle geçtiğimiz hafta 9 isimin kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen isimlerin durumunu, itirazlarını değerlendirdi. Onlar önemli isimler, onları hatırlatmakta fayda var. Ali Mahir Başarır Grup Başkan Vekili, yine Gökhan Günaydın Grup Başkan Vekili, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Nurhayat Altıca Kayışoğlu, Ensar Aytekin, Özgür Karabat ve Turan Taşkın Özer kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti. Bugün o itiraz gerçekleşmişti. O itirazlar YDK'da, Yüksek Disiplin Kurulu'nda değerlendirildi. Senin de söylediğin gibi o isimlerden sadece Gökhan Günaydın'ın itirazı kabul edildi ve diğer 8 ismin Yüksek Disiplin Kurulu'nda itirazları reddedildi. Kararlar oy birliğiyle alındı. Sadece 3 isim bu kararlara itiraz etti. Süleyman Bülbül YDK üyesi, Saniye Barut yine, Gülşah Deniz Atalar bu kararların hukuksuz olduklarını dile getirdiler ve buna ilişkin de önemli gerekçeler açıkladılar. Özellikle tedbir kararlarının bu şekilde alamayacağını, hukuksuz olduğunu söylediler ama az önce de bahsettiğim gibi ona karşı 3'e karşı 10 oyla bu kararlar, bu itirazlar edildi. Gökhan Günaydın'ın durumuna bir parantez açmak lazım. Grup başkan vekili de hatırlanacağı üzere o da oy birliğiyle bu karar alındı. Yani itirazı kabul edildi ve yeniden parti üyeliği sürüyor. Ama grup başkan vekili devam edecek mi, etmeyecek mi? Bu konuda henüz bir netlik yok. Çünkü sürece ilişkin daha önce herhangi bir örneği olmayan bir durumda karşı karşıyayız. Bu noktada meclis başkanlığının harekete geçmesini söylüyorlar Cumhuriyet Halk Partili kaynaklar. Ama Cumhuriyet Halk, yani Gökhan Günaydın'ın parti üyeliği devam ediyor. Diğer isimlerin itirazları reddedildi. Bundan sonra ne olacak, onu da hemen hatırlatmakta fayda var. Yüksek Disiplin Kurulu 8 isme, itirazları reddedilen 8 ismi savunma yapmaları için 2 hafta süre tanıyacak. O 2 hafta süre içinde isimler ya yazılı olarak savunma yapacak ya da buraya gelip sözlü savunma yapacaklar. Ardından da kesin karar açıklanmış olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde önümüzdeki haftada yine Yüksek Disiplin Kurulu toplanacak. Yine il başkanları hatırlanacağı üzere 6 il başkanı, 3 eski, 3 yeni il başkanı disipline sevk edilmişti. Onlarla ilgili de bir karar almasını bekliyoruz önümüzdeki hafta.
1: Uraş, Özgür Özel baskın seçime hazırlıklı olmalıyız diyerek yeni parti iddiaları için tarih verdi. Özel hangi tarihi verdi ve ne dedi?
2: Evet, uzun zamandır konuşuluyor Özgür Özel'in yol haritası. Öncelikle iç hukuk yollarını tamamen tüketeceğini söylüyor bunu ama bugün bir televizyon programında konuştu ve 20 Temmuz'u işaret etti. Aslında bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'e yakın isimlerde de sıklıkla dile getiriliyor. 20 Temmuz önemli. Neden? Çünkü adli yıl tatili başlıyor. O sürece ilişkin 20 Temmuz'a kadar Yargıtay'ın bir karar almaması durumunda Ekim'de olabilecek olası bir baskı seçime hazırlıklı olmalıyız dedi Özgür Özel. Şu ifadeleri kullandı. 40 gün sürecek adli

0: yıl açılışına kadar hiçbir şeyin yapılmadığı bir süreç olacak. Bu durumda insanları ciddi bir şekilde umutlarını kırabilecek bir dönem olur. Bu sene Ekim ayında bir baskın seçim olacaksa ona da hazır olmak zorundayız açıklamasıyla. Yine daha önce de sıklıkla Özgür Özel yakın isimlerin de işaret ettiği 20 Temmuz tarihini yine Özgür Özel de zikretti. Yine mevcut yönetimine de sert tepkiler gösterdi. Bu rozeti dün hatırlanacağı üzere 74 il başkanı buraya gelip 830'a yakın delegenin imzasını olağanüstü kurulta için genel merkeze vermişti. O sürece ilişkinde konuştu. Şu ifadeleri kullandı Özel. Bu rozeti takmaya utanmıyorlarsa yakışanı partiyi onlara yakışanı kurultaya götürmektir partiyi açıklaması yaparak özellikle Kılıçdaroğlu yönetimine çağrıda bulundu.
1: Uğraş Bingöl aktardı. Sıcak bir gelişme, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür AŞ'nin genel müdür yardımcısı Erhan Karaal kimliği belirsiz kişilerce evinin önünden kaçırıldı. Polis Karaal'ı arıyor. Ayrıntıları Ali abla aktaracak bize Ali.
2: Evet Ahmet Arpat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal Maltepe'deki evinin önünden dün akşam saat 21 sıralarında kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Karaal ve ailesi bir ziyaret için evden çıkmaya hazırlanıyordu. Erhan Karaal ailesinden önce evinden çıkarak otomobiline gitti. Otomobilinin yanında beklediği sırada aracının hemen yanında duran başka bir araçtan inen 3 kişi Karaal'ı kafasına vurarak darp etti. Ardından Karaal'ın başına siyah çuval geçiren 3 şüpheli geldikleri araca Karaal'ı da bindirerek olay yerinden uzaklaştılar. Erhan Karaal'ın bu yaşadığı anlara çocuğu ve bir komşu da şahit oldu. Karaal'ın eşi olay sonrası hızla polise giderek yaşananları anlattı ve şikayette bulundu. Ayrıca Erhan Karaal'ın aynı sokakta bulunan bir araçla aynı model ve renkte olan plakası da kopyalanmış bir araçla kaçırıldığı tespit edildi. Erhan Karaal'ın yaşadığı bu da kaçırılmanın birçok öncesinden planlandığını tabii ki gösteriyor bizlere. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Erhan Karaal'ın kaçırılmasından sonra başlattığı soruşturma şu aşamada sürüyor. İstanbul polisinin 14 saate aşkın süredir haber alınamayan Karaal'ı bulmak ve kaçıran kişileri tespit etmek için çalışmaları devam ediyor.
1: Ali ablayı aktardı. Seyir'de iki farklı davanın duruşması var bugün. Yeni yapılan duruşma salonunda Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik dava. Eski salonda ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan dava görülüyor. Ayrıntıları Dilek Yaman Demir aktaracak bize Dilek.
3: Şu sıralarda iki davaya da ara verildi. İBB davasıyla başlayalım. 53. gün Ramazan Gülten, Şehircilik ve İmar Daire Başkanı Gülten'in savunması alındı. Savunmasından sonra da çapraz sorgu yapıldı. Ekrem İmamoğlu da Ramazan Gülten'e bir soru sordu. Görev başında olduğun sürece bir hukuksuzluk gördün mü sorusuna Ramazan Gülten, kanuna aykırı bir durum görmedim şeklinde cevap verdi. Şimdi Ramazan Gülten'in aradan sonra avukatı savunma yapacak. Ardından bir ara karar daha açıklanacak. Bugün rutin aylık tutukluluk incelemesi yapılacak ve bu incelemeye ilişkin duruşma savcısı da bir ara karar, bir ara mütalaa verecek. O mütalaaya istinaden de mahkeme heyeti tutukluluk incelemesi yapacak. Bu davada, yani İBB davasında 68 tutuklu sanık var. Bir yandan da Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik açılan davada hemen yeni salonda, ona da geçtiğimiz saat diliminde bir ara verildi ve dakikalar sonra o da başlayacak. Oya Tekin, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin savunma yaptı. Gözyaşları içindeydi. O da hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Şimdi Aziz İhsan Aktaş davasında iki sanık daha savunma yapacak. Ardından mahkemenin nihai bir karar vermesini bekliyoruz. Çünkü Aziz İhsan Aktaş davasında geçtiğimiz Mayıs ayında bir mütalaa açıklanmıştı. Şimdi bu savunmaların hepsi nihai karara göre verilecek. Sanık üstüne çıkacak isim Rıza Akpolat olacak. Beşiktaş Belediye Başkanı, onun savunmasından sonra da suç örgütü lideri olmakla suçlanan Aziz İhsan Aktaş karara ilişkin savunma yapacak. O savunmaların tabii uzun sürmesini de bekliyoruz ama artık savunmaların tamamlanmasını ile birlikte Aziz İhsan Aktaş davasında nihai karar verilecek.
1: Dilek Yaman Demir aktardı. 8 hasta, 8 donör, aynı anda 16 ameliyat. Dünyanın ilk 8'li çapraz karaciğer nakli Malatya'da İnönü Üniversitesi'nde yapıldı. Peki neden bu ameliyatların hepsi aynı anda yapılıyor? NTV muhabiri Melike Şahin, arkasında saat gibi işleyen bir algoritmanın olduğu bu organizasyonu ekibin lideri, Karaciğer Nakli Enstitüsü Direktörü Profesör Doktor Sezai Yılmaz'la konuştu.
4: Sabaha karşı gittim ve saat 4-5 gibi uyandım geç vakitte. Televizyon açtım, televizyonda altyazı yazıyordu. Malatya'da 8'li çapraz karaciğer ya nereden haberler oldu falan dedim ben. Böyle de bir şaşkınlık yaşadım aslında.
5: Mütevazı davransa da aslında yaptıkları operasyon dünyada ilkti. 8 hasta, 8 donör, aynı anda 16 ameliyat. Malatya İnönü Üniversitesi'nde dünyada ilk kez 8'li çapraz karaciğer nakli yapıldı.
4: 150'nin üzerinde doktor, anestezi doktoru, yoğun bakım doktoru, hemşire ve personel, yardımcı sağlık personeli bu işte görev yaptı. 16 saat sürdü ama daha sonra 1-2 hastada küçük revizyonlar yapma ihtiyacı duyduk. Sabah saat 6'da bitti. Yani 22 saatlik bir ameliyattı.
5: 22 saat süren operasyon sonrası Profesör Doktor Sezai Yılmaz'ın yemekhanede yaptığı ilk değerlendirme sosyal medyada viral oldu.
4: İyi bir gece yaşıyoruz diye düşünüyorum.
5: Bu komplike organizasyonun arkasında saat gibi işleyen bir algoritma, o algoritmanın arkasında da iki Türk var. Tayfun Sönmez ve Utku Ünver. Doktorlar bu zorlu ameliyatları rekor için değil, daha fazla hastanın hayatını kurtarmak için yaptı.
4: Belki ya neden 2-2 yapmıyorsunuz diyebilirsiniz, neden bir üçlü bir beşli yapmıyorsunuz diyebilirsiniz. Buna mecbur kaldık. Yani eşleştirme ancak 8'li modelle bunu yapabilirsiniz dedi. Yani bu çapraz 8'liyi yapmadan önceki hafta biz 2 hastayı kaybettik. Sırf çaprazdan organa ulaşamadığı için. 3 hastamız da yoğun bakıma düştü ve şu anda nakil olabilecek durumda değil. Bu 3 hastaya ancak 8'li sayesinde biz çare olabildik. Bunlara ancak böyle karaciğer nakli şansı sunabildik.
6: Herkesin aklında şu soru var tabii. Yani diğer hastanelerin daha ekonomik olarak da imkanlar olarak da daha iyi durumda olan hastanelerin yapamadığı ama Malatya'da İnönü Üniversitesi'nde bunun yapılabiliyor olmasının farkı nedir? Burada Malatya'yı, sizin ekibinizi, sizi ne öne çıkarıyor?
4: Organ nakil enstitüleri belki var ama karaciğer nakil enstitüsü dünyada sanıyorum sadece Malatya'da var. 12 tane ameliyathanesi var. Artı bizim yaklaşık 20 tane doçent, profesör, karaciğer nakil ekibimizde kişiler var. Açıkça söylemek gerekirse değil 7'li 8'li, burada 9'lu 10'lu çaprazlarda yapılabilir.
5: Çapraz nakillerde etik ilkeler gereği alıcı ve vericilerin tamamının aynı anda ameliyathaneye alınması prensibi var.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
8: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
7: NTV Radyo.
9: Garanti BBVA.
10: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
9: Garanti BBVA.
11: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4. Geçen! Geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye, Q&B'ye geçer.
2: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Can.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Antalya-Isparta yolunun 0-3. Kilometrelerinde ve Afyonkarahisar-Uşak yolunun 44-45. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
4: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Ay'a Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
3: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
4: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
3: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
4: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
3: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.
5: Tek reklam.
6: Keşifler coğrafyası Anadolu. Bereket, bilim, beceri markalaşıyor. Anadolu'dakiler dünyaya açılıyor. Döngüsellik günümüze taşınıyor. Anadolu'dakiler, dünle yarını birleştiren, geleneği yenilikle dokuyan yolculukta üreten herkese yer var.
5: Tek reklam. NTV Radyo.
7: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
3: Maç takvimi.
8: Dünya Kupası'nda bugün grup aşamasının ikinci maçları başlayacak. Program şöyle. A grubunda ilk maçlarını kaybeden iki ekip, Çekya ve Güney Afrika, ilk 3 puanlarını almak için karşı karşıya gelecek. Bu maç saat 19'da başlayacak. Saat 22'de B grubunda İsviçre ve Bosna Hersek, ardından gece 1'de Kanada ve Katar maçları oynanacak. Günün son maçı sabah 4'te. A grubunda avantaj elde etmek isteyen Meksika ve Güney Kore karşılaşacak.
3: Maç takvimi.
7: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.

0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Yunus Emre, bir kez gönül yıktınsa bu kıldığın namaz değil diye başlayan şiirinin devamında şöyle diyor: yol odur ki doğru vara, göz odur ki hakkı göre, er odur alçakta dura, yüceden bakan göz değil. Hak sözcüğünü anmak için başladık bu güzelim deyişle. Aynı sözcüğün hak diye ince söyleneni de var. Tabii ikisi de ayrı anlamlarda. Önce kalın K ile söylenene bir bakalım. En çok kullanılanlardan biri hukuka uygunluk, adalet demek. Yargıcın haktan ayrılmayacağından eminim. Sonra Cenab-ı Hak, yani Allah. Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler. Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın deyişi. Hak dini, İslamiyet. Geçmiş ve harcanmış emek. Ana hakkı ödenmez. O kadar çok ki en bilinen ve kullanılanları seçiyorum. Hak etmek. Sen artık dayağı hak ettin. Hak getire. Zavallının halini bir görsen üst baş hak getire. Hak kazanmak. 2 yıl sonra emekliliğe hak kazanacak. Hak yemek. O da elinden geldiğince çalışıyor, hakkını yeme. Hak yerini bulur. Hakkı ödenmemek. Hakkından gelmek. Hakkını aramak. Hakkın rahmetine kavuşmak. Hakkı huzur. K incelip hak olunca ilk anlamı toprak. Hak ile yeksan olmak. Yerle bir olmak. Hakipay. Ayağın bastığı toprak. Hakipayine yüz sürmek. Bir büyüğün huzuruna kabul edilmek. Haki. Yeşile çalan toprak rengi. Haki üniforması içinde pek yakışıklıydı. Taş, maden veya tahta üstüne yazı veya bir şekil oymaya da hak etmek denir. Aşık garibin dizeleriyle bitirelim. Aşık garip yanık yanık söylesin, inip aşkın deryasını boylasın. Hak seni devletinde daim eylesin. Ağlarım, sızlarım, kimsem yok benim. Umarız kimse kimsesiz kalmasın.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek... Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek... Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde, her saatte ücretsiz olarak, internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
0: NTV Radyo.
3: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
4: Baba, bu ne bayramı?
5: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Bankam, bank, kartıma gir. Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Reklam. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Bugün şiddetli rüzgarla yağış geliyor. İstanbul bulutlanacak. Kuvvetli Poyraz'da hissedilen sıcaklık 19 dereceye kadar inecek. Gece ise 13 derece. Ankara'da yine şiddetli yağmur bekleniyor. Tedbirli olunmalı. İzmir'de de bazı ilçelerde yağmur şiddetli yağacak. Ankara 30, İzmir rüzgarlı 31, Bursa parçalı bulutlu 26, Antalya parçalı bulutlu 28 derece. Marmara'da kuvvetli Poyraz'la hava bulutlanırken hissedilen sıcaklık rüzgarlı alanlarda öğle 18, akşam 13 dereceye kadar inecek. İç Anadolu'da Eskişehir-Konya arasında sel ve dolu tehlikesi var. Kayseri 30 derece, Cuma yağış tüm bölgeyi etkileyecek. Ege'de Aydın, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli boyunca geniş alanda yağış kısa sürede çok şiddetli yağacak. Sel ve dolu riski yüksek. Poyraz'da kuvvetli ve serin esecek. Akdeniz'de bugün Isparta'da, yarın bölge genelinde gök gürültülü şiddetli yağış var. Adana 32 derece. Karadeniz'de Bolu, Karabük ve Kastamonu kesiminde de yağışlar su baskını yaratabilecek kadar çok şiddetli. Samsun'sa parçalı bulutlu 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı kesiminde sağanak yağış var. Erzurum 27, Malatya 33 derece. Güneydoğu Lodos'la sıcak. Sıcaklık gölgede 37-38 derecelerde.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
5: Burası NTV Radyo. Saat 14.

0: Merhaba, saat 2 gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür AŞ'nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, kimliği belirsiz kişilerce evinin önünden kaçırıldı. Polis Karaal'ı arıyor. Ayrıntıları telefon attığımızdaki Ali ablaya aktaracak. Güzel Ali.
1: Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Maltepe'deki evinin önünden dün akşam saat 21 sıralarında kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Olay öncesinde Karaal ve ailesi bir ziyaret için evden çıkmaya hazırlanıyordu. Erhan Karaal ailesinden önce evinden çıkarak otomobiline gitti. Karaal otomobilinin yanına ailesini beklediği sırada aracının hemen yanında duran başka bir araçtan inen 3 kişi Erhan Karaal'ı kafasına vurarak önce darp etti. Ardından Karaal'ın başına siyah bir çuval geçiren 3 şüpheli geldikleri araca Karaal'ı da bindirerek olay yerinden uzaklaştılar. Karaal'ın çocuğu ve bir komşu da bu kaçırılma anlarına şahit oldu. Ardından Karaal'ın eşi olay sonrası hızla polise giderek yaşananları anlattı ve şikayetçi oldu. Şunu da belirtelim, Erhan Karaal'ın kaçırıldığı araca ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Karaal'ın yaşadığı sokaktaki bir aracın birebir benzeri bir otomobille kaçırıldığı tespit edildi. Bu araç Karaal'ın bir komşusuna ait olan araçla aynı modelde, aynı renkte ve kopya plakadaydı. Bu da bu kaçırılmanın çok önceden planlandığını ortaya koyuyor. Olay sonrası Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı. İstanbul polisinin yaklaşık 15 saate yakın bir süredir haber alınamayan Karaal'ı bulmak ve kaçıran kişileri tespit etmek için çalışmaları sürüyor.
0: Ali ablaya aktardı. Fenerbahçe'de merakla beklenen teknik direktör kim olacak sorusu cevabını buldu. Sarı lacivertlerin başına 4. kez İsmail Kartal geçti. Anlaşma 1 yıllık. Kulübün televizyon kanalında konuşan İsmail Kartal, Fenerbahçe'ye şampiyonluk borcum var, bunu ödemeye geldim, şampiyon olacağımıza inanıyorum dedi. Fenerbahçe'de 7 Haziran'da yeniden başkanlar seçilen Aziz Yıldırım'ın teknik direktör kararı merakla bekleniyordu. Bu süreçte Aykut Kocaman'ın ismi sıkça anılsa da görev İsmail Kartal'ın oldu. Fenerbahçe'de futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer, takımın eski oyuncularından Dick Kuyt'ın İsmail Kartal'ın yardımcısı olacağı açıklandı. Ukrayna, Rusya geneline yüzlerce insansız hava aracıyla saldırılar düzenledi. Başkent Moskova'daki saldırıların hedefinde petrol rafinerisi vardı. Rafineride patlamalar oldu ve yangın çıktı. Ayrıntıları almak üzere Moskova'ya uzanacağız. Siyaset bilimci Doktor Ümit Nazmi hazır karşımızda. Ümit.
2: Evet, bu gece Moskova bölgesine yoğun bir Ukrayna İHA saldırısı gerçekleşti. Tabii özellikle şunu belirtmek lazım. Bu son 2 yılın en büyük Moskova bölgesine gerçekleşen Ukrayna İHA saldırısı. Ve gece boyunca yaklaşık olarak Rusya genelinde yaklaşık 555 İHA düşürüldü. Ve Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 190'dan fazla da insansız hava aracının Moskova bölgesine saldırdığı belirtiliyor. Ve bu saldırıda 17 kişi de yaralandı. Tabii saldırılar Moskova bölgesinin çeşitli yerlerine gerçekleşti. Bu İHA saldırıları tam olarak Moskova'nın şehir merkezine ulaşabilmiş değil. Fakat Moskova bölgesinde ve özellikle Moskova'nın şehir merkezine 17-20 kilometre uzaklıktaki bölgelere gerçekleştirilmiş durumda. Burada Moskova bölgesindeki bir apartmana İHA çarptı ve burada bir yangın çıktı. Onun dışında bir evin çatısına İHA parçaları düştü. Bununla beraber bir spor salonuna da İHA parçaları düştü ve bir Moskova bölgesindeki büyük alışveriş merkezlerinden bir tanesine de İHA çarptı ve bunun sonucunda bir yangın da çıktı. Tabii en önemli saldırılardan bir tanesi de petrol rafinerisine gerçekleşti. Şunu belirtmek istiyorum, özellikle Ukrayna tarafı son aylarda insansız hava aracı saldırılarını petrol rafinerilerini arttırmış durumda. Bu bir bakıma Ukrayna'nın stratejisi, çünkü özellikle İran'da ve Hürmüz Boğazı'nda çıkan kriz nedeniyle en önemli petrol geçiş noktalarından birisi. Buradaki çıkan kriz nedeniyle Rusya petrolü daha fazla değer kazanmaya başladı ve Rusya açısından bir avantaja döndü. Ve bir bakıma Rusya'nın savaşı finanse etme konusunda da bir avantaj. Ukrayna tarafı ise Rusya'nın bu avantajı kullanmasını istemediğinden dolayı son aylarda sistematik bir şekilde Rusya'nın petrol rafinerilerine saldırmakta ve Rusya'nın petrol üretimine de aksatmakta. Tabii Moskova bölgesinde yapılan saldırı savaşın da nasıl hararetli bir şekilde devam ettiğini gösteriyor. Çünkü Moskova civarı bundan etkilenmiş durumda. Moskova'daki bütün havalimanlarında ulaşım bir süreliğine askıya alındı ve aksaklıklar yaşandı. Daha sonra yeni tekrar uçuşlara devam edildi ve bununla beraber şunu da söyleyebiliriz. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşındaki bu sürecin savaşın şiddetinin arttığını görüyoruz. Çünkü son zamanlarda Rusya tarafı da keza Kiev'e yoğun saldırılar gerçekleştiriyor ve bir bakıma Ukrayna tarafı da Moskova bölgesinde gerçekleştirdiği bir yoğun saldırılarla Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırılara bir yanıt vermiş oldu.
0: Ümit Nazmi Hazır aktardı. ABD Başkanı Donald Trump Versailles Sarayı'nda İran'la anlaşmanın imzasını attı. Şimdi gözler İsviçre'ye çevrilmiş durumda. Taraflar arasında nükleer müzakereler yapılması bekleniyor. Amerikan basınına göre müzakere turu yarın başlayıp 3 gün sürebilir.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'la mutabakat zaptını Versailles Sarayı'nda imzalaması, İsviçre'de yapılması planlanan töreni belirsizliğe sürükledi. İsviçre Dışişleri Bakanlığı'na göre Amerika Birleşik Devletleri ve İran heyeti, Bürgenstock'taki anlaşmanın uygulanmasına ilişkin ilk müzakereleri gerçekleştirmek üzere bir araya gelecek. Wall Street Journal gazetesine göre de resmi bir imza töreni yapılmayacak. Ancak iki taraf arasındaki nükleer müzakereler İsviçre'nin Luzern kentinde devam edecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance de özel temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner İranlı muhataplarıyla 3 gün sürecek görüşmelere katılacak. Pakistan ve Katar'dan ara bulucular da müzakerelerde yer alacak. Barış anlaşmasının nihai şartlarının belirlenmesi için 60 günlük müzakere süresi öngörülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, öngörülen 60 günlük sürede esneklik payı bulunduğuna işaret etti. Bu süreyi kesin bir son tarih olarak görmediğini söyledi. Trump, Başkan Yardımcısı J.D. Vance'e de takılmayı ihmal etmedi. Anlaşmanın başarısız olması halinde sorumluluğun bir kısmını Başkan Yardımcısının üstlenebileceğini söyledi. İşe yararsa tüm övgüyü ben alacağım, işe yaramazsa suçu J.D.'ye atacağım dedi. Trump anlaşmayla ortaya çıkabilecek ekonomik felaketi önlemek istediğini vurguluyor. Wall Street Journal'a göre Trump'ın bu sözleri kararların küresel etkilerini kabul ettiği anlamına geliyor. Anlaşmada mutabakatın yürürlüğe girmesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın dondurulmuş varlıklarını kullanıma açacağı maddesi de dikkat çekti. Bu varlıkların nasıl serbest bırakılacağına ilişkin usuller müzakereler sırasında belirlenecek. Trump bu konuda dikkat çeken bir açıklama yaptı. Onların çok parasını aldık. O para bizim değil. Bir noktada sanırım geri vermemiz gerekecek dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ın belirli sayıda balistik füzesini elinde tutmasına karşı olmadığını da söyledi. Eğer diğer ülkelerde de varsa onların da bir miktarına sahip olmamaları biraz haksızlık olur ifadelerini kullandı.
0: Edirne, İpsala gümrük kapısında yapılan operasyonda 4 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi. Açıklama Ticaret Bakanlığı'ndan geldi. Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere İpsala gümrük sahasına gelen bir tır detaylı arama için hangara alındı. Gümrük muhafaza ekiplerince yapılan aramada 4 ton 321 kilogram uyuşturucu madde bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada ekiplerin gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personeliyle kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü belirtildi. Mersin'in Silifke'de çıkan kavgada 4 zanlı bir kişiyi önce deniz kenarında ardından da suyun içinde darp etti. Olayın ardından 3 zanlı tutuklandı, bir kişi adli kontrolle serbest kaldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamu düzenine zarar veren bu eylemlerle mücadelemiz sürecek dedi. Turizm bölgelerinin güvenliğinin öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.
3: Deniz kenarında başlayan kavga denizin içinde de sürdü. Dakikalarca süren kavgayı sahildekiler korkuyla izledi. Görüntüler geçtiğimiz hafta sonunda Mersin'in Silifke ilçesinde kaydedildi. Yaklaşık 10 dakika süren kavgayı çevredekilerin uyarısı da durduramadı. Jandarma müdahale etti. Kavganın ardından olaya karışanlar gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adli işlemlerin ardından 3 sandığının tutuklandığını belirtti. Bir kişi ise adli kontrolde serbest kaldı. Darp edilen kişi hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek konuyla ilgili açıklamasında turizm bölgelerinin güvenliğinin vazgeçilmez öncelik olduğunu vurguladı.
4: Bireysel mağduriyetlerin yanı sıra ülkemizin marka değerine, turizm güvenliğine ve kamu düzenine doğrudan zarar veren bu tür eylemlere karşı mücadelemiz hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürecektir.
3: Bakan Gürlek, turistleri baskı, tehditle mağdur edenlerle birlikte hanutçuluk faaliyetlerini yönlendiren işletme ve organize yapıların yakın takipleri altında olduğunu söyledi.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi hafta sonu yapılacak yükseköğretim kurumları sınavı için alınan önlemleri açıkladı. Buna göre yaklaşık 45 bin personel görev yapacak. Nüfus müdürlükleri de açık olacak. Çiftçi sınav merkezleri sınavdan bir gün önce başlayarak kontrol edilecek. Sınav binaları ve çevresinde güvenlik, trafik ve gürültüye ilişkin tüm tedbirler titizlikle uygulanacaktır dedi. Hazır kuvvet ve takviye ekiplerinde sınava geç kalma riski bulunan adaylara destek vereceğini söyledi. Kimlik kartını kaybeden adaylar için sınav merkezi olan il ve ilçelerdeki 355 nüfus müdürlüğü cumartesi 17'ye, pazar günü de 15.30'a kadar açık olacak. İstanbul'a yeni metro hattı geliyor. Halkalı Arnavutköy arasında 22 kilometrelik yeni bölüm yarın hizmete girecek. Böylece İstanbul Havalimanı'na hem Halkalı'dan hem de Gayrettepe'den metro ile ulaşım sağlanacak. Ayrıntılar için Baran Bile'ye dönelim. Baran.
5: İstanbul'un metro ağı genişliyor. Yarın önemli bir açılış gerçekleştirilecek. Halkalı ile Arnavutköy arasında 22 kilometrelik bir bölüm hizmete girmiş olacak. Yarın açılış töreni var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılacağı törende bu bölüm hizmete girmiş olacak. Ve işte bu tören öncesinde de bugün artık son hazırlıklar, son rötuşlar yapıldı. Şu an Halkalı istasyonundayız. Bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu çeşitli incelemelerde bulundu. İstasyonu gezdi ve test sürüşüne katıldı. Emeği geçenlere teşekkür etti. Öte yandan metro ağın genişlemesinin önemini vurguladı. Tabii böyle güzergahlarda eğer metro kullanılmadığı takdirde araç trafiği, araç yoğunluğu artıyor. Bunun üzerinden bir hesaplama yaptı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve bu yönde açılış gerçekleştirildiği takdirde yarın açılacak metro ile 20 yıl içerisinde 1 milyar avroluk bir tasarruf sağlanacağını belirtti. Evet, önemli bir güzergah, fakat asıl önemi, asıl kritik olan nokta şu: havalimanıyla, İstanbul Havalimanı'yla entegre bir bölüm olacak burası ve toplam 69 kilometrelik bir hat olacak Gayrettepe'den ve İstanbul Havalimanı'ndan geçen bu yol ve bu yönüyle de Türkiye'nin en uzun metro hattı olarak hizmet vermiş bir alan olacak. Çeşitli özelliklerini burada anlatmak gerekiyor. Şimdi öncelikle yarın açılacak bölüm hangi istasyonlardan oluşuyor, bunu hatırlatalım. Halkalı, Halkalı Stad, öte yandan Olimpiyatköy ve İbni Haldun duraklarından oluşuyor. Ayrıca Kayaşehir durağı da bir başka istasyon. Trenler saatte 120 kilometrelik bir hızla yol alacak. Bunun da önemli bir hız, önemli bir sürat olduğu ifade ediliyor. Tabii önemli bir diğer noktada Halkalı'da bir Marmaray bağlantısının olması. Ayrıca farklı entegrasyonlar da var. Örnek vermek gerekirse yeni metro Kayaşehir'de Bakırköy metrosuyla ve Olimpiyat Stadı'nda da Ataköy metrosuyla bağlantılı olacak. Tüm bu bağlantılarla da günde en az 1,5 milyon yolcunun bu bölümden ve metro hattından 69 kilometrelik metro hattından yararlanması planlanıyor. Bir sinyalizasyon çalışması vardı bugün. Her aşama, her test büyük önem taşıyor. Yerli sinyalizasyon kullanılacak. Bu da önemli bir ayrıntı. Şimdi bu testler için bir süredir de Gayrettepe Havalimanı metrosunda çalışmalar vardı. Kapalı vaziyetteydi geçici olarak. Yarınki açılışla artık bu kapalı kalma durumu da sona ermiş olacak. Sinyalizasyon seviyesinin normale dönmesiyle hat kaldığı yerden düzenli bir şekilde hizmet vermeyi sürdürecek Ahmet Arpat.
0: Baran bile aktardı. Antalya'da araçta mahsur kalan 15 yaşındaki çocuk baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesi var. Olay Manavgat Alanya Karayolu'nun Demirciler Mahallesi'nde yaşandı. 15 yaşındaki E'ye park halindeki araca girdi ancak içeride kilitli kaldı. Tarladan dönen babası tarafından baygın halde bulundu. Havasızlık ve aşırı sıcak nedeniyle fenalaştığı tespit edilen çocuk hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan çocuğun tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Bülteni noktalıyoruz. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
7: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
9: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
10: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
11: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
12: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
13: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
14: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
15: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
16: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
17: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
18: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: NTV Radyo.

0: bizde. Tahsildaroğlu benim peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
2: Bugün Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de kısa süreli ancak şiddetli yağış geçişleri bekleniyor. Sel, ani su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı. Marmara ve İstanbul'da çok kuvvetli Poyraz havayı soğutacak. Soğuk algınlığı riski var. Sert rüzgar deniz ulaşımını da olumsuz etkileyebilir. Güney illerinde ise Lodos'la birlikte gölgede 38 dereceyi bulacak aşırı sıcak hava nedeniyle özellikle güneşin en dik geldiği öğle saatlerinde dışarıda korunmasız kalmamaya dikkat edilmeli.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
3: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Fenerbahçe teknik direktör seçimini yaptı. Sarı lacivertliler İsmail Kartal'la bir yıllık sözleşme imzaladı.
7: Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi başladı.
8: Bu sene bizim şampiyon olmamız gerekiyor.
7: Sarı lacivertlilerde 8 yıl sonra başkanlığa dönen Aziz Yıldırım, 2014-2015 sezonunda birlikte çalıştığı teknik direktörü göreve getirdi.
8: En son 99 puan 99 golleki sezonu taraftarlarımız, camiamız bir hatırlarsa geriye dönük. Biz o gün nasıl futbol oynattıysak ekibimizle beraber, bu seferki gelişimizde tabii ki o günkü oynattığım futbolun birkaç daha üstüne ilavelerimiz olacak. Çünkü trendi biz ekip olarak çok yakından takip edebiliyoruz. Buna uygun elimizde oyuncular da var. Taraftarlarımız merak etmesinler. Biz onları türbinde mutlu edecek, heyecanlandıracak, mutlu olmaları için iyi mücadele eden, koşan ve iyi futbol oynayan bir takım seyredeceklerine dair ben bugüne kadar bunu yaptım. Bundan sonra da yapacağımı onlara söylemek istiyorum.
7: İki yıl sonra Fenerbahçe'ye dönen Kartal, camiaya şampiyonluk borcu olduğunu söyledi.
8: Bizim Fenerbahçe camiasına, taraftarlarımıza bir borcumuz var. Yani bunu bir türlü ödeyemedik. Bu nedir bu borç? Şampiyonluk. Benim 3 dönem yaptığım teknik direktörlük döneminde ikisini bizim maalesef elimizden aldılar.
7: Futbol direktörü Oğuz Çetin, teknik direktör tercihindeki süreci anlattı.
9: Biz beklentileri çok net bildiğimiz için çalışmalara geçmeden önce Fenerbahçelilik nedir? Fenerbahçe kültürü ve değerleri üzerine takımdaşlık çalışması, takımın Samandıra'da bir bütün olması, Fenerbahçe ruhunu yükseltmek, bunu taraftarla bütünleştirmek ki biz enerjimizi taraftardan alıyoruz. Bu noktaya gelebilmek en önemli konumuz.
7: Futbol şubesinden sorumlu yönetici Cihan Kamer, transfer planlaması hakkında camiayı bilgilendirdi.
10: Birçok oyuncuyu izliyor, birçok oyuncuyla görüşmeler yapıyoruz. Sabırlı olsunlar. İnşallah hocamızın da katılımıyla beraber bu süreci de hızlandıracağız. Santrofor olsun, takımın ihtiyacı olan her noktada böyle çok güzel haberler alacaklar. Coşkularını arttırarak devam ettirsinler.
7: Fenerbahçe'de dördüncü kez göreve gelen İsmail Kartal'ın teknik heyetindeki birinci yardımcı, Sarı Lacivertlilerin eski futbolcusu Dirk Kuyt olacak.
6: A milli takım Paraguay maçı öncesi son hazırlıklarını yapıyor. Ay Yıldızlılar karşılaşmanın oynanacağı San Jose'de kampa girdi. Millilerin kritik maç öncesi eksik oyuncusu bulunmuyor. Kenan Yıldız ve Yunus Akgün'ün Paraguay maçında ilk 11'de olması bekleniyor. Türkiye-Paraguay maçı cumartesi sabah saat 6'da başlayacak. Karşılaşmada El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton düdük çalacak. Dünya Kupası'nda grup etabında ilk maçlar tamamlandı. K grubunda Portekiz, Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kalarak istediği başlangıcı yapamadı. Kariyerinin 6. Dünya Kupası'na çıkan Cristiano Ronaldo bu maçta 3 şut atsa da kaleyi bulamadı. Grubun diğer maçında Kolombiya, Özbekistan'ı 3-1 mağlup etti. L grubunda turnuvanın şu ana kadarki en gollü mücadelesi oynandı. İngiltere, Hırvatistan'ı 4-2 yendi. Harry Kane 2 golle yıldızlaştı. Aynı gruptaki diğer iki ekibin karşılaşmasında Gana, Panama'yı son dakika golüyle geçti. Afrika ekibi maçtan 1-0 galip ayrıldı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko öne geçti. Sarı lacivertliler eşleşmenin 3. maçında Beşiktaş Gain'i 82-71 yendi ve seride 2-1 öne geçti. 3 galibiyet alanın şampiyonluğa ulaşacağı serinin 4. maçı yarın saat 20'de Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Filenin Sultanları Milletler Ligi Ankara etabına galibiyetle başladı. Ay Yıldızlılar Belçika'yı 3-0 yendi ve ligdeki 3. galibiyetini aldı. Filenin Sultanları bir sonraki maçında bugün Fransa ile saat 19.30'da karşılaşacak. Milli takım etabın devamında 20 Haziran'da Almanya, 21 Haziran'da ise Çin ile oynayacak.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Pencere. Sinemadan tiyatroya.
2: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye. Bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
1: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
3: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
1: Masallardan romanlara.
4: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.
1: Çocuk şarkılarından operaya.
5: Bir opera eserinde bu kadar büyük sükse yapmak. Bu kadar övgüyle bahsedilmesi.
1: NTV Radyo'da tarihten bugüne kültür sanat dünyasına pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
6: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok hevesli bir şehirdir.
1: Balede.
7: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Ha, köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
8: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaklığı devam eden bir başka gelir kaynağı var. O da bale.
1: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
8: İçin çok önemli bir haberi beklerken, sevmediğimiz bir ortamda görüşmek istemediğimiz bir kişiyle birlikteyken, bir banka kuyruğunda ya da hastane koridorunda zamanın durduğunu, geçmediğini hissederiz. Tam tersi durumlarda, yani çok sevdiğimiz bir şey yaparken ya da çok sevdiğimiz biriyle görüştüğümüzde de zamanın su gibi aktığını düşünürüz. Peki zaman neden hızlanır ya da neden yavaşlar? Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu ile konuştuk.
9: Zamanın yavaş ya da çok hızlı geçtiği hissi tamamen kişinin bulunduğu bağlama ve duygusal durumuna bağlı. Biz sıkıldığımızda, korktuğumuzda ya da üzgün olduğumuzda zamanın yavaş geçtiğini hissederiz. Tersi bir şekilde mutlu olduğumuzda ya da keyif aldığımız, ilgimizi çeken bir şey yaptığımızda ise zamanın çok hızlı geçtiğini düşünürüz. Bu aslında bir algı meselesi. Şimdi baktığınızda insanların temel bir işlevi geçen zamanı tahmin etmek. Neden? Çünkü bizim yaşamı sürdürebilmemize yardımcı olan bir şey, yaptığımız şeylerin, bir takım olayların ne kadar sürdüğünü ve süreceğini tahmin edebilme kapasitesi. O yüzden bebeklikten itibaren böyle tekrarlayan zaman kalıplarıyla belirlenmiş bir dünyayla başa çıkabilmek, her gün deneyimlediğimiz olaylarla, çeşitli eylemlerle ilişkili süreleri biz öğrenmek zorundayız. Süreyi öngörebilmek aslında ne demek? Süreyi doğru bir şekilde tahmin etmek demek. Buna yardımcı olan bizim bir iç saatimiz var. Beynimiz böyle çok dakik çalışan bir zaman makinesi gibi ya da zamanlama makinesi demek belki de daha doğru. Ama bu bizim zamanı tahmin etme yeteneğimizle zamanın ne hızda geçtiği hissi arasında bir ilişki olmadığını biliyoruz araştırmalardan. Yani zamanın geçtiğine dair algımız

0: bağlantılı. Vücut ritmimiz hızlanıyor. Böylece hızlı tepki veriyoruz. Bu da bizim zamansal devrelerimizi etkiliyor. Aslında bu da hayatta kalmak için önemli bir avantaj oluşturuyor. Zaman hızlı geçerse veya en azından bize öyle görünürse tehlikeli bir duruma daha hızlı tepki veriyoruz. Bir de tabii şey var, yani biz anlık durumların hızlı ya da yavaş geçtiğini düşünüyoruz ama bir de yaşamla da ilgili bir algımız var. Örneğin yaşlı bir kişi zamanın gençken olduğundan daha hızlı geçtiğini söyler. Genellikle de bunun nedeni zamanı kendi yaşam ölçeğinde düşünmesidir. Yani bir otobiyografik bakış açısı var. Yaş ilerledikçe yıllar hızlı geçiyormuş gibi görünür. Çünkü aslında ya zaman geçtikçe, yıllar geçtikçe insanın daha az zamanı kalır ve uzun bir yaşam olmadığının bilincinde daha yaşamın hızlı geçtiğini düşünebilirler.
1: Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu NTV Radyo'daydı.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. NTV Ekonomi Finans Kafe başlıyor.
3: Finans Kafe ile bir kez daha karşınızdayız. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Konseyi toplantısına katıldı bugün. Onur konuğuydu. Burada NTV'nin sorularını yanıtladı. Bu özel röportajla başlıyoruz Finans Kafe'ye.
4: Konuğumuz Time dergisinin dünyanın en etkili 100 ismi arasına seçtiği Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol. Fatih Birol, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi'nin onur konuğu olarak İstanbul'a geldi. Enerjinin geleceğine ilişkin çok önemli tespitleri var. Özellikle de ABD, İran ve İsrail arasındaki savaş barışla da son bulsa, bir anlaşmayla da son bulsa hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı görüşünde. Neden hiçbir şey eskisi gibi olmayacak? Bu bir anlaşmaya ilişkin haber akışları da olumlu. Önce buradan başlayalım.
5: Şimdi dünya petrolün ve doğal gazının %20'sinden fazlası Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor idi 28 Şubat'a kadar. Ama bundan önce insanların kafasında, petrol şirketlerinin, tüketicilerin, üreticilerin kafasında acaba bir gün Hürmüz Boğazı kapanır mı? Kapanırsa bunun dünya ekonomisine olan etkileri neler olur diye bir soru işareti vardı. Biz hep bu soru işaretini ortaya koyduk. Ama gördüğümüz gibi 28 Şubat'ta bu kapandı. Ve artık barış olsa dahi, olmasını çok umuyoruz, kalıcı bir barış olsa dahi birçok ülke, birçok şirket artık Hürmüz Boğazı'na eskisi kadar güvenmeyecek. Bu güven gitti. Çünkü bir kere kapandıysa gene ileride kapanabilir diye alternatiflere, başka opsiyonlara bakmaya başlayacak. Hatta birçok ülke, mesela Orta Doğu'daki birçok üretici ülke hummalı bir şekilde Hürmüz Boğazı'nı bypass edip başka petrol boru hatları kurarak mevcut sahalarını başka yere, yani batıya doğru almaya başladılar. O yüzden birçok şey değişecek. Artık ben bunun için, vazo kırıldı. Yani vazo bir kere kırıldığı zaman, Hürmüz Boğazı kapandığı zaman dünyanın artık geleceğini tek bir 50 kilometrelik bir boğaza bağlanmayacağını insanlar bir kez anladı ve şu anda alternatiflere bakıyorlar.
4: Aslında 50 kilometrelik bir boğaz tüm dünyayı etkilediği, bu savaşla birlikte de ortaya çıkmış oldu, net bir şekilde görülmüş oldu. Aslında bu durum garip değil miydi, bir boğaza bağlanmış olması?
5: Biz bunu yaklaşık 25 seneden beri söylüyoruz. Yani 110 trilyon dolarlık dünya ekonomisi 50 kilometrelik bir boğaza, geleceği ona bağlı, kaderi ona bağlı. Bunun çok tehlikeli bir şey olduğunu söylüyorduk. Birçok kişi tehlikeli ama bir şey olmaz. Şimdiye kadar olmadı, gene olmaz diyordu ve oldu. İşte sonuçlarını görüyoruz. Bir kere oldu, gene olabilir.
4: Yeni yollar yapılacak diyorsunuz. Alternatif güzergahlar oluşturulacak diyorsunuz. Nereleri olabilir? Burada hangi ülkeler öne çıkacak? Hangi güzergahlar öne çıkacak? Buna ilişkin bir planlama var mı?
5: Şimdi şunu söyleyeyim. Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde bu büyük krizden ders

0: alan ülkeler enerji politikalarını, enerji anlaşmalarını, teknolojileri gözden geçirmeye başladılar. Bunun ilk meyvelerin savaş 4 ay sürdü ama birçok ülke hemen harekete geçti. Demin dedim mesela Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri alternatif boru hatları kurup artık Hürmüz Boğazı'na gerek kalmadan petrol ve doğalgazını ihraç etmek için çalışmaya başladılar. Kanada o buradaki boşluğu görerek Kanada yeni boru hatları kurup yeni terminaller kurup Asya'ya petrol ve doğalgaz ihraç etmek için çalışmaya başladı. Yine Norveç bu konuda adımlar atıyor. Yani birçok bakımdan dünya enerji haritası ve ticaret yollarında değişim olacak. Hürmüz Boğazı'nın önemini azaltıp riski azaltmak için ama Orta Doğu'daki iş yapmanın enerji olsun başka bir konu olsun risk algısı ciddi olarak artmıştır.
1: Peki enerjinin en tepesindeki isimsiniz. Bu konuda en yetkili isimsiniz. Tabii ki fiyatlar merak ediliyor. Bu anlaşma haberi dahi fiyatları aşağı çekmeye yetti ve önümüzdeki günlerde de daha da aşağı gelmesi bekleniyor. Bir öngörü var mı? Nereye kadar düşebilir petrol fiyatları? Çünkü 130 dolarlara kadar yükselmişti.
0: Şimdi bu tamamıyla ya da şöyle diyeyim, büyük oranda acaba 60 günlük bir müzakere süreci var. Bu mevcut anlaşma, ön anlaşma, dün imzalanan ön anlaşmayı hayata geçirmek için bu müzakere sürecinde bir sorun çıkar mı çıkmaz mı? Bütün hassasiyet bunun üzerine. Eğer bir sorun çıkmazsa biz fiyatların makul seviyelerde seyredebileceğini düşünüyoruz. Ama gelecek yıl çok fazla üretim geleceği için mevcut şu anda hasar gören üretim tesisleri tekrardan devreye gireceği için gelecek itibarlarında eğer gene bir savaş, gene bir politik sorun çıkmazsa fiyatlarda aşağı doğru bir baskı olacak.
1: Peki makul seviye nedir? Yani bu seviyeler nedir? Tahmini öngörü nedir?
0: Vallahi ben kanuni olarak bir rakam veremem ama fiyatlar gelecek sene aşağı düşme imkanı var eğer ciddi bir jeopolitik gene bir gerginlik olmaz ise.
1: Peki petrolün yerine başka kaynaklar da artık özellikle de bu savaşların ardından işte Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaş yine ABD, İran ve İsrail savaşı. Petrolün yerine başka kaynaklar daha fazla artık gündemde dediniz. Hangi kaynaklar öne çıkacak önümüzdeki süreçte?
0: Petrol önemli ve önemli olmaya da devam edecek her zaman için. Fakat dünyada petrolün en fazla kullanılan sektör olan ulaştırma sektörüne baktığımız zaman özellikle arabalar, kamyonlar burada ciddi bir elektrifikasyon görüyoruz. Elektrikli arabaların sayısı dünyada çok hızlı bir şekilde artmaya başladı. Şöyle söyleyeyim size, 5 yıl önce, sadece 5 yıl önce dünyada satılan her 100 arabanın 5'i elektrikliydi. Bugün itibariyle dünyada satılan her 100 arabanın 30'u elektrikli ve hızlı bir şekilde bu bilmeye devam ediyor. Kamyonlar da böyle. Yani petrolün ulaştırmak sektöründeki payını yavaş yavaş elektrik almaya başlayacak.
1: Yine bir konuşmanızda elektrik çağına giriyoruz demişsiniz. Tam olarak açar mısınız bunu? Ne demek istediniz? Yenilenebilir enerji kaynaklarından da bahsediyorsunuz.
0: Evet. Şöyle söyleyeyim size. Dünya ekonomisi her zaman için enerji ihtiyacı var. Yüzyıllardır böyle bu. Her dönemde belli bir enerji türü ön plana çıkar. Mesela sanayi devrimi sırasında kömür. Sanayi devrimini besleyen enerji türü kömürdü. Onu giderek petrol ve doğalgaz almaya başladı 60'lardan itibaren ve hala petrol ve doğalgaz kullanıyoruz, kullanacağız da fakat elektrik talebi çok hızlı bir şekilde büyümeye başladı. Elektrik tüketimi, bunun da nedeni yapay zeka. Çok fazla elektriğe ihtiyacı var. Elektrikli arabalar demin konuştuk. Üçüncüsü de dünyadaki klima sayılarının, yani insanların evlerde klima sayısının hızlı bir şekilde artması. Elektrik talebi hızlı bir şekilde artıyor. Buradaki sorun bu talebi karşılamak için hangi teknolojiyi kullanacağız? Burada da yenilenebilir enerji ön plana çıkıyor. Özellikle güneş ve rüzgar.
1: Peki bu noktada Türkiye'nin yerini nasıl görüyorsunuz? Sonuçta Türkiye de bu krizden etkilendi, etkileniyor. Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin yerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Elektrik konusunda da, yenilebilir enerji kaynakları konusunda da burada önemli yatırımlar da yapılıyor.
0: Şimdi Türkiye tabii enerji ithal eden bir ülke. Dünyadaki petrol ve doğalgaz fiyatları ülkemizin ekonomisi için son derece belirleyici. Petrol fiyatları yükselince Sayın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon tahmini 5 puan yukarı doğru çekti haklı olarak. Ama Türkiye'nin yapabileceği bir şey yok. Petrol fiyatları dışarıda belli oluyor. Ben fiyatların düşmesinin Türkiye ekonomisinin iyi olduğunu düşünüyorum. Umarım böyle devam eder. Ama bizim esas geleceğimizin yenilenebilir enerjide ve nükleer enerjide olduğunu düşünüyorum. Özellikle elektrik üretiminde. Türkiye yenilenebilir enerji konusunda çok güzel adımlar attı. Yani hem güneşte hem rüzgarda Avrupa'da ilk beşteyiz. Daha da fazla büyüyebiliriz. Ve potansiyelimiz çok fazla var. Özellikle güneşte, rüzgarda da ve hidroelektrikte.
1: Ben çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Kolay gelsin.
0: Sağ olun.
1: Evet, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol yayın konuğumuzdu. Enerjinin geleceğine ilişkin önemli tespitleri var. Güneş ve rüzgardan elde edilen yenilenebilir enerji kaynaklarının önümüzdeki süreçte çok daha önemli hale geleceğini vurguladı. Ve özellikle de ABD, İran ve İsrail savaşının ardından artık bir anlaşmaya varılsa da hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı görüşünde.
2: Evet, Özgür Yılmaz, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'la konuştu. Enerji deyince aslında dünyadaki en önemli bir numaralı isim Fatih Birol ve açıklamaları da gerçekten önemli. Çünkü diyor ki artık herkes bir kez Hürmüz'ün güvenilir olmayacağını, buraya güvenilemeyeceğini gördü. Yani vazo bir kez kırıldı, bundan sonra hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak ve alternatif rotalara bakılacak diyor. Petrol fiyatları konusunda da önümüzdeki yıl 2027'de düşüşün daha hızlanabileceğini ve fiyatların daha da aşağıya gelebileceğini söylüyor. Ama her cümlesine başlarken şu var: eğer bu barış şartları sürerse, eğer tekrar bir jeopolitik risk olmazsa şeklinde, ki bunu bu aralar herkes gerçekten dile getirmekte. Her ne kadar barış anlaşmasına imzalar atılsa da sürecin çok kırılgan olabileceği ve bazı şeylerin belki de tekrar değişebileceği endişesi fiyatlamalara da yansıyor. Piyasalarda da bu fiyatlamaların izlerini takip ediyoruz. Aslında pozitif ama temkinli seyrinde elden bırakılmadığı bir fiyatlama var. Rakamlara geçmeden önce içeriden bir not da aktaralım. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun özetini yayımladı. Burada önemli tespitler var. Merkez Bankası öncü veriler enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün Haziran ayında da sürdüğüne işaret ediyor diyor. Hizmet enflasyonunda düşüşe, mal enflasyonunda ise yatay seyre vurgu yapıldı. İşlenmemiş gıdada sebze kaynaklı gerilemeye dikkat çekiliyor ama işlenmiş gıda fiyatlarındaki artışa vurgu yapılıyor. Bir yavaşlama olduğu ifade ediliyor. Ulaştırma tarafında bayram kaynaklı etkiler oldu ama onun Haziran'la birlikte ortadan kalkacağı, kiralarda ise yavaşlama eğiliminin süreceği dile getiriliyor. Özetle ayrıca enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın dezenflasyon için risk unsuru olmaya devam ettiğine de dikkat çekiliyor. Bu notları aktarıp hemen rakamlara bakalım. Borsada BIST 100 endeksi %1,16 günün üzerinde 14.590 puanda seyrediyor. Altının onsunda zayıf bir seyir var, 4242 dolar civarında. Petrole yakından bakıyoruz elbette, 78'in altını görmüştü ama şu an 78 doların hemen üzerinde seyretmekte. Dolar ve Euro'da değişimlere bakarsak, dolarda sabahtan bu yana büyük bir değişim yok, 46 lira 44 kuruş ama Euro'da bir düşüş var. 53.5'a yakındı sabah, 53.22'ye geldi ki o da görüyoruz Euro dolar paritesindeki gerilemeden kaynaklanıyor. Orada 1.1450'ye kadar geri çekilen bir parite var. Yani Euro dolara karşı düşüyor ya da diğer bir ifadeyle dolar Euro'ya karşı yükseliyor. İçeride gram altın 6.337 lirada, çeyrek altında 10.348 lirada fiyatlanıyor içinde bulunduğumuz dakikalarda. Evet, bugün konut verilerinin açıklandığı gündü. Konut satışlarına bir bakalım. Mayıs'ta 100 bin bandının altına indi. Bir duraklamaya işaret etti ve son 2 yılın en düşük konut satışı yapıldı. Kredi kullanımında da gerileme var. Peki bu düşüş neden kaynaklandı? İzleyelim.
3: Konut piyasası Mayıs ayında durgunlaştı. Satışlar 2 yılın en düşük seviyesine indi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen ay 93.333 konut satışı gerçekleşti. Nisan ayında 126.808 konut satılmıştı. Böylece satışlar aylık bazda %26 gerilemiş oldu. Uzmanlara göre satışlardaki gerilemenin en büyük nedeni savaş nedeniyle artan faiz oranları. Bankalar %2,49'luk kredi kampanyalarını sona erdirdi. Faiz oranları yeniden %3'e yaklaştı. Kredili konut satışı aylık %30 düşerek 19.754 adede indi. Düşüşün bir diğer nedeni de geçen ay resmi tatillerin normal aylara oranla fazla oluşu. Bu durumunda satış işlemlerine yansıdığı düşünülüyor. Mayıs'ta işyeri satışları da %27 düşüş kaydetti. Nisan'da 15.694 adet olan satış rakamı Mayıs'ta 11.434 adede indi.
2: Yağışların bol gitmesi yalnızca sebze meyve üretimine yaramadı. Bakliyatta da bu yaz rekolte yüksek, mercimek ve pirinçte fiyat geriledi.
3: Yağışlar bakliyatta verimi arttırdı, fiyatlar geriledi. Son yıllarda olumsuz hava koşulları bakliyatta rekolteyi sürekli düşürdü. Fiyatlarda enflasyonun da etkisiyle ciddi artışlar yaşandı. Bu yılsa durum farklı. Yağışların bol olması sayesinde kuru gıda fiyatı sakin kaldı.
4: Kış aylarındaki kar yağışları toprağın nemliğini, yeraltı su rezervini önemli ölçüde arttırdı ve bahar yağmurlarının da tam zamanında gelmesi özellikle kuru gıda ambarı olan İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde verimi arttırdı.
3: Sektör yetkililerine göre kırmızı mercimek hariç diğer tüm bakliyatlarda fiyat son bir yılda enflasyonun altında arttı. Nisan ayına göre ise birçok üründe fiyatlar düştü. Baldo pirincin dökme fiyatı 79 liradan 76 liraya indi. Osmancık pirinç 69 liradan 66 liraya, yeşil mercimek fiyatı 65 liradan 60 liraya geriledi.
4: Her ne kadar tarımda, üretimde bir artış sağlanıyorsa arz talep dengesinden dolayı ya da bir pazarın yokluğundan dolayı hiçbir şekilde fiyatın daha yüksek olacağı beklenmiyor gibi.
3: Bakliyatta hasat Ağustos sonuna kadar devam edecek.
2: Beyaz et sektöründe faaliyet gösteren 7 şirketin daha kayyum kararı kaldırıldı. Kayyum atanan 13 şirketten 4'ü için de zaten tedbir kararı kaldırılmıştı birkaç gün önce. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı haksız fiyat artışı gerekçesiyle beyaz et sektörünün en büyük şirketlerine yönelik soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında şirketlerin üst düzey yöneticileri gözaltına alınırken 13 şirkete denetim kayyumu atanmıştı. Şirketler kayyum kararına karşı yargı yoluna başvurmuştu. Bu şirketlerden 4'ünün kayyum kararı geçtiğimiz günlerde kalkmıştı. Bugün de 7 şirketin daha kararı kaldırıldı. Böylece 13 şirketten 11'i için kayyum uygulaması durdurulmuş oldu. Babalar Günü bu pazar kutlanacak. Hem mağazalarda hem de internet alışverişinde hediye hareketliliği sürüyor. Babalara alınacak hediyelerde sürpriz yapmak yerine ihtiyaçlar ön planda tutuluyor.
3: Babalar Günü'nde hediye seçiminde duygusallık değil, ihtiyaçlar ön plana çıkıyor. Bir mobil alışveriş uygulaması Babalar Günü öncesi 3000 katılımcıyla araştırma gerçekleştirdi. Buna göre katılımcıların %73'ü bu özel gün öncesi hediye almayı planlıyor. Kız çocukları babalarına hediye alma konusunda daha istekli. Kadınların %76'sı hediye almayı planlarken erkeklerde bu oran %70. Hediye alacakların %37'si babalarının ihtiyacını karşılayacak bir ürüne öncelik vereceğini söylüyor. %27'si babasının beğeneceğini düşündüğü bir ürünü tercih ediyor. her 100 kişiden sadece 16'sı babasını şaşırtmak istediğini belirtiyor.
5: Çarpıcı bulgulardan biri, son dakikacılık çok yüksek. Hediye kararı son haftaya kalıyor. Erkeklerin son dakikacılığı hatta daha belirgin. %33'ü erkeklerin hediye almayı son güne bırakıyorlar.
3: Perakende sektöründe en yoğun alışverişin yapıldığı gün Anneler Günü. Onun ardından Zenginler Günü geliyor. Babalar Günü ise 3. sırada.
2: Bu haberle veda ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta.
9: Yılı da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar

0: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
2: güzeli. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: NTV Radyo.

0: Fasıl Daroğlu benim peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam. Radyo tiyatrosu, sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye roman, masal.

0: Kim buldu, nasıl buldu?
1: İlk daktilo görme engelliler için mi yapıldı?
2: Evet, ilk daktiloyu 1808 yılında İtalyan Pellegrino Turi, görme engelli bir kontesin yazı yazabilmesi için icat etti. Kontesin bununla yazdığı 16 mektup ve bir deneme yazısı bugün de İtalya'nın Reggio kentinde korunuyor. Turi'nin makinesinde harf çubuklarının bir ucunda vurmayı kolaylaştıran minik tokaçlar, diğer ucunda da doğrudan kağıda basılan harfler vardı. Bugünkü daktiloya en yakın daktiloyu ise 1870 yılında Danimarkalı papaz Malling Hansen, yazar top adıyla piyasaya sürdü. Ama yazı makinesi adıyla ilk daktilo aynı zamanda Q klavyenin de mucidine ait. Sık kullanılan harflerin olduğu çubuklar hızlı yazma sırasında birbirine takılıyordu. Amerikalı gazeteci Christopher Latham Sholes işte bu sorunu çözmek için bir arkadaşıyla çalıştı. Sonunda sık kullanılan harfleri klavyede birbirinden uzaklaştırıp Q klavye olarak anılacak klavye ile yazı makinesinin seri üretimine giriştiler. Ortağı peşin para almayı tercih ederken gazeteci Sholes satılacak her daktilodan %1 almayı tercih etti. Ve tahmin edileceği gibi bugün de dünyada en yaygın olarak kullanılan Q klavyeden çok zengin oldu. Sholes ve Remington marka daktiloyu kullananlar arasında yazar Mark Twain de vardı. Söylendiğine göre daktilodan çok memnundu ama bu markayla anılmak istemiyordu. Üretici firmaya "Lütfen benim bu daktiloyu aldığımı duyurmayın." demişti. Yine de yazılarının içeriğinden daha çok ilgi gören daktilosu için merak uyandıran minik dostum diyordu.
0: Kim buldu, nasıl buldu?
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
4: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
5: El Niño nedir? İspanyolca bir kelime olduğundan El Niño değil, El Niño olarak telaffuz edilir. Pasifik Okyanusu'nda Peru açıklarındaki suların her zamankinden daha sıcak olması durumudur. Bu yüksek sıcaklık dünya iklimini etkiler. En fazla etkilediği yerler Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Filipinler ve Doğu Afrika. Türkiye ise direkt değil, dolaylı olarak etkiler.
6: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
4: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 15.

0: Merhaba, saat 3 gelişmelerle karşınızdayız. Fatih Balat'ta bir otomobil tamirhanesinde yangın çıktı. Ayrıntılar Osman Terkan'da. Osman.
1: Ahmet Arpat, Yavuz Selim mahallesindeki bir motosiklet tamirhanesinde yangın çıkıyor. Yaklaşık 1-1,5 saat önce ve alevler kısa sürede büyüdü. Hatta yani sadece tamirhanedeki motosikletler değil, çevrede bulunan bazı araçlar yine alev topuna döndü deyim yerindeyse. Hemen tamirhanenin bitişinde iki katlı ev var. Alevler oraya sıçradı. Zaten çok sayıda ekip bölgeye sevk edilmişti. Ekipler ilk etapta alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için büyük bir mücadele verdiler. Ama tabii içeride bulunan motosikletler yandı. Öncelikle tabii iş yerinin tahliyesi gerçekleştirildi. Çalışanlar dışarı çıktı. Ardından çevredekilerin yardımıyla o yanan motosikletler kurtarılmaya çalışıldı ama tabii her biri kullanılamaz hale geldi. Çevrede bulunan araçlar yine yandı. Büyük panik yaşandı açıkçası. Ve çok da yoğun bir duman çıkışı oldu. Hatta kilometrelerce öteden yani çok uzaktan o alevler, duman kütlesi görüldü. Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmişti. Ekipler kısa sürede yaklaşık yani bir saatlik çalışma neticesinde alevleri kontrol altına almayı başardılar. Yangın söndürüldü ama büyük panik yaşandığını belirtelim. Ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi, bildirildi. Ama tabii hasar büyük. Yani hem tamirhane kullanılamaz hale geldi, hem çok sayıda motosiklet kullanılamaz hale geldi. Yanan araçlar oldu. Hatta dediğim gibi bitişikteki iki katlı bir binada yangından ne yazık ki nasibini aldı. Onun da bazı bölümleri kullanılamaz halde. Şu an için ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
0: Osman Terkan aktardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü Yardımcısı Erhan Karaal dün gece Maltepe'deki evinin önünden kaçırıldı. Olay saat 21 sıralarında yaşandı. Erhan Karaal evinin önündeki arabasına binmek üzereyken başka bir araçtan inen 3 kişi tarafından kaçırıldı. Ailesi Karaal'ın kafasına vurulduğunu ve çuval geçirilerek araca bindirildiğini söyledi. Karaal'ın kızı o anlara tanık oldu. Erhan Karaal'ın kaçırıldığı aracın plakasının komşusunun araç plakasının kopyalanarak hazırlandığı ortaya çıktı. Telefondan son sinyal Kartal'dan alındı. Eşi Ayşe Karaal, Erhan Karaal'ın düşmanının ya da alacak verecek meselesinin olmadığını söyledi. Polis Erhan Karaal'ı arıyor. Ukrayna, Rusya geneline yüzlerce insansız hava aracıyla saldırılar düzenledi. Başkent Moskova'daki saldırıların hedefinde petrol rafinerisi vardı. Rafineride patlamalar oldu, yangın çıktı.
2: Petrol rafinerisi insansız hava aracının hedefi oldu. Meydana gelen patlamanın şiddetiyle vurulan yapının çatısının havaya uçtuğu görülüyor. Görüntüler Rusya'nın başkenti Moskova'nın Kapotinya bölgesinden. Ukrayna-Rusya savaşının başından bu yana en yoğun ve kapsamlı insansız hava aracı saldırılarını gerçekleştirdi. Saldırılarda Moskova petrol rafinerisi isabet aldı, farklı noktalarda yangınlar çıktı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Moskova üzerinde 190'dan fazla Ukrayna insansız hava aracının hava savunma sistemlerince vurulduğunu söyledi. Hava savunma sistemlerinin saldırıları püskürtmeye devam etmesine rağmen birkaç İHA'nın Moskova petrol rafinerisine ulaşmayı başardığını belirtti. Bazı sivil binalarında İHA saldırılarında zarar gördüğü açıklandı. Rusya Savunma Bakanlığı ülke genelinde 555, sadece Moskova hava sahasında ise 180 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü açıkladı. Saldırı nedeniyle Moskova'daki havalimanlarında uçuşlara kısıtlamalar getirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gece boyunca Moskova'yı hedef aldıklarını duyurdu. Moskova petrol rafinerisini bu hafta ikinci kez vurduklarını kaydetti. Zelenski saldırıların Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına haklı bir misilleme olduğunu ifade etti.
0: ABD ve İran arasında varılan mutabakat zaptının Tahran'ın ekonomisini düzeltmesi için büyük avantajlar sağlayacağına dikkat çekiliyor. Gelin o avantajlara bir bakalım.
2: İran'ın dondurulmuş mal varlıkları serbest bırakılacak. Yaptırımlar önemli ölçüde kaldırılacak. İran'a yatırım yapılacak, petrol satmasına izin verilecek. Bu adımların aşamalı ve şartlı atılacağı söylense de mali teşviklerin İran hükümetine ekonomisini yeniden inşa etmesi için gerekli fonları sağlayabileceğine dikkat çekiliyor. Amerikan CNN kanalı bunu oyunun kurallarını değiştirecek bir gelişme olarak niteledi. Anlaşmada İran için belki de en kritik bölüm petrol satışları. İran ekonomisinin ana dinamosunu oluşturan petrol satışlarına hemen başlanması öngörülüyor. İran tankerlerde bekleyen 10 milyonlarca varil petrolü serbestçe satabilecek. İran'ın günde 2 milyon varil petrol satabileceği tahmin ediliyor. Bu savaş öncesi döneme göre 3'te 1 daha fazla. Satışların yasal olarak yapacağı için artık büyük fiyat indirimlerine gitmesi de gerekmeyecek. Amerikan Enerji Enformasyon İdaresi'ne göre İran, gelirlerin yaklaşık %7'sini petrol satışlarından elde ediyor. İran daha önce Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarından sakınabilmek için petrolünü hayalet tankerlerde satmak zorunda kalıyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin son aylarda uyguladığı abluka nedeniyle İran petrol satışı neredeyse tamamen durmuştu. Mutabakat zaptına göre Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, İran'a petrolün taşınması, sigortalanması, satışı ve en önemlisi finans kuruluşları aracılığıyla petrol gelirlerinden faydalanması için hemen yaptırım muafiyeti sağlayacak. İran'ın bir başka gelir kaynağı Hürmüz olabilir. Mutabakat zaptı çerçevesinde İran, Hürmüz Boğazı'nda ücretsiz geçişlerin sadece 60 günle sınırlı olmasını kabul etti. 60 günün sonunda tankerlerden varil başına 1 dolar alacağı ve bir tankerden toplam 2 milyon dolar ücret alabileceği belirtiliyor. İran için ayrıca 300 milyar dolarlık yatırım fonu oluşturulması da planlanıyor. Trump yönetimi bu paranın Amerikan halkının verdiği vergilerden sağlanmayacağına vurguda bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ekonomisinin yeniden yapılandırılması için başka ülkelerin yatırım yapabileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırıları, İran'ın çelik fabrikaları ve petrokimya tesisleri dahil altyapısına büyük hasar vermişti. İranlı yetkililer hasarın 270 milyar dolar olduğunu söylüyor. Bu sektörleri yeniden canlandırmak için önemli kaynak ve zamanı ihtiyaç duyulacağı belirtiliyor. İran ekonomisini rahatlatacak bir başka unsursa yaptırımların kaldırılması. İran'ın firma ve bankaları dünyanın geri kalanıyla serbestçe ticarete başlayabilecek. İran'la iş yapan yabancı yatırımcılara uygulanan yaptırımların kaldırılması, yaklaşık 50 yıldır devam eden Amerikan politikasında önemli bir değişiklik olacak. Trump yönetimi yaptırımların ancak İran'ın nükleer programı ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde kaldırılacağını söylüyor. Trump yönetiminin bazı yaptırımları kaldırmak için Kongre'den onay alması da gerekecek.
0: Milli Savunma Bakanlığı'nda bugün basın bilgilendirme toplantısı vardı. Bakanlık ABD-İran mutabakatına dair önemli mesajlar verdi.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan barış mutabakatı Ankara'nın yakın takibinde. Milli Savunma Bakanlığı mutabakatı memnuniyetle karşıladıkları da bildirdi.
3: Söz konusu mutabakatın bölgede kalıcı barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Bu kapsamda mutabakatın korunması ve sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi bakımından ilgili tüm tarafların sağduyulu, itidalli ve sorumlu bir tutum sergilemesi büyük önem taşımaktadır. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerde yakından takip edilmektedir. Ülkemiz, uluslararası hukuk çerçevesinde bu alanlarda yürütülecek çalışmalara katkı sağlamaya hazırdır.
2: Bakanlık, İtalya'ya ait bir adet SAMT hava savunma sisteminin Konya'ya konuşlandırıldığını da bildirdi. Ayrıca yerli üretim siper hava savunma sisteminde kritik bir eşiğin aşıldığı da vurgulandı.
3: NATO daimi savunma planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla İtalya'ya ait bir adet SAMT hava savunma sistemi 3. Anajet Üst Komutanlığı'da konuşlandırılmıştır. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterindeki siper hava savunma silah sistemi 12 Haziran'da Sinop atış alanında gerçekleştirilen test kapsamında yüksek süratli ve manevra kabiliyetine sahip Süper Şimşek hava hedefini başarıyla imha ederek tam harekat kabiliyetine ulaşmıştır.
2: Milli Savunma Bakanlığı Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi için alınan önlemler hakkında da bilgi verdi. Açıklamada tüm güvenlik tedbirleri alınmış olup ilgili bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalar sürdürülmektedir denildi.
0: Ankara küresel diplomasinin merkez üssü olmaya hazırlanıyor. 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesi konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ev sahipliği olmasa ABD Başkanı Trump zirveye gelmeyecekti dedi. Bakan Fidan Rusya ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Önemli konuların Amerikan Başkanı'nın katılmadığı bir toplantıda karara bağlanmasının imkansız olduğunu söyledi. Fidan, toplantının Ankara'da ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılacak olmasının Trump'ın zirveye katılmasını mümkün kıldığını belirtti. Dışişleri Bakanı, ABD ve İran arasındaki mutabakata da değindi. Zenginleştirilmiş uranyumun kaderinin kritik olduğunu, seyreltilme sürecinin taraflar arasında görüşüleceğini vurguladı. Putin'le görüşmesine ilişkin bilgi de veren Fidan, Moskova ile yapıcı ilişkilerin sürdüğünü vurguladı. Aksaray'da 16 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismar davasında DNA raporuna rağmen sanığın tutuksuz yargılanması tepki topladı. Mağdur kızın avukatı, tutuklama tedbirinin hem hukuki hem vicdani bir gereklilik olduğunu savundu.
4: Adli tıp raporu ve DNA testi sonuçlarında cinsel istismar iddiasını doğrulayan bulgular elde edildi. Buna rağmen 16 yaşındaki kızı istismar ettiği öne sürülen sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.
5: Olayda mağdur bir çocuk olması, gelen somut verilerin mağdur çocuğun anlatımlarını birebir destekler mahiyette olması, gelen adli tıp raporundaki biyolojik örneklerin uyumluluğu dikkate alındığında tutuklama tedbirinin hem hukuki hem vicdani olduğu kanaatindeyiz.
4: Aksaray'da geçen yıl Ağustos ayında yaşadığı öne sürülen istismar olayıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Bu süreçte mağdur çocuğun kıyafetleri kriminal incelemeye gönderildi. DNA testi yapıldı. Elde edilen biyolojik örneklerin sanık Murat D'nin DNA profiliyle uyumlu olduğu tespit edildi. Sanık hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan 36 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. DNA raporlarına rağmen sanık hakkında tutuklama kararı çıkmaması mağdur kızın ailesi ve avukatının tepkisini topladı.
5: Adli raporda biyolojik uyumluluk tespit edilmiş ve uyumluluk neticesinde müvekkilimizin anlatımları doğru bir hale gelmiştir.
4: Dava önümüzdeki günlerde Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edecek.
0: Bir kafede anlaşmalı olarak çalışan kadınlar sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri mekana davet ediyor ve şantaj ve tehditle yüksek miktarda hesap ödetiyordu. İtiraz edense darp ediliyordu. Şikayetler artınca polis kafeye operasyon yaptı.
2: Polislerin arasında adliyeye sevk edilen bu zanlılar arkadaşlık uygulaması üzerinden erkekleri tuzağa düşürüyordu. İnternetten tanıştığı kadınlarla Beşiktaş'taki kafeye buluşmaya gelen erkeklere yüklü hesap çıkarılıyor, itiraz eden gasp ediliyordu. Son olay 13 Haziran'da yaşandı. 48 yaşındaki mağdura 100 bin liralık hesap çıkarıldı. Parayı ödemeyi reddedince dayak yedi, o da polise başvurdu. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturmayı derinleştirince aslında şikayetçi olmaktan çekinen çok sayıda mağdur olduğunu tespit etti. Onlarca erkek sosyal medyada tanıştığı kadınların tuzağına düşmüştü. Operasyon yapan polis kafenin sahibi, çalışanları ve uygulama üzerinden erkeklerle yazışan kadını gözaltına aldı.
6: İddiaların odağındaki kafe olayın yaşandığı günden beri kapalı ve iddiaya göre bu kafeye idari bir para cezası kesildi.
2: Kafenin anlaşmalı kadınları gasp sürecinde aktif olarak kullandığı belirlendi. Yağma suçundan gözaltına alınan şüpheliler mahkemeye çıkarıldı. 5 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: İstanbul Havalimanı'na hali hazırda Gayrettepe'den metro vardı. Şimdi Halkalı Marmaray'dan da yeni bir hat hizmete giriyor. 22 kilometrelik son etap yarın açılacak. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu son hazırlıkları denetledi. NTV'den Baran Bila'da deneme seferlerinden birine katıldı.
2: İstanbul'da metro ağı genişliyor. Halkalı Arnavutköy arasındaki son etapta hizmete giriyor. Artık havalimanına hem Gayrettepe'den hem de Halkalı'dan metroyla ulaşılabilecek.
7: Sinyalizasyon ve test aşamaları, artık tüm hazırlıklar geride kaldı ve açılış günü bekleniyor. 22 kilometrelik bu güzergah boyunca Halkalı ile Arnavutköy arasında kesintisiz iletişim, kesintisiz entegrasyon sağlanacak. Ve bu açılışın bir başka anlamı da var. Gayrettepe bağlantısı da hesaba katıldığı zaman 69 kilometreyle Türkiye'nin en uzun metro hattı devreye girmiş olacak.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı tören öncesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu incelemeler yaptı, test sürüşüne katıldı.
8: Şu anda tamamen sürücüsüz, otomasyona bağlı merkezimizden arkadaşlarımız yönetiyorlar.
2: Halkalı Marmaray'dan İstanbul Havalimanı'na 30 dakikada, Gayrettepe'ye ise 57 dakikada gidilebilecek. Trenler saatte 120 kilometre hızla yol alacak.
9: Artık Başakşehir ve Küçükçekmece'de yaşayan yaklaşık 1,5 milyon İstanbullu vatandaşımız da doğrudan Halkalı Gayrettepe arasında seyahat edebilecek.
2: Yeni metro Kayaşehir'de Bakırköy, Olimpiyat Stadı durağında ise Ataköy metrosuyla entegre olacak.
0: Üniversite sınavına 2 gün kaldı. Öğrencilere yeni konu öğrenmek yerine mevcut bilgileri pekiştirmeleri öneriliyor. Peki aileler bu stresli süreçte nasıl davranmalı? İşte son 2 gün tavsiyeleri.
2: Üniversite sınavı öncesi adaylar son hazırlıklarını yapıyor. Temel yeterlilik testi cumartesi, alan yeterlilik testleri ise pazar yapılacak.
10: Tabii biraz stresli bir süreç doğal olarak. Son 2-3 gün biraz daha kafamızı rahatlatmaya çalışıyoruz açıkçası ama hafta başından beri her gün denemelere girip yanlışlarımızı kontrol ediyoruz.
11: Olması gereken en çıkabilecek işte kritik, analitik olarak ilerlemeye çalışıyorum. En yapamadığım veya önemli olan konular stratejik olarak neyse ona göre ilerlemeye çalışıyorum. Uyku düzenime dikkat etmeye çalışıyorum çünkü uykusuzluk da psikolojik olarak çok etkiliyor.
12: Artık konu çalışmanın çok faydalı olacağını düşünmüyorum açıkçası. Çok akıllarına takılan bir şeyler varsa bakabilirler ama artık sınav havasına girmeleri daha sağlıklı bir sonuç verecektir. Yeni nesil sorularımız biraz uzun kelime sayısından oluşuyor. Biraz dağılabiliyorlar soru içerisinde öğrenciler. Sorunun ne sormak istediğini anladıkları takdirde daha iyi sonuçlar verebiliyorlar.
2: Sınav sürecinde ailelerin de desteği önemli.
12: Aileler bir şekilde öğrenciye her zaman destek olmak zorunda. Beraberce paylaşılan son gün, keyifli zamanlar onları daha iyi motive edecektir. Ailelerin onların yanında bulunması, onlara destek olması, sonuç ne olursa olsun onların bir aile olduğunun unutulmaması çok önemli.
2: Uzmanlar öğrencilerin yalnızca akademik değil, psikolojik ve fiziksel açıdan da kendilerini hazırlamaları gerektiğini belirtiyor.
0: Eğitim Bir Sen'in 55 ülkeden 67 eğitim sendikasını İstanbul'da buluşturduğu eğitim forumu sona erdi. Forumun sonuç bildirgesinde yer alan başlıklara bakalım.
2: Eğitim evrensel bir insan hakkı olarak korunmalı. Çalışma hayatında insan onuruna yakışır iş koşulları yaygınlaştırılmalı. Sendikal hak ve özgürlükler güçlendirilmeli. Bu ifadeler Eğitim Bir Sen'in İstanbul'da düzenlediği küresel belirsizlikler çağında eğitim ve emek, ortak sorunlar, ortak çözümler temalı forumunun sonuç bildirgesinde yer aldı. Sonuç bildirgesinde eğitim ve emeğin gelişiği yalnızca ekonomik büyüme perspektifiyle değil, insan onuru, sosyal adalet, fırsat eşitliği ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde ele alınmalıdır denildi. Savaşlar, çatışmalar ve zorunlu göçler nedeniyle milyonlarca çocuğun eğitim hakkına erişiminin engellendiği vurgulandı. Bu tablo yalnızca bugünün eğitim krizini değil, kayıp nesiller riskini büyütmektedir denildi. Sonuç bildirgesinde yapay zekaya ayrı bir başlık açıldı. Yapay zeka teknolojilerin eğitim ve çalışma hayatında yeni fırsatlar sunduğu, ancak bu dönüşümün insan merkezli bir anlayışla yönetilmesinin önemine vurgu yapıldı. Kadınların karar alma mekanizmalarına katılımının arttırılması, eşit işe eşit ücret ilkesinin hayata geçirilmesi de istendi. Eğitim çalışanlarının iş güvencesinin korunması, adil ücret politikalarının geliştirilmesi ve örgütlenme özgürlüğünün güvence altına alınması da forumun sonuç bildirgesinde yer alan başlıklar arasında.
0: Kanserle mücadelede tıp dünyasını heyecanlandıran çok umut verici bir gelişme var sırada. İngiltere'de HPV aşısı olan genç kadınlarda rahim kanserinden ölüm oranı sıfıra indi.
2: HPV aşısı neredeyse %100 koruma sağlıyor. Genç kadınlardaki ölümler bıçak gibi kesildi. İngiltere'deki Queen Mary Üniversitesi araştırmacıları 12-13 yaşlarında yapılan HPV aşısının rahim ağzı kanserinden ölüm riskini neredeyse sıfıra indirdiğini tespit etti. Bilim insanları 2020 ile 2024 yılları arasında aşılı grupta rahim ağzı kanserinden tek bir ölüm bile kaydedilmediğini vurguladı. Araştırma, rahim ağzı kanserine karşı verilen savaşta dönüm noktası olabilir. Uzmanlar, aşılama yapılmasaydı en az 23 kadının hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtiyor. Araştırmanın sonuçları saygın tıp dergisi Lancet'ta yayımlandı. Ülkede aşılama programının başladığı 2008'den bu yana yüzlerce hayatın kurtulduğu belirtildi. HPV aşısı 9 yaşından itibaren çocuklara yapılabiliyor ve ölümcül olabilen rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlıyor. Ancak uzmanlar İngiltere'de aşılama oranının %76'ya gerilediği uyarısında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü'nün tam koruma için hedef gösterdiği %90 sınırının altında kalınması endişeye yol açıyor. Birleşik Krallık Hükümeti 2040'a kadar hastalığı tamamen bitirmeyi hedefliyor. Tıp dünyası aşının gücüne vurgu yaparken uzmanlar rutin taramalarında hayati önem taşıdığını hatırlatıyor.
0: ...2026 Dünya Kupası'na bir Türk taraftar damga vurdu. Kendisine Udinese diyen taraftar yüzünü siyaha, sakallarını ve saçlarını beyaza boyadı. Gözlerine de beyaz lens takan taraftar siyah beyaz tarzıyla tribünde yerini aldı. Dünya basınında yoğun ilgi gösterdiği taraftar maçlara nasıl hazırlandığını NTV'den İlkay Dikici'ye anlattı.
13: Siyaha boyanmış yüzü, kar beyazı sakal ve saçları, gözlerinde ise beyaz kontak lensleri. Dünya Kupası'na Türk taraftar damga vurdu. Necdet Ölçerman 9 yıl önce UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ı desteklemek için stadyuma gitti. Fanatik Beşiktaş'ta Ölçerman takımını desteklerken kendi tarzını oluşturdu. Sanata ilgisi de olan taraftar kendisine Udinese dedi ve ilk defa o maçta boyandı.
14: Boyandım, böyle stada gittim, ben maç seyredemedim. Maça giderken yürüyemedim. Türkiye'ye gittim, çarşıda beni dörde bölüyorlardı. Birisi sağ elimden çekiyor, birisi sol elimden.
15: Kırmızı! Beyaz! Kırmızı! Beyaz!
13: Milli takımı 2026 Dünya Kupası'nda desteklemek için Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Ölçerman kendisini tekrar siyah beyaza boyadı. Onu görenler yoğun ilgi gösterdi.
14: 2024 Avrupa Kupası'nda Türkiye maçlarında bütün maçlara gittim. Gürcistan maçında 15 saniye Avrupa Kupası başlamadan önce ekranlardaydım. Şimdi Dünya Kupası'na geldik ve bayağı bir hareket oldu. Dünya gündemine girdim.
13: Taraftarlar arasında sembol haline gelen Udinese'nin tarzını oluşturmak 2 saatini alıyor.
14: Boyayı elime alıyorum böyle. Elim sakalımı ilk önce yediriyorum. Kabasını üstü de ve ardından kurutuyorum. Beyaz boyalı spreyi bütün her tarafa sıkıyorum. Kurutuyorum. Bir daha yapıyorum, iki tarafı kurutuyorum. Bir daha yapıyorum, kurutuyorum. Bu çok zaman alıyor.
13: Evet.
14: Ardından boyayı kulaklarımın içine kadar, burnumun içine kadar, göğsüme kadar, sırtıma kadar her tarafa siyah beyaz boyayı kat kat sürüp bu hale geliyorum.
0: Tunceli, Türkiye'nin farklı illerinden gelen genç sporcuları ağırlıyor. Kentte ilk kez düzenlenen Kano Akarsu Slalom Bahar Kupası yarışları başladı. Sporcular kıyasıya mücadele etti.
2: 6 ilden 120 sporcu Tunceli'de. Türkiye'nin en uzun parkurunda birincilik için mücadele ediyorlar.
16: Atmosfer çok güzeldi. Suyun akışı falan her şey çok güzel. Yarışmadan da keyif alıyoruz.
2: Kano Akarsu Slalom Bahar Kupası yarışları başladı. Tunceli'de ilk kez düzenlenen etkinliğe 12 kulüpten 120 sporcu katılıyor. Müsabakalar minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde gerçekleştiriliyor.
16: Hava çok güzel, su çok güzel, dalgasız, hızı, her şey çok güzel.
2: Zorlu parkurda mücadele eden sporcular zamana karşı yarıştı. Son derece çekişmeli geçen yarışlarda zaman zaman ufak kazalar da meydana geldi.
17: Yıllardır bu memlekette çok büyük problemler yaşanmasına rağmen bugün gençlerimiz huzur içerisinde burada sporlarını yapabiliyorlar. Munzur'un kenarında huzurlu bir şekilde yarışmalarına katılabiliyorlar.
18: Akarsu branşımızı ilk defa Munzur Çayı'nda yapıyoruz. İnşallah bu da branşımız için, Tunceli için çok faydalı olacağını düşünüyoruz.
2: Dünyanın en kaliteli parkurlarından biri kabul edilen Munzur Çayı'ndaki yarışları bölge halkı da takip etti.
0: Star TV'nin yeni dizisi Doğanın Kanunu dün akşam ekranlara gelen ikinci bölümüyle zirvenin sahibi oldu.
19: Var ya şu nefretin, ya bir şey var sende, bana söylemediğin bir şey var.
20: Başrollerini Alperen Duymaz ve Özge Yazım paylaştığı Star'ın yaz dizisi Doğanın Kanunu zirveye yerleşti.
19: Adam bildiğin doğa ayısı ya. İlkel, maço, nezaket bilmeyen kaba bir tip.
20: Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasaboğulları'nın oturduğu dizinin ikinci bölümüne Doğan'ın çiftlikte kalmaya karar vermesi, Yaman'ın onu kurtaran kişi olduğunu öğrenmesi ve finalde yaşanan yüzleşme sahnesi damga vurdu.
21: Diğer işçiler benimle nasıl konuşuyorsa sen de öyle konuşacaksın Çıra. Madem hakkını vereceğim diyorsun, öyle istiyorum. Senin gibi böyle gümüş kaşıkla doğan zengin bebelerinden, babasının parasıyla kendisini bir şey zannedenlerden, şımarıklıklarınızdan.
20: Doğan'ın ve şehrin, aşkın ve rekabetin iç içe geçtiği dizi, geçmişte yaşadıkları kötü bir ilk karşılaşmanın ardından yıllar sonra tesadüflerin büyüsüyle bir araya gelen Yaman ve Doğan'ın hikayesini ekrana taşıyor.
21: Onun benim çektiğim acılardan haberi bile yok. Ona duyduğum nefret beni ayağa kaldırdı.
22: Senaryoyu ilk okuduğumda beni etkileyen şey kesinlikle enerjisi oldu. Ritmi çok yüksek. Olaylarla mı dolu desem? Eğlenceli olaylarla dolu. Çok beklemediğimiz tesadüflerle dolu. Ve sonu her seferinde nasıl yani dediğimiz yere bağlanan güzel bir olay örgüsüydü.
21: Doğan'ımın yanından ayrılmamam lazımdı abi. Sen o sorumluluğu bana vermiştin, hata etmiştin.
23: Uzun zamandır hasret çektiğiniz romantik bir komedi, güzel ilişkiler ve insanların izlerken aynı sen ya da aynı ben diyeceği güzel bir dizi bekliyor.
24: Havada romantik bir vibe hissediyorum. Bu yaz ilginç geçebilir. Ama sadece aşk değil, yani çatışma da olabilir. Hatta her ikisi birden ters gelmiş.
25: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
26: Bu takım bizim, bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
3: Lösev hayat verir.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.
7: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
8: Bu aralar Q&B'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
7: Geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
9: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar. Kupa sözlüğü.
3: ...2026 Dünya Kupası'nda maç içinde bazı değişiklikler dikkatinizi çekti mi? Futbolda son yıllarda eleştirilen bazı durumlara FIFA'dan müdahale geldi. Kupa sözlüğünde bugün Y harfindeyiz, yeni kuralları inceleyeceğiz. Yeni kurallar bir hayli radikal. Hedef zaman geçirmeleri ve saha içi kurnazlıkları bitirmek. Artık taç atarken ya da kale vuruşu kullanırken bilerek ağır davranan futbolcular için hakem elini kaldırıp 5 saniyelik bir geri sayım başlatıyor. Süre dolarsa taç rakibe geçiyor, ağır kullanılan kale vuruşundaysa rakip takım korner kazanıyor. Oyundan çıkan futbolcunun sahayı terk etmek için tam 10 saniyesi var. Ağır adımlarla yürürse yerine girecek arkadaşı kulübede tam 1 dakika ceza gibi bekliyor ve takım o an sahada 10 kişi kalıyor. Yeni kuralların belki de en dikkat çekicisi olası ırkçı veya hakaret içeren söylemlere alınan önlemler. Saha içindeki gerginliklerde rakibiyle konuşurken kameraya veya hakeme yakalanmamak için ağzını eliyle ya da formasıyla kapatan futbolcuya anında kırmızı kart çıkıyor. Kısacası beklenti yeni kuralların futbola hem hız hem de disiplin getirmesi. Sonuçları futbolun oynanışını nasıl etkileyecek bu turnuva bitince daha net göreceğiz.
2: Kupa sözlüğü. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
4: NTV Radyo.
5: Dünya markası Braas çatı sistemleri sunar.
6: Doğa konuşmaları.

0: Bitkinin özellikle de çiçek kısımlarının detaylarını mikroskop altında görebilmek üzere yaptığımız diseksiyon çalışmasını doğru bir şekilde aktarabilmek. Bundan kastımız herhangi bir yorum katmamak. Bitki ressamları hangi tekniği kullanırsa kullansın her durumda bitkileri doğru bir şekilde ifade etmeyecek. Bunu çok defa tekrarlıyorum çünkü bu bizim için bir kilit. En büyük kriterimiz bitkiye yorum katmadan ifade etmek. Elbette ki bitkiyi kim çizmiş, nasıl bir üslupla çizmiş? İlk baktığımızda tanıdığım bir ressamın çalışmasını hemen ben de anlayabilirim. Ama bu bitkinin genel özelliklerini kendine göre yorumladığı anlamına gelmez. Üslubu farklı olabilir, ifade ediş farklı olabilir. İşte o estetik kısım devreye girdiğinde bitkiyi kağıt üzerinde aktarışta kimi farklılıklar olabilir. Ama stratejik bir bakış açısıyla, belirli kurallarla ve dediğim gibi milimetrik ölçümlerle doğruya bağlı kalarak, aslında bağlı kalarak yaptığımız çizimler bunlar. En önemli şey bizim için bu.
1: Doğa konuşmaları. Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Cem Kılıç da işten güçten haberler.
2: Fazla çalışma kural olarak çalışanın haftada 45 saatin üzerinde yapmış olduğu çalışmalardır.
1: Çalışan, emekli ya da işsiz. Haklarınızı, sorumluluklarınızı biliyor musunuz?
2: Bir dinleyenimiz soruyor. Kıdem tazminatına hak kazanma bakımından kanunumuza göre çalışanın sağlığının bozulması. Şunu söyleyelim, borçlanma bedeli asgari ücret artışına bağlı olarak var.
1: Profesör Doktor Cem Kılıç yeni düzenlemeleri haber veriyor, yol gösteriyor.
2: İş kanununda işçilerin çalışma süreleri 3308 sayılı kanuna göre meslek lisesi öğrencileriyle
3: işverenler bilgisayar başında işini yapan çalışanlar için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
1: İşten güçten haberler her gün NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
4: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
5: Merhabalar. Meyve salatası deyince ferah ferah hafif bir tatlı anlıyoruz. Şimdi hafif tatlı derken hafif tatlı bir lezzet, yani şekeri bol değil anlamında. Fakat bayağı tuzlu meyve salataları da var. Mesela Asya ülkelerinde, özellikle Tayland'da ham olan papayadan bir salata yapılır. Yeşil papaya salatası. İşte onun içine girmeyen kalmaz. Bayağı da tuzludur. Hatta karides ezmesi, karides özü bile kullanılır. Yani artık o bambaşka bir şey oluyor. Ama sonuçta salata mı salata. Yani aslında kabaktan, salatalıktan salata yapmak gibi bir lezzet. Papaya meyvesinin daha henüz tatlanmamış yemyeşil ham hali kullanılmış. Şimdi ama meyve salatalarının da geçmişine bakarsak böyle tuzlu meyve salataları görüyoruz. Ve tabii ki bu tür tuhaf icatların memleketi Amerika'ya gideceğiz. 1896 yılında Waldorf Astoria Oteli'nde New York'ta bir yemek veriliyor. Çocuk hastanesi için verilen, para toplanması için bir yemek. Orada bir salata yapılıyor. Yeşil üzüm, yeşil elma, kereviz sapı, mayonez ve ceviz. Sonradan Waldorf salatası olarak adlandırılan bu salata aslında tatlıyla tuzluyu son derece güzel birleştiriyor. Bu mayonez kullanımı Amerika'da gerçekten çok enteresan. Çünkü meyve salatalarına mayonez koymaya başlamışlar. Mayonezin yanı sıra onlarda paket olarak satılan jelatinler vardı. Bizde o zamanlar yoktu. Bazen böyle Ankara'da İzmir Caddesi'nde Amerikan pazarı vardı. Oradan bulurduk. Mesela Frank limonlusunu ben pek severdim. Yeşil yeşil. İşte meyve salatasını öyle jöle içinde dondurup servis yapmak çok modaydı. Fakat bir de bunun içine mayonez de koyarlardı. Mayonezi bir anlamda krema yerine. Yani tatlı tuzlu karışıyor. Mayonezin yağlı tadı var. Bir taraftan jello diye satılan jelatinin tatlı tadı, taze meyveler. Gerçekten de tatlıyla tuzluyu birleştirme adetleri o zamanlarda pek yoktu bizde. Halbuki tabii ki Osmanlı kültüründe yemeklere meyve kullanmak var. Meyve kullanımı aslında domates öncesi Osmanlı mutfağının gerçekten güçlü bir kalemi. Ama salata deyince birazcık daha böyle hafif şeyler anlıyoruz. Ve dolayısıyla meyve salatası deyince de onu böyle jöle içinde kalıplandırmak ve içine

0: bilmem mayonez koymak falan gerçekten çok aykırı geliyor. Tatlıyla tuzlunun aslında uyumu var. Zaten salata kelimesinin içinde de tuz var. Latince kökenli İtalyanca salata, yani tuzlanmıştan aldığımız salata sözcüğü aslında gerçekten de içine tuz katılan bildiğimiz salatalardan oluşuyor. Evet, meyve salatasına da meyve salatası demişiz ama tuz koymuyoruz. Gerçi ben size bir ipucu vereyim. Özellikle çilek salatasına şöyle bir fiske tuz koyarsanız aslında bütün taze meyve salatalarına tuzla birlikte o meyvenin içindeki suları daha da ortaya çıkaracak. O bir fiskecik kaşık ucu kadar tuzun da o tatlılığa ciddi bir zıtlığı olacak ve çok hoş olacak. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: NTV Radyo, araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
3: Bugün Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de kısa süreli ancak şiddetli yağış geçişleri bekleniyor. Sel, ani su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı. Marmara ve İstanbul'da çok kuvvetli Poyraz havayı soğutacak. Soğuk algınlığı riski var. Sert rüzgar deniz ulaşımını da olumsuz etkileyebilir. Güney illerinde ise Lodos'la birlikte gölgede 38 dereceyi bulacak aşırı sıcak hava nedeniyle özellikle güneşin en dik geldiği öğle saatlerinde dışarıda korunmasız kalmamaya dikkat edilmeli.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
4: Reklam. Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
2: NTV Radyo.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Fenerbahçe teknik direktör seçimini yaptı. Sarı lacivertliler İsmail Kartal'la bir yıllık sözleşme imzaladı.
6: Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi başladı.
7: Bu sene bizim şampiyon olmamız gerekiyor.
6: Sarı lacivertlilerde 8 yıl sonra başkanlığa dönen Aziz Yıldırım, 2014-2015 sezonunda birlikte çalıştığı teknik direktörü göreve getirdi.
7: En son 99 puan 99 goldeki sezonu taraftarlarımız, camiamız bir hatırlarsa geriye dönük, biz o gün nasıl futbol oynattıysak ekibimizle beraber, ya bu seferki gelişimizde tabii ki o günkü oynattığım futbolun birkaç daha üstüne ilavelerimiz olacak. Çünkü trendi biz ekip olarak çok yakından takip edebiliyoruz. Buna uygun elimizde oyuncular da var. Taraftarlarımız merak etmesinler. Biz onları tribünde mutlu edecek, heyecanlandıracak, mutlu olmaları için iyi mücadele eden, koşan ve iyi futbol oynayan bir takım seyredeceklerine dair ben bugüne kadar bunu yaptım. Bundan sonra da yapacağımı onlara söylemek istiyorum.
6: İki yıl sonra Fenerbahçe'ye dönen Kartal, camiaya şampiyonluk borcu olduğunu söyledi.
7: Bizim Fenerbahçe camiasına, taraftarlarımıza bir borcumuz var. Yani bunu bir türlü ödeyemedik. Bu nedir bu borç? Şampiyonluk. Benim 3 dönem yaptığım teknik direktörlük döneminde ikisini bizim maalesef elimizden aldılar.
6: Futbol direktörü Oğuz Çetin teknik direktör tercihindeki süreci anlattı.
8: Biz beklentileri çok net bildiğimiz için çalışmalara geçmeden önce Fenerbahçelilik nedir? Fenerbahçe kültürü ve değerleri üzerine takımdaşlık çalışması, takımın Samandıra'da bir bütün olması, Fenerbahçe ruhunu yükseltmek, bunu taraftarla bütünleştirmek ki biz enerjimizi taraftardan alıyoruz. Bu noktaya gelebilmek en önemli konumuz.
6: Futbol şubesinden sorumlu yönetici Cihan Kamer, transfer planlaması hakkında camiayı bilgilendirdi.
9: Birçok oyuncuyu izliyor, birçok oyuncuyla görüşmeler yapıyoruz. Sabırlı olsunlar. İnşallah hocamızın da katılımıyla beraber bu süreci de hızlandıracağız. Santrofor olsun, takımın ihtiyacı olan her noktada böyle çok güzel haberler alacaklar. Coşkularını arttırarak devam ettirsinler.
6: Fenerbahçe'de 4. kez göreve gelen İsmail Kartal'ın teknik heyetindeki birinci yardımcı Sarı Lacivertlilerin eski futbolcusu Dirk Kuyt olacak.
5: A milli takım Paraguay maçı öncesi son hazırlıklarını yapıyor. Ay Yıldızlılar karşılaşmanın oynanacağı San Jose'de kampa girdi. Millilerin kritik maç öncesi eksik oyuncusu bulunmuyor. Kenan Yıldız ve Yunus Akgün'ün Paraguay maçında ilk 11'de olması bekleniyor. Türkiye-Paraguay maçı cumartesi sabah saat 6'da başlayacak. Karşılaşmada El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton düdük çalacak. Dünya Kupası'nda grup etabında ilk maçlar tamamlandı. K grubunda Portekiz, Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kalarak istediği başlangıcı yapamadı. Kariyerinin 6. Dünya Kupası'na çıkan Cristiano Ronaldo bu maçta 3 şut atsa da kaleyi bulamadı. Grubun diğer maçında Kolombiya, Özbekistan'ı 3-1 mağlup etti. L grubunda turnuvanın şu ana kadarki en gollü mücadelesi oynandı. İngiltere, Hırvatistan'ı 4-2 yendi. Harry Kane 2 golle yıldızlaştı. Aynı gruptaki diğer iki ekibin karşılaşmasında Gana, Panama'yı son dakika golüyle geçti. Afrika ekibi maçtan 1-0 galip ayrıldı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko öne geçti. Sarı lacivertliler eşleşmenin 3. maçında Beşiktaş Gey'ini 82-71 yendi ve seride 2-1 öne geçti. 3 galibiyet alanın şampiyonluğa ulaşacağı serinin 4. maçı yarın saat 20'de Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Filenin Sultanları Milletler Ligi Ankara etabına galibiyetle başladı. Ay Yıldızlılar Belçika'yı 3-0 yendi ve ligdeki 3. galibiyetini aldı. Filenin Sultanları bir sonraki maçında bugün Fransa ile saat 19.30'da karşılaşacak. Milli takım etabın devamında 20 Haziran'da Almanya, 21 Haziran'da ise Çin'le oynayacak.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
2: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Çağdaş Amerikan Edebiyatı'nın Nobel Ödüllü yazarı William Faulkner'ın Askerin Payına Düşen adlı romanı Holden Kitap'tan çıktı. Romanı Türkçe'ye Emirhan Burak Aydın çevirmiş. William Faulkner 1897 Mississippi doğumlu. Güney geleneğinden fazlasıyla etkilendiği bir çocukluk geçirdi. Mississippi Üniversitesi'nde okuyan Faulkner sonrasında New York'ta yaşadı. 1925'te New Orleans'a giden Faulkner, burada Sherwood Anderson'la tanıştı ve deyim yerindeyse çırağı oldu. 1929'da yazdığı Sartoris'te, daha sonra da romanlarında hep rastladığımız hayali Güney kasabası, Yokna Patapa'yı ilk kez kullandı. Aynı yıl yayınlanan ünlü eseri Ses ve Öfke ile büyük bir başarı kazandı. Bir yıl sonra yine bir başka başyapıtı, Döşeğimde Ölürken geldi. Yaşadığı maddi sıkıntılar yüzünden zaman zaman Hollywood'da senaryo yazarlığı da yapan William Faulkner, 1949 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü, 1955'te ise Pulitzer Ödülünü kazandı. 1962'de hayata veda eden Faulkner, romanlarında bilinç akışı ve çoğul anlatı gibi teknikleri başarıyla kullandı. Temel meselesi, gelişen sanayi kapitalizmi karşısında Güney eyaletlerinde eski düzenin yıkılışı, sosyal ve kültürel çöküntü karşısında bireylerin çıkışı olmayan bir yola sürüklenişiydi. Türkçe'ye çevrilen eserlerinden bazılarını da hatırlayalım. Aşk ve Ölüm, Sartoris, Ses ve Öfke, Döşeğimde Ölürken, Doktor Martino, Ağustos Işığı, Abşalom Abşalom, Kurtar Halkımı Musa. Gelelim Askerin Payına Düşene. Roman William Faulkner'ın ilk romanı. Donald Mohan, Birinci Dünya Savaşı'nda ağır yaralanır ve evine geri döner. Artık konuşamamaktadır. Yüzü tanınmayacak haldedir. Hafıza kaybına uğramıştır. Georgia'nın o küçük kasabasında nişanlısı, ailesi, eski hayatı Donald'ı beklemektedir. Ama savaşa gidenle dönen kişi aynı değildir. Kasabalılar sevgi sandıkları şeyin ne kadarın alışkanlık olduğunu, fedakarlık dediklerinin ne kadarının gösteri olduğunu fark ederler. Savaş cephede bitmiştir fakat insanların içinde sürmektedir. Askerin payına düşen bir kahramanlık hikayesi değil, kahramanlardan geriye ne kaldığının hikayesi. Amerikalı bestseller yazarı Jodi Picoult'un yeni romanı Adını Sen Koy, April yayıncılıktan çıktı. Romanı dilimize Mehmet Deniz Öcal çevirmiş. Jodi Picoult, 1966 New York doğumlu, Princeton, Harvard gibi parlak üniversitelerde eğitim görmüş. Bugüne değin 30'a yakın roman ve kısa öyküsü yayımlanan Picoult, meşhur Wonder Woman'ın birkaç sayısının da yazarı. Dünyada kitaplarının ulaştığı baskı sayısı 34 dilde yaklaşık 40 milyon. Türkçe'de de epey romanı var Picoult'un. Bazılarını hatırlayalım. Ayrılık Vakti, Işığın İki Yüzü, Kız Kardeşim İçin, Küçük Muazzam Şeyler, Abrakadabra, Keşke Burada Olsaydın, Kambur Balina'nın Şarkıları. Jodi Picoult'un yeni romanı Adını Sen Koy, kadınların görünürlük mücadelesini iki farklı zaman diliminde bir araya getiriyor. Önce günümüz. Genç yazar Melina Green, İngiltere'de 16. yüzyılın ikinci yarısında ya da başka bir ifadeyle Elizabeth döneminde yaşamış Emilia Bassano'nun hayatından ilhamla bir oyun yazar. Ancak kadınlar için rollerin eşit olmadığı tiyatro dünyasında bu oyunun sahnelenmesi pek olası görünmemektedir. Geri çevrilmekten bıkan Melina, bir arkadaşının önerisiyle bu kez oyununu festivale bir erkek ismiyle gönderir. Ve geçmişe gidiyoruz. Yıl 1581. Emilia Bassano adında genç bir kadın İngiliz aristokratlarının himayesinde entelektüel dünyaya dahil olur. Diller ve tarih üzerine aldığı dersler ona keskin bir zeka ve hikaye anlatma yeteneği kazandırır. Fakat çoğu kadın gibi kendi sesini duyurmasına izin verilmez. İngiltere'deki tüm tiyatro yapımlarını denetleyen Lord Chamberlain'in metresi olmaya zorlanan Emilia, sonunda yazdığı oyunu sahneye taşımanın yolunu bulur. Romanın bombası da bu. Emilia, William Shakespeare adında yeni yetme bir oyuncuya para ödeyerek eserinin yüzü olmasını sağlar. Harper's Bazar'da yer alan bir yazıda şöyle denilmiş: tarihi kurmaca ile günümüzü bir araya getiren kusursuz bir karışım. Birbirine sarılıp okuru şaşırtan farklı hikayeler. Bu roman kesinlikle Shakespeare hayranları için. Picoult araştırmasını hakkıyla yapmış. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Bugün şiddetli rüzgarla yağış geliyor. İstanbul bulutlanacak. Kuvvetli Poyraz'da hissedilen sıcaklık 19 dereceye kadar inecek. Gece ise 13 derece. Ankara'da yine şiddetli yağmur bekleniyor. Tedbirli olunmalı. İzmir'de de bazı ilçelerde yağmur şiddetli yağacak. Ankara 30, İzmir rüzgarlı 31, Bursa parçalı bulutlu 26, Antalya parçalı bulutlu 28 derece. Marmara'da kuvvetli Poyraz'la hava bulutlanırken hissedilen sıcaklık rüzgarlı alanlarda öğle 18, akşam 13 dereceye kadar inecek. İç Anadolu'da Eskişehir-Konya arasında sel ve dolu tehlikesi var. Kayseri 30 derece, Cuma yağış tüm bölgeyi etkileyecek. Ege'de Aydın, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli boyunca geniş alanda yağış kısa sürede çok şiddetli yağacak. Sel ve dolu riski yüksek. Poyraz'da kuvvetli ve serin esecek. Akdeniz'de bugün Isparta'da, yarın bölge genelinde gök gürültülü şiddetli yağış var. Adana 32 derece. Karadeniz'de Bolu, Karabük ve Kastamonu kesiminde de yağışlar su baskını yaratabilecek kadar çok şiddetli. Samsun'sa parçalı bulutlu 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı kesiminde sağanak yağış var. Erzurum 27, Malatya 33 derece. Güneydoğu Lodos'la sıcak. Sıcaklık gölgede 37-38 derecelerde.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 16.

0: Merhaba, saat 16. NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal dün gece Maltepe'deki evinin önünden kaçırıldı. NTV muhabiri Ali Ablay şu an Karaal'ın kaçırıldığı evin önünden son durumu aktaracak. Ali, nedir ayrıntılar?
1: Evet Burak, Erhan Karaal dün akşam saat 21 sıralarında şu an bulunduğumuz Maltepe'deki evinin sokağından bir araca zorla bindirilerek kaçırıldı. Biz bu sokakta dün gece yaşananları anlatalım öncelikle size. Şimdi Emir Ünlü size gösterecek, burası dar bir sokak ve bu sokağın başından akşam saatlerinde Erhan Karaal gelerek aracını buraya park etmişti ve aracından inip bir yakının evine gitti önce. Kendi eviyle karşılıklı olan binaya girmişti. Bir süre sonra yakının evinden çıkıp kendi evine telefonla konuşarak yöneldi. Çünkü ailesiyle birlikte bir ziyaret planları vardı. Bu ziyaret için çocuklarını alıp evden çıkacaktı. Telefonla konuşarak aracına yöneldiği esnada az önce gösterdiğimiz istikametten gelen iki kişi Karaal'a ilk önce saldırarak darp ettiler. Ardından da diğer istikametten gelen araca kendisini zorla bindirerek buradan uzaklaştılar. Bunlar yaşanmadan hemen önce Karaal bir komşusuyla selamlaşmıştı. Tabii komşusunun çığlıkları duyuldu önce bu sokakta ve telefonla konuşuyor demiştik. Karaal aslında o sırada kızıyla konuşuyordu ve kızına sadece polis diyebildi ve ardından buradan araç hızla uzaklaştı. 15 saate aşkın süredir de Karaal'dan haber alınamıyor. Olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı ve şu anda İstanbul polisinin hem kaçıran kişilerin tespit edilmesi hem de Karaal'ın nerede olduğu yönündeki çalışmalar devam ediyor. Bunlardan da daha önemli olan nokta ise Karaal'ın şu anda sağlık durumu merak konusu. Karaal'ın hem eşi hem de iki çocuğu şu anda emniyetteler. Olayın yaşandığı saatten beri emniyetteki bekleyişleri sürüyor. Onlar da tabii korkuyla bekliyorlar emniyette. Dediğimiz gibi olay dün akşam saat 21 sıralarında bu sokakta yaşandı. Komşuları da burada bekliyorlar. Çünkü şahit olan komşular var. Olay yaşandığı için korkan komşular var. Ve onlar da bu olayın bir an önce neticelenmesini istiyorlar. Erhan Karaal İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcılığını yapıyordu. Yaklaşık 7 yıldır Kültür AŞ'de çalışıyordu. Ve bu sokakta da 17 yıldır yaşıyordu. Karaal'ı kaçıran kişilerin iş yerinden çıktıktan sonra takip ettiği değerlendiriliyor. Çünkü aracını park ettiği andan itibaren bu iki kişinin peşinde olduğu düşünülüyor. Ve aynı zamanda bu kişiler darp ederken diğer araçta da kaçırmak için gelen araçta da iki kişinin olduğu tahmin ediliyor. Ve toplam 4 şüphelinin olduğu değerlendiriliyor ve Karaal'ın bulunması için şu anda İstanbul polisi teyakkuza geçmiş şekilde ve Karaal'ın bir an önce sağ salim bulunması için çalışmalar sürüyor.
0: Ali Ablay karşımızdaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Beştepe'deki görüşmeyi Meclis Başkanı sosyal medya hesabından duyurdu. Görüşmenin içeriğine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Meclis Başkanı kısa süre önce DEM Parti İmralı heyetiyle mecliste bir araya gelmişti. Görüşmede DEM heyeti terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasal düzenlemenin bir an önce çıkarılması yönündeki talebini iletmişti. Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor. Toplantının ana gündem başlığı ABD-İran arasında imzalanan mutabakat. Daha fazla ayrıntıyı alacağız şimdi. Özden Erkuş Ankara'da yayına hazır. Özden.
2: Toplantı henüz başlamadı. 15'te başlaması duyurulmuştu. Ancak şu ana kadar başladığına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda onunla başlayalım hemen. Senin de söylediğin gibi Burak, özellikle ABD ile İran arasında ateşkesin sağlanması, savaşın sona erdirilmesi için varılan mutabakat, bu çerçevede atılması beklenen imza elbette Milli Güvenlik Kurulu'nda da kapsamlı şekilde değerlendirilmesini beklediğimiz konu başlıklarından bir tanesi. Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu süreçte çok sayıda görüşmesi, diplomatik trafiği söz konusu olmuştu. Elbette bu mutabakat eğer imzalanırsa sonrasında kalıcı barış içinde müzakereler gerçekleştirecek. İşte bu müzakerelerde Türkiye'ye gibi katkılar fırsatlar sunabilir. Buna ilişkin bir değerlendirmelerde bulunmasını bekliyoruz Milli Güvenlik Kurulu toplantısında. Kuruldaki önemli başlıklardan bir tanesi elbette terörsüz Türkiye süreci olacak. Bilindiği üzere örgüt kendini feshetti. Silahların teslimine ilişkin süreç de başladı. Meclisteki çalışmalar tamamlandı. Komisyon raporu da hazır durumda. Ama bu süreç yasal düzenlemelerle desteklenecek mi? İşte bu çerçevede bir beklenti de söz konusu. Bu nedenle terörsüz Türkiye sürecine ilişkin sahadan gelen istihbari bilgiler ışığında özellikle yeni yasama döneminde ne gibi yasal düzenlemeler hayata geçirilebilir? Bunlarla ilgili bir yol haritası ve takviminde yine Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınmasını bekliyoruz. Terörsüz Türkiye sürecine, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecine bağlılığa ilişkinde MGK'nın ardından yapılacak açıklamada vurgunun yer alması beklentiler arasında. Tabii bölgesel konu başlıklarına gelecek olursak Rusya-Ukrayna savaşı, özellikle Ukrayna'nın bugün Rusya'nın başkenti Moskova'ya gerçekleştirdiği ağır saldırı sonucunda o savaşta tansiyon yeniden yükselmiş durumda. Bilindiği üzere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün Moskova'daydı. Hem Lavrov'la bir görüşme gerçekleştirdi. Sonrasında Putin tarafından da kabul edilmişti. Bu çerçevede bugün yeniden tırmanan o geriliminde yine Milli Güvenlik Kurulu toplantısında kapsamlı şekilde masada değerlendirilmesini bekliyoruz. Tabii Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de MGK'nın ana gündem başlıkları arasında yer alacak. Bilindiği üzere Güney Kıbrıs Rum kesiminin İsrail'le bir dizi askeri işbirliği çabası var. Ötesinde yine Rum yönetiminin Fransa'ya daimi bir üs açma konusunda bazı girişimleri söz konusu. İşte tüm bu gelişmeler çerçevesinde Türkiye tepkisini çeşitli yollarla, açıklamalar yoluyla dile getirmişti ama bu önemli konu başlığında Milli Güvenlik Kurulu toplantısında kapsamlı şekilde değerlendirilmesi ve bu adımlara karşı atılabilecek adımlar ve hamlelerinde yine Milli Güvenlik Kurulu'nda karara bağlanmasını bekliyoruz. Dediğimiz gibi MGK'da Doğu Akdeniz'deki son durum da kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Dediğimiz gibi toplantı henüz başlamadı. Toplantı başladıktan ve tamamlandıktan sonra ise MGK'da alınan kararlar yazılı bir açıklamayla kamuoyuyla paylaşılacak Burak.
0: Özden Erkuş karşımızdaydı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında savaşı bitiren imzalar atıldı. Piyasalarda barış fiyatlaması devam ederken petrol 78 doların altına indi. Öte yandan İran'a yönelik yaptırımlara ilişkin belirsizlik ve bugüne kadar oluşan hasarlar petrolü ilişkin senaryoları da çeşitlendirdi.
3: Petrolde barış fiyatlaması yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran savaşı bitiren anlaşmayı imzaladı. İran'a yönelik yaptırımların kalkacağı ihtimaliyle birlikte petroldeki düşüş devam etti. Brent petrol savaşla birlikte elde ettiği kazanımları geri verdi. 30 Nisan'da 120 dolara kadar yükselen Brent petrol 78 doların altına indi. Petrolde haftalık düşüş %18, aylık düşüş ise %30 oldu.
4: Hayal bile edemeyeceğimiz seviyelere işaret ediyor. Dolayısıyla bu yeni yüksek normal, yeni norma alışmaya çalışıyoruz. Tabii Hürmüz Boğazı'ndan geçiş sağlandıkça, tedarik zinciri yeniden normale dönmeye çalıştıkça bu fiyatların peyderpey geriye geldiğini göreceğiz. Ama enerji fiyatları tabii yılın ilk yarısına damga vurdu desek yeridir.
3: Barış anlaşması yapılsa da petrol ilişkin belirsizlik hala sürüyor. Küresel Yatırım Bankası Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol akışının savaş öncesi seviyelerin yalnızca %70'ine kadar toparlanabileceğini öngördü.
4: Petrol fiyatlarının 60-70 dolardan 100-110 dolara Brent petrol varili fiyatı için söylüyorum gelmesi başka bir şey. O gelen fiyattan da istediğiniz miktarda enerjiye ulaşamamanız apayrı bir şey.
3: Uluslararası Enerji Ajansı ise petrol arzına ilişkin değerlendirmesini paylaştı. Ajansa göre bu yıl petrol arzı günlük 3,9 milyon varil azalacak. Ancak çatışmanın kalıcı olarak çözülmesiyle birlikte üretim artacak. Bu artışın etkisi ise 2027'de görülecek.
0: Türkiye'de yapılacak zirve öncesinde NATO Savunma Bakanları Brüksel'de bir araya geldi. Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil ediyor. NTV Brüksel temsilcisi Güldener son umutları notlarıyla karşımızda. Neler konuşuldu Güldener bu önemli toplantıda?
5: Burak Özcan, toplantıda Ankara zirvesinin 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesinin gündemi, liderlerin ele alacağı konu başlıkları alındı, değerlendirildi ve hem bir taslak oluşturuldu. Üzerine daha teknik detaylar yapılacak ama konu başlıkları da ortaya çıktı. Konu başlıkları arasında her şeyden önce Ukrayna'ya yapılacak olan mali yardım ve askeri yardım konusu ele alınacak. Amerika Birleşik Devletleri artık Ukrayna'ya silah yardımında bulunmuyor. Avrupalı müttefiklerin bu görevi devralması gerekiyor. İkinci önemli unsur savunma harcamaları konusu ki bu hususta ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in çok sert açıklamaları oldu. Asla ve katta %3,5'luk savunma harcamaları konusundaki hedeften sapılmaması gerektiğini dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri konvansiyonel açıdan Avrupa'nın güvenliğinden kademeli olarak çekilecek. Bu kademeli olarak çekilmesinden ve ortaya doğacak olan boşluğu Avrupalı müttefiklerin doldurması gerekiyor. Bu konu orada kapsamlı bir şekilde ele alınacak. NATO'nun nükleer caydırıcılığı yine gündemde olacak ve bu nükleer caydırıcılığın kapsamını genişletmeyi hedefliyor Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'nin dışında İngiltere ve İngiltere'nin dışında Türkiye gibi, Almanya, Hollanda, İtalya, Belçika gibi ülkeler NATO'nun Amerika Birleşik Devletleri'ne ait nükleer başlıklarına ev sahipliği yapıyor. İşte bu noktada belki bunun kapsamının genişletilmesi, Polonya ya da kuzey ülkelere genişletilmesi gibi konular gündemde olacak. Bunlar ele alınacak ve NATO'nun yeni caydırıcılık politikası da değerlendirilecek. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler sabah saatlerinde nükleer planlama grubu toplantısına katıldı. Ardından Kuzey Atlantik Konsey toplantısına katıldı. Burada da savunma bakanlarına yönelik olarak NATO zirvesi esnasında vereceği akşam yemeğine yönelik olarak daveti sundu. Bununla birlikte özellikle Hint-Pasifik ülkelerinin savunma bakanlarını da Ankara'da ağırlayacak olan kişi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler olacak. Bu konuda da yapılacak olan toplantı biraz sonra da Ukrayna'nın silahlandırılmasına yönelik olarak Almanya ve İngiltere'nin başkanlık ettiği toplantıya katılıyor. Öte yandan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in sözleri çok tepkiye neden oldu NATO karargahında. Kuzey Atlantik Konsey toplantısına toplam 2 saat katıldı ve hemen ülkesine döndü. Bu tepkiye neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri'ne iyi davranmayan, İran savaşı esnasında destek olmayan ülkelerdeki askeri varlığını azaltmakla tehdit etti. Ayrıca da Amerika Birleşik Devletleri'nin hem mali hem askeri katkılarını çok ciddi ölçüde azaltacağını söyledi. Burada özellikle İspanya gibi ülkelerin o İran savaşı esnasındaki tavrını gündeme getirdi. Ve bu çerçevede de özellikle savunma harcamaları konusunda gayri safi yurt içi hasılanın %3,5'luk hedefini yerine getirmeyen ülkeye yönelik olarak da tedbir alacaklarını ifade etti. Son olarak da İran konusunda İran ABD ile vardığı anlaşmaya sadık kalmaması halinde tekrar düğmeye yani askeri yöntemlere başvurmaya hazır olduklarını da uyarısında bulundu Burak.
0: Güldener Sonumut aktardı. Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen 2025 yılı Türkiye raporuna yönelik bir tepki Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay'dan geldi. Oktay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada raporun mesnetsiz ve objektif olmayan iddialar içerdiğini belirtti. Türk yargısı bağımsızdır, hiçbir dış müdahaleye açık değildir. Bu bağlamda raporda yer alan Adalet Bakanımız Sayın Gürle'ye yönelik mesnetsiz ithamları asla kabul etmiyoruz ifadesini kullandı. Oktay, Avrupa Parlamentosu Türkiye aleyhtarı çevrelerin etkisinden kurtularak ülkemizde olan ilişkilerini ön yargısız, gerçekçi ve yapıcı bir zeminde ilerletmelidir açıklamasında bulundu. Ukrayna, Rusya'ya savaşın başından bu yana en yoğun ve kapsamlı insansız hava aracı saldırılarını gerçekleştirdi. Moskova petrol rafinerisi isabet aldı. Farklı noktalarda da yangınlar çıktı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, saldırıların Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına haklı bir misilleme olduğunu ifade etti. Şimdi gazeteci Deniz Berktay karşımızda. Ukrayna tarafından Deniz, bu saldırılar nasıl okundu?
6: Evet, Ukrayna ile ilgili yanıtlar, resmi yanıt bir Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'den bir de Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga'dan geldi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski biraz önce senin de bahsettiğin üzere bu sabah Moskova'ya düzenlenen bu saldırının Rusya'nın birkaç gün önce Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırıya meşru bir karşılık olduğunu dile getirdi. Diğer taraftan da Zelenski Rusya yönetimini barış yapmaya çağırdı. Yani biz barış istiyoruz. Rusya da artık bu savaşa son versin dedi. Fakat tabii burada şunu eklemek gerekiyor. Ukrayna'nın burada kastettiği Ukrayna şartlarında yapılacak olan bir barış. Çünkü her iki tarafta hem Rusya hem de Ukrayna her ikisi de biz barış istiyoruz, karşı taraf istemiyor diyor. Ukrayna'nın, Zelenski'nin barış çağrısı biraz öyleydi. Yani Ukrayna'nın şartlarında ki bu da Rusya'nın şu anki beklentilerine tamamen ters bir durum diyebiliriz. Bunun dışında ikinci bir yanıt da Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga'dan geldi. Andriy Sibiga sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Moskovalılar soruyor bu sabah hani başımıza gelen olay nedir diye. Ben de onlara diyorum ki sizin ülkeniz bizim ülkemizi işgal ediyor ve bizim insanlarımızı öldürüyor uzunca bir zamandan beri. Ve şimdi siz durumun savaşın ne olduğunu anlıyorsunuz ve siz de gidin Putin'e sorun. Bu daha ne kadar böyle devam edecek şeklinde bir Ukrayna'nın resmi açıklamaları bu yönde oldu.
0: Deniz, şunu da sormak istiyorum. Yani son günlerde savaşın yeniden hareketlendiğini görüyoruz. Bunun sebebi ne sence?
6: Başlıca sebepler arasında tabii bir şunu söyleyebiliriz. Kara savaşları kilitlenmiş durumda. Ruslar Ukrayna'nın Donetsk ilinde evet ilerliyorlar fakat çok yavaş ilerliyorlar. Mesela diğer taraftan Zaporoşye ilindeki Ukrayna'nın bahar-yaz taarruzu büyük ölçüde başarısızlıkla sonuçlandı. Çünkü Ukrayna asker açığını büyük ölçüde dronlarla telafi ediyor ve Rusların ilerleyişini en azından Zaporoşye ilinde önemli ölçüde durdurdu. Fakat Ukrayna'nın da karşı taarruz girişimleri pek başarılı olmuyor. İki taraf açısından da kara savaşları bir çıkmaza girmiş durumda. Bu şartlar altında hava savaşlarına her iki tarafta ağırlık veriyor. Bir taraftan Rusya Ukrayna'daki çeşitli enerji ve altyapı tesislerini hedef alıyor. Öbür taraftan da Ukrayna aynı şekilde Rusya'ya yönelik hava saldırılarını artırıyor. Ukrayna özellikle son aylarda İHA üretimini çok yoğun şekilde artırmış durumda. Hatırlayacağımız üzere Moskova'da 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamalarını bu sefer Putin tanklar olmadan yapmak zorunda kalmıştı. Dolayısıyla hem Rusya üzerinde psikolojik etki kurma amacı var, hem Rusya'nın başlıca ihraç kalemi olan petrol tesislerini vurarak Rusya ekonomisine zarar verme amacı var, hem de Rusya'yı kendi şartlarında, Ukrayna ve Batılı ülkelerin şartlarında barışa zorlama amacı var. Fakat şu anda şunu söyleyebiliriz. Rusya'nın ve Batı dünyasının talepleri birbirinden taban tabana zıt durumda olduğu için iki tarafta böyle kolay kolay ikna olabilecek durumda değil. Ve genelde Rusya kendisinin stratejik hedefleri vurulduğu zaman bir hafta içerisinde sert bir hava saldırısıyla karşılık veriyor. Dolayısıyla Rusya'nın da önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya yoğun hava saldırılarında bulunacağını tahmin etmek pek zor olmayacaktır.
0: Deniz Berktay aktardı. İstanbul'da öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçakla öldüren ve 7 kişiyi de yaralayan öğrenci toplamda 37 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2 Mart'ta Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde işlenen cinayet için 17 yaşındaki sanık 126 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyordu. Anadolu 2. Çocuk Ağır Mahkemesi'ndeki davada karar çıktı. Mahkeme heyeti sanığın yaşı küçük olduğu için ağırlaştırılmış müebbet yerine 24 yıl hapis cezası verdi. Sanık 1 öğretmen ve 6 öğrenciyi de yaraladığı için ayrıca 13 yıl hapse çarptırıldı. 44 yaşındaki biyoloji öğretmeninin öldürülmesi kamuoyunda büyük tepki çekmiş. Türkiye genelinde çok sayıda öğretmen bir gün derse girmemişti. İstanbul'da düzenlenen narkotik operasyonunda 187 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik polisi uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelileri yakalamak için Eyüp Sultan ve Şişli'deki adreslere baskın düzenledi. Adreslerde bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve bir otomobilde yapılan aramalarda uyuşturucu üretiminde kullanılan kimyasal maddeler 370 bin liradan fazla parayla 187 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Mersin Silifke'de çıkan kavgada 4 zanlı bir kişiyi önce deniz kenarında ardından da suyun içinde darp etti. Olayın ardından 3 zanlı tutuklandı, bir kişi adli kontrolle serbest kaldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamu düzenine zarar veren bu eylemlerle mücadelemiz sürecek dedi. Turizm bölgelerinin güvenliğinin öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.
3: Deniz kenarında başlayan kavga denizin içinde de sürdü. Dakikalarca süren kavgayı sahildekiler korkuyla izledi. Görüntüler geçtiğimiz hafta sonunda Mersin'in Silifke ilçesinde kaydedildi. Yaklaşık 10 dakika süren kavgayı çevredekilerin uyarısı da durduramadı. Jandarma müdahale etti. Kavganın ardından olaya karışanlar gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adli işlemlerin ardından 3 zanlının tutuklandığını belirtti. Bir kişi ise adli kontrolde serbest kaldı. Darbe edilen kişi hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Adalet Bakanı Hakan Gürlek konuyla ilgili açıklamasında turizm bölgelerinin güvenliğinin vazgeçilmez öncelik olduğunu vurguladı.
7: Bireysel mağduriyetlerin yanı sıra ülkemizin marka değerine, turizm güvenliğine ve kamu düzenine doğrudan zarar veren bu tür eylemlere karşı mücadelemiz hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürecektir.
3: Bakan Gürlek, turistleri baskı, tehditle mağdur edenlerle birlikte hanutçuluk faaliyetlerini yönlendiren işletme ve organize yapıların yakın takipleri altında olduğunu söyledi.
0: Osmaniye'de çınar ağacı halk otobüsünün üzerine devrildi. Bir kişi saniyelerle kurtuldu. Özel halk otobüsü yolcu almak için durağa geldi. Bu sırada durağın yanında bulunan ağaç kökünden sökülerek otobüsün üzerine devrildi. Ağacın devrilmeye başladığını fark eden bir kişi son anda bölgeden uzaklaşarak ağacın altında kalmaktan kurtuldu. Olay anları güvenlik kamerasınca kaydedildi. Hakkari'de bir kafede mutfak tüpü bomba gibi patladı. İş yerinde hasar meydana gelirken yaralanan olmadı. Olay Yüksekova ilçesindeki bir kafede meydana geldi. Mutfak tüpü henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın şiddetiyle kafenin camları kırıldı. İçerideki malzemeler savrularak zarar gördü. İş yeri sahibi Yüksel Ova ve kafedekiler yara almadan kurtuldu. Patlama anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İstanbul'da kentsel dönüşüm sürerken zaman zaman bazı kazalar da yaşanıyor. Kağıthane'de bir binanın yıkımı sırasında bitişiğindeki 4 katlı binanın duvarları zarar gördü. Binada oluşan hasar sonrası apartman sakinleri binayı boşalttı. Binanın ikinci katındaki dairenin yatak odası duvarında da pencere büyüklüğünde bir hasar oluştu. Yıkımı gerçekleştiren firmanın çalışanları binada hasar oluşan yerleri onarmak için çalışma başlattı. Abi. Yaz aylarının gelmesiyle en çok merak edilen konulardan biri yüksek sıcaklıklara karşı nasıl bir beslenme düzeni oluşturulması gerektiği. Çünkü havalar ısındıkça gıda zehirlenmelerinin oranı artıyor. Şu masum görünen bazı yiyecekler bile sağlığımızı riske atma potansiyeline sahip. O yiyecekler neler, nelere dikkat etmek lazım bunu soracağız. Gıda mühendisi Ebru Akdağ konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza.
8: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Şimdi bu riskli gıdalarla özellikle sıcaktan etkilenen ve işte insan sağlığını tehlikeye sokabilecek gıdalarla başlarsak Ebru Hanım, hangi gıdaları sıralarsınız öncelikle dikkat edilmesi gerekenler arasında?
8: Öncelikle aslında bir sıcaklık aralığını anlatmam gerekiyor. Çünkü mikroorganizmaların çok sevdiği bir sıcaklık değeri var, 4 ile 60 derece arası ve sizin de işaret ettiğiniz gibi yaz döneminde nemin ve sıcaklığın artması ile beraber bazı gıdalar daha riskli hale de gelebiliyor. Burada başta tabii çiğ tavuk gibi ürünler, dışarıda satılan, açıkta satılan kontrolsüz gıdalar, midye gibi sokak lezzetleri ve hepimiz belki çok fazla düşünmeyiz ama makarna, pilav beklediği için gerçekten riskli olabilecek gıdalar arasına girebiliyor. Ya da yazın daha çok tükettiğimiz, bazen üzerine temizlemeden tükettiğimiz kavun, karpuz gibi ürünler. Bunları kestiğimizde kendisinin içerisine mikroorganizmaları taşımış olabiliyoruz dışarısını yıkamadıysak. Ve süt ve süt ürünleri gibi ürünler bizim için daha riskli hale gelebiliyor.
0: Efendim şimdi mesela işte makarna ve pilavdan da bahsettiniz. Ya bu ürünler beklediği zaman riskli hale gelebiliyor. Burada beklemekten kastınız nedir? Bu yani yarım saat mi, iki saat mi, böyle bir zaman aralığı vermek mümkün mü?
8: Tabii mümkün. Çok da doğru bir soru Burak Bey. Teşekkür ediyorum. Aslında bu her zaman için geçerli bir nokta. Bir gıda piştikten sonra maksimum iki saat içerisinde buzdolaba kaldırmamız gerekiyor. Ama 30 dereceyi aşan sıcaklıklardaki yaz aylarında bu süreyi mümkünse 1 saate indirmemiz gerekiyor. Ve bazen şöyle bir yanlış algı da var. İşte çok sıcakken gıdayı buzdolabına kaldırmayalım diye. Hayır. Elbette yani çok sıcak, çok hacimli gıdaları kaldırdığımızda belki buzdolabının sıcaklık ayarlarını biraz yanlış noktaya çekebiliriz ama bunları küçük porsiyonlara bölerek buzdolabına kaldırmamız yine çok faydalıdır. Dediğim gibi makarna pilavdan belki çok fazla beklemezler ama Topraktan gelen Bacillus dediğimiz mikroorganizmalar bunların içerisinde doğal olarak bulunur ve piştiğinde de bunlara bir zarar gelmez, ama oda sıcaklığında çok hızlı bir şekilde toksin üretebilirler. O yüzden de tekrar ısıtmamız da aslında çözüm olmaz. En doğrusu yazın bir saat içerisinde bunları buzdolabına kaldırmaktır.
0: Bir saat önemli. Şimdi yine buzdolabıyla bağlantılı, az önce de ekrana getiriyorduk işte donmuş gıdalar, özellikle et. Şimdi Kurban ayı da yeni geride bıraktık, Kurban Bayramı'nı da. Ondan sonra yani insanlar işte yemeğine koymak için veya mangal yapmak için etlerini çıkartıyorlar dışarı. Burada ne gibi riskler ortaya çıkabilir? Orada nelere dikkat etmek lazım? Ne söylersiniz buna ilişkin?
8: Buradaki en büyük problem yanlış çözdürme yöntemi. Çünkü evlerde en çok rastlanan aslında buzluktan çıkarılan bir etin tezgahta uzun süre bekletilmesidir. Bu asla yapmamamız gereken bir şey. Çünkü o esnada bu gıdanın üzerinde hızla mikroplar ürer. Ve pişirdikten sonra bile bunlardan kurtulamayacak noktaya ulaşabilir. O yüzden doğru çözdürme yöntemi çok önemli. Bu da nedir? Önceki geceden buzdolabına çıkartmak. Buzdolabına çıkarttığınızda kabı öyle olmalı ki bu ürün erirken sıvısını dışarıya akıtmaması gerekir. Bir başka yöntem, aceleniz varsa soğuk su altında bunun çözdürülmesi. Ama o suyun soğuk olduğundan, soğuk kaldığından emin olmamız lazım. Ilık suyla çözdürmek yine yanlış bir yöntemdir. Ya da mikrodalga fırında çözdürüp ardından hemen pişirmemiz doğru yöntemdir. Şimdi et ve et ürünleri söz konusu olduğunda tavuğun riskinden bahsettik. Burada bir parantezde kıymaya açmakta fayda var. Çünkü normalde kırmızı etin yüzeyinde daha çok mikroorganizmalar var, ama bunu kıymaya dönüştürdüğümüzde bütün etin içerisinde o mikroorganizmaları dağıttığımız için çok daha hızlı bir üremeye neden olabilir yanlış saklama durumlarında. O yüzden de mesela et ürünlerini, eti buzdolabında 2-3 güne kadar saklayabilirken kıymayı mümkünse 1 gün içerisinde pişirmemiz gerekir.
0: Şimdi meyve de geliyor mesela Seda Hanım aklıma, Ebru Hanım. Yani şimdi karpuz örneğin, işte büyük bir meyve, neticede alıyorsunuz, buzdolabına koyuyorsunuz. Ne kadar süre bekleyebilir, ne kadar sürede tüketilmeli, bunun bir sınırı var mıdır?
8: Her gıdamız için var aslında. Yine karpuzda, kavunda da 3-4 gün içerisinde zaten tüketmemiz gerekiyor. Bunun gibi meyveler aslında bize yine ipuçlarını gösteren meyveler. Üzerindeki yumuşamalar, ekşimeler dolayısıyla bunlar olunca tüketmememiz lazım. Ama biz bazen kabuğunu yemediğimiz meyvelerde bunları yıkamaya yeterli özen göstermiyoruz. Asıl risk aslında buradan başlıyor. Böyle sert kabuklu meyveler, sebzeleri hatta mümkünse bir fırça aracılığıyla temizlememiz, yıkamamız lazım. Ve karpuzu da genellikle yapılan hatalardan biri kesip dilimleyip uzun süre yine dışarıda bırakmaktır. Ama onun içerisinde de şeker, su, nem olduğu için yine mikropların istilasına aslında uygun besinlerden biri. O yüzden her gıdada olduğu gibi onu da çok uzun süre dışarıda tutmamamız gerekiyor.
0: Yine yazla bağlantılı bir soru. Tabii havalar soğuyor, işte soğuk kahveler içiyoruz veya başka içecekler, içinde buzlar var. Bunun da riskli olduğu bazen söyleniyor. Burada ne yapmak, neye dikkat etmek lazım?
8: Evet, ev dışı tüketimlerde aslında çok karşılaşılan risklerden bir tanesi buzla ilgili olabiliyor. Çünkü buzu üreten su, yani buzu ürettiğimiz su eğer kirli bir suysa bu kendi başına zaten büyük bir risk. Onun dışında buz makineleri yeterli sıklıkta dezenfekte edilmediyse yine burada bir risk olabiliyor. Aslına bakarsanız daha büyük, çok da konuşulmayan bir risk, buzluklarda buzla daha donmamış olan çiğ etin yan yana olması oradaki mikroorganizmaların buza geçişini sağlayabilir. Ben hep mikroorganizmalar çok iyi otostopçulardır diye anlatırım. Bu geçişlerin olmayacağını sağlamak lazım. O yüzden de güvenilir olmadığını düşündüğünüz noktalarda buzlu içecekleri çok fazla tüketmemekte fayda var.
0: Ebru Hanım, peki dondurma sağlıklı bir gıda olabilir, doğru şekilde üretilir ve tüketilirse, ama riskleri de var değil mi?
8: Tabii, şimdi eğer özellikle hayvansal ürün kullanıldıysa içerisinde, hayvansal sütle yapılanları var biliyorsunuz ve onun dışında da buz ürünleri var. Her halükarda hayvansal ürünün olduğu noktada riskimiz daha fazla artabiliyor. Ama gıda dediğimiz konu bir kirlenmeye açıksa, ki açıkta satılan ürünler için bu dondurma olsun, başka gıda olsun her zaman geçerli. Burada riskimiz artabilir. Öte yandan eğer açıkta satılan bir dondurma ürünündeki külahları da hesaba katmamız gerekiyor ve veya üzerine konulan meyveler vesaire ya da tatlı gibi farklı ürünler dondurmanın dışında da satılırken oraya onlarda uzun süre bekleyen başka gıdalar olabiliyor. Bunların kötü şartlarda beklenmesi ve tatlımıza, dondurmamıza konması da yine farklı riskler yaratabilir.
0: Son olarak deniz ürünlerini de sormak istiyorum. Tabii yaz akşamlarında deniz ürünleri sıkça tüketilen gıdalar arasında. O alanda nelere dikkat etmemiz lazım?
8: Şimdi dünya çapında aslında midye dediğimiz ürün maalesef en riskli ürünlerden. Çünkü aslında midye doğası gereği suyu süzdüğü için o su eğer kirliyse içerisindeki her türlü kirlilik unsurlarını barındırabiliyor. Öte yandan deniz ürünleri tabii çok hızlı bozulabilen ürünler. Mesela et ürünlerini 3 gün 4 gün saklayabiliriz buzdolabında dedik ama balık ve benzeri ürünleri bir gün tüketip bir gün içerisinde buzdolabında saklayıp ardından tüketmemiz önemli. Tabii buralarda en iyi saklama yöntemi özellikle yaz söz konusu olduğunda dondurmak. Dondurduktan sonra iyi bir şekilde tüketebiliriz. Ama dışarıda uzun süre beklemiş bir balığı almak da ayrıca risktir. Evde de uzun süre bekletmek bir risktir tabii ki.
0: Ebru Aktaş çok teşekkürler yayına katıldığınız için.
8: Ben teşekkür ediyorum bu önemli konulara yer verdiğiniz için. İyi yayınlar.
0: Sağ olun efendim. Gıda mühendisi Ebru Aktaş'la konuştuk. Devam edelim. Yağışların bol gitmesi yalnızca sebze meyve üretimine yaramadı. Bakliyatta da bu yaz rekolte yüksek. Mercimek ve pirinçte fiyat geriledi.
3: Yağışlar bakliyatta verimi arttırdı, fiyatlar geriledi. Son yıllarda olumsuz hava koşulları bakliyatta rekolteyi sürekli düşürdü. Fiyatlarda enflasyonun da etkisiyle ciddi artışlar yaşandı. Bu yılsa durum farklı. Yağışların bol olması sayesinde kuru gıda fiyatı sakin kaldı.
9: Kış aylarındaki kar yağışları toprağın nemliğini, yeraltı su rezervini önemli ölçüde arttırdı ve bahar yağmurlarının da tam zamanında gelmesi özellikle kuru gıda ambarı olan İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde verimi arttırdı.
3: Sektör yetkililerine göre kırmızı mercimek hariç diğer tüm bakliyatlarda fiyat son bir yılda enflasyonun altında arttı. Nisan ayına göre ise birçok üründe fiyatlar düştü. Baldo pirincin dökme fiyatı 79 liradan 76 liraya indi. Osmancık pirinç 69 liradan 66 liraya, yeşil mercimek fiyatı 65 liradan 60 liraya geriledi.
9: Her ne kadar tarımda, üretimde bir artış sağlanıyorsa arz talep dengesinden dolayı ya da bir pazarın yokluğundan dolayı hiçbir şekilde fiyatın daha yüksek olacağı beklenmiyor gibi.
3: Bakliyatta hasat Ağustos sonuna kadar devam edecek.
0: Beyaz et sektöründe faaliyet gösteren 7 şirketin daha kayyum kararı kaldırıldı. Kayyum atanan 13 şirketten 4'ü için tedbir kararı önceden kaldırılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı haksız fiyat artışı gerekçesiyle beyaz et sektörünün en büyük şirketlerine yönelik soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında şirketlerin üst düzey yöneticileri gözaltına alınırken 13 şirkete denetim kayyumu atanmıştı. Şirketler kayyum kararına karşı yargı yoluna başvurdu. Bu şirketlerden 4'ünün kayyum kararı geçtiğimiz günlerde kalkmıştı. Bugün ise 7 şirketin daha kayyum kararı kaldırıldı. Böylece 13 şirketten 11'i için kayyum uygulaması durdurulmuş oldu. D vitamini çoğu kişide olması gereken düzeyin altında. Bu nedenle yaz aylarında D vitamini depolamak için de güneşten faydalanmak önemli. Ancak uzmanlar günün her saatinin bunun için uygun olmadığını söylüyor.
10: D vitaminim çok berbat düşük çıktı. Tatile gidenler, uzun süre güneş altında kalanlarda dahi düşük şu anda.
11: Şöyle bir inanış var halkımızda. Ben yaz ayı geldi, D vitamini almam lazım. Güneşin altına yatayım, saatlerce bekleyeyim ki D vitamini depolarımı doldurayım. Bu tamamen yanlış. D vitamini alalım derken yanmayalım.
3: Sıcak yaz günleri geldi. Düşük D vitamini depolarını doldurmak için doğru zaman. Ancak uzmanların uyarıları da var.
12: Depolanması zor ancak sağlık için de oldukça önemli. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle D vitamini almak isteyen birçok kişi güneş altında uzun saatler geçiriyor. Ancak uzmanlara göre buna her saat uygun değil. Uzun süre güneşe maruz kalmaksa riskli.
11: D vitamini almak için öğle saatlerinde 10 ile 15 arası kolumuzun ön iç

0: vücut haritasını sadece 60 saniyede çıkarmayı hedefliyor. Peki sistem nasıl çalışacak? Ayrıntılar haberimizde.
1: Bilim kurgu gerçek oluyor. Tüm vücut için tıbbi görüntüleme tomografiden daha net, MR'dan daha zahmetsiz olacak. Hem de tarama saniyeler içinde tamamlanacak. Yapay zeka destekli dijital görsel üretim platformu Midjourney, tıp dünyasında taşları yerinden oynatacak yeni tıbbi girişimini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri merkezli şirketin hedefi, MR benzeri bir tıbbi görüntüleme sistemini çok daha hızlı ve erişilebilir hale getirmek. Midjourney Scanner adı verilen cihaz, bir su tankının içinde çalışacak şekilde tasarlanıyor. Sistem, suyun içindeki ultrason dalgalarını farklı açılardan vücuda gönderecek. Vücut dokuları ve tank içinde yayılan titreşimler, yapay zeka tarafından anında yüksek çözünürlüklü tıbbi görüntüye dönüştürülecek. Üstelik bu işlemin sadece 60 saniye sürmesi hedefleniyor. Projenin hayata geçeceği takvimde netleşmeye başladı. Şirket Midjourney Spa konseptli ilk araştırma tesisini 2027 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco kentinde açmayı planlıyor. Sağlık ve dinlenme alanlarının bir arada olacağı bu merkezlerin ardından sistemin küresel olarak yaygınlaşması hedefleniyor. Şirket 2031 yılına kadar dünya genelinde 50 binden fazla tarayıcıdan oluşan devasa bir ağ kurmayı amaçlıyor. İlk etapta detaylı vücut haritaları sunacak olan şirket, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden ileri tıbbi teşhis yetkisi başvurusunda bulundu. Ruhsat içinse test sonuçları düzenli olarak yetkili kurumlara bildirilecek.
0: Bu hafta sonu Yüksek Öğretim Kurumu sınavı için İçişleri Bakanlığı özel önlemler aldı. Buna göre 45 bin personel görev yapacak, nüfus müdürlükleri de açık olacak.
2: Yüksek Öğretim Kurumları sınavı nedeniyle emniyet önlemleri artırdı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 11.883 okulda 44.886 personel ve 6.907 ekibin görevde olacağını söyledi. Sınav merkezleri de bir gün önce başlayarak ekipler tarafından kontrol edilecek. Çevrede trafik yoğunluğu ve gürültüye karşı önlem alınacak. Cumartesi ve pazar günlerinde hazır ekiplerde geç kalma riski bulunan adayları sınava yetiştirecek.
3: Şu an öğrencimizi yetiştirmeye çalışıyoruz.
2: Bakan Çiftçi kimliğini kaybeden adaylar için nüfus müdürlüklerinin de açık olacağını söyledi. Buna göre sınav merkezi olan il ve ilçelerdeki 355 nüfus müdürlüğü cumartesi günü saat 07.17, pazar günü de 07.15.30 saatleri arasında açık olacak. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiğner de sınav saatlerinde federasyona bağlı tüm şoförlerin zorunlu olmadıkça kornaya basmamaları için karar aldıklarını açıkladı.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
5: Garanti BBVA.
6: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
7: DTS uğraşır.
6: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
7: DTS ile ödenir.
6: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
7: DTS kovalar.
6: Güzel de ne bu ya DTS?
7: Dinleyelim.
8: DTS yani doğrudan tahsilat sistemiyle siz işinizi yapın, bırakın ödemelerinizin vadelerini sizin yerinize DTS halletsin.
9: Garanti.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım.

0: unutmayın. Bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: NTV Radyo.

0: Tahsildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Engelsiz. Görmeyen atlet nasıl koşuyor?
3: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
2: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
3: Bana dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğimi hissediyorum.
2: Kolları olmayan yüzücü.
4: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
2: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
5: Ayaklarımla bastığım taşların böyle ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkartıyorum.
2: NTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor, sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
6: Kendi kendinize şunu söyleyin, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
2: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı cumartesi 15.15, pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
7: Günün tasarruf ipuçları iyi finans bilgilendiriyor. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Günün tasarruf ipuçları iyi finans bilgilendirdi.

0: NTV Radyo. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 18 Haziran 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
0: Sürdürülebilir gastronomi günü bugün. Gastronomi, dünyanın doğal ve kültürel çeşitliliğinin bir ifadesi. Yemek sanatı olarak da adlandırılır. Aynı zamanda yerel mutfağı, o mutfağa özgü pişirme tarzını anlatır. Sürdürülebilir gastronomi de bu kapsamda malzemelerin nereden geldiğini, nasıl yetiştirildiğini, pazarlarımıza ve nihayetinde tabaklarımıza nasıl ulaştığını dikkate alan bir mutfak anlamını taşır. Sürdürülebilir gastronomi önemli. Çünkü 2050 yılına kadar dünyada 9 milyardan fazla insanın beslenmesi gerekecek. Ancak üretilen tüm gıdaların 1/3 biri kayboluyor veya israf ediliyor. Bu yıl Sürdürülebilir Gastronomi Günü'nün teması yerel tohumlar, yerel yemekler. Bu hem o bölgenin ekonomisini canlandırmaya, çiftçilerini desteklemeye hem de gıda taşımacılığında kullanılan sera gazlarını azaltmaya yardımcı olur. Yerel yiyeceklere önem vermek mutfak köklerimizi de korumamızı sağlar. Böylece geleneksel ürünler, tarifler unutulmadan nesilden nesile aktarılır.
1: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Tek reklam.
4: Keşifler coğrafyası Anadolu. Bereket, bilim, beceri markalaşıyor. Anadolu'dakiler dünyaya açılıyor. Döngüsellik günümüze taşınıyor. Anadolu'dakiler, dünle yarını birleştiren, geleneği yenilikle dokuyan yolculukta üreten herkese yer var.
3: Tek reklam.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Fenerbahçe teknik direktör seçimini yaptı. Sarı lacivertliler İsmail Kartal'la bir yıllık sözleşme imzaladı.
8: Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi başladı.
9: Bu sene bizim şampiyon olmamız gerekiyor.
8: Sarı lacivertlilerde 8 yıl sonra başkanlığa dönen Aziz Yıldırım, 2014-2015 sezonunda birlikte çalıştığı teknik direktörü göreve getirdi.
9: En son 99 puan 99 golleki sezonu taraftarlarımız, camiamız bir hatırlarsa geriye dönük. Biz o gün nasıl futbol oynattıysak ekibimizle beraber, ya bu seferki gelişimizde tabii ki o günkü oynattığım futbolun birkaç daha üstüne ilavelerimiz olacak. Çünkü trendi biz ekip olarak çok yakından takip edebiliyoruz. Buna uygun elimizde oyuncular da var. Taraftarlarımız merak etmesinler. Biz onları türbünde mutlu edecek, heyecanlandıracak, mutlu olmaları için iyi mücadele eden, koşan ve iyi futbol oynayan bir takım seyredeceklerine dair ben bugüne kadar bunu yaptım. Bundan sonra da yapacağımı onlara söylemek istiyorum.
8: İki yıl sonra Fenerbahçe'ye dönen Kartal, camiaya şampiyonluk borcu olduğunu söyledi.
9: Bizim Fenerbahçe camiasına, taraftarlarımıza bir borcumuz var. Yani bunu bir türlü ödeyemedik. Bu nedir bu borç? Şampiyonluk. Benim 3 dönem yaptığım teknik direktörlük dönemde ikisini bizim maalesef elimizden aldılar.
8: Futbol direktörü Oğuz Çetin, teknik direktör tercihindeki süreci anlattı.
10: Biz beklentileri çok net bildiğimiz için çalışmalara geçmeden önce Fenerbahçelilik nedir? Fenerbahçe kültürü ve değerleri üzerine takımdaşlık çalışması, takımın Samandıra'da bir bütün olması, Fenerbahçe ruhunu yükseltmek, bunu taraftarla bütünleştirmek ki biz enerjimizi taraftardan alıyoruz. Bu noktaya gelebilmek en önemli konumuz.
8: Futbol şubesinden sorumlu yönetici Cihan Kamer, transfer planlaması hakkında camiayı bilgilendirdi.
11: Birçok oyuncuyu izliyor, birçok oyuncuyla görüşmeler yapıyoruz. Sabırlı olsunlar. İnşallah hocamızın da katılımıyla beraber bu süreci de hızlandıracağız. Santrofor olsun, takımın ihtiyacı olan her noktada böyle çok güzel haberler alacaklar. Coşkularını arttırarak devam ettirsinler.
8: Fenerbahçe'de 4. kez göreve gelen İsmail Kartal'ın teknik heyetindeki birinci yardımcı, Sarı Lacivertlilerin eski futbolcusu Dirk Kuyt olacak.
7: A milli takım Paraguay maçı öncesi son hazırlıklarını yapıyor. Ay Yıldızlılar karşılaşmanın oynanacağı San Jose'de kampa girdi. Millilerin kritik maç öncesi eksik oyuncusu bulunmuyor. Kenan Yıldız ve Yunus Akgün'ün Paraguay maçında ilk 11'de olması bekleniyor. Türkiye-Paraguay maçı cumartesi sabah saat 6'da başlayacak. Karşılaşmada El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton düdük çalacak. Dünya Kupası'nda grup etabında ilk maçlar tamamlandı. K grubunda Portekiz, Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kalarak istediği başlangıcı yapamadı. Kariyerinin 6. Dünya Kupası'na çıkan Cristiano Ronaldo bu maçta 3 şut atsa da kaleyi bulamadı. Grubun diğer maçında Kolombiya, Özbekistan'ı 3-1 mağlup etti. L grubunda turnuvanın şu ana kadarki en gollü mücadelesi oynandı. İngiltere, Hırvatistan'ı 4-2 yendi. Harry Kane 2 golle yıldızlaştı. Aynı gruptaki diğer iki ekibin karşılaşmasında Gana Panama'yı son dakika golüyle geçti. Afrika ekibi maçtan 1-0 galip ayrıldı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko öne geçti. Sarı lacivertliler eşleşmenin 3. maçında Beşiktaş Gey'ini 82-71 yendi ve seride 2-1 öne geçti. 3 galibiyet alanın şampiyonluğa ulaşacağı serinin 4. maçı yarın saat 20'de Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Filenin Sultanları Milletler Ligi Ankara etabına galibiyetle başladı. Ay Yıldızlılar Belçika'yı 3-0 yendi ve ligdeki 3. galibiyetini aldı. Filenin Sultanları bir sonraki maçında bugün Fransa ile saat 19.30'da karşılaşacak. Milli takım etabın devamında 20 Haziran'da Almanya, 21 Haziran'da ise Çin'le oynayacak.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

NTV Radyo. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Reklam.
0: İsuzu'dan Haziran fırsatı. İsuzu kamyonlarda anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız. 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve

0: Pet'te bulacaksın.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Cuma günü sıcaklık 2-4 derece azalıyor. İstanbul bulutlu, yer yer yağmur da yağacak. Kuvvetli Poyraz'da hissedilen sıcaklık 19 derece. Ankara'da sağanak yağış var. İzmir'de rüzgar 5 gün sert esecek. Ankara 25, İzmir 32, Bursa yer yer yağmurlu 24 derece. Antalya'da yağmur kuvvetli yağacak. Sıcaklık 29 derece. Marmara'da bulutluluk fazla. 24-26 derecelerde olan sıcaklık kuvvetli Poyraz'da gölgede 20 dereceye yakın hissedilecek. Hafif yağış da görülecek. İç Anadolu'da Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Yozgat'ta daha şiddetli olmak üzere bölge gök gürültülü sağanakların etkisinde. Eskişehir 23, Sivas 26 derece. İç Ege boyunca görülecek yağışlar Muğla, Köyceğiz, Denizli arasında çok şiddetli. Rüzgar 5 gün kuvvetli ve serin esecek. Manisa 26, Bodrum yağmurlu 27 derece. Akdeniz'de Isparta ve Burdur'da çok şiddetli olmak üzere Mersin ve Adana'ya kadar sağanaklar etkili. Adana 31 derece. Karadeniz bölgesi de sağanakların etkisinde. Bolu 21, Samsun 23 dereceyken rüzgarla hava daha serin hissediliyor. Doğu Anadolu'da sadece Erzurum-Kars civarında yağış geçişi var. Erzurum 27, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da lodos sert, Diyarbakır 37 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: TV Radyo İstanbul Yol Durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %69 seviyesinde. Kartal Pendik, Büyükçekmece Hadımköy, Bağlantı Yolu Akom Tem Hastal, Hacı Şerif Avcılar, Basın Ekspres 2 Telli İstoç, Bağlantı Yolu Metris Tem Karayolları, Hekim Suyu Caddesi Küçükköy, Avrasya Tüneli Avrupa Anadolu Geçişleri ve Şile Yolu Madenler Çekmeköy yönü için duyurular var. Bu bölgelerde bir şerit kapalı durumda ve yoğunluk yaşanıyor uyarısı yapılmış. Ana arterlerde sıkışıklık devam ediyor artarak İstanbul'da. Avrasya Tüneli 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ise Avrupa'dan geçişlerde bir hayli yoğun. Yolda olanlara güvenli yolculuklar.
0: İstanbul Yol Durumu. Burası NTV Radyo. Saat 17. Eve dönerken kuşağı başlıyor.
1: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce günün öne çıkan başlıkları. ABD ile İran arasında anlaşma sağlandı, mutabakat metni imzalandı. Gözler yarına çevrildi. Taraflar Cenevre'de masaya oturacak. Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin müzakere yürütülecek. Sanılanın aksine bir tören beklenmiyor. Uluslararası basında anlaşmadan kimin karlı çıktığı analizleri yapılıyor. Milli Güvenlik Kurulu da az önce toplandı. MGK'da ABD-İran anlaşması masaya yatırılıyor. Ayrıntılar birazdan. CHP'de ihraç istemiyle disipline sevkler sürerken Yüksek Disiplin Kurulu bu sabah toplandı. Tedbir kararlarına yapılan itirazlar görüşüldü. Hangi kararlar alındı az sonra paylaşacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal dün gece Maltepe'deki evinin önünden kaçırıldı. Olayla ilgili neler biliniyor birazdan aktaracağız. Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi başladı. Sarı lacivertliler yeni teknik direktörünü bugün açıkladı. Dünya Kupası'nda da heyecanlı maçlara tanıklık etmeye devam ediyoruz. Hareketli futbol gündemine bakacağız. Gündemden bazı başlıklar böyle. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ben Ege Berk Kiraz. NTV Radyo'da akşam haberleri başladı. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Gündemde hangi başlıklar var? Özden Erkuş telefon attığında. Özden söz sende.
2: Haziran ayı olağan toplantısı Ege 15 dakikadan bu yana devam ediyor Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Tabii bu toplantıda dünyanın merak ettiği ve ardından da imzaların atıldığı ABD-İran arasındaki savaşı sona erdirecek olan umut edilen o mutabakat var. Elbette imzalar atıldı ama bundan böyle kalıcı barış için, sürdürülebilir barış için bölgede müzakereler nasıl gidecek, taraflar ne gibi taleplerle gelecekler, işte tüm bunlar kapsamlı şekilde değerlendirilecek MGK toplantısında. Zira bilindiği üzere daha önceki süreçte de Türkiye hem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölge aktörleriyle ötesinde tarafların devlet başkanlarıyla çok sayıda görüşmesi olmuştu. Bu çerçevede Türkiye'nin yeni sürece sunabileceği katkıların Milli Güvenlik Kurulu toplantısında kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor. Tabii toplantıda terörsüz Türkiye sürecinin de ele alınmasını bekliyoruz. Sahadaki son durum istihbari bilgiler ışığında MGK toplantısında masada olacak. Tabii süreçte çıkarılması planlanan bazı yasal düzenlemeler de var. Bununla ilgili olarak da hem bir yol haritasının hem de taktığının Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınmasını bekliyoruz. Bir diğer önemli gündem başlığı ise Doğu Akdeniz olacak toplantıda. Bilindiği üzere Güney Kıbrıs Rum kesiminin İsrail'le yaptığı bir dizi anlaşmalar var, askeri anlaşmalar var. Rum yönetiminin daimi bir Fransız askeri üssü için attığı bir imza söz konusu. İşte tüm bunlar da Türkiye'nin tepkisini çekiyor. Bu çerçevede Milli Güvenlik Kurulu'nda, bu hassas kurulunda ele alınmasına ve sonrasındaki MGK açıklamasına da bu konuya ilişkin bazı kararlı ifadelerin koyulmasını bekliyoruz. Dediğimiz gibi Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de değerlendirilecek. Bölgesel konu başlarından elbette önemlilerden bir tanesi Ukrayna-Rusya savaşı. Dün Hakan Fidan bilindiği üzere Moskova'daydı. Hem Lavrov'la hem Putin'le görüştü. Bugünse Ukrayna'nın Moskova'ya savaşın en şiddetli saldırısını gerçekleştirdiğini gördük. İşte hem bu son saldırılar hem Hakan Fidan'ın Moskova'da gerçekleştirdiği temasların çıktılarının yine MGK toplantısında değerlendirilmesini bekliyoruz. Toplantı yaklaşık 15 dakikada devam ediyor. Toplantının ardından ise MGK'da ondan kararlı bir açıklamayla kamuoyuyla paylaşılacak.
1: Özden Erkuş Ankara'dan aktardı. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, MGK öncesi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Görüşmenin içeriğine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Meclis Başkanı kısa süre önce DEM Parti İmralı heyetiyle mecliste bir araya gelmişti. Görüşmede DEM heyeti, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemenin bir an önce çıkarılması yönündeki talebini iletmişti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu partiden ihracı istenen 9 milletvekilinin tedbir kararına itirazı görüştü. CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı. 8 milletvekilinin itirazı ise reddedildi.
3: CHP'de ihraç istemiyle disipline sevkler sürerken Yüksek Disiplin Kurulu önemli bir karara imza attı. Kurul CHP'den ihracı istenen 9 milletvekilinin yaptığı itirazı görüştü. İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın itirazı oy birliğiyle kabul edildi. Gerekçe olarak Günaydın'ın verdiği yazılı savunmayla Mutlak Butlan davasıyla ilgisi olmadığının anlaşılması gösterildi. Bu kararla Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekili görevine dönebileceği belirtiliyor. Günaydın dışındaki 8 ismin ise tedbir kararına itirazları 3'e karşı 10 oyla reddedildi.
4: Grup başkan vekilimiz Gökhan Günaydın'ın daha önce de söyledik görevine devam etmesi kaçınılmazdır.
5: Diğer arkadaşlarımız için de bir an evvel bu saçmalıkların bitmesi dileğimdir.
3: CHP'den ihracı istenen 9 isim 15 gün içinde sözlü ya da yazılı savunma verecek. Gözler bir yandan da olağanüstü kurultay için verilen imzalar sonrası genel merkezin atacağı adımda. Ankara'da hal ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha çağrıda bulundu.
6: Partinin başında seçilmiş ve sokağa çıkabilen bir genel başkan var. Kurultay yapıyoruz deyip bizi bir an önce sokağın gündemine döndürmesi lazım Kemal Bey.
3: Özel No TV yayınına da katıldı. Odası yeni parti hazırlığı için tarih verdi. Yargıtay'ın adli yıl kapanmadan yani 20 Temmuz'a karar vermeme ihtimaline değindi. 40 gün sürecek adli tatilde hiçbir şey yapılmayacak. Bu insanların umutlarının kırılabileceği bir dönem olur dedi.
7: Her türlü adımı atıp bir partiyi hazır tutup milletin umutlarını kıramam ben. O yüzden bir partiyi hazır tutmak, bir partinin kuruluşu uzun vadeli hazırlığını zaten yapıyoruz.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü Yardımcısı Erhan Karaal dün gece Maltepe'deki evinin önünden kaçırıldı. NTV muhabiri Ali Ablay, Karaal'ın kaçırıldığı Maltepe'den son bilgileri aktarıyor.
8: Biz şu anda Maltepe Cumhuriyet Polis Merkezi önündeyiz. Neden buradayız? Çünkü Erhan Karaal kaçırıldıktan sonra eşi ve iki kız çocuğu can güvenliği nedeniyle polis merkezine geldiler ve dün akşam saat 9'dan beri buradalar. Olay ilişkin detayları anlatmak gerekirse Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal dün akşam saatlerinde evinden ailesiyle birlikte sahile hava almak için inecekti, çıkacaklardı. Bu sırada Karaal çocuklarından önce arabasına inmişti ve çocuklarını bekliyordu. Arkasından bir kızı geliyordu. Tam aracına yaklaştığı esnada arkasından gelen iki kişi Karaal'ı önce darp ettiler, ardından başına bir çuval geçirerek bir araca zorla bindirdiler ve oradan kaçırdılar. Bu anlara da hem camdan bakan kızı hem de arkasından gelen kızı şahit oldu. Karaal araçta çok kısa bir süre cep telefonuna ulaşabilme imkanı yaşadı ve bu imkanda da kızını aradı. Kızına sadece polis, polis, polis diyebildi. Başka herhangi bir şey diyemeden oradan götürüldü. Telefonla da bir daha ulaşılamadı. Tabii bazı detaylar da ufak ufak ortaya çıkmaya başladı artık. Karaal'ın kaçırıldığı aracın plakasını olaydan hemen önce selamlaştığı bir komşusu alabilmişti. Ve bu plaka üzerinden bir araştırma yapıldığında aracın çok yakın bir noktada yaşayan komşusunun aracıyla birebir aynı olduğu belirlendi. Fakat aracın komşusunun aracıyla aynı aracın kopyalandığı ortaya çıktı. Yani araç hem model hem renk hem de plaka olarak birebir aynı araç oluşturulmuştu. Polis gerçek araç üzerinde inceleme yaptığında bir kadına ait olduğunu ve bu aracın 3 günlük yerinden oynatılmadığını belirledi. Polis şu anda 3 saldırganı bulmak için çalışma yapıyor. Aynı zamanda Karaal'ın kızlarıyla da telefonumu bul uygulaması üzerinden birbiriyle konumunu paylaşabiliyordu. En son Karaal'ın konumunun en son alındığı yer Kartal'dı. Buraya gidip polis ekipleri baktıklarında da bir çayırlık alandan alındığını belirlediler bu sinyalin. Fakat Karaal'ın herhangi bir izine rastlanmadı burada. Karaal'ın avukatı da bir açıklama yaptı. Herhangi bir husumetlisi yoktur, düşmanı yoktur. Fakat Kültür AŞ'deki konumundan dolayı, ihalelerden dolayı böyle bir şeyin yaşanmış olabileceğini düşünüyoruz dedi. Tabii olay sonrası polis ekipleri çalışma başlattılar. Bu çalışmada çok yönlü olarak hem Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü hem de Asay Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor. Şu aşamada Karaal'ın sağlık durumunun iyi olması temennisiyle tabii ki bu çalışmalar yürütülüyor. Fakat Karaal'ın neden kaçırıldığı ve kimler tarafından kaçırıldığı ilerleyen saatlerde ortaya çıkacaktır diye umut ediyoruz.
1: Ayrıntıları Ali Ablay'dan aldık. Savaşta beklenen imzalar atıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Paris'te İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Tahran'da savaşı bitiren mutabakatı imzaladı. 14 maddelik anlaşma liderlerin uzaktan attığı imzalarla yürürlüğe girmiş oldu.
9: İran ve ABD arasında 107 günlük savaş bu görüntülerle sona erdi.
10: This was not easy. I can tell you.
9: Amerikan Başkanı Donald Trump, Paris'ten dönerken anlaşmayı imzaladığını duyurdu. ABD ve İran arasındaki mutabakat, İran tarafında da Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın imzalamasıyla yürürlüğe girdi. Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve İran Parlamento Sözcüsü Bakır Galibaf anlaşmayı elektronik ortamda imzalamıştı. Trump da G7 toplantıları için bulunduğu Versailles Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yemekte resmi belgeye imzasını attı.
11: Yes.
12: Bravo.
9: Anlaşma bir süredir İran medyası tarafından duyurulara oldukça benzer. İlk olarak Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdiği teyit ediliyor. Bir diğer madde ise İran ve ABD'nin birbirlerine müdahale etmeyecekleri ifade ediliyor. Mutabakat zaptında 60 gün içerisinde müzakerelerin tamamlanacağı da yer alanlar arasında. Hürmüz Boğazı'na ilişkinse detaylı maddeler yer alıyor.
13: İlk metinde ticari gemilerin geçişinin kalıcı olarak eskiye döndürülmesi hedeflenmişti. İran'ın hatta bu mayınları temizlemesi gerektiği not düşülmüştü. Yeni metinde İran'a yeni bir takım diplomatik yükümlülükler de getirilmiş. Ticari gemilerin güvenli geçişini sağlaması konusunda İran'a, ki ücretsiz deniliyor ve 60 gün için ifadesi yer alıyor.
9: Metinde İran'ın bazı kazanımları korunuyor ancak ekonomik taleplerde farklılıklar var. İran'ın yeniden inşası için 300 milyar dolar ödenmesi bulunuyor. Tüm yaptırımların kaldırılması önceki iddialarda yer alsa da metinde yaptırımların kaldırılması için görüşmelerin derhal başlayacağı ifade ediliyor. İran'ın petrol ve petrokimya ürünleri satışının kolaylaştırılması ve donmuş varlıkların serbest bırakılması mutabakat metninde yer alıyor.
13: Zenginleştirilmiş uranyum stoğunun Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetiminde saha içinde seyreltilmesi yöntemi açıkça ifade ediliyor.
1: Taraflar ıslak imzayı attı. ABD-İran anlaşması bu durumda nihayete erdi mi? İsviçre'de planlanan imza töreni gerçekleşecek mi? Gerçekleşecekse bu hangi şehirde olacak? Ayrıntıları almak için İsviçre'de bulunan Deniz Kilislioğlu'nu dinliyoruz.
14: Şu dakika itibariyle sorular bunlar ama bu demek değil ki yaklaşık yarım saat önce bu sorular azdı. Yarım saat sonra daha fazla soruyla karşılaşmayacağız. Dolayısıyla çok karmaşık bir tablo var. Özetlemeye çalışacağız. Aslında her aşaması bir muammaydı. Her aşaması bir belirsizlikti. Hatırlayacaksın, ilk tur İslamabad'daydı. Hangi seviyede olacak meselesi bir tartışma oldu. İkinci tur yapılacak mı dendi. Sonrasında imza töreni olacak mı? Katar'da devam eden müzakereler sonrasında olursa nerede olacak? Yani hep her aşaması muamma bir süreç. Bugün itibariyle de aynı noktadayız aslında. Şimdi sen de söyledin, elektronik imzalar atıldı. Sonrasında da fiziki olarak Amerikan Başkanı ve İran Cumhurbaşkanı anlaşmayı özür diliyorum, imzalamış oldum. Biraz da göl kıyısındayız Burak. Burada polenler de var. O yüzden biraz boğazımda hafif bir sorun yaşandı. Kusura bakma, niye gökkırıntısında olduğumuzu da anlatacağım izleyicilerimiz için. Şimdi tabii anlaşmayla ilgili olarak bir imza töreni görecek miyiz? Son gelen bilgiyi paylaşalım. Pakistan Başbakanı İsviçre ziyaretini ertelemiş durumda. Devlet resmi ajanslarının verdiği bilgi bu. Bu demek oluyor ki fiziki olarak en üst düzeyde, yani ki Donald Trump daha önce biz katılabiliriz de demişti, ben de yapabilirim, ben de gidebilirim demişti ama artık imzalar atıldı. Şimdi anlaşmanın uygulanabilmesi için müzakereler başlıyor. Dolayısıyla biz burada bir imza töreni görmüş olsaydık dahi zaten ilk tur başlayacaktı. Hemen akabinde bir masa kurulacak ve İran, Amerika Birleşik Devletleri tarafı oturup o az önce haberimizde izlediğimiz mutabakat metni üzerinde anlaşılması ve çalışılması gereken konuları birinci tur itibariyle görüşmeye başlayacaklardı. Nerede olacak? Bürgenstock'ta hala bir hazırlık var, onu söyleyelim. Bürgenstock 2021 yılında Mart ayında Kıbrıs müzakereleri de burada yapılmıştı. Hatırlayacaktır belki Türk kamuoyu. Aslında çok izole bir yer. En üst düzeyde liderleri ağırlayabilecek bir lokasyon. İsviçre biraz orta nokta, hem Amerika Birleşik Devletleri hem İran tarafında ortak noktada ama yine de İran açısından bakıldığı zaman daha tarafsız bir sahada buluşmak istediler. İsviçre'de oldu. Aslında biraz daha geriye gidersek özellikle Pakistan'ın Cenevre'deki daimi temsilciliğinde yapılabilir mi diye çok uğraşılmıştı. Ama orada bütün o seremoniyi karşılayacak, kaldırabilecek bir bina olmadığı için en son burası teklif edildi ve Bürgenstock'ta yapılacak görüşmeler. Bir imza töreni en üst düzeyde görmeyeceğiz. J.D. Vance ya da Galibaf, İran tarafından Muhammed Bakir Galibaf gelecek mi? Bu da belirsiz ama en azından şu dakika itibariyle şunu biliyoruz. Şahbaz Şerif gelmeyeceğini açıkladığına göre Amerikan Başkanı ve İran Cumhurbaşkanı'nın yeniden burada oturup bir imza töreni yapmayacakları anlaşılıyor. En azından şu saat itibariyle bunu söyleyebiliriz. Ama müzakerelerin başlangıcında en üst seviyede bir tıpkı Pakistan'da olduğu gibi bir süreç işletilebilir mi? Olabilir. J.D. Vance ve Galibaf'ın, Muhammed Bakir Galibaf'ın buraya gelip hafta sonunu burada geçireceği bilgileri var, iddiaları var. İsviçre tarafı, Dışişleri Bakanlığı ne söyledi? Seviyeye dair bir bilgi vermiyor İsviçre Dışişleri Bakanlığı ama şunun altını çizelim. Müzakerelerin devamının sağlanabilmesi ve anlaşmanın bir şekilde uygulanabilmesi için müzakerelerin Bürgenstock'ta yapılacağını, hala da bu planın geçerli olduğu bilgisini paylaşıyor. Dolayısıyla şu saat itibariyle en azından biliyoruz ki bir görüşme olacak gibi duruyor ve o görüşme seviyesi hala belli olmasa da belki Steve Witkoff ve Abbas Arakçı seviyesinde olabilir mi yine her zaman olduğu gibi? Bu da bir soru işareti ama o seviyede başlasa bile taraflar oturup görüşecekler. Öyle anlıyoruz ve bu görüşmeler hafta sonu Bürgenstock'ta yapılacak gibi. Tüm planlamalar o yönde. İsviçre Dışişleri Bakanlığı hazır bunun için. Ama diğer taraftan üçüncü ülkeler davet edilecek mi? Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır gibi ülkeler, Katar çok büyük katkı vermişti. Oradan yetkililer, Dışişleri Bakanları gelecek mi? Şimdi çok büyük bir seremoni olmadığı için, olmayacağını anladığımız için belki onların gelmesi söz konusu olmayabilir ama yine biz Amerika, İran tarafında alt düzeyde de olsa bir müzakere burada göreceğiz. Bundan sonrası için de sadece evet, Bürgenstock'ta yapılacak görüşmeler demek çok doğru olmaz. Hibrit belki bir model öngörülebilir. Yaptırımlar için başka bir adres, mesela Katar olabilir çünkü Deniz, bakıldığı zaman Körfez tarafından buyur,
11: evet. Onu soracaktım ben de. Yani şimdi hani 60 günlük bir süre var. Evet, bu 60 günlük süre içinde birkaç tur şeklinde işte 3 gün bir araya gelip ülkelerine mi dönecekler, tekrar mı buluşacaklar? Yani o da net değil ama herhalde senin tahminin veya izlenimin ne bu konuda?
14: Tahminlerimizden daha ziyade perde arka birisi bilgileri paylaşalım istersen Burak. Şimdi özellikle 3 temel alanda çalışacak 3 ayrı komite kurulmuştu, hatırlayacaksınız belki. Birinci tur ve ikinci tur müzakereler ya da Katar'daki görüşmelerde de herkes bir masa etrafında toplanıp tek bir konuyu görüşmedi. Yaptırımlar konusunu başka bir grup görüştü. Yani Amerika-İran heyetlerinde bir komisyon görüştü. Özellikle donmuş varlıkların serbest bırakılması konusu da o ekonomi masasındaydı örneğin. Ama nükleer başlığı ki onu siyasi komite olarak tanımlayabiliriz. Onun altında Amerika ve İran tarafındaki müzakereciler ayrı bir şekilde konuştu. Dolayısıyla böyle 3 ayrı komite çalışıyor. Zaten bu anlaşmayı da o şekilde bir noktaya, bir zemine getirebildiler. Sadece şunu düşünmemek gerekiyor. Yani bu bir sayfalık metin çıktı. Her şey bitti. Hayır, önümüzde 60 günlük bir süre var ki uzatılabilir. Hibrit bir model düşünüldüğü, konuşulduğunu biliyoruz perde arkasında. Yani örneğin nükleer müzakereler yine İslamabad'da o anlamda o heyetle birlikte devam edebilir ve otururlar ve sonuç alıncaya kadar devam edebilirler. Ki İslamabad'da daha önce yapılan görüşmelerde belli bir aşamaya kadar da getirilmişti süreç, hatırlayacaksın. Seyreltilmiş uranyum mu olacak, İran'ın elinde var olan mevcut zenginleştirilmiş uranyum ne olacak, bunlar hep aslında tartışıldı. Ama nihayete bağlayacak şekilde belki o İslamabad'da olur. Ekonomi Doha'da devam edebilir. Siyasi konular başka bir noktada, yine İsviçre'de belki bir Genşok'ta devam edebilir. Dolayısıyla hibrit modeller üzerinde de düşünülüyor. 60 gün uzun bir müzakere süreci, hızlı bir şekilde yapmaya çalışacaklar. Bir konudan başlayıp diğerine geçmek daha süreyi uzatacak. Dolayısıyla bölünerek komitelerin toplantılar yapması ihtimal dahilinde. Ama her şeye de gebe süreç. Dolayısıyla çok soru işareti hala var dedik. Olmaya da devam edecek ama biz en azından yarın resmi bir imza töreni burada görmüyor olsak bile en azından Amerika ve İran heyetlerini İsviçre Bürgenstock bekliyor Burak.
1: Deniz Kilislioğlu İsviçre'den NTV ile ortak yayında aktardı. Orta Doğu'da savaşı bitiren imzalar atıldı. Piyasalarda barış fiyatlaması devam ederken petrol 78 doların altına indi. Barışın piyasalara etkisini finansal danışman Serdar Paz'ı değerlendirdi.
12: Brent petrol savaşla birlikte elde ettiği kazanımları geri verdi. 30 Nisan'da 120 dolara kadar yükselen Brent petrol 78 doların altına indi. Petrolde haftalık düşüş %18, aylık düşüş ise %30 oldu.
15: Hayal bile edemeyeceğimiz seviyelere işaret ediyor. Dolayısıyla bu yeni yüksek normal, yeni norma alışmaya çalışıyoruz. Tabii Hürmüz Boğazı'ndan geçiş sağlandıkça, tedarik zinciri yeniden normale dönmeye çalıştıkça bu fiyatların peyderpey geriye geldiğini göreceğiz ama enerji fiyatları tabii yılın ilk yarısına damga vurdu desek yeridir.
12: Barış anlaşması yapılsa da petrole ilişkin belirsizlik hala sürüyor. Küresel Yatırım Bankası Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol akışının savaş öncesi seviyelerin yalnızca %70'ine kadar toparlanabileceğini öngördü.
15: Petrol fiyatlarının 60-70 dolardan işte 100-110 dolara Brent petrol varil fiyatı için söylüyorum gelmesi başka bir şey. O gelen fiyattan da istediğiniz miktarda enerjiye ulaşamamanız apayrı bir şey.
12: Uluslararası Enerji Ajansı ise petrol arzına ilişkin değerlendirmesini paylaştı. Ajansa göre bu yıl petrol arzı günlük 3,9 milyon varil azalacak. Ancak çatışmanın kalıcı olarak çözülmesiyle birlikte üretim artacak. Bu artışın etkisi ise 2027'de görülecek.
0: NTV Radyo.
1: Mersin'de çıkan kavgada 4 zanlı bir kişiyi önce deniz kenarında ardından da suyun içinde darp etti. Olay sonrasında 3 zanlı tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de konuyla ilgili açıklama geldi.
12: Deniz kenarında başlayan kavga denizin içinde de sürdü. Dakikalarca süren kavgayı sahildekiler korkuyla izledi. Geçtiğimiz hafta sonunda Mersin'in Silifke ilçesinde kaydedildi. Yaklaşık 10 dakika süren kavgayı çevredekilerin uyarısı da durduramadı. Jandarma müdahale etti. Kavganın ardından olaya karışanlar gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adli işlemlerin ardından 3 zanlının tutuklandığını belirtti. Bir kişi ise adli kontrolde serbest kaldı. Darp edilen kişi hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek konuyla ilgili açıklamasında turizm bölgelerinin güvenliğinin vazgeçilmez öncelik olduğunu vurguladı.
16: Bireysel mağduriyetlerin yanı sıra ülkemizin marka değerine, turizm güvenliğine ve kamu düzenine doğrudan zarar veren bu tür eylemlere karşı mücadelemiz, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürecektir.
12: Bakan Gürlek, turistleri baskı, tehditle mağdur edenlerle birlikte hanutçuluk faaliyetlerini yönlendiren işletme ve organize yapıların yakın takipleri altında olduğunu söyledi.
1: Aksaray'da 16 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar davasında dosyaya giren DNA raporuna rağmen sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verildi. O karara tepki yağdı.
17: Adli tıp raporu ve DNA testi sonuçlarında cinsel istismar iddiasını doğrulayan bulgular elde edildi. Buna rağmen 16 yaşındaki kızı istismar ettiği öne sürülen sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.
18: Olayda mağdur bir çocuk olması, gelen somut verilerin mağdur çocuğun anlatımlarını birebir destekler mahiyette olması, gelen adli tıp raporundaki biyolojik örneklerin uyumluluğu dikkate alındığında tutuklama tedbirinin hem hukuki hem vicdani olduğu kanaatindeyiz.
17: Aksaray'da geçen yıl Ağustos ayında yaşadığı öne sürülen istismar olayıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Bu süreçte mağdur çocuğun kıyafetleri kriminal incelemeye gönderildi. DNA testi yapıldı. Elde edilen biyolojik örneklerin sanık Murat D'nin DNA profiliyle uyumlu olduğu tespit edildi. Sanık hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan 36 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. DNA raporlarına rağmen sanık hakkında tutuklama kararı çıkmaması mağdur kızın ailesi ve avukatının tepkisini topladı.
18: Adli raporda biyolojik uyumluluk tespit edilmiş ve uyumluluk neticesinde müvekkilimizin anlatımları doğru bir hale gelmiştir.
17: Dava önümüzdeki günlerde Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edecek.
1: 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi ve sonrasındaki gelişmeler kamuoyunda geniş yer tutmuştu. Tutuklu baba Yusuf Ziya Gümüşel tahliye edildi. Kamuoyunda HKG davası olarak da bilinen küçük yaştaki kız çocuğunun evlendirilmesi ve cinsel istismara uğradığı iddiasıyla açılan davada tutuklu sanık baba Yusuf Ziya Gümüşel için mahkeme heyeti değerlendirmede bulundu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, Gümüşel'in sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi. Baba Yusuf Ziya Gümüşel, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul Beşiktaş'taki bir kafede anlaşmalı olarak çalışan kadınlar sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri mekana davet ediyordu. Mağdurlara şantaj ve tehditle yüksek miktarda hesaplar ödetildiği ortaya çıktı. Şikayetler artınca polis kafeye operasyon düzenledi.
12: Polislerin arasında adliyeye sevk edilen zanlılar arkadaşlık uygulaması üzerinden erkekleri tuzağa düşürüyordu. İnternetten tanıştığı kadınlarla Beşiktaş'taki kafeye buluşmaya gelen erkeklere yüklü hesap çıkarılıyor, İtiraz eden gasp ediliyordu. Son olay 13 Haziran'da yaşandı. 48 yaşındaki mağdura 100 bin liralık hesap çıkarıldı. Parayı ödemeyi reddedince dayak yedi, o da polise başvurdu. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturmayı derinleştirince aslında şikayetçi olmaktan çekinen çok sayıda mağdur olduğunu tespit etti. Onlarca erkek sosyal medyada tanıştığı kadınların tuzağına düşmüştü. Operasyon yapan polis kafenin sahibi, çalışanları ve uygulama üzerinden erkeklerle yazışan kadını gözaltına aldı.
19: İddiaların odağındaki kafe olayın yaşandığı günden beri kapalı ve iddiaya göre bu kafeye idari bir para cezası kesildi.
12: Kafenin anlaşmalı kadınları gasp sürecinde aktif olarak kullandığı belirlendi. Yağma suçundan gözaltına alınan şüpheliler mahkemeye çıkarıldı. 5 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Üniversite sınavına 2 gün kaldı. Öğrencilere yeni konu öğrenmek yerine mevcut bilgileri pekiştirmeleri öneriliyor. Peki aileler ve öğrenciler bu stresli süreci nasıl yönetmeli? Eğitim uzmanı Egemen Yan'ın tavsiyelerini ve öğrencilerin açıklamalarını dinleyelim.
12: Üniversite sınavı öncesi adaylar son hazırlıklarını yapıyor. Temel yeterlilik testi cumartesi, alan yeterlilik testleri ise pazar yapılacak.
20: Tabii biraz stresli bir süreç doğal olarak. Son 2-3 gün biraz daha kafamızı rahatlatmaya çalışıyoruz açıkçası ama hafta başından beri her gün denemelere girip yanlışlarımızı kontrol ediyoruz.
21: Olması gereken, en çıkabilecek işte kritik, analitik olarak ilerlemeye çalışıyorum. En yapamadığım veya önemli olan konular stratejik olarak neyse ona göre ilerlemeye çalışıyorum. Uyku düzenime dikkat etmeye çalışıyorum çünkü uykusuzluk da psikolojik olarak çok etkiliyor.
22: Artık konu çalışmanın çok faydalı olacağını düşünmüyorum açıkçası. Çok akıllarına takılan bir şeyler varsa bakabilirler ama artık sınav havasına girmeleri daha sağlıklı bir sonuç verecektir. Yeni nesil sorularımız biraz uzun kelime sayısından oluşuyor. Biraz dağılabiliyorlar soru içerisinde öğrenciler. Sorunun ne sormak istediğini anladıkları takdirde daha iyi sonuçlar verebiliyorlar.
12: Sınav sürecinde ailelerin de desteği önemli.
22: Aileler bir şekilde öğrenciye her zaman destek olmak zorunda. Beraberce paylaşılan son gün, keyifli zamanlar onları daha iyi motive edecektir. Ailelerin onların yanında bulunması, onlara destek olması, sonuç ne olursa olsun onların bir aile olduğunu unutulmaması çok önemli.
12: Uzmanlar öğrencilerin yalnızca akademik değil, psikolojik ve fiziksel açıdan da kendilerini hazırlamaları gerektiğini belirtiyor.
1: Üniversite sınavıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Bakan Mustafa Çiftçi, hazırlıklarımızı tamamladık, tedbirlerimizi aldık. Ülke genelinde 11.883 okulda yaklaşık 45.000 personelimiz görev yapacak dedi. Kimliğini kaybeden adaylar için nüfus müdürlükleri cumartesi 17'ye, pazar günü de 15.30'a kadar açık olacak. Bu arada Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, adayların olumsuz etkilenmemesi için üniversite sınavı saatlerinde korna çalmama kararı aldı. İstanbul'a yeni metro hattı geliyor. Halkalı-Arnavutköy arasında 22 kilometrelik yeni bölüm yarın hizmete girecek. Böylece İstanbul Havalimanı'na hem Halkalı'dan hem de Gayrettepe'den metro ile ulaşım sağlanacak. Tören öncesi Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu son hazırlıkları denetledi. NTV'den Baran Bila da deneme seferlerinden birine bindi.
12: İstanbul'da metro ağı genişliyor. Halkalı-Arnavutköy arasındaki son etapta hizmete giriyor. Artık havalimanına hem Gayrettepe'den hem de Halkalı'dan metro ile ulaşılabilecek.
23: Sinyalizasyon ve test aşamaları artık tüm hazırlıklar geride kaldı ve açılış günü bekleniyor. 22 kilometrelik bu güzergah boyunca Halkalı ile Arnavutköy arasında kesintisiz iletişim, kesintisiz entegrasyon sağlanacak. Ve bu açılışın bir başka anlamı da var. Gayrettepe bağlantısı da hesaba katıldığı zaman 69 kilometreli Türkiye'nin en uzun metro hattı devreye girmiş olacak.
12: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı tören öncesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu incelemeler yaptı, test sürüşüne katıldı.
24: Şu anda tamamen sürücüsüz, otomasyona bağlı merkezimizden arkadaşlarımız yönetiyorlar.
12: Halkalı Marmaray'dan İstanbul Havalimanı'na 30 dakikada, Gayrettepe'ye ise 57 dakikada gidilebilecek. Trenler saatte 120 kilometre hızla yol alacak.
24: Artık Başakşehir ve Küçükçekmece'de yaşayan yaklaşık 1,5 milyon İstanbullu vatandaşımız da doğrudan Halkalı-Gayrettepe arasında seyahat edebilecek.
12: Yeni metro Kayaşehir'de Bakırköy, Olimpiyat Stadı durağındaysa Ataköy metrosuyla entegre olacak.
1: D vitamini çoğu kişide olması gereken düzeyin altında. Bu nedenle yaz aylarında D vitamini depolamak için güneşten faydalanmak önemli. Ancak dermatolog doçent Aslan Yürekli günün her saatinin bunun için uygun olmadığını söylüyor.
25: D vitaminim çok berbat düşük çıktı. Tatile gidenler, uzun süre güneş altında kalanlar da dahi düşük şu anda.
26: Şöyle bir inanış var halkımızda. Ben yaz ayı geldi, D vitamini almam lazım. Güneşin altına yatayım, saatlerce bekleyeyim ki D vitamini depolarımı doldurayım. Bu tamamen yanlış. D vitamini alalım derken yanmayalım.
12: Sıcak yaz günleri geldi. Düşük D vitamini depolarını doldurmak için doğru zaman. Ancak uzmanların uyarıları da var.
27: Depolanması zor ancak sağlık için de oldukça önemli. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle D vitamini almak isteyen birçok kişi güneş altında uzun saatler geçiriyor. Ancak uzmanlara göre buna her saat uygun değil. Uzun süre güneşe maruz kalmaksa riskli.
26: D vitamini almak için öğle saatlerinde 10 ile 15 arası kolumuzun ön iç yüzünü veyahut bacaklarımızı 5-10 dakika güneşe maruz bırakmamız yeterli. Haftada 3 kez bunu yaparsak yeterli. Güneş deri kanserinin aslında en büyük etkeni, yaşlanmanın en büyük etkeni.
12: Uzmanların yaz aylarında güneşten korunmak için kıyafet önerileri de var.
26: Çok da bilinmiyor aslında ama güneş koruyuculuğu, güneşin ultraviyole ışınlarını bizim vücudumuza ulaşmasını engelleyen kıyafetler var. Mayolar, şapkalar var yine ve hatta şemsiyeler var. Ben bunu çocuklar için çok önemli görüyorum.
1: Kanserle mücadelede tıp dünyasını heyecanlandıran gelişmeyle devam edelim. İngiltere'de HPV aşısı olan genç kadınlarda rahim kanserinden ölüm oranı sıfıra indi.
12: HPV aşısı neredeyse %100 koruma sağlıyor. Genç kadınlardaki ölümler bıçak gibi kesildi. İngiltere'deki Queen Mary Üniversitesi araştırmacıları 12-13 yaşlarında yapılan HPV aşısının rahim ağzı kanserinden ölüm riskini neredeyse sıfıra indirdiğini tespit etti. Bilim insanları 2020 ile 2024 yılları arasında aşılı grupta rahim ağzı kanserinden tek bir ölüm bile kaydedilmediğini vurguladı. Araştırma, rahim ağzı kanserine karşı verilen savaşta dönüm noktası olabilir. Uzmanlar, aşılama yapılmasaydı en az 23 kadının hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtiyor. Araştırmanın sonuçları saygın tıp dergisi Lancet'ta yayımlandı. Ülkede aşılama programının başladığı 2008'den bu yana yüzlerce hayatın kurtulduğu belirtildi. HPV aşısı 9 yaşından itibaren çocuklara yapılabiliyor ve ölümcül olabilen rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlıyor. Ancak uzmanlar İngiltere'de aşılama oranının %76'ya gerilediği uyarısında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü'nün tam koruma için hedef gösterdiği %90 sınırının altında kalınması endişeye yol açıyor. Birleşik Krallık hükümeti 2040'a kadar hastalığı tamamen bitirmeyi hedefliyor. Tıp dünyası aşının gücüne vurgu yaparken uzmanlar rutin taramalarında hayati önem taşıdığını hatırlatıyor.
1: Babalar Günü bu pazar kutlanacak. Hem mağazalarda hem de internet alışverişlerinde hediye hareketliliği sürüyor. Babalara alınacak hediyelerde sürpriz yapmak yerine ihtiyaçlar ön planda tutuluyor.
12: Babalar Günü'nde hediye seçiminde duygusallık değil, ihtiyaçlar ön plana çıkıyor. Bir mobil alışveriş uygulaması Babalar Günü öncesi 3000 katılımcıyla araştırma gerçekleştirdi. Buna göre katılımcıların %73'ü bu özel gün öncesi hediye almayı planlıyor. Kız çocukları babalarına hediye alma konusunda daha istekli. Kadınların %76'sı hediye almayı planlarken erkeklerde bu oran %70. Hediye alacakların %37'si babalarının ihtiyacını karşılayacak bir ürüne öncelik vereceğini söylüyor. %27'si babasının beğeneceğini düşündüğü bir ürünü tercih ediyor. Her 100 kişiden sadece 16'sı babasına şaşırtmak istediğini belirtiyor.
2: Çarpıcı bulgulardan biri son dakikacılık çok yüksek. Hediye kararı son haftaya kalıyor. Erkeklerin son dakikacılığı hatta daha belirgin. %33'ü erkeklerin hediye almayı son güne bırakıyorlar.
12: Perakende sektöründe en yoğun

0: sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar Borusan Next.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: ...650 liralık otogaz alan herkes... ...65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar... ...barbeküler ve tüm ürünler için... ...Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Peugeot Rifter'la tanış... ...hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası... ...ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım... ...iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle... ...benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter... ...dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla... ...Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla... ...Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot. Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
6: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
7: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
8: Fenerbahçe teknik direktör seçimini yaptı. Sarı lacivertliler İsmail Kartal'la bir yıllık sözleşme imzaladı.
9: Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi başladı.
10: Bu sene bizim şampiyon olmamız gerekiyor.
9: Sarı lacivertlilerde 8 yıl sonra başkanlığa dönen Aziz Yıldırım, 2014-2015 sezonunda birlikte çalıştığı teknik direktörü göreve getirdi.
10: En son 99 puan 99 golleki sezonu taraftarlarımız, camiamız bir hatırlarsa geriye dönük. Biz o gün nasıl futbol oynattıysak ekibimizle beraber, bu seferki gelişimizde tabii ki o günkü oynattığım futbolun birkaç daha üstüne ilavelerimiz olacak. Çünkü trendi biz ekip olarak çok yakından takip edebiliyoruz. Buna uygun elimizde oyuncular da var. Taraftarlarımız merak etmesinler. Biz onları türbinde mutlu edecek, heyecanlandıracak, mutlu olmaları için iyi mücadele eden, koşan ve iyi futbol oynayan bir takım seyredeceklerine dair ben bugüne kadar bunu yaptım. Bundan sonra da yapacağımı onlara söylemek istiyorum.
9: İki yıl sonra Fenerbahçe'ye dönen Kartal, camiaya şampiyonluk borcu olduğunu söyledi.
10: Bizim Fenerbahçe camiasına, taraftarlarımıza bir borcumuz var. Yani bunu bir türlü ödeyemedik. Bu nedir bu borç? Şampiyonluk. Benim 3 dönem yaptığım teknik direktörlük döneminde ikisini bizim maalesef elimizden aldılar.
9: Futbol direktörü Oğuz Çetin teknik direktör tercihindeki süreci anlattı.
11: Biz beklentileri çok

0: bildiğimiz için çalışmalara geçmeden önce Fenerbahçelilik nedir? Fenerbahçe kültürü ve değerleri üzerine takımdaşlık çalışması, takımın Samandıra'da bir bütün olması, Fenerbahçe ruhunu yükseltmek, bunu taraftarla bütünleştirmek ki biz enerjimizi taraftardan alıyoruz. Bu noktaya gelebilmek en önemli konumuz.
1: Futbol şubesinden sorumlu yönetici Cihan Kamer, transfer planlaması hakkında camiayı bilgilendirdi.
2: Birçok oyuncuyu izliyor, birçok oyuncuyla görüşmeler yapıyoruz. Sabırlı olsunlar. İnşallah hocamızın da katılımıyla beraber bu süreci de hızlandıracağız. Santrofor olsun, takımın ihtiyacı olan her noktada böyle çok güzel haberler alacaklar. Coşkularını arttırarak devam ettirsinler.
1: Fenerbahçe'de dördüncü kez göreve gelen İsmail Kartal'ın teknik heyetindeki birinci yardımcı, Sarı Lacivertlilerin eski futbolcusu Dirk Kuyt olacak.
3: A milli takım Paraguay maçı öncesi son hazırlıklarını yapıyor. Ay Yıldızlılar karşılaşmanın oynanacağı San Jose'de kampa girdi. Millilerin kritik maç öncesi eksik oyuncusu bulunmuyor. Kenan Yıldız ve Yunus Akgün'ün Paraguay maçında ilk 11'de olması bekleniyor. Türkiye-Paraguay maçı cumartesi sabah saat 6'da başlayacak. Karşılaşmada El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton düdük çalacak. Dünya Kupası'nda grup etabında ilk maçlar tamamlandı. K grubunda Portekiz, Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kalarak istediği başlangıcı yapamadı. Kariyerinin 6. Dünya Kupası'na çıkan Cristiano Ronaldo bu maçta 3 şut atsa da kaleyi bulamadı. Grubun diğer maçında Kolombiya, Özbekistan'ı 3-1 mağlup etti. L grubunda turnuvanın şu ana kadarki en gollü mücadelesi oynandı. İngiltere, Hırvatistan'ı 4-2 yendi. Harry Kane 2 golle yıldızlaştı. Aynı gruptaki diğer iki ekibin karşılaşmasında Gana, Panama'yı son dakika golüyle geçti. Afrika ekibi maçtan 1-0 galip ayrıldı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko öne geçti. Sarı Lacivertliler eşleşmenin 3. maçında Beşiktaş Gey'ini 82-71 yendi ve seride 2-1 öne geçti. 3 galibiyet alanın şampiyonluğa ulaşacağı serinin 4. maçı yarın saat 20'de Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Filenin Sultanları Milletler Ligi Ankara etabına galibiyetle başladı. Ay Yıldızlılar Belçika'yı 3-0 yendi ve ligdeki 3. galibiyetini aldı. Filenin Sultanları bir sonraki maçında bugün Fransa ile saat 19.30'da karşılaşacak. Milli takım etabın devamında 20 Haziran'da Almanya, 21 Haziran'da ise Çin'le oynayacak. Şansa kalmaz
4: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
6: Bugün Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de kısa süreli ancak şiddetli yağış geçişleri bekleniyor. Sel, ani su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı. Marmara ve İstanbul'da çok kuvvetli Poyraz havayı soğutacak. Soğuk algınlığı riski var. Sert rüzgar deniz ulaşımını da olumsuz etkileyebilir. Güney illerinde ise Lodos'la birlikte gölgede 38 dereceyi bulacak aşırı sıcak hava nedeniyle özellikle güneşin en dik geldiği öğle saatlerinde dışarıda korunmasız kalmamaya dikkat edilmeli.
5: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
7: Reklam.
8: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tivibu.com.tr'de.
9: NTV Radyo.
10: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
11: Baba büyüksün!
10: Diyerek babasına sarılıyor.
12: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
13: Yakışan yapar.
14: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
15: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
16: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
17: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
18: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
9: NTV Radyo.

0: Sildaroğlu Benim Peynir'in milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Darende Malatya yolunun 5-28. Kilometrelerinde ve Çanakkale-Çan yolunun 25-29. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
1: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
5: Bir sinema filminden sonra başladı tartışma. Herkes ağzına geldiği gibi söylüyordu. Diyenlerin daha çok gençler olması şaşırtıcı değildi. Neredeyse kullanılmaz olmuş, onun yerine geçit töreni denmeye başlanmıştı. Resmi geçitten söz ediyoruz. Sözünü ettiğimiz filmin adına resmi geçit diyorlardı. Oysa resmi geçitin hiçbir anlamı yok. Resmi devlete ait, devletle ilgili demek. Özel karşıtı diye de tanımlanır. Oysa yapılan bir geçişin ya da törenin resmedilmesi. Yani resmi geçit. Zamanla bu sözün yerini önce geçit resmi almıştı, sonra da geçit töreni. Törenin o bölümünde hemşireler resmi geçit yaparken büyük bir alkış kopmuştu. Evet, resmi geçit değil, resmi geçit. Meeting dendiğini de duyuyorsunuzdur sanırım. Dilimize İngilizceden girmiş. Belki de bu yüzden İngilizce aslı gibi i'yi uzatarak meeting diyorlar. Meeting değil, meeting biçiminde söylenişi kabul gördü. Gösteri amacıyla veya bir olaya dikkati çekmek için genellikle açık yerlerde yapılan toplantı, meeting. Meeting alanı hınca hınç dolmuştu. Uzatılarak söylenen bir i de acemi sözcüğünde, acemi biçiminde söylenişine sık sık rastlanıyor. Bir işin yabancısı olan, eli işe alışmamış anlamında kullanılan bu sözcüğünde sonundaki i kısa. Bu çok acemi bir şoför. Anlaşılan İstanbul'un acemisi. Yardımcı ol yoksa kaybolur. Özetlersek resmi geçit değil resmi geçit, meeting değil meeting ve acemi değil acemi. Bir işin acemisiyseniz bir an önce atlatmanız dileğiyle iyi günler.
1: Dil Yaresi. Kaçıranlar için ntv.com.tr ve podcast platformlarında. Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
6: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Ay'a Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
1: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
6: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
1: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
6: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
1: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.
7: Garanti BBVA.
8: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istiyorsan

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak

0: fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Reklam.
3: Diyet yapmak, yediklerine dikkat etmek insan sağlığı için önemli. Ancak bunu yaparken ve süreci yönetirken eğer bir ebeveynseniz çocuklara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü sizin beslenme alışkanlığınız çocukları da etkiliyor. Peki neden? Beslenme ve diyetetik uzmanı Doktor Tuğba Kayan Tapan'a sorduk.
4: Sürekli annem diyet yapardı diye bir cümle geliyor. Hı-hı. Sürekli kabak spagetti koyardı sofraya diye bir cümle geliyor mesela. Anne farkında olmadan gizli anoreksik olabiliyor. Çocuk bundan etkileniyor. Çünkü anoreksiyanın bulimiyanında %80 ebeveynden gelen, özellikle anneden gelen bir şeyi var. Yani annenin davranışının farkında olur ya da olmaz ebeveyn bunun. Hı-hı. Çocukta yarattığı bir etki oluyor. Ya da çocuk bir şekilde fark edilmek isteyerek de bulimik bir davranış sergileyebiliyor ya da fark edilmek isteyerek aşırı yemek yemek veya az yemek yemek gibi bir misyon ediniyor.
3: Beslenme ve diyetetik uzmanı Doktor Tuğba Kayan Tapan'ı dinledik.
5: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
6: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
7: Cuma günü sıcaklık 2-4 derece azalıyor. İstanbul bulutlu, yer yer yağmurda yağacak. Kuvvetli Poyraz'da hissedilen sıcaklık 19 derece. Ankara'da sağanak yağış var. İzmir'de rüzgar 5 gün sert esecek. Ankara 25, İzmir 32, Bursa yer yer yağmurlu 24 derece. Antalya'da yağmur kuvvetli yağacak, sıcaklık 29 derece. Marmara'da bulutluluk fazla, 24-26 derecelerde olan sıcaklık kuvvetli Poyraz'la gölgede 20 dereceye yakın hissedilecek, hafif yağış da görülecek. İç Anadolu'da Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Yozgat'ta daha şiddetli olmak üzere bölge gök gürültülü sağanakların etkisinde. Eskişehir 23, Sivas 26 derece. İç Ege boyunca görülecek yağışlar Muğla, Köyceğiz, Denizli arasında çok şiddetli. Rüzgar 5 gün kuvvetli ve serin esecek. Manisa 26, Bodrum yağmurlu 27 derece. Akdeniz'de Isparta ve Burdur'da çok şiddetli olmak üzere Mersin ve Adana'ya kadar sağanaklar etkili. Adana 31 derece. Karadeniz bölgesi de sağanakların etkisinde. Bolu 21, Samsun 23 dereceyken rüzgarla hava daha serin hissediliyor. Doğu Anadolu'da sadece Erzurum-Kars civarında yağış geçişi var. Erzurum 27, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da lodos sert, Diyarbakır 37 derece.
6: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
8: Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.

0: Burası NTV Radyo. Saat 18. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
1: NTV Radyo'da gelişmelerle yayındayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal dün gece Maltepe'deki evinin önünden kaçırıldı. Olaya ilişkin gözaltılar var. Ayrıntıları NTV muhabiri Ali Ablay'dan öğreneceğiz.
2: 21 sıralarında arkamda görmüş olduğunuz evinden çıktı ve ailesiyle birlikte Maltepe sahiline hava almaya gidecekti. Arkasından kızı geliyordu ve o sırada iki kişinin saldırısına uğradı. Bu sırada saldıran kişilerin ters istikametinden gelen bir araca zorla bindirildi ve bu esnada diğer kızı da camdan babasına bakıyordu. İki kızı da babalarının kaçırılma anına şahit oldular. Karaal o anda cep telefonuyla evdeki kızına ulaştı ve kızına sadece 3 kez polis polis polis diyebildi. Başka herhangi bir şey yapamadı. Sonrasında da Karaal'ın telefonu kapandı ve bir daha kendisine ulaşılamadı. Olayın ardından aile polise kayıp başvurusunda bulundu ve Karaal'ın bulunması için ekiplerin çalışmaları başladı. Karaal'ın bulunması için yaklaşık 20 saattir bu çalışmalar sürüyor fakat şu ana kadar Karaal'dan herhangi bir haber alınamadı. Ailesiyle görüşüp aldığımız bilgilere göre Karaal'ın bilinen herhangi bir husumetlisi veya düşmanı yoktu. Tabii Karaal buradan evinden çıkarken bir komşusuyla da selamlaşmıştı ve kaçırıldığı aracın plakasını komşunun alma imkanı oldu ve bu plaka üzerinden çalışma yapıldığında bu plakanın Karaal'la aynı sokakta yaşayan bir kişiye ait olduğu tespit edildi. Polis yaptığı çalışmada bu aracın bir kadına ait olduğunu ve aracın aslında 3 gündür yerinden oynatılmadığını belirledi ve kaçıran kişilerin bu aracı birebir şekilde kopyaladıkları model, marka, model, plaka ve renk olarak birebir kopyaladıkları ortaya çıktı. Bu da bu kaçırılmanın çok önceden planlandığını ortaya koyan bir bilgi. Karaal'ın avukatı da bir açıklama yaptı. Herhangi bir hasmı alacak verecek ilişkisi yoktu. Fakat Kültür AŞ ile ilgili ihalelerden dolayı böyle bir şeyin yaşanmış olabileceğini düşünüyoruz dediler. Tabii olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı. Aynı zamanda da İstanbul Polisi derinlemesine bir çalışma sürdürüyor. Hem Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü hem de Asayiş Şube Müdürlüğü'nün yoğun bir çalışması sürüyor şu anda. Şu ana kadar iki kişinin gözaltında olduğunu biliyoruz. Kaçıran kişiler yakalanamadı. Henüz onların da yakalanması için çalışmalar sürüyor. Aynı zamanda Erhan Karaal'ın bir an önce bulunması, sağ salim kendisine ulaşılması için de ekiplerin yoğun çalışmaları devam ediyor.
1: NTV ekibinden Ali Ablay'ın notlarını dinledik. Eklenen gelişme dün gece yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump Versailles Sarayı'nda İran'la varılan mutabakat metnini imzaladı. Gözler İsviçre'ye çevrildi. Taraflar arasında nükleer müzakereler yapılması bekleniyor. Amerikan basınına göre yarın başlayacak müzakere turu 3 gün sürebilir.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'la mutabakat zaptını Versailles Sarayı'nda imzalaması, İsviçre'de yapılması planlanan töreni belirsizliğe sürükledi. İsviçre Dışişleri Bakanlığı'na göre Amerika Birleşik Devletleri ve İran heyeti, Bürgenstock'taki anlaşmanın uygulanmasına ilişkin ilk müzakereleri gerçekleştirmek üzere bir araya gelecek. Wall Street Journal gazetesine göre de resmi bir imza töreni yapılmayacak. Ancak iki taraf arasındaki nükleer müzakereler İsviçre'nin Luzern kentinde devam edecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance de özel temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner İranlı muhataplarıyla 3 gün sürecek görüşmelere katılacak. Pakistan ve Katar'dan ara buluşlar da müzakerelerde yer alacak. Barış anlaşmasının nihai şartlarının belirlenmesi için 60 günlük müzakere süresi öngörülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, öngörülen 60 günlük sürede esneklik payı bulunduğuna işaret etti. Bu süreyi kesin bir son tarih olarak görmediğini söyledi. Trump, Başkan Yardımcısı J.D. Vance'e de takılmayı ihmal etmedi. Anlaşmanın başarısız olması halinde sorumluluğun bir kısmını Başkan Yardımcısının üstlenebileceğini söyledi. İşe yararsa tüm övgüyü ben alacağım, işe yaramazsa suçu J.D.'ye atacağım dedi. Trump anlaşmayla ortaya çıkabilecek ekonomik felaketi önlemek istediğini vurguluyor. Wall Street Journal'a göre Trump'ın bu sözleri kararların küresel etkilerini kabul ettiği anlamına geliyor. Anlaşmada mutabakatın yürürlüğe girmesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın dondurulmuş varlıklarını kullanıma açacağı maddesi de dikkat çekti. Bu varlıkların nasıl serbest bırakılacağına ilişkin usuller müzakereler sırasında belirlenecek. Trump bu konuda dikkat çeken bir açıklama yaptı. Onların çok parasını aldık. O para bizim değil. Bir noktada sanırım geri vermemiz gerekecek dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ın belirli sayıda balistik füzesini elinde tutmasına karşı olmadığını da söyledi. Eğer diğer ülkelerde de varsa onların da bir miktarına sahip olmamaları biraz haksızlık olur ifadelerini kullandı.
1: Milli Savunma Bakanlığı'nda bugün haftalık basın bilgilendirme toplantısı vardı. ABD-İran mutabakatı ve hava savunma sistemi ile ilgili mesajlar verildi.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan barış mutabakatı Ankara'nın yakın takibinde. Milli Savunma Bakanlığı mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.
4: Söz konusu mutabakatın bölgede kalıcı barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Bu kapsamda mutabakatın korunması ve sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi bakımından ilgili tüm tarafların sağduyulu, itidalli ve sorumlu bir tutum sergilemesi büyük önem taşımaktadır. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler de yakından takip edilmektedir. Ülkemiz, uluslararası hukuk çerçevesinde bu alanlarda yürütülecek çalışmalara katkı sağlamaya hazırdır.
3: Bakanlık, İtalya'ya ait bir adet SAMP-T hava savunma sisteminin Konya'ya konuşlandırıldığını da bildirdi. Ayrıca yerli üretim siper hava savunma sisteminde kritik bir eşiğin aşıldığı da vurgulandı.
4: NATO daimi savunma planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla İtalya'ya ait bir adet SAMP-T hava savunma sistemi 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda konuşlandırılmıştır. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterindeki siper hava savunma silah sistemi 12 Haziran'da Sinop Atış Alanı'nda gerçekleştirilen test kapsamında yüksek süratli ve manevra kabiliyetine sahip Süper Şimşek hava hedefini başarıyla imha ederek tam harekat kabiliyetine ulaşmıştır.
3: Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi için alınan önlemler hakkında da bilgi verdi. Açıklamada tüm güvenlik tedbirleri alınmış olup, ilgili bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalar sürdürülmektedir denildi.
1: Varılan anlaşmanın muhtemel etkileri şimdiden analiz edilmeye başlandı. Mutabakat metninin Tahran'a ekonomiyi düzeltmesi için avantaj sağlayacağına dikkat çekiliyor.
3: İran'ın dondurulmuş mal varlıkları serbest bırakılacak. Yaptırımlar önemli ölçüde kaldırılacak. İran'a yatırım yapılacak, petrol satmasına izin verilecek. Bu adımların aşamalı ve şartlı atılacağı söylense de, mali teşviklerin İran hükümetine ekonomisini yeniden inşa etmesi için gerekli fonları sağlayabileceğine dikkat çekiliyor. Amerikan CNN kanalı bunu, oyunun kurallarını değiştirecek bir gelişme olarak niteledi. Anlaşmada İran için belki de en kritik bölüm petrol satışları. İran ekonomisinin ana dinamosunu oluşturan petrol satışlarına hemen başlanması öngörülüyor. İran tankerlerde bekleyen 10 milyonlarca varil petrolü serbestçe satabilecek. İran'ın günde 2 milyon varil petrol satabileceği tahmin ediliyor. Bu savaş öncesi döneme göre 3'te 1 daha fazla. Satışların yasal olarak yapacağı için artık büyük fiyat indirimlerine gitmesi de gerekmeyecek. Amerikan Enerji Enformasyon İdaresi'ne göre İran, gelirlerin yaklaşık %7'sini petrol satışlarından elde ediyor. İran daha önce Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarından sakınabilmek için petrolünü hayalet tankerlerde satmak zorunda kalıyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin son aylarda uyguladığı abluka nedeniyle İran petrol satışı neredeyse tamamen durmuştu. Mutabakat zaptına göre Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, İran'a petrolün taşınması, sigortalanması, satışı ve en önemlisi finans kuruluşları aracılığıyla petrol gelirlerinden faydalanması için hemen yaptırım muafiyeti sağlayacak. İran'ın bir başka gelir kaynağı Hürmüz olabilir. Mutabakat zaptı çerçevesinde İran, Hürmüz Boğazı'nda ücretsiz geçişlerin sadece 60 günle sınırlı olmasını kabul etti. 60 günün sonunda tankerlerden varil başına 1 dolar alacağı ve bir tankerden toplam 2 milyon dolar ücret alabileceği belirtiliyor. İran için ayrıca 300 milyar dolarlık yatırım fonu oluşturulması da planlanıyor. Trump yönetimi bu paranın Amerikan halkının verdiği vergilerden sağlanmayacağına vurguda bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ekonomisinin yeniden yapılandırılması için başka ülkelerin yatırım yapabileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırıları, İran'ın çelik fabrikaları ve petrokimya tesisleri dahil altyapısına büyük hasar vermişti. İranlı yetkililer hasarın $270 milyar olduğunu söylüyor. Bu sektörleri yeniden canlandırmak için önemli kaynak ve zamanı ihtiyaç duyulacağı belirtiliyor. İran ekonomisini rahatlatacak bir başka unsursa yaptırımların kaldırılması. İran'ın firma ve bankaları dünyanın geri kalanıyla serbestçe ticarete başlayabilecek. İran'la iş yapan yabancı yatırımcılara uygulanan yaptırımların kaldırılması, yaklaşık 50 yıldır devam eden Amerikan politikasında önemli bir değişiklik olacak. Trump yönetimi yaptırımların ancak İran'ın nükleer programı ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde kaldırılacağını söylüyor. Trump yönetiminin bazı yaptırımları kaldırmak için Kongre'den onay alması da gerekecek.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO zirvesi öncesi konuştu. Fidan, Türkiye'nin ev sahipliği olmasa ABD Başkanı Trump zirveye gelmeyecekti dedi. Önemli konuların Amerikan Başkanı'nın katılmadığı bir toplantıda karara bağlanmasının imkansız olduğunu söyledi. Fidan, toplantının Ankara'da ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılacak olmasının Trump'ın zirveye katılmasını mümkün kıldığını belirtti. Bu arada Ankara zirvesi öncesi NATO ülkelerinin savunma bakanları Brüksel'de buluştu. Toplantının ardından Genel Sekreter Mark Rutte konuştu. İttifakın güncelleme ihtiyacı olduğu konusunda ABD ile hemfikir olduklarını söyledi. İran anlaşmasının ittifakta büyük memnuniyetle karşılandığını vurguladı. Birçok müttefikin Hürmüz'deki mayın temizleme çalışmaları için katkıya hazır olduğunu belirtti. Ukrayna Rusya'ya yeni bir saldırı dalgası başlattı. Yüzlerce insansız hava aracı başkent Moskova ve çevresini hedef aldı. Vurulan noktalar arasında bir petrol rafinerisi de vardı.
3: Petrol rafinerisi insansız hava aracının hedefi oldu. Meydana gelen patlamanın şiddetiyle vurulan yapının çatısının havaya uçtuğu görülüyor. Ukrayna-Rusya savaşının başından bu yana en yoğun ve kapsamlı insansız hava aracı saldırılarını gerçekleştirdi. Saldırılarda Moskova petrol rafinerisi isabet aldı, farklı noktalarda yangınlar çıktı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Moskova üzerinde 190'dan fazla Ukrayna insansız hava aracının hava savunma sistemlerince vurulduğunu söyledi. Hava savunma sistemlerinin saldırıları püskürtmeye devam etmesine rağmen birkaç İHA'nın Moskova petrol rafinerisine ulaşmayı başardığını belirtti. Bazı sivil binalarında İHA saldırılarında zarar gördüğü açıklandı. Rusya Savunma Bakanlığı ülke genelinde 555, sadece Moskova hava sahasında ise 180 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü açıkladı. Saldırı nedeniyle Moskova'daki havalimanlarında uçuşlara kısıtlamalar getirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gece boyunca Moskova'yı hedef aldıklarını duyurdu. Moskova petrol rafinerisini bu hafta ikinci kez vurduklarını kaydetti. Zelenski saldırıların Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına haklı bir misilleme olduğunu ifade etti.
0: NTV Radyo.
1: İBB davasında savcı aralarında Medya AŞ'nin eski genel müdürü Elif Atayman'ın da olduğu 5 tutuklu sanık hakkında tahliye talep etti. Karar birazdan açıklanacak. Ayrıntılar Dilek Yamandemir'de.
5: Tutuklu sanıklar salona girmek üzere, dakikalar sonra artık karar açıklanacak. Duruşma savcısı ara mütalaasında 5 tutuklu sanık için tahliye talebinde bulundu. Onlardan bir tanesi eski Medya AŞ Genel Müdürü Elif İpek Atayman'dı. Bir diğer isim reklamcı Hasan Yalaz oldu. Bir diğer isim ise Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Çolak'tı. Erdinç Çolak, hatırlayacağız, savunmasını yaptığı sırada geçtiğimiz hafta sanık kürsüsünde bir rahatsızlık geçirmiş. Bu yüzden savunmasını tamamlayamamıştı. Mahkeme heyeti talep üzerine Erdinç Çolak'ın en son ifade vermesini, savunma yapmasına karar vermişti. Bununla birlikte reklamcı Alper Aydın ve Yunus Göçer için de tutukluluk hallerinin sonlandırılması talep edildi. Duruşma savcısı mütalaasında cezaevinde kaldıkları süreyle birlikte yargılandıkları ceza miktarı bu aşamada yeterli olacağı için tahliyelerini talep etti. Şimdi tutuklu sanıklar içeri geliyor. Mahkeme heyeti de bir karar verecek. Karar, duruşma savcısının mütalaası doğrultusunda 5 sanıkla 5 sanıkla mı kalacak, yoksa birden fazla tutuklu sanık için daha tahliye talebi mi çıkacak, artık dakikalar sonra mahkeme heyeti kararını açıklayacak.
1: Ayrıntıları Dilek Yamandemir'den aldık. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği Sağlam Evler sitesi davasında karar çıktı. 6 sanıktan 4'üne indirim yapılarak 3'er yıl hapis cezası verildi. Başsavcılık kararı bir üst mahkemeye taşıdı.
6: 22'şer yıla kadar hapis cezası isteniyordu. 6 sanıktan ikisi beraat etti. 4 kişiye saygılı tutum nedeniyle indirim yapıldı. Başsavcılık karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. Kahramanmaraş'ta Sağlam Evler sitesinin 2 bloğu 6 Şubat'ta meydana gelen ikinci depremde yıkıldı. Enkaz altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti. Binada kullanılan beton ve demirlerin yönetmeliğe uygun olmadığı belirlendi. Ayrıca apartmanın üst katlarına sonradan yapılar eklendiği, zemin kattaki iş yerlerinin duvarlarının kaldırılarak depoya dönüştürüldüğü tespit edildi. Müteahhit ve şantiye şefinin de aralarında olduğu 6 kişi asli kusurlu bulundu. Sanıklar bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla yargılanıyordu. Karar duruşmasında hakim karşısına çıkan sanıklar savunmalarını yaptı. Kooperatif Başkanı Hayati Pakdil kendisinin sadece mali işlerle ilgilendiğini öne sürdü. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti 22'şer yıl hapis istemiyle yargılanan 6 sanıktan 4'üne önce 4 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Ardından bu ceza 3'er yıla indirildi. Gerekçe olaraksa sanıkların duruşmalardaki saygılı tutumları, geçmişleri ve kişilikleri gösterildi. Diğer 2 sanıksa beraat etti. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. Başsavcılık tüm sanıkların bilinçli taksir suçundan cezalandırılmalarını, ayrıca meslekten men edilmeleri gerektiğini belirtti.
1: İstanbul'da öğretmen Fatma Nur Çelik'i bıçakla öldüren ve 7 kişiyi de yaralayan öğrenci 37 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 17 yaşındaki sanık 126 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyordu. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar bugün çıktı. Mahkeme heyeti yaşı küçük olduğu için sanığa ağırlaştırılmış müebbet yerine 24 yıl hapis cezası verdi. Sanık bir öğretmen ve 6 öğrenciyi de yaraladığı için ayrıca 13 yıl hapse çarptırıldı. Bu hafta sonu yapılacak üniversite sınavı için İçişleri Bakanlığı bir dizi önlem aldı. Buna göre 45 bin personel sahada olacak, nüfus müdürlükleri de açık olacak.
6: Yükseköğretim Kurumları sınavı nedeniyle emniyet önlemleri artırdı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 11.883 okulda 44.886 personel ve 6.907 ekibin görevde olacağını söyledi. Sınav merkezleri de bir gün önce başlayarak ekipler tarafından kontrol edilecek. Çevrede trafik yoğunluğu ve gürültüye karşı önlem alınacak. Cumartesi ve pazar günlerinde hazır ekiplerde geç kalma riski bulunan adayları sınava yetiştirecek.
7: Şu an öğrencimizi yetiştirmeye çalışıyoruz.
6: Bakan Çiftçi kimliğini kaybeden adaylar için nüfus müdürlüklerinin de açık olacağını söyledi. Buna göre sınav merkezi olan il ve ilçelerdeki 355 nüfus müdürlüğü cumartesi günü saat 07.17, pazar günü de 07.15.30 saatleri arasında açık olacak. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiğner de sınav saatlerinde federasyona bağlı tüm şoförlerin zorunlu olmadıkça kornaya basmamaları için karar aldıklarını açıkladı.
1: Muğla'da yaşayan Hatice Katrancı boşanmak istediği için eşi tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Katrancı yoğun bakım sürecini atlattı ancak bir bacağını kaybetti.
8: Ondan sadece boşanmak istediğim için bacaklarımdan vuruldum. 3 hafta yoğun bakımda yattım.
6: 43 yaşındaki Hatice Kantarcı eşi Veli Kantarcı'dan boşanmak istedi. Ancak zanlı onu ölümle tehdit etti. Hatice Kantarcı barışmayı kabul etmeyince silahlı saldırıya uğradı. 24 Ocak'ta eşi tarafından av tüfeğiyle iki bacağından vuruldu. Ağır yaralanan kadın 3 hafta yoğun bakımda kaldı. Ancak sol bacağını kaybetti. Doktorlar şimdi diğer bacağını kurtarmaya çalışıyor.
8: Bu şehirde duramazsın, Fethiye'de yaşayamazsın, ben sensiz yaşayamam, seni öldürürüm, ya benimle barışacaksın. Hep bu şekilde tehditler ediyordu. Ortağına demiş ki ben onu vurmaya gidiyorum, yaşatmayacağım onu diye geliyor. Av tüfeğiyle birlikte benim olduğum yerde acımasızca beni bacaklarımdan vuruyor.
6: Olay sonrası tutuklanan zanlının yargı süreci devam ediyor.
1: 8 hasta, 8 donör, aynı anda 16 ameliyat. Dünyanın ilk 8'li çapraz karaciğer nakli Malatya'da İnönü Üniversitesi'nde yapıldı. Peki neden bu ameliyatların hepsi aynı anda yapılıyor? NTV'den Melike Şahin bu organizasyonu ekibin lideri Karaciğer Nakli Enstitüsü Direktörü Profesör Sezai Yılmaz'la konuştu.
9: Sabaha karşı gittim ve saat 4-5 gibi uyandım geç vakitte. Televizyon açtım, televizyonda altyazı yazıyordu. Malatya'da 8'li çapraz karaciğer nakli yapıldı. Ya nereden haberler oldu falan dedim ben. Böyle de bir şaşkınlık yaşadım aslında.
3: Mütevazı davransa da aslında yaptıkları operasyon dünyada ilkti. 8 hasta, 8 donör, aynı anda 16 ameliyat. Malatya İnönü Üniversitesi'nde dünyada ilk kez 8'li çapraz karaciğer nakli yapıldı.
9: 150'nin üzerinde doktor, anestezi doktoru, yoğun bakım doktoru, hemşire ve personel, yardımcı sağlık personeli bu işte görev yaptı. 16 saat sürdü ama daha sonra 1-2 hastada küçük revizyonlar yapma ihtiyacı duyduk. Sabah saat 6'da bitti. Yani 22 saatlik bir ameliyattı.
3: 22 saat süren operasyon sonrası Profesör Doktor Sezai Yılmaz'ın yemekhanede yaptığı ilk değerlendirme sosyal medyada viral oldu.
9: İyi bir gece yaşıyoruz diye düşünüyorum.
3: Bu komplike organizasyonun arkasında saat gibi işleyen bir algoritma, o algoritmanın arkasında da iki Türk var. Tayfun Sönmez ve Utku Ünver. Doktorlar bu zorlu ameliyatları rekor için değil, daha fazla hastanın hayatını kurtarmak için yaptı.
9: Belki ya neden 2-2 yapmıyorsunuz diyebilirsiniz, neden bir üçlü bir beşli yapmıyorsunuz diyebilirsiniz. Buna mecbur kaldık. Yani eşleştirme ancak 8'li modelle bunu yapabilirsiniz dedi. Yani bu çapraz 8'liyi yapmadan önceki hafta biz 2 hastayı kaybettik. Sırf çaprazdan organa ulaşamadığı için. 3 hastamız da yoğun bakıma düştü ve şu anda nakil olabilecek durumda değil. Bu 3 hastaya ancak 8'li sayesinde biz çare olabildik. Bunlara ancak böyle karaciğer nakli şansı sunabildik.
10: Herkesin aklında şu soru var tabii. Yani diğer hastanelerin daha ekonomik olarak da imkanlar olarak da daha iyi durumda olan hastanelerin yapamadığı ama Malatya'da İnönü Üniversitesi'nde bunun yapılabiliyor olmasının farkı nedir? Burada Malatya'yı sizin ekibinizde sizi ne öne çıkarıyor?
9: Organ nakil enstitüleri belki var ama karaciğer nakil enstitüsü dünyada sanıyorum sadece Malatya'da var. 12 tane ameliyathanesi var. Artı bizim yaklaşık 20 tane doçent, profesör, karaciğer nakil ekibimizde kişiler var. Açıkça söylemek gerekirse değil 7'li 8'li, burada 9'lu 10'lu çaprazlarda yapılabilir.
3: Çapraz nakillerde etik ilkeler gereği alıcı ve vericilerin tamamının aynı anda ameliyathaneye alınması prensibi var.
1: Konut satışları Mayıs'ta geriledi. Son 2 yılın en düşük konut satışı yapıldı. Kredi kullanımında da gerileme var.
3: Konut piyasası Mayıs ayında durgunlaştı. Satışlar 2 yılın en düşük seviyesine indi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen ay 93.333 konut satışı gerçekleşti. Nisan ayında 126.808 konut satılmıştı. Böylece satışlar aylık bazda %26 gerilemiş oldu. Uzmanlara göre satışlardaki gerilemenin en büyük nedeni savaş nedeniyle artan faiz oranları. Bankalar %2,49'luk kredi kampanyalarını sona erdirdi. Faiz oranları yeniden %3'e yaklaştı. Kredili konut satışı aylık %30 düşerek 19.774 adede indi. Düşüşün bir diğer nedeni de geçen ay resmi tatillerin normal aylara oranla fazla oluşu. Bu durumunda satış işlemlerine yansıdığı düşünülüyor. Mayıs'ta işleri satışları da %27 düşüş kaydetti. Nisan'da 15.694 adet olan satış rakamı Mayıs'ta 11.434 adede indi.
1: Sinema biletlerinde indirim oranları yeniden belirlendi. Öğrencilere %40, engelli ve gazilere %50, film özel bileti kapsamında ise %70'e kadar indirim uygulanacak.
11: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmeliğine göre sinema biletlerindeki indirim oranlarına türlerine göre üst sınırı getirilirken film özel bileti adıyla yeni bir kategori sisteme dahil edildi. Buna göre belirli yaş grubu, kamu meslek grupları, halk günü ve öğrenci biletlerinde tam bilet fiyatı üzerinden %40'a kadar indirim uygulanabilecek. Engelli yurttaşlar, şehit yakınları ve gaziler sabah seansı, kurum bileti ve izleyici özel bileti kapsamındaysa indirim oranı %50'ye kadar çıkabilecek. İnternet üzerinden alınan biletlerde ise diğer indirimlere ek olarak %10'a kadar ilave indirim uygulanabilecek. Film özel bileti adı verilen yeni kategoriye göre yapımcıyla sinema salonu işletmecisi arasındaki sözleşmeye bağlı olarak tam bilet fiyatı üzerinden en fazla %70 indirim uygulanabilecek veya sabit fiyat belirlenebilecek. Düzenleme kapsamında film özel biletlerine ilişkin bilgilerin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na iletilmesi zorunlu hale getirildi. Yönetmelikte izleyici özel bileti ve film özel bileti kapsamında uygulanacak indirimlerin Türkiye genelinde faaliyet gösteren sinema salonlarında geçerli olacağı bildirildi. Çarpışan otomobiller!
1: Az önce duyurmuştuk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında savcı 5 tutuklu sanık hakkında tahliye talep etmişti. Karar çıktı, mahkeme 9 ismin tahliyesine karar verdi. O isimlerin kimler olduğunu paylaşalım. Medya AŞ eski genel müdürü Elif İpek Atayman, reklamcı Hasan Yalaz, Kültür AŞ genel müdür yardımcısı Erdinç Çolak, reklamcı Alper Aydın ve Yunus Göçer, iş insanı Murat Gül İbrahimoğlu'nun çalışanı Ahmet Güldü, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, eski Kültür AŞ İhale ve Satın Alma Müdürü Halit Burak Ataman, bu isimler mahkemenin kararıyla 9 isim tahliye edildi. NTV Radyo. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance açıklamalarda bulunuyor, canlı yayınlıyoruz.
12: Ulaşmasının ki bunların hiçbirini, tek bir doları bile Amerika Birleşik Devletleri'nin kasasından çıkmayacak, bu faydaları sağlayabilmelerinin tek yolu tam olarak davranışlarını değiştirerek anlaşmaya uyabilmesi. Yani Amerika için kazan kazan durumundan söz etmek mümkün. Yani İranlar davranışlarını değiştirmezse nükleer programları ve orduları, askerileri zaten tamamen imha edilmiş olacak. Ancak davranışlarını değiştirecek olurlarsa Orta Doğu'yla bambaşka bir ilişkileri olacak. Tabii ki İran halkıyla Orta Doğu'nun ilişkileri de değişmiş olacak. Bu Amerikan halkı için de bu bir kazanımdır. İranların neyi seçtiğinden bağımsız olarak bu Amerika'nın çıkarına tabii ki doğru seçeneği seçeceklerini düşünüyoruz. Tabii ki Amerikan halkının da bunu anlaması çok önemli. Özellikle bu an itibariyle ülkelerinde nasıl ilerleyecekleri konusunda büyük bir fikir ayrılığı var. Son birkaç ay içerisinde gördüğümüz durum şu: sistem içerisindeki pragmatistler ve Orta Doğu ile ve dünya ile ilişkilerini değiştirmek isteyenler, işte bu insanlar artık tartışmanın kazanan tarafı haline gelmiş durumda. Ama Amerika Birleşik Devletleri daha iyi bir ilişkiye sahip olmak istiyor İran'la, ancak bunun gerçekleşebilmesi için İranların davranışlarını değiştirmeleri gerekiyor. Dediğimiz gibi eğer bunu yapmazlarsa hiçbir fayda sağlayamayacaklar. İşte bu noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin tek bir dolar bile vermeyeceğini ve ekonomik faydaların da, yaptırımların kaldırılması şeklindeki anlaşmaların da ancak ve ancak İranların davranışlarını değiştirilmesi şartıyla hayata geçirileceğini söylemek istiyorum. Şimdi sorulara geçelim isterseniz, buradan başlayalım. Teşekkürler Sayın Başkan Yardımcısı. Şunu az önce söylediğiniz konuyla ilgili olarak bir şey sormak istiyorum. Mevcut İran yönetiminin temelde davranışlarını değiştirdiğini söylüyorsunuz. Peki mevcut İran yönetimi ekonomik olarak, askeri olarak ABD'nin elinin ne kadar güçlü olduğunu anlıyor mu ve uzun vadede davranışlarını değiştirecekler mi? Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde olan gücün sahibi bunu anladıklarını düşünüyorum. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde ne kadar büyük bir leveraj olduğunu, ancak bu davranışlarını değiştirecek mi, bunu söylemek mümkün değil. Tabii ki bazı şüpheci insanlar asla davranışlarını değiştirmeyecekler dediler. Eğer bunu yaparlarsa hiçbir fayda sağlayamayacaklar, ama bu denemeye değer. Yine de bu denede denemeye değer olmadığı anlamına gelmiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın şu anda üzerindeki baskının davranışlarını değiştirmeyeceğini, sadece Batı açısından değil Orta Doğu açısından da değiştirip değiştirmeyeceğini göreceğiz. Tabii ki buradaki teknik detayların içine girebiliriz. Burada çok fazla müzakerelerle ilgili sonuçta nereye gideceği konusunda çok fazla fikir olabilir. Ancak İranlıları en iyi tanıyanlara güvenmeniz gerektiğini düşünüyorum ve onların özellikle Körfez'deki Arap ülkeleri ne diyorlar bu anlaşma konusunda ve Obama'nın anlaşmasıyla karşılaştırıldığında, 2015'indeki anlaşmayla karşılaştırıldığında neler düşünüyorlar? O tarihte Körfez ülkeleri bu anlaşmadan nefret ediyoruz demişlerdi ve biz tamamen olayın dışarısında bırakıldık demişlerdi. Başkanın barış anlaşması ile ilgili olarak bunun tamamen bölgenin çehresini değiştirebilecek bir anlaşma olacağını söylüyorlar. Sadece biz değil, tüm bölge kazanacak. İran zayıfladı, nükleer programları tamamen imha edildi. Ekonomileri zorda. Eğer davranışlarını değiştirirlerse İran ve dünya için büyük şeyler olacak. Bir şey yapmazlarsa, davranışlarını değiştirmezse bizim bir kaybımız yok ve o şekilde müzakerelere de biz bu şekilde giriyor olacağız. Sayın Başkan Yardımcısı, 60 günlük süre şu anda dün itibariyle başladı mı? Bugün başladı diyebiliriz. Çünkü geç saatlerde imzalamıştık. Teknik olarak belki de bugün içerisinde, teknik olarak bugün imzalanmış diyebiliriz İran saatiyle. Yani 60 günlük tabii ki süreyi, zamanı bugün başlatacağız. 60 günlük süreyi bugün başlatmış olacağız. Peki Başkan Trump'ın duruşunda, balistik füzeleri konusundaki duruş değişikliği konusunda neler söyleyeceksiniz? Çünkü baştan balistik füze programları olmayacak demişti. Ancak herkesin balistik füzesi varken onların olmaması adil değil demişti. Niçin böyle bir değişiklik oldu? Ne zaman oldu? Ve nihai anlaşmada bir balistik kısıtlama olacak mı? İran'ın balistik füzelerinin ve lançerlerini, fırlatma rampalarını da büyük oranda yok ettik. Tabii ki bu konuda son etkin bir şekilde gerçekleştirdik bunları. Başkanın dün tek söylediği, tabii ki insanlar meşru müdafaa hakkından, ülkeler meşru müdafaa hakkından vazgeçecek hali yok. Mesela İsrail Hizbullah füzeler ve dronlar fırlatırsa kendini savunmaktan imtina edecek değil. Ama nihai anlaşmanın bir parçası olarak bizim genel olarak tüm dünyayı tehdit edebilecek füzeleri imal etmemeleri konusunda olacak. Zaten başkan da farklı bir şey söylemedi. Yani bir insanlara, bir ülkeye kendinizi savunamazsınız, savunamayacaksınız diyemez. Zaten başkan bunu istemedi. Bunu istemiyoruz. Bizim görmek istediğimiz İran'ın bölgesel istikrarsızlığı fonlamaması, bölgesel terörizmi fonlamaması ve tabii ki nükleer programlarını, nükleer silah programlarını yeniden başlatmaya çalışmamaları. Zaten nükleer silah programları tamamen ortadan kaldırıldı. İranlar yarın nükleer silah üretmek isteseler bunu üretme kapasitelerine zaten sahip değiller. Biz bunu sadece bundan bir yıl, iki yıl sonra değil, çok uzun vadede bizim çocuklarımızın böyle bir tehditten endişelenmeyecekleri bir dünya haline getirecek konuma ulaşmak. Sayın Başkan Yardımcısı, bu anlaşmanın İran'ın gelecekte de nükleer silah ulaşmasını engelleyeceğini söylüyorsunuz. Ancak bizim mutabakat saptı metninden gördüğümüz anlamıyla bu metne bakacak olursak, onları durduran şey nedir? Yani ileride bir noktada yeniden başlamaları durumunda onları ne durduracak? Tabii öncelikle bunun için çok fazla para ihtiyaçları olacak. Milyarlarca ve milyarlarca dolardan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin imha ettiği bir nükleer altyapıyı yeniden inşa etmeleri lazım. Bunun için çok fazla paraya ihtiyaçları var ve şu anda ekonomik olarak tamamen bir kapanın içerisindeler. Davranışlarını değiştirmezlerse hiçbir şey olmayacak. Yani ne olacak? Gerçek bir denetleme sistemi ortada olacak. Yani mutabakat zaptına göre nükleer stoklarının da ortadan kaldırılması gerekiyor. Eğer nükleer silah programınızı durdurmak konusunda ciddiyseniz tüm bu adımları atmanız gerekiyor. Yani temel olarak böyle bir nokta var. Herhangi bir şey yapmak için para ihtiyaçları var. Ekonomileri tamamen zorda, ancak herhangi bir şekilde dünya ekonomisine entegre olabilmek için bize davranışlarını teyit edilebilir şekilde değiştirdiklerini göstermeleri gerekiyor. Zaten anlaşma da bunu sağlamak için özellikle bu şekilde hazırlandı. Başkan Trump eğer işler yolunda gitmezse sizi suçlayacağını söyledi. Peki sizi suçlayacağını düşünüyor musunuz? Tabii şaka yapıyordu başkan genelde yaptığı gibi, ama bütün ekip bu konuda çok iyi çalıştı ve bu noktaya harika bir noktaya getirdik Amerikan halkı için. Bununla ilgili olarak benim nasıl bir tecrübesi var diye, benle ilgili olarak müzakereci olarak ne tecrübesi var diyen eleştirmenlere cevabım şu olacak. İki gün öncesinde bir saat View'da geçirdim. Yani gerçekten son derece düşmanca müzakereler konusunda Joy Behar İranlılardan çok daha çetin birisi ve iyi bir noktaya ulaşacağımızı düşünüyorum. Şu anda zaten iyi bir noktadayız. Önemli olan biz gerçekten kremanın üstündeki vişneye ulaşıp ulaşamayacağımızı gösteriyoruz. Peki mutabakat zaptı İran'ın petrol satışları için şu anda abluka sebebiyle duran petrollerinin satışa başlaması için bir zaman tablosu veriyor mu? Ve Lübnan konusunda zapt ne konuda, ne şekilde etkileyecek, nasıl uygulanabilecek Lübnan konusunda? Tabii bu Lübnan bölgesel barışla ilgili bir unsur ve bundan bahsederken Hizbullah'ın roketler ve dronlarla İsrail'e

0: tehdit engellemesi. İran'ın petrolüne bakacak olursanız tabii ki gördüğünüz noktalardan bir tanesi de şu. İranlıların tamamen petrol satamadığını gördük yaptırımlardan değil, abluka sebebiyle. Tabii ki bizim yaptığımız, tam olarak başardığımız, biz ablukayı kaldıracağız dedik. Petrolünüzün bir kısmını satmanıza izin vereceğiz dedik. Hürmüz'ün de açılması gerektiğini söyledik. Bunun başladığını görüyoruz. Tabii ki tam anlamıyla bunun gerçekleşmesi için biraz daha zaman gerekiyor. Mutabakat zaptı Hürmüz için 60 günlük ücretsiz geçiş diyor. Bundan sonra bölgesel diyalogdan bahsediliyorlar ve İran ve Umman buna karar verilecek deniyor. Bir Amerikalı yetkili bu konuda İran'ın agresif olarak baskı oluşturmak isteyeceğini söylüyor. Körfez ülkeleri para vermeye karşı tabii. Peki sizde Hürmüz'ün ücretsiz kalınması için Amerika ne kadar fazla çaba gösterecek? Bu konuda ne yapacaksınız, yoksa Körfez ülkelerine mi bırakacaksınız bu noktayı? Tabii ki biz uluslararası deniz yollarının ücretsiz olmasından yanayız. Her zaman pozisyonumuz bu oldu. 60 günlük süre içerisinde de bundan bahsediyoruz. Bunu sadece açık bırakmıyor. Yani şu şekilde nihai müzakereler sonrasında neler yaşanacağını belirleyecek. Sanırım Ummanlar ve İranlar dediniz, ancak burada mutabakat zaptında Ummanlar, İranlar ve Körfez koalisyonunun birlikte bir uygun güvenlik çerçevesi oluşturulmasını sağlaması. Yani biz böyle bir şeyin bir daha yaşanmasını istemiyoruz. Bu ücretten bahsetmek değil, ücret anlamında değil. Bu Hürmüz Boğazı'nın küresel ekonomiyi sık boğaz edecek bir silah haline getirilmemesi. Bunu zaten İranlar istemiyor. Umman istiyor. Körfez ülkeleri de bunu istemiyor. Bölgedeki müttefiklerimizle birlikte çalışıyoruz ve nihai anlaşmada da bunun yansıtılmasını istiyoruz. Bu olmazsa zaten nihai bir anlaşma olmaz. Yani ana yapısal noktaya dönüp duruyoruz. Bütün kartlar bizim elimizde. Eğer İranlar fayda sağlamak istiyorlarsa, anlaşmadan çıkar sağlamak istiyorlarsa, bize bunun karşılığını vermek zorundalar. Sayın Başkan, evet, biriniz beyazdı, evet, diğeri de turuncu sanırım. Siz ikiniz sorabilirsiniz. Evet. Evet, renk körü olabilirim. Şimdi tartışmayalım. Pembemsi bir turuncu giysisi olan. Lütfen önce siz sorabilirsiniz. Teşekkürler Sayın Başkan Yardımcısı. Yaptırımların kaldırılması şeklindeki ve nükleer anlaşma konusunda Kongre'ye briefing vermeyi düşünüyor musunuz? James Braid ile konuştuk. Tabii ki Kongre'ye kısa süre içerisinde briefing vereceğiz. İmzalanmış metni de ya bu sabah aldılar ya da önümüzdeki saatlerde verecekler. Tabii ki Temsilciler Meclisi ve Kongre'nin toplanması gerekiyor. Duruma göre tabii ki Kongre'ye her türlü soruyu yanıtlayacağız. Biz bunu gayri resmi olarak zaten yapıyorduk. Kongre üyeleriyle son bir hafta içerisinde bilgilendirmelerimiz devam edecek. Resmi bilgilendirme ne zaman olacak bilmiyorum. Çünkü burada programlamanın ve tarihlerin önemi var. Ama önemli olan şu: İran petrolünün akışının durması yaptırımlarla olmadı. İranlılar da bunu bir taviz olarak görmüyorlardı. Çünkü onların petrol satmasını engelleyen şey yaptırımlar değildi. Gerçekten yaptırımlar konusunda da aynı fiyata yine petrol satıyorlardı ve yaptırımların herhangi bir etkisi yoktu. Yaptırımlar gölge bankacılık sistemine taşımış oldu. Biz ablukayı kaldırarak asıl değişen nokta şu olacak: finansal sisteminin nereye para gönderdiğini, nereden aldığını da öğrenmiş olacağız. Evet, pardon, bir sorunuz daha vardı. Hayır, herhangi bir şekilde sıkıntımız yok. Her türlü olarak Kongre'nin de bazı onay gerekmesi konusunda biz bu noktanın yaptırımları Kongre'ye gitmeden geçici olarak hafifletebileceğimizi düşünüyoruz.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Yast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyalı'da.
3: Her zaman Kiyalı.
4: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüytürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. Tüytürk.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advance Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın, geleceğinizden emin olun.
9: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: NTV Radyo.

0: Yasir Daroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa konuşmaları.
4: ...2025 yılı orman yangınları açısından Türkiye için oldukça zorlu bir yıl oldu. Resmi verilere göre geçen yıl toplamda 81.473 hektarlık orman alanı yangınlar nedeniyle zarar gördü. Peki zarar gören bu alanlar nasıl yenilenmeli? Orman restorasyonu nasıl ve nerelere yapılmalı? İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Doğanay Tolunay'a sorduk.
5: Sadece orman yangınları değil, pek çok farklı nedenle ormanlarımız ya bir ormansızlaşma sürecine giriyor ya da orman tahribatı olarak adlandırdığımız süreçler yaşanıyor maalesef ülkemizde. Diğer yandan hani birazcık tarih bilginize de dönerek biliyorsunuz işte 10-11 bin yıl önce Mezopotamya'da tarıma başlandı. Sonra da insanlar yayılmaya başladı. 10 bin yıl önce dünya üzerinde insanlar tarafından değiştirilmiş doğal alan miktarı 0 metre kareyken günümüzde neredeyse karaların ki 15 milyar hektar civarındadır yarısına yakın değiştirilmiş. Anadolu da aslında işte 10 bin yıldan beri insan etkisiyle bir değişime uğruyor doğal ekosistemler. Ormanlar özelinde örneğin işte 23.4 milyon hektar ormanımız var. Bunun 9.5 milyon hektarı bizim boşluklu kapalı dediğimiz çok seyrek ağaçların olduğu, kapalılığın %10'dan aşağı olduğu ormanlar. Bunlar bir zamanlar ormandı ama insanların yanlış ağaç kesmesi, iklim değişikliği gibi nedenlerle yani %40'ı ormanlarımızın tahrip edilmiş durumda. Dolayısıyla bu tahrip edilmiş ormanların ya da bir şekilde arazi kullanım değişikliğine uğramış ormanların tekrar eski haline getirilmesi son derece önemli. Burada da hani restorasyon dediğimizde meşe ormanını kestik diyelim, tahrip oldu. Yerine çam dikmek ya da kayın ağacı dikmek değil, restorasyonun temel mantığı eski doğal ekosisteme tahrip olmuş alanları mümkün olduğunca yaklaştırmaktır. Ve bu restorasyonun temel amaçlarından birisi işte tahrip olmuş ekosistemlerin ormansızlaşmış alanlardan kaynaklanabilecek afetlerin heyelandır, seldir, erozyondur gibi bunların önlenmesine ek olarak eğer bir ekolojik restorasyon yaparsanız burada karbon depolayabilirsiniz ki iklim değişikliği mücadele açısından son derece önemli. Aynı zamanda habitatları onarmış olursunuz, biyolojik çeşitliliği zenginleştirmiş olabilirsiniz. Bu nedenle özetle son yıllarda ekolojik restorasyon veya ormanların ekolojik restorasyonu birçok açıdan giderek ön plana çıkan, iklim değişikliği mücadelede önem kazanan, biyolojik çeşitli kaybının önlenmesi açısından önem kazanan bir konu diyebilirim.
3: Doğa konuşmaları.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Antalya-Isparta yolunun 0-3. Kilometrelerinde ve Afyonkarahisar-Uşak yolunun 44-45. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
1: Reklam.
9: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
13: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
14: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
15: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
16: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin. Geçen.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: reklam. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
1: Merhabalar. Meyve salatası deyince ferah ferah hafif bir tatlı anlıyoruz. Şimdi hafif tatlı derken hafif tatlı bir lezzet, yani şekeri bol değil anlamında. Fakat bayağı tuzlu meyve salataları da var. Mesela Asya ülkelerinde, özellikle Tayland'da ham olan papayadan bir salata yapılır. Yeşil papaya salatası. İşte onun içine girmeyen kalmaz. Bayağı da tuzludur. Hatta karides ezmesi, karides özü bile kullanılır. Yani artık o bambaşka bir şey oluyor. Ama sonuçta salata mı salata. Yani aslında kabaktan, salatalıktan salata yapmak gibi bir lezzet. Papaya meyvesinin daha henüz tatlanmamış yemyeşil ham hali kullanılmış. Şimdi ama meyve salatalarının da geçmişine bakarsak böyle tuzlu meyve salataları görüyoruz. Ve tabii ki bu tür tuhaf icatların memleketi Amerika'ya gideceğiz. 1896 yılında Waldorf Astoria Oteli'nde New York'ta bir yemek veriliyor. Çocuk hastanesi için verilen, para toplanması için bir yemek. Orada bir salata yapılıyor. Yeşil üzüm, yeşil elma, kereviz sapı, mayonez ve ceviz. Sonradan Waldorf salatası olarak adlandırılan bu salata aslında tatlıyla tuzluyu son derece güzel birleştiriyor. Bu mayonez kullanımı Amerika'da gerçekten çok enteresan. Çünkü meyve salatalarına mayonez koymaya başlamışlar. Mayonezin yanı sıra onlarda paket olarak satılan jelatinler vardı. Bizde o zamanlar yoktu. Bazen böyle Ankara'da İzmir Caddesi'nde Amerikan pazarı vardı. Oradan bulurduk. Mesela Frank limonlusunu ben pek severdim. Yeşil yeşil. İşte meyve salatasını öyle jöle içinde dondurup servis yapmak çok modaydı. Fakat bir de bunun içine mayonez de koyarlardı. Mayonezi bir anlamda krema yerine. Yani tatlı tuzlu karışıyor. Mayonezin yağlı tadı var. Bir taraftan Jello diye satılan jelatinin tatlı tadı, taze meyveler. Gerçekten de tatlıyla tuzluyu birleştirme adetleri o zamanlarda pek yoktu bizde. Halbuki tabii ki Osmanlı kültüründe yemeklere meyve kullanmak var. Meyve kullanımı aslında domates öncesi Osmanlı mutfağının gerçekten güçlü bir kalemi. Ama salata deyince birazcık daha böyle hafif şeyler anlıyoruz. Ve dolayısıyla meyve salatası deyince de onu böyle jöle içinde kalıplandırmak ve içine bilmem mayonez koymak falan gerçekten çok aykırı geliyor. Tatlıyla tuzlunun aslında uyumu var. Zaten salata kelimesinin içinde de tuz var. Latince kökenli İtalyanca salata, yani tuzlanmıştan aldığımız salata sözcüğü aslında gerçekten de içine tuz katılan bildiğimiz salatalardan oluşuyor. Evet, meyve salatasına da meyve salatası demişiz ama tuz koymuyoruz. Gerçi ben size bir ipucu vereyim. Özellikle çilek salatasına şöyle bir fiske tuz koyarsanız aslında bütün taze meyve salatalarına tuzla birlikte o meyvenin içindeki suları daha da ortaya çıkaracak. O bir fiskecik kaşık ucu kadar tuzun da o tatlılığa ciddi bir zıtlığı olacak ve çok hoş olacak. Takipte kalın, hoşça kalın.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Reklam. Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya.
4: 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
5: Bankam, bank, kartıma gir. Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
6: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
7: güzeli. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
8: Birden kapı açılıyor, ışıklar kapanıyor, eller yukarı diyor.
9: Uyku tutmayanlar için polisiye roman saati. NTV Radyo'da her gece Sevin Okya'nın Cinayet Masası arşivini açıyoruz.
8: Cinayetle ilgisi olanlar.
9: Caz seven polislerden, kedi seven dedektiflere.
8: Gayet iyi tanıdığınız bir yazarın kitabını sunuyorum.
9: Harikulade gerilimlerden, tüyler ürperten olaylara.
8: Hatırlayan son kişi de gidince insan yalnız kalır diyor.
9: Polisiye roman sevenler.
8: Kimse bundan hoşnut kalmıyor. Belki FBI hariç.
9: Her gece saat 1:30'da NTV Radyo başına.
10: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
11: El Niño nedir? İspanyolca bir kelime olduğundan El Niño değil El Niño olarak telaffuz edilir. Pasifik Okyanusu'nda Peru açıklarındaki suların her zamankinden daha sıcak olması durumudur. Bu yüksek sıcaklık dünya iklimini etkiler. En fazla etkilediği yerler Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Filipinler ve Doğu Afrika. Türkiye ise direkt değil, dolaylı olarak etkiler. Her mevsimde,
10: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
12: Burası NTV Radyo. Saat 19.
9: Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
13: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'la varılan mutabakat çerçevesinde İsrail'e uyarılarda bulundu. İsrail'in kendini savunma hakkı var ama sürece saygı gösterilmeli dedi. İran'la görüşmelerde aynı zamanda ABD'nin baş müzakerecisi olan Vance, mutabakat ve yeni sürece dair Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. İsrail'in Lübnan'a saldırılarında Hizbullah'la ilgisi olmayan sivillerin ölmesi kabul edilemez ifadelerini kullandı. Vance, Tahran yönetimine de seslendi. Verdikleri sözleri tutmazlarsa mutabakatın anlamı kalmaz. Ekonomik, diplomatik, askeri baskı gücü bizim elimizde dedi. Vance, İran nükleer silahtan vazgeçtiğine dair teyit edilebilir yaklaşım değişikliği göstermedikçe yaptırımlar kaldırılmayacak ifadesini kullandı. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı az önce sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıda ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci değerlendirildi. İlerleyen dakikalarda yazılı açıklama yapılması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan davada savcılık 5 kişi için daha tahliye talep etti. Savcılığın talebini değerlendiren mahkeme heyeti 9 kişinin tahliyesine karar verdi. Tahliye edilen isimler arasında Medya AŞ eski genel müdürü Elif İpek Atayman da yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal dün gece Maltepe'deki evinin önünden kaçırıldı. Polis başına çuval geçirilip zorla araca bindirilen Karaal'ın izine ulaşmaya çalışıyor. İki şüpheli gözaltında.
14: Bir yakınından çıkmış aynı sokakta bulunan evine gidiyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Genel Müdürü Yardımcısı Erhan Karaal'ın aniden önü kesildi. O andan itibaren kendisinden haber alınamıyor.
15: Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal evine doğru yürüdüğü sırada iki kişinin saldırısına uğradı. Ardından başına bir çuval geçirildi ve gri renkteki bir araca bindirilerek buradan zorla kaçırıldı.
14: İstanbul Maltepe'deki sokakta yaşananlara ailesi de şahit oldu.
16: Bir bağırış durdum. Eşimin telefonunu beni aradı. Polis üç kere bir bağırdı. Ben de hemen cama çıktım. Baktım kızım orada. Eşim orada ama garip olan şey eşimi iki kişi yanlardan tutmuş, kafasına şöyle bir vurup arabanın içine atıp kapıları kapatıp gitti.
14: Zanlıların iş yerinden çıktıktan sonra Erhan Karaal'ı takip ettikleri değerlendiriliyor. Erhan Karaal'ın eşi Ayşe Toprak Karaal daha önce şüphelendikleri bir durum olmadığını anlattı.
16: Eşimin hiçbir kimseyle husumeti yok, olma ihtimali yok. Herkesi aradım tek tek. Bir kişi de ya şöyle de bize yan baktı ya da bize kötü söz söyledi diye bir argümanla bu zamana kadar karşılaşmadım.
14: Karaal'ın telefonunun bir ara sinyal vermesi haliyi ümitlendirse de henüz bir ize ulaşılamadı. Kaçıranlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki şüpheli gözaltına alındı.
16: Biz hemen beni bulu tıkladık ama oradan hiçbir sinyal alamadık. Kapalıydı ama kızlarım sürekli tabii ağlayıp hep babalarının işte nereden bulacağına baktıkları için bir anda sinyal gelmeye başladı. Biz de polis memuruna hemen gittik verdik. Atladılar polis arabasına, gittiler Kartal'da açık samanlık bir alanda. Sinyal geliyor, telefon bulunamadı.
14: 7 yıldır Kültür AŞ'de görev yapan Erhan Karaal, finans yönetimi alanında uzman bir isim. Bütçe planlama, finansal faaliyetler ve mali raporlama süreçlerinde önemli rol oynuyor. Öte yandan İBB davasının tutuksuz sanıkları arasında yer alıyor.
13: CHP Yüksek Disiplin Kurulu, partiden ihracı istenen 9 milletvekilinin tedbir kararına itirazı görüştü. CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı, 8 milletvekilinin itirazı ise reddedildi.
17: CHP'de ihraç istemiyle disipline sevkler sürerken Yüksek Disiplin Kurulu önemli bir karara imza attı. Kurul CHP'den ihracı istenen 9 milletvekilinin yaptığı itirazı görüştü. İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın itirazı oy birliğiyle kabul edildi. Gerekçe olarak Günaydın'ın verdiği yazılı savunmayla mutlak butlan davasıyla ilgisi olmadığının anlaşılması gösterildi. Bu kararla Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekili görevine dönebileceği belirtiliyor. Günaydın dışındaki 8 ismin ise tedbir kararına itirazları 3'e karşı 10 oyla reddedildi.
18: Grup başkan vekilimiz Gökhan Günaydın'ın daha önce de söyledik görevine devam etmesi kaçınılmazdır.
19: Diğer arkadaşlarımız için de bir an evvel bu saçmalıkların bitmesi dileğimdir.
17: CHP'den ihracı istenen 9 isim 15 gün içinde sözlü ya da yazılı savunma verecek. Gözler bir yandan da olağanüstü kurultay için verilen imzalar sonrası genel merkezin atacağı adımda. Ankara'da hal ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha çağrıda bulundu.
20: Partinin başında seçilmiş ve sokağa çıkabilen bir genel başkan var. Kurultay yapıyoruz deyip bizi bir an önce sokağın gündemine döndürmesi lazım Kemal Bey.
17: Özel No TV yayınına da katıldı. Odası yeni parti hazırlığı için tarih verdi. Yargıtay'ın adli yıl kapanmadan yani 20 Temmuz'a karar vermeme ihtimaline değindi. 40 gün sürecek adli tatilde hiçbir şey yapılmayacak. Bu insanların umutlarının kırılabileceği bir dönem olur dedi.
20: Her türlü adımı atıp bir partiyi hazır tutup milletin umutlarını kıramam ben. O yüzden bir partiyi hazır tutmak, bir partinin kuruluşu uzun vadeli hazırlığını zaten yapıyoruz.
13: Meclis Başkanlığı'na 12 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası sevk edildi. Dokunulmazlığının kaldırılması istenen isimler arasında CHP Grup Başkanı Özgür Özel de bulunuyor. 12 milletvekiline ait 14 dokunulmazlık dosyası Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyonu havale edildi. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında haklarında işlem yapılan şüphelilerden alınan örnekler üzerinde yürütülen incelemeler tamamlandı. Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapora göre kan ve saç örneği veren isimlerden Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek'in test sonucu pozitif çıktı. Şüpheliler uyuşturucu madde bulundurmak ve uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmakla suçlanıyor. 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi ve sonrasındaki gelişmeler kamuoyunda geniş yer tutmuştu. Tutuklu baba Yusuf Ziya Gümüşel tahliye edildi. Kamuoyunda HKG davası olarak da bilinen küçük yaştaki kız çocuğunun evlendirilmesi ve cinsel istismarına uğradığı iddiasıyla açılan davada tutuklu sanık baba Yusuf Ziya Gümüşel için mahkeme heyeti değerlendirmede bulundu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, Gümüşel'in sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi. Baba Yusuf Ziya Gümüşel çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yağışların bol olması bakliyatta bu yaz rekolteyi artırdı. Mercimek ve pirinçte fiyat geriledi.
1: Yağışlar bakliyatta verimi artırdı, fiyatlar geriledi. Son yıllarda olumsuz hava koşulları bakliyatta rekolteyi sürekli düşürdü. Fiyatlarda enflasyonun da etkisiyle ciddi artışlar yaşandı. Bu yılsa durum farklı. Yağışların bol olması sayesinde kuru gıda fiyatı sakin kaldı.
21: Kış aylarındaki kar yağışları toprağın nemliğini, yeraltı su rezervini önemli ölçüde arttırdı ve bahar yağmurlarının da tam zamanında gelmesi özellikle kuru gıda ambarı olan İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde verimi arttırdı.
1: Sektör yetkililerine göre kırmızı mercimek hariç diğer tüm bakliyatlarda fiyat son bir yılda enflasyonun altında arttı. Nisan ayına göre ise birçok üründe fiyatlar düştü. Baldo pirincin dökme fiyatı 79 liradan 76 liraya indi. Osmancık pirinç 69 liradan 66 liraya, yeşil mercimek fiyatı 65 liradan 60 liraya geriledi.
21: Her ne kadar tarımda, üretimde bir artış sağlanıyorsa arz talep dengesinden dolayı ya da bir pazarın yokluğundan dolayı hiçbir şekilde fiyatın daha yüksek olacağı beklenmiyor gibi.
1: Bakliyatta hasat Ağustos sonuna kadar devam edecek.
12: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
12: Maç takvimi.
13: Dünya Kupası'nda bugün grup aşamasının ikinci maçları başlayacak. Program şöyle. A grubunda ilk maçlarını kaybeden iki ekip Çekya ve Güney Afrika ilk 3 puanlarını almak için karşı karşıya gelecek. Bu maç saat 19'da başlayacak. Saat 22'de B grubunda İsviçre ve Bosna Hersek, ardından gece 1'de Kanada ve Katar maçları oynanacak. Günün son maçı sabah 4'te. A grubunda avantaj elde etmek isteyen Meksika ve Güney Kore karşılaşacak.
12: Maç takvimi.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
22: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol! Detaylar tvbu.com.tr'de.
12: NTV Radyo.
23: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
24: Baba, büyüksün!
23: Diyerek babasına sarılıyor.
25: Süvari'de Babalar Günü'ne özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
26: Yakışanı yapar.
27: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
28: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız?
0: Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
6: Geçer herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye Q&B'ye geçer.
5: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
6: Geçer Türkiye Q&B'ye geçer.
7: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Reklam.
11: Günün tasarruf ipuçları İyi Finans bilgilendiriyor. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Günün tasarruf ipuçları İyi Finans bilgilendirdi.
28: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
29: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
13: Fenerbahçe teknik direktör seçimini yaptı. Sarı lacivertliler İsmail Kartal'la bir yıllık sözleşme imzaladı.
30: Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi başladı.
31: Bu sene bizim şampiyon olmamız gerekiyor.
30: Sarı lacivertlilerde 8 yıl sonra başkanlığa dönen Aziz Yıldırım, 2014-2015 sezonunda birlikte çalıştığı teknik direktörü göreve getirdi.
31: En son 99 puan 99 golleki sezonu taraftarlarımız, camiamız bir hatırlarsa geriye dönük. Biz o gün nasıl futbol oynattıysak ekibimizle beraber, bu seferki gelişimizde tabii ki o günkü oynattığım futbolun birkaç daha üstüne ilavelerimiz olacak. Çünkü trendi biz ekip olarak çok yakından takip edebiliyoruz. Buna uygun elimizde oyuncular da var. Taraftarlarımız merak etmesinler. Biz onları tribünde mutlu edecek, heyecanlandıracak, mutlu olmaları için iyi mücadele eden, koşan ve iyi futbol oynayan bir takım seyredeceklerine dair ben bugüne kadar bunu yaptım. Bundan sonra da yapacağımı onlara söylemek istiyorum.
30: 2 yıl sonra Fenerbahçe'ye dönen Kartal, camiaya şampiyonluk borcu olduğunu söyledi.
31: Bizim Fenerbahçe camiasına, taraftarlarımıza bir borcumuz var. Yani bunu bir türlü ödeyemedik. Bu nedir bu borç? Şampiyonluk. Benim 3 dönem yaptığım teknik direktörlük dönemde ikisini bizim maalesef elimizden aldılar.
30: Futbol direktörü Oğuz Çetin, teknik direktör tercihindeki süreci anlattı.
32: Biz beklentileri çok net bildiğimiz için çalışmalara geçmeden önce Fenerbahçelilik nedir? Fenerbahçe kültürü ve değerleri üzerine takımdaşlık çalışması, takımın samandırada bir bütün olması, Fenerbahçe ruhunu yükseltmek, bunu taraftarla bütünleştirmek ki biz enerjimizi taraftardan alıyoruz. Bu noktaya gelebilmek en önemli konumuz.
30: Futbol şubesinden sorumlu yönetici Cihan Kamer, transfer planlaması hakkında camiayı bilgilendirdi.
33: Birçok oyuncuyu izliyor, birçok oyuncuyla görüşmeler yapıyoruz. Sabırlı olsunlar. İnşallah hocamızın da katılımıyla beraber bu süreci de hızlandıracağız. Santrofor olsun, takımın ihtiyacı olan her noktada böyle çok güzel haberler alacaklar. Coşkularını arttırarak devam ettirsinler.
30: Fenerbahçe'de 4. kez göreve gelen İsmail Kartal'ın teknik heyetindeki birinci yardımcı, Sarı Lacivertlilerin eski futbolcusu Dirk Kuyt olacak.
13: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetimi ilk transferini Vedat Muriç ile yapıyor. Sarı lacivertlilerin her konuda anlaşmaya vardığı 32 yaşındaki Kosovalı golcü bu akşam saat 21'de İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek. Fenerbahçe bu transfer için Mallorca'ya yaklaşık 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Tecrübeli santrfor bu sezon La Liga'da 37 maçta 23 gol attı. Vedat Muriç Fenerbahçe'de 2019-2020 sezonunda 17 gol 7 asistlik performans sergilemişti. A milli takım Paraguay maçı öncesi son hazırlıklarını yapıyor. Ay Yıldızlılar karşılaşmanın oynanacağı San Jose'de kampa girdi. Millilerin kritik maç öncesi eksik oyuncusu bulunmuyor. Kenan Yıldız ve Yunus Akgün'ün Paraguay maçında ilk 11'de olması bekleniyor. Türkiye-Paraguay maçı cumartesi sabah saat 6'da başlayacak. Karşılaşmada El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton düdük çalacak. Dünya Kupası'nda grup etabında ilk maçlar tamamlandı. K grubunda Portekiz, Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kalarak istediği başlangıcı yapamadı. Kariyerinin 6. Dünya Kupası'na çıkan Cristiano Ronaldo bu maçta 3 şut atsa da kaleyi bulamadı. Grubun diğer maçında Kolombiya, Özbekistan'ı 3-1 mağlup etti. L grubunda turnuvanın şu ana kadarki en gollü mücadelesi oynandı. İngiltere, Hırvatistan'ı 4-2 yendi. Harry Kane 2 golle yıldızlaştı. Aynı gruptaki diğer iki ekibin karşılaşmasında Gana, Panama'yı son dakika golüyle geçti. Afrika ekibi maçtan 1-0 galip ayrıldı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko öne geçti. Sarı lacivertliler eşleşmenin 3. maçında Beşiktaş Gain'i 82-71 yendi ve seride 2-1 öne geçti. 3 galibiyet alanın şampiyonluğa ulaşacağı serinin 4. maçı yarın saat 20'de Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Darende Malatya yolunun 5-28. Kilometrelerinde ve Çanakkale-Çan yolunun 25-29. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde merkez bankacılığı fonksiyonunu üstlenen Fed'in karar ve aksiyonları sadece Amerikan dolarını değil ve fakat bütün dünyanın gidişatını, finansal varlıkların değerini ve piyasaların yönelişini doğrudan etkiliyor. Çünkü bilindiği üzere onlarca yıldır dünya ekonomisinin rezerv parası olma özelliğini Amerika Birleşik Devletleri doları taşıyor. Bu çerçevede Fed'in tüm kararları, parasal politikalara ilişkin tüm beklenti ve politikaları aslında bütün dünyada yakından izlenen bir ekonomik gösterge veya bir gidişat olarak karşımıza çıkıyor. Fed'in bu toplantısı gerçekten önemliydi çünkü iki dönem üst üste Fed başkanlığını üstlenen ve son dönemlerde deyim yerindeyse tırnak içinde Başkan Trump'tan dayak yiyerek görevini yapmaya çalışan Powell'ın yerine şimdi Amerikan kurulu veya müesses düzeninin tüm özelliklerini taşıyan bir aynı zamanda akademik şapkası da olan Kevin Warsh geçti. Kevin Warsh'un ilk toplantısı önemliydi. Gerçekten beklentileri boşa çıkartmayacak bir performans ve duruşla kamuoyunun karşısına çıkan yeni başkandan bahsediyoruz. Hatta bu konuda bir manşet atmak gerekse hiç şüphesiz sinerjici başkan göreve geldi veya görev başında diyebiliriz. Biliyorsunuz sinerji birliktelikten doğan güç demek. Çünkü Kevin Warsh aslında bir ve beraber hareket etmek, yetki ve otoriteyi paylaşmak temalarını ön plana çıkarttı. Hatta dedi ki komitenin yaptığından daha fazlasını ben yapamam. Dolayısıyla beraber hareket edeceğiz. Katılımcı bir yaklaşımla kararları alacağız ifadesinde bulundu. İlk toplantısında daha evvel biliyorsunuz oy birliği sağlanamıyordu. Oy birliğiyle pas geçme kararı alındı. Böylece 3,5-3,75'lik mevcut gösterge faiz oranı korundu. Genel olarak tabii bir yeni başlangıçta önemli değişikliklerin başında mesela 300 kelimelik karar metninin 131 kelimeye neredeyse 3'te 1'e indirilmesi, sade ve daha yalın bir duruşa geçilmesi ve en önemlisi de forward guidance denilen ileriye yönelik beklenti yönetimi ve tahmin paylaşımının artık gerçekleşmeyeceği konusunda en azından ilk önce dozunun düşürülüp sonradan gerçekçi veri ve bilgilerle, başkanın deyimiyle aksiyon alınabilir veri, gerçek zamanlı bilgi üzerinden hareket edileceği. Tabii bu enteresan bir ikilemi de karşımıza çıkarıyor. Merkez bankalarının en önemli fonksiyon ve vazifelerinden bir tanesi piyasaları yönlendirmek, geleceğe dair bir takım tercih ve yönlendirmelerde bulunmak. Anlaşılıyor ki Kevin Warsh bu konuda bir parça daha muhafazakar davranacak. Tabii bir başka çok önemli yenilik de Task Force dediğimiz 5 tane çok önemli aksiyon ekibi veya gücü kurulması. Biliyorsunuz Türkçe'de güzel bir söz var. Bir işin olmasını istemiyorsanız veya sürüncemede bırakmak istiyorsanız komiteye havale edin derler ama bunlar daha farklı bir parça sonuç alıcı ve aksiyona yönlendirici gruplar olarak karşımıza çıkıyor. Başkanın anlatımıyla Fed'in uzman kadrosu dışarıdan, akademik dünyadan ve iş dünyasından bu işin erbabı kişilerle bir araya gelerek oluşturulan 5 adet yeni çalışma gücüyle Fed'in politikaları ve gidişatı tekrar adeta şekillendirilecek. İletişim faaliyetleri, bilanço politikası, mevcut veri kaynaklarının tekrar düzenlenmesi, özellikle istatistik ve enflasyon ölçümüyle ilgili yeni çalışmalar, güncelleme çalışmaları, dönüşüm çağında verimlilik, özellikle yapay zeka, tehdit ve faydalar konusunda ve nihayet Fed'in aslında görev alanını oluşturan istihdam ve enflasyon konusunda arka plan çalışmaları. Tabii Şahin tınısı yüksek bir karar ve duruş olarak nitelendiriliyor. Ancak özellikle enflasyon ve büyüme bakımından yeni tahmin aralıkları ve öngörüleri de paylaşılmış durumda. Bu yıl için enflasyon %2.7'den önemli bir yukarı yönlü revizyonla %3.6'ya, 2027 yılı için %2.2'den %2.3'e çıkarılırken 2028 için %2'de sabit bırakıldı. Bilindiği üzere an itibariyle %2'lik bir enflasyon hedefi var. Bu çerçevede büyüme tahminine ilişkin revizyonlarda Şahin duruşu göremiyoruz. Bu yıl için %2.4'ten %2.2'ye geriye çekilen bir büyüme var. 2027 için sabit %2.3 bırakıldı. 2028 için ise %2.1'den %2.2'ye yükseltildi. Evet, güçlü dolar politikasına sanki bir dönüş var. Zaten 2 yıllık tahvillerde çok önemli artışlar oldu. Netice itibariyle bu yeni gelişme hiç şüphesiz Şahin tınısını ortaya çıkarıyor ama acaba Şahin duruşu olacak mı, bu korunacak mı? Onu hep beraber izleyerek göreceğiz. Nihayet şunu da vurgulamakta fayda var. Vücut lisanı açısından gene muhafazakar ve renk vermeyen tutumu devam ettiren bir Kevin Warsh profili gördük. Ancak Başkan Powell'dan farkı özellikle soru cevap kısmında soru soranın doğrudan yüzüne bakması ve ona dönmesi, yakın gözlük kullanmaması ve daha dik ve canlı duruşu da Fed'in enerjik ve yeni politikaları bakımından vücut lisanı mesajını bütünleştirmiş oluyor. Bugün mesajımıza ve Fed'le ilgili değerlendirmelerimize ilaveten bir temenniyle tamamlayalım. Türkiye'de işletme iktisadı alanının öncülerinden ve bu konuda çok hoca ve kişi yetiştirmiş olan kıymetli babam Profesör Doktor Cumhur Ferman'ı 100. doğum gününde saygı, minnet ve rahmetle bir kere daha anıyorum. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
2: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Pencere. Sinemadan tiyatroya.
4: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye. Bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
2: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
5: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
2: Masallardan romanlara.
6: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.
2: Çocuk

0: İnceri açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok hevesli bir şehirdi.
0: Balede.
2: Ben baletçi. Hiçbir şeyden ağlamam. Köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var. O da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
4: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
5: Doğa Takvimi. Bugün 18 Haziran 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
6: Sürdürülebilir Gastronomi Günü bugün. Gastronomi, dünyanın doğal ve kültürel çeşitliliğinin bir ifadesi. Yemek sanatı olarak da adlandırılır. Aynı zamanda yerel mutfağı, o mutfağa özgü pişirme tarzını anlatır. Sürdürülebilir gastronomi de bu kapsamda malzemelerin nereden geldiğini, nasıl yetiştirildiğini, pazarlarımıza ve nihayetinde tabaklarımıza nasıl ulaştığını dikkate alan bir mutfak anlamını taşır. Sürdürülebilir gastronomi önemli. Çünkü 2050 yılına kadar dünyada 9 milyardan fazla insanın beslenmesi gerekecek. Ancak üretilen tüm gıdaların 1/3 kayboluyor veya israf ediliyor. Bu yıl Sürdürülebilir Gastronomi Günü'nün teması yerel tohumlar, yerel yemekler. Bu hem o bölgenin ekonomisini canlandırmaya, çiftçilerini desteklemeye hem de gıda taşımacılığında kullanılan sera gazlarını azaltmaya yardımcı olur. Yerel yiyeceklere önem vermek mutfak köklerimizi de korumamızı sağlar. Böylece geleneksel ürünler, tarifler unutulmadan nesilden nesile aktarılır.
5: Doğa Takvimi.
4: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
7: Reklam.
8: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
6: NTV Radyo.

0: Tahsildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam. NTV Radyo, Türkiye'nin haber

0: herkese sana.
1: Klasik müziğin en büyük dehalarından, sessizliğin içinden dünyaya seslenen bir besteci Ludwig van Beethoven'ı öğreniyor. Zamansız eserlerinden örnekler dinliyoruz. Anlatan, orkestra şefi, besteci Hakan Şensoy.

Beethoven'ı neden dinlemeye davet etmek gerekir insanları? Çünkü klasik müzik dinleyicisi olmak istiyorsanız, klasik müziğe merakınız oluşacaksa, böyle bir öngörüyle klasik müzik dinlemeye başlamak istiyorsanız, klasik müzik tarihinin önemli yapı taşlarını mutlaka göz önüne almanız gerekir. Bunların başında tabii ki barok dönemi şekillendiren en önemli unsurlardan olan Johann Sebastian Bach gelir. Johann Sebastian Bach kendinden sonraki bütün bestecilerin neredeyse besteleme yöntemlerini doğrudan etkilemiş bir figürdür. Beethoven ise Bach'tan sonra kendisine kadar gelen süreçle kendisinden sonra 21. yüzyıla kadar gelen süreci tamamen ikiye bölmüş bir bestecidir. Avrupa kökenli klasik sanat müziğini bence Beethoven öncesi ve Beethoven sonrası olmak üzere çok keskin bir şekilde ikiye böleriz. Bundan ötürü, bu devrimci kişiliğinden ötürü de Beethoven klasik müzik dinleyicileri tarafından mutlaka keşfedilmesi gereken, dinlenmesi gereken, araştırılması gereken, bilerek takip edilmesi gereken bir bestecidir diyebilirim.

Beethoven 1770-1827 yılları arasında 57 yıl yaşamış bir besteci ve o döneme baktığınızda Avrupa tarihinde olağan dışı dönüşümler var. Ve bu sadece müzikte değil, felsefede, edebiyatta, resimde ve belki de en önemlisi siyasette eski dünya yıkılıyor ve modern dünyanın doğduğu bir zaman dilimi başlıyor. Geneline baktığınızda ilk doğduğu dönemlere baktığınızda Avrupa'da monarşiler var. Ancak hemen ardından 1789 Fransız Devrimi, Napolyon Savaşları ve modern milliyetçiliğin keskin etkileri başlıyor. 1776'da Amerika bağımsızlık bildirgesi var. Hatta 1815'te monarşilerin devam etmesi için belki de son nefes çabaları olan Viyana Kongresi var. Bütün bunlar Alman ve İtalyan milliyetçiliklerinin de yükselmesini sağlıyor. Sanayi devrimi hız kazanıyor ve en önemli şey bunların tamamından Beethoven'ın müziğindeki özgürlük, kahramanlık ve bireysellik fikirleri oluşuyor. O dönemde baktığınız zaman Immanuel Kant var, Beethoven'ı doğrudan etkileyen. Hegel var, Beethoven'ı doğrudan etkileyen. Bu düşünürler tamamen özgürlükçü fikirleri, fikirsel dünyalarının merkezine koyan düşünürler. O döneme baktığınız zaman Johann Wolfgang von Goethe var. Çok büyük bir edebiyatçı. Faust'u ve yazan edebiyatçı. Faust biliyorsunuz kendinden sonra pek çok besteciye ilham kaynağı olmuş bir eser. Goethe fikirleriyle Beethoven'u çok etkiliyor ama iki yandan etkiliyor. Birincisi özgürlüğe, doğaya, insanın bireysel olarak yaşama isteğine olan yaklaşımı Beethoven'u çok etkiliyor. Eserlerinde çok fazla bundan yararlanıyor. Fakat daha sonra Goethe'nin aristokratlarla olan yakın ilişkisi Beethoven'ın çok tepkisini çekiyor ve Goethe ile ilişkisini kesiyor. Bu da Beethoven'ın eserlerine etkide bulunuyor. Bir Napolyon gerçeği var. Beethoven Napolyon'dan çok etkileniyor. Çünkü 1789 Fransız devrimi artık insanların özgür düşüncesini özgürce ifade edebileceği anlamına gelen müthiş bir kırılma yaratıyor. Beethoven bu kırılmada Napolyon'u kendine bir kahraman olarak görüyor ve hatta 3. Kahramanlık Senfonisini Napolyon'a ithaf ediyor. Ancak Napolyon imparatorluğunu ilan ettikten sonra bundan da vazgeçiyor ve ithaf yazısını karalıyor, yırtarcasına karalıyor hem de. Bir başka edebiyatçı Friedrich Schiller Beethoven'ı yine çok etkiliyor. Çünkü Schiller özgürlük, kardeşlik ve insanlık

sarayda çalışan bir hizmetli değil, Beethoven neredeyse hayatı boyunca kişisel olarak çalışan, kendi eserlerinden hayatını geçindiren bir besteci ve telif hakları konusunda belki de tarihteki bir müzikçi olarak ilk en ciddi savunucuların başında geliyor. Kendi eserinin ücretini almak için organizatörün ya da konseri düzenleyen bir zengin ailenin ya da benzeri bir oluşumun kapısında bekliyor. Benim paramı verin diye, ben her şeyi yaptım, siz de benim hakkımı ödeyeceksiniz diye. Çok enteresan bu, yani müziğin bir endüstri olarak gelişmesinde de çok büyük bir dönemeci bize gösteriyor. Gerçekten ona kadar gelen ve klasik kalıplar içerisinde insana dayalı olmayan belli kesitlerin belli haklarını korumaya odaklanmış yaşam tarzını Beethoven reddediyor ve özgürlükçü bir sanatın doğmasının baniliğini üstleniyor. Bu nedenle dediğim gibi Beethoven'dan önce klasik dönem Beethoven'a kadar geliyor, ancak Beethoven'dan sonra artık geri dönülemez bir şekilde özgürlük insan hakları dönemi, özellikle tabii ki müzikte ama ilham verdiği her yerde başlamış oluyor ve bir daha da geri dönülemiyor. Bundan ötürü Beethoven gerçekten sadece müzik tarihinde değil, sanat tarihinde en sert virajı alan sanat adamlarının başında geliyor.

Beethoven ilk eserlerini yazmaya başladığında Avrupa'da sanat akımlarında klasik dönem halen devam etmekteydi. Ve Beethoven zaten Mozart'tan çok fazla etkilenmiş. Hatta ölüm döşeğinde son sözü olarak Mozart dediği rivayet edilen tabii ki bir besteci. Müthiş etkileniyor Mozart'tan ki yani Mozart'ın son dönem eserlerine baktığımızda da aslında romantizmi çağrıştıran ögeleri duyuyorsunuz müziğinde. Ama hem Mozart'tan çok etkilenmesi, hem Viyana'da Joseph Haydn'la tanışması ve ondan ders alması, feyz alması, kendi bestecilik öğretmeni Neefe ile çalışması, Neefe'nin tam bir klasik dönem öğreticisi ve olmasından ötürü Beethoven ilk dönem eserlerinde klasik dönemin çok ciddi tabii ki etkilerini gösteriyor. Zaten bunu hissediyorsunuz. Erken dönem sonatları, erken dönem eserleri ama en önemlisi Beethoven'ı dinlemeyi eğer kendinize bir şiar edinmek istiyorsanız iki sahayı size önerebilirim. Bir, yaylı kuartetleri. Çünkü yaylı kuartetleri erken dönemden başlar ve neredeyse ölmeden önce yazdığı son eserine kadar devam eder. Beethoven'ın bütün yol haritasını orada görebilirsiniz. Çalgılama hiç değişmez. Dört tane yaylı çalgı var. İki keman, bir viyola, bir violonsel ve bu dört çalgıyı ilk kuartetinden son kuartetine kadar ne şekilde kullandığını, hatta ve hatta son dönem kuartetlerinde artık romantizmi çağrıştırdığını dahi görebilirsiniz. Bu Beethoven'ın müziğinin gerçekten takip edilmesi gereken en önemli yol haritalarından birini oluşturur.

Diğeri de tabii ki senfonileridir. Senfonilerinde değişimi daha çabuk algılarsınız. Birinci senfonisi her ne kadar klasik kalıplarda olsa da daha başlangıcında hiç kimsenin beklemediği bir şekilde tonu, yani do majör denilen bir senfoni komşu tonun dominant akoruyla başlar ki bu o güne kadar hiç rastlanmamış bir şeydir. Aslında Beethoven pek çok şeyin habercisi olmuştur daha birinci senfonisinin birinci akorunda.

0: sessizliğin içinden dünyaya seslenen bir deha. Beethoven'ı orkestra şefi besteci Hakan Şensoy anlatıyor.
1: İkinci senfonisi artık tamamen Beethoven'ın romantizme doğru ilerleyeceğinin habercisidir. Üçüncü senfonisinden itibaren çok girift senfonik yapıları görürsünüz. Dördüncü senfonisi hiç yine beklenmedik bir şekilde başlar. Entrodüksiyonu bugün dahi bir film müziği yazılsa 21. yüzyıl insanının garipsemeyeceği bir hayal dünyası barındıran havada yazılmıştır. Atmosferi tamamen o günün şartlarından çok çok çok çok daha ileriyi anlatır. Beşinci senfonisi tabii ki yani tarihin en bilinen senfonilerindendir. Beethoven'ın 5. senfonisinin partisyonu o kadar ama mükemmeldir ki senfonik yapısıyla, form yapısıyla, armonik yapısıyla çok büyük bir deha ürünüdür ve oradan oraya fırlatsanız o partisyonu bir tek notayı dahi içinden zayi edemezsiniz. Burada daha önemli olan Beethoven 3 trombon ve tüba kurgusunu bakırlarda çok vazgeçilmez bir şekilde kullanmaya başlamıştır. Beethoven'ın bir başka özelliği ise kendisine kadar gelen besteciler violonsel ve kontrbas partisini aynı hatta yazarlar ve violonsellerle kontrbaslar aynı partiyi çalarlar. Beethoven kontrbaslara ayrı parti yazmaya başlamıştır. Bunda da kendisine ilham kaynağı olan kişi de Dragonetti'dir. Onunla olan ilişkisinde, onunla olan fikir başlığında kendi eserlerinde kontrbas partilerinin de ayrı yazılmasının gerekliliğine inanmış ve bu fikri benimsemiş ve artık kontrbas partileri bireysel bağımsız partiler olarak partisyonlarda yer almaya başlamıştır ki bu gerçekten çok devrimsel bir yaklaşımdır. 6. senfoniye baktığınızda son derece bağımsız, son derece serbest bir form görürsünüz ve tarihin en ilginç tasvir senfonilerindendir. Adı üzerindedir. Zaten pastoral senfonidir. Doğayı anlatır ve çok yerinde somut olarak betimlemeler vardı ve bu betimlemeleri orkestranın içerisinden duyarsınız. Adeta doğanın o günkü duyulan seslerinin notalarla kaydedilmiş halidir pastoral senfoni. 7. senfoniye baktığınız zaman özellikle ağır bölümünde bestecinin kendi cenaze müziğini hayal ettiğini ve bunun aslında ne kadar vakur bir yaklaşım olduğunu anlarsınız. Yine tarihin belki de en basit melodilerinden birinin tarihin en etkili müzik mesajı haline geldiğini görürsünüz. Bir başka büyük deha ürününe tanık olursunuz. Ben 7. senfoniyi zannediyorum 8-9 kere yönettim ve hiçbir son hatırlamıyorum ki dinleyiciler galeyana gelerek alkışlamasınlar.

8. Senfoni Beethoven'ın bence en neşeli, en endorfin salgılatan senfonisidir ve belki de birinci senfonide dahil olmak üzere Beethoven dinlemeye başlayan dinleyiciler için senfonileri arasında en rahat dinlenebilecek olan, en rahat takip edilebilecek olan ve dinledikten sonra evet galiba ben Beethoven dinlemeye devam edebilirim ama yeni dinleyiciler için söylüyorum, yanlış anlaşılmasın lütfen, dedirtecek senfonidir. 9. senfoni ise zaten insanlık tarihinin bence en büyük olaylarından biridir. Çünkü 1827 yılında ölmüş bir besteciden söz ediyoruz.

1824 yılında 9. senfonisini yazmış ve 1802-1803'lerde sağırlık alametleri başlayan 1815'te, yani 9. senfonisini, bu büyük abideyi, bu anıtsal eseri yazmadan 9 sene önce tamamen sağır olmuş bir insandan söz ediyoruz. Ya Beethoven çok geçimli bir adam değil. Çok fazla dostu yok ve çok da dediğim gibi dostlarını yanında tutabilen bir adam değil. Aksi bir adam. Yalnız bir adam. Karşı cinsle olan ilişkileri de genellikle platonik seviyede kalıyor. Çok başına buyruk, çok bağımsız ve aslında kendisinin müzik olduğunu düşünürsek. Çünkü şöyle, uzaya baktığınız zaman bir yerden sonra insan aklıyla, insan beyniyle açıklayamamaya başlıyorsunuz ya. Bir de bir yerden sonra biz kendi yüklenmiş zekamızla uzayı algılayamamaya başlıyoruz. Beethoven da öyle. Beethoven kendisi bir müzikti dediğimde aslında benim çaresizliğimi size aktarıyorum. Bunu neden söylüyorum? Çünkü Beethoven müzik için yaşıyordu ama kendisi müzikti. Bundan ötürü kendisine müdahale edebilecek hiçbir şeyi yanında barındırmayı tercih etmedi. Dedesi kendi adında zaten Ludwig van Beethoven. Beethoven zannediyorum Flemence, havuç tarlası demek. Dedesi Belçikalı, 1720 yılında doğmuş zannediyorum. Ve 20'li yaşlarında Bonn'a, Almanya Bonn kentine göçüyor. Ve zannediyorum sarayda, saray korosunda bas partisi okuyan bir sanatçı. Beethoven'ın babası da Johann van Beethoven. O da bir tenor. Annesinin müzikçi olduğunu zannetmiyorum. Tenor ve Beethoven'ın çok küçük yaşta yeteneğini fark eden zaten babası. Ancak babası da Leopold Mozart gibi Beethoven'ı küçük yaşta oradan oraya gezdirerek sanki bir insanat bahçesi sunar gibi gösterip onun üzerinden para kazanmayı planlıyor. Beethoven da çok büyük yetenekli, ancak Mozart'ın piyanoda gösterdiği o akıl almaz deha seviyesinde değil. Kendisi piyano çalarak çok kariyer yapıyor. Zaten kendi eserlerini kendi çalıyor ama genç yaşta 15 yaşındayken babası alkolik oluyor. Beethoven'da olan bu işte onu gezdirme, onu yani Beethoven'ı harika çocuk olarak orada burada sunma ihtiyacı da kendi babasının yaşantısındaki düzensizlikten ötürü de birazcık geri kalıyor ve zaten Beethoven 15 yaşındayken babası da ölüyor. 15 yaşındayken aslında 14 yaşında hatta Viyana'ya gidiyor. Orada Mozart'la tanışmak istiyor. Mozart'la ders yapmak istiyor. Öğretmeni olmasını istiyor Mozart'ın. Ama 2 hafta içinde babasının ölüm haberi gelince mecburen tekrardan Bonn'a dönüyor. Ve Viyana'ya gitmesi 5 sene kadar gecikiyor. Çünkü Beethoven ailesinde 7 çocuk doğmuş ama 3 tanesi yaşamış. Beethoven bunların en büyüğü. Kardeşlerine bakmak zorunda. 5 sene boyunca da ailenin bütün yükünü üstleniyor. Ondan sonra 19 yaşında Viyana serüveni başlıyor. Beethoven'ın ailesinde müzikçiler var. Beethoven'ı bir besteci, bir müzikçi olarak görmemek gerekiyor. Beethoven insanlık tarihinin en önemli figürlerindendir. İnsan hakları savunucusudur. İnsan fikir hürriyetinin var olması ve dile getirilmesi için çaba göstermiş tarihin en önemli şahsiyetlerindendir. Ve Beethoven'ı anlamak istiyorsak eğer mutlak muhakkak dönemin bütün siyasi görünümünü öğrenmemiz gerekir. Düşün görünümünü öğrenmemiz gerekir. Sanatsal akımlarını her yönden öğrenmemiz gerekir. Mesela dönemin ressamı Goya'nın resimlerine baktığımız zaman Beethoven'ın müziğindeki o evrimsel değişimi Goya'nın resimlerinde takip edersiniz.
Bundan ötürü Salt sadece Beethoven değil bütün dönemi öğrenmekte, okumakta, anlamakta fayda var diye düşünüyorum.

her notasında mücadeleyi ve umudu yaşatan, sessizliğin içinden dünyaya seslenen bir deha. Beethoven'ı orkestra şefi besteci Hakan Şensoy anlattı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında bulunmaktadır.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Cuma günü sıcaklık 2-4 derece azalıyor. İstanbul bulutlu, yer yer yağmurda yağacak. Kuvvetli Poyraz'da hissedilen sıcaklık 19 derece. Ankara'da sağanak yağış var. İzmir'de rüzgar 5 gün sert esecek. Ankara 25, İzmir 32, Bursa yer yer yağmurlu 24 derece. Antalya'da yağmur kuvvetli yağacak. Sıcaklık 29 derece. Marmara'da bulutluluk fazla. 24-26 derecelerde olan sıcaklık Kuvvetli Poyraz'da gölgede 20 dereceye yakın hissedilecek. Hafif yağış da görülecek. İç Anadolu'da Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Yozgat'ta daha şiddetli olmak üzere bölge gök gürültülü sağanakların etkisinde. Eskişehir 23, Sivas 26 derece. İç Ege boyunca görülecek yağışlar Muğla, Köyceğiz, Denizli arasında çok şiddetli. Rüzgar 5 gün kuvvetli ve serin esecek. Manisa 26, Bodrum yağmurlu 27 derece. Akdeniz'de Isparta ve Burdur'da çok şiddetli olmak üzere Mersin ve Adana'ya kadar sağanaklar etkili. Adana 31 derece. Karadeniz bölgesi de sağanakların etkisinde. Bolu 21, Samsun 23 dereceyken rüzgarla hava daha serin hissediliyor. Doğu Anadolu'da sadece Erzurum-Kars civarında yağış geçişi var. Erzurum 27, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da lodos sert, Diyarbakır 37 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Reklam. Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
10: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
11: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
12: Best, best, best Allianz'dır. Best, best, best Allianz.

NTV Radyo. Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Saatlerimiz 20'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Ana habere haber özetleriyle başlıyoruz efendim. Türkiye'nin hemen yanı başındaki savaşta yeni dönem başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mütabakat yürürlükte. Hedef çatışmaları durdurmak ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak. Ama metindeki bazı başlıklar şimdiden tartışma yarattı. İran'ın nükleer programı için yeni bir sınır çiziliyor. Balistik füze programı ise anlaşmanın en kritik soru işaretlerinden biri olarak masada duruyor. Şimdi gözler tarafların bir araya gelmesinin beklendiği İsviçre'de. Birazdan bir canlı bağlantıyla son durumu alacağız. Ve yanımızdaki bir başka savaş. Ukrayna bu kez savaşı Rusya'nın kalbine taşıdı. Rusya'nın başkenti Moskova'da peş peşe patlamalar yaşandı. Hedef alınan petrol tesisinden yükselen siyah dumanlar kentin birçok noktasından görüldü. Saldırı sonrası hava trafiği aksadı, yaralılar vardı. Son durumu ana haberde paylaşıyor olacağız. İstanbul'da dikkat çeken bir kaçırılma vakası. İBB Kültür Arşivi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaalt, Maltepe'de evinin önünden kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Ekipler Karaalı ve onu kaçıran şüphelileri arıyor. Fenerbahçe'de teknik direktör düğümü çözüldü. Sarı lacivertler İsmail Kartal'la bir yıllık sözleşme imzaladı. Kartal böylece Fenerbahçe'nin başında dördüncü dönemine başladı. Yeni yönetim, yeni sezon ve şampiyonluk hedefiyle sahaya iniyor. Başlıyoruz efendim. Amerika Birleşik Devletleri ve İran mütabakatına imza aşaması tamamlandı. Taraflar resmi imzaları attı. Ancak diplomasi trafiği bitmiş değil. Şimdi gözler İsviçre'ye çevrildi. Cumartesi planlanan tören yapılacak mı? Müzakereler hafta sonunda başlayacak mı? Bu soruların yanıtını İsviçre'de gelişmeleri takip eden Deniz Kilisteoğlu aktaracak bizlere. Deniz, hemen soralım. İsviçre'de toplantı olacak mı? Ve Vance'in açıklamaları var. Neler aktaracaksın?
1: J.D. Vance ne kadar toplantının yapıldığını bilmiyorsa ki epey şüpheci cevaplar verdi, birazdan aktaracağız. Yani heyete ben başkanlık edeceğim, hafta sonu bir toplantı olması planlanıyor ama şu aşamada net değil ifadelerini kullandı. En az biz de onun kadar soru işaretiyiz. İsviçre'deki hazırlıklar da yine aynı şekilde Burcu. Aslında burada büyük bir imza töreni yapılması bekleniyordu ve sonrasında tarafların masaya oturup o anlaşmadaki 60 gün sürecek müzakerelere başlaması ve ilk turu yapması planlanıyordu. Ama önce çevrim içi ortamda, ondan sonra da ayrı ayrı Amerikan ve İran liderleri anlaşmayı imzalayınca aslında büyük bir seremoni olmayacak burada. Bir imza töreni olmayacak. Onu artık net bir şekilde anlamış bulunuyoruz. Ama bundan sonraki görüşmeler ne zaman başlayacak? Hafta sonu olabilir. Aslında yarın bekleniyordu görüşmelerin burada yapılması. İsviçre Dışişleri Bakanlığı da Bürgen Stock planlaması devam ediyor diye resmi bir açıklama yapmıştı. Dolayısıyla biz görüşmelerin burada yapılmasını bekliyoruz. Ama hafta sonuna sarkar mı? Hafta sonu heyetler buraya gelir ve ondan sonra süreç ne kadar devam eder? Bunlar hala belirsiz, çünkü çok fazla başlık var. Hala çetrefilli konular var. Dolayısıyla göreceğiz. Ama beklenti, J.D. Vance'in de söylediği gibi, İsviçre'ye gitmeyi planlıyorum ama ne zaman bilmiyorum. Hafta sonu eğer bir görüşme yapılırsa Amerikan heyetine başkanlık edeceğim dedi. Eğer o gelirse kuvvetle muhtemel İran tarafının başkanı da Muhammed Bakir Galibaf olacak, meclis başkanı. Ki onun da önümüzdeki süreçte bir açıklama yapmasını bekliyoruz Burcu.
0: Peki Deniz, müzakereler başlarsa nasıl ilerleyecek, ne görüşecekler ve tabii nasıl görüşmeler gerçekleşecek?
1: Şimdi Burcu, aslında çok net bir tablo olmakla birlikte hala pek çok şeyin ucu açık, şarta bağlı. Şöyle ifade edelim. Öncelikli olarak tabii Hürmüz Boğazı'nın açılması meselesi var. Hızlı bir şekilde 30 gün içerisinde Hürmüz Boğazı'nın savaştan önceki konuma döndürülmesi için çabalar teknik olarak sahada sürecek, bir kere bunu biliyoruz. Dolayısıyla bunun bir izlemesi mutlaka taraflarca yapılacaktır. Hem Amerika Birleşik Devletleri'ne hem İran'a düşenler var. Yani örneğin mayınların temizlenmesi gibi sorumluluklar var. Dolayısıyla bu bir boyutu. Bu arada Amerikan ablukası da tabii ki oradan çekilecek, askeri ablukası. Ama asıl kritik konu nükleer müzakereler ve bununla ilintili olarak o serbest bırakılacak donmuş varlıklar ve kaldırılacak yaptırımlarla ilgili. Biz İslamabad'dan beri görüşmeleri takip ediyoruz. Birinci turda da sonrasında Katar'daki müzakerelerde de aslında bir zemin oluşturuldu. Üç temel noktada komiteler oluşturuldu. Bir tanesi siyasi konulardaydı ki nükleer bunun altına giriyor. Nükleer başlık düzeltiyorum. Nükleer programın bir şekilde geriye döndürülmesi meselesi çok önemliydi Amerika Birleşik Devletleri açısından. Sıfırlandırmama çok şeydi. Anlaşmada J.D. Vance'ın açıklamalarıyla bir önceki 2015'teki anlaşmaya atıf yaparak söyleyelim. Körfez bu anlaşmayı İran'ı güçsüzleştirecek bir anlaşma olarak görüyor ama bir önceki 2015'teki Obama anlaşması güçlendiriyordu İran'ı diyerek savundu. Yani nükleer konularda geriye dönüşü engelleyecek bir çerçeve var dedi. Zenginleştirmeye izin veriliyordu daha önceki anlaşmada. Bizde bu söz konusu değil dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin parası bir şekilde İran'a gidiyordu o anlaşmada. Bu anlaşmada öyle bir şey olmayacak dedi. Dolayısıyla bu siyasi başlıklar, nükleer konusunda hangi adımlar atılacak, İran nasıl taahhütler verecek kısımları netleştirilecek ve ona göre de peyderpey yaptırımlar kalkacak ve aynı şekilde donmuş varlıklar da serbest bırakılacak. Bir diğer önemli nokta ekonomik başlıklar, işte orada da nasıl bu işlerin teknik olarak yapılacağı, yaptırımların ki sadece Amerika Birleşik Devletleri yaptırımları değil, aynı zamanda Birleşmiş Milletler'de olan yaptırımlar da var. Hepsinin kaldırılması, AB ülkelerinin buna uyması gibi pek çok boyutu var. Dolayısıyla onlar da tartışılacak. Son bir not daha aktaralım. Biz bugün Bürgenstock'tayız, merkezdeyiz. Biraz daha uzakta bir yerde olacak eğer olursa o görüşmeler. Daha izole bir mekanda. Ama şunun altını çizelim. Bütün görüşmeler burada yapılacak anlamına gelmiyor. Belki zamandan kazanmak için farklı fikirler var. Ekonomik boyutu başka bir yerde tartışma. Örneğin Doha'da olabilir. Körfez çünkü ağırlıklı olarak İran'a ekonomisinin geliştirebilmek ya da bir şekilde yıkımının tamir edilmesi için gerekli paraları göndereceği için oradaki donmuş varlıklar ilk etapta açılacağı için orada görüşülebilir. Nükleer konular belki yeniden İslamabad'da bir ayak itibariyle konuşulabilir. Bürgenstock'ta daha farklı siyasi konular ele alınabilir, bölgesel konular gibi. Dolayısıyla pek çok boyutu var. Hep birlikte göreceğiz ama önce görmemiz gereken tabii Bürgenstock'ta o görüşmeler olacak mı olmayacak mı? J.D. Vance de diyor. Heyete başkanlık edeceğim ama ne zaman olacağı bu hafta sonu olabilir ama ben de bilmiyorum dedi. Net değil. İran'dan belli ki yanıt bekleniyor. Bütün gözler Tahran'dan gelecek nihai kararda anlaşılan.
0: Deniz Kilislioğlu aktardı. Tabii savaş Türkiye'nin yakın takibinde. Bugün MGK toplantısında da bu konu ele alındı ve sonrasında yapılan açıklamada neler var? Özden Erkuş'a sözü bırakacağız. Ankara'ya uzanalım. Özden.
2: Tabii Ankara'da yakından takip ediyor. Özellikle imzaların atılmasının ardından bölgesinde devam eden, Türkiye'ye çok yakın bir noktada devam eden bu gerginliğin kalıcı bir barışa dönüşüp dönüşmemesine ilişkin süreci bu çerçevede bu konu çok önemli bir toplantıda, Milli Güvenlik Kurulu toplantısında da ele alındı. 2 saat 10 dakika süren toplantının ardından yapılan açıklamada İran'la ABD arasında varılan mutabakattan duyulan memnuniyet dile getirildi ve sürecin akamete uğratılmamasının önemine dikkat çekildi. Türkiye'nin bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabalara etkin katkı sunmayı sürdüreceği de yine bu toplantıda kapsamlı olarak ele alınmış durumda. Tabii sadece bu madde değil, Milli Güvenlik Kurulu'nda ki kurul toplantısının ardından 11 ayrı konu başlığına ilişkin açıklamalar yapıldı. O açıklamalardan biri de Doğu Akdeniz'e ilişkindi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ilişkindi. Bilindiği üzere Güney Kıbrıs Rum yönetiminin son dönemde İsrail'le artan ilişkileri var. Bu ilişkiler askeri boyutta devam ediyor. Bunun ötesinde yine Rum kesiminin Fransa'ya ait kalıcı bir üssün adada kurulması yönünde imza attığını biliyoruz ki Ankara buna sert tepki göstermişti. Tüm bu gelişmeler MGK açıklamasına da yansımış durumda. Türkiye'nin garanti ülke sıfatıyla Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri almaya muktedir ve kararlı olduğu vurgulandı MGK açıklamasında. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine halel getirecek ve Doğu Akdeniz'deki barış ortamını zedeleyecek herhangi bir oldu bittiye müsaade edilmeyeceği de vurgulandı MGK açıklamasında. Tabii terörsüz Türkiye süreci de konuşuldu Milli Güvenlik Kurulu'nda ve bu çerçevede bu sürecin Türkiye'nin ve bölgenin istikbali bakımından kritik öneme sahip olduğu vurgulandı. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşılması amacıyla yürütülen çalışmaların MGK'da değerlendirildiği ve bu konudaki güçlü iradenin bir kez daha teyit edildiği belirtildi MGK açıklamasında. Açıklamanın dikkat çekici maddesi ise organize suçlara ilişkin atıftı. Açıklamada organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonların ele alındığı ve Türkiye'nin huzur ve güvenliğinin mutlak surette muhafazası hedefiyle atılan adımların kararlı bir şekilde devam edeceği de vurgulandığı MGK toplantısında.
0: Özden Erkuş'tan aldık ayrıntıları. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın vardığı mütabakat sonrası gözler bir kez daha Rusya-Ukrayna savaşına odaklandı. Ukrayna bu kez cephe hattından yüzlerce kilometre uzaktaki Moskova'ya hedef aldı. İnsansız hava araçları Rus başkentindeki petrol rafinerisini vurdu. Patlamaların ardından kentin üzerinde siyah dumanlar yükseldi. Saldırı savaşın artık Rusya'nın merkezine kadar taşındığını bir kez daha gösterdi. Şimdi bu saldırı ilişkin son bilgileri siyaset bilimci Doktor Ümit Nazmi Hazır'dan alacağız. Rusya'da neler konuşuluyor? Ümit, hemen sözü sana bırakalım.
3: Evet, Rusya çok yoğun bir İHA saldırısına maruz kaldı ve hem Rusya'nın bütün bölgelerinde hem de özellikle Moskova bölgesi fazlasıyla hedef alındı. Çünkü Rusya genelinde son 24 saatte neredeyse 550 İHA saldırısıyla maruz kaldı. Fakat tabii bu noktada önemli kılan durum şu, özellikle Moskova'ya yoğun bir saldırı gerçekleşti ve Moskova'ya 180'den fazla İHA saldırısı gerçekleşti. Bu da son 2 yıldaki en yoğun Moskova'ya yapılan İHA saldırısı Ukrayna tarafından. Ve Moskova bölgesinde tabii 17 yaralının olduğu belirtiliyor ve bazı İHA'lar Moskova'daki binalara düştü. Görüntülerde de görüldüğü üzere özellikle en önemli saldırı petrol rafinerisine yapıldı ve dumanlar da çıktı. Hatta benim bulunduğum bölgede de son birkaç saate kadar dumanlar çıkmaya devam ediyordu. Burada tabii petrol rafinerisine yapılan saldırı şu bakımdan önem arz etmekte. Bu Ukrayna'nın petrol rafinerisine, aynı rafinereye yaptığı bir haftadaki ikinci saldırı ve bu rafineri Moskova'nın petrol üretimine %40'ına tekabül ediyor. Bundan dolayı önemli bir saldırı olduğunu söyleyebilirim. Tabii bunun dışında özellikle havalimanlarında uçuşlar kilitlenmiş durumda. Çünkü bütün Moskova'daki uçuşlar, havalimanlarındaki uçuşlar aksamış durumda ve yolcular saatlerce ertelenen uçakları beklemek zorunda kaldı. Tabii önemli bir saldırı, fakat son bir haftadır Rusya tarafı da Kiev'e saldırılar gerçekleştiriyor. Her iki tarafta birbirlerinin başkentlerine saldırılar gerçekleştiriyor ve her iki taraftan da açıklamalar geldi aslında. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bu saldırılara cevap olarak Rusya'nın Ukrayna'ya yoğun saldırı gerçekleştireceğini belirtti. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de açıklaması oldu ve kendisi şunu söyledi. İHA'larımızın Moskova'ya kadar ulaşabildiğini görüyorsunuz dedi ve bu saldırılar şunu gösteriyor, savaş bir an önce bitmeli ve diplomatik müzakerelere başlanmalı şeklinde bir mesajı oldu Zelenski'nin. Son olarak şunu söyleyebilirim, bu saldırılar şu anlama geliyor, her iki tarafta özellikle Ukrayna tarafı Rusya'ya karşı psikolojik üstünlük kurmaya çalışıyor ve Rusya'yı müzakere masasına çekmeye çalışıyor. Çünkü Rusya uzun zamandır taleplerinde bir esneme yapmıyor ve müzakere masasına oturulabilmesi için Rusya'nın şartlarının kabul edilmesi gerektiğini belirtiyor. Ukrayna ise ben Moskova'ya kadar saldırıları gerçekleştiriyorum diyerek Rusya'ya karşı bir baskı kurma amacı taşımakta.
0: Ümit Nazmi Hazır aktardı ayrıntıları ve Ankara küresel diplomasinin merkez üssü olmaya hazırlanıyor. 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesi konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ev sahipliği olmasa Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump zirveye gelmeyecekti dedi. Bakan Fidan, Rusya ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Önemli konuların Amerikan Başkanı'nın katılmadığı bir toplantıda karara bağlanmasının imkansız olduğunu söyledi. Fidan, toplantının Ankara'da ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılacak olmasının Trump'ın zirveye katılmasını mümkün kıldığını belirtti. Dışişleri Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mütabakata da değindi. Zenginleştirilmiş uranyumun kaderinin kritik olduğunu, seyreltilme sürecinin taraflar arasında görüşüleceğini vurguladı. Putin'le görüşmesine ilişkin bilgi de veren Fidan, Moskova ile yapıcı ilişkilerin sürdüğünü vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Beştepe'deki görüşmeyi Meclis Başkanı sosyal medya hesabından duyurdu. Görüşmenin içeriğine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Meclis Başkanı kısa süre önce DEM Parti İmralı heyetiyle mecliste bir araya gelmişti. Görüşmede DEM heyeti terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasal düzenlemenin bir an önce çıkarılması yönündeki talebini iletmişti.
4: Arkadaşlık uygulamasında kurulan kafe tuzağı ortaya çıkarıldı. Sosyal medyada tanıştıkları erkekleri mekana çağırıp yüksek hesap kestiler. Ödemeye itiraz edenler darbedildi. Beşiktaş'taki kafeye polis baskını birazdan ana haberde.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan davada savcılık 5 kişi için daha tahliye talep etti. Savcılığın talebini değerlendiren mahkeme heyeti 9 kişinin tahliyesine karar verdi. Tahliye edilenler arasında Elif Atayman da var. Silivri'de görülen davada savcılık İBB'ye bağlı Medya AŞ'nin eski genel müdürü Elif Atayman'la birlikte toplam 5 kişinin tahliyesini istedi. Kültür AŞ'ye genel müdür yardımcısı Erdin Çolak, reklamcı Hasan Yalaz, Alper Aydın ve Yunus Göçer tahliyesi istenen diğer isimler oldu. Mahkeme heyeti kararını vermek üzere ara verdi. Aranın ardından heyet savcılığın talebiyle birlikte toplam 9 kişinin tahliyesine karar verdi. 53. günü görülen İBB yolsuzluk davasında aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı 68 sanık tutuklu yargılanıyor. İddianamede yer alan toplam sanık sayısı ise 414. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal dün gece Maltepe'deki evinin önünden kaçırıldı. Polis başına çuval geçirilip zorla araca bindirilen Karaal'ın izine ulaşmaya çalışıyor. Olayla bağlantılı iki şüpheli gözaltında. Endişeli aile merakla olumlu bir haber almayı bekliyor. Karaal'ın eşi daha önce tehdit edilmediklerini, şüphelendikleri kimse bulunmadığını da söylüyor.
5: Bir yakınından çıkmış aynı sokakta bulunan evine gidiyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın aniden önü kesildi. O andan itibaren kendisinden haber alınamıyor.
6: Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal evine doğru yürüdüğü sırada iki kişinin saldırısına uğradı. Ardından başına bir çuval geçirildi ve gri renkteki bir araca bindirilerek buradan zorla kaçırıldı.
5: İstanbul Maltepe'deki sokakta yaşananlara ailesi de şahit oldu.
7: Bir bağırış durdum. Eşimin telefonunu beni aradı. Polis, polis, polis 3 kere bir bağırdı. Ben de hemen cama çıktım. Baktım kızım orada, eşim orada ama garip olan şey eşimi iki kişi yanlardan tutmuş. Kafasına şöyle bir vurup arabanın içine atıp kapıları kapatıp gitti.
5: Zanlıların iş yerinden çıktıktan sonra Erhan Karaal'ı takip ettikleri değerlendiriliyor. Erhan Karaal'ın eşi Ayşe Toprak Karaal daha önce şüphelendikleri bir durum olmadığını anlattı.
7: Eşimin hiçbir kimseyle husumeti yok, olma ihtimali yok. Herkesi aradım tek tek. Bir kişi de ya şöyle de bize yan baktı ya da bize kötü söz söyledi diye bir argümanla bu zamana kadar karşılaşmadım.
5: Karaal'ın telefonunun bir ara sinyal vermesi aileyi ümitlendirse de henüz bir ize ulaşılamadı. Kaçıranlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki şüpheli gözaltına alındı.
7: Biz hemen beni bulu tıkladık ama oradan hiçbir sinyal alamadık. Kapalıydı ama kızlarım sürekli tabii ağlayıp hep babalarının işte nereden bulacağına baktıkları için bir anda sinyal gelmeye başladı. Biz de polis memuruna hemen gittik verdik. Atladılar polis arabasına, gittiler Kartal'da açık samanlık bir alanda. Sinyal geliyor, telefon bulunamadı.
5: 7 yıldır Kültür AŞ'de görev yapan Erhan Karaal, finans yönetimi alanında uzman bir isim. Bütçe planlama, finansal faaliyetler ve mali raporlama süreçlerinde önemli rol oynuyor. Öte yandan İBB davasının tutuksuz sanıkları arasında yer alıyor.
0: CHP Yüksek Disiplin Kurulu bugün önemli bir toplantı yaptı. CHP'den ihracı istenen 9 milletvekilinin tedbir kararına itirazı karara bağlandı. CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı. 8 milletvekilinin itirazı ise reddedildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni parti konusunda önemli mesajlar verdi.
4: CHP'de ihraç istemiyle disipline sevkler sürerken Yüksek Disiplin Kurulu önemli bir karara imza attı. Kurul CHP'den ihracı istenen 9 milletvekilinin yaptığı itirazı görüştü. İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın itirazı oy birliğiyle kabul edildi. Gerekçe olarak Günaydın'ın verdiği yazılı savunmayla mutlak butlan davasıyla ilgisi olmadığının anlaşılması gösterildi. Bu kararla Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekilliği görevine dönebileceği belirtiliyor. Günaydın dışındaki 8 ismin ise tedbir kararına itirazları 3'e karşı 10 oyla reddedildi.
8: Grup başkan vekilimiz Gökhan Günaydın'ın daha önce de söyledik görevine devam etmesi kaçınılmazdır.
9: Diğer arkadaşlarımız için de bir an evvel bu saçmalıkların bitmesi dileğimdir.
4: CHP'den ihracı istenen 9 isim 15 gün içinde sözlü ya da yazılı savunma verecek. Gözler bir yandan da olağanüstü kurultay için verilen imzalar sonrası genel merkezin atacağı adımda. Ankara'da hal ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha çağrıda bulundu.
10: Partinin başında seçilmiş ve sokağa çıkabilen bir genel başkan var. Kurultay yapıyoruz deyip bizi bir an önce sokağın gündemine döndürmesi lazım Kemal Bey.
4: Özel No TV yayınına da katıldı. Olası yeni parti hazırlığı için tarih verdi. Yargıtay'ın adli yıl kapanmadan yani 20 Temmuz'a karar vermeme ihtimaline değindi. 40 gün sürecek adli tatilde hiçbir şey yapılmayacak. Bu insanların umutlarının kırılabileceği bir dönem olur dedi.
11: Her türlü adımı atıp bir partiyi hazır tutup milletin umutlarını kıramam ben. O yüzden bir partiyi hazır tutmak, bir partinin kuruluşu uzun vadeli hazırlığını zaten yapıyoruz.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması haftalardır sürüyor. Birçok ünlü ismin test sonucu pozitif çıktı. Uyuşturucu soruşturması kapsamında haklarında işlem yapılan şüphelilerden alınan örnekler üzerinde yürütülen incelemeler tamamlandı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği öğrenildi. Kan ve saç örneği veren isimlerden Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek'in test sonucu pozitif çıktı. Şüpheliler kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmakla suçlanıyorlar. Soruşturma devam ediyor. Bir kafede anlaşmalı olarak çalışan kadınlar sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri mekana davet ediyor ve şantaj ve tehditle yüksek miktarda hesap ödetiyordu. İtiraz edense darp ediliyordu. Şikayetler artınca polis kafeye operasyon yaptı.
12: Polislerin arasında adliyeye sevk edilen bu zanlılar arkadaşlık uygulaması üzerinden erkekleri tuzağa düşürüyordu. İnternetten tanıştığı kadınlarla Beşiktaş'taki kafeye buluşmaya gelen erkeklere yüklü hesap çıkarılıyor, itiraz eden gasp ediliyordu. Son olay 13 Haziran'da yaşandı. 48 yaşındaki mağdura 100 bin liralık hesap çıkarıldı. Parayı ödemeyi reddedince dayak yedi, o da polise başvurdu. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturmayı derinleştirince aslında şikayetçi olmaktan çekinen çok sayıda mağdur olduğunu tespit etti. Onlarca erkek sosyal medyada tanıştığı kadınların tuzağına düşmüştü. Operasyon yapan polis kafenin sahibi, çalışanları ve uygulama üzerinden erkeklerle yazışan kadını gözaltına aldı.
13: İddiaların odağındaki kafe olayın yaşandığı günden beri kapalı ve iddiaya göre bu kafeye idari bir para cezası kesildi.
12: Kafenin anlaşmalı kadınları gasp sürecinde aktif olarak kullandığı belirlendi. Yağma suçundan gözaltına alınan şüpheliler mahkemeye çıkarıldı. 5 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği Sağlam Evler sitesi davasında karar çıktı. 6 sanıktan 4'üne indirim yapılarak 3'er yıl hapis cezası verildi. Gerekçe olarak duruşmalardaki saygılı tutumları gösterildi. Başsavcılık kararın kanuna aykırı olduğunu belirterek dosyayı bir üst mahkemeye taşıdı.
4: 22'şer yıla kadar hapis cezası isteniyordu. 6 sanıktan ikisi beraat etti. 4 kişiye saygılı tutum nedeniyle indirim yapıldı. Başsavcılık karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. Kahramanmaraş'ta Sağlam Evler sitesinin 2 bloğu 6 Şubat'ta meydana gelen ikinci depremde yıkıldı. Enkaz altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti. Binada kullanılan beton ve demirlerin yönetmeliğe uygun olmadığı belirlendi. Ayrıca apartmanın üst katlarına sonradan yapılar eklendiği, zemin kattaki iş yerlerinin duvarlarının kaldırılarak depoya dönüştürüldüğü tespit edildi. Müteahhit ve şantiye şefinin de aralarında olduğu 6 kişi asli kusurlu bulundu. Sanıklar bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla yargılanıyordu. Karar duruşmasında hakim karşısına çıkan sanıklar savunmalarını yaptı. Kooperatif Başkanı Hayati Pakdil kendisinin sadece mali işlerle ilgilendiğini öne sürdü. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti 22'şer yıl hapis istemiyle yargılanan 6 sanıktan 4'üne önce 4 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Ardından bu ceza 3'er yıla indirildi. Gerekçe olaraksa sanıkların duruşmalardaki saygılı tutumları, geçmişleri ve kişilikleri gösterildi. Diğer 2 sanıksa beraat etti. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. Başsavcılık tüm sanıkların bilinçli taksir suçundan cezalandırılmalarını, ayrıca meslekten men edilmeleri gerektiğini belirtti.
0: Mersin Silifke'de çıkan kavgada 4 zanlı bir kişiyi önce deniz kenarında ardından da suyun içinde darp etti. Olayın ardından 3 zanlı tutuklandı. Bir kişi adli kontrolle serbest kaldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamu düzenine zarar veren bu eylemlerle mücadelemiz sürecek dedi. Turizm bölgelerinin güvenliğinin öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.
12: Deniz kenarında başlayan kavga denizin içinde de sürdü. Dakikalarca süren kavgayı sahildekiler korkuyla izledi. Görüntüler geçtiğimiz hafta sonunda Mersin'in Silifke ilçesinde kaydedildi. Yaklaşık 10 dakika süren kavgayı çevredekilerin uyarısı da durduramadı. Jandarma müdahale etti. Kavganın ardından olaya karışanlar gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adli işlemlerin ardından 3 zanlının tutuklandığını belirtti. Bir kişi ise adli kontrolde serbest kaldı. Darp edilen kişi hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek konuyla ilgili açıklamasında turizm bölgelerinin güvenliğinin vazgeçilmez öncelik olduğunu vurguladı.
14: Bireysel mağduriyetlerin yanı sıra ülkemizin marka değerine, turizm güvenliğine ve kamu düzenine doğrudan zarar veren bu tür eylemlere karşı mücadelemiz, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürecektir.
12: Bakan Gürlek, turistleri baskı, tehditle mağdur edenlerle birlikte hanutçuluk faaliyetlerini yönlendiren işletme ve organize yapıların yakın takipleri altında olduğunu söyledi.
0: Yurttan derlediğimiz haberlerle devam edelim. Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir kafede mutfak tüpü bomba gibi patladı. Kafenin camları kırıldı. İçerideki malzemeler savrularak zarar gördü. Osmaniye'de özel halk otobüsü yolcu almak için durağa geldi. Bu sırada durağın yanında bulunan ağaç kökünden sökülerek otobüsün üzerine devrildi. Durumu fark eden bir kişi son anda bölgeden uzaklaşarak kurtuldu. Antalya'da 15 yaşındaki çocuk park halindeki araca girdi ancak içeride kilitli kaldı. Tarladan dönen babası tarafından baygın halde bulundu. Havasızlık ve aşırı sıcak nedeniyle fenalaştığı tespit edilen çocuk hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan çocuğun tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Mersin'de yolcu minibüsüne binen Enes Can Özat'a bir anda şoföre saldırdı. O sırada araçta 12 yolcu vardı. Minibüsü durduran şoför kapıları açıp yolcuları tahliye etti. Kendi de olay yerinden uzaklaştı. Direksiyon başına geçen zanlı iki araca çarpıp kaçmaya başladı. Ancak 4 kilometre sonra kaza yaparak hayatını kaybetti. Bolu Mengen'de dün özel maden ocağında göçük meydana geldi. İki işçi kendi imkanlarıyla kurtuldu. Muhammed Özkulay ise hala ulaşılamadı. Aramalar aralıksız sürüyor. Valilik söz konusu maden ocağının faaliyetlerinin 22 Ocak'taki denetimler sonucu durdurulduğunu açıkladı. Çanakkale'nin Biga ilçesinde 6 yaşındaki Berat Emre için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Kentte birçok işletmeye bağış kutusu koyuldu. Ancak o kutulardan bazıları çalındı. Hırsızlık anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Baba İrfan Emre zanlının yakalanmasını istiyor. Aydın Kuşadası'nda amatör balıkçılar Ahmet Şahin ve Haluk Turgut avlanmak için tekneyle denize açıldı. Kıyıdan yaklaşık 900 metre kadar uzaklaştıktan sonra su yüzeyinde çırpınan bir caretta fark ettiler. Hareket etmekte zorlanan hayvanın bacağına parke taşı bağlanmıştı. Balıkçılar ipi kesip hayvanı kurtardı.
4: Karaciğer naklinde dünyada bir ilk Malatya'da gerçekleşti. 8 hasta ve 8 donör aynı anda ameliyata alındı. 16 ameliyatın arkasında saat gibi işleyen bir plan vardı. Tarihi operasyonun lideri Profesör Doktor Sezai Yılmaz NTV'ye konuştu. Birazdan ana haberde.
0: Fenerbahçe teknik direktör seçimini yaptı. Sarı lacivertler İsmail Kartal'la bir yıllık sözleşme imzaladı.
15: Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi başladı.
16: Bu sene bizim şampiyon olmamız gerekiyor.
15: Sarı lacivertlilerde 8 yıl sonra başkanlığa dönen Aziz Yıldırım, 2014-2015 sezonunda birlikte çalıştığı teknik direktörü göreve getirdi.
16: En son 99 puan 99 golleki sezonu taraftarlarımız, camiamız bir hatırlarsa geriye dönük. Biz o gün nasıl futbol oynattıysak ekibimizle beraber, ya bu seferki gelişimizde tabii ki o günkü oynattığım futbolun birkaç daha üstüne ilavelerimiz olacak. Çünkü trendi biz ekip olarak çok yakından takip edebiliyoruz. Buna uygun elimizde oyuncular da var. Taraftarlarımız merak etmesinler. Biz onları tribünde mutlu edecek, heyecanlandıracak, mutlu olmaları için iyi mücadele eden, koşan ve iyi futbol oynayan bir takım seyredeceklerine dair ben bugüne kadar bunu yaptım. Bundan sonra da yapacağımı onlara söylemek istiyorum.
15: İki yıl sonra Fenerbahçe'ye dönen Kartal, camiaya şampiyonluk borcu olduğunu söyledi.
16: Bizim Fenerbahçe camiasına, taraftarlarımıza bir borcumuz var. Yani bunu bir türlü ödeyemedik. Bu nedir bu borç? Şampiyonluk. Benim 3 dönem yaptığım teknik direktörlük döneminde ikisini bizim maalesef elimizden aldılar.
15: Futbol direktörü Oğuz Çetin teknik direktör tercihindeki süreci anlattı.
17: Biz beklentileri çok net bildiğimiz için çalışmalara geçmeden önce Fenerbahçelilik nedir? Fenerbahçe kültürü ve değerleri üzerine takımdaşlık çalışması, takımın Samandıra'da bir bütün olması, Fenerbahçe ruhunu yükseltmek, bunu taraftarla bütünleştirmek ki biz enerjimizi taraftardan alıyoruz. Bu noktaya gelebilmek en önemli konumuz.
15: Futbol şubesinden sorumlu yönetici Cihan Kamer, transfer planlaması hakkında camiayı bilgilendirdi.
18: Birçok oyuncuyu izliyor, birçok oyuncuyla görüşmeler yapıyoruz. Sabırlı olsunlar. İnşallah hocamızın da katılımıyla beraber bu süreci de hızlandıracağız. Santrofor olsun, takımın ihtiyacı olan her noktada böyle çok güzel haberler alacaklar. Coşkularını arttırarak devam ettirsinler.
15: Fenerbahçe'de 4. kez göreve gelen İsmail Kartal'ın teknik heyetindeki birinci yardımcı Sarı Lacivertlilerin eski futbolcusu Dirk Kuyt olacak.
0: (Gülüyor) Şimdi Dünya Kupası'na döneceğiz. A milli takım D grubundaki ikinci maçında Paraguay karşısına çıkacak. Avustralya yenilgisinin ardından bu karşılaşma Ay Yıldızları için çok daha kritik hale geldi. Milli takım Amerika Birleşik Devletleri'nde son hazırlıklarını yapıyor. Kampın nabzını tutan NTV Spor Müdürü Emin Çağlar şimdi bizimle milli takımda Paraguay maçı öncesi son hazırlıklar ve atmosfer nasıl? Emin, sözü sana bırakalım.
19: Burcu Kaya, San Francisco'dan merhaba. Milli takımın atmosferini şöyle söyleyelim. Güneşli bir atmosfer var, güneşli bir hava var. Arizona'daki son iki antrenmanda moraller biraz bozuktu ama dün akşam itibariyle antrenmanda onları tekrardan enerjisi yüksek bir takım olarak gördük ve arkadaşlık bağlarının kuvvetlendiğini bir kez daha söyleyebiliriz milli takımda Paraguay maçı öncesi. Kritikliği şöyle açıklayayım. Bu bizim için artık bir final maçı. Kazanmak zorundayız. %99. %1'lik ihtimal nedir? Beraberlik. Bir puan son maça bir şekilde şansımızı taşıyacak ama öncelik kazanmak üzerine. Teknik direktör Vincenzo Montella da planlarını buna göre yapıyor. Dün akşam antrenmanın ilk 15 dakikası basına açıktı. Milli takımda futbolcuların moralleri yerinde. Onu bir kez daha hatırlatalım. Montella, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu ile çok kısa 30'ar saniyelik birebir bir görüşme gerçekleştirdi. İçeriğini bilmiyoruz ama Kerem'le biraz daha böyle diyaloğunun yüksek ve farklı olduğunu belirtelim. Bugün milli takımın programında ne var? Önce saat yerel saatle 14.30'da, Türkiye saatiyle 00.30'da Vincenzo Montella'nın basın toplantısı olacak. Sorularımızı yönelteceğiz. Hem Avustralya maçına dair, sonrasında ve Paraguay maçında nasıl bir Türkiye göreceğimize dair soracağız. Ardından saat yerel saatle 17.15'te FIFA'nın medya günü var. Kaan Ayhan, Mert Günok ve Yunus Akgün'ün basın mensuplarının sorularını yanıtlayacağı bir ortam olacak. Ardından 17.45'te de milli takım son antrenmanını gerçekleştirecek ve Paraguay maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Paraguay maçını kazanmak zorundayız. Hazırlıklar ona göre. Evet, bir puan yine iyidir ama 3 puan üzerine çalışmalarını yaptıklarını belirtelim. Montella'nın şu tarafını da vurgulayalım son olarak. Montella, milli takımın puan kaybettiği ya da kötü oynayıp eleştirildiği maçlardan sonra belli oyuncularına sahip çıkıyor. Onları koruyor. 11'de yine oynatıyor. Bu oynatacağı anlamına gelmiyor ama taktik esneklik ve o takım ruhu açısından bazı oyunculardan vazgeçmiyor. Yarın o 11'i aynı mı göreceğiz? Farklı isimler olacak mı? Bakacağız ama kadroda bir değişikliğin kesin olacağını söyleyelim. Orkun'un Ede'ye gelip Arda'nın kendi bölgesine geçmesini bekliyoruz. Değişiklik Kenan Yıldız

0: Düremin Çağlar aktardı ayrıntıları ve 2026 Dünya Kupası'na bir Türk taraftar damga vurdu. Kendisine Udin Neco diyen taraftar yüzünü siyaha, sakallarını ve saçlarını beyaza boyadı. Gözlerine de beyaz lens takan taraftar siyah beyaz tarzıyla tribünde yerini aldı. Dünya basınının da yoğun ilgi gösterdiği taraftar maçlara nasıl hazırlandığını NTV'den İlkay Dikici'ye anlattı.
1: Siyaha boyanmış yüzü, kar beyazı sakal ve saçları, gözlerinde ise beyaz kontak lensleri. Dünya Kupası'na Türk taraftar damga vurdu. Necdet Ölçerman 9 yıl önce UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ı desteklemek için stadyuma gitti. Fanatik Beşiktaş'ta Ölçerman takımını desteklerken kendi tarzını oluşturdu. Sanata ilgisi de olan taraftar kendisine Udi Neco dedi ve ilk defa o maçta boyandı.
2: Boyandım, böyle stada gittim, ben maç seyredemedim. Maça giderken yürüyemedim. Türkiye'ye gittim, çarşıda beni dörde bölüyorlardı. Birisi sağ elimden çekiyor, birisi sol elimden.
3: Kırmızı! Beyaz! Kırmızı! Beyaz!
1: Milli takımı 2026 Dünya Kupası'nda desteklemek için Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Ölçerman kendisini tekrar siyah beyaza boyadı. Onu görenler yoğun ilgi gösterdi.
2: 2024 Avrupa Kupası'nda Türkiye maçlarında bütün maçlara gittim. Gürcistan maçında 15 saniye Avrupa Kupası başlamadan önce ekranlardaydım. Şimdi Dünya Kupası'na geldik ve bayağı bir hareket oldu. Dünya gündemine girdim.
1: Taraftarlar arasında sembol haline gelen Udi Neco'nun tarzını oluşturmak 2 saatini alıyor.
2: Boyayı elime alıyorum böyle. Elim sakalımı ilk önce yediriyorum. Kabasını üstü de ve ardından kurutuyorum. Beyaz boyalı spreyi bütün her tarafa sıkıyorum. Kurutuyorum. Bir daha yapıyorum, iki tarafı kurutuyorum. Bir daha yapıyorum, kurutuyorum. Bu çok zaman alıyor.
1: Evet.
2: Ardından boyayı kulaklarımın içine kadar, burnumun içine kadar, göğsüme kadar, sırtıma kadar her tarafı siyah beyaz boyayı kat kat kat kat kat kat sürüp bu hale geliyorum.
0: Başkent Ankara'da öğleden sonra etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bu görüntüler Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesi Pamuklar Mahallesi'nde kaydedildi. Sağanak sonrası bazı yollarda su birikintileri oluştu. Araçlar yollarda ilerlemekte zorluk yaşadı. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada başkent için bugün sağanak uyarısı yapılmış, sel, su baskını ve ulaşımda aksama konusunda uyarılarda bulunulmuştu. Sekiz hasta, sekiz donör, aynı anda 16 ameliyat. Dünyanın ilk 8'li çapraz karaciğer nakli Malatya'da İnönü Üniversitesi'nde yapıldı. Peki neden bu ameliyatların hepsi aynı anda yapılıyor? NTV muhabiri Melike Şahin, arkasında saat gibi işleyen bir algoritmanın olduğu bu organizasyonu ekibin lideri Karaciğer Nakli Enstitüsü Direktörü Profesör Doktor Sezai Yılmaz'la konuştu.
4: Sabaha karşı gittim ve saat 4-5 gibi uyandım geç vakitte. Televizyon açtım, televizyonda altyazı yazıyordu. Malatya'da 8'li çapraz karaciğer nakli yapıldı. Ya nereden haberler oldu falan dedim ben. Böyle de bir şaşkınlık yaşadım aslında.
5: Mütevazı davransa da aslında yaptıkları operasyon dünyada ilkti. 8 hasta, 8 donör, aynı anda 16 ameliyat. Malatya İnönü Üniversitesi'nde dünyada ilk kez 8'li çapraz karaciğer nakli yapıldı.
4: 150'nin üzerinde doktor, anestezi doktoru, yoğun bakım doktoru, hemşire ve personel, yardımcı sağlık personeli bu işte görev yaptı. 16 saat sürdü ama daha sonra 1-2 hastada küçük revizyonlar yapma ihtiyacı duyduk. Sabah saat 6'da bitti. Yani 22 saatlik bir ameliyattı.
5: 22 saat süren operasyon sonrası Profesör Doktor Sezai Yılmaz'ın yemekhanede yaptığı ilk değerlendirme sosyal medyada viral oldu.
4: İyi bir gece yaşıyoruz diye düşünüyorum.
5: Bu komplike organizasyonun arkasında saat gibi işleyen bir algoritma, o algoritmanın arkasında da iki Türk var. Tayfun Sönmez ve Utku Ünver. Doktorlar bu zorlu ameliyatları rekor için değil, daha fazla hastanın hayatını kurtarmak için yaptı.
4: Belki ya neden 2-2 yapmıyorsunuz diyebilirsiniz, neden bir üçlü bir beşli yapmıyorsunuz diyebilirsiniz. Buna mecbur kaldık. Yani eşleştirme ancak 8'li modelle bunu yapabilirsiniz dedi. Yani bu çapraz

0: ikizliği yapmadan önceki hafta biz iki hastayı kaybettik. Sırf çaprazdan organa ulaşamadığı için. Üç hastamız da yoğun bakıma düştü ve şu anda nakil olabilecek durumda değil. Bu üç hastaya ancak sekizli sayesinde biz çare olabildik. Bunlara ancak böyle karaciğer nakli şansı sunabildik.
1: Herkesin aklında şu soru var tabii. Yani diğer hastanelerin daha ekonomik olarak da imkanlar olarak da daha iyi durumda olan hastanelerin yapamadığı ama Malatya'da İnönü Üniversitesi'nde bunun yapılabiliyor olmasının farkı nedir? Burada Malatya'yı sizin ekibinizi sizi ne öne çıkarıyor?
0: Organ nakil enstitüleri belki var ama karaciğer nakil enstitüsü dünyada sanıyorum sadece Malatya'da var. 12 tane ameliyathanesi var. Artı bizim yaklaşık 20 tane doçent, profesör, karaciğer nakil ekibimizde kişiler var. Açıkça söylemek gerekirse değil 7'li 8'li, burada 9'lu 10'lu çaprazlarda yapılabilir.
2: Çapraz nakillerde etik ilkeler gereği alıcı ve vericilerin tamamının aynı anda ameliyathaneye alınması prensibi var.
3: İstanbul Havalimanı'na hali hazırda Gayrettepe'den metro vardı. Şimdi Halkalı Marmaray'dan da yeni bir hat hizmete giriyor. 22 kilometrelik son etap yarın açılacak. Tören öncesi Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu son hazırlıkları denetledi. NTV'den Baran Bila da deneme seferlerinden birine bindi.
2: İstanbul'da metro ağı genişliyor. Halkalı Arnavutköy arasındaki son etapta hizmete giriyor. Artık havalimanına hem Gayrettepe'den hem de Halkalı'dan metroyla ulaşılabilecek.
4: Sinyalizasyon ve test aşamaları, artık tüm hazırlıklar geride kaldı ve açılış günü bekleniyor. 22 kilometrelik bu güzergah boyunca Halkalı ile Arnavutköy arasında kesintisiz iletişim, kesintisiz entegrasyon sağlanacak. Ve bu açılışın bir başka anlamı da var. Gayrettepe bağlantısı da hesaba katıldığı zaman 69 kilometreyle Türkiye'nin en uzun metro hattı devreye girmiş olacak.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı tören öncesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu incelemeler yaptı, test sürüşüne katıldı.
5: Şu anda tamamen sürücüsüz, otomasyona bağlı merkezimizden arkadaşlarımız yönetiyorlar.
2: Halkalı Marmaray'dan İstanbul Havalimanı'na 30 dakikada, Gayrettepe'ye ise 57 dakikada gidilebilecek. Trenler saatte 120 kilometre hızla yol alacak.
6: Artık Başakşehir ve Küçükçekmece'de yaşayan yaklaşık 1,5 milyon İstanbullu vatandaşımız da doğrudan Halkalı Gayrettepe arasında seyahat edebilecek.
2: Yeni metro Kayaşehir'de Bakırköy, Olimpiyat Stadı durağında ise Ataköy metrosuyla entegre olacak.
3: Ana haberi noktalıyoruz. Bizden hemen sonra yakın plan ekranlarınızda olacak. Biz de saat 23'ü gösterdiğinde bugün yarın programıyla tekrar karşınızda olacağız efendim.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Spotlight dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: NTV Radyo.

0: Kılıçdaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın. Tek reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Tek reklam. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
4: Akrabanın akrabaya akrep etmez ettiğini der bir atasözümüz. Akrabadan genellikle kötülük gelmeyeceği varsayıldığı için çok daha zarar verici olur yapılanlar diye düşünülüp söze dökmüşler deneyimlerini. Şu açıdan da bakılabilir. Akraba sizi yakından tanıdığı için en zayıf yönlerinizi bilir ve daha yıkıcı olabilir verdiği zarar. Ama bir de akraba ile ye iç alışveriş etme derler bilirsiniz. Alışveriş bir çıkar ilişkisidir sonuçta. O nedenle akrabanızla ya da bir yakınınızla yaptığınız alışveriş ya sizi üzer ya onu. Akraba diye çok yanlış bir söylenişini duyduğumuz için böyle girdik konuya. Sözcükteki ilk A değil, ikinci A uzayan, akraba. Kan ve evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler, hısım. Biraz daha kullanalım da iyice alışsın kulağımız. Yakın akraba, uzak akraba, akraba çıkmak, hısım akraba ve de akraba diller. Yani aynı ana dilden gelen diller, Fransızca, İngilizce ile Farsça akraba dillerdir. Türkçe ile Çağatayca da öyle. Yanlış ünlü harfi uzatılarak söylenen bir sözcük daha. Siz nasıl söylüyorsunuz bir düşünün bakalım. İstifa mı, istifa mı? Yani i'yi mi uzatıyorsunuz, a'yı mı? Uzun söylenen a doğrusu. İstifa. Kendi isteğiyle işten veya hizmetten ayrılma. İstifa etmek, istifayı basmak gibi türleri var. Beni bu güzel havalar mahvetti. Böyle havada istifa ettim Efkaf'taki memuriyetimden. Tütüne böyle havada alıştım. Böyle havada aşık oldum. Eve ekmekle tuz götürmeyi böyle havalarda unuttum. Şiir yazma hastalığım hep böyle havalarda nüksetti. Beni bu güzel havalar mahvetti diyor Orhan Veli. Aslında yalnızca istifa ettim bölümünü alacaktım ama dayanamadım. Fena halde tutkunum bu dizelere. Güzel havaların sizleri mahvetmemesi dileğiyle.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.

0: paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: NTV Radyo.

0: Kırdaroğlu Benim Peynir'in milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam. Hava durumu. Cuma günü sıcaklık 2-4 derece azalıyor. İstanbul bulutlu, yer yer yağmurda yağacak. Kuvvetli Poyraz'da hissedilen sıcaklık 19 derece. Ankara'da sağanak yağış var. İzmir'de rüzgar 5 gün sert esecek. Ankara 25, İzmir 32, Bursa yer yer yağmurlu 24 derece. Antalya'da yağmur kuvvetli yağacak. Sıcaklık 29 derece. Marmara'da bulutluluk fazla. 24-26 derecelerde olan sıcaklık Kuvvetli Poyraz'da gölgede 20 dereceye yakın hissedilecek. Hafif yağış da görülecek. İç Anadolu'da Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Yozgat'ta daha şiddetli olmak üzere bölge gök gürültülü sağanakların etkisinde. Eskişehir 23, Sivas 26 derece. İç Ege boyunca görülecek yağışlar Muğla, Köyceğiz, Denizli arasında çok şiddetli. Rüzgar 5 gün kuvvetli ve serin esecek. Manisa 26, Bodrum yağmurlu 27 derece. Akdeniz'de Isparta ve Burdur'da çok şiddetli olmak üzere Mersin ve Adana'ya kadar sağanaklar etkili. Adana 31 derece. Karadeniz bölgesi de sağanakların etkisinde. Bolu 21, Samsun 23 dereceyken rüzgarla hava daha serin hissediliyor. Doğu Anadolu'da sadece Erzurum-Kars civarında yağış geçişi var. Erzurum 27, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da lodos sert, Diyarbakır 37 derece.
2: Hava durumu.

0: Burası NTV Radyo. Saat 21. Yakın plan başlıyor.
1: İyi akşamlar. NTV'de yakın planla karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında dün akşam imzalanan mutabakat zaptıyla 28 Şubat'ta başlayan savaş sona erdi. 14 maddelik plan da tüm ayrıntılarıyla ortaya çıktı. Elbette bu yeni durum yeni soruları beraberinde getiriyor. 60 günlük müzakere süreci bir barış anlaşmasıyla noktalanabilecek mi? Savaş sona erdi ancak ABD ile İran arasında İslam devriminden bu yana süren gerilim noktalanacak mı? Donald Trump gelinen noktadan memnun gözükse de bu savaşla ne elde ettiğine dair ciddi eleştirilerle de karşı karşıya. İsrail elbette durumdan mutlu değil. 14 maddeye göre Lübnan'da da savaş sona erecek ve Lübnan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilecek ama İsrail işgal ettiği alanlardan çekilmeyeceğini söylüyor. Bundan sonra ne olacak? İsviçre'de başlaması beklenen müzakereler nereye evrilecek? Bu meseleye dair olanı biteni konuklarımızla değerlendireceğiz. İç siyasette de Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Bir yanda ihraçlar, bir yanda kurultay talepleri, bir yanda da yeni parti hazırlıklarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketli günler devam etmekte. Bu konuda gündemimizde olacak Kemal Öztürk bizlerle bu akşam NTV Siyaset Yorumcusu. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu da konuğumuz. Mustafa Bey, iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar.
1: Ve Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Armağan Öztürk konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Stüdyo ve seyircileri selamlıyorum.
1: Sağ olun, sağ olun hocam. Şimdi konuklarımıza geçmeden İsviçre'ye gideceğiz. Normalde bu perşembe akşamları yakın planda Deniz Kilislioğlu var. Ben onun görevini devraldım çünkü Deniz Kilislioğlu İsviçre'de görevde. Hafta sonu, daha doğrusu cuma günü bir imza töreni yapılması planlanıyordu. Şimdi de müzakereler orada başlayacak ama ne zaman başlayacak, neler olacak onu soracağız Deniz Kilislioğlu'na. Şimdi Deniz, herhalde imza töreni iptal oldu ama yarın bir görüşme olacak mı? Ne bekliyoruz? Önce onu sorayım.
5: İsviçre Bürgenstock hazır ama henüz taraflardan nihai bir onay gelmiş değil. Şunun altını çizelim. İsviçre Dışişleri Bakanlığı da süreci koordine ediyor burada. Onların da en son yaptığı bilgilendirme programın devam ettiği şeklinde. Ama bir resmi imza töreni artık beklemiyoruz. Yani o büyük liderlerin gelip bize bir imza töreniyle karşımıza çıkacağı bir tablo görmeyeceğiz gibi anlıyoruz. Ama bir müzakere turu yapılması planlanıyor. Zaten Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance de planın devam ettiğini söyledi. Kısa bir süre önceki hafta sonu olması planlanıyor dedi ama nihai ve net bir bilgi paylaşmadı. Çünkü anladığımız o ki İran tarafından bir somut yanıt bekliyorlar. Bu arada dini lider, İran tarafından da dini liderden bir açıklama var. Belki de en önemli, en kritik açıklaması, bir görüşmelerin yapılacağına dair bir sinyal veren ifadesi. Anlaşma özellikle düşmanın görüşünü kabul etmek anlamına gelmez. Yüz yüze yapılacak müzakerelerden bu anlam çıkmaz diyor. Dolayısıyla belli ki bir müzakere sürecine başlama konusunda kendisi de onay vermiş. Zaten şöyle bir ifade de kullanıyor. Aslında tam manasıyla bir onay verdiği de, yani onay verdi ama tam manasıyla içine sinen bir anlaşma olmadığının mesajını vererek şöyle diyor. ABD ile yapılan mutabakat zaptı hakkında farklı görüşe sahiptim. Ancak İran Cumhurbaşkanı ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin diğer üyelerinin taahhütleri sebebiyle onay verdim diyor. Dolayısıyla belli ki bazı noktalarda çekinceleri ya da soru işaretleri hala var ama bu mutabakat metninin imzalanması konusunda zaten taraflar adım attı. Şimdi yeni tur müzakere acaba burada olabilecek mi? Biz hafta sonu bekliyoruz. Pakistan öncü heyeti ki bütün görüşmeleri yürüten ara bulucu olarak masadaydı. Dolayısıyla böyle bakıldığı zaman onlar da buradalar. Herkes bekliyor. 1-2 saate aslında tam manasıyla sürecin netleşmesini biz burada bekliyoruz Burak. Ama olursa da ya yarın en erken ya da hafta sonuna kalabilir.
1: Deniz, şunu da soracağım. Şimdi evet, görüşmeler olacak ama formata dair ne biliyoruz? Yani bir 60 günlük bir süre var ama bu 60 gün içinde işte zaman zaman dönem dönem buluşup ülkelerine mi dönecekler, uzunca bir süre oturup meseleleri mi tartışacaklar? Nedir buna dair bilgiler?
5: Şimdi çok zorlu başlıklar var. Aslında metne baktığınız zaman da ucu açık bırakılan noktalar var. 14 madde, sen de söyledin. İlk etapta tabii İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Lübnan dahil tüm bölgelerde ateşkesi temin etmesi ve yeni bir saldırı başlatmaması ve buna İsrail ve Hizbullah da dahil, tam olarak bu şekilde atıf yok ama müttefikleri de dahil ifadesiyle anlaşmaya dahil edilmiş durumda. Bu birinci madde, bunu tartışmayacaklar artık, bunu biliyoruz. Tartışılacak maddeleri çünkü 13. maddede ifade ettikleri için gelelim onlara. İkinci madde, birbirlerinin iç işlerine karışmayacaklar, egemenliğe saygı duyacaklar. Bu da artık geride bırakıldı. 60 gün müzakere edilecek, o takvim de bağlandı, karşılıklı uzatılabilir. Deniz ablukası derhal kaldırılacak ki yavaş yavaş Amerikan ordusundan geri çekilmelere ilişkin açıklamalar geliyor. 30 günlük bir süre var burada. İran 60 gün boyunca ücretsiz bir şekilde geçişi Umman'la koordine edecek. Mayın temizliği gibi konuları da yapacak. Gelelim 6. maddeye, ne konuşacaklarına. İşte kritik noktalar burası. Örneğin düzeltiyorum, 5. maddenin 2. fıkrası diyelim. Hürmüz'ün gelecekteki yönetimini kıyıdaş devletlerle İran müzakere edecek diyor Umman'la birlikte. Bu bir soru işareti. Çünkü statü anlamında bir oradan geçiş ücreti almak ya da bir şekilde sadece İran'ın ve Umman tarafının kontrol etmesi gibi bazı boyutlarıyla sürece dahil olmuştu. Bu görüşleri aktarmıştı. İran için en az 300 milyar dolar tutarında yeniden inşa projeleri geliştirilecek. 6. madde. Şimdi bunların projelerini Amerika Birleşik Devletleri onayıyla yapacaklar. Dolayısıyla bu bir takvime de bağlanacak, bir proje yapılacak. Bunu konuşacaklar. Masadaki konulardan biri bu. Diğeri, tüm yaptırımlar üzerinde mutabık kalınan takvime göre kaldırılacak tüm yaptırımlar deniyor. Her türlü yaptırım, Amerika Birleşik Devletleri'nin tek taraflı, Birleşmiş Milletler'de alınmış kararlar, Uluslararası Atom Enerjisi'nin uyguladığı yaptırım kararları. Böyle bakıldığı zaman nasıl bir takvim olacak? Bu da bir tartışma konusu. Bunu da müzakere edecekler. Nükleer silah geliştirmeyeceğini taahhüt etti. Zenginleştirilmiş uranyum malzemesinin tasfiyesini taahhüt etti İran. Ama zenginleştirme meselesi ayrıca müzakere edilecek. İşte konuşulacak başlıklardan biri de bu. İran'ın mevcut nükleer durumunda devam edeceğini söyleyelim. Programını sürdürebileceğini de uluslararası denetimler çerçevesinde. 9. madde. Amerikan Hazine Bakanlığı'nın İran'ın ham petrolünü satışına, ihraç etmesine onay verdiğini biliyoruz. Yani bundan sonraki süreçte anlaşmaya göre 10. madde mesela bu konuşulmayacak. İran'ın petrolü akmaya başlayacak. Donmuş varlıkları da açılacak. Ama şöyle bir nokta var. Hep İran olumlu adım atarsa, İran gerçekten iyi niyetini gösterirse gibi ifadeler kullandı ABD Başkan Yardımcısı. Böyle bakıldığı zaman çok subjektif bir açıklama. Hamaney de diyor ki ABD tarafı çok fazla talepkar olmak isterse bunu kabul etmeyiz diyor. Hepsini toparlayacak olursak, nükleer mesele, yaptırımlar meselesi, donmuş varlıklar meselesi, hepsi birbirine bağlı. Ayrı komiteler halinde çalışmaları planlanıyor. Ekonomi, politika ve yasal konular başlığı altında bölünecekler. Belki farklı şehirlerde yapabilirler. Örneğin donmuş varlıklar Körfez'de konuşulabilir. Doha görüşmelerin bir yerindeydi, orada devam edebilir. Bürgenstock'ta başka konular konuşulabilir gibi pek çok formül düşünülüyor. Ama önce ilk turda buluşabilecekler mi, onu netleştirmek gerekecek. Biz de göreceğiz. Bekliyoruz. İsviçre de bekliyor. Bakalım İran ve Amerika Birleşik Devletleri buraya gelecek mi? Gelirlerse J.D. Vance ve Galibaf heyet başkanları olacak diye bekliyoruz. Ama belki daha alt düzey olabilir. Daha üst düzeye çıkmak çok ihtimal dahilinde değil ama göreceğiz.
1: Deniz Kilislioğlu karşımızdaydı. İsviçre'den Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında mutabakat zaptının ardından yaşananları ve beklentileri bizimle paylaştı. Şimdi Kemal Öztürk, sizle başlayalım. İran'ın dini lideri Hamaney'in sözlerini önce sormak istiyorum. Çünkü en son gelişme bu. Şimdi diyor ki, bir kez daha tekrarlayalım. ABD ile yapılan mutabakat zaptı hakkında farklı bir görüşe sahiptim. Ancak İran Cumhurbaşkanı ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin diğer üyelerinin taahhütleri sebebiyle onay verdim diyor. Şimdi bunlar Müşteba Hamani'nin samimi görüşleri ve düşünceleri midir? Yoksa evet mutabakat sağlandı ama pazarlık devam ediyor. O pazarlığın farklı bir şekilde sürdürülmesi olarak da okunabilir mi?
2: Şimdi Trump bu anlaşmada bir başarısızlık olursa D.G. Vance'i topun ağzına koymuştu. Hamenei de Pezeşkian'ı evet. topun ağzına koymuş oldu. Böylece liderler sorumlulukları üstünden attılar. Fakat bu anlaşma, bu mutabakat zaptı. Son 2-3 yıldır yaşadığımız olağan dışı ve sürreal siyasetin bir benzeri. Yani yeni tip anlaşma, yeni tip mutabakat, yeni tip ateşkes. Bunları yaşıyoruz ve bir anlam biçmeye de çalışıyoruz. Mesela Gazze'de bir barış anlaşması var değil mi? Onun imzalanmasından bu yana 1000'den fazla insan öldürüldü Gazze'de. Lübnan'da bir ateşkes var. Onun başlamasından bu yana 2000'i geçti öldürülenler. Şimdi de bir benzer bir mutabakat var İran'la yapılmış. Bu da tuhaf bir şekilde. Böyle olursa böyle yapacağız, şöyle olursa şöyle yapacağız, 60 gün böyle yapacağız diye bir ilginç bir metin çıktı ortaya. Ama en azından Amerika Birleşik Devletleri açıktan işte Trump'ın imza attığını görüyoruz. Tutar mı? Emin değiliz. Sözlerinde dururlar mı? Emin değiliz. Onlar da emin olmadığı için Hamenei de Trump da sorumlulukları üstlerinden atarak böyle bir yol çiziyorlar. İran konusunda yakından takip eden gazeteci arkadaşlarımla konuştuğumda bana bir isim verdiler. Payidar Cephesi adıyla İran'da bu anlaşmaya son derece karşı olan bir cephe var. Bu cephe anlaşmayı Hamenei imzalarsa bile biz karşı çıkarız diye açıklamalar bile yapacak kadar da cüretkar. Dini lidere şimdiye kadar böyle açıklamalar hiç olmamıştır. Fakat bu cephenin içerisinde devrim muhafızlarının kolları var. Askerler var, istihbaratlar var, ekonomi var, iş adamları var. Ve bu radikal cephe tıpkı İsrail'deki gibi anlaşmaya şiddetle karşı çıkıyor ve bir kamuoyu oluşturuyor. Bu ideolojik değil, daha fazla çıkar ve ekonomi merkezli bir grup. Otoriteyi kaybetmek istemiyor, kontrolü kaybetmek istemiyor. Ve anlaşmayı istemiyorlar. İsrail'de de benzer bir tepki var. İşte bu iki cephe acaba bu süreci baltalar mı, sabote eder mi? Böyle bir kaygımız bir tarafta olması gerekiyor. Fakat 14 maddelik metni okuduğumuzda şöyle diyebiliriz. Savaşın aslında başına döndük.
1: Evet.
2: Hürmüz zaten açıktı. Evet. İran zaten nükleer silah edinmeyeceğini söylüyordu. İran rejimi zaten iktidardaydı. Peki bütün bu hatları ne oldu? Niye işlediler? Değil mi? Yani savaşın başındaki pozisyondan farklı bir şey var mı? Yani İran'ın bombalanması, İsrail'e birkaç füzenin düşmesi haricinde aslında statükoda bir değişiklik yok. Başından beri stratejisi olmayan savaşın şimdi barış hedefi olmayan bir evrilme görüyoruz. Yani bunun nasıl bir hedefi var? Mesela İran yıkılmadı. Evet. Amerika ve İsrail'e karşı bu duruşuyla aslında kazanmış da sayılabilir. Ama Amerika da kazanmadı. İsrail de kaybetti. Dolayısıyla bu anlaşma metninin kırılgan, değişken, her an başına bir şey gelebilir bir mutabakat olduğu fikrini Hamenei gibi ben de paylaşıyorum. Trump gibi ben de paylaşıyorum.
1: Şimdi Mustafa Bey, madde madde şimdi gidelim o 14 maddenin üzerinden istiyorum. Mesela hemen ikinci madde, işte her madde çeşitli soruları beraberinde getiriyor. Şimdi ABD ve İran İslam Cumhuriyeti birbirlerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeyi ve birbirlerinin iç işlerine karışmamayı taahhüt ederler diyor. Yani bu aslında biraz çift taraflı yazılmış ama tek taraflı olması gereken bir madde. Evet. İran'ın ABD'nin iç işine karışması gibi bir şey zaten söz konusu değil. Şunu sormak istiyorum. Savaştan önce işte İran'da protestolar varken Trump eylemcilere mesaj gönderiyordu. Yardım yolda, çok yakında geliyoruz, işte sokaklarda kalın, işte rejimin devrilmesi için çağrılar yapıyordu. İşte onlardan da vazgeçmiş gözüküyor herhalde değil mi? Yani bu maddeyle mesela.
3: Tabii bu açık. Mesela bu konu, bu tür şeyler genelde iki devlet arasında yapılan, sınırları olan devletler arasında yapılan anlaşmalarda biraz hani beylik bir madde olarak düşünülebilir, ama burada bunun kullanılması ilginç. Çünkü bu Trump'ın hem bu sözlerden hem de işte atıyorum PKK ve uzantılarını işaret ederek silah verdik onlara filan demişti hatırlarsanız. Bu tür işlere girişmeyeceğini gösteriyor. Bu İran için tamamen fazladan bir kazanım. Hani bu savaşın, çatışmanın bir sebepleri arasında olmayan bir konuydu bu. O bakımdan bu önemli. Bir de İran'ın kazanımları hanesine yazılıyor. Tabii burada bir kazanım varsa başka bir yerde de Amerika'nın alacağı var.
1: Amerika'nın alacağı var derken?
3: Bu da diğer maddelerde. Yani İran'a yönelik kısıtlamalar veyahut işte nükleer maddeyi zenginleştirme veya işte seyreltme, bunları kim yapacak, kim denetleyecek, bir teslimat olacaksa bu nükleer nereye teslim edilecek, hangi ülkeye teslim edilecek, bunların tamamı konusunda da kendine bir alan açıyor. Bir taraftan verirken bir taraftan alıyor. Zaten anlaşmalar bu tür dengeler üzerine kuruludur. Burada benim hani son tahlilde bir değerlendirme yaparken, esasen başlangıcında da demin Kemal Bey de işaret etti. Hani birçok uzlaşma sonuç vermiş değil şu ana kadar, Gazze'de dahil. Ve yani bu İran işi bitsin de hani Gazze'ye dönelim demişti önceki gün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Dolayısıyla birçok şey böyle duruyor. Burada da zaten ama bir barış anlaşması zaten beklemiyoruz. Barış anlaşması için oturup konuşalım mutabakatıydı bu. Hangi başlıklarda çerçeve olarak uzlaştık, onların üzerinde ayrıntıları konuşmaya geçeceğiz. Onları belirleyelim. Onun mutabakatını yapalım. Şimdi yaptıkları şey de bu. Herkes biraz tabii elinin ucuyla tutuyor şeye, işe. O yüzden hani şurada imzaladım, burada böyle gösteriyle falan imzalanmadı. Getirin hadi dosyayı, ben de imzalayayım dedi. Herkes kendi arasında ekrandan birbirlerine gösterdiler falan. Hani dolayısıyla bu bir bilmem nere anlaşması, İslamabad anlaşması falan bunlar konuşuluyordu. Öyle bir şey olmadı. O yüzden de bir şeyi var, bir böyle bir salıncak durumu var. Fakat bir başka tarafı, ben biraz daha bu anlamda olumlu bakmaya çalışıyorum. İyi tarafından bakılırsa bütün bu süreçleri bugüne kadar uzatan tarafın İsrail olduğunu, hem Trump'ın ağzından hem de J.D. Vance'in ağzından, başkan yardımcısının ağzından Amerika Birleşik Devletleri yüksek sesle dile getirdi. Yani bundan sonra biz Türkiye'de de hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'da ve toplantılara onun adına katıldığında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yüksek sesle bunu dile getiriyordu. İsrail bu anlaşmaları sabote ediyor diye, etmesine izin verilmemeli diye. Şimdi bunu Amerika Birleşik Devletleri tarafı da en üst düzeyde tekrar tekrar söylüyor ki artık biraz da ağır ifadelerle, J.D. Vance'in bugünkü açıklaması ve silahlarınızı biz veriyoruz, üçte bir silahlarınızı Amerikalılar üretiyor, hani sadece parasını veriyorum da demiyor, biz üretip size teslim ediyoruz silahların üçte ikisini, pardon. Şimdi yani bunları size vermeyiz demek. Bu yönde bir imayı Trump da daha önce yapmıştı. Bu tabii İsrail için, eğer gerçekleşirse İsrail için varlık yokluk sebebidir yani. Çünkü o Amerika'nın gücü ve silahları olmazsa İsrail orada yani 10 gün dayanabilir mi hayatta kalmak için, çok emin değilim. Şimdi böyle baktığınız zaman hadiseye bir neyin ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Bildiklerini de artık deklare ediyorlar. O yüzden bundan sonraki süreçte Trump'ın yine İran tarafında hani biz onlara çok büyük zarar verdik ama orası da bir devlet ve bir şekilde biz onun altyapısını yıkmadık. Ve ayakta kalmasını sağladık. Çünkü Irak'ta gördük ne olduğunu, işte yıkılan devletlerin çok zor olduğu toparlaması. Şimdi burada da aynı durum olmasın. Hani para kaynaklarını açtık, yatırımlar olacak filan. Bunları destekleyen, bunları öven ifadeler kullandı. Hatta Hamane'yi öven ifadeler kullandı filan. Dolayısıyla orada bir İran tarafına ben bundan sonra biraz da hani İran'ın her dediği bir saldırıya bahane olur diye bakıyorduk. Şimdi bundan sonra İran'ın her dediği saldırıya bahane olmaz. Bence tolere edilir. en azından lafta kalacak olan şeylere, hani kışkırtıcı bulunabilecek veya işte Kemal Bey'in işaret ettiği gruplardan gelebilecek bir takım şeylere, ara bozucu provokasyonlara biraz daha serin yaklaşır tabiri caizse. Ama tam tersi, İsrail tarafından gelecek bozgunculuğa da aynı şekilde daha tepkili yaklaşır. Yani rolleri biraz sanki tersine döndürmüş gibi. Tabii bunların hepsi bu hani provokasyon diyebileceğimiz konularda, yoksa temel konularda hani İsrail'de her zaman yaptığı yanına kar kalır Amerika Birleşik Devletleri'nin korumasına yüzü bahis olduğunda.
1: Peki Armağan Öztürk, şimdi yani hem bu 14 maddenin geneline dair bir değerlendirmenizi rica edeceğim. Bir de işte Kemal Bey'in de ifade ettiği gibi hani bu savaş neden çıktı? Amerika Birleşik Devletleri'nde de Donald Trump'a bu soruyu soran çok kişi var. Yani ne kazandık, niye girdik, niye bu kadar para harcandı sorusu. ABD perspektifinden bu soruya makul, mantıklı bir yanıt verebilmek mümkün mü sizce?
4: Örnek bir şey söyleyeyim. Ünlü Amerikalı hikayeci Mark Twain'in bir ifadesi var. Savaş Tanrı'nın Amerikalılara coğrafya öğretmesinin bir yoludur der. Yani ulus devlet olarak bir yerle savaşarak o yeri öğrenen bir halkla bir devlette karşı karşıyayız. 40 günlük savaş ve yaklaşık bunun iki katı kadar süren bu ateşkes görüşmelerinde Amerika'nın İran'ı bir ölçüde öğrendiğini kabul edebiliriz. Peki yani bu bir genel çerçeve sorusu aynı zamanda Amerika bağlamında. 19 Haziran itibariyle, yarın itibariyle biz 27 Şubat'a saldırıdan bir gün öncesine mi dönüyoruz? Bir kere bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Yani tabii ki bu savaşın yarattığı bir takım kalıcı sonuçlar da var. Yani nükleer mesele, İsrail'in güvenlik kaygıları, İsrail'in Orta Doğu'daki revizyonist politikasındaki istikrar ve ısrar, Körfez ülkelerinin Amerika ile İran arasındaki sıkışmışlığı, Amerikan iç kamuoyundaki kırılganlıklar ve İran'ın bölgesel stratejileri bakımından bir deneyim elde ettik biz. Bu 40 günlük savaş ve onun iki katı kadar süren barış görüşmelerin, ateşkes görüşmeleri süresince. Ama bir yandan da şöyle bir durum var tabii ki. 27 Şubat'ta masada şu vardı: nükleer mesele, balistik füze programı ve vekil güçler. 28 Şubat'ta Amerikan-İsrail emperyalist güçleri İran'a saldırdığında bu listeye bir de İran'da rejim değişikliği eklendi. Gelinen noktada bu sürenin sonunda, ya bir kere zaten balistik füze ki İran'ın ayakta kalmasını sağlayan konvansiyonel direnci o sağlamıştı. O zaten tartışma konusu. O 14 maddenin bir tanesi ulus devletlerin egemenlikleriyle ilgili. Artık rejim değişikliğinden kimse bahsetmiyor. Şunu gördük ki İran'da dışarıdan rejim değişikliği hiç de kolay değilmiş. Kağıt üstünde hesaplandığı gibi. Nükleer meseleyi 60 gün boyunca konuşacağız ama herkesin de bildiği bir şey hatırlatmak istiyorum. Obama döneminde bir anlaşma imzalanmıştı. Onun müzakereleri 18 ay sürdü.
1: Evet.
4: İran'la nükleer konusunda bir müzakere yürütmek o kadar da kolay değil. Amerika'nın ve İran'ın ve İsrail'in karşılıklı talepleri nedeniyle. Ayrıca bir ikilemle de karşı karşıyayız, onu da söyleyeyim. Yani İran'ın bir konvansiyonel direnci olduğu açıkça ortada. O direnç sayesinde ayakta kaldılar. Ama İran bu konvansiyonel gücüne rağmen son bir yıl içerisinde iki defa saldırıya uğradı. Üstelik de müzakere masasında. İran'ın bunun ötesinde bir şeyi düşünmesi onun güvenliğinin bir parçası. Nükleer caydırıcılığı, yani Kuzey Kore modeli gibi bir şeyi. Ama Kuzey Kore ile İran arasında farklılık var tabii ki. Çünkü Kuzey Kore'de bunu yapmak daha kolayken Orta Doğu gibi bir coğrafyada İsrail ve Amerika'nın istihbaratına takılmadan İran'ın nükleer silah geliştirmesi neredeyse imkansız. Savaşın ilk haftasında fark ettik. İsrail İran'ın içerisinde drone fabrikası kurmuştu. Yani böyle bir ülkeden bahsediyoruz. Ayrıca nükleer meseleye bir kez girildiği zaman, yani diğer bölge ülkelerinin, buna Türkiye'de dahildir, bu nükleer yarışa girmekten kendisini alıkoyması da imkansız. Bu da yani böyle bir ikilem de var. Yani İran'ın gerçekten kendini güvende hissetmesi için nükleer silah kartını bir biçimde sürdürmesi de lazım. Bu anlaşmadaki maddelerden bir tanesi nükleer müzakerelere, pardon özür dilerim, nükleer silah geliştirmeyeceğini İran'ın vaat etmesi. Ama daha önce de vaat etmişti zaten. Ama tabii Trump'ın bu savaştan kendisine bir hikaye, işte ben İran'a ne yaptım, İran nükleer silah geliştirmeyecek, bunu metne koydum, bir yalana, bir hikaye ihtiyacı vardı. Onun da metinde olduğunu görüyoruz. Vekil güçler konusunda da çok iyimser değilim. Yani öyle bir, çünkü İsrail, Lübnan ve Hizbullah arasındaki ilişki devam etmekte bu çatışma. Ve bu çatışmanın da nasıl sonlandıracağı konusunda mesela İsrail'in son bir haftada 10 günde yaptıklarına bir bakın. Amerika Birleşik Devletleri'ne rağmen Lübnan'daki işgal, ateşkese rağmen Lübnan'daki işgali sürdürdüğü ve devam ettiğini görmekteyiz. Ayrıca kimse, buna Hizbullah da dahildir, Hizbullah'ın nasıl sisteme entegre edileceği ve nasıl silahsızlanacağı mesela konusunda bir formülede sahip değil. Bunları çözmek için de 60 gün bence yetersiz. Ama yine de bu anlaşma bir negatif barış anlaşması tabii ki. Yani saldırmazlığı daha yüksek bir perdeden garanti altına alıyor. Neden böyle oldu? Amerika'nın tekrar savaşı başlatma veya istediği koşullarda İran'ı masaya oturtacak mental ve konvansiyonel gücü yok. Yani bunu gücü yenileyebilir ama şu an öyle bir gücü yok. Dolayısıyla Amerika biraz hedef küçülterek aslında bu anlaşmaya geldi. Süreyi de uzatarak ve iç kamuoyuna da kendi mesajını da bir şekilde verdi. 60 günün içerisinde ihtimal ki bu 60 gün uzatılacak Burak Bey. Yani beklenti o yönde bu ana meseleler konusunda. Ha bir de şu var, tabii ki İran bakımından bir ekonomik vizyon çizilmiş durumda. Yani savaş tazminatı denmeden bir tür savaş tazminatı, evet. 300 milyar dolar, dondurulmuş varlıklar, petrol satışı. Ya Hürmüz'de bu arada herhalde Kemal Bey söylemişti. Bir sorun değildi aslında. Savaşın getirdiği bir ek gündem. O gündemi de geride bıraktık. Yani savaş zaten ilk haftasında, biliyorsun savaş siyasi bir olaydır. Bir amaç için yapılır siyaseten. Savaş zaten İran'da rejim değişikliğinin olmayacağı anlaşıldığı hafta, ilk haftadan itibaren amacını yitirdi. Umarım barış bir amaca kavuşur ama. Yani savaşın bir amacını yitirmiş olması ülkelerin uzun bir süre askı da savaşı sürdürmesine de bazen yol açabilmekte. Umarım sadece seçimleri atlatmaya dair bir mizansenle karşı karşıya kalmayız ve barış daha kalıcı hale gelir. Ama İsrail'in bu politikaları devam ettiği müddetçe bunun da hiç de kolay olmadığını bütün kamuoyu takdir ediyor.
1: Peki hocam, şimdi reklam arası vereceğiz ama bir son dakika bilgisini de aktarayım. Beklenen bir durumda aslında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Sosyal medyadan bir mesaj paylaşmış ve kendi ifadesiyle mutlak butlan CHP'si altında mücadeleyi devam ettirmek artık mümkün değil diyor. Belediye başkanlığı görevimi sürdürecek, şehrimize, halkımıza tüm gücümle hizmet etmeye devam edeceğim demiş İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. İlerleyen bölümde programın içinde bunları da konuşacağız. Bir reklam arası verelim, ardından yine karşınızdayız.
0: Yakın plan devam edecek. Reklam.
6: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
7: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
8: LÖSEV hayat verir.
0: Reklam.

0: Yakın plan devam ediyor.
1: Devam ediyoruz yakın plana. Ekranda bir son dakika var. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Beklenen bir durumdu. Dün Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazı il başkanları görevden alınmıştı ve görevden alınan il başkanları arasında İzmir Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü de vardı. Buna bir tepki olarak Cemil Tugay Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Aslında 22 yıl sonra böylece İzmir'in belediye başkanlığı Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıkmış oldu. Aynı zamanda mutlak butlan kararının ardından partiden gelen en üst düzey istifa olarak da değerlendirilebilir. Tabii bu istifayı yeni parti tartışmaları içinde de değerlendirmek gerekiyor. Özetle yaptığı sosyal medya paylaşımında Cemil Tugay mevcut Cumhuriyet Halk Partisi yönetimiyle bu parti altında hizmet etme imkanının, mücadele etme imkanının kendisi açısından kalmadığını söyleyerek Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine devam edeceğine, şehrimize, halkımıza tüm gücümle hizmet etmeye devam edeceğim diyerek ifade etti. İlerleyen bölümde Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tartışmalara dair konuya geldiğimizde bu konuyu da tabii daha ayrıntılı şekilde konuşacağız ama İran başlığına geri dönersek evet bir mutabakat sağlandı. 14 madde. Bu 14 madde uyarınca 60 günlük bir süre var. O 60 günlük sürenin de Kemal Öztürk, J.D. Vance başladığını söyledi. Az önce Armağan Hoca da ifade etti. Yani Obama'nın yaptığı nükleer anlaşma 18 ay boyunca o müzakereler sürmüştü. Burada 60 gün. Uzayacağı da büyük ihtimalle tahmin ediliyor herkes tarafından. Hani sizin ilk turda söylediğiniz ne kadar ciddi bir anlaşma, bu mutabakatla konu ne kadar barışa doğru gidebilir sorusu çok ciddi şekilde ortada duruyor değil mi?
2: Şimdi daha yapısal ve daha büyük bir problemimiz var. O da şu, bu barışın garantörü kim? Bu mutabakat metni barışa döndüğünü varsaysak, imzalanmış olsa bunun garantörü kim? Mesela İsrail bugüne kadar kendi devleti olarak imza attığı, Amerika Birleşik Devletleri başkanlarının yanında imza attığı Camp David ve Oslo anlaşmalarının hiçbirine uymadı. Bu son 3 yıldaki krizde Amerika başkanına söz vererek yaptığı hiçbir ateşkese uymadı. Şimdi Amerika başkanının imzaladığı bir anlaşmaya niye uysun ki? Yani neden böyle bir şey bekleyelim? Uymayacağı aşikar ama daha yapısal sorunumuz. Peki bu anlaşmayı imzaladıkları halde bunu tutmadı, yani bu gerçekleşmediğinde bunu kim sağlayabilir? Ne garanti edebilir? Elimizde eriyen, belirsizleşen ve flulaşan bir dünya siyasetinin platformu var. Birleşmiş Milletler. İlk defa bu son birkaç yıldan beri bu mutabakat metninin son maddelerinden bir tanesi Güvenlik Konseyi'nden bir karar atfı var. Fakat Birleşmiş Milletler'in fonksiyonu özellikle Trump'ın barış masası olarak da Gazze için kurduğu o anlaşmayla birlikte Birleşmiş Milletler Filistin meselesindeki beceriksiz ve başarısız tutumundan dolayı zaten ortadan kalkmış durumda. Barışın teminatı yok, garantörü yok. İhlal eden tarafı cezalandıracak bir adalet sistemi yok. Eskiden Birleşmiş Milletler bir karar aldığında bütün dünyada bu bir kere çok önemsenirdi. Fakat bunu pekiştirmek için barış gücü oluşturulurdu değil mi? Birçok yere Birleşmiş Milletler barış gücü gönderirdi. Mesela en önemli kırılgan noktanın Lübnan olduğunu düşünüyorum bir kere. İran bu anlaşmaya Lübnan'ı ekleyerek Lübnan'daki gücünü de arttırdı bu arada. Lübnan sınırını ihlal ettiği takdirde bu mutabakat delinmiş oluyor değil mi İsrail? Oraya bir Birleşmiş Milletler gücü yerleştirilse ikisinin arasına eskiden olduğu gibi daha güçlü bir şekilde, hani o zaman anlarsınız barışın bir taraf, bir garantörü var. O yok. Barışın sahibi yok. İsrail Lübnan üzerinden durumu tahrik edecektir. Hizbullah'tan bir füze gelmiş numarasıyla Beyrut'u da vurabilir. Güney Lübnan'ı da vurabilir ve bu mutabakatın delinmesi anlamına gelir. İran buna sessiz kalmamak isteyecektir falan, birçok kargaşalı bir ortam var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'le arasının bozulduğu hikayelerine ben hep mesafeliyim. Özellikle Axios aracılığıyla sızdırılan tüm haberler gerçek dışı çıktı.
1: Evet.
2: Netanyahu böyle fırçaladı. Trump Netanyahu'yu böyle fırçaladı. Şöyle kızdı, böyle oldu diye bütün haberlere mesafeliyim. İlk defa Vance aracılığıyla bir eleştirel bakış olduğu Vance'in dilinden duyduk. Yani çünkü İsrail kabine üyeleri Amerika başkanını yerden yere vurdu ve Trump bir cümle kurmadı. Eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın itirafları vardı geçen hafta. İsrail'in Amerika'yı nasıl esir aldığı ve nasıl tehdit ettiği yönünde bir sürü ifşaatta bulundu. Şimdi Trump konuşmuyor, Vance'i konuşturuyor. Trump bu anlaşmanın sorumluluğunu yine Vance'e veriyor. Başarısız olursa

0: tek çıkan tek devlet başkanı diyor bir de ısrar. Dikkat edin o cümlelerine. Yani Netanyahu'ya o kadar herkes nefret ediyor ki kimse destek vermek istemiyor. Netanyahu'yu değiştirelim. İsrail yine suçu ona atalım. İsrail yine eskisi gibi ilişkilerine devam edelim. Belki böyle bir ihtimal olabilir. Ama her zaman biz İsrail-Amerika kavgasına mesafeli durmalıyız. İhtiyatlı hareket etmeliyiz. Kırılganlık barışın teminatının kim tarafından sağlanacağındaki belirsizliktir.
1: Evet.
0: Bu o yüzden çok kırılgan ve değişken bir pozisyon burası.
1: Evet, daha çok tartışılacak gibi. Şimdi mesela yani 6. madde. Burada bakıyoruz. Şimdi 6. maddeyi ben paylaşayım sizinle. Şunu söylüyor. ABD bölgesel ortakları ile birlikte İran İslam Cumhuriyeti'nin yeniden inşası ve ekonomik kalkınması için en az 300 milyar ABD doları tutarında kesin ve karşılıklı olarak mutabık kalınan bir plan hazırlamayı taahhüt etmektedir diyor. 60 gün içinde nihai anlaşmanın parçası olarak kesinleşecek gibi de ifadeler var.
0: Vance de diyor ki trilyon dolarlık zarar verdik bu arada.
1: Zarar verdik diyor. Diyorlar ki Mustafa Kartoğlu ABD'nin cebinden tek bir peni bile çıkmayacak diyorlar. Şimdi bölgesel ortaklarıyla birlikte diyor ve akla körfez ülkeleri geliyor. İran'ın saldırısına uğrayan işte yani acaba biz de İran'a mı saldırsak diye düşünen ve geçmişten gelen de bir kavgası olan İran'da bu ülkeler İran'da rejim yerinde dururken şimdi 300 milyar dolar veya bunun bir bölümü gibi parayı sizce verirler mi İran'a, mümkün mü böyle bir şey?
2: İsteyen Trump olunca bunu vermemezlik edemezler. Trump bu kadar garanti konuşuyorsa öbür taraftan kendince bir garantisi vardır. Kafasına göre de bir garanti addetmiş olabilir. Bu garantiyi almış da olabilir. Yani sözlü olarak muhataplarından almış da olabilir. Bir de şöyle düşünmek lazım bir taraftan da. Uzun zamandır şimdi senin atıfta bulunduğun şey bir süre hakikaten ya biz vuralım siz bizim arkamızı kollayın modundaydılar. Yani bundan bir 3-5 yıl öncesine kadar. Fakat şimdi işler değişti. Şimdi tam tersi özellikle pandemiden sonra aslında bazı değişiklikler oldu Körfez ülkelerinde. Bunu birkaç sebepten dolayı çok yakından biliyorum. Ve İran'ın aslında bir biçimde bir ilişki kurarak İran'la İran tehdidinden uzak durma yolu seçildi. Bu Gazze'de İsrail'in soykırımı bir daha artık İbrahim Anlaşmalarına dönüşü de mümkün kılmayınca bu sefer Birleşik Devletleri'nin de İsrail tarafında tek destekçi olarak J.D. Vance'in dediği gibi kalması Amerika Birleşik Devletleri'ne güveni zaten azaltmıştı. Şimdi bir de İran saldırılarına karşı ya da İran'a karşı üstlerini kullanan Amerika Birleşik Devletleri yüzünden İran saldırısına maruz kaldıklarında kendilerini koruyan bir Amerika'da göremediler doğal olarak. Bunu pandemide de görmüşlerdi, pandemi sonrasında da görmüşlerdi. Herkesin başının çaresine bakmak zorunda olduğu bir yerde ki yanımızda verdiğimiz paraların karşılığını bulamıyoruz diye. Şimdi buna dayandığınız zaman İran'ın imarı İran'la bu tür bir yardım ya da destek ya da imar ilişkisi kurmak Körfez ülkelerinde son tarihinde tercih edeceği bir şeydir. Çünkü bu parayı İran işin içinde olmadan zaten Amerika Birleşik Devletleri'ne ödüyorlardı daha fazlasını. Hı hı. Şimdi en azından burada başka bir ihtimal daha var. Yani İran'la konuşabilecekleri bir konu olacak. O yüzden ben o yardımı verebileceklerini düşünüyorum. Kaldı ki mesele sadece orada kal, oraya gelsin. Yani diğer konular anlaşılsın. Bu parayla çözülebilecek konular en ucuz çözüm demektir. Yani o yüzden bunu tercih ederler Körfez ülkeleri.
1: Peki, Armağan Öztürk, şimdi dün Donald Trump anlaşmayı, mutabakat metnini Versay'da imzalayınca tabii hani benim de birçoğumuzun da aklına İşte Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren Versay Anlaşması geldi. Hani acaba onunla bu arasında bir ilişki kurulabilir mi diye düşünürken bugün İsrail basınında şöyle bir şey gördüm. Tabii eleştirel bir yazı Donald Trump'a yönelik. İşte o Versay Anlaşması'nın nasıl Nazi Almanyası'na giden yolu açtığından ve sonunda

0: Holokost'un gerçekleştiğinden bahsederek böyle bir ilişki kurmuş Donald Trump'ın attığı imza ile. Ne düşünüyorsunuz böyle bir eleştiri için?
1: Bu biraz da
2: bayağı zorlama tabii ki de bilinçaltılarının işte ifadesi aynı zamanda. Yani her halükarda İran'ın ortadan kalkması, İran rejiminin tasfiyesi, İran'a hiç hayat hakkı tanımamayı aslında sadece İsrail hükümetinin değil, İsrail'deki kamuoyunun da epey bir kısmının bu düşünceyle motive olduğu da akla gelirse, yani kendiler açısından normal ama hani bunu yani dünyada bu fikrin Orta Doğu'da ve dünyada barışı bozduğu sistematik bir şekilde ve ülkeler arasında, devletler arasındaki istikrarı da felce uğrattığı da açıkça ortada. Ayrıca çok yani antisemitizm evet bir sorun ama yani İsrail'in yaptıkları dünyayı sadece kendi ulus devlet çıkarları üzerinden okumak ve bütün ülkeleri buna göre hizaya getirmek, bunun da artık yani o, özel olarak Orta Doğu, genel olarak da dünyadaki tüm ilişkiler ağını ve sistemi felce uğrattığı da açıkça ortada. Ama demek ki İsrail kamuoyu ve İsrail hükümeti henüz bir öz eleştiri aşamasında değil, onu söyleyeyim. Yani bu bir bilinçaltı da ifadesi ve kendilerince normal gördüğü şeylerde. Şimdi konumuz o değil ama yani İsrail'le ilgili de şunu söyleyeyim. İsrail toplumunda aşırılık yanlılarının son 20-30 yılda toplum içindeki ağırlıkların da sosyolojik açıdan arttığını da biliyoruz. Onu da söyleyelim. Yani biraz göçmen politikaları nedeniyle aşırılık yanlısı partilerin daha toplumdan destek aldığı, bu söylemlerin daha fazla itibar gördüğü, yani dünya siyaseti daha sağa doğru kaydı ama İsrail ona göre çok çok daha sağa doğru kaydı. Yani böyle bir durum da var İsrail'deki gidişat bakımından. Ve bu mesele de yani İsrail'in bir kalıcı barışa mental açıdan hiçbir şekilde hazır olmadığını da göstergesi. Biraz önceki konulara dair de birkaç hatırlatmada bulunmak istiyorum. Şimdi bu Kemal Bey söylemişti yanılmıyorsam, bu mesele, ya bu savaşın sistematiğine dair bunu kim garanti edecek? Ya tabii ki siyaset kurumu değil. Kelimenin dar anlamıyla öyle bir siyaset kurumu kalmadı. Yani sistemik krizin nedeni o. Ne garanti ediyor? Bu barış, bu anlaşmanın imzalanması yol açan şey ne? Ekonomi. Kapitalist sistem. Yani kapitalist sistem için onun taşıyamayacağı şekilde kısa erimde bir yük ortaya çıktı. Bu Hürmüz Boğazı, petrodolar sisteminin felce uğraması. Bu barışı, eğer barış gerçekleşecekse bunu sağlayacak olan kapitalist sistemin baskısıdır. Yani Trump'ın o imzayı atması ve savaşı askıda bırakmamasının nedeni de o. Siyasete de. Bu arada Trump'ın yaptığı şey dar anlamda siyasette değil zaten. Yani fazlasıyla ekonomi temelli. Yani devleti bir şirket gibi yönettiği için ve dünyayı da böyle tanzim ettiği için. Yani onun için de tuhaf bir şey değil ama hani biz izleyiciler için, yorumcular için bunun bir takım dezavantajlar yarattığını da söylemek lazım aynı zamanda. İsrail-Amerika ilişkileri ya tabii ki evet Amerika İsrail'den vazgeçmez ama Trump Netanyahu da vazgeçebilir. Buna dair de bir takım işaretler verdiler. Ama belli de değil. Yani İsrail'deki tartışmaları takip edenler fark etmişlerdir. Yani Likud yine de birinci parti çıkabilir. Burada tabii Likud karşılığı koalisyon belli bir güce ulaştı. Dolayısıyla Netanyahu'nun indirilme ihtimali var. Zaten o yüzden Lübnan'daki savaş devam ediyor. Onu da söyleyeyim. Yani İsrail'in Netanyahu'nun ayakta kalabilmesi için savaşa ihtiyacı var. İran savaşı Amerika'nın da araya girmesiyle en azından makro düzeyde bittiğini göre bir mikro düzeyde savaşında Netanyahu İsrail'e işte saldırganlığını bir biçimde motive etmeyi ve işte İsrail Başbakanı liderliğindeki o koalisyonu, o zihniyeti de devam ettirmesi de ihtimal dahilinde. Şimdi sorunuzun başındaki kısma dönelim. Yani bir kalıcı barış anlaşması için tüm tarafların kendi pozisyonlarından geri adım atması da gerekiyor. Yani buradaki sorun Amerika'nın bunda epey bir zorlandığı, İsrail'in ise zaten geri adım konusunda ciddi rezervleri olduğu. Yani 27 Şubat'ta nerede duruyorlarsa, 28 Şubat'ta şu anda da aynı yerde duruyorlar. Şeye katılıyorum, yorumculara. İsrail bu tartışmalar içerisindeki en büyük soru işaretine karşılık gelmekte. Eğer bu anlaşma bozulur bir biçimde ve çatışmaların harareti yine yükselirse, İsrail'in kısmen ya da doğrudan içinde bulunduğu bir çatışma hattı nedeniyle söz konusu olabilir.
0: Peki hocam, çok teşekkürler. Bir reklam aramız daha var, ardından Yakın Plan devam edecek.
3: Yakın Plan devam edecek. Reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklam.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Yakın Plan devam ediyor.
1: Yakın Plan devam ediyor efendim. Ekranda son dakika bilgisini sizler de görüyorsunuz. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Yaklaşık 15-20 dakika kadar önce sosyal medyası üzerinden bir mesaj yayınladı ve o mesajda artık mevcut yönetimle Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında mücadeleyi sürdürmenin, siyaset yapmanın mümkün olmadığını ifade etti ve partisinden ayrıldığını duyurdu. Bu biraz da işte dün Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından alınan ve İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün görevden alınarak yerine Utku Gümrükçü'nün il başkanı olarak atanmasıyla başlayan sürece de bir tepki, bir itiraz olarak değerlendirilebilir. Tabii mutlak kararın ardından bugüne kadar yaşananlarla da elbette ilişkilendirmek mümkün. Şimdi bir telefon bağlantısı yapalım. NTV bölge temsilcisi Merih Ak telefon hattında bu istifanın ayrıntılarını bizimle paylaşacak.
2: Burak, aslında mutlak butlan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na getirilmesinin ardından bu istifa bekleniyordu açıkçası ki bu İzmir kamuoyunda ya da gündeminde sürekli olarak gündeme gelen bir konuydu bu. Ancak bugüne kadar ötelenmiş bir olaydı. Başta Özgür Özel olmak üzere devreye girenler bu istifayı bir anlamda bertaraf etmiş, durdurmuşlardı. Ancak da bardağı taşıran son damla dün gerçekleşti. Az önce sen de söyledin. CHP'nin MYK toplantısı yapıldı ve İzmir İl Başkanlığı Utku Gümrükçü atandı ki Utku Gümrükçü ismine karşı bir isim Cemil Tugay ve bugün sabah saatlerinden itibaren hızlı bir telefon trafiğinin yaşandığını biliyoruz. Cemil Tugay'ın genel merkezi aradığını, bu kararı geri çekmelerini istediği yönde iddialar var. Utku Gümrükçü'nün isminin geri çekilmesini istediği iddia ediliyor. Aksi takdirde ben yokum dediği de yine öne sürülen iddialar arasında. Tabii bu CHP Genel Merkezi tarafından kabul edilmedi ve bunun ardından da CHP'li belediye başkanı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tüm belediye meclis üyelerini ve ilçe belediye başkanına acil toplantıya çağırdı bugün içerisinde baktığımızda. İlk önce belediye meclis üyeleriyle bir toplantı yaptı. Bu toplantıda Cemil Tugay özetle vurguladığı konuların başında Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki mevcut yönetimin kendisini görevden alacağını ya da kendisinin CHP'den atacağını sürekli olarak dile getirdi. Ve bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada özellikle kendisinin bu konuda düşüncelerini açıkladı. Kendisinin istifa edeceğini açıkladı ve başka partilerin kendisiyle birlikte hareket etmemesi ya da kendisinin arkasından gelmemesi, istifa etmemesi yönünde de bir çağrı yaptı. Yine gelen bize bilgiler arasında ve bunun ardından yapılan açıklamada ki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı belediye meclis grup sözcüsü Candaş Yeter bir açıklama yaptı bu toplantının hemen ardından. MYK kararını ki işte il başkanı Çağatay Güç'ün görevden alınma kararını tanımadıklarını söyledi. Son olarak umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Mustafa Kemal Atatürk ben hiçbir zaman umudumu kaybetmedim dediğini ve bu topraklara emperyalistlerin kara postalları vardır dedi. O ağır şartlardan bugünlere geldik. Bu yüzden Cumhuriyet Halk Partisi gelenekleri olan köklü bir partidir. Bu süreçten de güçlenerek çıkacaktır dedi ve Çağatay Yeter, Candaş Yeter çok özür dilerim. Bu MHK kararını tanımadıklarını, meclis grubu tanımadıklarını dile getirdi. Ardından da böyle...
1: Meryak, şunu soracağım. Şimdi bir teyit etmek için soruyorum. Özgür Özel arayıp Cemil Tugay'ı istifa etmemesi yönünde çağrı yaptı dedin değil mi? Birincisi. İkincisi Cemil Tugay gibi başka belediye başkanlarının, İzmir'deki ilçe belediye başkanlarından da istifalar bekleniyor mu? Buna dair hiçbir işaret veya bir bilgi var mı?
2: Şu anda öyle bir durum yok açıkçası. Yani bir belediye başkanının bundan sonraki süreçte istifa edip etmeyeceği ile ilgili henüz bir beklenti yok. Çünkü bütün belediye başkanları da bu özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelişmeleri yakından takip ediyor. Zaten toplantıya baktığımızda 28 ilçe belediye başkanından 20'ye yakını katıldı. 7-8 kişinin katılmadığını biliyoruz. Ve bu çerçevede baktığımızda özellikle Cemil Tugay'ın bu konuda diğer partililere kendisinin farklı bir konumda olduğunu belirterek istifa edeceğini ve diğerlerinin de yani CHP'nin de istifa etmemesi çağrısı yaptığı ya da böyle bir talepte bulunduğu yolunda bilgiler var. Tabii ki ilerleyen günler, ilerleyen saatler ne gösterecek bilmiyoruz ama şu anda özellikle Özgür Özel'in hayır sen partiden istifa etme gerekirse seni partiden atsınlar söylemi var bize ulaşan bilgiler arasında. Buna karşın Özgür Özel'in ki Özgür Özel son dönemlerde biraz Cemil Tugay Özgür Özel'le araları biraz açılmıştı açıkçası siyaseten baktığımızda son dönemlerde. Bu kararı dinlemediğini görüyoruz. Ya da bu talebi dinlemediğini görüyoruz ve istifa ettiğini görüyoruz. Tabii bundan sonraki süreçte olay nereye evrilir? Tabii ki izleyeceğiz, takip edeceğiz ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne kitlesel bir istifa olur mu? Aslında Cemil Tugay burada belirleyici değil, Özgür Özel belirleyici. Özgür Özel'in yapacağı bir hamle ya da hareket ya da talep doğrultusunda buradaki belediye başkanları ve milletvekillerinin tavır alacağını söyleyebiliriz ama şu an için daha çok baktığımızda Cemil Tugay'ın her iki toplantıda da beni partiden atacaklar söylemini yoğun olarak kullandığını belirtelim. Tabii burada şunu da belirtmemizde yarar var. Biliyorsun 1 Temmuz'da bir dava var. Özellikle bu kurultayla ilgili hile karıştırıldı ya da ile ilgili bir dava var. Ve bu sanıklardan birisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay 1 Temmuz'da görülecek. Tabii o dava da bazı şeylerin belirleyicisi olacak ama ne olup ne bittiğini açıkçası tabii ki süreç gösterecek bize ama şu aşamada Cemil Tugay'ın ardından istifanın gelmesi çok da beklenmiyor İzmir kamuoyunda. Burada belirleyici ya da karar verici ya da yön gösterici olarak Özgür Özel olduğunu belirtmemizde yarar var. Zaten Cemil Tugay'da yapmış olduğu açıklamada ki sosyal medyada yaptığı açıklamada mutlak kararı ve takip eden süreçte yaşananların herkesin malum olduğunu belirtiyor. Dün bir grup il başkanı ve birlikte İzmir İl Başkanı'nın görevden alınmasının ki İzmir'in siyasi idaresine yapılmış büyük bir haksızlık olarak kabul ettiğini söylemişti ki şunu da belirtelim özellikle Çağatay Güç'ün seçilmesinde etkin rol almıştı ve bir önceki dönem Çiğli Belediye Başkanı olan Utku Gümrükçü ile zaten o dönemden gelen bir sürtüşmeleri vardı ve onun il başkanı olarak atanmasına karşı da bir tepki ve bir reaksiyon gösterdiğini biliyoruz. Yine Cemil Tugay yaptığı açıklamada ardı ardına alınan bu kararların olağan görülmesi ve kabul edilmesi mümkün değildir. Bu şartlar altında çıplak gerçeklerle yüzleşmemiz artık kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum dedi ki bu özellikle Özgür Özel cephesinde beklenen hareketin bir adım önünde hareket ettiğini gösteriyor bunu ve açıklamasında görüyorum ki iyi niyetli çabalarımız beklemediğimiz süre içerisinde sonuç vermeyecek. Bunun yanında pek çok parti üyemiz haksız ve hukuksuz bir şekilde hedef yapılmaya devam edecekler demişti ki özellikle de mutlak putlandan sonra en sert tepki gösteren belediye başkanı ya da siyasi figür olduğunda belirtelim. Bunun altını çizmemizde yarar var. Ve özellikle de mutlak putlan CHP'si bu mücadelenin yani Atatürkçü mücadelenin çatısı değildir demişti. Bu kanatlı düşüncelerle büyük bir üzüntülerle geri dönme umuduyla CHP'den üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı az önce. Yani buradaki karar ve sonrasındaki süreçte tabii ki üyelen saatlerin ne olacağını gösteriyor ama şu anda Cemil Tugay'ın bireysel bir karar olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Ve şu aşamadan itibaren belediye başkanı tabii ki bir değerlendirme yapacaktır ama belediye başkanları için asıl karar verici yer Özgür Özel. Bundan altın sinemimizde yarar ver Burak.
1: Evet, NTV bölge temsilcisi Merih Ak'tan aldık. Cemil Tugay'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifasına dair ayrıntıları yakın plan içinde şimdi konuşacağız. Kemal Öztürk, yani mutlak butlan kararının ardından CHP'den gelen en üst düzey, ilk üst düzey hatta istifa diyebiliriz. Nasıl okumak lazım?
3: Şimdi başından beri sormamız gereken bir önemli soru var. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibi Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmak istiyor mu, istemiyor mu? Mesela stratejileri CHP içerisinde kalmak, parti bütünlüğünü korumak ve CHP içerisindeki tartışmaları, iktidarın körüklediğini iddia ettiği tartışmaları bitirmek mi? Böyle bir stratejileri var mı? Yapılan hamleler, mesela ilk gün genel merkezde koltukları, masaları, sandalyeleri sökerek kapılara barikat kurmaları, Kılıçdaroğlu ile hiçbir şekilde iletişim kurmamaları ve bu karara, mahkeme kararına fiziksel olarak da polise karşı da direnmeleri bir uzlaşma veya partiyi kurtarma hamlesi olarak okumadım ben. İkincisi, yedek parti vurgusunu neden bu kadar sık yapıyor Özgür Özel? Parti kuruldu, parti hazır, işte kıyamet senaryosuna hazırız. Neden böyle bir vurguyu yapıyor sıklıkla? Bu sızdırılabilir, efendim, yani el altından bilgi olarak verilebilir ama bir genel başkan, eski genel başkan partisinde kalmayı amaçlamışsa, stratejisi CHP içerisinde kalarak ve partiyi bölmeyerek devam etmekse, yedek parti vurgusunu bu kadar yapmaz. Kursa bile yapmaz. Bu belediye başkanlığı istifası da Özgür Özel cephesindeki yeknesak bir durum olmadığını, parçalı bir yapı olduğunu ve bunların kendi aralarında da bir takım sorunlar olduğunu da gösteriyor. Her ne kadar Melih Bey bunu bireysel bir istifa olarak görmüşse de devam ederse bu istifalar, diğer belediye başkanları partiden ayrılma stratejisi olduğunu artık okumuş olacağız. Ama ben yine de Özgür Özel ve ekibinin, özellikle Ekrem İmamoğlu merkezli bir düşünceyle buradan ayrılmayı, yeni bir parti kurmayı, bu yeni partinin biraz daha sağa yakın olacağını ve bütün ana kitleyi oraya çekmek için her türlü çabayı göstereceklerine inanıyorum. Başından beri bu ekibin CHP içerisinde kalma stratejisi olmadığını düşünüyorum ben. Bu istifaların hani çok bireysel gözüküyor İzmir merkezli bu istifanın. Ama bu olmasa bile bundan önceki hamlelerine baktığımda bu ekip bir yeni parti kurmuş zaten. Kurduğunu da söylüyor. Her türlü her şeye hazır olduklarını, partilerini kurduklarını, bir genel başkan bu kadar sıklıkla ifade ediyorsa insanları oraya yönlendiriyor demektir. Algıyı oraya yönlendiriyor demektir. Ve nihayetinde biz bir süre sonra Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve ekibinin bu partiye katılacağını düşünüyoruz. Bazı anketleri de çok manidar buluyorum bu açıdan. Yeni kurulacak parti birden Türkiye'nin birinci partisi oldu mesela.
1: Bazı anketler, evet.
3: Evet. Efendim, böyle bir parti kururlarsa birinci olurmuş. CHP %6'ya düşermiş, AK Parti ikinci, üçüncü sıralara düşermiş diye. Bunların da yönlendirme olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla adım adım ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir bölünme sürecine şahitlik ettiğimizi düşünüyorum. Bunun sancılarını yaşıyor parti. Ve bu sancılardan bir tanesi de İzmir Belediyesi'nde istifa olarak ortaya çıkmış oldu.
1: Süreçte gelinen noktalardan bir tanesi. Şimdi Mustafa Kartoğlu, editörümüz Serhat göndermiş, Serhat Özkan. Şimdi bir 22 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıkmış oluyor İzmir Büyükşehir Belediyesi. Yani 99 yılında Ahmet Priştina Demokratik Sol Parti ile kazanmış. 2004'e kadar, sonra 2004'te oradan CHP'ye geçiyor. 22 senedir de Cumhuriyet Halk Partisi'nde olan İzmir artık CHP'de değil. Bu tartışmalara nasıl bir etkisi olacak? Mutlak Butlan'la başlayan işte Kılıçdaroğlu, Özgür Özel gerginliği, Ankara'da yaşananlar, bir de İzmir eklendi şimdi bu fotoğrafa. Nasıl bir etkisi olacak sizce?
4: Aslında tabii ki şu anda en azından işin sıcak iklimindeyiz henüz. Yani bu anketler meselesinde ben de aynı kanaatteyim. Anketler bugün gerçekten çok ciddiyetle yapılsa bile, yönlendirme amacı taşımasa bile, bu sıcakta yapılacak olan anketlerin senin kafayla düşünülecek sonuçlar vermeyeceği kesin. Şimdi bu istifanın da hani Cumhuriyet Halk Partisi'nden gitti sonucunu en azından algıda şu anda çok doğuracağını zannetmiyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde değil, sokaktadır. Tırnak içinde yaklaşımı var Özgür Özel ve eski yönetimde ve hatta seçmenin de, CHP seçmenin de önemli bir kısmında. O bakımdan şimdilik bir sonuç doğurmaz ama zaman içerisinde bu biraz daha serin kafayla düşünmeye başlanıldığında, işin sıcağı geçtiğinde sorduğunuz sorunun içindeki anlama yönelik bir takım bir evrilme, bir eğilim olabilir. Ama şu anda olmaz. Ya da en azından şimdi biz onu görmeyiz. Fakat şu bir gerçek. Biraz orada tabii bireysel bir tavır, evet, biraz da kişisel tarafı var. O da evet. Yani kendisinin desteklediği bir aday ve sevmediği gidiyor ve sevmediği bir aday geliyor. Kabaca şey, ilçe başkanı, il başkanlığına geliyor. Kabaca söylemek gerekirse. Ama diğer iller için de belki bunu söylemek mümkün. Yani birisi istifa edebiliyorsa böyle bir kötü bir olumsuz duruma karşı, kabul edilemez bir duruma karşı bir siyasi duruş sergiliyorsa, o zaman benzer duruşu diğerlerinin niye sergilemediği de sorulur. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı gibi. Dolayısıyla bu istifa bir taraftan bir sonuç doğuran da, bir beklenti doğuran da bir istifa. Hani işin kahramanı bir tek sen misin dedirten de bir istifa. O bakımdan bu hem kendi içindeki tartışmaları Özgür Özel'in, Özgür Özel yani şimdi tabii Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'ndan ayrıldığı için onu konuşuyoruz ama son tarihte Özgür Özel'i de Genel Başkanlığı'na taşıyan Ekrem İmamoğlu ve yargılandığı konular malum. İzmir'de yürütülen soruşturmalar, aynı kapsamda yürütülen soruşturmalar Bursa'da, diğer birçok ilde, onlar malum. Böyle baktığınız zaman aslında bir İmamoğlu cephesi oluşturulmaya çalışılıyor. Bir İmamoğlu tabanı oluşturulmaya çalışılıyor. Burada dikkatimi çekiyor. Bir süredir çok fazla Özgür Özel tırnak içinde liderliği konuşuluyor. Bu kavram kullanılmadan, lider denilmeden. Ama son tarihte Özgür Özel'i de bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminin başına getiren organizasyonun arkasında Ekrem İmamoğlu var. Bunu sadece bu soruşturmalarda anlatılan yapılanma açısından söylemiyorum. Ama hepimizin gözünün önünde cereyan eden bir Zoom toplantısı vardı, hatırlarsınız. Ve o toplantıda patronun tırnak içinde kim olduğu çok bariz bir biçimde ortadaydı. Ve bu patronaj değişmedi. Böyle baktığınız zaman, ki bunu Kemal Kılıçdaroğlu da defalarca vurguluyor, bir vesayet altında Cumhuriyet Halk Partisi yönetilmez diye. Şimdi böyle baktığınız zaman hadiseye, bu bir İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın veya başka belediye başkanlarının olası istifaları meselesi de değil. Bu ya da Özgür Özel'in vereceği bir karar da değil. Bu karar Ekrem İmamoğlu'nun vereceği bir karar. Diğerleri de ona tabi olacaklar. Şimdi burada bir tabilik durumu mevzu bahis olduğunda, bir vesayet mevzu bahis olduğunda, o zaman siyasi çıkarlar da, siyasi hedefler de, idealler de çatışır. Dolayısıyla çatışma, yani derinlikli bir çatışma, sadece bir takım kişisel hesaplardan, sebeplerden veyahut siyasal çıkarlardan dolayı değil. Hani bu işin geleceği yeni bir partide midir daha çok, yoksa bir marka olan Cumhuriyet Halk Partisi'nde midir diye bir karar, bir ağırlık nereye oluşursa biz siyasi geleceğimizi orada konumlandıralım diyenler olabilir. O ayrı bir siyasi hesaptır. Ama bir taraftan da ideallere yönelik de bir hesap var. Bir taraftan da kişisel hesapların peşinden gidip gitmeme tartışması var. Çünkü bu bahsettiğim işte bir önceki yönetim bir kişisel yakınlıklarla, ekiplerle kurulmuş bir yönetimdi. Dolayısıyla oradaki kişisel hesapların bugün savunucusu olmak, o gün kişisel ise o hesapların içerisinde olmayanlar için de çok kolay bir şey değil. Ben o anlamda biraz daha partinin içinde de yani hem tabanda seçmende bir oturma gerekiyor, hem teşkilatta gerekiyor evet. Ama partinin içinde de yani bir önceki üst yönetim, şimdiki üst yönetim, milletvekilleri ve delegeler, diğer teşkilatlar, görevden alınmayan teşkilatlar, bunların her birinde de biraz daha erken bir zamanda yani seçmenden biraz daha önce bir serin kafayla netleşmeyi beklerim. Biraz onun işaretleri şimdi bu istifayla gelecek gibi görünüyor.
1: Peki Armağan Üstürk, yani Cemil Tugay'ın istifası CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde nasıl bir etki yaratır? Bir etki yaratır mı sizce? Veya işte böyle bir hamle bekleniyor muydu mesela? Yani İzmir'deki il başkanını görevden alırken Cemil Tugay da istifa edebilir. Hani etsin, bu da kabul edilmiş vaziyette midir? Ne söyleyebiliriz buna ilişkin?
5: Bu istifa Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki asıl sorun bakımından çok turnusol kağıdı gibi bir örnek oldu. Nedir asıl sorun? Ya pek çok sorun var ama asıl mesele belediyelerle örgüt, belediyelerle genel merkez, belediye ile parti arasında asimetrik bir ilişki var. Ve ağırlık merkezi belediyede, parti genel merkezi ve partide değil. Mesela bu örnek olayda açıklamasında ne diyor? Bir il başkanı ataması nedeniyle mutlak butlanla gelen yönetime karşı istifa ettiğini söylüyor. Ama Özgür Özel de istifa etmemesi yönünde aynı zamanda çok büyük bir işte telkin, telefon trafiği var. Şunu sormak lazım. Bir mesela diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu ve onunla gelenleri kendi lideri ve genel başkan olarak kabul etmiyor. Özgür Özel'e rağmen nasıl olur da bir belediye başkanı partisine istifa edebilir? Yani demek ki kendi siyasi ağırlığını, çünkü yeni parti tartışmasına belki gireceğiz ama yeni parti kurulmuş değil. Henüz Özgür, ya böyle bir eğilim var. Bir parti içerisinde ayrışma, siyasal sosyolojik bir vaka olarak karşımızda ama henüz yeni partiyi kurması beklenenler o adımı atmış değil. Buna rağmen nasıl olur da bir belediye başkanı istifa edebilir? Çünkü uzun süreden beri Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunun avantaj ve dezavantajları var. Dezavantajlı kısmını konuşuyoruz. Belediye başkanları fazlasıyla özerkler. Kim karşısında? Örgüt karşısında, genel merkez karşısında. Normalde mesela bir şey söyleyeyim. Ya il başkanı aslında ildeki tüm partilerin partiyi denetleyebilir. Yani aslında İzmir il başkanı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da üstündedir. Ama CHP'deki mevcut durum, bu da yani Özgür Özel döneminde başlamadı. Bunun evveliyatı var. Kılıçdaroğlu dönemi de dahildir buna. Belediye başkanlarının illerde ve ilçelerde çok güçlü hale gelmesi, oradaki il ve ilçe başkanlarını belirlemesi, hatta delegeler üzerinden genel merkezi belirlediği bir parti içi çarpık mimariyle karşı karşıyayız. Yani dolayısıyla buradaki istifa aslında Kemal Kılıçdaroğlu'na mı bir mesaj, yoksa Özgür Özel'e bir mesaj mı? Onu bunu altını çizmek ve bu soruyu daha yüksek sesle sormak lazım. Yani aslında mesaj onun adıyla Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine doğru yapılmış. Ama Özgür Özel kararını vermeden, kendi gerçek lideri tırnak içerisinde, Cemil Tugay'ın bu şekilde davranması aslında parti örgütü, parti disiplini, parti sosyolojisinin çoktan ortadan kalktığının da bir göstergesi. Bunu bir kere söyleyelim. İkinci mesele, şu ana kadar mutlak buttan 21 Mayıs, 21 ya da 26 Mayıs'tı. Yani 3 haftadır devam eden çatışma daha merkezdeydi Burak Bey. Yani kabaca genel merkez ve meclis grubu çevresindeki meseleleri konuşuyorduk. Artık bu haftaki il başkanları kararıyla birlikte bu çatışmanın taşraya doğru yayıldığını görmekteyiz. İzmir bunun ilk kriz olarak patlak verdiği yer. Yarın İstanbul'da, başka yerlerde de sorun olabilir. Mesela Özgür Özel'in bugün ya da dünkü açıklamalarından biri, illerde direnin diye açıklama yaptı değil mi il başkanlarına, görevden alınanlara? Yani demek ki bu genel merkezdeki çatışmanın desentre olmasının, merkezin dışına, çevreye doğru yayılmasını da burada bekliyoruz. Bu ilk işaretti İzmir bakımından. Bir diğer sorun, şimdi biz kriz yüzünden açısından krizi parantez içine alarak konuşuyoruz ama yani asıl prensibi unutmayalım. Şunu da ben burada tekrar hatırlatmak istiyorum. Bir partiden, partinin oyuyla seçilmiş bir belediye başkanının veya milletvekilinin partiden istifa ederken seçildiği kamu görevinden istifa etmemesi siyasi etik açıdan doğru değildir. Ha, denilebilir ki o CHP bu CHP değil ama yine de kendisini aday gösteren, oy verenlerin büyük bir kısmı, ilk istifa eden kendisi bu arada, hala CHP'de. Yani Cemil Tugay kendi oyuyla değil CHP'nin oyuyla seçildi. Belediye başkanlığından istifa etmeden sadece partiden istifa etmesi, ya bu örnek olay özgü değil. Türk siyasetinin temel sorunu ama hani milletvekili transferleri, belediye başkanı transferlerinde de bu tartışmalar yapılmakta. Bu da ayrıca unutmamamız gereken de bir mesele. Yani madem istifa ediyor, pekala belediye başkanlığı ve parti üyeliğinden aynı anda istifa edebilirdi. Kendisini seçtiren parti üyeliğinden istifa ederken belediye başkanlığı koruyor. Bu da bir süre sonra yeni partiye geçip yeni parti kurulmasından sonra kendisinin yeni partiyi geçip geçmeyeceğini de bakacağız. Çünkü
3: Arman Hoca sanırım yeni partiyi kurdular. Yani yeni parti kuruldu da ben öyle biliyorum.
5: Onunla ilgili de şunu söylemek istiyorum Kemal Bey. Şimdi aslında belki bir sonraki turda da konuşabilirdik ama şimdi son bir haftada şöyle bir şeyle tanıklık ettik. Yani geçen hafta çarşambaydı yanılmıyorsam ilk ihraçlar, bu milletvekili ihraçlarından sonra stratejik üstünlük Kemal Kılıçdaroğlu ve genel merkeze geçti. Perşembe günü parti meclisi istifaları falan ve hararetin epey bir azaldığına tanıklık ettik. Mesela salı günü grupların toplanmaması falan. Yeni partiye ilgili de Özgür Özel yönetiminin çelişkili mesajlar verdiği meselesini de altını çizmek lazım. Çok uzun süreden beri Özgür Özel ve işte kurmayları bizim felakete karşı senaryomuz hazır dedi, değil mi? Evet, doğru. Peki neden 10 gündür DSP ile, Demokrat Parti ile, Genç Parti ile, çeşitli partilerle Hülle Parti pazarlığı yapılmakta? Bunun bir tam açıklaması var mı? Mesela yedek parti tam olarak hangi parti? Yani buradaki bu B planı konusunda bir kafa karışıklığı da var sinyaller konusunda. Hocam, yedek parti hazırsa mesela DSP ile yapılan pazarlığın anlamı nedir gibi. Yani bu mesele. Bir de şu da var, onu da söyleyeyim. Son bir haftada yaşananlar bakımından. Şimdi biliyorsunuz bir hafta önce şöyle bir şey vardı. Özgür Özel ve kurmayları parti tabanında çok güçlü. Elitlerin epey bir kısmı da onu destekliyor. Kılıçdaroğlu genel merkezde, tabanda çok zayıf. Elitlerin de bir kısmından destek alıyor. Bir de üçüncü yol vardı. Şimdi son bir haftada şuna tanıklık ettik. Bu üçüncü yol ekibinin üçüncü yol olmaktan çıkarak, yani bütün Cumhuriyet Halk Partileri'nin ilk görevi parti bütünlüğünü korumaktır, tarihsel sorumluluk budur şeklinde çeşitli kesimlerden çok ilginç açıklamalar geliyor. Yani o üçüncü yol birinci yola dönüşmüş olabilir ve partiden ayrılmanın maliyeti de artıyor. O yüzden kurulup kurulmadığına emin değilim. Ama şuna katılırım. Mesela Ekrem Bey'in açıklamalarındaki sertlik devam ediyor. Eğer bu değişim hareketinin lideri Ekrem İmamoğlu'ysa, yani bu CHP'deki parti içi muhalefetin de ağırlık merkezi Ekrem İmamoğlu'ysa, orada bir tereddüt yok bence de. Yani krizi yönetmek değil de aslında ayrılmayı gerekçelendirecek söylemleri var. Ama Özgür Özel ve kurmayları bakımından durumun tam öyle olup olmadığına emin değiliz. Ve ayrıca mesela bugün örneğin Gökhan Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı. Yani genel merkezde parti içi muhalefet arasında böyle tam bir karşıtlığın dışında bir üçüncü yol ya da bir müzakere ya da bir orta yolun bulunmasına dair adımların hala atılmış olduğunda görmekteyiz. Bununla ilgili de yani ayrıca tartışmak lazım.
1: Yani Kemal Bey, o yeni parti meselesi, evet, biraz muğlaklık var. Hani diğer konuklarımız da eğer bilgisi olan varsa katkı sunabilir. Yani sanki bir yedek parti var. O bir şey olursa o parti, hani o partiye geçilecek veya oradan devam edilecek gibi, ama sanki de bir yeni bir parti kurulacak. Ama çünkü bugün mesela diyor ki Özgür Özel, bu sene Ekim ayında bir baskın seçim olacaksa ona da hazır olmak zorundayız diyor.
3: İşte bu yüzden Armağan Hoca'nın belirttiği diğer siyasi partilerle görüşülüyor. Çünkü yeni parti kurduğunuzda
1: Ekim'e mesela hani yetişmez değil mi?
3: Örgütlenmeniz
1: seçime
3: lazım.
1: Giremez yani.
3: Belirli bir şeyi var. Onun kriterleri var. Seçime girme kriterleri. Fakat burada üzerinde az durulan konu demin Mustafa Kartoğlu'nun üstüne bastığı, altını çizdiği Ekrem İmamoğlu meselesi. Ben Özgür Özel'i zikzaklarını yani tabirimi lütfen maruz görsün şaşkınlıkla takip ediyorum. Mesela genel başkan seçildiğindeki ilk 3 aydaki tutumuyla normalleşme hamleleri, müzakere hamleleri, işte makul davranma hamleleri, bayramlarda ziyaret hamleleri ve şöyle demiştik yani o zaman iktidarı hedefleyen, devleti yönetmeye hedefleyen bir siyasi partinin lideri böyle davranır diyor. Çok da mantıklı şeyler yapıyordu. Sonra birden Ekrem İmamoğlu partiye damgasını vurdu ve birden her şey değişti. İkinci şaşkınlığım bütün belediye başkanları yani hakkında yolsuzluk, ahlaksızlık, hırsızlık dünya kadar iddia olan bir kısmı tutuklanan ses kayıtlarından video kayıtlarına kadar her şey var. Hepsine Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere namusumla kefil olurum demesi. Şimdi bunlar beni çok şaşırtıyor. Şu andaki krizi yönetme biçiminde de bu eylemsellik tavrının Özgür Özel'in kendi yapısal hamlelerinin ötesinde ben bütün hukuk yollarını tüketme hamlesi olarak görüyorum. Biliyorsunuz İnsan Hakları Mahkemesi'ne giderken iç hukuk yollarını tüketmeniz gerekir. Bir yeni siyasi parti kuracaksanız bütün yolları tüketmeniz gerekir. Seçmeni ikna edemezsiniz yoksa. Ve bunu sert yapmanız gerekir. O tavırlarını sizi partiden arttıracak. O tavırlarını sizi genel merkezden polis zoruyla çıkarttıracak. O tavırlarını sizi disiplin kuruluyla her şeyi yaptık. Bütün yolları denedik bu partide kalmak için. Ama görün ki bizi istemiyorlar. Bizi dışladılar, bizi attılar. Biz de bu partiyi kurduk. Lütfen buraya gelin cümlesini kurmak için bu hamleleri böyle okuyorum. Fakat ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin 13 seçimi kaybetmesine rağmen o partiyi terk etmeyen ana kemik omurgasının Ekrem İmamoğlu'nun kuracağı bir partiye gideceğine çok emin değilim. Ekrem İmamoğlu CHP'li değil. CHP'li kodları da yok, üslubu da değil. O seçmen yani klasik CHP seçmeni Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde kurulmuş bir partiye akar mı? Bundan emin değilim. Ayrıca hapse atıldığından beri oylarındaki bir patlama görmediğimiz için ve bazı kamuoyu araştırmalarında Ekrem İmamoğlu'na özel olarak bir negatif tutum da gördüğümüz için yeni parti konusunda bir kere o anketlerin son anketlere hiç katılmıyorum. Yani birinci parti olacağı iddialarına. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden ana gövdeyi koparıp oraya taşıyabileceği fikrini çok savunmuyorum. Yani bu çok büyük bir risk. Bu riski görüp Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmayı savunması gerekirken Özgür Özel'in o kendisi CHP'li bir kodu var yani. Evet. Damardan gelen bunu yapmıyor mesela. Bu da beni şaşırtıyor. Yani bunu yapmıyor. CHP'de kalmak, CHP'ye sahip çıkmak, CHP'yi parçalatmamak hani o reflekslerde değil. Yani okumalarım Özgür Özel'in İmamoğlu'na tabi olarak buradan ayrılmak istediği yönündedir. Ben yeni partiyi de teknik olarak kurduklarını biliyorum. Ama baskın seçim bekledikleri için belki diğer partilerle görüşüyorlar ama ben bir baskın seçim olacağını da düşünmüyorum.
1: Sayın Kartoğlu siz ne söylersiniz? Yani Kemal Bey'in ifade ettiği o görüş hani son ana kadar direnecekler. Bu zaman zaman da konuşuluyor Ankara'da da. Yani Özgür Özel demesinler ki çıktı gitti bu partiden. Hani elinden gelen her şeyi yaptı ama evet. Siyaset imkanı kalmayınca ayrılmak zorunda kaldı. Densin istiyor, onu bekliyor gibi yorumlar hep yapılıyor. Siz katılıyor musunuz buna? Onu bekleyip ayrılacak mı? böyle düşünüyorsanız ne kadar sürecek daha o ayrılık, ayrılığın gerçekleşmesi?
4: Biz kopmadık, koptular dedirtmek. Yani mücadele verdik. Mücadele etmeden bırakıp gitmeyin. Çünkü bir seçmenin bir kısmı da öyle diyor. Kılıçdaroğlu'nu istemiyor. Ama partiyi de ona bırakmayın diyorlar. Şimdi burada şey doğru yani, son ana kadar, son imkanları da kullanana kadar mücadelemizi verdik, dedirtmek zorunluluğu var ve bunun için uğraşıyorlar. Bir taraftan bu zorunluluk varken bir taraftan da rüzgar kaçıyor. Onun için de bir hazırlık. Başından beri Ekrem İmamoğlu'nun, ben daha çok onun sözlerine bakıyorum. Çünkü o bu konularda karar verici olan o. En azından ekibin nezdinde. O da ya bütün hazırlıklarımız tamam diyordu. Biz bunu ya bugünden duyduğumuz bir şey değil esasen. Çünkü kurultaydan önce eğer kazansaydı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu aday göstermeyeceği, İmamoğlu'nun da bir tür Macron modeli gibi bir işte yeni bir hareket başlatarak ve orada bir hatta parti adıyla değil de önce hareket adıyla, sonra da mecburen işte partileşerek filan tek başına kendi adına Cumhurbaşkanı adayı olacağı yönünde tartışmalar vardı. Bunlar tabii kendi aralarında konuşup bir biçimde bir kıvama getirmeye çalıştıkları konulardı. Dolayısıyla o plan hala duruyor, o B planı hala duruyor. B planı şimdi Cumhuriyet Halk Partisi elden gidince yeniden güncelleniyor. Fakat bu sefer artık hareket olarak başlar ve adı parti olur, resmi adı ama hareket olarak anılır filan, yine aynı şekilde devam edebilir. Bu sefer Özgür Özel ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanlar olacağı için orada, ortada. Biraz daha netleşme zorunluluğu doğacak gibi görünüyor. Çünkü bunun işaretini Ekrem İmamoğlu çok daha erken verdi. Yani bu tür seçeneklere hazırız. Hatta bir anlamda cümleden, şimdi cümleyi hatırlamıyorum ama cümleden anladığımı hatırlıyorum. Sanki biraz daha da iyi olur. Biraz da hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne oy vermeme eğilimi var ya şeyde, seçmende geleneksel olarak, yani iktidar yapacak kadar oy vermeme eğilimi. Bu son seçimde, yerel seçimde alınan yüksek oyun, yani Cumhuriyet Halk Partisi tarihi açısından yüksek oyun aslında birçok diğer partilerin ve seçmenlerinin katılımıyla alındığını dikkate alırsanız Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu falan o anlamda artmış olmuyor. Dolayısıyla onu da kıracak, Cumhuriyet Halk Partisi bagajını da taşımayacak bir hareket olarak görüyor Ekrem İmamoğlu bunu. Kendisinin de Cumhuriyet Halk Partili olmamasının bunda önemli bir etkisi var. Fakat şimdi yeni partiyle ilgili hani şu netliği hatırlatayım. Pek çok kişinin bildiği bir şey. Yeni bir parti kurulduğunda daha önce yeni parti kurmadan grup olarak seçime girebiliyordu grubu olan parti, ama artık giremiyor ve teşkilatlanması lazım. İşte 81 ilin yarıdan fazlasında ve ilçelerin de belli bir oranında. Bu çok kolay bir şey değil. Yapılabilir mi? Evet yapılabilir, ama çok zorlu, zahmetli ve masraflı bir iş. Bunu yapmaktansa sadece baskın bir seçim hazırlık açısından da değil, yani baskın bir seçim, evet ben de böyle bir seçim olacağı kanaatinde değilim. Bunun hani mümkün olan en son zaman, son anda seçimin hani erken alınabileceğini düşündüğümü defalarca burada da söyledim. Şu anda da ağırlıklı olarak görüş orada. Orada bir değişiklik yok. Değişebilirdi ama şu anda öyle bir değişiklik yok. Dolayısıyla daha pratik olacağı için bir hazır kurulmuş, ilk kongresini yapmış ve teşkilatlanmasını en azından kağıt üstünde 3-5 kişiyle de olsa tamamlamış bir partiye ihtiyaç var. Bu sınıfa uyan birkaç parti var. İsimleri şu anda aklımda değil. Bu tartışmalar olduğunda hep böyle gündeme gelen partiler var. Daha önce örnekleri var, Genç Parti falan diye. Fakat onlara katılım konusu, katılalım sonra adını değiştirelim şeklinde bir planlama var. Burada birkaç alternatif olduğunu duymuştum en son. Birden fazla alternatif var. Ama biraz daha bir marka olsun, güçlü bir marka olsun diye tartışılan Demokratik Sol gibi, İşte Türkiye tip gibi filan seçenekler, ama onların her birinin de daraltılmış alanları var. Dolayısıyla onu da çok tercih etmiyorlar. Bir partiyi alıp atıyorum işte bilmem ne Anadolu Partisi, buna benzer bir isimden de bahsedildi. Onu alalım ve adını değiştirelim. Bu seçenek şu anda aslında hazırda var olan. Burada parti bulmakta zor değil, kurmakta biraz zor olmakta beraber imkansız değil falan. Esas olan Cumhuriyet Halk Partisi şemsiyesinden, markasından uzaklaşalım, uzaklaşmayalım. Ekrem İmamoğlu'nda böyle bir tırnak içinde özgüven var. Fakat o özgüveni de ayakta tutacak temel dayanaklar yok. Hı hı. O bir problem. Onu da Ekrem İmamoğlu görmüyor veya dikkate almıyor. Hani bana yapışmaz bir şeyler tavrı var ya, o tavırdan dolayı. Ama bir tarafta da kaç yıldır siyaset yapanlar var. Ve Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde belli konumları olan insanlar var. Özgür Özel de öyle ya da böyle onlardan bir tanesi. Nispeten yeni sayılmasına rağmen o da diyor ki ya sahada bu işler böyle yürümüyor. Bir takım kurallara uymak gerekiyor. YSK bir virgülün yeri yanlış olsa bile bir adaylığa izin vermeyebiliyor. Bırakın bizim durumumuzu. Dolayısıyla hani o işler biz yürüyelim, milletin önünde duramazlar. Millet olacak mı o kadar bir? Önünde duramazlar dediğin şey bir yerde son tarihte Türkiye bir hukuk devleti ve kanunlar geçerli. Şimdi öyle olunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski kadrosu, İmamoğlu'nun ekibi de dahil orada biraz daha frene basıyor ve biraz daha siyasi meşruiyet de arıyor. Sadece hukuki meşruiyet de değil. İkisi bir araya gelince de Özgür Özel'in bugünkü tavrı ortaya çıkıyor. Kaldı ki bunu Özgür Özel bu tavrı koyuyorsa Ekrem İmamoğlu'na mecbur olan daha az mecbur olan daha başka kimse yok. Dolayısıyla o tavır biraz daha kendi içlerinde su kaldıracak olan bir tavır. Kalmayı mücadele olarak koruyabilecekleri, satabilecekleri, savunabilecekleri, hı hı, süreye kadar devam edeceklerini ben de düşünüyorum. Ama dediğim gibi son tarihte iş hem kitlenin sıcaklığı kayboluyor, rüzgar duruyor ve belki, evet, de yön değiştiriyor. O yüzden biraz daha ben çelişkili durumları önümüzdeki süreçte daha fazla göreceğiz diye bekliyorum. O, evet, zaman aslında belki o durumlar biraz netleşince biraz daha sağlıklı ya da en azından daha uzun vadeli konuşma fırsatı bulabileceğiz.
1: Peki efendim. Bir reklam aramız daha var. Son reklam arası, ardından da son bölümle karşınızdayız.
0: Yakın Plan devam edecek.

0: seçim faaliyeti gibi bir halk buluşmasına dönüştü oradaki ziyareti. Orada 20 Temmuz'da başlayacak işte adli tatile dikkat çekti ve adli tatil sonrası 40 gün dedi. Hiçbir şey yapılamayacak. İnsanların umutlarının kırılabileceği bir dönem olur bu süreç ve işte o da bir adım atmalıyız gibi bir ifade kullanıyor. Yani ne anlıyorsunuz siz bu açıklamalardan? O zamana kadar artık 20 Temmuz'a kadar ne olacaksa olacak mı Özgür Özel için Cumhuriyet Halk Partisi'nde?
1: Şimdi parti içi iktidarla muhalefetin birbirlerine karşı kullandıkları argümanlar var. Hukukun araçsallaşması bağlamında. Parti içi iktidar diyor ki ya ben tabii ki kurultay yapmak isterim. Neden yapmayayım ki? Ama tedbir var. Yani bunu o iktidar işte parti meclisi, yüksek disiplin kurulu, genel başkan, partinin tüm karar organlarını kastediyoruz. Aslında yeni yönetim tüzükten, grup iç yönetmeninden kaynaklanan tüm yetkilerini sonuna kadar kullanıyor. Olağanüstü kurultay hariç. Yani tedbir kararı mesela ihraç yapılması da engel değil. İl başkanı görevden alması engel değil. Harcama yapması da engel değil ama kurultay yapması engel. Bir kere bunu kullanıyorlar. Parti içi muhalefet de diyor ki işte o 20 Temmuz, 26 Temmuz, önce 26 Temmuz'u söylediler. Biliyorsunuz bu işte belli bir süre kurultay yapılmazsa aslında parti seçime giremeyecek. Hala bu söylem kullanılıyor. Yani biz niye bu partiyi kuruyoruz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girmeme ihtimali var. Parti içi muhalefet bu argümanı kullanıyor. Bunun için mutlaka bir parti gerekiyor. Bu iki argümanın da aslında yani bir siyasi çıkara hizmet ettiği ama hukuki açıdan da çok ikna edici olmadığı açıkça ortada. Tedbir kararına rağmen pekala Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultaya gidebilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girmeme ihtimali çok düşük. Çünkü mahkeme kararları siyasi partinin istikrarının aleyhine bir şekilde kullanılamaz. 20 Temmuz'da tabii adli tatil. Bu da ilginç şu bakımdan. Yani en başından beri hatta bu olayın öncesi bu İmamoğlu yargılamaları sürecinde de yani Cumhuriyet Halk Partisi resmi görüş yargı yoluyla bir düşman ceza hukuku yaratıldığı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu sürece müdahale ettiği şeklinde. Bu konuda da mesela mutlak buttan kararının aslında işte Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından aslında dayatıldığını söylüyor. Ama aynı parti içi muhalefet Özgür Özel liderliği mesela işte bizim işte biliyorsunuz bu hafta delegelerin imzaları teslim edildi genel merkeze. Onu genel merkez inceleyecek. İhtimal ki belli bir süre sonra diyecek ki işte ben işte yasal kısıtlar nedeniyle kurultay yapmıyorum. Peki Özgür Özel cephesinin stratejisi ne? Bunu hukuk mahkemesine taşıyacak. Yani mesela burada da bir tuhaf durum var. Yani aleyhte karar çıktığı zaman AKP yargısı, lehte karar çıkması umuduyla o yargıya da başvuruluyor. Yani böyle bir hukuk politiğinin bazen kabul edildiği, bazen reddedildiği. Mesela mutlak buttan da değil mi? İlk derece mahkeme mutlak buttan yok dedi aslında. Bu davayı reddetti. Orada bir sorun yoktu ama ikinci derece İstinaf Mahkemesi'nde işte bir temel krizle karşı karşıya kaldık. Ben şunu söylemek istiyorum. Şu an parti içi muhalefet kritik bir aşamada. Pek konuşulmayan ama ya aslında konuşulan, belki burada da ayrıca söylemek lazım bir husus var. Şimdi bu yeni partiyle ilgili temel sıkıntı ne? Liderlik. Ekrem İmamoğlu hapiste. Özgür Özel içinse yani özellikle Uşak ve Antalya belediye başkanlarının itirafından sonra. Ayrıca şimdi parantez için bir şey hatırlatmak istiyorum. Bu Ekrem İmamoğlu davasıyla, ceza davasıyla mutlak buttan davası arasında bir ehliyet bağı var Burak Bey, değil mi? Ekrem İmamoğlu davasında evet. Savcılık makamının iddiası neydi? İşte ilgili suç örgütü aslında ahlaki ve hukuki olmayan kaynakları topladı. Buradan parti yere geçirmeye çalıştı. Mutlak buttan aslında bunun bir somut dayanağı şeklinde. Yani bu süreçlerde özellikle Uşak Belediye Başkanı itirafından sonra gelinen nokta şu. Özgür Özel çevresinde de bir adli tartışma yürütülmekte. Şimdi o zaman şu soruyu sormak lazım. Yani böyle bir şey olsun ya da olacak demiyorum. Sadece bunun çok yoğun bir şekilde konuşulduğuna işaret etmek istiyorum. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun hapiste olduğu, Özgür Özel ile ilgili bir adli tartışmanın devam ettiği bir noktada bir parti kurmak ve elitlere benim peşime düşün işte bunu bir siyaseten hayata geçirelim demek çok kolay değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nde elitlerindeki ürkeklik ve bir orta yolu bulsak mı tavrının bir nedeni de bu. Yani liderlikle ilgili bir mesele. Bir de son 24 saat saatte çok konuşulduğu, son 48 saatte çok konuşulduğu için bir şey söyleyeyim.

0: istiyorum Mansur Yavaş'a dahil. Şimdi tabii bu sistem başkanlık sistemi, parlamenter sistem değil. Dolayısıyla parti kurmak falan önemli ama ya o bir yere kadar önemli. Bu Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin elindeki hala en popüler aday Mansur Yavaş. O nerede kalacak? CHP'de mi kalacak? Başka bir yere geçecek? Biliyorsunuz pek de kendi rengini çok da belli bir mesafeden bu tartışmaları da takip etmekte. Ama bir oyun kurucu rolü de var. Yani herhangi bir belediye başkanı da değil. Yani burada şuna bakmamız lazım. Özgür Özel'le ilgili, bu arada Özgür Özel'in sadece benim yorumumla ilgili de kendisi de bu tartışmaya katıldı. Dedi ki ben tehdit ediliyorum, şantaja uğruyorum, benim özgürlüğüm işte benimle ilgili adli meselelerle ilgili. Yani Özgür Özel'in liderliğiyle ilgili bu soru işareti, ayrıca Mansur Yavaş'ın tam olarak tercihini net bir şekilde belli etmemesi birer siyasal sosyolojik bariyer olarak ortada kalmakta. Cumhuriyet Halk Partisi'nin elitleri, belki bütün seçmenler değil ama elitlerin epey bir kısmı bu iki parametreyi de çok yoğun bir şekilde konuşmakta.
1: Evet. Şimdi Kemal Öztürk bugün hükümete yönelik eleştirisini de sürdürdü Özgür Özel. Ya, tüm bu olayı şöyle değerlendiriyor. Sokaktaki öfke hükümete, hükümet yoksulluktan, hayat pahalılığından kendisine olan öfkeyi butlan işini yaparak CHP içinde bir mesele gibi gösterip başka bir yere yönlendirdi diyor.
2: Şimdi başından beri savunduğu bu tezin karşısında kendisi ne yapıyor? Mesela benim ısrarla sorduğum sorulardan birisi bu. Eğer bu teziniz gerçekçiyse, haklıysanız, mesela Kılıçdaroğlu'yla oturup Sayın Genel Başkanım bakın böyle bir operasyon var, bizi bölecekler, yapmayalım etmeyelim. Hani böyle bir diyalog kurabilirsiniz. Yüz yüze gelmediler, düşünebiliyor musunuz? Yani ikisi de genel başkan, partilerine mutlak kararı verilmiş. Yüz yüze gelip konuşmadılar bu konuyu. İşin daha vahimi şu ki Kılıçdaroğlu'nu savunan eski milletvekilleri, gazeteciler ve mevcut siyasiler AK Parti'den daha fazla agresif ve sertler kendi arkadaşlarına karşı. O ekipte yine AK Parti'den daha fazla Kılıçdaroğlu ekibine sert, agresif, yani bazen de ağzı alınmayacak derecede hakaretler ettiler, öyle değil mi? Topluca slogan attılar genel başkanlarına hain diyerek. Şimdi bütün bunları Tayyip Erdoğan mı planlıyor? O mu kurguluyor? Mesela meclisin önüne 5000 kişiyi toplayın, burada hain Kemal sloganı atın. CHP Genel Merkezi'nin önüne 3000 kişiyi toplayın, orada da hırsız Özgür Özel, ne bileyim, fişmekence sloganlar atın. Bunu AK Parti mi kurguluyor? AK Parti planlıyor yani bunları, öyle mi? Öyle olmadı belli. Şimdi yargı meselesinde sorunlarımız var. Bu bir gerçek. Türkiye'de yargıya güven ciddi bir problem. AK Parti'nin bunu düzeltmesi lazım. Eğer yargıya güven endeksi %70'lerde, 80'lerde olsaydı Türkiye'de biz bunları tartışmayacaktık. Bu da AK Parti'nin üstüne düşen bir görev şu anda. Bunu düzeltmesi lazım. Yani yargıya güveni nasıl arttıracağını düşünüp taşınıp bunu bir yoluna sokmak lazım. Öbür türlü her karar yargıda sorun var diye tartışma açılıyor.
1: Evet.
2: Ama aynı zamanda kendi içinde de çelişkiler var. Şimdi yargıya gidecekler, imzaların gereği yapılmadı diye. Değil mi?
1: Evet.
2: O da kendi içinde bir çelişki gösteriyor.
1: 4 dakikam kaldı. 2 dakika 2 dakikayla noktalayalım. Mustafa Kartoğlu, şunu sormak istiyorum. Yani bugün yine Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu için şöyle bir ifade kullanıyor. Partinin başında seçilmiş ve sokağa çıkabilen bir genel başkan var diyor. Kendisinden bahsederek, yani Kemal Kılıçdaroğlu sokağa çıkamıyor diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındaki milletvekilleri için de bazen aynı şeyler söyleniyor. İşte gelin ulusta yürüyelim gibi çağrılar yapılıyor. Onlar da çıksalar mı artık acaba sokağa, ne dersiniz?
3: Herkes kendi güçlü olduğu alanda sahaya çıkar. Şimdi işin sıcağında Özgür Özel sahada daha güçlü ama Kemal Kılıçdaroğlu da kurumsal olarak partide daha güçlü. Ve onun orada sahaya çıkması için zamana ihtiyacı var. Yani bir o bakımdan böyle bir ortamda onu sahaya davet etmek her ne kadar Özgür Özel için bir sağlam argümansa, Kılıçdaroğlu için de dur bakalım sen, ben işimi bir halledeyim ondan sonra sahaya çıkma sırası bana da gelecek diye beklemesi de onun elindeki bir güç ve onu değerlendiriyor.
1: Peki Armağan Öztürk, size de sorayım. Yani işte Mustafa Bey'in söylediği gibi Kemal Kılıçdaroğlu ekibi o öfkenin var olduğunu kabul ediyor. Fakat zamanla yok olacağını veya azalacağını düşünüyorlar. Onların düşündüğü gibi mi olacak, tersi mi olacak sizce?
0: Biraz Türk siyasetinin durumuyla alakalı. Yani bu Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel karşıtlığı aynı zamanda siyasetin iki tane boyutunun karşı karşıya gelmesi. Yani siyaset elitler olmadan yapılabilir mi? Hayır. Peki halk olmadan, halka rağmen siyaset olabilir mi? O da hayır. Yani tarafların güçlü oldukları yerler aynı zamanda karşılıklı olarak birbirlerinin zayıf olduğu da yerler. Yani sadece işte sokakta olalım, sokak siyaseti, işte hükümet meşru değil, bu şekilde kurumsal bir siyaseti yürütmek mümkün mü? Yürütülemediğinin bir göstergesi. Şu an bir kriz yaşanıyor. Ama sadece işte şu kadar kişi ihraç edelim, il başkanlarını görevden alalım, onun yerine şunları atalım. Yani bir tür toplum mühendisine benzer bir parti mühendisliğiyle siyaset yürütülebilir mi? Bu da imkansız. Dolayısıyla yani Kılıçdaroğlu'nun halka doğru, Özgür Özel ekibi ya da Ekrem İmamoğlu ekibinin de yani Türkiye'deki tüm kurumsal mekanizmalar, onlar onu sistem olarak görüp eleştirmekte ama bunların ne yapıp ne ettiklerine katılmasalar dahi hani bir stratejik geliştirme açısından bir yanıtların olması gerekiyor. Ama henüz iki taraf için de zaafı olduğu kısımlar bakımından bir iyileşme söz konusu değil. Belki uzun erimde bunu gerçekleştirebilirler.
1: Peki hocam, teşekkürler. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tartışma da devam edecek gibi gözüküyor. En azından taraflar şu an için bir uzlaşının hayli uzağında gibiler ve bu programda yapılan yorumlar gibi birçok analist, birçok yorumcu da işin Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kopmaya, bir kırılmaya doğru gittiği yönünde. Sonuna geldik bu akşam Yakın Plan'ın. Hem İran-ABD arasındaki mutabakatı hem Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeleri konuştuk. Profesör Doktor Armağan Öztürk, Mustafa Kartoğlu ve Kemal Öztürk'le beraberdik. Teşekkür ediyoruz konuklarımıza. Biz noktalıyoruz. Saat başında Burcu Kaya bugün yarınla karşınızda olacak. İyi geceler.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Ülke genelinde sıcaklık 2-4 derece azalıyor. İstanbul bulutlu, yer yer yağmur da yağacak. Kuvvetli Poyraz'da hissedilen sıcaklık 19 derece. Ankara'da sağanak yağış var. İzmir'de rüzgar 5 gün sert esecek. Ankara 25, İzmir 32, Bursa yer yer yağmurlu 24 derece. Antalya'da yağmur kuvvetli yağacak. Sıcaklık 29 derece. Marmara'da bulutluluk fazla. 24-26 derecelerde olan sıcaklık Kuvvetli Poyraz'da gölgede 20 dereceye yakın hissedilecek. Hafif yağış da görülecek. İç Anadolu'da Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Yozgat'ta daha şiddetli olmak üzere bölge gök gürültülü sağanakların etkisinde. Eskişehir 23, Sivas 26 derece. İç Ege boyunca görülecek yağışlar Muğla, Köyceğiz, Denizli arasında çok şiddetli. Rüzgar 5 gün kuvvetli ve serin esecek. Manisa 26, Bodrum yağmurlu 27 derece. Akdeniz'de Isparta ve Burdur'da çok şiddetli olmak üzere Mersin ve Adana'ya kadar sağanaklar etkili. Adana 31 derece. Karadeniz bölgesi de sağanakların etkisinde. Bolu 21, Samsun 23 dereceyken rüzgarla hava daha serin hissediliyor. Doğu Anadolu'da sadece Erzurum-Kars civarında yağış geçişi var. Erzurum 27, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da lodos sert, Diyarbakır 37 derece.
2: Müzik arası.

Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarınla karşınızdayız efendim. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mütabakat dün gece yürürlüğe girdi. 14 maddelik zaptın bazı başlıkları ise tartışmaları da beraberinde getirdi. Şimdi gözler tarafların bir araya gelmesinin beklendiği İsviçre'de. NTV ekipleri sıcak noktalarda haber nöbetindeler. Bugün yarın da tüm gelişmeleri canlı bağlantılarla ekranlara getireceğiz. Ama öncesinde günün öne çıkan diğer haberlerine kısaca bakalım.

0: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti. Bu istifa ile ilgili ayrıntıları canlı bağlantıyla alacağız. İstanbul'da dikkat çeken bir kaçırılma vakası yaşandı. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Maltepe'de evinin önünden kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Son durum ne? Birazdan bugün yarında. Ve hafta sonu milyonlarca aday YKS için ter dökecek. Sınav öncesi İçişleri Bakanlığı özel önlemler aldı. Ayrıntılar birazdan. Ve Fenerbahçe'de yeni dönem resmen başladı. Sarı lacivertler teknik direktörlük görevini İsmail Kartal'a emanet etti. Dünya Kupası heyecanı da devam ediyor. Milli takımda cumartesi sabahı oynayacağı Paraguay maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Dünya Kupası güncesi Amerika Birleşik Devletleri'nden canlı bağlantıyla bugün yarın da olacak. Bu haberler ve daha fazlası için bugün yarın başlıyor. Beştepe'de bugün önemli bir toplantı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda Amerika Birleşik Devletleri İran Anlaşması, terörsüz Türkiye süreci ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı. MGK açıklamasında organize suçlarla mücadele başlığı da dikkat çekti.
1: Milli Güvenlik Kurulu Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddesi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan barış mütabakatı oldu.
2: İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında mutabakata varılmasından duyulan memnuniyet dile getirilerek sürecin akamete uğratılmamasının önemine dikkat çekilmiş, Türkiye'nin bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabalara etkin katkı sunmayı sürdüreceği belirtilmiştir.
1: Toplantıda Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de ele alındı. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin İsrail'le yaptığı askeri anlaşmalar ve Rum yönetiminin daimi Fransız üssü için attığı imza. Ankara bu adımlara tepki göstermişti.
2: Türkiye'nin garantör ülke sıfatıyla Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri almaya muktedir ve kararlı olduğu vurgulanarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine halel getirecek ve Doğu Akdeniz'deki barış ortamını zedeleyecek herhangi bir oldu bittiye müsaade edilmeyeceği kaydedilmiştir.
1: Ve terörsüz Türkiye süreci. MGK açıklamasında terörsüz Türkiye süreci için ülkemizin ve bölgemizin istikbali bakımından kritik önemde denildi. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşılması amacıyla yürütülen çalışmaların değerlendirildiği, bu konudaki güçlü iradenin teyit edildiği bildirildi. MGK açıklamasındaki organize suçlarla mücadele başlığı da dikkat çekti.
2: Organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar ele alınmış, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin mutlak surette muhafazası hedefiyle atılan adımların kararlı bir şekilde sürdürüleceğinin altı çizilmiştir.
0: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti. Tugay, mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'i destekleyen isimlerden biriydi. Detayları alacağız. Telefon hattımızda bulunan NTV bölge temsilcimiz Merih Ak aktaracak. Merih.
3: Burcu, özellikle şunu vurgulamak gerekir ama daha doğrusu Özgür Özel'in kurultay sürecinden itibaren, kurultaya katılması ve seçime girmesinden itibaren destekleyicisiydi Cemil Tugay ve bu süreç içerisinde gerçekten aktif rol oynamıştı ve ondan sonraki süreçte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmişti ama daha sonraki süreçte Özgür Özel de biraz aralarının açıldığını da biliyoruz. Şunu belirtmekte yarar var. Bugün acil koduyla hem belediye meclis üyeleri hem de belediye başkanlarının toplantıya çağırdı Tugay. Bu toplantıda yaptığı konuşmada belediye başkanı olarak bir yol ayrımına geldi söyledi. Bir karar vermek üzere olduğunu belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut genel merkezinin kendisini ihraç etmeyi düşündüğünü vurguladı. Hem belediye başkanlarına hem belediye meclis üyelerine ayrı ayrı toplantılarında ve ayrılacağını vurguladı. Butlanla yönetilen CHP durma mümkün değil dedi. Kurultay davasındaki biliyorsun 1 Temmuz'da bu kurultaya hile karıştırıldığına yönelik bir dava var. Ve bu davada da sanıklardan bir tanesi Cemil Tugay. Bu davada ilgili bir karar çıkarsa siyasi yasak sürecinin olabileceğini belirtti. Aynı zamanda belediye yönelik hukuki süreçlere dikkat çekti. Beni de alabilirler dedi. Ki süreç buna gelirse o gün oturulur konuşulur. Meclis içinden uygun arkadaş göreve seçilir dediği de yine bu toplantılarda gündeme gelen olaylardan bir tanesi. Aslında Cemil Tugay'ın mutlak butlandan önce de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçeceğine ilişkin iddialar vardı kendi içerisinde ve siyasi çevrelerde. Bunu çok sert bir dille yalanlamıştı. Hatta partisinden istifa eden belediye başkanının görevinden de istifa etmesi gerektiğini belirten açıklamaları vardı. Peki bu aşamaya nasıl gelindi? Özellikle mutlak butlanın ardından en sert tavrı gösteren belediye başkanlarından bir tanesi oldu. Ama dün MHK'nın, CHP MHK'nın yapmış olduğu toplantının ardından Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı'nın görevden alınarak Utku Gümürt'ün yani eski Çiğli Belediye Başkanı'nın göreve atanmasıyla birlikte bir anlamda ihtiyar tamamen koptu ve bu süreç içerisinde bir istifa kararı aldığını biliyoruz Tugay'ın. Dünden beri gündeme gelen bir konuydu ve bu sabahtan itibaren az önce söylediğim gibi belediye meclisiyle ve belediye başkanlarıyla paralel bir toplantı yaptı. Ama hem belediye meclis üyeleri çevresinden ki 3 kişinin destek verdiğini ve Tugay'ın istifasının ardından bu 3 kişinin de partinin istifa ettiğini biliyoruz. Belediye başkanları bir toplantı yaptı ve bu toplantının ardından bir istifa zinciri açıkçası olmadı. Yani baktığımızda belediye başkanları içerisinde şu anda istifa edecek pozisyonda kimse yok. Çünkü Cemil Tugay değil buradaki belediye başkanı ve partilerin odağı Özgür Özel'in tavrı ki Özgür Özel'in Cemil Tugay'ı ararak istifa etmemesi gerektiğini söylediği ve seni partiden attınlar sakın istifa etme dediği de yine bize gelen bilgiler arasında ama buna karşın böyle bir tavır sergilemesi de hem belediye başkanları hem örgüt tarafından tepki çekmiş durumda. Peki bundan sonra ne olacak? Bağımsız kalacağına dile getiriyor Tugay ve bu süreç içerisinde de bundan sonraki süreçte de gelişmeler ne olacak ne diyecek tabii ki bunu göreceğiz ama şöyle bir durum var artık Cumhuriyet Halk Partisi de değil belediye başkanlığı İzmir'de şu anda bağımsız olduğunu belirtelim ama Cemil Tugay'ın bu aşamada yalnız kaldığında uygulamamızda yarar var. Belediye başkanları örgüt ve yine belediye meclis üyelerinin karar verme aşamasında Özgür Özel'den gelecek olan haberi ya da işareti beklediğinde halkın içinde bir yarar var Burcu.
0: Meriha aktardı ayrıntıları. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan davada savcılık 5 kişi için daha tahliye talep etti. Savcılığın talebini değerlendiren mahkeme heyeti 9 kişinin tahliyesine karar verdi. Tahliye edilenler arasında Elif Atayman da var. Silivri'de görülen davada savcılık İBB'ye bağlı Medya AŞ'nin eski genel müdürü Elif Atayman'la birlikte toplam 5 kişinin tahliyesini istedi. Kültür AŞ genel müdür yardımcısı Erdin Çolak, reklamcı Hasan Yalaz, Alper Aydın ve Yunus Göçer tahliyesi istenen diğer isimler oldu. Mahkeme heyeti kararını vermek üzere ara verdi. Aranın ardından heyet savcılığın talebiyle birlikte toplam 9 kişinin tahliyesine karar verdi. 53. günü görülen İBB yolsuzluk davasında aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı 68 sanık tutuklu yargılanıyor. İddianamede yer alan toplam sanık sayısı ise 414. CHP Yüksek Disiplin Kurulu bugün önemli bir toplantı yaptı. CHP'den ihracı istenen 9 milletvekilinin tedbir kararına itirazı karara bağlandı. CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı. 8 milletvekilinin itirazı ise reddedildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni parti konusunda önemli mesajlar verdi.
1: CHP'de ihraç istemiyle disipline sevkler sürerken Yüksek Disiplin Kurulu önemli bir karara imza attı. Kurul CHP'den ihracı istenen 9 milletvekilinin yaptığı itirazı görüştü. İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın itirazı oy birliğiyle kabul edildi. Gerekçe olarak Günaydın'ın verdiği yazılı savunmayla mutlak butlan davasıyla ilgisi olmadığının anlaşılması gösterildi. Bu kararla Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekili görevine dönebileceği belirtiliyor. Günaydın dışındaki 8 ismin ise tedbir kararına itirazları 3'e karşı 10 oyla reddedildi.
4: Grup başkan vekilimiz Gökhan Günaydın'ın daha önce de söyledik görevine devam etmesi kaçınılmazdır.
5: Diğer arkadaşlarımız için de bir an evvel bu saçmalıkların bitmesi dileğimdir.
1: CHP'den ihracı istenen 9 isim 15 gün içinde sözlü ya da yazılı savunma verecek. Gözler bir yandan da olağanüstü kurultay için verilen imzalar sonrası genel merkezin atacağı adımda. Ankara'da hal ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha çağrıda bulundu.
6: Partinin başında seçilmiş ve sokağa çıkabilen bir genel başkan var. Kurultay yapıyoruz deyip bizi bir an önce sokağın gündemine döndürmesi lazım Kemal Bey.
1: Özel No TV yayınına da katıldı. Olası yeni parti hazırlığı için tarih verdi. Yargıtay'ın adli yıl kapanmadan yani 20 Temmuz'a karar vermeme ihtimaline değindi. 40 gün sürecek adli tatilde hiçbir şey yapılmayacak. Bu insanların umutlarının kırılabileceği bir dönem olur dedi.
7: Her türlü adımı atıp bir partiyi hazır tutup milletin umutlarını kıramam ben. O yüzden bir partiyi hazır tutmak, bir partinin kuruluşu uzun vadeli hazırlığını zaten yapıyoruz.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaağan dün gece Maltepe'deki evinin önünden kaçırıldı. Polis başına çuval geçirilip zorla araca bindirilen Karaağan'ın izine ulaşmaya çalışıyor. Olayla bağlantılı iki şüpheli gözaltında. Endişeli aile merakla olumlu bir haber almayı bekliyor. Karaağan'ın eşi daha önce tehdit edilmediklerini, şüphelendikleri kimse bulunmadığını söylüyor.
8: Bir yakınından çıkmış aynı sokakta bulunan evine gidiyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Genel Müdürü Yardımcısı Erhan Karaağan'ın aniden önü kesildi. O andan itibaren kendisinden haber alınamıyor.
9: Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaağan evine doğru yürüdüğü sırada iki kişinin saldırısına uğradı. Ardından başına bir çuval geçirildi ve gri renkteki bir araca bindirilerek buradan zorla kaçırıldı.
8: İstanbul Maltepe'deki sokakta yaşananlara ailesi de şahit oldu.
10: Bir bağırış durdum. Eşimin telefonunu beni aradı. Polis üç kere bir bağırdı. Ben de hemen cama çıktım. Baktım kızım orada, eşim orada ama garip olan şey eşimi iki kişi yanlardan tutmuş. Kafasına şöyle bir vurup arabanın içine atıp kapıları kapatıp gitti.
8: Zanlıların iş yerinden çıktıktan sonra Erhan Karaağan'ı takip ettikleri değerlendiriliyor. Erhan Karaağan'ın eşi Ayşe Toprak Karaağan daha önce şüphelendikleri bir durum olmadığını anlattı.
10: Eşimin hiçbir kimseyle husumeti yok, olma ihtimali yok. Herkesi aradım tek tek. Bir kişi de ya şöyle de bize yan baktı ya da bize kötü söz söyledi diye bir argümanla bu zamana kadar karşılaşmadım.
8: Karaağan'ın telefonunun bir ara sinyal vermesi haliyle ümitlendirse de henüz bir ize ulaşılamadı. Kaçıranlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki şüpheli gözaltına alındı.
10: Biz hemen beni bulu tıkladık ama oradan hiçbir sinyal alamadık. Kapalıydı ama kızlarım sürekli tabii ağlayıp hep babalarının işte nereden bulacağına baktıkları için bir anda sinyal gelmeye başladı. Biz de polis memuruna hemen gittik verdik. Atladılar polis arabasına gittiler Kartal'da açık samanlık bir alanda. Sinyal geliyor, telefon bulunamadı.
8: 7 yıldır Kültür AŞ'de görev yapan Erhan Karaağan, finans yönetimi alanında uzman bir isim. Bütçe planlama, finansal faaliyetler ve mali raporlama süreçlerinde önemli rol oynuyor. Öte yandan İBB davasının tutuksuz sanıkları arasında yer alıyor.
0: İran dini lideri Müçteba Hamaney, Amerika Birleşik Devletleri ile varılan mütabakata ilişkin ilk kez açıklama yaptı. Açıklamanın satır başlarını NTV Tahran muhabirimiz Ali Çabuk aktaracak. Ali, Hamaney mütabakata dair neler söyledi?
11: Burcu, İran lideri Müçteba Hamaney'in değerlendirmesi merak ediliyordu ve yaptığı açıklamada yazılı olarak tabii yayınlandı. Görüntü bir kez daha paylaşılmadı ancak Hamaney bu mesajında prensipte bu mutabakat hakkında farklı bir görüş olduğunu söyledi. Ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ile Ulusal Güvenlik Konseyi'ni işaret ederek bu konsey başkanı ve konseyin diğer üyeleri tarafından oluşan ittifak diyelim konsensüs sonrasında Hamaney'in de buna onay verdiği anlaşılıyor yaptığı bu açıklamada. Öncelikli olarak mutabakatı ABD açısından bir anlamda çaresizliğin bir sonucu olarak değerlendirdi ve devamında ben prensipte esas itibariyle farklı bir görüşe sahiptim. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı ve Ulusal Güvenlik Konseyi ve paydaşlarının belli başlı sorumluluklar üstlenmeleri ve İran'ın ulusal çıkarları ve direniş cephesi olarak adlandırılan unsurların bundan zarar görmeyeceğinin taahhüt edilmesiyle birlikte bu anlaşmaya, mutabakata izin verdim ifadesini kullandı İran lideri Hameney. ABD tarafının aşırı taleplerde bulunması durumunda da bunun kabul edilmeyeceğinin garantisini de aldığını söyledi Müşteba Hameney ve bu şartlar altında görüşmelere de izin verdiğini belirtmiş oldu. Bu andan itibaren belirlenen şartların yerine getirilmesini takip edeceğiz ifadesini kullandı. ABD'nin vermiş olduğu taahhütleri yerine getirip getirmediğini bekleyip göreceğiz ifadesini kullandı. Şimdi bir taraftan da gözler İsviçre'de olacak. İran'dan bir heyet gidecek mi? Görüşmeler olacak mı? Buna dair de bir mesaj verdi Hameney ve gelecekte yapılacak doğrudan görüşmeler bizim ABD'nin tüm taleplerini yerine getireceğimiz anlamına da gelmez ifadesini kullandı. Buradan da hareketle ABD ve İran arasında doğrudan bir görüşmenin yakın bir tarihte yapılacağını söyleyebiliriz. Tabii gözler İsviçre'de olacak çünkü İran'dan bir heyetin İsviçre'ye gideceği belirtilmişti. Şu anda kesinlik kazanmasa da iptal olduğuna ilişkin de bir açıklama gelmiş değil. Yarın bunun netleşmesini bekliyoruz. Pakistan Başbakanı'nın bu seyahatini iptal ettiği bilgisi vardı. Ancak İran'dan bir heyetin İsviçre'ye gitmesi de bekleniyor. Ancak Hameney'in mesajında dikkat çeken konu ilkesel anlamda prensipte bu mutabakata dair farklı bir görüşü olduğunu söylüyor Müşteba Hameney. Peki bu mümkün mü? Ülkenin yüce lideri konumunda ancak mutabakata ilişkin farklı bir düşüncesi olduğunu açık bir şekilde dile getiriyor. Biz Baba Hameney'den de bu tarz açıklamaları duyardık aslında Burcu. Ruhani dönemini hatırlayalım. 2015 yılında kapsamlı ortak eylem anlaşması imzalanmıştı ABD ve İran arasında ve o dönemde de Ali Hameney bu müzakerelere prensip karşı olduğunu sık sık dile getirirdi. Şimdi Ol Hameney'de de aynı benzer bir açıklamayı görüyoruz ve prensipte bu mutabakata dair farklı bir düşüncesi olduğunu ancak başta Cumhurbaşkanı olmak üzere yani Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Ulusal Güvenlik Konseyi'nin diğer paydaşları, diğer paydaşlardan kastedilen ise yasama, yürütme ve yargı erklerinin başındaki isimlerin bu mutabakata onay verdiğini, bazı garantileri aldığını belirtti. Bu garantiler arasında İran'ın ulusal çıkarları ve başta Lübnan cephesi olmak üzere yani Hizbullah olmak üzere bazı garanti ve güvencilerin kendisine aktarıldığı ifade ediliyor. Son olarak Ulusal Güvenlik Konseyi az önce bir açıklama yayınladı Burcu. Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemilerden 60 gün boyunca ücret alınmayacağı şeklinde bir duyuru ve açıklamada Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından geldi.
0: Ali Çabuk aktardı ayrıntıları. Peki cumartesi İsviçre'de planlanan imza töreni yine de gerçekleşecek mi? Müzakereler hafta sonunda başlayacak mı? Kimler katılacak? Bunlar tabii akıllara gelen ilk sorular. Çok daha fazlası var. Cevaplarını İsviçre'de bulunan NTV diplomasi muhabirimiz Deniz Kilisioğlu'ndan alacağız. Deniz, kolaylıklar dileyelim. İsviçre'de ne bekleniyor ve hazırlıklar ne? Tabii görüşmeler olacak ama ne zaman?
12: Bu sorunun yanıtını İsviçre'de de alamıyoruz. İsviçreli yetkililer de tam manasıyla bilmiyorlar. Çünkü sürekli süreç gidip geliyor Burcu. Öncelikle onu söyleyelim. Tabii Pakistan heyeti de var burada. Sürecin başından itibaren arabulucuydu. Onlar açısından da henüz bir netlik yok. Şu dakika itibariyle ki saat saat değiştiğini de söyleyelim. Örneğin bir saat öncesinde İran tarafı ve Amerika tarafının nihai olarak gelip burada masaya oturacaklarına dair bir netlik yoktu ama şu aşamada oturacaklarına dair bir hazırlık var. Ama bu 4 kez değişti. Dolayısıyla gün içerisinde bakalım şu aşamada ne zaman olacağı konusunda bir netlik önümüzdeki saatlerde ortaya çıkacak mı göreceğiz ama iki tarafın oturmasını bekliyoruz artık. O kesin. Bir imza töreni beklenmiyor. Çünkü zaten liderler düzeyinde o imzalar atıldı farklı noktalarda da olsa. Eğer olursa Yarın en erken ihtimal öğleden sonra, ama hafta sonuna kalma ihtimali de ağırlıklı olarak İsviçre'de konuşuluyor. Amerika-İran arasındaki teknik müzakerelerin, yani yeni turun. Bu arada Şahbaz Şerif, Pakistan Başbakanı, buraya gelecekti aslında ama o da ziyaretini ertelemişti. Onun da durumu yarın sabah itibariyle netleşecek. Biraz İran ve Amerika tarafının heyetlerin seviyesiyle birlikte netleştikten sonra ziyaretin planlanması burada konuşuluyor. Dolayısıyla biz şunu görebiliriz. Yarın öğleden sonra ya da hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri ve İran heyetleri bir araya gelebilir. Hangi seviyede olur? J.D. Vance zaten açıklamasını yaptı. Hafta sonu gitme planımız var ama henüz netleşmedi dedi. Ama olursa başkan J.D. Vance olacak. Tabii bunun karşılığında Galibaf'ın, yani İran Meclis Başkanı'nın heyet başkanı olması bekleniyor. Öyle bir seviye beklentisi hala burada İsviçre'de var. Dolayısıyla bekliyoruz, göreceğiz. Ama belirsizlik J.D. Vance'de olduğu gibi, Amerikan Başkan Yardımcısı'nda olduğu gibi burada da var. Süreç gidip geliyor ama en azından artık yavaş yavaş tarafların masaya oturmaya ikna olduğunu anlıyoruz açıklamalardan.
0: Peki taraflar masaya otururlarsa ne konuşacaklar Deniz?
12: Şimdi önümüzde 14 maddelik bir mutabakat zaptı var Burcu. Dolayısıyla aslında orada da ne konuşulacakları yazıyor. Şimdi bu anlaşma temel itibariyle, çok detaya girmeden izleyicilerimiz için genel çerçevesiyle aktaralım.
0: Lütfen.
12: Savaşın durdurulması, tarafların iç işlerine karışmaması, birbirlerinin iç işlerine karışmaması, belli bir müzakere sürecini başlatmasını öngörüyor ve belli atıflar var. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'nın açılması meselesi hızlıca hayata geçecek gibi duruyor. Hem İran hem Amerika Birleşik Devletleri tarafından hem açıklamalar hem adımlar var. Abluka'nın yavaş yavaş açılmaya başladığına ilişkin Amerika tarafından, İran tarafından da hızlı bir şekilde Güvenlik Konseyi'nden sürecin geçirilmesiyle ilgili olarak. Ama nükleer meseleler konuşulacak başlıklar arasında. İran'a bütün bu savaş esnasındaki yıkımlarını da karşılayacak bir finans kapısının aralanması meselesi konuşulacak başlıklardan, ki en az 300 milyar dolarlık bir fondan bahsediyoruz. Ağırlıklı Körfez ülkelerinin herhalde sürece gireceği bir tablo bu. Amerika Birleşik Devletleri'nin onayıyla süreci yürütecekler. Dolayısıyla bu konuşulacak. Süreci izleyecek bir mekanizma konuşulacak. Birazdan detaylarına da gireriz. Nükleer konular çünkü çok çok çetrefilli. Diğer taraftan yaptırımlar hangi aşamayla kalkacak? Nasıl bir takvime bağlanacak? Bütün bunlar nükleer programla da ilgili olduğu için her şey birbirinin işine geçmiş durumda. Dolayısıyla bunlar da konuşulacak. Yani birkaç tane temel başlık var. Şu anda savaşı bitirmiş gibi gözüken bir mutabakat var ama aslında asıl zorlu konular masaya oturunca başlayacak. Özellikle nükleer ve yaptırımlar konusunda.
0: Peki 2015 anlaşmasıyla çok karşılaştırıldı Deniz. Daha geri bir anlaşma mı, daha ileri mi? Yani Amerika Birleşik Devletleri gerçekten kazandı mı?
12: Şimdi şöyle, nereden baktığınıza bağlı. Çünkü bu süreci bitmiş gibi görmediğimiz için aslında bir şey diyemiyoruz şu aşamada. Ama ilk izlenim, yani anlaşma metnine baktığınız zaman mutabakat zaptına diyelim daha doğrusu, ve 2015'te Obama döneminde imzalanan o geniş kapsamlı çok uzun metinle kıyaslandığı zaman tabii ilk etapta Amerika Birleşik Devletleri açısından daha geri gibi gözüküyor. İran açısından daha fazla kazanım var. En azından zenginleştirme ya da programını devam ettirme konusunda belli noktalarda hala sürece tutunmuş gibi gözüküyor. Ama İran açısından çok daha fazla belirsizlik var. Çünkü bütün bu süreç müzakerelerde konuşulacak. Şimdi şöyle söyleyelim, notlarımdan bakıyorum. Örneğin Obama döneminde imzalanan anlaşma bir sınırlama getiriyordu. Yani 15 yıl boyunca İran %3,67 oranında en fazla uranyumunu zenginleştirebilirdi. Fordo nükleer tesisinde zenginleştirme duruyordu. Arak tesisi, ki önemli iki tesis, Amerika müzakerelere otururken de zaten bunları masaya koymuştu, hepsi kapatılacak demişti. 2015'teki anlaşmada Arak nükleer tesisi dönüştürülme yönünde bir mutabakat sağlanmıştı. Burada her şey belirsiz, ne olacağı konusu belirsiz. Şu anda zenginleştirme konusunda hangi sınırla yapılacağı müzakerelerde belli olacak. Ama diğer tarafta süresi belliydi, zamanı belliydi, oranı belliydi. Dolayısıyla böyle bakıldığı zaman çok belirsizlik var nükleer programla ilgili olarak. Ucu açık noktalar var. Örneğin stok miktarı ne kadar olacak? Yani ne kadar elinde tutabilecek? Bu iki temel tesisin, Natanz ve Fordo'nun geleceği ne olacak? Natanz'ın bu belirsiz. Yaptırımlar hangi takvime bağlanacak, neye göre bağlanacak, İran hangi adımı atarsa, hangi yaptırımlar kaldırılacak, her şey belirsiz. Müzakerelerde yani o 60 gün diyoruz ya, öyle bakıldığı zaman o 60 gün içinde hepsini tek tek müzakere edecekler. Çok zor bir süreç ama bakıldığı zaman çok eleştiriliyor Amerikan Başkanı. Bugün J.D. Vance de, Başkan Yardımcısı da kameraların karşısına çıktı. Şöyle bir ifade kullandı, karşılaştırmayı kendisi yaptı aslında. Körfez bu anlaşmayı İran'ı güçsüzleştirdiğini söylüyor. Ben de buna inanıyorum. Diğer anlaşma İran'ı güçlendirmişti diyor. İran'ın nükleer programını devam ettiriyordu diyor. Bugün bizim yaptığımız anlaşma İran'ın nükleer zenginleştirme ya da nükleer programına geri dönüşünü engelliyor diyor. Ki ona dair henüz net bir bilgimiz yok ki. Hamaney'in dini liderin açıklamalarına baktığımız zaman gerçekten çok büyük talepler olursa anlaşmanın zor olacağına ilişkin sinyaller de veriyor. Zenginleştirmeye izin verilmeyecek diyor. Bu henüz tam manasıyla net değil bu anlaşmayla. Daha önceki anlaşmada çerçeve daha belliydi. Dolayısıyla böyle bakıldığı zaman artıları da var, eksileri de var anlaşmaların. Ama ikisini karşılaştırmak şu aşamada çok doğru olmaz. Çünkü nihai anlaşmayı bilmiyoruz. JCPOA dediğimiz anlaşma, Obama dönemindeki anlaşma net, detaylarıyla, ekleriyle çok çok kapsamlı bir anlaşmaydı. Nükleerde nereye varacaklar onu henüz bilmiyoruz. Ama şu aşamada baktığımızda sanki Amerika Birleşik Devletleri bu mutabakat zaptıyla biraz geri planda kalmış, İran daha fazla istediğini almış gibi gözüküyor. Ama müzakerelerde belki İran bu anlamda daha fazla geri adım atmak zorunda kalacak ve Amerika daha fazla bastıracak. Bunu bilmiyoruz. Süreci hep birlikte izleyip göreceğiz. 60 gün ama uzatılabilir taraflar tarafından. Zorlu bir müzakere olacağı açık. Daha ilk turda bile görüşme konusunda uzlaşamamış iki tarafı düşünürsek.
13: Evet, son olarak şunu da sorayım o zaman Deniz. Bir barış anlaşması ihtimali ne kadar kuvvetli? Oraya varır mı?
12: Yani şöyle, aslında 60 gün süre ve uzatılabileceği de söylendiği zaman taraflar biraz zamana mı oynuyor diye bakılabilir. Çünkü Amerikan Başkanı Donald Trump'ın en temel noktası Hürmüz Boğazı'nın açılmasıydı. Hürmüz daha öncesinde, savaştan önce açıktı. Bir anda o Hürmüz kartını İran tarafına verdi. Şimdi onu geri almış gibi gözüküyor. Böyle bakıldığı zaman olumlu gibi duruyor. Ama müzakere süreci uzarsa, o zaman İran taleplerinde elini güçlendirirse ya da bir şekilde yükseltirse, Amerika Birleşik Devletleri belli konularda ısrar ederse ve tabii ki Lübnan meselesini de unutmamak gerekiyor. İsrail'in ve Hizbullah'ın bu anlamda bu anlaşmaya bir şekilde destek vermesi, bölge barışı açısından katkı vermesi de gerekiyor. Dolayısıyla bütün bu süreçler ilerleyebilirse belki bir noktaya varabilir ama çok kırılgan bir süreç. Şu aşamada sadece savaşı bitiren, bir şekilde Hürmüz Boğazı'nı açan bir çerçevedeyiz. Ama tekrar taraflar savaşa dönmek istiyorlar mı? Bu konuda çok büyük bir soru işareti var. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da bu işten zararlı çıktı. Kongre süreci var, yeni seçimler var, ara seçimler. Eli birazcık sıkışmış durumda. İran tarafı ekonomik olarak çok büyük bir kayıp yaşıyor. Ağır bir darbe aldı Amerika Birleşik Devletleri saldırılarından. Dolayısıyla onlar da bir şekilde masada kalmak istiyorlar. Genel tablo bu. Ama kim gücünü nereye kadar kullanabilecek ya da bu süreci ikisi de gönüllü olarak uzatacak mı? Bir soru işareti. Hep birlikte göreceğiz. Dediğimiz gibi zor bir süreç. Biz İsviçre'deyiz. Bürgenstock'tayız. Olursa yarın görüşmeler, burada ilk tur başlayacak. Bakalım başlayabilecek mi? Başlarsa hangi seviyede olacak? Taraflar en azından mesela ortak bir resim verecekler mi iki heyet? Geçen sefer bu mümkün olmamıştı. Bunun bile müzakeresi yürütülürken o aşamalara nasıl geçecekler? Zor bir süreç, hep birlikte izleyeceğiz.
13: O zaman sana da kolaylıklar dileyelim Deniz. Deniz Kilislioğlu İsviçre'den ayrıntıları paylaştı bizimle. Bu bağlantımızdan sonra bir ara verelim, devam edeceğiz.
14: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Yolculuğu. Cuma günü sıcaklık 2-4 derece azalıyor. İstanbul bulutlu, yer yer yağmur da yağacak. Kuvvetli Poyraz'da hissedilen sıcaklık 19 derece. Ankara'da sağanak yağış var. İzmir'de rüzgar 5 gün sert esecek. Ankara 25, İzmir 32, Bursa yer yer yağmurlu 24 derece. Antalya'da yağmur kuvvetli yağacak. Sıcaklık 29 derece. Marmara'da bulutluluk fazla. 24-26 derecelerde olan sıcaklık Kuvvetli Poyraz'da gölgede 20 dereceye yakın hissedilecek. Hafif yağış da görülecek. İç Anadolu'da Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Yozgat'ta daha şiddetli olmak üzere bölge gök gürültülü sağanakların etkisinde. Eskişehir 23, Sivas 26 derece. İç Ege boyunca görülecek yağışlar Muğla, Köyceğiz, Denizli arasında çok şiddetli. Rüzgar 5 gün kuvvetli ve serin esecek. Manisa 26, Bodrum yağmurlu 27 derece. Akdeniz'de Isparta ve Burdur'da çok şiddetli olmak üzere Mersin ve Adana'ya kadar sağanaklar etkili. Adana 31 derece. Karadeniz bölgesi de sağanakların etkisinde. Bolu 21, Samsun 23 dereceyken rüzgarla hava daha serin hissediliyor. Doğu Anadolu'da sadece Erzurum-Kars civarında yağış geçişi var. Erzurum 27, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da lodos sert, Diyarbakır 37 derece. Hava durumu.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
2: Kısa bir ara verdik, devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın vardığı mütabakat sonrası gözler bir kez daha Rusya-Ukrayna savaşına çevrildi. Ukrayna bu kez cephe hattından yüzlerce kilometre uzaktaki Moskova'ya hedef aldı. İnsansız hava araçları Rus başkentindeki petrol rafinerisine vurdu. Ve saldırıya ilişkin son bilgileri alacağız. Siyaset bilimci Doktor Ümit Nazmi hazır paylaşacak son bilgileri bizlerle. Ümit, nedir son durum?
3: Evet, Rusya dün geceden beri çok büyük bir İHA saldırısına maruz kalıyor. Ukrayna tarafından özellikle Moskova'ya çok yoğun bir İHA saldırısı var. Çünkü son 2 yılın en yoğun İHA saldırısına Moskova maruz kaldı. Rusya geneline yaklaşık olarak 555 İHA gönderildi Ukrayna tarafından ve Moskova bölgesine ise 180'den fazla İHA saldırısı gerçekleştirildi. Bu İHA'ların tabii saldırıların çoğu düşürüldü. Fakat bunlardan bazıları hedeflerine isabet etti. Bundan dolayı Moskova bölgesinde çeşitli yerlerde yangınlar ortaya çıktı. Özellikle bazı apartman binalarında, spor salonunda, Moskova bölgesindeki bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Fakat bu saldırılardan en önemlisi Moskova petrol rafinerisine yapılan saldırı oldu. Çünkü bu hafta bu rafineriye ikinci kez saldırı gerçekleştirildi ve rafinerede bir yangın çıktı. Hatta söndürülmesi de bayağı bir zaman aldı. Ve bu rafinerinin şöyle bir önemi var. Moskova'nın petrolünün %40'ı bu rafineri sayesinde sağlanmakta. Bundan dolayı da önemli bir saldırı olduğunu söyleyebilirim. Tabii bunun dışında özellikle havalimanlarında uçuşlar saatlerce durdu. Bu Moskova'daki bütün havalimanlarında uçuşların kilitlenmesi anlamına geldi ve yolcular saatlerce beklemek zorunda kaldı. Tabii bu saldırı aslında Ukrayna arasında önem arz ediyor. Bununla ilgili olarak zaten Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin bir açıklaması oldu ve Zelenski şunu söyledi. İHA'larımızın Moskova'ya nasıl varabildiği ve hedeflerine ulaşabildiği ortaya çıktı dedi ve şöyle bir çağrıda da bulundu Zelenski. Savaş bitmeli ve masaya oturulmalı şeklinde bir açıklaması oldu. Tabii burada Ukrayna'nın Moskova'ya bu denli yoğun İHA saldırısı gerçekleştirmesinin nedenlerinden de bir tanesi bu aslında. Ukrayna tarafı Rusya'yı masaya çekmeye çalışıyor. Rusya tarafı biz diplomatik görüşmelere karşı değiliz diyor. Fakat öte yandan Rusya'nın taleplerinde şu ana kadar çok fazla esneme olmadı. Ukrayna ise Moskova'ya yönelik, Moskova'nın kalbine yönelik böyle saldırılar gerçekleştirerek hem Rusya'yı biraz daha kendi pozisyonuna çekmeye çalışıyor. Aynı zamanda diplomatik baskı kurmaya çalışıyor. Ve aynı zamanda da savaşı götürebildiğini göstermeye çalışıyor. Bundan dolayı bu tarz saldırılar gerçekleştirilmekte. Öte yandan Lavrov'un, yani Rusya Dışişleri Bakanı'nın da bir açıklaması oldu ve kendisi bu saldırılara misilleme ve büyük bir şekilde karşı reaksiyonun Rusya tarafından saldırıların gerçekleşeceğini belirtti. Son olarak şunu söyleyebilirim. Savaş yoğun bir şekilde devam etmekte ve Ruslarla konuştuğumda da savaşın yakında biteceğine dair bir inanç bulunmuyor.
2: Ümit Nazmi hazır aktardı ayrıntıları. Devam ediyoruz. Üniversite sınavına 2 gün kaldı. Öğrencilere yeni konu öğrenmek yerine mevcut bilgileri pekiştirmelerini öneriliyor. Peki aileler bu stresli süreçte nasıl davranmalı? İşte son 2 gün tavsiyeleri.
4: Üniversite sınavı öncesi adaylar son hazırlıklarını yapıyor. Temel yeterlilik testi cumartesi, alan yeterlilik testleri ise pazar yapılacak.
5: Tabii biraz stresli bir süreç doğal olarak. Son 2-3 gün biraz daha kafamızı rahatlatmaya çalışıyoruz açıkçası ama hafta başından beri her gün denemelere girip yanlışlarımızı kontrol ediyoruz.
6: Olması gereken en çıkabilecek işte kritik, analitik olarak ilerlemeye çalışıyorum. En yapamadığım veya önemli olan konular stratejik olarak neyse ona göre ilerlemeye çalışıyorum. Uyku düzenime dikkat etmeye çalışıyorum çünkü uykusuzluk da psikolojik olarak çok etkiliyor.
7: Artık konu çalışmanın çok faydalı olacağını düşünmüyorum açıkçası. Çok akıllarına takılan bir şeyler varsa bakabilirler. Ama artık sınav havasına girmeleri daha sağlıklı bir sonuç verecektir. Yeni nesil sorularımız biraz uzun kelime sayısından oluşuyor. Biraz dağılabiliyorlar soru içerisinde öğrenciler. Sorunun ne sormak istediğini anladıkları takdirde daha iyi sonuçlar verebiliyorlar.
4: Sınav sürecinde ailelerin de desteği önemli.
7: Aileler bir şekilde öğrenciye her zaman destek olmak zorunda. Beraberce paylaşılan son gün, keyifli zamanlar onları daha iyi motive edecektir. Ailelerin onların yanında bulunması, onlara destek olması, sonuç ne olursa olsun onların bir aile olduğunun unutulmaması çok önemli.
4: Uzmanlar öğrencilerin yalnızca akademik değil, psikolojik ve fiziksel açıdan da kendilerini hazırlamaları gerektiğini belirtiyor.
2: Bu hafta sonu Yükseköğretim Kurum Sınavı için İçişleri Bakanlığı özel önlemler aldı. Buna göre 45 bin personel görev yapacak. Nüfus müdürlükleri de açık olacak.
8: Yükseköğretim Kurumları sınavı nedeniyle emniyet önlemleri artırdı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 11.883 okulda 44.886 personel ve 6.907 ekibin görevde olacağını söyledi. Sınav merkezleri de bir gün önce başlayarak ekipler tarafından kontrol edilecek. Çevrede trafik yoğunluğu ve gürültüye karşı önlem alınacak. Cumartesi ve pazar günlerinde hazır ekiplerde geç kalma riski bulunan adayları sınava yetiştirecek.
9: Şu an öğrenimizi yetiştirmeye çalışıyoruz.
8: Bakan Çiftçi kimliğini kaybeden adaylar için nüfus müdürlüklerinin de açık olacağını söyledi. Buna göre sınav merkezi olan il ve ilçelerdeki 355 nüfus müdürlüğü cumartesi günü saat 07.17, pazar günü de 07.15.30 saatleri arasında açık olacak. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiğner de sınav saatlerinde federasyona bağlı tüm şoförlerin zorunlu olmadıkça kornaya basmamaları için karar aldıklarını açıkladı.
2: Pelin'in sultanları taraftarları önünde hata yapmadı. Ay Yıldızlar Milletler Ligi'nin 6. maçında karşılaştığı Fransa'ya set vermedi. Sultanlar Ankara Spor Salonu'nda oynanan maçı 25-17, 25-23 ve 25-20'lik setlerle 3-0

0: olmamız gerekiyor.
1: Sarı lacivertlilerde 8 yıl sonra başkanlığa dönen Aziz Yıldırım, 2014-2015 sezonunda birlikte çalıştığı teknik direktörü göreve getirdi.
0: En son 99 puan 99 golleki sezonu taraftarlarımız, camiamız bir hatırlarsa geriye dönük, biz o gün nasıl futbol oynattıysak ekibimizle beraber, bu seferki gelişimizde tabii ki o günkü oynattığım futbolun birkaç daha üstüne ilavelerimiz olacak. Çünkü trendi biz ekip olarak çok yakından takip edebiliyoruz. Buna uygun elimizde oyuncular da var. Taraftarlarımız merak etmesinler. Biz onları türbünde mutlu edecek, heyecanlandıracak, mutlu olmaları için iyi mücadele eden, koşan ve iyi futbol oynayan bir takım seyredeceklerine dair ben bugüne kadar bunu yaptım. Bundan sonra da yapacağımı onlara söylemek istiyorum.
1: İki yıl sonra Fenerbahçe'ye dönen Kartal, camiaya şampiyonluk borcu olduğunu söyledi.
0: Bizim Fenerbahçe camiasına, taraftarlarımıza bir borcumuz var. Yani bunu bir türlü ödeyemedik. Bu nedir bu borç? Şampiyonluk. Benim 3 dönem yaptığım teknik direktörlük döneminde ikisini bizim maalesef elimizden aldılar.
1: Futbol direktörü Oğuz Çetin teknik direktör tercihindeki süreci anlattı.
2: Biz beklentileri çok net bildiğimiz için çalışmalara geçmeden önce Fenerbahçelilik nedir? Fenerbahçe kültürü ve değerleri üzerine takımdaşlık çalışması, takımın Samandıra'da bir bütün olması, Fenerbahçe ruhunu yükseltmek, bunu taraftarla bütünleştirmek ki biz enerjimizi taraftardan alıyoruz. Bu noktaya gelebilmek en önemli konumuz.
1: Futbol şubesinden sorumlu yönetici Cihan Kamer, transfer planlaması hakkında camiayı bilgilendirdi.
3: Birçok oyuncuyu izliyor, birçok oyuncuyla görüşmeler yapıyoruz. Sabırlı olsunlar. İnşallah hocamızın da katılımıyla beraber bu süreci de hızlandıracağız. Santrofor olsun, takımın ihtiyacı olan her noktada böyle çok güzel haberler alacaklar. Coşkularını arttırarak devam ettirsinler.
1: Fenerbahçe'de dördüncü kez göreve gelen İsmail Kartal'ın teknik heyetindeki birinci yardımcı, Sarı Lacivertlilerin eski futbolcusu Dirk Kuyt olacak.
4: Şimdi Dünya Kupası'na dönüyoruz. A milli takım D grubundaki ikinci maçında Paraguay karşısına çıkacak. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar konuyla birlikte bizleri bekliyor. Emin, milli takımda Paraguay maçı öncesi hava nasıl? Sözü sana bırakalım.
5: Burcukaya teşekkürler. Havanın güneşli olduğunu, yani milli takım futbolcuların havasının güneşli olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Paraguay maçı hazırlıkları bu akşam tamamlanacak. Öncesinde 14.30'da yerel saatle 14.30'da teknik direktör Vincenzo Montella'nın basın toplantısı olacak. Maçın oynayacağı Levi's Stadyumunda biz de buradayız. Yayından sonra içeri geçeceğiz. Ardından 17.15'te FIFA'nın 3 futbolcu için düzenlediği bir medya etkinliği olacak. Kaan Ayhan, Mert Günok ve Yunus Akgün katılacak. Orada da sorularımızı soracağız. Ardından da yerel saatle 17.45'te milli takım son antrenmanını yapıp Paraguay maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Biz Avustralya maçı sonrası yaşananları, milli takıma, futbolcu grubuna, Montella'ya getirilen eleştirileri, Paraguay maçı hazırlıklarını, şansımızı ve son bölümde de Dünya Kupası'na genel bir bakış yapacağız. Anadolu Ajansı'ndan Hilmi Sever'le birlikte. Hilmi hoş geldin.
6: Hoş bulduk, merhaba.
5: Tarihi bir stadyumdayız. 1994 Dünya Kupası finalinin olduğu stadyumdayız. 94'ü herkes Brezilya'nın kupası diyebilir. Roberto Baggio'nun kaçan penaltısı diyebilir. Ama biz bu stadyumu Türkiye'nin Paraguay galibiyetiyle hatırlamak istiyoruz. Evet. Çok ikonik bir stadyum, bir kez daha söyleyelim. Bu Paraguay galibiyeti için sen milli takımı yaklaşık 20 gündür takip ediyorsun. Hı hı. Onlarla en başından beri berabersin. İlk günü de biliyorsun, mağlubiyetin sonrasını, son günleri de biliyorsun. Milli takımın sen şu anki resmini çizsen nasıl bir tablo çizersin?
6: Evet, şimdi karanlık bir tabloyla başladık ama aslında tablo karanlık değil, onu söyleyebiliriz. Yani evet, hata vardı, eleştiriler olabilir. Yanlışlar vardı. Hocanın eksikleri vardı belki. Belki fazla çalışıldı, fazla odaklanıldı ve içinde kaybolundu. Hoca da bunu söylüyor. Kararlar daha hızlı alınabilir miydi? Alınabilirdi. Bunları bir kenara artık bırakmak gerek. Oyuncular da söylüyor. Evet, bir maç kaybettik ama bir maç kaybettik. Yani bunun devamı var. Yani şampiyonayı kaybetmedik henüz. O yüzden bence hani çok umutsuzluk ortamı çizilmeden, çünkü oyuncuların beklentisi de bu. Hepsiyle görüşüyoruz. Kamplarda beraberiz.

0: aynı şeyi söylüyorlar. Bize destek olun. Yani bizim onlara destek olmamız lazım. Biraz da şu baskıyı azaltmamız gerekiyor. Yani dünyanın sonu moduna soktuğumuz sürece o baskının altında kaybolacaklar. Biraz rahat bırakmak lazım. Çünkü yeteneklerini biliyoruz. Yani bu tesadüfi bir şey değil. Uluslararası lig hep sayıklıyoruz artık, bunları tekrarlık saymaktan da insan oldu ama hatırlatmakta fayda da var. Uluslararası ligine çıkmış bir milli takımımız var. Son çeyrek finalist Avrupa Şampiyonası'nda ve rakiplerle karşılaştığımız zaman, yani mesela Avustralya karşısına çıkıyoruz, Dünya Kupası maçındayız. Türkiye favori. Herkes bunu söylüyor. Şimdi Paraguay karşısına geliyoruz, Türkiye favori. Bunu birazdan belki Paraguay teknik direktörü de söyler bunu. Bunu biliyoruz. İşte favori isek bu baskıyı da azaltıp biraz oyuncuların rahatlaması gerekiyor. Rahatlığa kavuştuktan sonra bence her şey istediği gibi olacak. Çünkü yetenek konusunda bir eksiğimiz olmadığını herkes biliyor. Yani Real Madrid, Inter, Juventus'u saymaya başlıyoruz. Almanya Ligi'nde ayın haftanın oyuncusu da savunma oyuncularımız var. Ligimizde Şampiyonlar Ligi'nde çok deneyimli oyuncularımız var.
1: Kömürlük yani, verdi.
0: Kadroyu saymakla bitmiyor oyuncuların yerleri. Bazı takımlar bir iki tane böyle oyuncuya sahip. Herkes onun resmini koyup arkasında birleşiyor. Bizde bunlardan birçok var. Yani ve belki de tarihimizde ilk kez bu kadar çok oyuncu var. Yani o yüzden hem bunun kıymetini bilip hem de bu tabloyu biraz tersine hep birlikte çevirmeliyiz. Çünkü oyuncular bunu söylüyor yani. Sosyal medyada etkileniyor musunuz? Etkilenmeyin, okumayın o zaman. Yani okumamak mümkün değil. Okumuyorsun, resepsiyona girerken orada karşılan kişi söylüyor. Ya da ailesi geliyor, bak işte sana bunu söylediler. Şimdi aileler de şu an yanlarında oyuncuların, hepsi takım otelinde. Moral vermek için. Şu an istenen tek şey aslında taktik, teknik, fizikten öte şu an biraz moral. Moral gerekiyor milli takıma.
1: Bizim kaldığımız otelde Paraguaylı basın mensupları var. Sabah onlarla konuştuk. İşte onlar Amerika mağlubiyetini kötü oynadık, kaybettik dedi diye söylediler. Ama Türkiye'nin Avustralya'ya yenilmesini beklemiyorduk dediler. Kimse? Onlar için de sürpriz. Hı hı. Herkes için nasıl sürprizse bizim için işte kabullenmek istemememizin, eleştirilerin dozajının sert olmasının nedeni o beklenmeyen mağlubiyet. Hı hı. Çünkü milli takım bizi o kadar inandırdı ki. Yani onların beklentisi çeyrek final veya daha ötesi olabilir, aşağısı olabilir ama bir beklenti yarattılar. Hı hı. Beklentiyle birlikte düşüş sert olunca eleştiriler de çok daha sert olmaya başladı. İşte onlar şimdi biraz kurtulduğumuzu görüyoruz. Evet. Arizona'daki antrenmanlarda yüzler gülmüyordu. Net bir şekilde gördük. Samet anlattı sizi görünce, siz derken ya kameraları görünce put gibi durmak istiyorum dedi. Hı hı. Dün akşamki antrenmana gittik. Rahatlamış milli takım gördük. Tekrardan birbiriyle takılan, şaka yapan oyuncu grubu geri gelmişti. Önemli olan buydu işte. Orada oyuncu grubu kendini hazırladı. Montella onları taktik olarak hazırladı ve onlara ekstra bir şey söylemesine gerek yok. Keyif alın, mutlu olun. En sevdiğiniz işi yapın ve çıkın kendinizi gösterin diyecektir demiş olması gerekiyor bana göre de. Şimdi Paraguay maçına gelelim. Sen Paraguay maçında 11 üzerinden konuşalım. Hı hı. Son maçın 11'inden değişiklik bekliyorsan kimler?
0: Değişiklik bekliyoruz. Çünkü bir kere yine benzer taktik, savunma sert savunması olan bir takım Paraguay'da, Avustralya gibi. Dar alanda becerikli oyuncular gerekiyor. Mesela Yunus Akgün girdi, etkili oldu kanatta. Yunus da dün idmanda da biliyorsun Montella sağ içinde özel bir görüşme gerçekleştirdi.
1: Kerem'le birlikte. Kerem'le ve Yunus'la.
0: Kerem'le birlikte. O yüzden ben iki oyuncuyu da yine bekliyorum. Yani Kerem konusu çok konuşuluyor ama Kerem Montella maç sonunda ne söyledi Avustralya maçı sonrasında? Kerem ruhunu verdi. Kerem'den memnun Montella. Yani çünkü taktik sisteminde Montella'nın çok önemli bir parça. Ön alanda presi yapıyor. Hiç bıkmıyor ve oyuna hiç kopmuyor. Sürekli basıyor ve rakip savunmaları rahatsız eden bir oyuncu. Aralara çok iyi koşular yapıyor. Hakan, Arda gibi oyuncuların derinlemesine pasların, hatta savunmadan atılan uzun pasları hep değerlendirebilen bir oyuncu. Avrupa Şampiyonası'nda da ve Montella geldiğinden beri de baktığımız zaman takımın en golcü isimlerinden bir tanesi Kerem Aktürkoğlu. O yüzden ben yine Kerem'den vazgeçeceğini düşünmüyorum açıkçası. Yunus Akgün'ü artık bekliyoruz mutlaka.
1: O zaman burada Barış Alper mi kesiliyor?
0: Biraz sanki öyle gözüküyor. Biraz hani çünkü ilk maçı Avustralya maçında sanki beklenildiğini alamadı gibi gözüküyor. Tabii ki bunlar öngörülerimiz, göreceğiz. Ama Yunus, Kenan, önlerinde Kerem yine olabilir. Arkayı Hakan, Hakan Orkun, Arda gibi kuracak gibi gözüküyor. Biraz sanki hani İsmail yerine Orkun biraz daha kontrollü futbol adına belki olabilir. Ön alanda çünkü çok top kullanmamız gerekiyor. Biraz daha topu daha iyi belki kullanabilecek, şut özelliği daha yüksek oyuncuları değerlendirme adına Hakan, Orkun, Arda. Yani benim sanki tahmini ileri uç attım, böyle olacak gibi gözüküyor.
1: Defans dörtlüsünde sağ bekte Zeki'de bir Mert değişikliği bekliyor musun?
0: Olabilir çünkü Avrupa Şampiyonası Gürcistan maçında o havayı yakalamıştı. Belki de hani Zeki de ilk maçta gerçekten Bu tabii ki Montella'nın tercihinden de dolayı. Ben Zeki'nin kötü bir performans sergilediğini asla düşünmüyorum. Çok iyi oynuyor. Roma'da inanılmaz bir sezon geçirdi. İnanılmaz sezonlar geçiriyor aslında. Hakkı bence biraz göz ardı edilen oyunculardan biri Zeki. Ya
1: dilden beri ben Zeki'nin performansının bir maç olsun aşağı düştüğünü görmedim.
0: Kesinlikle. Biz Zeki Çelik'le Roma'da bir röportaj gerçekleştirdik. Zeki'ye yeni kafu ünvanı vermiş Roma taraftarları. Burada çok konuşulmuyor bu ama il pendolino diyorlar. İtalyanca'da sürekli tren gibi gidip gelen kanadında. Gerçekten tren gibi gidip geldi. Ama orada Avustralya maçında bence eksik olan şey şuydu. Önünde ona destek olabilecek, treni biraz nefeslendirecek,
1: yükünü alacak
0: kimse yoktu. Yani bütün kanat, bütün koridor Zeki'ye kaldığı için bence Zeki orada biraz yalnız kaldı. Arkasında belki açık olduysa oldu. Yoksa ben Zeki'nin sistem içinde, ki Roma'da da tam bir sistem takımı, Gasperini ile başarılı olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ki Gasperini ile herkes kolay kolay başarılı olamaz. Sert bir hocadır.
1: Kesinlikle.
0: O yüzden belki orada Mert olabilir. Çünkü çok da yoruldu Zeki. Hani ama onun dışında kadronun aşağı yukarı ön alan, çünkü bizde çok merak edilen bir konu. Yine böyle olacağını düşünüyorum. Savunma değişir mi? Evet, savunmanız çok açık verdi açıkçası. Sen de biliyorsun. Kontralarda özellikle çok kötü yakalandık. Alanlar arası çok açıktı. Biraz onları mutlaka kapatmamız gerekiyor. Burada bence işte o beklerle ön alanın geri desteği çok değerli. Geri gelip mutlaka o koridorları, aradaki boşlukları kapatmalıyız. Yani Abdülkerim ile Melih'in arasını çok açık olmaması lazım. Çok açık olduğu zaman Avustralya maçında neler olduğunu gördük. Paraguay da benzer taktiği bence uygulayacak. Ama bu kez Kenan bence artık tam olarak hazır.
1: Hazır.
0: Kenan'ın dönmesi çok değerli. Yani dünya starı bir oyuncudan bahsediyoruz ve böyle yetenekler gerçekten çok az geliyor. Dar alanda Avustralya maçında sakat olduğu için sadece iki idmanla sahaya çıktı ve iki kişi değil üç kişi kapattı Kenan'ı. Yani iki kişi geldiği zaman durduramadılar, üç geldi.
1: Üçüncü geldi 10 dakika sonra.
0: O yüzden Kenan'ın varlığı çok değerli. Kenan bence takıma çok güç katacak. Bambaşka bir havada girecekler, onu söyleyelim. Ben çünkü herkese göre, yöneticilerle, oyuncularla sürekli görüşüyoruz. O şey ortamı atıldı. Yani insanlar bunu bilmesi gerekiyor. O kara bulutlar atıldı. Şu an burası da zaten nefes alınabilecek bir yer Arizona'dan sonra. Biraz da havası da güzel. O hava bize çok güzel yansıyacak.
1: Paraguay basınının bir isme dikkat çektiğini söyleyeyim. Kenan Yıldız diyorlar. Yani Hakan ve Arda'dan daha öne koyuyorlar. Kenan Yıldız'ı sen de vurguladın, gördük. Değil mi? Son bir dakika. Dünya Kupası'nın geride ilk maçlar tamamlandı gruplarda. İkinci maçlara geçiyoruz. Messi'nin hat-trick'i. Ronaldo'nun
0: başarısız
1: performansı, Haaland'ın ilk Dünya Kupası 2 golü, Mbappe'nin kendisini göstermesi. Bir dakikaya şöyle bir ilk maçların özetini yaparsan kimleri çıkarırsın, kimler senin as tablonda?
0: Katar'da ben Messi'nin Arjantin tüm maçlarına gitmiştim. Hani Messi'yi son kez izliyoruz diye, ama Messi bırakmıyor. Gerçekten futbolu da bırakmıyor, oyunu da bırakmıyor.
1: Umarız babasının rahatsızlığı onun futbolunu etkilemez.
0: Evet, umarım. Yani geldi, biz dedik yani Messi etrafında takıma yavaşlatır mı falan, Amerika Ligi'nde oynuyor. Hayır, geldi 3 gol attı. Yine Messi'yi konuşuyoruz. Yine Messi en büyük. Gerçekten çok başka bir oyuncu. Ronaldo'nun aslında düşüşünü biraz şöyle algılayabiliriz. Messi neydi? Yeteneğiyle öne çıkıyordu. Ronaldo fiziğiyle öne çıkıyordu. Yaş ilerledikçe fizik düşer, yetenek baki kalıyor. Yani o yüzden bu farkı aslında böyle biraz açıklayabiliriz.
1: Bir de orada Messi'nin etrafında kurulan takımla Ronaldo'nun etrafında kurulmayan bir takım farkı var.
0: Çünkü orada biraz iç savaşlar var. Bunu herkes, Portekizler de söylüyor konuştuğumuz zaman, maçlar gittiğimiz zaman. Liderlik savaşları var. Tam Ronaldo'nun etrafında kenetleneme var ama Messi etrafında bambaşka bir ruh var. Sahaya çıktığı anda bunu zaten hissediyorsunuz. Messi ve askerleri diyebiliriz. Arjantin bunu kabul etmiş durumda ve bu da başarıya getiriyor.
1: Bu favori ülkeler dışında hangi ülke seni şu ana kadar en çok heyecanlandırdı? Son sorum kısaca.
0: Ben Japonya'yı çok beğeniyorum. Yani Kuntz döneminde bizi gerçekten Belçika'da yenmişlerdi. O günden beri Dünya Kupası. Yani 2,5-3 sene önce o stadyumda bizi yendikleri zaman hazırlık maçında Dünya Kupası müziği çaldılar. Ve Japonya Dünya Kupası'na başarılı olacak diye teknik direktörü basın toplantısında açıklama yaptı. Yani o günlerden bugüne hazırlanıyor.
1: Sürpriz olmayan bir ülke.
0: Ben Japonya'dan farklı bir şey bekliyorum.
1: Hilmi Sever, çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Hilmi Sever'le Türkiye-Paraguay maçı öncesi beklentilerimizi konuştuk. Kısa da bir Dünya Kupası sohbetine girdik. Burcu, söz sende tekrar.
2: Emin Çağlar ve konuğundan sözü alalım. Bu saat dilimini noktalayalım. Saat başında tekrar birlikteyiz.

0: Bugün yarında bir saati geride bıraktık. İkinci saat dilimine haber özetleriyle başlıyoruz efendim. Beştepe'de önemli bir toplantı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda Amerika Birleşik Devletleri İran Anlaşması, terörsüz Türkiye süreci ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı. MGK açıklamasındaki organize suçlarla mücadele başlığı da dikkat çekti. Ukrayna-Rusya geneli yüzlerce insansız hava aracıyla saldırılar düzenledi. Başkent Moskova'daki saldırıların hedefinde petrol rafinerisi vardı. Rafineride patlamalar oldu ve yangın çıktı. Son durumu aktaracağız. 54 ilde düzenlenen tetikçi operasyonunda 258 şüpheli gözaltına alındı. Sosyal medyada tetikçi temin etme ya da tetikçilik işi yapmaya yönelik paylaşımlarda bulundukları tespit edilen şüpheliler arasında suç örgütlerini övücü paylaşımlarda bulunanlar da var. NTV'den Osman Terkan sanal dünyadaki suç pazarını araştırdı. Ayrıntılar birazdan. Ve Malatya'da dünya tıp tarihine geçen bir operasyon yapıldı. 8 hasta ve 8 donör aynı anda ameliyata alındı. Dünyanın ilk 8'i çapraz karaciğer naklinde 16 ameliyat aynı anda gerçekleştirildi. Operasyonun perde arkasını ekibin lideri Profesör Doktor Sezai Yılmaz NTV'ye anlattı. Ekrana getireceğiz bu haberler ve daha fazlası için bugün yarın ikinci saatiyle başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Beştepe'deki görüşmeyi Meclis Başkanı Soysal sosyal medya hesabından duyurdu. Görüşmenin içeriğine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Meclis Başkanı kısa süre önce DEM Parti İmralı heyetiyle mecliste bir araya gelmişti. Görüşmede DEM heyeti terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasal düzenlemenin bir an önce çıkarılması yönündeki talebini iletmişti. DEM Parti 5. olan Büyük Kongresini 20 Eylül'de gerçekleştirecek. Karar DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda alındı. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti olarak 5. olan kongremizi 20 Eylül'de Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştireceğiz. Şimdi tüm hazırlıkları 20 Eylül'e en güçlü şekilde gidebilmek ve hazırlanmak üzere yapıyoruz diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti. Tugay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mutlak butlan kararı ve sonrasında yaşanan sürecin CHP'ye büyük zararlar verdiğini söyledi.
1: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Tugay kararını sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla duyurdu.
2: Ülkemizin her türlü kurgu, vesayet ve manipülasyondan uzak, halkımızın hakları ve refahı için çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacı olduğuna yürekten inanıyorum. Yaşamım boyunca bu mücadelenin bir parçası olmaya devam edeceğim. Ancak mutlak butlan CHP'si bu mücadelenin çatısı değildir. Bu kanaat ve düşüncelerle, büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum.
1: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın partisinden ayrılacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu'nun il başkanlığına görevden alınan Çağatay Güç'ün yerine Utku Gümrükçü'yü ataması iddiaları daha da yüksek sesli hale getirdi. Cemil Tugay dün tüm belediye meclis üyeleriyle ilçe belediye başkanlarını toplantıya çağırdı. İddiaya göre toplantıda mevcut yönetimin kendisini görevden alacağını söyledi. Bu nedenle istifa kararı aldı.
2: Özellikle son günlerde üst üste alınan ihraç kararları çok endişe vericidir. Dün bir grup il başkanı ile birlikte İzmir il başkanımızın görevden alınması İzmir'in siyasi iradesine yapılmış büyük bir saygısızlık ve kabul edilemez bir yanlıştır. Partimizin üyelerinden ve seçmeninden gelen siyasi iradenin hoyratça göz ardı edilmesi, gelecek günlerde alınacak benzer kararların habercisi niteliğindedir.
1: Toplantıda belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin istifaya karşı olduklarını dile getirdikleri, parti içi mücadelenin önemini vurguladıkları belirtildi. Tugay'ın istifasının Özgür Özel tarafından da engellenmeye çalışıldığı öğrenildi. Cemil Tugay'ın açıklamasının ardından Başkan Vekili Levent Yıldır ve Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Özuslu ve Atilla Baysak da CHP'den istifa etti.
0: Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı vardı. Bakanlık, Amerika Birleşik Devletleri İran mütabakatına dair önemli mesajlar verdi.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan barış mutabakatı Ankara'nın yakın takibinde. Milli Savunma Bakanlığı mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.
4: Söz konusu mutabakatın bölgede kalıcı barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Bu kapsamda mutabakatın korunması ve sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi bakımından ilgili tüm tarafların sağduyulu, itidalli ve sorumlu bir tutum sergilemesi büyük önem taşımaktadır. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler de yakından takip edilmektedir. Ülkemiz, uluslararası hukuk çerçevesinde bu alanlarda yürütülecek çalışmalara katkı sağlamaya hazırdır.
3: Bakanlık, İtalya'ya ait bir adet SAMT hava savunma sisteminin Konya'ya konuşlandırıldığını da bildirdi. Ayrıca yerli üretim siper hava savunma sisteminde kritik bir eşiğin aşıldığı da vurgulandı.
4: NATO daimi savunma planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla İtalya'ya ait bir adet SAMT hava savunma sistemi 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda konuşlandırılmıştır. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterindeki siper hava savunma silah sistemi 12 Haziran'da Sinop Atış Alanı'nda gerçekleştirilen test kapsamında yüksek süratli ve manevra kabiliyetine sahip Süper Şimşek hava hedefini başarıyla imha ederek tam harekat kabiliyetine ulaşmıştır.
3: Milli Savunma Bakanlığı Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi için alınan önlemler hakkında da bilgi verdi. Açıklamada tüm güvenlik tedbirleri alınmış olup ilgili bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalar sürdürülmektedir denildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Versailles Sarayı'nda İran'la anlaşmanın imzasını attı. Şimdi gözler İsviçre'ye çevrildi. Taraflar arasında nükleer müzakereler yapılması bekleniyor. Amerikan basınına göre müzakere turu bugün başlayıp 3 gün sürebilir.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'la mutabakat zaptını Versailles Sarayı'nda imzalaması, İsviçre'de yapılması planlanan töreni belirsizliğe sürükledi. İsviçre Dışişleri Bakanlığı'na göre Amerika Birleşik Devletleri ve İran heyeti, Bürgenstock'taki anlaşmanın uygulanmasına ilişkin ilk müzakereleri gerçekleştirmek üzere bir araya gelecek. Wall Street Journal gazetesine göre de resmi bir imza töreni yapılmayacak. Ancak iki taraf arasındaki nükleer müzakereler İsviçre'nin Luzern kentinde devam edecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance de özel temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner İranlı muhataplarıyla 3 gün sürecek görüşmelere katılacak. Pakistan ve Katar'dan ara bulucular da müzakerelerde yer alacak. Barış anlaşmasının nihai şartlarının belirlenmesi için 60 günlük müzakere süresi öngörülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, öngörülen 60 günlük sürede esneklik payı bulunduğuna işaret etti. Bu süreyi kesin bir son tarih olarak görmediğini söyledi. Trump, Başkan Yardımcısı J.D. Vance'e de takılmayı ihmal etmedi. Anlaşmanın başarısız olması halinde sorumluluğun bir kısmını Başkan Yardımcısının üstlenebileceğini söyledi. İşe yararsa tüm övgüyü ben alacağım, işe yaramazsa suçu J.D.'ye atacağım dedi. Trump anlaşmayla ortaya çıkabilecek ekonomik felaketi önlemek istediğini vurguluyor. Wall Street Journal'a göre Trump'ın bu sözleri kararların küresel etkilerini kabul ettiği anlamına geliyor. Anlaşmada mutabakatın yürürlüğe girmesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın dondurulmuş varlıklarını kullanıma açacağı maddesi de dikkat çekti. Bu varlıkların nasıl serbest bırakılacağına ilişkin usuller müzakereler sırasında belirlenecek. Trump bu konuda dikkat çeken bir açıklama yaptı. Onların çok parasını aldık. O para bizim değil. Bir noktada sanırım geri vermemiz gerekecek dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ın belirli sayıda balistik füzesini elinde tutmasına karşı olmadığını da söyledi. Eğer diğer ülkelerde de varsa onların da bir miktarına sahip olmamaları biraz haksızlık olur ifadelerini kullandı.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran arasında varılan anlaşmayla ilgili İsrail basınında dikkat çeken analizler yer almaya devam ediyor. Haaretz gazetesi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu arasında ilişkilerin bozulduğuna dikkat çekti. Diplomatik intihar otobüsünü kim kullandı başlığını attı. Ve Yedioterot gazetesi ise nükleer müzakerelerin çözümsüz kalacağı ve İran'a Kasım'dan sonra yeni saldırı düzenlenebileceği iddiasını gündeme getirdi.
5: Diplomatik intihar otobüsünü kim sürdü? Trump mı, Netanyahu mu? İsrail'de yayınlanan Haaretz gazetesinde Zvi Barel imzalı analiz bu çarpıcı soruyla başlıyor. Analizde ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun başarısızlığa mahkum olan İran savaşını kol kola başlattıkları vurgulandı. Analizde İsrail'i otobüsün altına atan ve otobüsü kendisi kullanan ABD Başkanı Donald Trump mıydı? Yoksa diplomatik intiharın en kesin yol olduğuna karar veren Başbakan Benjamin Netanyahu muydu? Sorusu yöneltildi. İsrail'in askeri olarak karşılık verme seçeneğinin eşi benzeri görülmemiş bir şekilde kısıtlandığı vurgulandı. İsrail'in İran'ın anlaşmayı ihlal etmesi durumunda ihtiyaç duyacağı uluslararası güvenilirliğinin de çöktüğü belirtildi. İsrail'in Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde izlediği politikalar ve kendi demokratik temellerini sarsan adımlar atarak uluslararası itibarını zayıflattığı vurgulandı. 7 Ot Ahronot gazetesinde ise ABD ve İsrail arasında varılan anlaşmanın başarısızlığa mahkum olduğu iddia edildi. 60 günlük müzakere sürecinin sonunda nihai bir anlaşmaya varılmasının mümkün olmadığı görüşü dile getirildi. İsrail'in Kasım'a kadar Lübnan konusunda sert tavrını sürdürmesi gerektiği belirtildi. Kasım'da ABD'deki ara seçimlerden sonra İsrail için İran konusunda bir hamle yapma seçeneği doğacağı yorumuna yer verildi. O tarihe kadar ABD ve İran'ın anlaşamaması halinde İsrail'in Trump yönetimine biz uyarmıştık deme fırsatı doğacağının altı çizildi. İsrail'in İran'ın ABD'yi oyalamaya çalıştığı görüşünde olduğu, gerçekte böyle olması halinde Kasım ayının yeni bir dönemin başlangıcı olacağı vurgulandı. Lübnan'ın güneyinden çekilmemenin İsrail'in kırmızı çizgisi olduğu belirtildi.
0: Ankara küresel diplomasinin merkez üssü olmaya hazırlanıyor. 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesi konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ev sahipliği olmasa Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump zirveye gelmeyecekti dedi. Bakan Fidan Rusya ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Önemli konuların Amerikan Başkanı'nın katılmadığı bir toplantıda karara bağlanmasının imkansız olduğunu söyledi. Fidan toplantının Ankara'da ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılacak olmasının Trump'ın zirveye katılmasını mümkün kıldığını belirtti. Dışişleri Bakanı Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mütabakata da değindi. Zenginleştirilmiş uranyumun kaderinin kritik olduğunu, seyreltilme sürecinin taraflar arasında görüşüleceğini vurguladı. Putin'le görüşmesine ilişkin bilgi de veren Fidan, Moskova ile yapıcı ilişkilerin sürdüğünü vurguladı. Türk savunma sanayi ilk kez bir NATO üyesi ülke için ürettiği bir savaş gemisini hafta sonunda teslim edecek. Romanya donanması için Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ASFAD tarafından inşa edilen korvetin teslim töreni cumartesi günü İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapılacak. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Romanya Cumhurbaşkanı da katılacak. Böylece Türk savunma sanayi tarafından inşa edilen bir savaş gemisi ilk kez bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkelerin donanmasında görev alacak. Aynı törende yine ASFAD tarafından inşa edilen TCG Koçhisar Açık Deniz Karakol Gemisi de hizmete alınacak. Başkent Ankara'da dün öğleden sonra etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bu görüntüler Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesi Pamuklar Mahallesi'nde kaydedildi. Sağanak sonrası bazı yollarda su birikintileri oluştu. Araçlar yollarda ilerlemekte zorluk yaşadı. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada başkent için sağanak uyarısı yapılmış. Sel, su baskını ve ulaşımda aksama konusunda uyarılarda bulunulmuştu. Aksaray'da 16 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismar davasında DNA raporuna rağmen sanığın tutuksuz yargılanması tepki topladı. Mağdur kızın avukatı tutuklama tedbirinin hemen hukuki, hem hukuki hem vicdani bir gereklilik olduğunu savundu.
1: Adli tıp raporu ve DNA testi sonuçlarında cinsel istismar iddiasını doğrulayan bulgular elde edildi. Buna rağmen 16 yaşındaki kızı istismar ettiği öne sürülen sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.
6: Olaydan mağdur bir çocuk olması, gelen somut verilerin mağdur çocuğun anlatımlarını birebir destekler mahiyette olması, gelen adli tıp raporundaki biyolojik örneklerin uyumluluğu dikkate alındığında tutuklama tedbirinin hem hukuki hem vicdani olduğu kanaatindeyiz.
1: Aksaray'da geçen yıl Ağustos ayında yaşadığı öne sürülen istismar olayıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Bu süreçte mağdur çocuğun kıyafetleri kriminal incelemeye gönderildi. DNA testi yapıldı. Elde edilen biyolojik örneklerin sanık Murat D'nin DNA profiliyle uyumlu olduğu tespit edildi. Sanık hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan 36 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. DNA raporlarına rağmen sanık hakkında tutuklama kararı çıkmaması mağdur kızın ailesi ve avukatının tepkisini topladı.
6: Adli raporda biyolojik uyumluluk tespit edilmiş ve uyumluluk neticesinde müvekkilimizin anlatımları doğru bir hale gelmiştir.
1: Dava önümüzdeki günlerde Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edecek.
0: Bir kafede anlaşmalı olarak çalışan kadınlar sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri mekana davet ediyor ve şantaj ve tehditle yüksek miktarda hesap ödetiyordu. İtiraz edense darp ediliyordu. Şikayetler artınca polis kafeye operasyon yaptı.
3: Polislerin arasında adliyeye sevk edilen bu zanlılar arkadaşlık uygulaması üzerinden erkekleri tuzağa düşürüyordu. İnternetten tanıştığı kadınlarla Beşiktaş'taki kafeye buluşmaya gelen erkeklere yüklü hesap çıkarılıyor, itiraz eden gasp ediliyordu. Son olay 13 Haziran'da yaşandı. 48 yaşındaki mağdura 100 bin liralık hesap çıkarıldı. Parayı ödemeyi reddedince dayak yedi, o da polise başvurdu. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturmayı derinleştirince aslında şikayetçi olmaktan çekinen çok sayıda mağdur olduğunu tespit etti. Onlarca erkek sosyal medyada tanıştığı kadınların tuzağına düşmüştü. Operasyon yapan polis kafenin sahibi, çalışanları ve uygulama üzerinden erkeklerle yazışan kadını gözaltına aldı.
7: İddiaların odağındaki kafe olayın yaşandığı günden beri kapalı ve iddiaya göre bu kafeye idari bir para cezası kesildi.
3: Kafenin anlaşmalı kadınları gasp sürecinde aktif olarak kullandığı belirlendi. Yağma suçundan gözaltına alınan şüpheliler mahkemeye çıkarıldı. 5 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği sağlam evler sitesi davasında karar çıktı. 6 sanıktan 4'üne indirim yapılarak 3'er yıl hapis cezası verildi. Gerekçe olarak duruşmalardaki saygılı tutumları gösterildi. Başsavcılık kararın kanuna aykırı olduğunu belirterek dosyayı bir üst mahkemeye taşıdı.
5: 22'şer yıla kadar hapis cezası isteniyordu. 6 sanıktan ikisi beraat etti. 4 kişiye saygılı tutum nedeniyle indirim yapıldı. Başsavcılık karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. Kahramanmaraş'ta Sağlam Evler sitesinin 2 bloğu 6 Şubat'ta meydana gelen ikinci depremde yıkıldı. Enkaz altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti. Binada kullanılan beton ve demirlerin yönetmeliğe uygun olmadığı belirlendi. Ayrıca apartmanın üst katlarına sonradan yapılar eklendiği, zemin kattaki iş yerlerinin duvarlarının kaldırılarak depoya dönüştürüldüğü tespit edildi. Müteahhit ve şantiye şefinin de aralarında olduğu 6 kişi asli kusurlu bulundu. Sanıklar bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla yargılanıyordu. Karar duruşmasında hakim karşısına çıkan sanıklar savunmalarını yaptı. Kooperatif Başkanı Hayati Pakdil kendisinin sadece mali işlerle ilgilendiğini öne sürdü. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti 22'şer yıl hapis istemiyle yargılanan 6 sanıktan 4'üne önce 4 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Ardından bu ceza 3'er yıla indirildi. Gerekçe olaraksa sanıkların duruşmalardaki saygılı tutumları, geçmişleri ve kişilikleri gösterildi. Diğer iki sanıksa beraat etti. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. Başsavcılık tüm sanıkların bilinçli taksir suçundan cezalandırılmalarını, ayrıca meslekten men edilmeleri gerektiğini belirtti.
0: Mersin Silifke'de çıkan kavgada 4 zanlı bir kişiyi önce deniz kenarında ardından da suyun içinde darp etti. Olayın ardından 3 zanlı tutuklandı. Bir kişi adli kontrolle serbest kaldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamu düzenine zarar veren bu eylemlerle mücadelemiz sürecek dedi. Turizm bölgelerinin güvenliğinin öncelikleri arasında olduğunu da vurguladı.
3: Deniz kenarında başlayan kavga denizin içinde de sürdü. Dakikalarca süren kavgayı sahildekiler korkuyla izledi. Görüntüler geçtiğimiz hafta sonunda Mersin'in Silifke ilçesinde kaydedildi. Yaklaşık 10 dakika süren kavgayı çevredekilerin uyarısı da durduramadı. Jandarma müdahale etti. Kavganın ardından olaya karışanlar gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adli işlemlerin ardından 3 sanığın tutuklandığını belirtti. Bir kişi ise adli kontrolde serbest kaldı. Darp edilen kişi hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek konuyla ilgili açıklamasında turizm bölgelerinin güvenliğinin vazgeçilmez öncelik olduğunu vurguladı.
4: Bireysel mağduriyetlerin yanı sıra ülkemizin marka değerine, turizm güvenliğine ve kamu düzenine doğrudan zarar veren bu tür eylemlere karşı mücadelemiz hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürecektir.
3: Bakan Gürlek, turistleri baskı, tehditle mağdur edenlerle birlikte hanutçuluk faaliyetlerini yönlendiren işletme ve organize yapıların yakın takipleri altında olduğunu söyledi.
0: 54 ilde düzenlenen tetikçi operasyonunda 258 şüpheli gözaltına alındı. Sosyal medyada tetikçi temin etme ya da tetikçilik işi yapmaya yönelik paylaşımlarda bulundukları tespit edilen şüpheliler arasında suç örgütlerini övücü paylaşımlarda bulunanlar da var. NTV'den Osman Terkan sanal dünyadaki suç pazarını araştırdı.
8: İstanbul Sarıyer'de iş insanına silahlı saldırı düzenleyen 16 yaşındaki şüphelinin tetikçi olduğunu ve olayın azmettiricilerinin kendisiyle sosyal medyadan irtibat kurduğunu itiraf etmesinin ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. 54 ilde tetikçi operasyonu düzenlendi. Sosyal medyada tetikçi temin etme ya da tetikçilik işi yapmaya yönelik paylaşımlarda bulundukları tespit edilen 258 şüpheli yakalandı. Sosyal medyada tetikçi pazarlığı yapılan sayfaları takibe alan polis şüphelilerin suç örgütlerini övücü paylaşımlarda bulunduklarını da tespit etti. Sosyal medya suç örgütleri için eleman devşirme yeri. Özellikle de çocuk yaştakiler suça özendirilerek tuzağa çekiliyor.
9: Uyuşturucu, yasa dışı bahis, suça sürüklenen çocuklar. Tek bir ortak noktası var. Hepsi sosyal medyada.
10: Sosyal medyanın, televizyonun, diğer hani sosyal mecraların etkisiyle işte şiddet eğilimi, uyuşturucu eğilimi ya da işte hani bizim o şu anda görmüş olduğumuz o suç eğilimlerinin normalleştirildiği takdirde bu şu anda şöyle bir propaganda var, romantize ediliyor. Yani bu çok olması gereken, zaten o raconun kesilmesi, o maddenin kullanılması çok normal bir eylemmiş gibi propaganda ediliyor.
8: Çeteye katılan çocuklar kendilerini kısa süre sonra kirli işlerin içinde buluyor.
9: Uyuşturucu ticaretini kurye olarak kullanmaya başladılar. Ellerine silah verdiler. Silahla çatışmaların içine soktular. Tetikçilik, infaz eylemlerinde kullanmaya başlıyorlar.
8: Haraç vermek istemeyenlerin işyerleri kurşunlanıyor, iş insanlarına suikastlar düzenleniyor.
11: Çocuklarımız sahipsiz olabiliyor. Parçalanmış ailelerin çocuklarının ele, özellikle devlet koruma altına alınıp bu anlamda çetelere bir yem olması veya çeteler içerisinde kullanılmasının da önlenmesi lazım.
8: Peki suç örgütleri tetikçi olarak neden çocuk yaştakileri kullanıyor?
12: Herhangi bir çocuğun içinde bulunmuş olduğu eylemden dolayı cezalandırılması mümkün değil. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 12 yıldan 15 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde ise 9 yıldan 11 yıla kadar bir hapis cezası verilmesi mümkün. Diğer cezalarda ise verilecek olan en fazla hapis cezası 7 yıldan fazla olamıyor.
8: Tetikçi pazarlıklarının yanı sıra sosyal medyada ruhsatsız silah satışı da yapılıyor.
13: Bireysel silahlanma konusunda her ne kadar yasal düzenlemeler yapılsa da, her ne kadar güvenlik güçleri aralıksız düzenlediği operasyonlarla bu durumu engellemeye çalışsa da silaha ulaşmak hiç de zor değil. Sosyal medyada ruhsatsız silah satışı yapılan onlarca sayfa var. Herhangi bir sosyal medya sayfasından silah sahibi olabiliyorsunuz. İşte örneklerinden biri. Bir mesajlaşma uygulaması. Burası açıkçası silah satıcılarının pazarı haline gelmiş. Öyle ki silah fiyatları 10 bin liradan başlıyor. 100-150 bin liralara kadar çıkıyor. Hatta öyle ki 50-55 bin liraya suikast silahları bulabiliyorsunuz.
8: Türkiye'de 30 milyondan fazla ruhsatsız silah olduğu tahmin ediliyor. 2024 yılında işlenen cinayetlerin %82'sinde internet üzerinden de yasa dışı olarak satış yapılan ruhsatsız silahların kullanıldığı tespiti var.
11: Korkarım ki ileride bu da sokakta, toplu taşımalarda birçok yerde de toplu katliamlar olabilir. Öğretmenlere şu anda başladı.

0: sigara sektöründe faaliyet gösteren 13 şirkete denetim kayyumu atanmıştı. Kayyum kararı şirketlerin tamamı için kaldırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı haksız fiyat artışı gerekçesiyle beyaz et sektörünün en büyük şirketlerine yönelik soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında şirketlerin üst düzey yöneticileri gözaltına alınırken 13 şirkete denetim kayyumu atanmıştı. Şirketler kayyum kararına karşı yargı yoluna başvurmuştu. Bu şirketlerden 4'ünün kayyum kararı geçtiğimiz günlerde kalkmıştı. Dün 9 şirketin daha kayyum kararı kaldırıldı. Böylece 13 şirketin tamamı için kayyum uygulaması durdurulmuş oldu. Yaz aylarında özellikle dikkat edilmesi gereken konulardan biri gıda güvenliği. Çünkü sıcak hava bakteri üremesini hızlandırıyor. Gıdalar daha çabuk bozuluyor. Bu durum sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
1: Et ve süt ürünleri, sokak lezzetleri, hatta bazı meyveler. Sıcak hava gıda güvenliğini olumsuz etkiliyor.
2: Çiğ tavuk gibi ürünler, dışarıda satılan, açıkta satılan kontrolsüz gıdalar, midye gibi sokak lezzetleri ve hepimiz belki çok fazla düşünmeyiz ama makarna, pilav beklediği için gerçekten riskli olabilecek gıdalar arasına girebiliyor. Ya da yazın daha çok tükettiğimiz, bazen üzerine temizlemeden tükettiğimiz kavun, karpuz gibi ürünler, bunları kestiğimizde kendisinin içerisine mikroorganizmaları taşımış olabiliyoruz. Evet, süt ve süt ürünleri gibi ürünler bizim için daha riskli hale gelebiliyor.
1: Yalnız dışarıda satılan ürünler değil, evde hazırlanan yemekler de risk oluşturabilir.
2: Bir gıda piştikten sonra maksimum 2 saat içerisinde buzdolaba kaldırmamız gerekiyor. Ama 30 dereceyi aşan sıcaklıklardaki yaz aylarında bu süreyi mümkünse 1 saate indirmemiz gerekiyor. Doğru çözdürme yöntemi çok önemli. Bu da nedir? Önceki geceden buzdolabına çıkartmak. Aceleniz varsa soğuk su altında bunun çözdürülmesi.
1: Buzlu içecekler ve dondurmayı da gıda güvenliğine dikkat eden yerlerden temin etmek önem taşıyor.
0: Yurttan derlediğimiz haberlerle devam edelim. Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir kafede mutfak tüpü bomba gibi patladı. Kafenin camları kırıldı. İçerideki malzemeler savrularak zarar gördü. İş yeri sahibi Yükselova ve kafedekiler yer almadan kurtuldu. Osmaniye'de özel halk otobüsü yolcu almak için durağa geldi. Bu sırada durağın yanında bulunan ağaç kökünden sökülerek otobüsün üzerine devrildi. Durumu fark eden bir kişi son anda bölgeden uzaklaşarak kurtuldu. Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Edirne'deki İpsala gümrük sahasına gelen bir tır detaylı arama için hangara alındı. Araçta 4 ton 321 kilogram uyuşturucu madde bulundu. Gaziantep'te 61 yaşındaki Saniye Yaşar'a ulaşamayan kızı eve gitti. Annesini tabancayla başından vurulmuş halde buldu. Hastaneye kaldırılan Saniye Yaşar kurtarılamadı. Yaşar'ın evine giren kişiler tarafından silahla vurulduğu iddia edildi. Kesin ölüm nedeni soruşturma sonucu belli olacak. Antalya'da 15 yaşındaki çocuk park halindeki araca girdi ancak İçeride kilitli kaldı. Tarladan dönen babası tarafından baygın halde bulundu. Havasızlık ve aşırı sıcak nedeniyle fenalaştığı tespit edilen çocuk hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan çocuğun tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Mersin'de yolcu minibüsüne binen Enes Can Özat'a bir anda şoföre saldırdı. O sırada araçta 12 yolcu vardı. Minibüsü durduran şoför kapıları açıp yolcuları tahliye etti. Kendi de olay yerinden uzaklaştı. Direksiyon başına geçen zanlı iki araca çarpıp kaçmaya başladı. Ancak 4 kilometre sonra kaza yaparak hayatını kaybetti. Bolu Mengen'de önceki gün özel maden ocağında göçük meydana geldi. İki işçi kendi imkanlarıyla kurtuldu. Muhammed Özkulay ise hala ulaşılamadı. Aramalar aralıksız sürüyor. Valilik söz konusu maden ocağının faaliyetlerinin 22 Ocak'taki denetimler sonucu durdurulduğunu açıkladı. Çanakkale'nin Biga ilçesinde 6 yaşındaki DMD hastası İsa Berat Emre için valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı. Kente birçok işletmeye bağış kutusu koyuldu. Ancak o kutulardan bazıları çalındı. Hırsızlık anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Baba İrfan Emre zanlının yakalanmasını istiyor. İstanbul Havalimanı'na hali hazırda Gayrettepe'den metro vardı. Şimdi Halkalı Marmaray'dan da yeni bir hat hizmete giriyor. 22 kilometrelik son etap yarın açılacak. Tören öncesi Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu son hazırlıkları denetledi. NTV'den Baran Bila'da deneme seferlerinden birine bindi.
3: İstanbul'da metro ağı genişliyor. Halkalı Arnavutköy arasındaki son etapta hizmete giriyor. Artık havalimanına hem Gayrettepe'den hem de Halkalı'dan metroyla ulaşılabilecek.
4: Sinyalizasyon ve test aşamaları, artık tüm hazırlıklar geride kaldı ve açılış günü bekleniyor. 22 kilometrelik bu güzergah boyunca Halkalı ile Arnavutköy arasında kesintisiz iletişim, kesintisiz entegrasyon sağlanacak. Ve bu açılışın bir başka anlamı da var. Gayrettepe bağlantısı da hesaba katıldığı zaman 69 kilometreli Türkiye'nin en uzun metro hattı devreye girmiş olacak.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı tören öncesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu incelemeler yaptı, test sürüşüne katıldı.
5: Şu anda tamamen sürücüsüz, otomasyona bağlı merkezimizden arkadaşlarımız yönetiyorlar.
3: Halkalı Marmaray'dan İstanbul Havalimanı'na 30 dakikada, Gayrettepe'ye ise 57 dakikada gidilebilecek. Trenler saatte 120 kilometre hızla yol alacak.
6: Artık Başakşehir ve Küçükçekmece'de yaşayan yaklaşık 1,5 milyon İstanbullu vatandaşımız da doğrudan Halkalı Gayrettepe arasında seyahat edebilecek.
3: Yeni metro Kayaşehir'de Bakırköy, Olimpiyat Stadı durağında ise Ataköy metrosuyla entegre olacak.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı ziyaret etti. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan kurum, sıfır atık başta olmak üzere çevre politikalarına ilişkin Emine Erdoğan'a bilgi verildiğini kaydetti. Kurum, ülkemizin dört bir köşesinde sürdürdüğümüz çalışmaların yanı sıra daha temiz, daha yeşil bir dünya anlayışıyla hayata geçireceğimiz projeleri ve COP31 hazırlıklarımızı anlatarak istişare ettik dedi. Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında bir karetta karetta ayağına parke taşı bağlanmış halde bulundu. Balıkçılar kurtardıkları hayvanı denize bıraktı. Antalya'da da olta iğnesi yutarak yaralanan bir karetta karetta tedavi altına alındı.
7: Karetta karettanın ayağına ip bağlamışlar ve denize atmışlar.
8: Onu fark ettiklerinde bir ayağına parke taşı bağlanmış haldeydi. Yaralı karetta karettayı amatör balıkçılar kurtardı.
9: Vicdan sahibi hiçbir insan bunu aklının ucundan bile geçiremez, böyle bir zalimliği.
8: Muğla'nın Kuşadası ilçesinde iki amatör balıkçı avlanmak için tekneyle denize açılmıştı. Kıyıdan yaklaşık 900 metre kadar uzaklaştıktan sonra su yüzeyinde çırpınan bir hayvan fark ettiler. Yanına gittiklerine bir karetta karetta olduğunu gördüler. Hareket etmekte zorlanan hayvanın sağ arka bacağına parke taşı bağlanmış haldeydi. İpi kesip hayvanı kurtardılar.
10: Bismillah, hadi,
7: hadi bismillah, hadi gülüm.
8: Burası da Antalya'nın Manavgat ilçesi. Sorgun sahil açıklarında bir karetta karetta yaralı halde bulundu. Olta iğnesi yutan hayvanın yardımına sivil toplum kuruluşu üyesi gönüllüler koştu.
11: Operasyonla olta iğnesi çıkartılıyor. Şu anda hayvan rehabilitasyon içerisinde tedavisi sürüyor. Hem antibiyotikle hem de vitamin takviyesiyle.
8: Derin adı verilen karetta karetta tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacak. Evet.
0: Yapay zeka görsel üretim platformu Midjourney, tıp dünyasında devrim niteliğindeki yeni projesini duyurdu. Geliştirilen yapay zeka destekli görüntüleme sistemi tüm vücut haritasını sadece 60 saniyede çıkarmayı hedefliyor. Peki sistem nasıl çalışacak? Ayrıntılar haberimizde.
3: Bilim kurgu gerçek oluyor. Tüm vücut için tıbbi görüntüleme tomografiden daha net, MR'dan daha zahmetsiz olacak. Hem de tarama saniyeler içinde tamamlanacak. Yapay zeka destekli dijital görsel üretim platformu Midjourney, tıp dünyasında taşları yerinden oynatacak yeni tıbbi girişimini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri merkezli şirketin hedefi, MR benzeri bir tıbbi görüntüleme sistemini çok daha hızlı ve erişilebilir hale getirmek. Midjourney Scanner adı verilen cihaz, bir su tankının içinde çalışacak şekilde tasarlanıyor. Sistem, suyun içindeki ultrason dalgalarını farklı açılardan vücuda gönderecek. Vücut dokuları ve tank içinde yayılan titreşimler, yapay zeka tarafından anında yüksek çözünürlüklü tıbbi görüntüye dönüştürülecek. Üstelik bu işlemin sadece 60 saniye sürmesi hedefleniyor. Projenin hayata geçeceği takvimde netleşmeye başladı. Şirket Midjourney Spa konseptli ilk araştırma tesisini 2027 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco kentinde açmayı planlıyor. Sağlık ve dinlenme alanlarının bir arada olacağı bu merkezlerin ardından sistemin küresel olarak yaygınlaşması hedefleniyor. Şirket 2031 yılına kadar dünya genelinde 50 binden fazla tarayıcıdan oluşan devasa bir ağ kurmayı amaçlıyor. İlk etapta detaylı vücut haritaları sunacak olan şirket, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden ileri tıbbi teşhis yetkisi başvurusunda bulundu. Ruhsat içinse test sonuçları düzenli olarak yetkili kurumlara bildirilecek.
0: Resmi gazetede yayımlanan yeni düzenlemeyle sinema biletlerinde indirim oranları yeniden belirlendi. Öğrenci ve kamu çalışanlarına %40, engelli ve gazilere %50, film özel bileti kapsamındaysa %70'e kadar indirim yapılabilecek.
10: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmeliğine göre sinema biletlerindeki indirim oranlarına türlerine göre üst sınırı getirilirken film özel bileti adıyla yeni bir kategori sisteme dahil edildi. Buna göre belirli yaş grubu, kamu meslek grupları, halk günü ve öğrenci biletlerinde tam bilet fiyatı üzerinden %40'a kadar indirim uygulanabilecek. Engelli yurttaşlar, şehit yakınları ve gaziler sabah seansı, kurum bileti ve izleyici özel bileti kapsamındaysa indirim oranı %50'ye kadar çıkabilecek. İnternet üzerinden alınan biletlerde ise diğer indirimlere ek olarak %10'a kadar ilave indirim uygulanabilecek. Film özel bileti adı verilen yeni kategoriye göre yapımcıyla sinema salonu işletmecisi arasındaki sözleşmeye bağlı olarak tam bilet fiyatı üzerinden en fazla %70 indirim uygulanabilecek veya sabit fiyat belirlenebilecek. Düzenleme kapsamında film özel biletlerine ilişkin bilgilerin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na iletilmesi zorunlu hale getirildi. Yönetmelikte İzleyici özel bileti ve film özel bileti kapsamında uygulanacak indirimlerin Türkiye genelinde faaliyet gösteren sinema salonlarında geçerli olacağı bildirildi. Çarpışan otomobiller.
0: Amilli takım 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyeti için Paraguay maçının oynanacağı San Francisco'ya gitti. Ay yıldızları takip eden NTV Spor Müdürü Emin Çağlar'ın şehirden izlenimleri geliyor şimdi ekranlarınıza.
12: Vancouver'da Dünya Kupası atmosferi vardı. Arizona için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz ama San Francisco'da, Kaliforniya'da havaalanında başlıyor bu atmosfer. Herkese Dünya Kupası'na hoş geldiniz diyorlar.
13: San Francisco kırmızı beyaza boyanmayı bekliyor. Türkiye'nin dünya

0: Başarıyla tamamlandı. NTV muhabiri Melike Şahin arkasında saat gibi işleyen bir algoritmanın olduğu bu organizasyonu ekibin lideri Karaciğer Nakli Enstitüsü Direktörü Profesör Doktor Sezai Yılmaz'la konuştu. Bu özel röportajda bu saat dilimini noktalıyoruz efendim.
1: Sekizli çapraz karaciğer nakli yalnızca Türkiye için önemli bir operasyon ve organizasyon değil, aynı zamanda dünya için de önemi olan bir operasyon. Çünkü yalnızca Türkiye'de, yalnızca Malatya'da yapılıyor. Sizden duyabilir miyiz? Öncesinde yedili nakil de yine Malatya'da sizin üniversitenizde, merkezinizde yapılmıştı. Nasıl geçti son nakil?
2: Dünyada şimdiye kadar yaklaşık 45 tane üçlü çapraz yapıldı. Bu 45 tanesinin 3 tanesi Hindistan'da, 1 tanesi Pakistan'da, 1 tanesi de Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldı. Geri kalan 40'ı Malatya'da yapıldı. Ama dörtlü, beşli, altılı ve yedili neredeyse 100'ün üzerinde bu dörtlü, beşli, altılı, yedili Malatya'da yapıldı. Ve en sonunda 12 Haziran Cuma günü 8'li çapraz karaciğer naklini Malatya'da yaptık. Bu çapraz modeli aslında Boston'da oradaki ekonomi bölümünde, üniversitenin ekonomi bölümünde iki Türk profesör var. Bunlardan bir tanesi Tayfun Sönmez, bir tanesi de Utku Ünver. Zehir gibi çalışkan adamlar bunlar, genç arkadaşlar. Bunlar aslında yaklaşık 1990'lı yıllardan beri neredeyse böbrek naklinde çapraz model üzerine çalışmışlar. Ve çalıştıkları gruptan bir kişi, ki o Harvard Üniversitesi'nden Alvin Roth isimli bir matematikçi, 2012'de sırf bu modeli geliştirdiğinden dolayı Nobel Ekonomi Ödülünü almış 2012 yılında. Aslında bu çalışmanın en önemli paydaşları Tayfun Sönmez ve Utku Ünver. Bu iki arkadaş daha sonradan bunu karaciğer nakline uyarlamaya çalışıyor. Aslında başka yerlerde bu model yapılabilir mi diye bakılıyor. Ama sonunda biz 2019 yılında Malatya'da beşli nakil yapmıştık. Aynı gün paralel basında çıktıktan sonra bu arkadaşlarımız bizi görüyorlar ve aradığımız adres Malatya'ymış diyorlar ve geliyorlar. Hiçbir karşılık beklemeden sevgili Tayfun çapraz havuzdaki bulunan hastalara uygulayabileceğini söyledi. Tek şartı vardı. O da bu çalışmaları yaparken çok büyük katkısı olan Amerika'daki diş hekimi eşi kanserden kaybetmişti. Onun ismini verelim dedi. Yani Banu Bedestenci Sönmez çapraz karaciğer nakli modeli diye İnönü Üniversitesi'nde böyle bir model oluşturduk. Yıl 2019. Ve sonradan tabii bu iş büyüdü, büyüdü, büyüdü ve dünyanın en büyük markası haline geldi. Yani şunu söylemek istiyorum, bizim bu çapraz karaciğer nakilleri sadece hastalara hayat vermiyor, aynı zamanda bir hatırayı da yaşatıyor.
1: Şimdi özellikle o son operasyonlar sonrası aslında orada 8 verici, 8 alıcı, 16 ameliyattan bahsediyoruz aynı anda. Ne kadar sürdü ve kaç kişilik bir ekip var arkasında? Sizin özellikle o sonrasındaki görüntüleriniz, o operasyonlara dair ilk açıklamalarınız da benim dikkatimi çekti. Çünkü muhtemelen o saatler süren operasyonun ardından peynir ekmekle öncelikle böyle bir karnınızı doyurmaya çalışıyorsunuz gibi algıladım. Biraz ondan da bahseder misiniz?
2: Şimdi ameliyatlar sabah saat 8'de başladı. 16 tane ameliyathane, 150'nin üzerinde doktor, anestezi doktoru, yoğun bakım doktoru, hemşire ve personel, yardımcı sağlık personeli bu işte görev yaptı. Çok kalabalık bir grup. Ameliyatlar yaklaşık saat gece 12 gibi bitti. Yani 16 saat sürdü ama daha sonra bir iki hastada küçük revizyonlar yapma ihtiyacı duyduk. Sabah saat 6'da bitti. Yani 22 saatlik bir ameliyattı. Ben akşamki periyotta, yani saat 24'te ameliyatlar bittikten sonra ameliyathanenin de hemen yanında o işte bir şeyler atıştırdığım küçük bir mutfağımız var. Orada bir şeyler yedim işte. gördüğünüz gibi. O arada da arkadaşım kayda almış. Aslında bunlar tamamen hiç yani böyle sosyal medya

0: vereceğini falan bilmeden olan şeyler oldu. Hem yedim hem de konuştum. O kadar yorgun ameliyattan çıktıktan sonra zaten bir bardak çay sizi kendinize getiriyor, yeterli oluyor.
1: Karaciğer nakli yapan çok sayıda merkez var hem Türkiye'de hem dünyada. Siz aslında biraz anlattınız ama herkesin aklında şu soru var tabii. Yani diğer hastanelerin daha ekonomik olarak da imkanlar olarak da daha iyi durumda olan hastanelerin yapamadığı ama Malatya'da İnönü Üniversitesi'nde bunun yapılabiliyor olmasının farkı nedir? Burada Malatya'yı, sizin ekibinizi, sizi ne öne çıkarıyor?
0: Şimdi güzel bir soru. Şimdi karaciğer nakil ekipleri ülkemiz için söyleyeyim, çok kalabalık ekiplerden oluşmuyor. Aynı zamanda zaten ülkemizde yapılan karaciğer nakillerinin çok büyük bir kısmı özel hastanelerde yapılıyor. Kamu üniversitelerinde yapılan transplantların çoğu Malatya'da yapılıyor. Yılda 300'ün üzerinde Malatya'da karaciğer nakli yapılıyor. Örneğin geçen sene 337 tane karaciğer nakli yapmıştık. Şimdi bizim niye bu kadar fazla yapabiliyor, diğer yerler yapamıyor? Şimdi Malatya'da 2011 yılında bir karaciğer nakil enstitüsü kuruldu, İnönü Üniversitesi'ne bağlı. Üniversitenin enstitüsünün özel bir hastanesi var, sadece karaciğer nakil hastanesi. Böyle bir özel donanım, özel bir enstitü dünyada başka bir yerde de yoktur. Organ nakil enstitüleri belki var ama karaciğer nakil enstitüsü dünyada sanıyorum sadece Malatya'da var. 12 tane ameliyathanesi var. Hemen yan yana bulunduğumuz Turgut Özal Tıp Merkezi'nin de İnönü Üniversitesi'ne bağlı 26 ameliyathanesi var. Yani dolayısıyla siz 12 tane karaciğer nakil enstitüsünde, 4 tane de diğer büyük binada ameliyathaneyi kullanarak 16 ameliyathaneyi bir anda kullanabiliyorsunuz. Artı bizim yaklaşık 20 tane doçent, profesör, karaciğer nakil ekibimizde kişiler var. Bunların hepsi karaciğer nakil yapmaya muktedir insanlar. Yani açıkça söylemek gerekirse değil 7'li 8'li, burada 9'lu 10'lu çaprazlarda yapılabilir. Ama ümit ediyorum buna ihtiyaç olmaz. Çünkü bizim amacımız çoklu çaprazlarla böyle ortaya çıkıp da yani çok popüler olmak, emin olun öyle bir hiçbir amacımız yoktur. Bu çapraz, bu 8'li çaprazın da yapmamızın sebebi, geçen hafta yani bu çapraz 8'liği yapmadan önceki hafta biz 2 hastayı kaybettik. Sırf çaprazdan organa ulaşamadığı için. 3 hastamız da yoğun bakıma düştü ve şu anda nakil olabilecek durumda değil. Yani nakili tolere edebilecek bir durumda değil. 35 tane hastamız vardı havuzda. 24 tane hasta, 29 tane de donörün olduğu bir havuzdan böyle bir 8'li çıktı. Bu 8'li sayesinde 2 tane hastamız çok ağırlaşıyordu. İleri derecede karınlarında sıvı birikmişti. Sarılığı çok ileri derecedeydi. Böbrek fonksiyonları da bozulmaya başlamıştı. Bir hastamızda da karaciğer koması denen, artık konuşma yavaşlamış, uykuya meyil, bu tarz bir bulgu vardı. Ve bu 3 hastaya ancak 8'li sayesinde biz çare olabildik. Bunlara ancak böyle karaciğer nakli şansı sunabildik. Bu nedenle 8'li çapraz yapıldı. Belki ya neden 2-2 yapmıyorsunuz diyebilirsiniz. Neden bir üçlü bir beşli yapmıyorsunuz diyebilirsiniz. Buna mecbur kaldık. Yani eşleştirme ancak 8'li modelle bunu yapabilirsiniz dedi. Yani bu 8'i bir eksiltelim 7'li yapın, bir iki eksiltelim 6'lı yapın, böyle bir şansımız yoktu.
1: Bir de şeyin de altını çizmek lazım. Hastaların hepsinin aynı anda operasyona alınmasının hazırlanmasının da bir mantığı var, değil mi?
0: Tabii şimdi bu çok önemli bir şey. Neden önemli bir şey? Siz diyelim ki 8'li çapraz karaciğer nakli alacaksınız. 4'ünü bugün alalım, 4'ünü de yarın alalım. Farz edelim ki donörlerden bir tanesi hastasına ameliyat yapıldı. Ertesi gün dedi ki ben hastayım, ben donör olmak istemiyorum. Nasıl çözeceksiniz bu etik problemi? Dolayısıyla bu ameliyatların paralel yapılması, simultan yapı, aynı anda yapılması bu etik problemlerin de önüne geçiyor. Dolayısıyla aynı anda yapmak çok daha doğru, kabul edilebilir bir yaklaşım olarak kendini gösteriyor.
1: Şimdi bir cana hayat vermek bile zaten yeterince önemli ve güzelken siz bu kadar insana aynı anda ekibinizle birlikte eminim çok güzel geri bildirimler geliyordur. Siz nasıl sağlıyorsunuz motivasyonunuzu? Sizi en çok ne motive ediyor bu süreçte? Çünkü
0: Ben
1: çok da yoğun bir tempoda.
0: ya hastaların iyileşmesi kadar, hastaların sağlığına dönmesi kadar daha güzel, insanı motive edici başka bir şey olabilir mi? Melike Hanım, yani dolayısıyla bizim için en iyi motivasyon veya en iyi duygu insanların, hastaların sağlığına kavuşması. Yani bundan emin olun ki, yani ameliyatlarımız bazen istediğimiz gibi gitmediği zaman hasta yakınlarından biz daha çok üzülüyoruz. Ama iyi gittiği zaman emin olun ne yorgunluk kalıyor ne bir şey. Biz onları yıllar sonra gördüğümüz zaman o kadar mutlu oluyoruz ki. Yani bunlar belki zamanı çok az kalmış insanlar. Biraz önce anlattım. Yani hastalar çapraza kavuşamadan bir hafta bekleyemiyorlardı.
1: Peki o operasyonlardan sonra o 16 saatin ardından ne zaman dinlenebildiniz? Ne yaptınız ertesi gün?
0: Ertesi gün sabaha karşı gittim. Sabaha karşı gittim. Evet, saat 4-5 gibi uyandım. Geç vakitte. Televizyon açtım. Televizyonda altyazı yazıyordu. Malatya'da 8'li çapraz karaciğer nakli yaptı. Ya nereden haberler oldu falan dedim ben. Böyle de bir şaşkınlık yaşadım aslında. Meğerse işte arkadaşımın gece çektiği o telefona çektiği kaydı sosyal medyaya veriyor. Oradan da işte paylaşılıyor.
1: İşin öznesi olarak dışarıdan o haberleri görmek, izlemek ne hissettiriyor size?
0: İyi. Yani tabii ki iyi olunca güzel bir şey. İnsanlar da bununla övünüyor, gurur duyuyor. Ülkemiz açısından da çok son derece önemli. Düşünebiliyor musunuz? Yani değil sekizli, dörtlü, beşli, altılı, yedili, sekizli. Bunların hiçbiri, dörtlü bile başka bir ülkede yapılamadı. İnanır mısınız? Dünyada başka bir ülkede bu dörtlü yapılamıyor. Ama bizim orada dörtlü neredeyse 15-20 tane oldu şu anda.
1: Çok teşekkür ederim. Elinize, emeğinize sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben de size iyi yayınlar diliyorum.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Ülke genelinde sıcaklık 2-4 derece azalıyor. İstanbul bulutlu, yer yer yağmur da yağacak. Kuvvetli Poyraz'da hissedilen sıcaklık 19 derece. Ankara'da sağanak yağış var. İzmir'de rüzgar 5 gün sert esecek. Ankara 25, İzmir 32, Bursa yer yer yağmurlu 24 derece. Antalya'da yağmur kuvvetli yağacak. Sıcaklık 29 derece. Marmara'da bulutluluk fazla. 24-26 derecelerde olan sıcaklık kuvvetli Poyraz'da gölgede 20 dereceye yakın hissedilecek. Hafif yağış da görülecek. İç Anadolu'da Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Yozgat'ta daha şiddetli olmak üzere bölge gök gürültülü sağanakların etkisinde. Eskişehir 23, Sivas 26 derece. İç Ege boyunca görülecek yağışlar Muğla, Köyceğiz, Denizli arasında çok şiddetli. Rüzgar 5 gün kuvvetli ve serin esecek. Manisa 26, Bodrum yağmurlu 27 derece. Akdeniz'de Isparta ve Burdur'da çok şiddetli olmak üzere Mersin ve Adana'ya kadar sağanaklar etkili. Adana 31 derece. Karadeniz bölgesi de sağanakların etkisinde. Bolu 21, Samsun 23 dereceyken rüzgarla hava daha serin hissediliyor. Doğu Anadolu'da sadece Erzurum-Kars civarında yağış geçişi var. Erzurum 27, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da lodos sert, Diyarbakır 37 derece. Hava durumu.
4: Müzik arası.

0: Mutlu geceler. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Bir sıcak gelişmeyle açacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda silah sesleri duyuldu. Ayrıntıları alacağız. Begüm Dönmez Ersöz telefon attığında Begüm.
1: Yaklaşık bir saat kadar önce New York'ta Times Meydanı'nda 42. cadde ile tam Broadway arasındaki bir noktada silah sesleri duyuldu. Bölgeden gelen görüntülerde de 4 ya da 5 el silah sesinin duyulduğu anlaşılıyor. Hemen sonrasında da Times Meydanı'nda silah sesi duyulur duyulmaz insanların panik halinde kaçıştığı bazı görüntüler de yansıdı. New York polisine göre hemen çok kısa bir süre içerisinde hızlı bir şekilde bir şüphelinin yakalandığı ve olay yerinde de ateşli bir silahın ele geçirildiği ifade ediliyor. Şu ilk gelen bilgilere göre yaralanan yok bu yaşanan olayda. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği de belirtiliyor. Bu hafta ve bugün özellikle New York ve Times Meydanı epey kalabalıktı, yoğundu. Çünkü New York Knicks takımının NBA şampiyonluğunu kazanmasının ardından onların geçiş töreni de vardı. Dolayısıyla yüz binlerce taraftar da New York'taydı hem bugün hem de bu hafta içerisinde. Dolayısıyla epey kalabalık olduğunu söylemek mümkün. Tekrar edelim, Times Meydanı'nda 42. cadde ile Broadway arasındaki bir noktada silah sesleri duyuldu. İnsanların panik halde kaçış halinde olduğu görüntüler yansıdı. Bir şüpheli gözaltında yakalandı ve olay yerindeki bir ateşli silah da ele geçirildi. İlk gelen bilgilere göre yaralanan yok, soruşturma devam ediyor.
0: Evet, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu olayın ardından geçiyoruz yurt gündemine. Beştepe'de önemli bir toplantı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda ABD-İran anlaşması, terörsüz Türkiye süreci ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı. MGK açıklamasında organize suçlarla mücadele başlığı da dikkat çekti.
2: Milli Güvenlik Kurulu Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddesi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan barış mütabakatı oldu.
3: İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında mutabakata varılmasından duyulan memnuniyet dile getirilerek sürecin akamete uğratılmamasının önemine dikkat çekilmiş, Türkiye'nin bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabalara etkin katkı sunmayı sürdüreceği belirtilmiştir.
2: Toplantıda Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de ele alındı. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin İsrail'le yaptığı askeri anlaşmalar ve Rum yönetiminin daimi Fransız üssü için attığı imza. Ankara bu adımlara tepki göstermişti.
3: Türkiye'nin garantör ülke sıfatıyla Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri almaya muktedir ve kararlı olduğu vurgulanarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine halel getirecek ve Doğu Akdeniz'deki barış ortamını zedeleyecek herhangi bir oldu bittiye müsaade edilmeyeceği kaydedilmiştir.
2: Ve terörsüz Türkiye süreci. MGK açıklamasında terörsüz Türkiye süreci için ülkemizin ve bölgemizin istikbali bakımından kritik önemde denildi. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşılması amacıyla yürütülen çalışmaların değerlendirildiği, bu konudaki güçlü iradenin teyit edildiği bildirildi. MGK açıklamasındaki organize suçlarla mücadele başlığı da dikkat çekti.
3: Organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar ele alınmış, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin mutlak surette muhafazası hedefiyle atılan adımların kararlı bir şekilde sürdürüleceğinin altı çizilmiştir.
0: Singapur Başbakanı Lawrence Wong bugün Türkiye'ye gelecek. Açıklamayı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptı. Duran'ın verdiği bilgiye göre Singapur Başbakanı'nın temaslarında Türkiye-Singapur ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. İşbirliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Duran görüşmelerde bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağını da bildirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, çarşamba gecesi Maltepe'deki evinin önünden kaçırıldı. Polis başına çuval geçirip zorla araca bindirilen Karaal'ın izine ulaşmaya çalışıyor. Olayla bağlantılı iki şüpheli de gözaltında. Endişeli aile merakla olumlu bir haber almayı bekliyor. Karaal'ın eşi daha önce tehdit edilmediklerini, şüphelendikleri kimsenin de bulunmadığını söylüyor.
4: Bir yakınından çıkmış aynı sokakta bulunan evine gidiyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın aniden önü kesildi. O andan itibaren kendisinden haber alınamıyor.
5: Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal evine doğru yürüdüğü sırada iki kişinin saldırısına uğradı. Ardından başına bir çuval geçirildi ve gri renkteki bir araca bindirilerek buradan zorla kaçırıldı.
4: İstanbul Maltepe'deki sokakta yaşananlara ailesi de şahit oldu.
6: Bir bağırış durdum. Eşimin telefonunu beni aradı. Polis üç kere bir bağırdı. Ben de hemen cama çıktım. Baktım kızım orada, eşim orada ama garip olan şey eşimi iki kişi yanlardan tutmuş. Kafasına şöyle bir vurup arabanın içine atıp kapıları kapatıp gitti.
4: Zanlıların iş yerinden çıktıktan sonra Erhan Karaal'ı takip ettikleri değerlendiriliyor. Erhan Karaal'ın eşi Ayşe Toprak Karaal daha önce şüphelendikleri bir durum olmadığını anlattı.
6: Eşimin hiçbir kimseyle husumeti yok, olma ihtimali yok. Herkesi aradım tek tek. Bir kişi de ya şöyle de bize yan baktı ya da bize kötü söz söyledi diye bir argümanla bu zamana kadar karşılaşmadım.
4: Karaal'ın telefonunun bir ara sinyal vermesi hali ümitlendirse de henüz bir ize ulaşılamadı. Kaçıranlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki şüpheli gözaltına alındı.
6: Biz hemen beni buluğa tıkladık ama oradan hiçbir sinyal alamadık. Kapalıydı ama kızlarım sürekli tabii ağlayıp hep babalarının işte nereden bulacağına baktıkları için bir anda sinyal gelmeye başladı. Biz de polis memuruna hemen gittik verdik. Atladılar polis arabasına, gittiler Kartal'da açık samanlık bir alanda. Sinyal geliyor, telefon bulunamadı.
4: 7 yıldır Kültür AŞ'de görev yapan Erhan Karaal, finans yönetimi alanında uzman bir isim. Bütçe planlama, finansal faaliyetler ve mali raporlama süreçlerinde önemli rol oynuyor. Öte yandan İBB davasının tutuksuz sanıkları arasında yer alıyor.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan davada savcılık 5 kişi için daha tahliye talep etti. Savcılığın talebini değerlendiren mahkeme heyeti 9 kişinin tahliyesine karar verdi. Tahliye edilenler arasında Elif Atayman da var. Silivri'de görülen davada savcılık İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Medya AŞ'nin eski genel müdürü Elif Atayman'la birlikte toplam 5 kişinin tahliyesini istedi. Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Çolak, reklamcı Hasan Yalas, Alper Aydın ve Yunus Göçer tahliyesi istenen diğer isimlerdi. Mahkeme heyeti kararını vermek üzere ara karar için toplandı. Aranın ardından da heyet savcılığın talebiyle birlikte toplam 9 kişinin tahliyesine karar verdi. 53. günü görülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk davasında aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı 68 sanık tutuklu yargılanıyor. İddianamede yer alan toplam sanık sayısı ise 414. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 12 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası sevk edildi. Dokunulmazlığın kaldırılması istenen isimler arasında CHP Grup Başkanı Özgür Özel de bulunuyor. 12 milletvekiline ait 14 dokunulmazlık dosyası Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Ankara'da milletvekilleriyle bir araya geldi. Suç örgütleriyle, uyuşturucuyla ve kaçakçılıkla mücadelede gelinen son durumu anlattı. Bu yılın ilk 5 ayında 382 suç örgütüne 952 operasyonun düzenlendiğini de söyledi.
7: Suç örgütlerinin varlıklarını sona erdirmek için suçtan elde ettikleri gelir ve finans kaynaklarının tespitine yönelik suç gelirlerinin takibi çalışmalarımız şu anda tüm hızıyla devam ediyor.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi. 2026 yılının ilk 5 ayında 382 suç örgütüne 952 operasyon düzenlendiğini söyledi. Suç örgütlerinin sosyal medyadan eleman devşirdiğini de anlattı.
7: Üst yönetim dışında örgüt bağları oldukça zayıf. Bir eylemlik eleman kiralayabiliyorlar. Merkezleri yok bunların. Yaş ortalamaları oldukça düşük. Hızlı zengin olma gibi bir hedefleri var. Aile bağları zayıf. Suç geçmişi olan genelde düşük eğitimli kişilerden eylem yapacak kişileri seçiyorlar.
2: İçişleri Bakanı 2026 yılının ilk 5 ayında kaçakçılıkla mücadele kapsamında 18.254 operasyon yapıldığını belirtti. Çiftçi gözaltına alınan 21.467 kişiden 591'inin tutuklandığını, 3 milyar 393 milyon lira vergi kaybının önlendiğini söyledi. Çiftçi uyuşturucuyla mücadeleye de ayrı bir parantez açtı. 2026'nın ilk 5 ayında 20 ton uyuşturucu maddeyle 69 milyon uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirtti. Cezaevlerinde yaklaşık 300 bin kişi olduğunu, 3 kişiden birinin uyuşturucu suçu nedeniyle tutuklu olduğunu söyledi.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması haftalardır sürüyor. Birçok ünlü ismin test sonucu pozitif çıktı. Uyuşturucu soruşturması kapsamında haklarında işlem yapılan şüphelilerden alınan örnekler üzerinde yürütülen incelemeler tamamlandı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği öğrenildi. Kan ve saç örneği veren isimlerden Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek'in test sonuçları pozitif çıktı. Şüpheliler kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmakla suçlanıyor. Soruşturma da sürüyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Hatice Katrancı boşanmak istediği için eşi tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Yoğun bakım sürecini atlatan Katrancı bir bacağını kaybetti. Doktorlar şimdi diğer bacağını kurtarmak için mücadele veriyor.
8: Ondan sadece boşanmak istediğim için bacaklarımdan vuruldum. 3 hafta yoğun bakımda yattım.
2: Görüntüler Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaydedildi. 43 yaşındaki Hatice Kantarcı, eşi Veli Kantarcı'dan boşanmak istedi. Ancak zanlı onu ölümle tehdit etti. Hatice Kantarcı barışmayı kabul etmeyince silahlı saldırıya uğradı. 24 Ocak'ta eşi tarafından av tüfeğiyle iki bacağından vuruldu. Ağır yaralanan kadın 3 hafta yoğun bakımda kaldı. Ancak sol bacağını kaybetti. Doktorlar şimdi diğer bacağını kurtarmaya çalışıyor.
8: Bu şehirde duramazsın, Fethiye'de yaşayamazsın, ben sensiz yaşayamam, seni öldürürüm, ya benimle barışacaksın. Hep bu şekilde tehditler ediyordu. Ortağına demiş ki ben onu vurmaya gidiyorum, yaşatmayacağım onu diye geliyor. Av tüfeğiyle birlikte benim olduğum yerde acımasızca beni bacaklarımdan vuruyor.
2: Olay sonrası tutuklanan zanlının yargı süreci devam ediyor.
0: Elektronik kelepçesini 6 kez kıran ve eski eşini tehdit eden Mehmet Yılmaz Bey hakkında iddianame hazırlandı. Sanık hakkında 7 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Ankara Batı Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede sanığa kişilerin huzur ve sükununu bozma ve nitelikli mala zarar verme suçlamaları yöneltildi. İddianamede Ezgi Öğü'yü tehdit ettiği için 2023 yılında ilk kez elektronik kelepçe tedbiri uygulanan Mehmet Yılmaz Bey'in 30 kez elektronik kelepçe kurallarını ihlal ettiği belirtildi. Son olarak da 28 Nisan 2026'da 6. kez elektronik kelepçeyi kırdığı bilgisine de yer verildi. İstanbul'da öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçakla öldüren ve 7 kişiyi de yaralayan öğrenci toplamda 37 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2 Mart'ta Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde işlenen cinayet için 17 yaşındaki sanık 126 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyordu. Anadolu 2. Çocuk Ağır Mahkemesi'ndeki davada karar çıktı. Mahkeme heyeti sanığın yaşı küçük olduğu için ağırlaştırılmış müebbet yerine 24 yıl hapis cezası verdi. Sanık bir öğretmen ve 6 öğrenciyi de yaraladığı için ayrıca 13 yıl hapse çarptırıldı. 44 yaşındaki biyoloji öğretmeninin öldürülmesi kamuoyunda büyük tepki çekmiş. Türkiye genelinde çok sayıda öğretmen bir gün derse girmemişti. Balıkesir'in Sındırgı'da depremin yaralarını sarma çalışmaları sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum deprem konutlarının tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu.
9: Çok hızlı evlerimizi yaptılar.
2: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde depremlerde evleri yıkılan hak sahipleri için çalışmalar sürüyor. 1121'i konut olmak üzere 1180 bağımsız bölümün inşasında sona gelindi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konutların tamamlanmak üzere olduğu haberini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.
10: 10 ay önce depremi yaşayan Sındırgı'da da çok şükür depremzede vatandaşlarımızın yüzünü güldürüyoruz. Yeni yuvaları çok yakında teslim edeceğiz.
2: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremlerde ilçe merkeziyle birlikte Gölcük, Osmanlar, Kertil ve Alacaatlı köyleri hasar almıştı. Evleri yıkılan hak sahipleri için TOKİ koordinasyonunda depremden bir ay sonra inşaat çalışmaları başlatıldı. Çavdaroğlu Mahallesi, Bigadiç ve Sındırgı ilçelerinin köylerinde 385 köy evi, 736 afet konutu, 36 iş yeri, 23 ahır inşa ediliyor.
0: Konut satışları Mayıs'ta 100 bin bandının altına indi. Duraklamaya işaret edildi. Son 2 yılın en düşük konut satışı yapıldı. Kredi kullanımında da gerileme var.
11: Konut piyasası Mayıs ayında durgunlaştı. Satışlar 2 yılın en düşük seviyesine indi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen ay 93.333 konut satışı gerçekleşti. Nisan ayında 126.808 konut satılmıştı. Böylece satışlar aylık bazda %26 gerilemiş oldu. Uzmanlara göre satışlardaki gerilemenin en büyük nedeni savaş nedeniyle artan faiz oranları. Bankalar %2,49'luk kredi kampanyalarını sona erdirdi. Faiz oranları yeniden %3'e yaklaştı. Kredili konut satışı aylık %30 düşerek 19.774 adede indi. Düşüşün bir diğer nedeni de geçen ay resmi tatillerin normal aylara oranla fazla oluşu. Bu durumunda satış işlemlerine yansıdığı düşünülüyor. Mayıs'ta iş yeri satışları da %27 düşüş kaydetti. Nisan'da 15.694 adet olan satış rakamı Mayıs'ta 11.434 adede indi.
0: Yağışların bol gitmesi yalnızca sebze meyve üretimine yaramadı. Bakliyatta da bu yaz rekolte yüksek. Mercimek ve pirinçte ise fiyat gerilemiş durumda.
11: Yağışlar bakliyatta verimi arttırdı, fiyatlar geriledi. Son yıllarda olumsuz hava koşulları bakliyatta rekolteyi sürekli düşürdü. Fiyatlarda enflasyonun da etkisiyle ciddi artışlar yaşandı. Bu yılsa durum farklı. Yağışların bol olması sayesinde kuru gıda fiyatı sakin kaldı.
12: Kış aylarındaki kar yağışları toprağın nemliğini, yeraltı su rezervini önemli ölçüde arttırdı ve bahar yağmurlarının da tam zamanında gelmesi özellikle kuru gıda ambarı olan İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde verimi arttırdı.
11: Sektör yetkililerine göre kırmızı mercimek hariç diğer tüm bakliyatlarda fiyat son bir yılda enflasyonun altında arttı. Nisan ayına göre ise birçok üründe fiyatlar düştü. Baldo pirincin dökme fiyatı 79 liradan 76 liraya indi. Osmancık pirinç 69 liradan 66 liraya, yeşil mercimek fiyatı 65 liradan 60 liraya geriledi.
12: Her ne kadar tarımda, üretimde bir artış sağlanıyorsa arz talep dengesinden dolayı ya da bir pazarın yokluğundan dolayı hiçbir şekilde fiyatın daha yüksek olacağı beklenmiyor gibi.
11: Bakliyatta hasat Ağustos sonuna kadar devam edecek.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini değerlendirdi. Yılmaz, diğer aday ülkelere hangi kriterler uygulanıyorsa bize de o uygulanmalı dedi.
13: Kültürel, dışlayıcılığın giderek yükseldiği, yabancı düşmanlığının aşırı sağın ön plana çıktığı bir Avrupa. Bu ikinci Avrupa ne Avrupa için iyi bir şey ne de bizim girmek istediğimiz bir Avrupa.
11: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Birliği'nin barışı, refahı ve özgürlüğü sağlayan yüzünün yanında dar menfaatleri gözeten bir yüzü olduğunu söyledi. Diğer aday ülkelere hangi kriterler uygulanıyorsa bize de o uygulanmalı çağrısı yaptı.
13: Türkiye ne yaparsa yapsın, hangi objektif şartları karşılarsa karşılasın, negatif bir şekilde bir Avrupa'daki siyasi ortamın bu ilerlemelere izin vermeyeceği gibi bir maalesef atmosferde görüyoruz zaman zaman.
11: Yılmaz bu mesajları Ankara'da düzenlenen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı'nın kapanış toplantısında verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise programın sonuçlarını anlattı.
14: 21 operasyon aracılığıyla 778 binden fazla vatandaşımıza ulaşılmıştır. İstihdam odaklı çalışmalar sayesinde 41 binden fazla vatandaşımızın istihdama erişmesine ve mevcut istihdamın korunmasına katkı sağlanmıştır.
0: Time dergisinin dünyanın en etkili 100 ismi arasında gösterdiği Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği TÜSİAD'ın yüksek istişare toplantısına onur konuğu olarak katıldı. NTV'nin sorularını yanıtlayan Birol, özellikle de ABD-İran-İsrail savaşı barışla da son bulsa bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını, ticaret yollarının değişeceğini vurguladı. Birol, elektrik çağına girdiğine de dikkat çekti. Bu noktada güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının çok daha önemli hale geleceğinin altını çizdi.
15: Dünya petrolün ve doğal gazının %20'sinden fazlası Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor idi 28 Şubat'a kadar. Artık kalıcı bir barış olsa dahi birçok ülke, birçok şirket artık Hürmüz Boğazı'na eskisi kadar güvenmeyecek.
2: Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, ABD, İran, İsrail savaşı son bulsa da artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyledi. Birol, Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği TÜSİAD'ın yüksek istişare toplantısına onur konu olarak katıldı. Hürmüz Boğazı'nın açılmasının petrol fiyatlarını aşağı çekeceğini belirten Fatih Birol, böyle de olsa yeni ticaret yollarının yapılmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.
15: Vazo kırıldı. Yani vazo bir kere kırıldığı zaman, Hürmüz Boğazı kapandığı zaman dünyanın artık geleceğini tek bir 50 kilometrelik bir boğaza bağlanmayacağını insanlar bir kez anladı ve şu anda alternatiflere bakıyorlar. Bu büyük krizden ders alan ülkeler enerji politikalarını, enerji anlaşmalarını, teknolojilerini gözden geçirmeye başladılar.
2: Petrol krizi güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını çok daha önemli hale getirdi. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bu yönde birçok yatırım var. Fatih Birol'a göre bu yatırımlar daha da artacak.
15: Bizim esas geleceğimizin yenilenebilir enerjide ve nükleer enerjide olduğunu düşünüyorum. Özellikle elektrik üretiminde. Türkiye yenilenebilir enerji konusunda çok güzel adımlar attı. Yani hem güneşte hem rüzgarda Avrupa'da ilk beşteyiz. Daha da fazla büyüyebiliriz. Ve potansiyelimiz çok fazla var. Özellikle güneşte, rüzgarda da ve hidroelektrikte.
0: Şimdi bir canlı bağlantımız olacak. Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanalım. Çünkü Dünya Kupası heyecanı sürüyor. A milli takımımız da ikinci sınavına çıkacak. Yarın ve gruptaki şansını artırmanın peşinde olacak. İyi bir başlangıç olmamıştı ama umarız bu ikinci maçta galibiyeti elde edecektir diyelim. Ve sözü de NTV Spor Müdürü Emin Çağlar'a bırakalım. Çünkü az önce teknik direktör Vincenzo Montella'nın basın açıklamaları da vardı. Bakalım neler söylemiş Emin.
16: Atarsa merhaba. Vincenzo Montella takımın ruh halini yansıtan kelimeleri çok net bir şekilde söyledi. Futbolcuların duygu durumunu belirtti. Maçtan sonraki, Avustralya maçından sonraki ve şu bir haftalık periyotta neler yaşadıklarını özetledi. Bunu kendisinin çözdüğünü ve oyuncu grubunun çözdüğünü söyledi. Yani soruların birçoğu Avustralya maçının ardından getirilen eleştirilere yönelik sorulardı. cevaplar da o yönde oldu. Başlayalım. Hayal kırıklığı yaşadım dedi. Hem sonuç için söyledi bunu. Çünkü çalıştığımızı sahaya yansıtamadık dedi. Hayal kırıklığını yaşamasının bir diğer nedeni de milli maçın ardından getirilen eleştiriler. Eleştirilerin yapıcı olduğunu düşünmüyorum. Karışıklık çıkarmak isteyenler var dedi. Orada bir vurgu yaptı. Buradakiler için yani milli takımı takip eden Amerika'da, Kanada'da, Arizona'da bizimle birlikte olanlar için değil, Türkiye'dekiler için vurguladı. Türkiye'dekiler için söylüyorum bu karışıklık çıkarmak isteyen bazı bireyler vurgusu oraya aitti. Ardından maçla ilgili 11'e dair ufak ipuçları verdi. Değişiklikler olabilir ama bu kişinin formundan veya formsuzluğundan bağımsız bir durum. Maçın stratejisine göre değişiklikler olabilir. Bunları görebiliriz ifadesini kullandı. 11'de bir değişiklik bekliyoruz. Onu söyleyelim. İlk 11'e dair, taktiğe dair tabii ki bilgiler vermedi Vincenzo Montella. Ama dediğim gibi futbolcuların sorular da o yöndeydi. Hem Türk basınından hem de yabancı basından sorular. Futbolcuların bir haftada yaşadıkları basın üzerinden, basının onlara getirdiği eleştirilerin ne kadar yıpratıcı olduğuna yönelikti. 15'e yakın soru alındıysa 10 soru bu şekildeydi Atap. Onu bir kez daha hatırlatalım. Paraguay maçına dair beklentileri soruldu. Avustralya maçının olumsuz etkisinin bu maça olumlu olacağını düşünüyorum dedi. Burada geçmişteki Avrupa Şampiyonası öncesi Avusturya, yine şampiyonadaki Portekiz maçlarını örnek verdi. Ayağa kalktıklarını belirtti ve takımın da hazırlanmasını daha farklı olduğunu söyledi. Bunu Samet de söylemişti. İki gün önceki basın toplantısında biz böyle yenilgilerin ardından daha güçlü oluyoruz ifadesini kullanmıştı. Yine bir soru. Takımın bu sosyal medyaya olan ilgisini değiştirmek için ekibinizde bir psikolojik danışman var mıydı yoksa bunu siz mi yaptınız sorusuna her şeyi ben yaptım ifadesini kullandım. Vincenzo Montella yani oyuncularla birebir görüşüyor ve daha sonrasında oyuncular kendilerini yenileme sürecine giriyor. Biz de yayınlarımızda gün içinde bundan önceki yayınlarımızda bunu söylemiştik. Burada çözümü üretecek olan Montella ve oyuncuların kendisi demiştik. Orada yanılmamışız. Onu belirtelim. Oyunculara dair şunu da söyledi. Genç bir ekipten bahsediyoruz dedi. Ruh hallerini yönetmek kolay olmayabilir. İşte ben o devrede, o noktada devreye giriyorum ifadesini kullandı Vincenzo Montella. Samet söylemişti. Yani şunu oyunculara dair tekrar ediyorum ama birlikteliğin güçlü olduğunun bir göstergesi bu sözler. Sorumlulukları var ve o yüzden kendilerini kötü hissediyorlar dedi Vincenzo Montella. Samet de aynı şeyi söylemişti. Türk halkına karşı sorumluluklarımız var. Bunu sahada yerine getiremediğimiz için üzülüyoruz ve bir baskıdan etkileniyoruz ifadesi vardı. Bir kez daha hatırlatalım. Notlarıma bakıyorum. Unuttuğum bir not olmasın diye. Evet, sorular daha çok bu bir hafta içinde oyuncuların yaşadığı tabloya ait, onların ruh hallerine, psikolojilerine yönelik sorulardı. Yine bir soru da şuydu. Amerika-Avustralya maçının aynı saatte oynanması gerekmez miydi diye. Tabii ki FIFA kuralları ama hani bunun bir avantaj veya dezavantaj yaratıp yaratmayacağına dair bir soruydu. Bir dezavantaj olacağını sanmıyorum dedi Vincenzo Montella. Yabancı basın mensupları Montella'ya kendisinin 2002 İtalya kadrosunda olan bir isim olduğunu, Güney Kore maçında oynadığını söylemişti. Ama o maçta elendiklerini, o maçtan bugüne kendisine dair ne taşıdığını sorduğunda o maç geride kaldı. Trapattoni bize çok şeyler öğretmişti. Ben de şimdi aynılarını kendi futbolcularıma aşılamaya çalışıyorum evet. Vurgusu yaptı Vincenzo Montella.
17: Emin peki bazı merak ettiğim noktalar var. Onu da sana sormak isterim, yöneltmek isterim Emin. Mesela milli takımımızın bundan sonraki antrenman programı, hazırlık programı nasıl olacak? Şimdi artık bir gün kaldı maça. Antrenmana daha sonra ne zaman çıkacaklar? Hazırlıkları nasıl, ne durumda olacak?
16: Saat şu anda burada 15.30. 17.15'te Kaan Ayhan, Mert Günok ve Yunus Akgün'ün katılacağı bir medya günü olacak. FIFA'nın zorunlu kıldığı bir etkinlik. Biz de birazdan antrenman sahasına gideceğiz. Antrenmandan önce olacak bu üç futbolcunun açıklamaları. Antrenman da yerel saatte 17.45'te. İlk 15 dakikası basına açık olacak. Milli takımla son buluşmamız bu olacak. Sonrasında da Montella ve ekibi maçın son taktik çalışmasını, son provasını gerçekleştirilecek. Montella kafasındaki 11'i sahaya koymaya çalışacak veya orada değişiklikleri planlayacak. Maçın analizini oyunculara yaptığını, artık analizle ilgili bir durum olmadığını da belirtti. Antrenman bu akşam biraz daha taktik çalışmalara yönelik olacak ve Vincenzo Montella'nın kafasında 11'de değişiklik olacağını anlıyoruz. O oyuncuya dair fikrini netleştirecektir bu akşamki son taktik çalışmada. Ata, kapatmadan önce sorun varsa yine alırım. Biraz önce buraya geldiğimizden Dünya Kupası kültürü diyorduk. Bir yanlışım oldu, bir hatam oldu, onu düzeltmek isterim. Arkamda gördüğünüz San Francisco Bay Area FIFA'nın resmi adı ama herkes burayı Levi's Stadyumu olarak biliyor. Ben 94 Dünya Kupası finalinin bu statta oynandığını söylemiştim. Buraya geldiğimde o heyecanıma yenildim. 94 Dünya Kupası Los Angeles'ta Rose Bowl stadında oynanmıştı. Onu düzelteyim. Bu stat 2014 yılında yapıldı. İzleyicilerimizden o konuda özür diliyorum. Ama işte atmosfer buraya gelince stadyumun atmosferinden etkilenmemek gerçekten elde değil. Mimari olarak tribünlerin çok dik olduğunu söyleyelim. Yarın biz maçı izlerken görüş açımızın da çok zor olacağını belirtelim. Önümüzdeki monitörlerden olabildiği kadar takip etmeye çalışacağız. Bunu da hatırlatmış olayım. O evet. 94 Dünya Kupası finalinin oynandığı statta değil, 2014'te yapılan San Francisco Bay Area stadında oynanacak Paraguay-Türkiye maçı. Türkiye saatiyle cumartesi sabahı 06'da, yerel saatle saat 20'de oynanacak ve final maçımız, kazanmaktan başka çaremiz var mı? Bir puan da önemli ama kazanmaktan başka çaremiz yok. Montella oyuncuları da buna göre hazırlanmış.
0: Evet, bir puan dahi önemli. Her bir gol de önemli. Bakalım neler olacak, merakla bekliyoruz. Emin hiç Kenan Yıldız ve Arda Güler'in durumları ön plana çıktı mı, konuşuluyor mu? Çünkü ilk maçımızdan önce de hafif sakatlıklarının bulunduğuna dair bazı şeyler yazılıp çizildi ama hiç kulağına gelen bilgiler oldu mu? Bu iki yıldız isim hakkında var mı öne çıkan son bilgiler?
16: Hatta takımda hiçbir futbolcunun sakatlığı yok, ağrısı da yok. Tam kadro olarak dün akşamki antrenmana çıkmıştı oyuncu grubu. Bugün de yine aynısının olmasını bekliyoruz. İletişim ekibi olursa bize önceden bilgi veriyor. Basın toplantısına geldik. Onlar da buradaydı. Olsa söylerlerdi ama hani bir durum olursa akşam onu göreceğiz. Kenan Yıldız tüm sakatlığını %100 atlattı. Hazır bir halde yarın büyük ihtimalle Montella'nın 11'e ilk yazacağı isim olacaktır. Arda, Hakan aynı şekilde, onları biliyoruz. Paraguay basınıyla aynı otelde kalıyoruz. Sabah sohbet etme imkanı bulduk. Sen Kenan Yıldız deyince bir kez daha belirtelim. Onlar, Paraguay basını, Türk milli takımında en çok Kenan Yıldız'dan çekiniyorlar. Kenan Yıldız'ın o Juventus'a yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Avustralya maçında onu önce iki kişi durdurmaya çalışmıştı. Sonra o sayı 3'e çıktı. Alan kapatınca doğal olarak 3 kişiye karşı bir kişinin üstünlüğü zordu. Paraguay'ın en çekindiği oyuncunun Kenan Yıldız olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Arda, Hakan, diğer oyuncular tabii ki yetenekli ama Kenan oyuna girdikten sonra biz sol kanattan üretken olmaya çalıştık. Aynı zamanda teknik olarak, taktik olarak da şunu söyleyelim. Kenan önde, Ferdi arkada. O sol kanadı, ikisi çok uyumlu ve verimli bir şekilde kullanabiliyor. Biz yarın Paraguay maçında, Avustralya maçında da bunu yapmaya çalıştık, olmamıştı. Paraguay maçında kanatlardan ne kadar fazla içeriye, ceza sahasına doğru adam, oyuncu sokabilirsek bizim gol bulma, pozisyon bulma şansımızın artacağını bir kez daha hatırlatalım. Avustralya gibi yine beşli savunma, dörtlü savunma oynayan bir takım. Fiziksel sert bir takım olduklarını belirtelim. Ama Montella'nın da kalıbı, oyun kalıbından çok vazgeçmediğini biliyoruz. Yarın biz kendi oyunumuza öncelik vermemiz gerekiyor. Ondan sonra Paraguay'ı da durduracağız tabii.
0: Peki Emin, çok teşekkür ediyorum sana. Umarız Paraguay maçında zaferle ayrılacak milli takımımız diyelim ve sıradaki haberimize de devam edelim. Yurt dışından eğitim almak için Türkiye'ye gelen öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.
13: Sadece kuru bilgiyle, teknolojiyle bir yere varmamız mümkün değil. Gazze'de bu zulümleri yapanlar gayet iyi eğitim almış insanlar. Ama buna rağmen insanlık tarihinin en büyük zulümlerinden birini yaptılar. Soykırım suçunu işlediler.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına bu sözlerle tepki gösterdi. Yılmaz, Ankara'daki 15. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Törende 2026 mezunlarını temsilen Gazze'li öğrenci Sameh Al-Nabih de kürsüdeydi.
18: 5 yıl önce Türkiye'ye ailesine yakışır bir geleceğe kurmak isteyen her genç gibi basit bir hayalle geldim. Kendi hikayemin bir gün anlatmaya çalışacağım. En zor hikayelerden biri olacağını bilmiyordum.
2: Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Türkiye burslarından yararlanan öğrencilerin Türkiye'nin yüksek öğretim alanındaki gücünün göstergesi olduğunu söyledi.
19: Toplamda 148 ülkeden 15 bini aşkın öğrencimiz 74 şehrimizde ve 136 üniversitemizde eğitim hayatına devam ediyor. Bu törende ise 110 farklı ülkeden 2800 öğrencimizi mezun etmenin gururunu yaşıyoruz.
0: Kanserle mücadelede tıp dünyasını heyecanlandıran çok umut verici bir gelişme var sırada. İngiltere'de HPV aşısı olan genç kadınlarda rahim kanserinden ölüm oranı sıfıra indi.
11: HPV aşısı neredeyse %100 koruma sağlıyor. Genç kadınlardaki ölümler bıçak gibi kesildi. İngiltere'deki Queen Mary Üniversitesi araştırmacıları 12-13 yaşlarında yapılan HPV aşısının rahim ağzı kanserinden ölüm riskini neredeyse sıfıra indirdiğini tespit etti. Bilim insanları 2020 ile 2024 yılları arasında aşılı grupta rahim ağzı kanserinden tek bir ölüm bile kaydedilmediğini vurguladı. Araştırma, rahim ağzı kanserine karşı verilen savaşta dönüm noktası olabilir. Uzmanlar, aşılama yapılmasaydı en az 23 kadının hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtiyor. Araştırmanın sonuçları saygın tıp dergisi Lancet'ta yayımlandı. Ülkede aşılama programının başladığı 2008'den bu yana yüzlerce hayatın kurtulduğu belirtildi. HPV aşısı 9 yaşından itibaren çocuklara yapılabiliyor ve ölümcül olabilen rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlıyor. Ancak uzmanlar İngiltere'de aşılama oranının %76'ya gerilediği uyarısında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü'nün tam koruma için hedef gösterdiği %90 sınırının altında kalınması endişeye yol açıyor. Birleşik Krallık hükümeti 2040'a kadar hastalığı tamamen bitirmeyi hedefliyor. Tıp dünyası aşının gücüne vurgu yaparken uzmanlar rutin taramalarında hayati önem taşıdığını hatırlatıyor.
0: Ve böylelikle bugün yarın kuşağını noktalıyoruz. Saat başında haber bülteninde yeniden görüşmek dileğiyle.
20: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Gazeteci Mete Çubukçu konuşulması gerekenleri NTV Radyo'da gündeme taşıyor.
21: Genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Nasıl buldunuz genel? Bölgede hava nasıl? Şunu sormak istiyorum.
20: Konuklarına merak edilenleri soruyor.
22: İkinci aşama hızlı başlar mı?
23: Türkiye'nin uzun süredir üzerinde durduğu bir
22: dersiniz. Avrupa, NATO askerlerini biraz...
21: Buralarda nelere dikkat etmek gerekiyor?
20: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
21: Bildiğimiz kadarıyla yeni yönetim bu konuda...
24: Ben Mete Çubukçu iletiyorum. Hüsevan Kazancı. Önümüzdeki hafta farklı bir konuda kayıttayız. Buluşmak üzere. Hoşçakalın.
20: Her cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da kayıttayız. NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.
1: Türkiye'nin obezite karnesi açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 sağlık araştırmasına göre 15 yaş üstü obezlerin oranı %21.8'e yükseldi. 3 yıl önce bu oran %20 seviyesindeydi. Fiziksel aktivite yapmayanların oranı ise neredeyse %90. Araştırma sadece obeziteyi değil, başka riskleri de ortaya koyuyor. TÜİK'in sağlık verilerini iç hastalıkları uzmanı Profesör Murat Hakan Terekeci NTV Radyo'da değerlendirdi.
3: Obezite biliyorsunuz çok ciddi bir halk sağlığı problemi. Vücutta sağlığı bozacak ölçüde aşırı yağ birikmesine bağlı olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından da bir hastalık olarak kabul ediliyor aslında. Hani biz bunu bir hastalıkmış gibi görmüyoruz. Genelde bu bir fiziksel problemmiş gibi algılanıyor ama yaşam kalitesini ve yaşam süresini ciddi olarak doğrudan tehdit eden bir durum.
1: Artış kaydediliyor dedik.
3: Doğru.
1: Siz bu obezite bu konuda artışını neye bağlıyorsunuz hocam?
3: Şimdi şöyle, mesela bana poliklinik olarak da çok fazla hasta geliyor. Son dönemde metabolik problemli ve obez olan hastaların çoğunun evden çalıştığını görüyorum ben. Yani bu pandemiden sonra maalesef evden çalışma şekli çok arttı. İnsanlar evde çalıştıkları dönemde bir hareketsizler. İki sürekli bir şeyler yiyorlar ve tüketiyorlar. Temel nedenlerden biri ise sağlıklı beslenme olayının maalesef yapılamaması. Yani genelde sağlıksız, hazır, fast food, paketli gıdaların tüketiminin çok olması. İkincisi de hareketsizlik tabii. Yani sedenter dediğimiz bir yaşam tarzı olması. Teknolojinin de burada çok ciddi payı var. Artık yani insanlar genelde cep telefonları, tabletler, işte ne bileyim oyun konsollarının karşısında çok fazla vakit geçiriyorlar. Aktivite ve spor faaliyetleri maalesef çok azalmış durumda.
1: Bunu engellemek için ya da obeziteyi atlatabilmek için ne gibi yollar var? Ne gibi tavsiyeleriniz olur? Herhangi bir tedavisi var mı?
3: Şimdi şöyle, öncelikle tabii ki her şeyin doğal şekilde tedavi edilmesini istiyoruz. Yani işte düzenli hareket, mesela Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Harvard Üniversitesi'nin yapmış olduğu çalışma diyor ki haftada 150 dakika, günlük 30 ila 50 dakika arasında aerobik egzersiz yapılmasını öneriyor. Yani bu ne demek? Açık hava yürüyüşü demek.

0: mutlu oluyorlar diyorlar, sese giriyorlar, yiyorlar gibi ifadeleri çok kullanıyor hastalarımız. Mümkün mertebe işte yoga yapmak, aerobik egzersizlerde bulunmak, işte pilates yapmak, yürüyüşler yapmak, geziler yapmak gibi bir takım faaliyetler aslında obeziteyle mücadelemizde bize yol gösterecek, yardımcı olacak şeylerin başında geliyor. Obezitenin tabii ki ciddi tedavisi var. Eğer çok ciddi obezite problemi varsa biliyorsunuz bu vücut kitle endeksine göre hesaplanıyor. İşte boyu kilogram cinsinden kiloyu boyun karesine, metre cinsinden karesine bölüyoruz ve bir değer elde ediyoruz. Bu değer 25 ile 30 arasındaysa fazla kilolu diyoruz. 30'un üstüne obezite diyoruz. 30'un üzerindeki olan obez bireylerde cerrahi uygulanıyordu daha önceden biliyorsunuz. Obezite cerrahisi dediğimiz çok farklı ameliyat yöntemleri vardı. Ama FDA son dönemde çıkan bir takım GLP-1 analogları dediğimiz enjeksiyonlar var, iğneler yani. Bunların cerrahiyle olan kıyaslamalarını yaptı bilimsel çalışma olarak ve enjeksiyon kullanmanın cerrahiye göre hem daha uzun dönemde faydalı olduğunu, aynı zamanda cerrahinin bir takım risklerini de içermediğini raporladı. Günümüzde çok yaygın olarak sizler de çevrenizde duyuyorsunuzdur. Obezite ile ilgili bir takım enjeksiyonlar, iğneler kullanılıyor. Ve ben aynı zamanda bitki tedavileri uzmanıyım. Yani bir takım takviyeler de özellikle metabolizma hızlandırıcı, yağ yakıcı, ödem atıcı bir takım takviyeler de yine obezite tedavisinde kullanılabilir.
1: Hocam ilk başta obezitenin sebep olduğu bazı durumları anlattınız. İşte yaşam süresinin kısalması gibi bazı yan hastalıklara da yol açıyor. O kısmı biraz açmanızı rica edeceğim. Ne gibi obezite yan etkilere sebep oluyor? Bunu anlatabilir misiniz?
0: Tabii. Yani o kadar önemli şeyler var ki aslında. Mesela işte uyku apnesi ve horlama çok önemli nedenlerden. Diyabete yol açabiliyor, kemik erimesine yol açabiliyor. GUT dediğimiz durum var biliyorsunuz. Çok fazla obezlerde, çok fazla protein tüketimine bağlı olarak ürik asidin artmasına bağlı eklemlerde bir takım problemlerin olması. Kadınlarda özellikle endometriyum yani rahim kanserinin artışı. İşte doğurganlığı azaltıyor, infertilite dediğimiz durum. Hipertansiyona yol açabiliyor, ateroskleroz dediğimiz damar sertliğine yol açabiliyor. İşte karaciğer yağlanmasına yol açabiliyor. İşte biz buna eskiden masum derdik karaciğer yağlanmasına ama şu anda karaciğer yağlanması sirozom ve karaciğer nakillerinin aslında en sık nedeni ve obezite ile ilintili bir durum. Kolon enfeksiyon oluşumuna neden oluyor. Özellikle obez erkeklerde kolon, rektum, prostat kanser riski artıyor. Obez kadınlarda safra kesesi, işte yumurtalık, işte over dediğimiz yine meme kanseri maalesef yükseliyor. Aslında tek bir sorunu çözdüğümüzde bu kadar çok sorundan da kendimizi korumuş oluyoruz.
1: Biraz da gıda kısmını da konuşalım isterim. Sadece Türkiye'de değil ama tabii dünyada da zaten bu bir sorun sizin de söylediğiniz gibi. Sadece egzersiz değil, gıda tarafında da aslında kalitesiz mi besleniyoruz hocam, ne dersiniz?
0: Ya şimdi kalite her geçen gün, nüfus sürekli arttığı için her geçen gün yediğimiz gıdaların kalitesi düşüyor. Bazı sosyal medya mecralarından da dinleyicilerimiz duyuyordur. Hani yani bundan 15-20 yıl, 30 yıl önce yediğimiz bir takım meyvelerin ya da farklı ürünlerin içerisindeki vitamin oranları, mineral oranları bile son derece düşmüş durumda şu anda. Bu da işte toprağın fakirleşmesinden kaynaklanan bir durum. Maalesef çok fazla bir fast food kültürümüz var. Yani işte kızarmış patatesler, soslar, hamburger ekmekleri, daha yağlı gıdalar ve paketlenmiş ürünler mesela. İşte fruktoz dediğimiz normal şeker pancarından elde edilmemiş bir takım şeker ürünlerinin çok fazla tüketilmesi. Yani biz şöyle yapıyoruz. Daha fazla gıda alıyoruz aslında şu anda. Daha fazla karbonhidrat tüketiyoruz. Ama daha az yapıyoruz. Daha da az hareket ettiğimiz için tabii ki sonuçta obezite kaçınılmaz hale geliyor. Daha çok sebze, daha çok meyve, sağlıklı sebze, sağlıklı meyve, işte sağlıklı su tüketmemiz gerekiyor. Bununla birlikte su miktarının artırılması aslında obezite tedavide bir parametre. Yani çok önemli bir parametre. Yani biz bir arabacın benzinlerini dolduruyoruz, depoyu sürekli dolduruyoruz ama yakmıyoruz, öyle düşün. Bu şekilde de tabii obezite kaçınılmaz hale geliyor. İşte kırmızı meyveler, mor meyveler, turuncular, bunlar içermiş olduğu çok değerli, bunu rengi veren işte antosiyanidin dediğimiz, fenoller dediğimiz bir takım bileşikler var vücutta. Aynı zamanda antikanserojen, anti-aging yani longevity'de de kullanabileceğimiz şeyler bunlar. Bunları özellikle de mevsim olduğu için söylemek istiyorum. Yani işte kiraz, havuç, çilek gibi şeylerin sağlıklıysa tabii. Hani sağlıklıysa bir takım tarım ilaçları içermeyenleri bu dönemde bol miktarda tüketilmeli. Ve hareketle birlikte su burada temel şeyi oluşturuyor. Şeker içeriği yüksek. Özellikle karbonhidrat içeriği yüksek hamur tatlıları. Mesela çok basit bir örnek vereceğim. Birçok insan kuru yemişleri tüketiyor sağlık.

0: sağlıklı olduğunu düşündüğü için evet son derece sağlıklı. Çünkü sağlıklı yağ asitleri içeriyor. Ama ne zaman? Çiğ iken. Onları ısıttığımızda, kavurduğumuzda o sağlıklı yağ asitleri trans yağa dönüşüyor. Kızartma yağı gibi oluyor yani. Yani bir anda sağlıklı kuru yemiş yiyorum diyen kişiler eğer bunu çiğ yemiyorsa maalesef sağlıksız bir şey tüketmiş oluyorlar.
1: İğnelerden bahsettiniz. Onunla ilgili bir tavsiyeniz olur mu, bir değerlendirmeniz olur mu? Çünkü son yıllarda çok popülerleşti ve herkes merak ediyor. Obeziteden ya da fazla kilolardan kurtulmak için başvurmak isteyenlerin sayısı arttı. Siz ne dersiniz?
0: Türkiye'de doğal tedavi yöntemleri uygulamama rağmen, fitoterapist olmama rağmen bu iğneleri en çok kullananlardan biri olduğum söyleniyor bana. Bu yönde de çok fazla hasta takip ediyorum ve araştırmaları da tabii doğal olarak çok yakından takip etmek durumundayız. Bu iğneler FDA yani Amerika'daki sağlık otoritesi tarafından onaylanmış durumda. Hatta cerrahiyede daha önce söylediğim gibi üstün olduğu araştırmalarla gösterilmiş. EMA tarafından, Avrupa Birliği Sağlık Otoritesi tarafından da onaylanmış. Yani bunların çoğu geri ödemede aslında yani orada yurt dışında geri ödeme kalemi içerisinde. Bunlar kalp damar sağlığı, işte bir tanesi uyku apnesi, diyabet endikasyonları almış durumdalar. Yani bu durumlarda kullanılıyorlar. Burada tabii şöyle çok önemli bir şeyi ben söylemek istiyorum. İnsanlar bizi dinliyorlar şu anda dinleyicilerim. Bunlar tamamen gidip eczaneden alınacak ve başlanacak kesinlikle iğneler değil. Bunların çünkü kullanılmaması gereken bir takım durumlar var, sağlık durumları var. İşte safra kesesinde taş olması, pankreatit öyküsü, işte tiroidin belli bazı hastalıklarında maalesef kullanılmıyorlar. Doktor takibi yapılması lazım. Sonuçta bunlar ilaç. Bir takım yan etkiler oluyor mu? Etkinlik nasıl? İşte doz artırılmalı mı? Ya da ilaç kesilmeli mi? Devam edilmeli mi gibi şeyler çok önemli. Genel anlamda olaya fiziksel bakmayalım, kesinlikle sağlık sorunu olarak bakalım. Oldukça ciddi faydaları olan iğneler bunlar. Ama dediğim gibi doğru yerlerde hekim kontrolü altında yapılırlarsa.
1: Profesör Murat Hakan Terekeci NTV Radyo'daydı.
2: NTV Radyo'da haber ve hayat var. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
3: İyi günler. Eminim çok sık duyuyorsunuzdur. Şöyle diyorlar: telefonumun şarjı bitti. Ne dediğini ya da neyi kastettiğini hemen anlıyoruz da yazık ki şarj diye bir sözcük yok. Son zamanlarda iyice moda olan akıllı telefonlar pille çalışıyor. Ancak o kadar elimizden düşürmüyoruz ki piller çabucak bitiveriyor. Kullanmaya devam edebilmek için ne yapmak gerek? Yeniden doldurmak, yani şarj etmek. Şarj etmek, doldurmak, yüklemek demek. O halde telefonumun pili tükendi, şarj etmem gerek dediğimizde konuştuğumuz kişiyle iletişimimiz doğru bir biçimde kurulmuş olacaktır. Hem şarjın başka anlamları da var. Sonunda kafası şarj etti deniyor örneğin argodaki kullanım tarzı. Yani anlamak, kavramaya başlamak. Futbolda da bol bol duyarız. Çok sert bir şarj yapınca hakem sarı kart gösterdi. Evet, o şarj da bu şarj. Ama sanırım yalnızca telefon söz konusu olunca şarj diyoruz. Her neyse, sonuçta şarj diye bir sözcük olmadığını bilmemiz yeterli. Telefonumuzu şarj ettik. Ancak konuşabilmek için başka ne gerekir? Kontör yüklemek. Kontör aslında toplam konuşma süresinin kaç birim olduğunu sayısal olarak gösteren araç. Biz kontör yükleyerek konuşma süresi yüklemiş oluyoruz. Ama kontör yerine kibarca kontür falan yüklemeye kalkmayın, sonuç alamazsınız. Çünkü kontür diye de bir şey yok. Kontür değil, kontör. Evet, telefonumuzu şarj edelim ve kontör yükleyelim. Akıllı telefonlarınızda bol bol keyifli sohbetler dileğiyle hepinize iyi günler.
2: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
4: Müzik arası.

0: durumu.
1: Ülke genelinde sıcaklık 2-4 derece azalıyor. İstanbul bulutlu, yer yer yağmurda yağacak. Kuvvetli Poyraz'da hissedilen sıcaklık 19 derece. Ankara'da sağanak yağış var. İzmir'de rüzgar 5 gün sert esecek. Ankara 25, İzmir 32, Bursa yer yer yağmurlu 24 derece. Antalya'da yağmur kuvvetli yağacak. Sıcaklık 29 derece. Marmara'da bulutluluk fazla. 24-26 derecelerde olan sıcaklık kuvvetli Poyraz'da gölgede 20 dereceye yakın hissedilecek. Hafif yağış da görülecek. İç Anadolu'da Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Yozgat'ta daha şiddetli olmak üzere bölge gök gürültülü sağanakların etkisinde. Eskişehir 23, Sivas 26 derece. İç Ege boyunca görülecek yağışlar Muğla, Köyceğiz, Denizli arasında çok şiddetli. Rüzgar 5 gün kuvvetli ve serin esecek. Manisa 26, Bodrum yağmurlu 27 derece. Akdeniz'de Isparta ve Burdur'da çok şiddetli olmak üzere Mersin ve Adana'ya kadar sağanaklar etkili. Adana 31 derece. Karadeniz bölgesi de sağanakların etkisinde. Bolu 21, Samsun 23 dereceyken rüzgarla hava daha serin hissediliyor. Doğu Anadolu'da sadece Erzurum-Kars civarında yağış geçişi var. Erzurum 27, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da lodos sert, Diyarbakır 37 derece.
0: Hava durumu.
2: Burası NTV Radyo.

0: Mutlu geceler. İki bülteniyle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki ünlü Times Meydanı'nda silah sesleri duyuldu. Kısa süreliğine büyük panik yaşandı. Olay sonrası bir kişi de gözaltında. Son gelişmeleri NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktaracak. Yayın hazır. Begüm, olayın nedeni belli mi?
1: Hatay henüz belli değil. New York'ta Times Meydanı'nda 42. cadde ile Broadway arasında bir noktada diyelim. Yerel saatle 3.40, öğleden sonra 3.40 civarında silah sesleri duyuldu. Olay yerinden gelen görüntülerde insanların panik halde sağa sola kaçıştıkları görülüyor. Görüntülerden anlaşıldığı kadarıyla, yani arka plandaki sesi dinlediğimizde 4-5 el kadar bir silah sesi duyuluyor. Hatta olay yerini gösteren görüntülerden bir tanesinde, bir kamera açısında siyah giyimli iki kişinin kalabalık bir kavşakta ateş açtığı görüldü. Ve bu olayında hemen aslında park halindeki bir polis aracından metrelerce uzakta gerçekleştiğini söylemek mümkün. Olayla ilgili bir kişi gözaltında. Olay yerinde de polis ateşli silahı ele geçirdi. Yaralanan olmadı olayda. Soruşturmanın devam ettiği belirtiliyor New York Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada. Tabii Times Meydanı turistlerin yoğun olarak bulunduğu bir yer. Bugün de hatta hafta boyunca da NBA şampiyonu New York Knicks'in kutlamaları vardı. Bugün de bir geçit töreni yapılmıştı. Dolayısıyla yüz binlerce taraftar gün içerisinde aslında New York'ta Manhattan sokaklarındaydı ve binlerce polis de aslında görev yapıyordu gün içerisinde. Hatta New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ve eşi de bugün kutlamalara katılmıştı. Olayın neden gerçekleştiğine ilişkin ya da şüphelilerin kimliğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Tekrar edelim, bir kişi gözaltında, olayla ilgili ateşli silahta polis tarafından ele geçirildi. Yaralananın olmadığı belirtiliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
0: Begüm Dönmez Ersöz aktardı. Beştepe'de önemli bir toplantı vardı dün. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu üyeleri bir araya geldi. Toplantıda ABD-İran anlaşması, terörsüz Türkiye süreci ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı. MGK açıklamasında da organize suçlarla mücadele başlığı dikkat çekti.
2: Milli Güvenlik Kurulu Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddesi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan barış mütabakatı oldu.
3: İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında mutabakata varılmasından duyulan memnuniyet dile getirilerek sürecin akamete uğratılmamasının önemine dikkat çekilmiş, Türkiye'nin bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabalara etkin katkı sunmayı sürdüreceği belirtilmiştir.
2: Toplantıda Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de ele alındı. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin İsrail'le yaptığı askeri anlaşmalar ve Rum yönetiminin daimi Fransız üssü için attığı imza. Ankara bu adımlara tepki göstermişti.
3: Türkiye'nin garantör ülke sıfatıyla Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri almaya muktedir ve kararlı olduğu vurgulanarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine halal getirecek ve Doğu Akdeniz'deki barış ortamını zedeleyecek herhangi bir oldu bittiye müsaade edilmeyeceği kaydedilmiştir.
2: Ve terörsüz Türkiye süreci. MGK açıklamasında terörsüz Türkiye süreci için ülkemizin ve bölgemizin istikbali bakımından kritik önemde denildi. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşılması amacıyla yürütülen çalışmaların değerlendirildiği, bu konudaki güçlü iradenin teyit edildiği bildirildi. MGK açıklamasındaki organize suçlarla mücadele başlığı da dikkat çekti.
3: Organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar ele alınmış, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin mutlak surette muhafazası hedefiyle atılan adımların kararlı bir şekilde sürdürüleceğinin altı çizilmiştir.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan davada 53. gün görüldü. Silivri'deki duruşmada savcılığın tahliye talebini değerlendiren mahkeme heyeti, aralarında Medya AŞ eski genel müdürü Elif Atayman'ın da bulunduğu 9 kişinin tahliyesine karar verdi. Tahliye olan isimleri aileleri ve sevenleri karşıladı.
4: benim için zor bir süreçti.
5: Zordu yani, evet. 15'er. Ve 16'ya girdiniz artık.
4: Ve 16'ya girdik. Şimdi burada olmak, dostlarımın yanında olmak, ailemle bir arada olmak çok iyi geldi.
6: Hakkında tahliye kararı verilen Elif Atayman'ı sevenleri ve ailesi yalnız bırakmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan dava Silivri'de görülmeye devam ediyor. Savcılık aralarında İBB'ye bağlı Medya AŞ eski genel müdürü Elif Atayman'ın da olduğu 5 kişinin tahliyesini istedi. Kararı değerlendiren mahkeme heyeti 9 kişinin tahliyesine karar verdi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından tahliye edilenleri, sevenleri ve aileleri karşıladı. Duygusal anlar yaşandı.
4: Her hafta oğlum, her hafta Afyon'a geldi. Kapalı görüş, açık görüş, hiç ayırt etmesizin geldiler. Bu arada dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Ailemi de beni hiç yalnız bırakmadılar. Maddi manevi hep yanımdaydılar.
6: İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, İhale Satın Alma Müdürü Halit Burak Atalan ve iş insanı Hasan Yalaz da tahliye olan isimler arasında. 53. günü görülen İBB yolsuzluk davasının aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı 68 sanık tutuklu yargılanıyor. İddianamede yer alan toplam sanık sayısı ise 414.
0: CHP Yüksek Disiplin Kurulu önemli bir toplantı yaptı. Partiden ihracı istenen 9 milletvekilinin tedbir kararına itirazı karara bağlandı. CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı. 8 milletvekilinin itirazı ise reddedildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel de yeni parti konusunda önemli mesajlar verdi.
2: CHP'de ihraç istemiyle disipline sevkler sürerken Yüksek Disiplin Kurulu önemli bir karara imza attı. Kurul CHP'den ihracı istenen 9 milletvekilinin yaptığı itirazı görüştü. İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın itirazı oy birliğiyle kabul edildi. Gerekçe olarak Günaydın'ın verdiği yazılı savunmayla mutlak butlan davasıyla ilgisi olmadığının anlaşılması gösterildi. Bu kararla Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekili görevine dönebileceği belirtiliyor. Günaydın dışındaki 8 ismin ise tedbir kararına itirazları 3'e karşı 10 oyla reddedildi.
7: Grup başkan vekilimiz Gökhan Günaydın'ın daha önce de söyledik görevine devam etmesi kaçınılmazdır.
8: Diğer arkadaşlarımız için de bir an evvel bu saçmalıkların bitmesi dileğimdir.
2: CHP'den ihracı istenen 9 isim 15 gün içinde sözlü ya da yazılı savunma verecek. Gözler bir yandan da olağanüstü kurultay için verilen imzalar sonrası genel merkezin atacağı adımda. Ankara'da hal ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha çağrıda bulundu.
9: Partinin başında seçilmiş ve sokağa çıkabilen bir genel başkan var. Kurultay yapıyoruz deyip bizi bir an önce sokağın gündemine döndürmesi lazım Kemal Bey'in.
2: Özel Now TV yayınına da katıldı. Olası yeni parti hazırlığı için tarih verdi. Yargıtay'ın adli yıl kapanmadan yani 20 Temmuz'a karar vermeme ihtimaline değindi. 40 gün sürecek adli tatilde hiçbir şey yapılmayacak. Bu insanların umutlarının kırılabileceği bir dönem olur dedi.
9: Her türlü adımı atıp bir partiyi hazır tutup milletin umutlarını kıramam ben. O yüzden bir partiyi hazır tutmak, bir partinin kuruluşu uzun vadeli hazırlığını zaten yapıyoruz.
0: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti. Tugay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mutlak butlan kararı ve sonrasında yaşanan sürecin CHP'ye büyük zararlar verdiğini söyledi.
6: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Tugay kararını sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla duyurdu.
10: Ülkemizin her türlü kurgu, vesayet ve manipülasyondan uzak, halkımızın hakları ve refahı için çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacı olduğuna yürekten inanıyorum. Yaşamım boyunca bu mücadelenin bir parçası olmaya devam edeceğim. Ancak mutlak butlan CHP'si bu mücadelenin çatısı değildir. Bu kanaat ve düşüncelerle, büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum.
6: CHP'de mutlak mutlan kararı sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın partisinden ayrılacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu'nun il başkanlığına görevden alınan Çağatay Güç'ün yerine Utku Gümrükçü'yü ataması iddiaları daha da yüksek sesli hale getirdi. Cemil Tugay dün tüm belediye meclis üyeleriyle ilçe belediye başkanlarını toplantıya çağırdı. İddiaya göre toplantıda mevcut yönetimin kendisini görevden alacağını söyledi. Bu nedenle istifa kararı aldı.
10: Özellikle son günlerde üst üste alınan ihraç kararları çok endişe vericidir. Dün bir grup il başkanı ile birlikte İzmir il başkanımızın görevden alınması İzmir'in siyasi iradesine yapılmış büyük bir saygısızlık ve kabul edilemez bir yanlıştır. Partimizin üyelerinden ve seçmeninden gelen siyasi iradenin hoyratça göz ardı edilmesi gelecek günlerde alınacak benzer kararların habercisi niteliğindedir.
6: Toplantıda belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin istifaya karşı olduklarını dile getirdikleri, parti içi mücadelenin önemini vurguladıkları belirtildi. Tugay'ın istifasının Özgür Özel tarafından da engellenmeye çalışıldığı öğrenildi. Cemil Tugay'ın açıklamasının ardından Başkan Vekili Levent Yıldır ve Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Özuslu ve Atilla Baysak da CHP'den istifa etti.
0: Meclis Başkanlığı'na 12 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası sevk edildi. Dokunulmazlıklarının kaldırılması istenen isimler arasında CHP Grup Başkanı Özgür Özel de bulunuyor. 12 milletvekiline ait 14 dokunulmazlık dosyası Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, çarşamba gecesi Maltepe'deki evinin önünden kaçırıldı. Polis başına çuval geçirilip zorla araca indirilen Karaal'ın izine ulaşmaya çalışıyor. Olayla bağlantılı iki şüpheli gözaltında. Endişeli aile merakla olumlu bir haber almayı bekliyor. Karaal'ın eşi daha önce tehdit edilmediklerini, şüphelendikleri kimsenin de bulunmadığını söylüyor.
6: Bir yakınından çıkmış, aynı sokakta bulunan evine gidiyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın aniden önü kesildi. O andan itibaren kendisinden haber alınamıyor.
11: Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal evine doğru yürüdüğü sırada iki kişinin saldırısına uğradı. Ardından başına bir çuval geçirildi ve gri renkteki bir araca bindirilerek buradan zorla kaçırıldı.
6: İstanbul Maltepe'deki sokakta yaşananlara ailesi de şahit oldu.
12: Bir bağırış durdum. Eşimin telefonunu beni aradı. Polis üç kere bir bağırdı. Ben de hemen cama çıktım. Baktım kızım orada, eşim orada ama garip olan şey eşimi iki kişi yanlardan tutmuş. Kafasına şöyle bir vurup arabanın içine atıp kapıları kapatıp gitti.
6: Zanlıların iş yerinden çıktıktan sonra Erhan Karaal'ı takip ettikleri değerlendiriliyor. Erhan Karaal'ın eşi Ayşe Toprak Karaal daha önce şüphelendikleri bir durum olmadığını anlattı.
12: Eşimin hiçbir kimseyle husumeti yok, olma ihtimali yok. Herkesi aradım tek tek. Bir kişi de ya şöyle de bize yan baktı ya da bize kötü söz söyledi diye bir argümanla bu zamana kadar karşılaşmadım.
6: Karaal'ın telefonunun bir ara sinyal vermesi haliyle ümitlendirse de henüz bir ize ulaşılamadı. Kaçıranlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki şüpheli gözaltına alındı.
12: Biz hemen beni bulu tıkladık ama oradan hiçbir sinyal alamadık. Kapalıydı ama kızlarım sürekli tabii ağlayıp hep babalarının işte nereden bulacağına baktıkları için bir anda sinyal gelmeye başladı. Biz de polis memuruna hemen gittik verdik. Atladılar polis arabasına, gittiler Kartal'da açık samanlık bir alanda. Sinyal geliyor, telefon bulunamadı.
6: 7 yıldır Kültür AŞ'de görev yapan Erhan Karaal, finans yönetimi alanında uzman bir isim. Bütçe planlama, finansal faaliyetler ve mali raporlama süreçlerinde önemli rol oynuyor. Öte yandan İBB davasının tutuksuz sanıkları arasında yer alıyor.
0: Dünyadan gelişmelerle devam edelim. İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney, İran'la ABD arasında varılan mutabakata dair ilk kez açıklamalarda bulundu. Hamaney, çekincelerine rağmen mutabakat zaptını onayladığını ifade etti. İran liderinin açıklaması sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Hamaney, ileride yüz yüze gerçekleştirilecek müzakerelerin Amerika'nın görüşlerinin kabul edileceği anlamına gelmediğine vurgu yaptı. ABD ile görüşmeler konusunda farklı bir görüşe sahip olduğunu da vurgulayıp, Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın aldığı sorumluluğun ardından mutabakatın imzalanmasına onay verdiğini ifade etti. İran lideri sürecin bu noktaya varmasında İranlı yetkililerin iyi niyetle çabaladıklarını ancak Amerikan Başkanı Donald Trump'ın çaresizlikten her yolu denediğini savundu. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'la varılan mutabakat çerçevesinde İsrail'i uyardı. İsrail'in kendini savunma hakkı var ama sürece saygı gösterilmeli dedi. İran'la görüşmelerde aynı zamanda ABD'nin baş müzakerecisi olan Vance, mutabakat ve yeni sürece dair Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. İsrail'in Lübnan'a saldırılarında Hizbullah'la ilgisi olmayan sivillerin ölmesi kabul edilemez ifadelerine yer verdi. İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına ise orantısız şiddet sözleriyle tanımladı. Dünyada İsrail hükümetine anlayış gösteren tek liderin Başkan Donald Trump olduğunu dile getiren Vance, İran'a petrol yaptırım muafiyetine de değindi. Bunu büyük bir taviz olarak görmediklerini, zira İran'ın hali hazırda aynı fiyatta petrol satabildiğini söyledi. Şimdi İran'ın nasıl para gönderip aldığınız görebileceğiz dedi. Vance ayrıca İsviçre'deki teknik müzakerelerde Amerikan heyetine başkanlık edeceğini de belirtti. ABD Başkan Yardımcısı teknik müzakerelere hafta sonu başlanmasının planlandığını ancak durumu hala netleştirmeye çalıştıklarını da sözlerine ekledi. Amerikan ordusu İran'a yönelik deniz ablukasını kaldırdığını açıkladı. Açıklama Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan geldi. İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giriş çıkış yapan tüm deniz trafiğine yönelik abluka kaldırılmıştır ifadesi kullanıldı. Yapılan açıklamada ablukanın kaldırılmasının yanı sıra bölgedeki Amerikan askeri unsurlarının pozisyonuna yönelik de ifadeler var. Savaş gemilerimiz anlaşmanın tüm hükümlerine uyulduğundan, bunların yerine getirildiğinden ve anlaşmanın tam olarak yürürlükte kaldığından emin olmak amacıyla bölgede bulunmaya devam edecektir denildi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mutabakat zaptının Tahran'ın ekonomisini düzeltmesi için büyük avantajlar sağlayacağına dikkat çekiliyor. Gelin o avantajlara bir bakalım.
13: İran'ın dondurulmuş mal varlıkları serbest bırakılacak. Yaptırımlar önemli ölçüde kaldırılacak. İran'a yatırım yapılacak, petrol satmasına izin verilecek. Bu adımların aşamalı ve şartlı atılacağı söylense de mali teşviklerin İran hükümetine ekonomisini yeniden inşa etmesi için gerekli fonları sağlayabileceğine dikkat çekiliyor. Amerikan CNN kanalı bunu oyunun kurallarını değiştirecek bir gelişme olarak niteledi. Anlaşmada İran için belki de en kritik bölüm petrol satışları. İran ekonomisinin ana dinamosunu oluşturan petrol satışlarına hemen başlanması öngörülüyor. İran tankerlerde bekleyen 10 milyonlarca varil petrolü serbestçe satabilecek. İran'ın günde 2 milyon varil petrol satabileceği tahmin ediliyor. Bu savaş öncesi döneme göre 3'te 1 daha fazla. Satışların yasal olarak yapacağı için artık büyük fiyat indirimlerine gitmesi de gerekmeyecek. Amerikan Enerji Enformasyon İdaresi'ne göre İran, gelirlerin yaklaşık %7'sini petrol satışlarından elde ediyor. İran daha önce Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarından sakınabilmek için petrolünü hayalet tankerlerde satmak zorunda kalıyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin son aylarda uyguladığı abluka nedeniyle İran petrol satışı neredeyse tamamen durmuştu. Mutabakat zaptına göre Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, İran'a petrolün taşınması, sigortalanması, satışı ve en önemlisi finans kuruluşları aracılığıyla petrol gelirlerinden faydalanması için hemen yaptırım muafiyeti sağlayacak. İran'ın bir başka gelir kaynağı Hürmüz olabilir. Mutabakat zaptı çerçevesinde İran, Hürmüz Boğazı'nda ücretsiz geçişlerin sadece 60 günle sınırlı olmasını kabul etti. 60 günün sonunda tankerlerden varil başına 1 dolar alacağı ve bir tankerden toplam 2 milyon dolar ücret alabileceği belirtiliyor. İran için ayrıca 300 milyar dolarlık yatırım fonu oluşturulması da planlanıyor. Trump yönetimi bu paranın Amerikan halkının verdiği vergilerden sağlanmayacağına vurguda bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ekonomisinin yeniden yapılandırılması için başka ülkelerin yatırım yapabileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırıları, İran'ın çelik fabrikaları ve petrokimya tesisleri dahil altyapısına büyük hasar vermişti. İranlı yetkililer hasarın 270 milyar dolar olduğunu söylüyor. Bu sektörleri yeniden canlandırmak için önemli kaynak ve zamanı ihtiyaç duyulacağı belirtiliyor. İran ekonomisini rahatlatacak bir başka unsursa yaptırımların kaldırılması. İran'ın firma ve bankaları dünyanın geri kalanıyla serbestçe ticarete başlayabilecek. İran'la iş yapan yabancı yatırımcılara uygulanan yaptırımların kaldırılması, yaklaşık 50 yıldır devam eden Amerikan politikasında önemli bir değişiklik olacak. Trump yönetimi yaptırımların ancak İran'ın nükleer programıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde kaldırılacağını söylüyor. Trump yönetiminin bazı yaptırımları kaldırmak için Kongre'den onay alması da gerekecek.
0: 4 yılın geride kaldığı Rusya-Ukrayna krizinde gerilim tırmanıyor. Ukrayna, Rusya geneline yüzlerce insansız hava aracıyla saldırılar düzenledi. Başkent Moskova'daki saldırıların hedefinde ise petrol rafinerisi vardı. Rafineride patlamalar oldu, yangın çıktı.
13: Petrol rafinerisi insansız hava aracının hedefi oldu. Meydana gelen patlamanın şiddetiyle vurulan yapının çatısının havaya uçtuğu görülüyor. Görüntüler Rusya'nın başkenti Moskova'nın Kapotinya bölgesinden. Ukrayna-Rusya savaşının başından bu yana en yoğun ve kapsamlı insansız hava aracı saldırılarını gerçekleştirdi. Saldırılarda Moskova petrol rafinerisi isabet aldı, farklı noktalarda yangınlar çıktı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Moskova üzerinde 190'dan fazla Ukrayna insansız hava aracının hava savunma sistemlerince vurulduğunu söyledi. Hava savunma sistemlerinin saldırıları püskürtmeye devam etmesine rağmen birkaç İHA'nın Moskova petrol rafinerisine ulaşmayı başardığını belirtti. Bazı sivil binalarında İHA saldırılarında zarar gördüğü açıklandı. Rusya Savunma Bakanlığı ülke genelinde 555, sadece Moskova hava sahasında ise 180 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü açıkladı. Saldırı nedeniyle Moskova'daki havalimanlarında uçuşlara kısıtlamalar getirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gece boyunca Moskova'yı hedef aldıklarını duyurdu. Moskova petrol rafinerisini bu hafta ikinci kez vurduklarını kaydetti. Zelenski saldırıların Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına haklı bir mesinleme olduğunu ifade etti.
0: NATO Savunma Bakanları 7-8 Temmuz'da Ankara'daki kritik liderler zirvesi öncesi Brüksel'de bir araya geldi. Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in temsil ettiği toplantıya ABD-İran mutabakatı ve Ukrayna'ya destek paketi damga vurdu. İttifakın nükleer caydırıcılığını modernize etme kararı aldığı zirvede Amerikan Savunma Bakanı Pete Hegseth, NATO'da hazıra konma dönemi bitti mesajını verdi.
6: NATO Savunma Bakanları gelecek ay Ankara'da düzenlenecek liderler zirvesi öncesi son kez toplandı. İttifakın gündeminde Ukrayna'ya destek, ABD-İran mutabakatı ve NATO'nun nükleer caydırıcılığı konuları öne çıktı. Savunma Bakanları Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında bir araya geldi. Toplantılarda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de davetliler arasındaydı. Bakanlar görüşme öncesi aile fotoğrafı çektirdi. Görüşmeler kapsamında Ukrayna Temas Grubu toplantısı yapıldı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Alman, İngiliz ve Ukraynalı bakanlarla basın toplantısı düzenledi. Ukraynalı bakan ülkesine 1 milyar dolarlık yeni yardım paketi sağlanacağını açıkladı. Rutte ise ittifakın güncellemeye ihtiyacı olduğu konusunda ABD ile hemfikir olduklarını söyledi. Rutte, ABD-İran anlaşmasının ittifakta büyük memnuniyetle karşılandığını, birçok müttefikin Hürmüz'deki mayın temizleme çalışmaları için katkı hazır olduğunu belirtti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ittifaka savunma harcamalarını artırma çağrısı yaptı. NATO'da hazıra konma döneminin bittiğini söyledi. ABD'li bakan Avrupa ülkelerinin kıtanın güvenliğinde birinci sorumluluğu üstlenmesi amacıyla 6 yıllık kapsamlı bir inceleme süreci başlatıldığını duyurdu. Bu süreçte Pentagon bölgedeki Amerikan askeri varlığını yeniden masaya yatıracak. Toplantı marjında bazı meslektaşlarıyla ayaküstü görüşen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin ile Türkiye'nin NATO daimi temsilciliğinde bir araya geldi. Ukrayna Temas Grubu toplantısına da katılan Güler, Hollandalı mevkidaşı Dilan Yeşilgöz Zegerius'la da görüşme gerçekleştirdi. Toplantılar kapsamında NATO'nun nükleer planlama grubu da toplandı. Açıklamada ittifakın stratejik nükleer kuvvetlerinin müttefiklerin güvenliğinin nihai güvencesi olmayı sürdürdüğü vurgulandı. Nükleer kabiliyetlerin modernize edilmesinde uzlaşıldı.
0: Ankara, küresel diplomasinin merkez üssü olmaya hazırlanıyor. 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesi konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ev sahipliği olmasa ABD Başkanı Trump zirveye gelmeyecekti dedi. Bakan Fidan, Rusya ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Önemli konuların Amerikan Başkanı'nın katılmadığı bir toplantıda karara bağlanmasının imkansız olduğunu söyledi. Fidan, toplantının Ankara'da ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılacak olmasının Trump'ın zirveye katılmasını mümkün kıldığını belirtti. Dışişleri Bakanı, ABD ve İran arasındaki mutabakata da değindi. Zenginleştirilmiş uranyumun kaderinin kritik olduğunu, seyreltilme sürecinin de taraflar arasında görüşüleceğini vurguladı. Putin'le görüşmesine ilişkin bilgi de veren Fidan, Moskova ile yapıcı ilişkilerin sürdüğünü vurguladı. Bir kafede anlaşmalı olarak çalışan kadınlar sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri mekana davet ediyor ve şantaj ve tehditle yüksek miktarda hesap ödetiyordu. İtiraz edense darp ediliyordu. Şikayetler artınca polis kafeye operasyon yaptı.
13: Polislerin arasında adliyeye sevk edilen bu zanlılar arkadaşlık uygulaması üzerinden erkekleri tuzağa düşürüyordu. İnternetten tanıştığı kadınlarla Beşiktaş'taki kafeye buluşmaya gelen erkeklere yüklü hesap çıkarılıyor, itiraz eden gasp ediliyordu. Son olay 13 Haziran'da yaşandı. 48 yaşındaki mağdura 100 bin liralık hesap çıkarıldı. Parayı ödemeyi reddedince dayak yedi, o da polise başvurdu. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturmayı derinleştirince aslında şikayetçi olmaktan çekinen çok sayıda mağdur olduğunu tespit etti. Onlarca erkek sosyal medyada tanıştığı kadınların tuzağına düşmüştü. Operasyon yapan polis kafenin sahibi, çalışanları ve uygulama üzerinden erkeklerle yazışan kadını gözaltına aldı.
14: İddiaların odağındaki kafe olayın yaşandığı günden beri kapalı ve iddiaya göre bu kafeye idari bir para cezası kesildi.
13: Kafenin anlaşmalı kadınları gasp sürecinde aktif olarak kullandığı belirlendi. Yağma suçundan gözaltına alınan şüpheliler mahkemeye çıkarıldı. 5 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği Sağlam Evler sitesi davasında karar çıktı. 6 sanıktan 4'üne indirim yapılarak 3'er yıl hapis cezası verildi. Gerekçe olarak duruşmalardaki saygılı tutumları gösterildi. Başsavcılık kararın kanuna aykırı olduğunu belirterek dosyayı bir üst mahkemeye taşıdı.
2: 22'şer yıla kadar hapis cezası isteniyordu. 6 sanıktan ikisi beraat etti. 4 kişiye saygılı tutum nedeniyle indirim yapıldı. Başsavcılık karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. Kahramanmaraş'ta Sağlam Evler sitesinin 2 bloğu 6 Şubat'ta meydana gelen ikinci depremde yıkıldı. Enkaz altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti. Binada kullanılan beton ve demirlerin yönetmeliğe uygun olmadığı belirlendi. Ayrıca apartmanın üst katlarına sonradan yapılar eklendiği, zemin kattaki iş yerlerinin duvarlarının kaldırılarak depoya dönüştürüldüğü tespit edildi. Müteahhit ve şantiye şefinin de aralarında olduğu 6 kişi asli kusurlu bulundu. Sanıklar bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla yargılanıyordu. Karar duruşmasında hakim karşısına çıkan sanıklar savunmalarını yaptı. Kooperatif Başkanı Hayati Pakdil kendisinin sadece mali işlerle ilgilendiğini öne sürdü. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti 22'şer yıl hapis istemiyle yargılanan 6 sanıktan 4'üne önce 4 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Ardından bu ceza 3'er yıla indirildi. Gerekçe olaraksa sanıkların duruşmalardaki saygılı tutumları, geçmişleri ve kişilikleri gösterildi. Diğer iki sanıksa beraat etti. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. Başsavcılık tüm sanıkların bilinçli taksir suçundan cezalandırılmalarını, ayrıca meslekten men edilmeleri gerektiğini belirtti.
0: Mersin Silifke'de çıkan kavgada 4 zanlı bir kişiyi önce deniz kenarında ardından da suyun içinde darp etti. Olayın ardından 3 zanlı tutuklandı, bir kişi de adli kontrole serbest kaldı. Adalet Bakanı Akın Gürek, kamu düzenine zarar veren bu eylemlerle mücadelemiz sürecek dedi. Turizm bölgelerinin güvenliğinin öncelikleri arasında olduğunu da vurguladı.
13: Deniz kenarında başlayan kavga denizin içinde de sürdü. Dakikalarca süren kavgayı sahildekiler korkuyla izledi. Görüntüler geçtiğimiz hafta sonunda Mersin'in Silifke ilçesinde kaydedildi. Yaklaşık 10 dakika süren kavgayı çevredekilerin uyarısı da durduramadı. Jandarma müdahale etti. Kavganın ardından olaya karışanlar gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adli işlemlerin ardından 3 zanlının tutuklandığını belirtti. Bir kişi ise adli kontrolde serbest kaldı. Darp edilen kişi hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek konuyla ilgili açıklamasında turizm bölgelerinin güvenliğinin vazgeçilmez öncelik olduğunu vurguladı.
15: Bireysel mağduriyetlerin yanı sıra ülkemizin marka değerine, turizm güvenliğine ve kamu düzenine doğrudan zarar veren bu tür eylemlere karşı mücadelemiz hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürecektir.
13: Bakan Gürlek, turistleri baskı, tehditle mağdur edenlerle birlikte hanutçuluk faaliyetlerini yönlendiren işletme ve organize yapıların yakın takipleri altında olduğunu söyledi.
0: Beyaz et sektöründe faaliyet gösteren 13 şirkete denetim kayyumu atanmıştı. Kayyum kararı şirketlerin tamamı için kaldırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı haksız fiyat artışı gerekçesiyle beyaz et sektörünün en büyük şirketlerine yönelik soruşturma başlatmıştı. Bu kapsamda şirketlerin üst düzey yöneticileri gözaltına alınırken 13 şirkete de denetim kayyum atanmıştı. Şirketler kayyum kararına karşı yargı yoluna başvurdu. Bu şirketlerden 4'ünün kayyum kararı geçtiğimiz günlerde kalkmıştı. Dün de 9 şirketin daha kayyum kararı kaldırıldı. Böylece 13 şirketin tamamı için kayyum uygulaması durdurulmuş oldu. Yaz aylarında özellikle dikkat edilmesi gereken konulardan biri gıda güvenliği. Çünkü sıcak hava bakteri üremesini hızlandırıyor, gıdalar daha çabuk bozuluyor. Bu durum sağlık sorunlarına da yol açabiliyor.
2: Et ve süt ürünleri, sokak lezzetleri, hatta bazı meyveler sıcak hava gıda güvenliğini olumsuz etkiliyor.
16: Çiğ tavuk gibi ürünler, dışarıda satılan, açıkta satılan kontrolsüz gıdalar, midye gibi sokak lezzetleri ve hepimiz belki çok fazla düşünmeyiz ama makarna, pilav beklediği için gerçekten riskli olabilecek gıdalar arasına girebiliyor. Ya da yazın daha çok tükettiğimiz, bazen üzerine temizlemeden tükettiğimiz kavun, karpuz gibi ürünler, bunları kestiğimizde kendisinin içerisine mikroorganizmaları taşımış olabiliyoruz. Evet, süt ve süt ürünleri gibi ürünler bizim için daha riskli hale gelebiliyor.
2: Yalnız dışarıda satılan ürünler değil, evde hazırlanan yemekler de risk oluşturabilir.
16: Bir gıda piştikten sonra maksimum 2 saat içerisinde buzdolaba kaldırmamız gerekiyor. Ama 30 dereceyi aşan sıcaklıklardaki yaz aylarında bu süreyi mümkünse 1 saate indirmemiz gerekiyor. Doğru çözdürme yöntemi çok önemli. Bu da nedir? Önceki geceden buzdolabına çıkartmak. Aceleniz varsa soğuk su altında bunun çözdürülmesi.
2: Buzlu içecekler ve dondurmayı da gıda güvenliğine dikkat eden yerlerden temin etmek önem taşıyor.
0: İstanbul Havalimanı'na hali hazırda Gayrettepe'den metro vardı. Şimdi ise Halkalı Marmaray'dan da yeni bir hat hizmete giriyor. 22 kilometrelik son etapta bugün açılacak. Tören öncesi Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu son hazırlıkları denetledi. NTV'den Baran Bila da deneme seferlerinden birine bindi.
13: İstanbul'da metro ağı genişliyor. Halkalı Arnavutköy arasındaki son etapta hizmete giriyor. Artık havalimanına hem Gayrettepe'den hem de Halkalı'dan metroyla ulaşılabilecek.
17: Sinyalizasyon ve test aşamaları, artık tüm hazırlıklar geride kaldı ve açılış günü bekleniyor. 22 kilometrelik bu güzergah boyunca Halkalı ile Arnavutköy arasında kesintisiz iletişim, kesintisiz entegrasyon sağlanacak. Ve bu açılışın bir başka anlamı da var. Gayrettepe bağlantısı da hesaba katıldığı zaman 69 kilometreyle Türkiye'nin en uzun metro hattı devreye girmiş olacak.
13: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı tören öncesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu incelemeler yaptı, test sürüşüne katıldı.
18: Şu anda tamamen sürücüsüz, otomasyona bağlı merkezimizden arkadaşlarımız yönetiyorlar.
13: Halkalı Marmaray'dan İstanbul Havalimanı'na 30 dakikada, Gayrettepe'ye ise 57 dakikada gidilebilecek. Trenler saatte 120 km hızla yol alacak.
18: Artık Başakşehir ve Küçükçekmece'de yaşayan yaklaşık 1,5 milyon İstanbullu vatandaşımız da doğrudan Halkalı Gayrettepe arasında seyahat edebilecek.
13: Yeni metro Kayaşehir'de Bakırköy, Olimpiyat Stadı durağında ise Ataköy metrosuyla entegre olacak.
0: Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında bir karetta ayağına parke taşı bağlanmış halde bulundu. Balıkçılar kurtardıkları hayvanı denize bıraktı. Antalya'da da olta iğnesi yutarak yaralanan bir karetta tedavi altına alındı.
19: Karetta'nın ayağına ip bağlamışlar ve denize atmışlar.
6: Onu fark ettiklerinde bir ayağına parke taşı bağlanmış haldeydi. Yaralı karettayı amatör balıkçılar kurtardı.
20: Bizden sahibi hiçbir insan bunu aklının ucundan bile geçiremez böyle bir zalimliği.
6: Muğla'nın Kuşadası ilçesinde iki amatör balıkçı avlanmak için tekneyle denize açılmıştı. Kıyıdan yaklaşık 900 metre kadar uzaklaştıktan sonra su yüzeyinde çırpınan bir hayvan fark ettiler. Yanına gittiklerine bir karetta olduğunu gördüler. Hareket etmekte zorlanan hayvanın sağ arka bacağına parke taşı bağlanmış haldeydi. İpi kesip hayvanı kurtardılar.
21: Bismillah, hadi
19: bismillah, hadi gülüm.
6: Burası da Antalya'nın Manavgat ilçesi. Sorgun sahil açıklarında bir karetta yaralı halde bulundu. Olta iğnesi yutan hayvanın yardımına sivil toplum kuruluşu üyesi gönüllüler koştu.
22: Operasyonla olta iğnesi çıkartılıyor. Şu anda hayvan rehabilitasyon içerisinde tedavisi sürüyor. Hem antibiyotikle hem de vitamin takviyesiyle.
6: Derin adı verilen karetta tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacak.
0: Ve spor, filenin sultanları taraftarı önünde hata yapmadı. Ay Yıldızlılar Milletler Ligi'nin 6. maçında karşılaştığı Fransa'ya set vermedi. Voleybolda Sultanlar Ankara Spor Salonu'nda oynanan maçta 25-17, 25-23 ve 25-20'lik setlerle 3-0 kazandı. Millilerin en skoreri ise 22 sayıyla Melisa Vargas oldu. Bu sonuçla Türkiye 6. maçında 4. kez galip geldi. Fransa ise 5. yenilgisini aldı. Filenin sultanları bir sonraki maçında Almanya ile karşılaşacak. Ay Yıldızlı takım turnuvanın Ankara etabını Çin maçıyla tamamlayacak. Fenerbahçe teknik direktör seçimini yaptı. Sarı lacivertliler İsmail Kartal'la 1 yıllık sözleşme imzaladı.
23: Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi başladı.
24: Bu sene bizim şampiyon olmamız gerekiyor.
23: Sarı lacivertlilerde 8 yıl sonra başkanlığa dönen Aziz Yıldırım, 2014-2015 sezonunda birlikte çalıştığı teknik direktörü göreve getirdi.
24: En son 99 puan 99 golleki sezonu taraftarlarımız, camiamız bir hatırlarsa geriye dönük. Biz o gün nasıl futbol oynattıysak ekibimizle beraber, bu seferki gelişimizde tabii ki o günkü oynattığım futbolun birkaç daha üstüne ilavelerimiz olacak. Çünkü trendi biz ekip olarak çok yakından takip edebiliyoruz. Buna uygun elimizde oyuncular da var. Taraftarlarımız merak etmesinler. Biz onları tribünde mutlu edecek, heyecanlandıracak, mutlu olmaları için iyi mücadele eden, koşan ve iyi futbol oynayan bir takım seyredeceklerine dair ben bugüne kadar bunu yaptım. bundan sonra da yapacağımı onlara söylemek istiyorum.
23: İki yıl sonra Fenerbahçe'ye dönen Kartal, camiaya şampiyonluk borcu olduğunu söyledi.
24: Bizim Fenerbahçe camiasına, taraftarlarımıza bir borcumuz var. Yani bunu bir türlü ödeyemedik. Bu nedir bu borç? Şampiyonluk. Benim 3 dönem yaptığım teknik direktörlük döneminde ikisini bizim maalesef elimizden aldılar.
23: Futbol direktörü Oğuz Çetin, teknik direktör tercihindeki süreci anlattı.
1: Biz beklentileri çok net bildiğimiz için çalışmalara geçmeden önce Fenerbahçelilik nedir? Fenerbahçe kültürü ve değerleri üzerine takımdaşlık çalışması, takımın samandırada bir bütün olması, Fenerbahçe ruhunu yükseltmek, bunu taraftarla bütünleştirmek ki biz enerjimizi taraftardan alıyoruz. Bu noktaya gelebilmek en önemli konumuz.
23: Futbol şubesinden sorumlu yönetici Cihan Kamer, transfer planlaması hakkında camiayı bilgilendirdi.
3: Birçok oyuncuyu izliyor, birçok oyuncuyla görüşmeler yapıyoruz. Sabırlı olsunlar. İnşallah hocamızın da katılımıyla beraber bu süreci de hızlandıracağız. Santrofor olsun, takımın ihtiyacı olan her noktada böyle çok güzel haberler alacaklar. Coşkularını arttırarak devam ettirsinler.
23: Fenerbahçe'de dördüncü kez göreve gelen İsmail Kartal'ın teknik heyetindeki birinci yardımcı, Sarı Lacivertlilerin eski futbolcusu Dirk Kuyt olacak.
0: Fenerbahçe sezonun ilk transferini de gerçekleştirdi. Sarı Lacivertlilerin anlaşmaya vardığı Vedat Muriç İstanbul'a geldi.
6: Fenerbahçe yeni golcüsünü İstanbul'a getirdi. Sarı Lacivertlilerin her konuda anlaşmaya vardığı Vedat Muriç havalimanında Fenerbahçe taraftarı karşıladı. Son olarak La Liga'da Real Mallorca formasıyla mücadele eden Muriç sezonu 23 golle tamamladı. 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe formasını terleten Muriç, 17 gol ve 7 asistlik performansının ardından 21 milyon euro bonservis ücretiyle İtalyan kulübü Lazio'ya transfer olmuştu.

0: Dünya Kupası'ndaki Yeşil Burun Adaları İspanya maçıyla gündeme damga vuran Wozinia'nın annesi Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek için yola çıktı. Avrupa şampiyonu İspanya'ya gol izni vermeyen 40 yaşındaki kaleci 90 dakikanın ardından annesine vize alacak parası olmadığı için ağlamıştı.
1: Maç sonunda ağladım. Çünkü annem burada yoktu. Vizeye başvurmak için paramız yetmedi ve ülkede kaldı. Burada olmasını çok isterdim. Ancak evinde beni gururla izlediğinden eminim.
0: Bu duygusal açıklamadan sonra harekete geçen yetkililer ana Candida Evora'ya vize çıkardı. Başarısıyla annesine Amerika'nın kapılarını açan Wozinia'nın sosyal medyadaki fenomenliği ise sınır tanımıyor. Portekiz 2. liginde oynayan kalecinin İspanya maçından önce 50 bin takipçisi vardı. Maç gecesinde 6 milyona ulaşan takipçi sayısı geride kalan 3 günde 13 milyon barajını aştı. Wozinia'nın annesinin tribünde olacağı maçta Yeşil Burun Adaları pazartesi günü saat 1'de Uruguay ile karşılaşacak.
2: Babalar Günü bu pazar hem mağazalarda hem de internet alışverişlerinde hediye hareketliliği sürüyor. Babalara alınacak hediyelerde ise sürpriz yapmak yerine ihtiyaçlar ön planda tutuluyor.
3: Babalar Günü'nde hediye seçiminde duygusallık değil, ihtiyaçlar ön plana çıkıyor. Bir mobil alışveriş uygulaması Babalar Günü öncesi 3000 katılımcıyla araştırma gerçekleştirdi. Buna göre katılımcıların %73'ü bu özel gün öncesi hediye almayı planlıyor. Kız çocukları babalarına hediye alma konusunda daha istekli. Kadınların %76'sı hediye almayı planlarken erkeklerde bu oran %70. Hediye alacakların %37'si babalarının ihtiyacını karşılayacak bir ürüne öncelik vereceğini söylüyor. %27'si babasının beğeneceğini düşündüğü bir ürünü tercih ediyor. Her 100 kişiden sadece 16'sı babasını şaşırtmak istediğini belirtiyor.
4: Çarpıcı bulgulardan biri son dakikacılık çok yüksek. Hediye kararı son haftaya kalıyor. Erkeklerin son dakikacılığı hatta daha belirgin. %33'ü erkeklerin hediye almayı son güne bırakıyorlar.
3: Perakende sektöründe en yoğun alışverişin yapıldığı gün Anneler Günü. Onun ardından Sevginler Günü geliyor. Babalar Günü ise 3. sırada.
2: Resmi gazetede yayınlanan yeni düzenlemeyle sinema biletlerinde indirim oranları yeniden belirlendi. Öğrenci ve kamu çalışanlarına %40, engelli ve gazilere %50, film özel bileti kapsamında ise %70'e kadar indirim yapılabilecek.
5: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmeliğine göre sinema biletlerindeki indirim oranlarına türlerine göre üst sınırı getirilirken film özel bileti adıyla yeni bir kategori sisteme dahil edildi. Buna göre belirli yaş grubu, kamu meslek grupları, halk günü ve öğrenci biletlerinde tam bilet fiyatı üzerinden %40'a kadar indirim uygulanabilecek. Engelli yurttaşlar, şehit yakınları ve gaziler, sabah seansı, kurum bileti ve izleyici özel bileti kapsamında ise indirim oranı %50'ye kadar çıkabilecek. İnternet üzerinden alınan biletlerde ise diğer indirimlere ek olarak %10'a kadar ilave indirim uygulanabilecek. Film özel bileti adı verilen yeni kategoriye göre, yapımcıyla sinema salonu işletmecisi arasındaki sözleşmeye bağlı olarak tam bilet fiyatı üzerinden en fazla %70 indirim uygulanabilecek veya sabit fiyat belirlenebilecek. Düzenleme kapsamında film özel biletlerine ilişkin bilgilerin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na iletilmesi zorunlu hale getirildi. Yönetmelikte İzleyici özel bileti ve film özel bileti kapsamında uygulanacak indirimlerin Türkiye genelinde faaliyet gösteren sinema salonlarında geçerli olacağı bildirildi.
6: Çarpışan otomobiller.
2: 54 ilde düzenlenen tetikçi operasyonunda 258 şüpheli gözaltına alındı. Sosyal medyada tetikçi temin etme ya da tetikçilik işi yapmaya yönelik paylaşımlarda bulundukları tespit edilen zanlılar arasında suç örgütlerini övücü paylaşımlarda bulunanlar da var.

0: Sanal dünyadaki suç pazarını NTV'den Osman Terkan stüdyoda anlattı. Bu haberle de veda ediyoruz.
1: 13 Haziran'da bir tetikçi diyelim ve 16 yaşında Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde bir iş insanını kurşunluyor, bacağından vuruyor, yaralıyor. Ardından da yakalanıyor. İfadesinde de her şeyi itiraf ediyor. Diyor ki bana birileri sosyal medya üzerinden, bir sayfa üzerinden ulaştılar ve bu saldırıyı gerçekleştirmem için bana 200 bin lira teklif ettiler diyor. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla bir operasyon düzenlendi. 54 ili kapsayan bir operasyon, kapsamlı bir operasyon ve 258 şüpheli gözaltına alındı. Tetikçi temin etme ya da tetikçilik işi yapmaya yönelik paylaşımlarda bulunanlar gözaltında ifadelere alınıyor. Ama tabii son günlerde çok sık karşılaşmaya başladık bu ilanlarla. Ne tür ilanlar var? İşte hasmını öldürtmek isteyenler de var. İşte iş yeri kurşunlatmak isteyenler oluyor. Rakibini işte kurşunlatmak isteyenler oluyor. Çok cüzi miktarlara bu işi yapabileceğini, gidip bir amiyane tabirle bir adam vurabileceğini söyleyen işte o tetikçiler söz konusu. Tabii bunların son olaydan sonra, Sarıyer'deki bu olaydan sonra bu tetikçiliği yapan kişinin de bağlantıları araştırılıyor. Arkasında kimler var? Ama genellikle bunların arkasında yeni nesil suç örgütlerinin olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz dönemde de haklarında soruşturma başlatılan yeni nesil suç örgütleri var. Çizgi film kahramanlarıyla anılıyorlar. İsimleri onlardan alınmış. İşte Daltonlar var, Casper'lar var, işte Şirinler çetesi var, Red Kitler çetesi var. Şimdi bunlar özellikle de İstanbul gibi büyük şehirlerde, yani Anadolu'dan gelmiş, işte şehrin banyolarında yaşayan küçük yaştaki çocuklara, 15 ila 24 yaş arasında yaşları değişen çocuk ve gençlere ulaşıyorlar. Nereden ulaşıyorlar? Sosyal medya ağı üzerinden genellikle. Yani suça özendirici paylaşımlarda bulunuyorlar. İşte lüks yaşamlar gösteriliyor, lüks araçlar, lüks mekanlar, lüks kıyafetler, işte silahlarla verilen pozlar. Ve bu çocuklar bir şekilde bu suç ağının içine çekiliyorlar ve kısa süre içinde de suç faaliyetlerinde kullanılmaya başlanıyorlar. Öncelikle işte onlara göre küçük suçlar, hırsızlık, gasp gibi suçlarda kullanılıyorlar. Sonrasından işte tetikçiliğe yönlendiriyorlar. Yani aslında bu, bakın, burada gördüğümüz ilanlardaki kişiler öyle münferit, kendi başlarına hareket eden şüpheliler değil. Tamamen suç örgütleri tarafından yönlendirilen şahıslar. Arkalarında o gücü hissederek bu işe giriyorlar. Ve işte suç örgütlerinin yönlendirmesiyle de, dediğim gibi, genellikle işte haraç alma konularında kullanılıyorlar. Gidiyorlar ki işte X iş adamına gideceksin. Ondan para istiyorlar iş adamından. Eğer o iş adamı o parayı suç örgütüne sağlamazsa, vermezse, gidiyorlar iş yerini kurşunlatıyorlar. Ya da işi daha ileri boyuta taşıyıp işte Sarıyer'de olduğu gibi iş insanının direkt bacağından vurduruyorlar. Hatta suikastlar düzenletiyorlar. İşte çocuk yaştaki bu şüphelilere, öyle ki 15 yaşında olan da var, işte 25 yaşında olan da var, ama görüyoruz genellikle çocuklar ve gençler, ki soruşturmalarda, haklarında açılan soruşturmalar var, görülen davalar var ve orada da bunlardan Z kuşağı mafya olarak bahsediliyor. Yani yeni nesil suç örgütleri ve suç kapsamları da her geçen gün açıkçası genişliyor. Yani uyuşturucu satışı, silah satışı, bunun dışında gasp, adam yaralama, işte suikastler, çok geniş bir yelpazeden bahsedebiliriz. İnternette tetikçilik pazarlıkları dönüyor. Bunu normal bir işte, sohbet odasından işte o tetikçiye ulaşabiliyorsunuz. Ama aynı zamanda aynı sosyal medya sayfalarında ekrana da gelirse bir taraftan, yani silah satışı da var. Şimdi Türkiye'de, ki bakın, bu işte suç faaliyetlerinin, işte silahlı saldırıların çoğu da ruhsatsız silahlarla gerçekleştiriliyor. Türkiye'de 30 milyondan fazla ruhsatsız silah olduğu belirtiliyor. Ve şöyle de bir istatistik var. Umut Vakfı'nın verileri bunlar. Türkiye'de işlenen cinayetlerin %80'inden fazlasında ruhsatsız silahlar kullanılıyor. Bu ruhsatsız silahlar nereden temin ediliyor? Yine o da aynı şekilde sosyal medya sayfaları üzerinden rahatlıkla ulaşabiliyorlar. İşte giriyorsunuz, işte birçok fiyatta silah bulabiliyorsunuz. Yani hatta şöyle söyleyeyim, yani 15 bin lira işte 200 bin lira arasında çeşitli silahlara ulaşabiliyorsunuz internet üzerinden. Bakın mesela fiyat 21 bin lira diyor, işte uzun namlulu silah, bunun gibi çok çeşit bir yelpazeden bahsedebiliriz. İşte bunlar alınıyor, internetten bir şekilde temin ediliyor ve az önce işte ekrana gelen suç faaliyetlerinde de bu tip silahlar kullanılıyor ki dediğim gibi Türkiye'de işlenen cinayetlerin %80'inde bu silahların kullanıldığı, ruhsatsız silahların kullanıldığı biliniyor. Tabii şimdi güvenlik güçlerinde çok kapsamlı operasyonları var. Yani Adalet Bakanlığı bu konuyla ilgili alarma geçmiş durumda uzun zamandır. Hem yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlar yapılıyor, hem de sosyal medya üzerinden yürütülen bu tip faaliyetler. Bunlar birer delil, birer belge. Zaten soruşturmanın birçok soruşturmaya da delil oluşturuyor bu görüntüler. İşte buradan da polis ekipleri sosyal medya hesapları üzerinden de aslında iz sürüyorlar. Yani bu şahıslara ulaşıyorlar. Zaten bugünkü operasyonun aslında mahiyetinde de o var. Yani tetikçi temin etme ve tetikçilik işi yapma. Yani iki taraflı. Sadece tetikçilere yönelik operasyon, sözde tetikçilere yönelik operasyon düzenlenmiyor. Siz tetikçi arıyorsanız siz de bu suç çarkının içine girmiş oluyorsunuz. Size yönelik de operasyon düzenleniyor. İstanbul içi mekan kurşunlama, kişi kurşunlama, kundaklama, bıçaklama, darp. Yani suç yelpazesi o kadar geniş ki buradan siz fiyat, yani suçu belirliyorsunuz. Diyorsunuz ki ben şu suçu işletmek istiyorum. Bunun karşılığında da fiyat alıyorsunuz. Hatta şöyle pazarlıklar görmüştüm bu haberleri yaparken. Yani eğer silahı siz temin ederseniz fiyatta indirim yaparız şeklinde de gerçekten de çarpıcı yazışmalarda var. Yeni nesil suç örgütleri ya da suç örgütleri diyelim, çocukları tercih ediyorlar.
2: Evet.
1: İşlemlerde bu tip suç faaliyetlerinde. Çünkü işte ceza kanununa göre çok fazla ceza almıyorlar. Yani 18 yaşından küçük oldukları için örneğin aldıkları cezanın 1/3'ü de siliniyor. Yani diyelim ki 4 yıl bir cezadan bahsediliyorsa bunun 1 yılını alıyor ve genellikle de cezaevine girmeden bu işten sıyrılmayı başarıyorlar.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Diyarosu, sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye, roman, masal,

0: Doğa Takvimi. Bugün 19 Haziran 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
1: Yerde uçamayan bir kuş yavrusu görürseniz ne yapacağınızı biliyor musunuz? Harekete geçmeden önce kuşun türünü anlayın. Numara yapmadıklarından emin olun. Mesela cılıbıt ve yağmurcun gibi bazı kuş türleri yavrularını korumak, yırtıcı hayvanların ilgisini onlardan uzaklaştırıp kendi üzerlerine çekmek için kanadı kırık, yaralı numarası yapabilirler. Ama gördüğünüz yavru balıkçıl ya da ebabilse yardım edin. Çünkü bu yavrular yuvadan erken ayrılır, ebeveynleri de onlarla ilgilenmez. Ebabiller için önemli bir not verelim. Fizyolojik yapılarından dolayı herhangi bir şekilde düz bir zemine düştüklerinde kendi başlarına tekrar havalanamazlar. Bu nedenle yavru ebabil bulursanız elinize alın. Eğer hareketliyse, kanat çırpabiliyorsa onu uçurmayı deneyin.
0: Doğa Takvimi.
2: Hava durumu.
3: Ülke genelinde sıcaklık 2-4 derece azalıyor. İstanbul bulutlu, yer yer yağmurda yağacak. Kuvvetli Poyraz'da hissedilen sıcaklık 19 derece. Ankara'da sağanak yağış var. İzmir'de rüzgar 5 gün sert esecek. Ankara 25, İzmir 32, Bursa yer yer yağmurlu 24 derece. Antalya'da yağmur kuvvetli yağacak. Sıcaklık 29 derece. Marmara'da bulutluluk fazla. 24-26 derecelerde olan sıcaklık kuvvetli Poyraz'la gölgede 20 dereceye yakın hissedilecek. Hafif yağış da görülecek. İç Anadolu'da Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Yozgat'ta daha şiddetli olmak üzere bölge gök gürültülü sağanakların etkisinde. Eskişehir 23, Sivas 26 derece. İç Ege boyunca görülecek yağışlar Muğla, Köyceğiz, Denizli arasında çok şiddetli. Rüzgar 5 gün kuvvetli ve serin esecek. Manisa 26, Bodrum yağmurlu 27 derece. Akdeniz'de Isparta ve Burdur'da çok şiddetli olmak üzere Mersin ve Adana'ya kadar sağanaklar etkili. Adana 31 derece. Karadeniz bölgesi de sağanakların etkisinde. Bolu 21, Samsun 23 dereceyken rüzgarla hava daha serin hissediliyor. Doğu Anadolu'da sadece Erzurum-Kars civarında yağış geçişi var. Erzurum 27, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da lodos sert, Diyarbakır 37 derece.
2: Hava durumu. Sonra sonra.
4: Herkes soru sorabilir.
5: Ne? Nasıl? Niçin?
4: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
6: geçmişe dönmek de lazım.
7: Netleştirelim.
4: Bunu mu demek istedin?
6: Bu mesajın etkisi ne olacak?
5: Ve bu ikilemden hangisi gerçekten?
4: Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
2: Deniz Kilislioğlu'yla Sonra Sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.

0: Yeniden merhaba. Saat 3 oldu. Gelişmeleri aktarıyoruz. Bu saatteki ilk başlığımız terörsüz Türkiye süreci. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Beştepe'deki görüşmeyi Meclis Başkanı sosyal medya hesabından duyurdu. Görüşmenin içeriğine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Meclis Başkanı kısa süre önce de DEM Parti İmralı heyetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya gelmişti. Bu görüşmede de DEM heyeti terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasal düzenlemenin bir an önce çıkarılması yönündeki talebini iletmişti. Beştepe'de önemli bir toplantı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantıda ABD-İran anlaşması, terörsüz Türkiye süreci ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı. Yapılan MGK açıklamasında ise organize suçlarla mücadele başlığı dikkat çekti.
1: Milli Güvenlik Kurulu Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddesi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan barış mütabakatı oldu.
2: İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında mutabakata varılmasından duyulan memnuniyet dile getirilerek sürecin akamete uğratılmamasının önemine dikkat çekilmiş, Türkiye'nin bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabalara etkin katkı sunmayı sürdüreceği belirtilmiştir.
1: Toplantıda Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de ele alındı. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin İsrail'le yaptığı askeri anlaşmalar ve Rum yönetiminin daimi Fransız üssü için attığı imza. Ankara bu adımlara tepki göstermişti.
2: Türkiye'nin garantör ülke sıfatıyla Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri almaya muktedir ve kararlı olduğu vurgulanarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine halel getirecek ve Doğu Akdeniz'deki barış ortamını zedeleyecek herhangi bir oldu bittiye müsaade edilmeyeceği kaydedilmiştir.
1: Ve terörsüz Türkiye süreci. MGK açıklamasında terörsüz Türkiye süreci için ülkemizin ve bölgemizin istikbali bakımından kritik önemde denildi. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşılması amacıyla yürütülen çalışmaların değerlendirildiği, bu konudaki güçlü iradenin teyit edildiği bildirildi. MGK açıklamasındaki organize suçlarla mücadele başlığı da dikkat çekti.
2: Organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar ele alınmış, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin mutlak surette muhafazası hedefiyle atılan adımların kararlı bir şekilde sürdürüleceğinin altı